0: Mike bu kıyılarda günlerce kalmaya hazırlıklı geliyor. Ama yakında herhangi bir olumlu işaret bulamazsa, eve eli boş dönmekten başka çaresi kalmayacak.
1: Etrafıma bakınıyorum işte. Buralarda kızıl ağaçların arasında ayak izi ya da geyik var mı diye bakıyorum ama hiçbir şey bulamıyorum. İşte bir örnek. Evet, bu tam da bulmak istediğim şey değil. Genç bir erkek geyiğin kafatasına rastladım. Belli ki kışın donarak ölmüş. Bu hiç de iyi bir şey değil. Daha fazlasını bulup bulamayacağım ya da kışın burada ne kadar kötü geçtiği henüz belli değil. Sanırım tepenin biraz daha yukarısına çıkacağım. Belki de bu civardaki yamaçlarda bir yerlerde geyikler olabilir diye biraz çevreye bakınacağım. Bakalım ne bulabileceğim. Göreceğiz. Her şeyi oraya taşımanın bir anlamı yok. Tepede ihtiyacım olmayacak birkaç şeyi saklayıp biraz hafif yükle yola çıkacağım. Yukarıda epey kar var gibi görünüyor ama belki buradan oraya giderken orta yüksekliklerde falan bir çalılıkta biraz karla karşılaşabilirim. Göreceğiz bakalım. Gerçekten pes etmek istemiyorum. Burada neler olup bittiğini anlamak ve bir şeyler bulup bulamayacağıma bakmak istiyorum, o kadar.
0: Alaska Sıra Dağları, Alaska. Alaska Sıra Dağları'nın vadisinde gizlenen...
2: Oraya ulaşmak için acele etmeliyiz.
0: Martha ve Ellie, bütün hafta boyunca gözlerine kestirdikleri ilk umut veren hedefe doğru ilerliyor. Yaklaşık 270 kilo et taşıyan bir erkek geyik.
2: Yani geyikle aramızdaki ağacı koruma altında tutup sonra hattı takip edeceğiz. Bir nevi noktaları birleştiriyorsun. Geldiğimizi fark etmeyecek. O geyiğin ne kadar süreyle orada açıkta duracağını bilmiyorum. Etrafında çalılar ve ağaçlar var. Birdenbire ortadan kaybolabilir. Şuradaki ağaçları siper olarak kullanalım.
0: Atış mesafesine girmek için hızla yaklaşıyor olsalar da, hayvanı ürkütmemek için dikkatli davranmalılar.
2: Sanırım onu gördüğüm son yer burası.
0: Açık alanda siper imkanı az olduğundan strateji, 275 metreye yaklaşana kadar eğilerek ve kısa aralıklarla ilerlemek.
2: Peki, yola çıkmadan önce şuradaki sırta son bir yaklaşma yapacağız. Kendimizi hazırlayalım, tamam mı?
3: Mermi yatağında mermi var mı?
2: Evet.
0: Yakın mesafeden avlanırken hazırlıklı olmak hayati önem taşır. Eğer mermi avı öldürmek yerine sadece yaralarsa, bu durum Marta'yı ve Ellie'yi aniden tehlikeye atabilir.
2: Hala orada mı diye bir bakıyorum. Aa, evet, görüyorum. Evet.
3: 300 metre. Anne, sanırım bunu başarabilirsin.
2: Pekala. Acele etmeyeceğim. Böylece tek atışla işimizi halledebileceğiz.

0: Aa, olamaz. Aa, hayır. Bir ağacın arkasına saklandı. Güzel bir atış yaptım ama birdenbire bir çalının arkasına saklandı ve artık onu hiç göremiyoruz. Vay canına, onu görüyorum.
1: Anne, sanırım avladın onu.
0: Pekala, avladık onu. Şimdi önümüzde onu o vadinin diğer tarafında bulmaya çalışmak gibi bir zorluk var. Bu kocaman bir hayvan. O eti oradan çıkarmak için kamyonet lazım. O yüzden hızlanıp mümkün olduğunca çabuk kamyonete dönmeye çalışacağız. O geyiği bulunduğu yere ulaşıp oradan çıkarabilmenin tek yolu bu. Yakında hava kararacak, hadi.
2: Marta sezonun ilk büyük avını vurdu. Ama bunun anlamlı olması için yırtıcı bir hayvan kokuyu almadan eliyle birlikte eti toplamaları lazım.
0: Ama çok az zamanımız var.
3: Tobacco Dağları, Montana.
4: Pekala millet.
2: Tobacco Root Dağları'nın eteklerindeki ücra bir çiftlikte...
4: Bin bakalım dostum.
2: Jake ödül avcılığı eğitimine devam ediyor.
4: Pekala. Planlar bir anda değişti. Tepeyi açtım. Bir leş buldum. Kesinlikle yeni avlanmış. Sırtın hemen ötesinden bir çakal uluması duydum. O yüzden silahımı ve sırt çantamı alıp acaba onları bulabilir miyim diye bakacağım. Oradaki vadide birkaç kuşun uçtuğunu gördüm ve gelip bir bakayım dedim. Saksanların ya da kargaların uçtuğunu gördüğünüzde bu genellikle tek bir şey anlamına gelir. O bölgede ölü bir şey var ve bana öyle geliyor ki burada ölü bir sığır var. Henüz kaç yaşında olduğunu bilemiyorum. Bu çiftçi bana buzağlama mevsiminde 3 buzağının kaybolduğunu söyledi. Sonunda cesetlerini tamamen kemikleri kalana kadar yenmiş halde bulmuş ve etrafta sadece çakal izleri varmış. Ben de bu sorunu çözeceğim. Of. Ölü bir boğa. Görünüşe göre çakallar hayvan henüz tazeyken gelmiş. Orada ve iç organlarını kemirmiş. Bu sığır uzun zamandır burada duruyor. İçindeki her şey çoktan sökülüp alınmış. Sadece bir iskelet ve kabuk bağlamış eski bir deri kalmış. Çevrede kesinlikle birçok işaret var.
2: Çakallar sığır çiftlikleri gibi kolay av buldukları yerlere defalarca döndükleri bilinen fırsatçı avcılardır.
4: Hey! İşte bir antilop sürüsü. Birdenbire ortaya çıktılar. Epey ürkmüş görünüyorlar. Ne zaman bir hareket görsen tehlike olduğunu anlarsın. İşte bu yüzden bu hayvanlar burada hareket eden her şeye karşı tetikte. Tam şurada çok taze bir çakal izi var. İzler gerçekten çok taze. Umarım bu vadiye doğru gidiyordur. Hemen bir göz atacağım.
2: Çakal sürüleri genellikle gündüzleri vadilerde saklanır. Bu vadiler su ve saklanabilecek bitki örtüsünün bulunduğu tepeler arasındaki alanlardır.
4: Bu sırtı açtığımda tetikte olmam gerekiyor. Çünkü bu çakalların gözleri senden daha keskin. Sen onları görmeden çok önce seni fark ederler. Uzaklarda, ufukta 3 çakaldan oluşan bir sürü görüyorum. Birdenbire nereden geldiği belli olmayan bir çakal sürüsü gördüm. İlk çakalı ateş ettim. Kesinlikle çok kötü vurulmuştu. Ben de diğerine geçtim. Hemen arkasında. Ona 2 el daha ateş ettim ama sonunda kaçtı. Yaralı olan az önce sırtın tepesine çıktı. Peşinden gitmem gerekiyor. Vurduğum çakal sıçradı ve ufka doğru ilerleyip gözden kayboldu. Bu yüzden başka bir çakal aramak yerine yaralı olanın peşine düşüp onu öldürdüğümden emin olmalıyım.
3: Kuzey Kayalıkları, Montana.
0: Son kolu kesiyorum.
2: Montana'da.
0: Sonra dikişe başlayabilirim.
2: Nancy, Orr ailesinin çiftliğinde işleri idare ediyor.
0: İşte oldu. Vay canına, fazla kalmadı.
2: Tom'un bu bizon derisini temizlemesi, beyinle tabaklaması ve tütsülemesi 7 gün sürdü. Bu yüzden derinin her santimini değerlendirecekler. Parçalar dikilerek yüzlerce dolar değerinde eşsiz bir palto haline getirilecek.
0: Tamam. Bu tüyleri biraz kısaltıyorum ki her ilmek o kadar çok tüyün içinden geçmek zorunda kalmasın. Tamam. Biraz düşünmem lazım. Yani bu kolun arkasına gelecek dikiş. Yani bu sağ kol olur. Bunu dikmek için sentetik iplik kullanacağım.
2: Bizon derisi inek derisinden 3 kat kalındır ve delinmesi zordur. Ama kıllara zarar vermemek için hassas dokunuşlar gerekir.
0: Her ilmek o penseyle sökülüp yeniden dikiliyor. Eğer tam istediğin gibi olmazsa tekrar söküp iğneyi yeniden batırıyorsun. Yani zahmetli bir iş. Bu aynı bir yapboz gibi, parçaları gözden kaçırmamalısın.
2: Yine hat üzerinde Tom'un kızağında 3 tane gelincik var. Ama kışı bu küçük kürklerle geçiremez. Daha fazla kazanç elde etmesi gerekiyor. Bu yüzden beklenmedik bir fırsatın meyvesini verip vermediğini görmek için yola çıkıyor.
5: Geçenlerde kurtların o gün geçtikleri yoldan geri döneceklerini umarak 2 kurt tuzağı kurdum. Yani görüyorum ki o tuzakta hiçbir şey yok.
2: Tom şansını arttırmak için ilk tuzaktan birkaç yüz metre uzağa ikinci bir tuzak kurdu.
5: Vay canına. Çok ilginç. Karda yeni bırakılmış bir dizi kurt izi var.
2: Montana'nın Yak Vadisi'nde
5: burada bir şeyler olmuş.
2: Tam da Tom'un tahmin ettiği gibi.
5: Vay canına.
2: Kurtlar tuzağını kurduğu yere geri dönmüş.
5: Boş bu. Tuzak içinde hiçbir şey yokken kendi kendine tetiklenmiş. Şanssızlık. Onu kaçırdım işte. Olur böyle şeyler. Yani evet, en azından birini kaçırırsan biraz faaliyet olur. Kurtları yakalamak zordur. Karın içinden yürüdüklerinde bu sersemlerin bazıları tuzağın kapanma sesini duyar ve o kadar hızlı tepki verir ki anında sıçrayıp kaçar hepsi. Kuzey Amerika'da avlanması en zor hayvan kurttur.
2: $1000 fiyatıyla tek bir kurt postu önümüzdeki zorlu sezonun başlangıcı için iyi bir sigorta poliçesi olacak.
5: Bu patikayı her iki yönde de geçmişler. O yüzden tekrar deneyeceğiz ve bu sefer işe yarayıp yaramadığını göreceğiz. Yani ne zaman geri döneceklerini asla bilemeyiz. Ya da biliriz de her şey avlarını nerede bulduklarına bağlı. Durum oldukça karmaşık. Tuzak tam o izlerin altına kuruldu. Buradan geçen bir sonraki kurdu yakalayabiliriz.
2: Tom bugün karışık sonuçlar aldı. Ama hala bir numarası var.
5: Şuradaki kutunun her iki ucuna da birer tuzak kuracağım. İçine vaşak gemi koyacağım. Böylece patikadan geçerken kokusunu alacaklar.
2: Piyasadaki en pahalı kürklerden birini elde etmek için kendi elleriyle yaptığı bir dizi vaşak tuzağı. Ama tuzakçılıkta hiçbir şey kesin değildir.
5: Hayır, burada hiçbir şey yok. Bir vaşak tuzaklarımdan birine geldi, girişine kadar yürüdü, etrafı kokladı ve oranın kendisine göre bir yer olmadığına karar verdi. Sadece içine biraz daha fazla yem koymam gerekiyor. Yem, yakalamaya çalıştığımız hayvanın testislerinden yapılır. Eğer vaşak tuzağa yeterince yaklaşırsa, diğer vaşağın kokusunu alabilirse, İşte o zaman bu vaşak için diğer vaşağın yemeğini çalma şansı doğar. Zaten yaptıklarımızın amacı da budur. Henüz bir vaşak yakalayamadım. Üstelik tuzakları gerçekten iyi bir yere yerleştirdiğimi düşünüyorum. Bu da doğrusu biraz can sıkıcı. Umarım bu işe yarar. Tuzak hattındaki gün böyle geçti. 3 gelincik. Çok fazla değil ama bütün gece o serserilerin derisini yüzmeye çalışacağım.
3: Kodiak Adası, Alaska.
2: Alaska'da bütün sabah avlanıp hiçbir şey yakalayamadıktan sonra...
6: Kar oldukça derin.
2: Mike yükseklere çıkıyor.
6: İzlerin hepsi taze.
2: Kış için ihtiyaç duyduğu eti bulmak amacıyla aniden kopan bir kar fırtınasına doğru 450 metreye kadar tırmanıyor.
6: Burada yüksekte geyik izlerini arıyorum. Zemin gerçekten kaygan. Dolaşmak ya da avlanmak isteyeceğim türden koşullar değil bunlar.
2: Bu yeni bölge umduğu gizli servet kaynağı olarak sonuç vermese de Mike eve dönmek için 50 kilometrelik yolu tam bir keşif yapmadan geçmiyor.
6: Görünüşe göre tam burada bir geyik izi var. Bir tane. Evet, sadece bir tane. Bu kadar yükseklermiş. Neden sahilde olmadıklarını anlayamıyorum ama burada yeterince yiyecek olmalı. O halde biraz daha ilerleyelim. İzlerin nereye gittiğine bakalım. Zamanım azalıyor. Bu işi halletmek istiyorum. Hadi tatlım, gidelim. Yürü.

0: bir tane var. Tam orada. Tam burada bir tane görüyorum.
1: Dişi geyik 365 metre uzakta. Atış yapmak için uzak. Üstelik daha büyük bir sorun var.
0: Yalnız gibi görünüyor. Görünüşe göre tek başına.
1: Daha büyük bir sürüye dair iz yok. Bir dişi geyiği vurmak, Mike'a gereken eti sağlayacak olsa da bu, zaten azalan geyik nüfusuna zarar verecek.
0: Dişi geyiği vurmak yasal olsa da bu pek iyi bir fikir olmaz. Çünkü döngünün tamamı için hiç de iyi bir şey değil bu. Buradan gidip zararı daha da büyütmeden çekilmeliyim. Aşağıya döneyim bari. Hadi tatlım. Burada kış benim bölgemdeki kadar sert geçmiş olmalı ki geyikler burada epey hırpalanmış. Artık burada kalmanın bir anlamı yok gibi görünüyor. Birkaç gün daha kalmanın bir yararı olmayacak. Kampa geri döneceğim. Zararı azaltacağım ve kış için yiyecek başka bir şey bulmaya çalışacağım. Buraya gelip bunu yapmak için harcadığım çaba ve emek biraz bunaltıcı. Büyük umutlarım vardı. Hayal kırıklığına uğradım demek yetersiz kalır.
2: Sawtooth Dağları, Idaho.
1: Dağdaki atölyelerinde...
3: Harry, şu iki fıçı var ya, ikisini kullanarak oldukça iyi bir soba yapabiliriz.
1: Yorunlar tütsü kulübesini yaptı. Artık tek ihtiyaçları olan şey duman.
3: Arka tarafa gidelim.
1: Ki tam da aradığı şeyi bulduğunu düşünüyor.
3: Dükkanlarda içeride ateş yaktıkları yerlerde görürsün. Isının içeride kalmasına yardımcı olur. Sonra üstteki bacadan dışarı çıkar.
4: Bunları ters çevirip ayakta kalın.
3: Evet,
4: diyorsun.
3: Bu şekilde ayaklarını tak, böyle yere koy. O zaman dik durur.
4: Sonra kapı mı takacağız?
3: Kapıyı buna takalım. Burada ateşi yakıp onu da hemen üstüne koyacağız.
4: Böyle mi?
3: Evet, ve baca borusunu buradan çıkarıp kenara kadar uzatacağız.
4: Tamam.
3: Sen şuradaki metallerden bacaklar için biraz alırsan ben de bir kapı açmaya başlayabilirim. Tek fıçı kullanmak istemiyorum çünkü dumanımın daha soğuk olmasını istiyorum. Duman sıcak olursa et pişer, soğuk dumanla tütsülemeli. Et içten dışa kurutulmalı. Bence bu kapı boyutu oldukça uygun.
4: İşte hadi bu bacakları takalım.
3: Pekala. Harry, sanırım bu iş görür. Ayağa kaldır, bakalım ne olacak.
4: Tamam.
3: Ha, bence işe yarar. Harry ile ikimiz daha önce hiç böyle bir varil soba tütsüleyici yapmamıştık. Ama bir şeyi daha önce yapmamış olman yapamayacağın anlamına gelmez. Şuna bak, bu bir kapı. Biraz yaratıcılık ve zekayla işe yarayacak bir şey ortaya çıkarabilirsiniz.
4: Deneyelim hadi.
3: Hazır mısın? Aa, vay, tam içine girdi Harry.
4: Bence iyi oldu.
3: Evet, bence başarılı olduk. Şimdi altta kocaman gürültülü bir ateş yakabiliriz.
4: Altta sıcak ateş.
3: Altta sıcak ateş, sonra bunu
4: oraya
3: yükleyebiliriz.
4: Oraya çok sıcak yanmayan şeyleri atalım.
3: Evet.
4: Buradan dışarı mı çıkaralım?
3: Evet. Bir soba kadar büyük olmasına rağmen ağır değil.
4: Hayır, değil.
3: Şimdi ava çıkıp bunu denemek için bir şeyler bulma zamanı.
1: Yuren kardeşlerin çiftliğinde.
4: Bence bu düzlüğü geçip şuradaki vadiye girmeliyiz Kit.
3: Evet. Güzel plan, güzel plan Harry.
1: Devasa tütsüleyici yapımını tamamladıktan sonra Harry ve Kit hızlı ve kolay bir ava çıkıyor.
3: Büyük bir tütsüleyici yapmamızın bir sebebi var. Tek seferde bir inek ya da yarım inek gibi bol miktarda eti tütsülemek istiyoruz. Ama buralarda bolca sülün var. Gidip onlardan birkaçını avlayıp deneyeceğiz.
1: Kışın yabani sülünleri kolayca görebilirsiniz ve bunlar tütsüleyiciyi denemek için yeterli miktarda et sağlayacaktır.
3: Bu sülünler yer örtüsünü sever. Adaçayı çalılarını, alçak ağaçları severler. Genellikle bu tür yerlerde yaşarlar.
4: Şuradaki küçük cep oldukça iyi.
3: Şuradaki güney cepheli yamaç fena değil. Şuradan aşağı in. Vurdum.
4: İyi fırsat.
3: Tam orada. Güzel atış. Hepsini hallettin. Bir sülün vurmayı başardı. Ben de iki tane vurdum. İhtiyacımız olan buydu. Bunları eve götüreceğiz. Tütsüleyiciyi kurup deneyeceğiz.
4: Hadi gidip bağlantıları tamamlayalım. Bunları tütsüleyiciye koyalım.
1: Tütsüleyiciyi kullanıma hazırlamak için kardeşler, çift haznili sobaya 12 saatlik tütsüleme için yetecek odun koyuyor.
3: Eliyle tütsüleyiciye bir sürü elma odunu koyuyoruz. Ateşi çok yavaş, sakin bir şekilde yanmaya bırakıyoruz. Böylece güzel bir lezzet katıyor.
1: Tütsüleyici çalışır duruma geldiğinde, kardeşler ilkbaharda buzların erimesiyle kurutulmuş et işine başlamaya hazır olacak. Talep devam ederse daha fazla büyümeye para sağlamak için yeni bir gelir kaynağı olacak.
3: Evet, kapıdan dumanın nasıl tırmanıp çıktığına bak. Görünüşe göre iyi çalışıyor. Hava akışı gayet iyi. Duman oradan fışkırıyor. Bunları asalım ve dumanın içeri biraz daha iyi girmesini sağlayalım.
4: Oldukça iyi görünüyor.
3: Evet, öyle.
4: Tütsüleyicinin hazır olduğunu görmek için heyecanlıyım.
3: Bence bu işe yarayacak.
4: Bu bize birçok imkan sağlayacak. Sadece kendi yemeğimiz için değil, eti işleyip satmak için de. Umarım o sürünler güzel olur. Orada kocaman bir but tütsülemek istiyorum.
3: Gerçek kurutulmuş et.
2: Tobacco Korut Dağları, Montana.
1: Montana'nın Ruby Vadisi'nde...
5: Şuraya bir bak. Gördün mü? Çakal izleri, kan.
1: Jake ödülünün izini sürüyor.
5: Ama hala oldukça iyi hareket ediyor. Bu vadiden birden zıplarsa diye biraz daha yükseğe çıkmam gerekiyor. Ona yukarıdan ateş edebilmek için yüksekte olmam gerek.
1: Çakal yaralanmıştı. Ama atışın isabetli olup olmadığı belli değil.
5: Tam şurada. Birdenbire o çakal vadiden fırlayıp bana doğru koştu. İşte orada.
1: Montana'da bugün yaptığı çabaların karşılığında ne bir vaşak ne de bir kurt avlayabilen Tom, atölyesine yeni bir görevle dönüyor. 6 dolarlık bir avı 300 dolarlık bir kazanca dönüştürmek.
6: Bu gelinciklerle bir şeyler yapmalıyım ki emeğime değsin.
1: Deriyi tüylerinden arındırdıktan sonra Tom, satmak için beyinle tabaklama ve vernikleme öncesinde bir gece kurumaya bırakacak.
7: Merhaba.
6: Merhaba, nasılsın?
7: İyiyim, bugün nasıl gitti?
6: Epeyce iyi. Birkaç gelincik yakaladık ama vaşak yakalayamadık.
7: Belki yarın yakalarız.
6: Belki yarın, kim bilir.
7: Bu eski paltoyu tamir ediyorum.
6: İyi ediyorsun.
7: Oluyor.
6: Güzel.
7: Saçakları kıvırıyorum. Yani bitirmeye az kaldı.
6: Harika.
7: Ama bu manşetleri ayarlayabilmem için onu denemen gerekiyor.
6: Oo, deneme şansın var mı? Kolu kaçırdım. Harika.
7: Tamam, kolunu indir lütfen. Teşekkür ederim. Evet, bu uzunluk iyi. Tamam, bu tarafı da göreyim. Teşekkür ederim. Isınıyor musun?
6: Bu çok sıcak.
7: Tamam.
6: Tamam Nancy. Bir bizon derisini tabaklamak başlı başına bir başarı. Ama tabaklama işini bitirdikten sonra onu Nancy'ye teslim edip ne yaptığını görmek ayrı bir keyif. Oldukça zahmetli bir iş ama bizim için de bir şeyler olmalı tabii. Evin geçimine katkı sağlamak gerek. Bunu da bu yüzden yapıyoruz.
7: Son manşet ilmeğim.
6: Son ilmek ha? Pekala. Seninle gurur duyuyorum. Çok iyi iş çıkardın.
7: Teşekkür ederim. Sen de iyi bir tabaklama yaptın. Ne ekip ama, değil mi?
6: Muhteşem.
2: Alaska Sıra Dağları, Alaska. Alaska Sıra Dağları'nın vadisinde...
8: Pekala, umarım bu sırtın öbür tarafına geçebiliriz.
2: Marta özel yapım dört çeker aracına bir nedenden ötürü Mus arabası diyor. Araç en engebeli arazi koşullarının derinliklerine girebilecek ve Marta ile Ellie'nin elle taşıyamayacakları büyük av hayvanlarını dışarı çıkarabilecek şekilde donatılmış.
8: Sanırım burada sol tarafta bir yerde olabilir.
2: Taze bir avdan sonra yırtıcı hayvanlardan önce onu bulmak için bir yarış başlar. Bu tehlike hava kararmaya başladıkça daha da artar.
8: Evet, biraz zaman geçti, buraya gelmemiz uzun sürdü. Buralarda avı yiyen ayılar olabilir. O yüzden gözünü dört aç, tamam mı? O çalıyı hatırlıyorum, onu orada vurmuştum. Tam o noktada. Orada olmalı.
9: Görüyorum.
8: Aa, işte orada.
9: Sence ölmüş mü?
8: Evet, evet. Ölmüş. Bu kocaman bir hayvan, muhtemelen 450 kilogram.
9: Aman tanrım.
8: Bu bir sürü insanı doyuracak. En azından bir hayvan vurduk. Bu çok büyük bir rahatlama ama bu gece yapacak çok işimiz var. Muhtemelen bütün gece bu hayvanı işlemeye çalışacağız. Eşyamızı alıp vinç hattını kuralım. Önümüzde uzun bir gece var.
2: Alaska'nın merkezinde...
8: Bu kancayı alıp sağ ön bacağın etrafına dolayabilir misin?
2: Av bitiyor ve hasat başlıyor.
8: Pekala Ellie, mükemmel.
2: Tecrübeli bir avcı olan Marta'nın avladığı büyük hayvanları taşımak için çok etkili bir yöntemi var.
8: Ellie ve ben ikimiz de yaklaşık 45 kiloyuz. İkimiz de minyonuz ve vinç halatı olan bir kamyonet gerekiyor. Böylece onu vinçle çekip avı temizlemeye başlayabileceğimiz uygun bir konuma getirebiliriz. Pekala Ellie.
2: Vinç hayvanı çevirerek derisini yüzmek ve iç organlarını çıkarmak için karnını ortaya çıkarmayı kolaylaştırıyor.
8: Aa, harika. Tamam. Bu pozisyondan ilk kesimleri yapmakta hiç sorun yaşamayacağız. Hadi bıçakları çıkaralım. O tarafı halleder misin?
9: Evet.
8: Tamam.
2: Eti kampa taşıdıktan sonra köye teslim etmek üzere götürecekler. Ardından geri dönüp en az iki büyük hayvan daha avlayana kadar ava devam edecekler.
8: Evet, iyi gidiyoruz. Tamam. Nihayet o ilk hayvanı avladığında gerçekten büyük bir rahatlama oluyor. O halde yine kamp yaparak geri döneceğiz, tamam mı?
9: Tamam.
8: Evet. Bu işler hiç kolay değil ama en azından bir hayvanı avlamış olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Böylece eti alabiliriz, ihtiyacı olan insanlara dağıtabiliriz ve sonra avlanmaya devam edebiliriz.
2: Dağ adamlarının gelecek bölümünde.
8: Bu eti hemen çıkarmamız lazım, yoksa bozulacak burada. Hay aksi.
9: Akıntıya çok yaklaştın.
8: Tamam, burada su oldukça derin. Hayır, olamaz.
10: Kerpiç topraktan doğrudan elde edebileceğin bir karışımdır. O yüzden eski insanlar onu bu kadar çok kullanırdı. Ateş yakabilmek için bu işi halletmemiz lazım.
11: Hava soğuk ve rüzgarlı olduğunda ferroseryum çubuğu kullanırım. O ferroseryum çubuğunu çıra demetine vururum. Alevi yakarım, üzerine yakıt eklerim ve ateşim olur.
3: Lanet olsun Harry, bir yükü kaybediyorum, katırı kaybediyorum. Katır ona bağlı.
12: Ne oldu ki?
3: Harry, katır yük eğerine bağlı. Atını aldım.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
3: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kurdu Avcıları Tamirat. Bu bölümde Duru havacılık tarihinin bir parçası üzerinde...
1: Bunu istediğin kadar eğlenceli hale getirebilirsin.
0: Sıra dışı bir tasarımda zafer kazanmak için...
1: Değerine değer katması ve tamamen farklı olması gerekiyor.
0: Demirci ustası Nevi mücadeleye davet ediyor.
2: Bunun için üzülebilirsin.
0: Heykeltıraş Nick, ikonik bir heykeli yenilemek için antik Yunan olimpiyatlarını örnek alıyor.
3: Aman tanrım, düşüyor. Lanet olsun.
0: Ve Fransız cila ustası Alex, Büyük Victoria tezgahına pirinç kaplama dokunuşu yapıyor.
4: Bu işin oldukça zorlu olduğunu kanıtlıyor.
0: Restore ve onarım antika işinde başarılı olmanın kilit noktası.
3: Burada gerçekten çok güzel bir ayrıntı var.
0: Her antika satıcısının çoğu insanın hurda olarak gördüğü parçaların...
4: Bu kalıp gibi oturacak.
0: ...potansiyelini değerlendirebilecek uzman zanaatkarlardan oluşan bir ekibe ihtiyacı var.
5: Onu yeniden hayata döndüreceğimiz için çok mutluyum.
6: Bunu evin güzel döşenmiş çalışma odasında hayal edebiliyorum.
0: Aile deneyimleri bir asrı aşan ustaların...
2: Bu yapabileceğimiz en geleneksel halde oldu.
0: Üstün becerileri...
7: Yapmış olduğum bu parçanın güzelliği büyüleyici.
0: Önemli sırları var.
8: Pek çok yaldızla bunu yapabilirsiniz. Yüzeye dokunun, kuru olduğundan emin olun, hafifçe uygulayın.
0: Duru pirinç artar ve...
1: Bu çok ses çıkarıyor değil mi?
0: Usta antika satıcılarından oluşan ekibine yardım etmek için...
4: Bu sefer ne getirdin?
0: Kıyıda köşede unutulmuş parçaları aranılan hazinelere dönüştürüyorlar.
9: Bunlar muhteşem olmuş. Harika değil mi?
0: Kombi Vadisi'nin yukarısında bir demirci dükkanında yaşayan demir ustası Ne Morris, ülkedeki en iyi demir ustalarından biri olarak nam salmış. 15 yıldır Drew Pritchard'ın antikalarını onarıyor. Pritchard bugün hiç alışılmadık bir şey verecek.
2: Yıllardır onunla çalışıyorum. Bildiğiniz gibi bu iş sürprizlerle dolu. Bazen "Tanrım sen ciddi misin?" diyebiliyorum. Bombaları üzerime atıp kaçtığı zamanlar oluyor.
1: Bugün elimde Neville'in görmesini istediğim bir şey var. Bence bu onun daha önce üzerinde çalışmadığı bir şey. Kesinlikle çok farklı ve umarım harika sonuçlanır. Günaydın, nasılsın?
2: İyiyim, iyiyim.
1: Pekala, burada senin için bir şey var.
2: Vay canına.
1: Fırlatma koltuğu. Adı tam olarak bu. Bunu her zaman fırlatma koltuğu olarak adlandırmışımdır. Bir savaş uçağından çıkmış bir parça, 60'lı yıllardan. Kesinlikle öyle görünüyor değil mi? 60'lı yılların sonu gibi. Bir İngiliz firması tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Orijinal oluşunu gerçekten seviyorum. Bütün parçaları var.
2: Elimizde bir paraşüt mü var?
1: Evet, hepsi kalsın. Hepsi kalsın. Tüm bunlara bayılıyorum. Güzelce temizlenmesi gerekiyor.
2: Ama bunları biliyorsun, temizlendiğinde o diyebileceğin mühendislik harikası bir ürün bu. Söylemek istediğimi anladın
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet.
2: Yani gerçekten güzel görünecek.
0: Havacılık mühendisi James Martin ve eski Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu Valentin Baker 1934'te kendi markalarını kurdular. İlk olarak savaş uçakları tasarladılar ancak Valentin bir test uçuşu sırasında geçirdiği kazada hayatını kaybedince James Martin hedefini pilot güvenlik sistemine çevirdi. Şirket ileri yıllarda 7000'den fazla uçak mürettebatının hayatını kurtaracak dünyanın lider fırlatma koltuğu üreticisi haline geldi. Drew, patlayıcı fırlatma aracının güvenli bir şekilde çıkarılmasıyla bu sandalyenin harika bir tamirat projesi olmasını umuyor.
1: Bunun bir tür eğlence veya oyun koltuğuna dönüşmesini istiyorum. Bu yüzden bir tabanı olması gerekiyor. Burada çıkarılması gereken çok şey var. Altında işine yarayacak kısımlar var. Şasi sağlam, gövdesi iyi durumda. Sen ne düşünüyorsun?
2: Bunun ne kadar eğlenceli olmasını istiyoruz?
1: Eğer ortaya harika, farklı bir şey çıkarabilirsen, tamam, istediğin kadar eğlenceli hale getirebilirsin. Tamamen farklı olması gerek.
2: Sabit olmak zorunda mı? Sabit bir sandalye olmak zorunda mı?
1: Bu şekilde dönmesi gerekiyor. Bu yüzden bir ofis koltuğu gibi her yere dönmesi gerek. Bu koltuk insanların bilinen markalardan satın aldığı bir koltuk olmayacak. Bu satın alamayacakları bir koltuk olacak. Biraz sınırları aşan, yaratıcı ve sıra dışı birinin olacak. Böyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. İstediğini yapmakta sonuna kadar özgürsün.
2: Bunun için üzülebilirsin.
1: Güzel olacağını
2: eminim. Pekala.
1: Tamam.
2: Teşekkürler. Gerçekten harika bir proje, evet. Doğum günü hediyesi gibi. Size ne sıklıkla bir fırlatma koltuğu hediye ediliyor ve bunu olabildiğince eğlenceli hale getiriyorsunuz, öyle değil mi?
0: Nevin, Drew'un koltuğunu nasıl işlevsel hale getireceğine karar vermesi gerek.
2: 360 derece dönmesi gerek. Bu yüzden temel olarak 4 ayak kullanmaya karar verdim. Şuraya bir tür platform koymayı düşünüyorum ve sonrasında bu şekilde ortaya çıkmalı. İlk işim ayakları yapmak olacak. Çok nadiren işe ayaklardan başlarım ama bu projede ayaklardan başlanacak. Yukarı doğru çıkacağım. Burada tabanım var ve bu T bölümünü ayaklar için kullanacağım. Hareketli havan topu veya buna benzer bir şey düşünün. Ayakları bu şekilde hareket ediyor. Böyle bir görünüm gerçekten hoşuma gidiyor. Umarım bu parçadan bu görünümü elde edebilirim.
0: Ölçülerin alınmasının ardından Nev ağır tabanı bölüyor.

0: daha küçük parçalara ayırıyor. Koltuğun tabanını ayaklarına sabitlemek için yukarıdan geniş bir delik açıyor.
1: İlginç bir sır vereyim. Törpüyle bir şeyin keskin kenarlarını yumuşatmak istiyorsanız böyle yapacağınızı düşünürsünüz. Hayır, tam tersini yapmanız gerek. Bunun tam tersini yaparsanız onu güzel bir şekilde yumuşatabilirsiniz.
2: Deneyin, gerçekten işe yarıyor.
0: Köşelerin törpülenmesinin ardından Nev her ayağa kavisli bir kenar eklemek istiyor. Az karbon içerikli, her amaca uygun yumuşak çelik kullanıyor.
1: Bu yumuşak çelik. Çok pişirirsem kesinlikle mahvolur ve baştan başlamam gerekir.
0: Çeliğin 1000 santigrat derecenin üzerine çıkması demir bükme makinesini kullanarak kademeli bükme işlemine başlamak için yeterli oluyor.

0: İşte oldu. Evet. Düşündüğümden daha güzel oldu. Taban için kullanılacak bir parçadan birdenbire farklı bir şekle dönüştü.
1: Londra'da yaşayan figüratif heykeltıraş Nick Elphick, kendisini insan formunu yeniden yaratmaya adamış. Kendi eserlerinin yanı sıra tarihi parçaları kurtarmak için antika satıcılarıyla çalışmak konusunda da tutkulu biri. Bugün antika satıcısı Rob Kane'in profesyonel dokunuş gerektiren bir projesi var.
2: Nick'le daha önce tanışmamıştık ancak işini güzel yapmasıyla nam saldığını biliyorum. Bugün ona getirdiğim şey klasik bir parça. Umarım bu onun için de uygun olur.
3: Dostum.
2: Nick.
3: Nasılsın?
2: Nasılsın?
3: Seninle tanışmak ne güzel. Bak, ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Umarım bunu biliyorsundur. Umarım benim gibi düşünüyorsundur. Ama hadi bir göz atalım.
3: Aa, şaka yapıyorsun. Dostum sen gerçekten.
2: Yoksa?
3: Muhteşem.
2: Gerçekten
3: bu
2: mi?
3: Eski bir arkadaş. 2012 olimpiyatları için 4,5 metrelik eserler yaptım. Bu heykelle çalıştım. Anatomisi üzerine çalıştım. Onu biliyorum. Bu ikonik bir heykel. Herkes buna Disco Bolus diyor, değil mi?
2: Evet, evet, klasik. Myron,
3: evet, kesinlikle.
2: Evet.
3: Bunu yapan heykeltıraşın adı oydu. O en mükemmel insan formunu yapan kişi olarak kabul edilmişti. Buna baktığımızda aslında bu gerçekten çok iyi bir heykelden biçimlendirilmiş. Çünkü orantıları kusursuz bir heykel.
1: Myron'un Disco Bolus'u M.Ö. 450 civarında klasik dönemin başlangıcında tamamlandı. Antik Yunan atletinin disk fırlatmasını gösteriyor. Myron ağırlıklı olarak bronzla çalıştı ve genellikle insan formunda uzmanlaşmış bir heykeltıraş olduğuna inanılır. Orijinal Yunan bronzu kayboldu ancak eser çok sayıda Roma kopyasıyla iyi bilinmektedir.
2: Koluyla ve çatlaklarıyla ilgili biraz endişem var.
3: Evet.
2: Bunlar donmuş mu?
3: Evet.
2: Yoksa düşerler mi?
3: Bildiğin gibi buradaki tüm bu çatlamalar temel olarak soğuktan kaynaklanıyor. Soğuktan dolayı oluşan yüzey çatlamaları. Temel olarak yapabileceğim şey hepsini yeniden onaracağım. Önce açacağım ve sonrasında içlerini doldurmam gerekecek. Ama yapısal olarak iyi durumda.
2: Bana kalırsa bu 100 yıldır dışarıda kalmış gibi görünüyor.
3: Evet. Şöyle bir düşünüyorum. Bu yıllanmış yosun görüntüsüne bayılıyorum.
2: Aha.
3: Bildiğin gibi bu oksitlenmiş yüzeyler bunu karakterize ediyor. Aslında tamamını tekrardan oksitleyebilirim.
2: Bu harika olur. Güzel görünecek.
3: Muhteşem olacak.
2: Pekala. Beni ararsın.
3: Evet, endişelenme.
2: Evet, harika.
3: Evet,
2: teşekkürler.
3: Teşekkür ederim dostum. Açıkçası mükemmelliyetçi biri olduğum için her zaman gerginim. Ama şimdi biraz daha gerginim çünkü bildiğiniz gibi Rob'la daha yeni tanıştım ve İyi bir iş çıkarmak istiyorum.
1: Nick'in ilk işi heykele üstün körü uygulanmış boyanın nasıl çıkarılacağını bulmak olacak.
3: Yapmam gereken ilk şey bunu boya sökücü maddeyle kaplamak olacak. Ardından boyayı çıkaracağım ve ümit edelim ki boyanın altında çok fazla zarar olmasın. Bu güzel, yoğun, yapışkan bir madde. Bunun cildinize değmesini istemezsiniz. Bir fırça kullanıyorum. Ve çok hızlı bir şekilde fırçalıyorum. Nasıl olacağını görmek için ilk olarak buradan başlıyorum. Oldukça güzel, güzel ve yoğun. Böylece tam üzerinde kalacak. Burada kazıyıp çıkarmama yardımcı olacak. Kullanmayı sevdiğim küçük bir aletim var. Burada bunun kolay çıkan su bazlı bir boy olduğunu görebiliyorum. Bu yüzden hemen soyulduklarını görebilirsiniz. Daha dayanıksız ve yumuşak bir boya olduğu için hemen soyuluyor. Altında burada görebileceğiniz griye yakın başka bir boya daha var. Bu da tam anlamıyla işimizi ikiye katlıyor.
1: Nick Elphick, antika satıcısı Rob Kane'in Disco Bolus heykelindeki boya katmanlarını soymayı başardı. Bu durum heykelin yapısal durumunun tam olarak görünmesine olanak verdi.
3: Şimdiye kadar boyanın çoğunu çıkarmayı başardım. Ne yazık ki bu bana bir sürü onarım işi çıkarttı. Onarım işleri diyorum ama aslında daha çok berbat işler çıkarttı. Kesinlikle çok büyük çatlaklar var. Sorun sadece pencere macunu kullanmış olmaları değil. Genişleme köpüğü de kullanmışlar.
1: Nick'in çatlakların yüzeysel olup olmadığını ya da yapısal sorunlar çıkarıp çıkarmayacağını değerlendirmek için iyi bir inceleme yapması gerekiyor.
3: Aslında tüm bu büyük parçaların ortaya çıkacak olması önemli değil. Bu bana heykelin nasıl yapıldığını görme imkanı veriyor. Aslında dış yüzeyinde beyaz Portland çimentosu, iç yüzeyinde ise beton karışımı var. Temel olarak bu harcı her köşeye ve her çatlağa koyarak dolduruyorum. Açmış olduğum bütün bu büyük çatlakları yeniden doldurmam gerekiyor. Bu şekilde dolduruyorum ve düzeltiyorum.
1: Çatakların doldurulmasıyla birlikte Nick, figürün zarar görmüş el ve ayak kısımlarını Portland çimentosuyla yeniden yapmaya odaklanabilir.
3: Tüm yapacağım şey, buradan büyük bir parça almak olacak. Doğrudan şekillendirmeyeceğim. Başlangıçta ihtiyacım olandan fazlasını koyacağım. Kurumaya bırakacağım ve sonrasında tekrar şekillendireceğim. Doğrudan bununla şekillendirmek pek kolay değil. Ama yapabileceğimiz şey biraz şekil verip biraz kazımak olacak. Bildiğiniz gibi yine biraz fazla bir parça koydum. Tamam, bunun burada kalması için uğraşmam gerekiyor. Ve bunu yapmak hiç de kolay değil. Ah Tanrım. Ah, parça düşüyor. Bu düşüyor ha. Gördüğünüz gibi yine düştü. Lanet olsun.
1: Ertesi sabah çimentonun ilk tabakası kurudu. Nick ayrıntılar üzerinde çalışmaya başlayabilir.
3: Pekala, şimdi kalıbını çıkartmak için baş parmağımı kullanacağım. Bildiğiniz gibi orantının düzgün olması çok önemli.
1: Nick baş parmağı şeklini vererek hazırlıkları almak için zımparayla adım adım ilerliyor.
3: Yontmak ve biçimlendirmek için zımpara kağıdı kullanıyorum ve baş parmağı düzgün bir şekilde şekillendiriyorum. Sonrasında biraz daha ayrıntılarına ineceğim. Bence bir alet yerine kendi elinizi kullandığınızda işinizin gidişatını bileceğiniz için ayrıntıya girmeye başlıyorsunuz. Tırnağı kaba taslak şekilde koyuyorum ve uç kısmını zımparalıyorum. Nereden başlamam gerektiğine bakıyorum ve orayı işaretliyorum. Sonrasında işaretlediğim yer üzerinde yeniden çalışıyorum ve yavaş yavaş şeklini alıyor. Çok önemli olan bir diğer şey ise burnun düzgünce şekillendirilmesidir. Kenarlarını alıp bir süre burada çalışıp düzgünce biçimlendireceğim.
1: Lev demirci dükkanında sıkı bir çalışmanın içinde. Durumun özel üretim fırlatma koltuğunu şık bir oyun koltuğuna veya ofis koltuğuna dönüştürüyor. Rebecca ise parçanın kaynağını araştırmaya çalışıyor. Hertfordshire'deki tarihi The Havilland uçak müzesine gidiyor. The Havilland'ın bu markayla olan ilişkisi yarım yüzyıla aşkın bir geçmişe dayanıyor. Kendi savaş uçaklarının çoğu şirketin fırlatma koltuğu teknolojisiyle donatılmıştı. Koltuğun geçmişini ortaya çıkarabilecek biri varsa o da müze müdürü Alistair Hudson'dır.
4: Alistair 13 yıldır burada çalışıyor. Elimizdeki koltuğun tipini ve hangi uçaktan çıktığını teyit edebileceğini umuyorum. Çünkü bütün bu bilgiler koltuğa büyük bir çekicilik katacak ve elbette değerini artıracak. Alistair?
5: Rebecca, seni görmek güzel.
4: Benimle görüştüğün için teşekkür ederim. Rica ederim. Çok etkilendiğimi söyleyeceğim.
5: Ne büyük bir yarama değil mi?
4: Pekala Alistair, neden burada olduğumu biliyorsun. Elimizde bir fırlatma koltuğumuz var. Biraz araştırma yaptım ve umuyorum ki The Havilland uçağından çıkmış olsun.
1: Müze, tarihi fırlatma koltuk modellerinden parçaları arşivlerinde tutuyor. Alistair, Durov'un koltuğuyla aynı döneme ait olan bir koltuk bulduğunu düşünüyor.
5: Burada sizin için orijinal bir fırlatma koltuğumuz var.
4: Bu bizim parçamıza çok benziyor. Birkaç farklılığı var.
5: Tabii.
4: Sana fotoğrafını gösterecek olsam bana ne söyleyebilirsin?
5: Ayak koruyucu plakaları. Bu pilotun vücudunu uçaktan çıkarken bir hizada tutmak için kullanılıyor. Bu da onu gerçekten bu markanın bir fırlatma koltuğu olduğunu ortaya çıkarıyor.
4: O zaman bu kesinlikle bahsettiğimiz markanın bir modeli.
5: Doğru.
4: Tarihini de verebilir misin?
5: Evet, bu 1950'lerden kalma. Markanın bu modeli 1951 yılında hizmete sunuldu. Sanırım ilk kez 1952'de bir uçaktan canlı fırlatmada kullanıldı. Savaş uçakları gibi uçaklarda kullanıldı. Markanın bu model koltuğu aşağı yukarı 6 uçakta kullanılmış olabilir.
4: Yani bu marka en iyi marka mı oluyor? En iyisi.
5: Sektördeki öncü kuruluştu. Hala bu hava aracı kaçış sistemleri teknolojisinde dünya liderlerinden biri.
1: Kaynağın onaylanmasının ardından sıra test sürüşünde.
5: Neden oturmuyorsun? Hazır mısın?
4: Evet.
5: Koltuğa tamamen yerleştin. Bir omzun üzerinden bir kemerimiz geçiyor. Diğer omzundan da bir kemerimiz. Bu ikisi içine giriyor. Biri şuraya, biri şuraya ve o da şuraya
4: evet.
5: Girecek. Başlasın.
4: Tamam, başlasın.
5: Peki, gitmeye hazır mısın?
4: Evet.
5: Tadını çıkarmaya hazır mısın?
4: Evet.
5: Peki, fırlat. Eller başının üstüne.
4: Evet.
5: Bunu güzelce serçek. Aynen böyle. İpler yüzüne inecek. Paraşüt ve koltuk tabancaları ateşlenecek. İki patlayıcı şarj olacak. Bacaklarını koltuğa karşı duracak şekilde
4: tamam.
5: Ayak koruyucularında tutacaksın. 1,5 saniye sonra uçağın dışındasın.
4: Büyüleyici, artık tarzını, tarihini, satıcının bilmesi gereken ve daha da önemlisi bunu yenileyen kişinin bilmesi gereken tüm bilgilerle geri dönebilirim. Ne kadar teşekkür etsem
5: rica ederim. De Havilland Müzesi olarak hepimiz onlara bol şans
4: diliyoruz. İleteceğim, çok teşekkür
5: rica
4: ederim.
5: Rica ederim Rebecca.
1: Londra'ya döndüğümüzde heykeltıraş Nick Elphick, antika satıcısı Rob'un Discobolus heykeli için yapmış olduğu baş parmağı ve burnu şekillendirdi. Pürüzsüz bir zemin oluşturarak çatlakları doldurdu. Ama şimdi yıllarca yosun ve küfün ardında bıraktığı oksitlenmeyi mükemmel bir şekilde yeniden yaratmaya çalışmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.
3: Buradaki yeşile çok benzediğini düşündüğüm yeşil bir karışımı yaptım. Bir çeşit yeşilimsi gri ile bir gri renk oluşturdum ve bunu ana renk olarak kullandım. Temel olarak yosunların gelişeceği yerleri çoğalttım. Sırada oksitlenmiş alanları çoğaltmayı denerken her zaman yapmanız gereken şeyi yapacağım. Yani oksitlenmenin orijinal haline bakacağız ve temel olarak orijinalini örnek alacağız.
1: Nick heykelin oksitlenmesinde serbest teknik kullanacak. Bunun heykelle bütünleşmesini umuyor.
3: Bunu sıkmaya başlıyorum. Renklerin aynı olması gerektiği için her daim biraz gerginim. Tamam. Aynı yeşil olduğu için çok mutluyum. Çok ince bir şekilde uyguluyorsunuz ve sonrasında kurumaya bırakıyorsunuz. Ardından yeniden elden geçiriyor ve yeşil rengi oluşturuyorsunuz.
1: Yıllardır birikmiş olan kirli ve pis katmanları canlandırmaya çalışıyor. Nick istediği görünümü elde etmesine imkan veren kendi tekniklerini geliştirdi.
3: Nokta nokta yapmak için elimdeki bu teli kullanıyorum. Ümit edelim ki nokta nokta olsun. Nasıl uyum sağladığına bakacağız. Ve daha sonra da boyanmamış kısmı da tekrar yumuşatıp hafifçe boyayacağım. İşte tam olarak böyle.
1: Bir saatlik çalışmanın ardından Nick'in uyguladığı boya katmanları heykelin üzerindeki oksitlenmeye benzemeye başlıyor.
3: Rob'un yeni müşterim olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden çok gerginim. Bu oksitlenmeleri harika yapmak ve doğal görünmelerini sağlamak hiç de kolay bir iş değil.
1: Rob Kane, disco bolu heykelini almak için Nick Elphick'in stüdyosuna gidiyor.
2: Bu harika heykeli ona teslim ettiğim için biraz gerginim. Myra'nın bu heykeli sorunlarla dolu olduğu için umarım düzgün bir şekilde onarılmıştır ve güzel görünüyordur. Uzun yoldan geldim. Ve bu Nick'le ilk çalışmamız. Her şey güzel olsun.
1: 3 hafta önce bu heykel zarar görmüş haldeydi. Çok sayıda çatlağı vardı. Eksik kısımları gizleyen üstün körü bir boyayla kaplanmıştı.
3: Tüm gece ayaktaydım. Bildiğiniz gibi Rob yeni müşterim olduğu için bu çalışmayla ilgili çok endişeleniyorum. Umarım şans benden yana olur ve Rob da teknikleri, eklemiş olduğum oksitlenmiş görüntüyü beğenir. Bu yüzden biraz gerginim.
2: Nick, Rob, nasılsın dostum?
3: Dostum, gerginim.
2: Ben de gerginim.
3: Bu oldukça yoğun bir iş oldu.
2: Biliyor musun, haftalardır bunu düşünüyorum. Çünkü çok çok fazla hasar görmüştü.
3: Evet.
2: Ve dahası çok parlak ve çok beyazdı. Hadi bir göz atalım.
3: Tamam. İşte burada.
2: Evet Nick, işte bu. Vay canına. Bu karışım inanılmaz olmuş.
3: Dostum, duymak istediğim şey buydu. Olmuş.
2: Eğilmem gerek. Ama bu harika. Dokunurken bile hissedebiliyorum. Harika.
3: Beğenmene çok sevindim.
1: Nick'in bilgisi, deneyimi ve becerisi bu heykeli yeniden hayata döndürdü. Kiment olanmış eksik kısımları yeniden şekillendirdi. Beyaz boya işçiliğini dışarıda uzun süre kalmış gibi görünmesini sağlayan, ustaca gerçekleştirdiği oksitlenme çalışmasıyla değiştirdi.
2: Anlamaya çalış...
3: Dostum, duymak istediğim şey buydu. Olmuş.
2: Eğilmem gerek. Ama bu harika. Dokunurken bile hissedebiliyorum. Harika.
3: Beğenmene çok sevindim.
1: Nick'in bilgisi, deneyimi ve becerisi bu heykeli yeniden hayata döndürdü. Kiment olanmış eksik kısımları yeniden şekillendirdi. Beyaz boya işçiliğini dışarıda uzun süre...

0: Tekrar üzerinden geçtim. Aşama aşama oluşturdum. Aslında önce rengi çıkardım. Sonra tekrar renklendirdim. Orijinal parçadaki tonlara, renklere ve tüm renklerin karışımlarına baktım.
1: Fiyatlandırma açısından şimdi bu parça benim için harika
0: gerçekten
1: oldu. Tabii beni
0: hayır
1: altından
0: dostum
1: kalkamayacağını
0: hayır,
1: şok
0: hayır
1: etmeyeceksen. Çünkü 1200 sterlin bunu harcamak için çok fazla
0: evet
1: bir miktar değildi.
0: Değildi.
1: Çalışmandan sonra 2000-2500 sterlin olacağını düşünmüştüm ama bunu gördükten sonra bence buna 3500 sterlin
0: gerçekten
1: fiyat biçilebilir.
0: Ciddi misin?
1: Evet, sen buna
0: gerçekten
1: evet her şeyi
0: harika
1: kattın. Her şeyin evet.
0: Harika.
1: Bu iki taraflı kazanç oldu. Myron'un kusursuz bir şekilde yapılmış bu heykeline sahibim. Bu eserin üzerinde
0: harika
1: çalıştım. Tıpkı
0: yeni
1: aynısı
0: olduğun
1: gibi
0: yeni
1: görünüyor.
0: Yeni müşterim olduğun için gergindim. Gerçekten
1: bak,
0: gurur
1: bu
0: duyuyorum.
1: Bu seviyede ise mükemmel demek.
0: Güzel bir
1: evet
0: parça dostum.
1: Evet, etkileyiciydi.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu değişim gerçekten inanılmaz. Bu bir sanat eseri. Bunu bu parça için söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi bu heykel, Myron'un yapmış olduğu eserin yeniden yaratımı. Ve sanırım Nick'in bu yaptığı modern dünyanın Myron'u oldu.
2: Colvin Bey aynı zamanda Fransız cila ustası ve marangoz Alex Webster'a ev sahipliği yapıyor. Sürekli müşterilerinden biri çeşitli ilginç parçalarla kendisini mücadeleye davet etmeyi seven Londra merkezli antika satıcısı Tony Gearing.
3: Tony tam anlamıyla bir fırtına gibi. Deli bir enerjisi var. Ayrıca ayrıntıyı ve tarzı gören çok iyi bir bakış açısına sahip. Güzel sanatlar, el sanatları ve mobilya dünyasında bir akademisyen. Tony.
4: Merhaba Alex.
3: İstediğin zaman uğra dedim ama böyle kötü bir şey getireceğini düşünmemiştim. Ne çirkin bir şey bu.
4: Evet, burada bulunan şey Victoria dönemine ait endüstriyel bir çalışma tezgahı.
3: Evet.
4: Önünde dökme demir bir plağı bulunuyor.
3: Aha.
4: T. Barker Manchester yazıyor. T. Barker'la ilgili biraz araştırma yapmaya çalıştım ancak hiçbir şey...
3: Çok önemli değil ama değil mi? Öyle olduğunu düşünmüyorum.
4: Hayır, şuna baksana biz bunun atölyeden, Manchester'ın atölyelerinden
3: evet
4: getirilmiş bir endüstriyel tezgah olduğunu bilecek kadar deneyime sahibiz. 1850-1880 yılları arasında yapılmış olduğunu
3: evet
4: söyleyebilirim. Bundan daha geç bir tarihe ait olamaz. Bu tarihler arasında olduğunu düşünüyorum. Bence bu harika bir tezgah ve bu üzerinde dans edebileceğin bir tezgah.
3: Üzerinde 100 yıl boyunca dans edebilirsin ve hiçbir şey olmaz.
2: 19. yüzyılda imalathaneleri ve gelişen pamuk endüstrisiyle ünlenen Kuzeybatı İngiltere, Cotonopolis adını almıştı. İmalathanelerin ortak bir özelliği, işçilerin saatlerce çalışarak ürünleri seri üretecekleri, bunun gibi devasa, dayanıklı endüstriyel tezgahların olmasıydı.
4: Bence yapılabilecek gerçekten özel şeyler
3: var. Pekala, gördüğün özel şey neymiş anlat bakalım.
4: Üst kısmını tamamen çıkarmayı düşünüyorum.
3: Evet.
4: Bunu bakırla değiştirmeyi düşünüyorum.
3: Aa, haklısın. Büyük bir bakır üst kaplama
4: büyük
3: mı?
4: Büyük bir bakır üst kaplama.
3: Vay canına, tam göze çarpan bir parça olacak.
4: Göze çarpan
3: evet
4: bir parça olacak.
3: Dürüst olacağım, daha önce hiçbir şeye bakır kaplama yapmadım. Reçine yaptık, cam yaptık. Her şeyi yaptık ama bakır ilk olacak.
4: Ne harika olur.
3: Evet, çok güzel olur.
4: Orijinalinde 3 çekmecesi vardı.
3: Hı-hı.
4: Burada büyük gözlü çekmeceler var.
3: Elinde çekmeceleri
4: var.
3: Yok mu peki? Harika.
4: Yok, yok. Ne yazık ki yok. Birkaç çekmece
3: tamam
4: gerekecek. Kırlangıç kuyruğu tekniğinin devreye girmesi gerekiyor.
3: Peki ya bunları çekmecenin ön kısmı olarak kullansak? Bunların tamamını çıkarabiliriz. Böylece birkaç
4: harika
3: ağacı
4: bir
3: da
4: fikir
3: kurtarmış
4: kesinlikle
3: oluruz.
4: Kesinlikle muhteşem. Gerçekten. Bu tezgahın şarkı söyleyip dans ettiğini görmek istiyorum. Eğer beklediğim gibi olursa Alex ve ben tezgahın üzerinde şarkı söyleyip dans edeceğim.
3: Düşünülmesi gereken çok şey var.
4: Senin kontrolünde.
3: Endişelenme.
4: Sonra görüşürüz. Bol
3: kendine
4: şanslar
3: bak
4: adamım.
3: Bu güzel bir mücadele olacak. Çok eskimiş endüstriyel bir mobilya parçasının tam anlamıyla değişimi ve oldukça dekoratif bir nesneye dönüşümünü göreceğiz.
2: Dev meşe paneller kontrplakla değiştirilecek. Sonrasında bakırla kaplanacak. Ama önce Alex'in tezgahı sökmesi gerekiyor.
3: Bir atölyede bir şey üretildiğinde temel becerileri ne olursa olsun uzun ömürlü olduklarından emin olabilirsiniz. Ah, her zaman bir tane olur. Gerçekten mutlaka bir tane olur. İşte oldu.
2: Tezgah çekmeceleri olmadan gelse de Alex ahşabı yeniden kullanabilmek ve değişiklikler yaratmak için üst kısımdan yeterince parça alabildiğini düşünüyor.
3: Bu çekmeceleri birbirine çivileyebileceğiniz küçük bir şifonyer gibi değil. Dayanıklı olsun diye kırlangıç kuyruğu tekniği kullanacağım.
2: kırlangıç kuyruğu çekmek.

0: köfte yapımında yaygın olarak kullanılan bir doğrama tekniğidir. Adını kuşun kuyruğunun üçgen şeklini andıran ekleminin görünümünden alır. Alex'in bir kereste parçasının birkaç yerini çivileyip buna karşılık gelen kuyrukları keserek sağlam ve dayanıklı bileşim oluşturmak için ikisini bir araya getirmesi gerekiyor.
1: İçten dışa doğru kesmek için kıl testeresi kullanıyoruz çünkü burası küçük ve bu testere küçük oyuklara girebilir. Bıçağı ayarlayabilir ve ulaşılması zor olan bütün alanlara girebilmek için testerenin kolunu etrafında döndürebilirsiniz. Bu bir köşeye girecek. A köşesini işaretleyeceğim. Şimdi bunları işaretlemem gerekiyor. Çekmecenin ön tarafına karşılık gelen alanları çıkaracağım ve ümit ederim ki bu güzelce ve sorunsuz bir şekilde kaysın. Şimdi kesmem gereken 3 üçgenim var. Bu çınar ağacı, yumuşak bir kereste değil. Bu yüzden taslağımı kesmek için testeremi kullanacağım. Sonra çok keskin bir keski ve tokmak kullanacağım. Ve o alanı dikkatlice çıkaracağım. Hoş oldu. Hepsi yontuldu ve şimdi ümit edelim ki kenarımız buraya tam olarak yerleşsin. Kenarından tuttuğumuz halde sabit kalıyor. Bundan daha iyi birbirine geçmesini bekleyemezdim.
0: Nevin demirci dükkanına geri döndüğümüzde onu 50'lerden kalma ünlü bir markanın fırlatma koltuğu için benzersiz bir görünüm yaratmak üzere harıl harıl çalıştığını görüyoruz.
2: Ana merkezini yaptım. Bu koltuğun üzerine dönecek. Artık içine girip taşıması için makinede işlenecek yaklaşık yarım milimetrelik bir parçam var. Bu oldukça işe yarıyor ama çok çok dikkatli olacağım. Çünkü çok fazla yaparsam gevşek bir duruşu olur. Bunu doğru bir şekilde koymak çok zamanımı alacak. Yani fazla vaktimi alıyor.

0: ne kadar kestiğimi görebilirsiniz. Benim gibi demir ustaları için bundan daha iyisi mümkün değil. Boyutunun iyi ölçülmesi çok önemli. Çünkü buradaki mesele sıkıca birbirine geçmesidir. Bu yüzden delikten biraz daha küçük olmalıdır ki içine geçirebilesiniz.
1: Büyük oldu.
2: Nev parçanın tam oturması için ölçüsünü biraz küçültüyor. Milimetrenin binde biri paylarla çalışıyor.
0: Bunu ısıtacağız. Böylece güzelce içine girmesini sağlayacak. Çok ısıtmak istemiyorum. Aksi takdirde yağ erir. Ilık olması yeterli.
2: Şimdi gerçekle yüzleşme zamanı. Parçanın tam oturup oturmadığını

0: Tam oturacakmış gibi görünüyor. Tam oturdu. Ben mühendis değilim. Ben demirci ustasıyım. Sizlere son zamanlarda yaptığım en iyi şeyin bu parçayı tam oturtmuş olmak olduğunu garanti edebilirim.
1: Nevin'in son işi ayakların monte edilmesi için çelik levhadan düz bir taban yapmak olacak.
0: Dış sacımız olacak. Planımız şu. Onlar buraya sıkıca tutunabilecekler. Eski bir traktörün ayak boşlukları gibi biçimlendirilecekler. Sonraki aşamada önden birkaç delik açacağım. Sonrasında içeriye doğru kıvıracağım. Sıkıştırmak için bir alet yaptım. Onunla delikte güzel bir kıvrım yapacağız.
1: Nev saçlarda delikler açıyor.
0: Bunu ısıtıyoruz.
1: Ardından kıvrımları içe doğru sabitleyecek.
0: Bu biraz deneme gibi oluyor. İşte oldu. İster inanın ister inanmayın ama daha yapılacak 15 tane daha var. Ve bu ayak saçların nasıl görüneceğine dair fikrimiz bittikten sonra oluşacak.
1: Colvin Bay'de Fransız cila ustası Alex Webster, antika satıcısı Tony için 19. yüzyıldan kalma devasa bir endüstriyel tezgahın yenileme çalışmasında işlerini yarıladı. Birkaç gün iskeleti üzerinde çalıştı ancak bu sabah özel bir teslimatı var.
2: Tuttunuz mu?
3: Evet.
2: Görme zamanı geldi. Aa, vay canına. Bu harika.
1: Alex, 19 milimetrelik iki kontrplak tabaka kullanarak yeni üst zemini oluşturdu. Ama tezgah çok büyük.
2: Ah.
1: Tek parça yetecek kadar büyük bir levha alamazsınız. Bu yüzden levhayı iki ayrı parça halinde yapıştırması gerekiyor.
2: Mükemmel bir düz merkez çizgimiz var ve buradan başlayarak çalışacağız. Adım adım yapacağız.
1: Alex, bakır levhayı yerleştirmeye başlamadan önce kontrplağa bol miktarda özel bir yapıştırıcı uyguluyor.
2: Bu işin oldukça zorlu olduğunu kanıtlıyor. Biraz oraya vermem gerekiyor sanırım. Ama hizaladığımı düşündüğüm için yerleştiriyorum. Bence tam olacak. Evet, işte bu kadar.
1: Fazlalıklar kesiliyor. Şimdi Alex, iki levhanın tezgahın ortasında kusursuz bir şekilde birleştiğinden emin olarak işlemi tekrarlıyor.
2: Tarım yapıştırıcının hemen yapıştığını hissedebiliyorsun. Olması gereken nokta burası. İşte böyle. Böylesi gayet iyi. Kenarlarından kıvırmaya çalışmadan önce bunun hazır olmasına izin vereceğiz. Çünkü düşündüğüm kadar da kolay olmayacakmış gibi.
1: Bu aşamada Alex'in bakır levhanın tezgahın kenarına uygun şekilde kaplandığına emin olması gerek. Bu gibi işlerde genel görünüm son ayrıntılarda gizlidir.
2: O köşeyi katlamak için bir tokmak kullanmanın zamanı geldi. Her bir köşeyi döveceğim. Ümit edelim ki güzel bir kenar elde edelim ve altına sabitleyebilelim. Bu bakır parçalar oldukça kalın ve bükmek oldukça zor. Tokmakla sertçe vuruyorum. Mümkün olduğu kadar düz ve sabit tutmak için ahşap blok kullanıyorum. Hala tam olarak istediğim gibi yapmaya engel olan ciddi sorunlarla karşılaşıyorum. Bu aslında oldukça işe yarıyor gibi görünüyor. Köşeleri kaplandığında güzel bir tezgah gibi görünüyor. Bence kalınlığı da iyi oldu. Evet, son dokunuşlar ve sabitleme işleri var. Ama ilk olarak bakır levhayı sabitliyorum. Bu iş beni çok mutlu etti.
1: Tony Gehring endüstriyel çalışma tezgahını almak için gallere dönüyor.
4: Alex hem iyi bir marangoz hem de estetik bir bakış açısına sahip biri. Ben de tam olarak bunu arıyorum. Bakır bir tezgaha sahip olmayı ve görmek için çok heyecanlanacağım bir şey olmasını umuyorum.
1: Bu tezgah 3 hafta önce Alex'in atölyesine çok kötü bir durumda gelmişti. Bu devasa ahşap tezgah hasar görmüş ve parçalanmıştı. Çekmeceleri yoktu. Bir zamanlar canlı yeşil renkteki boya mat ve donuk hale gelmişti.
4: Günaydın Alex.
2: Honey.
4: Nasılsın?
2: Seni yeniden görmek çok güzel.
4: Asıl seni görmek ne güzel.
2: Bunun altında ne olduğunu tahmin
4: Bunun
2: edebilirsin.
4: Bunun altında ne olduğunu kesinlikle biliyorum. Ama nasıl göründüğünü bilmiyorum.
2: Hazır mısın?
4: Evet, gerçekten hazırım.
2: Bunu bana ver. Pekala.
4: Aman tanrım. Işığı muhteşem bir şekilde yansıtıyor. Bu yeşil bakırla harika uymuş değil mi?
2: Evet.
4: Doğru
2: güzel bir kombinasyon
4: çok
2: evet.
4: Çok güzel olmuş. Aha. Bu cıvataları bakır rengine boyamış olman harika. Bu tekerlekler berbat durumdaydı. Patlamaya hazır bomba gibiydi. Gerçekten.
2: Tezgahı berbat haldeydi değil mi?
4: Berbattı.
1: Bu endüstriyel tezgah güzel olmasının yanı sıra oldukça işlevsel bir mobilya parçası olarak yeniden tasarlandı. Yeşil boyayla yeniden canlandırıldı. Alex tezgahın tekerleklerini ve cıvatalarını bakır levhayla uyumlu hale getirerek tezgahı şık ve çekici bir görünüm kazandırdı.
2: Bu bir görevdi ama yapmaya değer bir görevdi. Çünkü sonuca bayıldım. Henüz fark edip fark etmediğinden emin olmadığım bir şey var. Üç çekmeceyi ikiye indirdik. Bu eski kapı kollarımız vardı. Bunlar yıllardır vardı.
4: Kesinlikle göz alıcı. Sanki hep oradalarmış gibi görünüyor. Değil mi?
2: Evet. Peki bunun için ne kadar istemeyi düşünüyorsun?
4: Alırken 3000 sterlinin altında bir fiyat düşünüyordum ama bence 3500 olmalı. Bu pahalı
2: Hayır,
4: değil mi?
2: Hayır, hiç değil. Böyle eskimeyecek, şey. Sonsuza kadar kalabilecek bir şey.
4: Alex'le çalışmak harika. Çok iyi iş çıkarıyor. Bu işler için mükemmel becerileri var. Her işin altından kalkabiliyor ve harika bir iş çıkarıyor. Tutkulu. Tutkulu insanlarla çalışmak çok güzel. İşin sonunda harika şeyler çıkacağını biliyorsunuz. Sanırım minibüsü kapıya kadar getireceğim.
2: Evet, bunu senin üzerine koyup tekerlekli arabanla buradan çıkarabilirim. Sen kamyoneti
4: Alex,
2: getir, biz bunu çıkarırız.
4: Çıkardım. Tam anlamıyla olağanüstüydü. Dostum.
2: Benim için zevkti. Benim için
4: Yine
2: büyük
4: yaptın
2: zevkti.
4: Yapacağını, eksik olma. Görüşürüz.
2: Dikkat et Tony. Tony gibi bir antika satıcısıyla çalışırken bu küçük detaylara biraz daha önem vermek iyidir. Bildiğiniz gibi böylesi küçük detaylara değer verilir. Herkes ayrıntılara değer vermiyor.
1: Bir ustadan diğer bir ustaya geçiyoruz. Sadece 8 kilometre ötede Drew Pritchard fırlatma koltuğunu Neville demirci dükkanından almaya geliyor. Koltuk son gördüğünde kötü durumdaydı. Taban olmadığı için oturulacak yeri de yoktu. Yırtık pırtık ve zarar görmüş bir görüntüsü vardı. Drew'un iddialı planı, Nevin bunu arzu edilecek bir oyun koltuğuna dönüştürmesiydi.
0: Drew fırlatma koltuğuna bakmaya geliyor. Bunu dört gözle beklemiyorum. Her zaman bir şeyler hakkında endişelenirim ama bu sefer hiç emin değilim.
3: Merhaba
0: Drew.
3: Dostum. Nasılsın?
0: İyiyim, iyiyim.
3: Hadi o zaman görelim, sabırsızlanıyorum.
0: Hazır mısın?
3: Vay canına. Dostum bu nasıl bir şey? Oh, tanrım olamaz. Bu inanılmaz. Bence tabanı harika olmuş. Harika.
0: Çok endişelenmiştim.
3: Gerçekten güzel. Nasıl bir şey bu böyle? Dürüst olmak gerekirse buna tam uymuş. Bayıldım açıkçası. Bu amortisörler sahte değil mi?
0: Evet.
3: Baksana gerçek gibi görünüyorlar. Evet. Böyle hareket edecek değil mi?
0: Evet, evet, evet. İçine oturunca iyuuu gibi olacak.
1: Nevin bu seferki görevi havacılık tarihinin bir parçasını alıp onu tamamen eşsiz bir tasarım harikasına dönüştürmekti. El yapımı tabanı havacılık görünümüne uyum sağlıyor. Hem işlevsel hem de şık görünüyor. Döşeme ustası Craig Hughes, görünümü tamamlamak için orijinal kaplamaları ustalıkla yeniden tasarladı.
0: Koltuğa oturduğunu görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Evet, Bond'un hafif şişman bir kötü karakteri gibi görüneceğim. Aa, evet, gerçekten olağanüstü. Bayıldım, bayıldım. Bence mükemmel. Tam istediğim gibi olmuş.
0: Ha öyle mi?
3: Dünya oyun şampiyonasını kazansan bunu isterdin. Değil mi?
0: Mühendisliği her şeyi görmek için çok karmaşıktı.
3: Hı-hı.
0: Şimdi şu açıdan bakıldığında bence puflamaya hazır gibi görünüyor. Uzaya fırlatılmaya hazırsın yani.
3: Ne diyebilirim ki? Tüm beklentilerin ötesine geçmiş. Klasik Nev işte. Mükemmel, muhteşem, çok güzel. Her zaman her şeyi başarabileceği bir özelliği var. İnanılmaz derecede çok önemli ve çok ilginç bulduğum bir şey yaptı. Şimdi bu, herkesin her zaman görebilmesi için hazır. Bu muhteşem bir şey. Bugün bunu 6.000 ila 8.000 sterlin arasında bir fiyata satabilirim. En kötüsü 6.000 sterline satılır.
0: Doğru.
3: Sana dürüst olmalıyım. Çünkü bunun bir eşi daha bulunmaz. Bulsalar bile seninki gibi olamaz. Biliyor musun, bu parça her şeyi olan adamın ya da kadının istediği türden bir parça. Harika bir parça dostum. Hiçbir kusur bulamayacağım.
0: Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkürler.
3: Güzel iş çıkardın. Bunu tabii, alması için geri göndereceğim.
0: Drew çok beğenmiş görünüyor. Eğer beğenmeseydi beğenmediğini söylerdi. Bu konuda oldukça dürüst davranır ve yorumlarda bulunur. Bu onun için çok önemli. Onun kötü yanı nedir biliyor muydunuz? Bu yanı o koltuğa oturduğunda ortaya çıktı. Oraya oturduğunda dünyaya hükmediyor. Herkes dikkatli olsun.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: İşte geldi. Size bir hediyem var. Düşündüğümüz şey mi?
8: Bilmem. Ne düşündüğünüze bağlı.
7: Oo, nereden geldin?
9: Almanya'dan.
7: Debbie McGee'nin, sevgili Debbie McGee'nin iç mekanı.
8: Yani bu iç mekanın hepsi mi?
7: Evet. Ne olur hepsi burada olsun. Bu bir halı.
8: Noel zamanı gibi.
7: Mavi bir halı.
9: Güzel.
8: Harika.
9: Önemli olan renginin doğru olması.
7: Evet. Gerçek Alman iç mekanı. Bence Debbie çok mutlu olacak.
10: Ürdün'e yapacağım yolculuğu Louise'e söylemek gibi bir hata yaptım. Louise'e asla bir şey anlatmamam gerektiğini unutmamalıyım. Asla. Tamam, ne yaptığımızı bir daha anlat lütfen.
11: Bence sosyal medya adına farklı şeyler yapmamız gerekiyor. İşimizi büyütmek için adımızı yaymalıyız, öyle değil mi?
10: Yani sen Smalluskog Atölyesi'nin ününü yayabilesin diye...
11: Evet.
10: ...ben bir deveye binmek zorundayım.
11: Evet, kesinlikle.
12: Günaydın. Ben Daisy.
10: Richard, memnun oldum.
11: Merhaba, ben Louise. Memnun oldum.
10: Fazla oralı olmasam da bunun mantığını biraz anlıyorum. Eğer deve üzerindeki görüntüm... Ben de öyle hissediyorum.
12: Gel ve onunla tanış. Adı Saraya.
10: Saraya.
12: Saraya, Arapça'da yıldız kümesi demek.
10: Öleceğim. Benden hoşlanmadı.
12: Richard'ı Saraya'ya bindireceğiz. Onu kendi başına yönlendirmesini, kontrol etmeyi öğrenmesini sağlayacağız. Sonra da deveyle birlikte yere uzanma şansını da vereceğiz. Çünkü bir devenin üzerinde yatmanın nasıl bir şey olduğunu bilmesi gerçekten çok önemli. Daha farklı mı söyleseydim?
11: Hadi başlayalım.
10: Merhaba, evet ben Richard. Ve evet bu bir deve. Bugün sürmeyi öğreneceğim. Deve sürmeyi. Bana şans dileyin. Merhaba. Deve.
11: Güzel. Mükemmel.
10: Hoppa.
12: İşte aman böyle tanrım. Yavaşça.
10: Binlerce kilometre yüksekteyim. Aa, bacağım sıkıştı.
11: Teşekkür
10: bacağım
11: ederim.
10: Çok kötü sıkıştı.
11: Aman tanrım.
10: Of, eğerin arkasında büyük bir hörgüç var. Kalçamı acıtıyor.
11: Bu muhteşem. Bu bizi ünlü edecek. Sosyal medya için harika.
12: Tamam Richard. Şimdi seni... Serbest bırakacağım.
10: Artık ben sürüyorum.
12: İşte böyle, artık sen sürüyorsun. Dene
10: tamam,
12: bakalım.
10: Tamam, şimdi sola git.
12: Evet. Çek.
10: Sola git. Sola git.
12: Solunla dizginle.
10: Hayır hayır. Sağa git. Sağa git. Aha. Bak dikişleri yemeye çalışıyor. Evet.
12: Belki de sadece araba sürmen daha iyi olur.

0: Kurdu avcıları tamirat. Heykeltıraş Nick ve yaldızcı Ruth dudak uçuklatan pahalı bir antika masayı onarmak için bir araya geliyorlar. Döşemeci Craig bir 100 yıl ortası klasiği ile ilgileniyor.
1: Problem şu. Bunu ölçmeye çalışıyorum ama aslında ne büyüklükte?
0: Otomat uzmanları Michael ve Maria Durova 19. yüzyıla ait kırık bir davulcu ayının tekrar çalışabileceğini söylüyorlar.
2: Ay canına nasıl da canlandı.
0: Restorasyon başarılı bir antika işinin kilit noktasıdır.
3: Burada çok ama çok ince bir detay var.
0: Her antikacının değersiz görülen parçaların potansiyelini sezebilen...
4: Bucuk diye oturacak.
0: Uzman bir zanaatkar ekibe ihtiyacı vardır.
5: Bu parçaya tekrar bir fırsat verdiğimiz için mutluyum.
1: Bunun evin ofis kısmına yakışacağını düşünüyorum.
0: Yıllardır ustalaştıkları farklı dallarda...
6: Bu yapabileceğimiz en geleneksel halde oldu.
0: Zanaatkarlarımız tüm becerilere ve...
7: Yapmış olduğum bu parçanın güzelliği büyüleyici.
0: Sırlara hakimler.
8: Çoğu yaldızcı kuru olduğundan emin olmak için önce suratında dener ve işe koyulur.
0: Drew Pritchard'a ve...
2: Ne güzel bir sesi var değil mi?
0: Ekibine yardım etmeye hazırlar.
9: Merhaba Alex.
10: Merhaba. Bu sefer ne getirdin bakalım?
0: Unutulmaya yüz tutan eşyaları birer mücevhere dönüştürüyorlar.
11: Bunlar muhteşem olmuş. Harika değil mi?
0: Kuzey Galler'deki Colvin Bay'de Fransız cila ustası Alex Webster ülkenin her yerindeki müşteriler için ahşap antikaları onarıyor. Bugün bir müşteri ona çok değerli bir aile yadigarı gönderdi. Okay. Alex bu parçanın restorasyon projesini yönetecek.
10: Son derece özel ve son derece nadir bir parça. Şu an çok üzücü bir durumda. Bu da bu proje için uzman bir ekibe ihtiyacım olacağı anlamına geliyor. Bu iş için ilk aradığım kişi Nick Elphick. Nick bu alanda uzmandır. Heykel tamiri yapıyor. Aynı zamanda bir sanatçı.
3: Vay canına, çok güzel.
10: Çok güzel değil mi?
3: Bir heykel gibi.
10: Evet, bu da onun güzelliği. Her şeyden biraz var değil mi?
3: Çok güzel.
10: Heykel, oyma, mermer işleri, yaldız işleri.
3: Vay canına.
10: Thomas Johnson imzalı bir konsol masası. Bir müşterime ait.
3: Harika.
10: Yani yaklaşık 250 yaşında olan bir şeye bakıyoruz.
3: Hadi canım.
10: 1750'ler, 1760'lardan
3: kalma. Şoke oldum.
10: İşte bu yüzden sana söylemedim. Önce güzelce içeri taşıyalım dedim. Şimdi indirdiğimize göre sana anlatıyorum. Değer açısından bu parçalar o kadar sık ortaya çıkmaz. Mesela son zamanlarda açık arttırmada çeyrek milyon sterline satıldılar.
3: Artık hiçbir şeye dokunmayacağım.
0: Thomas Johnson 18. yüzyılın en yetenekli oymacılarından biriydi. Öncelikle bir tasarımcı olarak biliniyordu. Usta zanaatkarların kullanması için yayınlanan harika kreasyonlar ortaya çıkarıyor. Georgian dönemi zenginleri gösterişi severlerdi. Bu yüzden Johnson'ın tasarımları genellikle gerçek altın varakla kaplanırdı. Bu masada o altının bir kısmı hala görülebiliyor ancak kötü durumda. Masanın çok ciddi bir kaza geçirdiği belli oluyor. Mermer üst tamamen bölünmüş ve Alex Nick'in bu kısmı gizlemesini istiyor.
3: Çatlamış.
10: Bu büyük bir sorun.
3: Bu karmaşık bir iş. Sadece desen ve renkler değil. Aslında opak olan bölümler var ve bazıları daha yoğun. Bu yüzden bu kısmı neredeyse net gibi gösterebilmeliyim. Ve aslında yoğun görünen diğer alanlarda tüm bu küçük dalgalı çizgileri yeniden yerleştirebilmeliyim.
10: Yani senden bununla ilgilenmeni istiyorum. Çünkü ne kadar mükemmel olabileceğini biliyorum.
3: Bu ciddi bir eser. Ve üzerinde çalışabileceğime güvendiği için gerçekten gurur duyuyorum. Ama çok gerginim. O tarafa gidelim. Aman tanrım, aman tanrım. Kaç yıllık bir hasar.
0: Nick'in görevi zor olabilir. Ancak özenle oyulmuş tabanı restore etme işiyle kıyaslandığında kolay görülebilir. İşlem su yaldızcısı Ruth Tappin tarafından yapılacak.
10: Merhaba Ruth.
12: Merhaba,
10: hoş geldin.
12: Nasılsın?
10: Seni görmek çok güzel. Görüşebilmemize sevindim.
12: Evet.
0: Su yaldızı su ve doğal yapıştırıcı kullanılarak mobilyalara altın yaprağın uygulandığı çok zor bir zanaattır.
12: Daha önce George dönemi aynası üzerinde çalıştım ama George dönemi konsol masası tecrübem
10: Tabii.
12: olmadı. Yani bence bu gerçekten çok iyi, bu harika.
10: Ne kadar güzel değil mi? Bu kendi başıma uğraşmaya hayal bile edemeyeceğim türden bir parça.
12: Bu kadar cesur işi olunca tabii.
10: Pul pul olmuş ve Altın yaprak neredeyse kalmamış. Sadece görünen şu küçük parçalarımız
8: evet,
10: var o kadar.
8: Evet, şimdi gördüm. Dediğin gibi burada altın parçaları var. Şimdi bunun pislik mi yoksa aşırı restorasyon mu olduğunu gerçekten söyleyemem. Su yaldızı tekniğiyle yaldızlamak çok uzun zaman alacak. Ama sonunda yaldızları çok güzel
10: kesinlikle
8: görünecek. Harika görünecek. Şekli sevdim, formuna bayıldım. İşin kendi zor. Yapmam gereken işin boyutları inanılmaz ama sonunda harika görünecek.
10: Seni görmek güzeldir Ruth.
8: Seni de, kendine iyi bak.
0: Kırık mermer yüzey heykeltıraş Nick ile birlikte gitti. Taban kısmı Ruth'un Staffordshire'deki atölyesine teslim edilecek. Bu 18. yüzyıla ait başyapıtı restore etmek için uzun bir ekip çalışmasının başlangıcı. Sahilden 15 kilometre içeride Combe kasabasında Drew Pritchard, ender rastlanan ilginç antikalarla dolu bir dükkanı işletiyor. Bugün restoratörler Michael ve Maria Start'la buluşacak.
2: İnanılmaz bir şey buldum ve bu bana yıllardır birlikte çalışmak istediğim bir çiftle tanışma fırsatı verdi.
9: Drew'un namını duymuştuk. Gerçekten sevdiğimiz türde antikalarla ilgileniyor. İlginç parçalar.
2: Merhaba Michael, hoş geldiniz.
13: Merhaba Drew.
2: Merhaba Maria. Drew. İşte bu parça hakkında ne düşünüyorsunuz?
13: Evet.
9: Davulcu bir ayım var.
2: Harika. Mevcut hali ve bir kutu parçasıyla 2000 sterline satın aldım. Ve onu seviyorum, harika bir şey. Gerisini size bırakıyorum. Ne isterseniz yapabilirsiniz.
9: Fransız bir parça.
2: Tamam.
9: 1890'lı yıllarda Paris'te bir aile şirketi olan Roulet ve de Comte tarafından
13: evet
9: yapılmış.
13: Bu ayaklar ve eller kesin Roulet ve bu de Comte'a
9: şey
13: ait.
9: Bu harika bir şey.
13: Mükemmel bir şey.
2: Gerçekten.
9: Harika zanaatkarlardı.
13: Ve bu çok nadir. Büyük boy davulcu bir ayı. Şimdi gerçekten büyük bir otomatik motoru olduğunu anlayabiliyorum ve... Evet, öyle değil mi?
2: Evet.
13: Bu iyiye işaret.
2: Daha önce böyle bir şey almadık. Bu yüzden nasıl çalıştığını bilmiyoruz.
13: Çok anlamlı, çok mantıklı. Ama bence bunu aşağı çekersek nasıl çalışıyor öğreneceğiz, evet.
2: Aman tanrım,
13: i̇şte,
2: şuna bak.
13: Canlandı. Ama pek de bir şey olmuyor tabii.
2: Bir şeylerin eksik olduğunu duyabiliyorum, öyle
13: mi? Evet, evet. Çünkü burada kırılmalar olmuş.
0: 1800'lerin ortalarından itibaren Parisli Roulet & de Comte firması... O zamanlar çok pahalı satılan, bugünse popüler birer koleksiyon parçası olan mekanik figürler üretti. Bu ayı 1800'lerden kalma, yemek sonrası eğlencesi olarak kullanılırdı. Başlangıçta gerçek kürkle kaplı olan figürün özelliği davul çalmaktı. Ancak kolları kırık, davulu eksik ayıcığın başka sorunları da var.
13: Cam elyaf kaplama kullanılmış. Bu daha önce onu restore etmeye çalışan kişi tarafından yapılan inanılmaz bir hata.
2: Sökebilir misin?
9: Elimizden geleni yaparız. Yumurta gibi soymamız gerekecek.
2: Üstüne bir kat daha kağıt hamuru koyar mısınız?
9: Evet.
2: Güçlendirmek için.
9: Buna ihtiyacı olacak eminim. Bu elyaf çıktığında geride büyük ezikler bırakacak çünkü.
2: Benim için alışılmadık bir şekilde onun doğru ve tam olarak restore edilmesini istiyorum. Çünkü parçadaki değerin bu olduğunu düşünüyorum. Yani orijinal olduğunu sandığım
13: aha,
2: bir
13: güzel
2: kürkümüz var. Şimdi...
9: Aa, kafa kısmı bu. Aa, iyi ki buna hala sahipsin. Gerçekten güzel çünkü bunu
2: ay
9: bir canlı kalıp olarak
2: bak,
9: kullanacağız.
2: Canlandı sanki. Ay çok güzel. Evet. O yüzden evet üstünde kendim çalışmak istemem. Şuna baksana öyle yaptığından canlanıyor
13: evet
2: sanki.
9: Ve her zaman orada olan bu kumaş ve bunu yapmak için onu tıraş etme biçimleri parçanın yaşını yansıtıyor.
2: Bunu kesinlikle korumamız
9: evet
2: lazım.
9: Evet.
2: Bu işi siz yürüteceksiniz ama buna yeni bir kürk koymak istemiyorum.
13: Çok teşekkür ederiz, harika.
2: Teşekkürler.
13: Sağ olun.
2: Teşekkürler.
13: Bu proje gerçekten heyecan verici. Bu kadar ender bir şeyin üstünde çalışmamız çok sık rastlanan bir durum değil.
0: Birkaç gün sonra Kuzey İskoçya'da Forest'teki atölyelerinde Michael ve Maria ayıyla ilgilenmeye başlıyorlar.
13: Bunu doğru yaparsak gerçekten güzel bir melodi çalacak ve eğer yanlış yaparsak kulağa korkunç gelecek.
0: İlk olarak ayı parçalarına ayrılıyor.
13: Şimdi bunlar uzun zamandır ayrı kalmış gibi gelmiyor. Gerçekten heyecan verici. Evet, çünkü her türlü şeyi keşfedebilirsiniz. İşte oldu. Bak Maria, işte orijinal yapıştırıcı. Evet, bu yüzden artık sıra sende.
9: Harika.
0: Michael mekanik kısma başlarken Maria da orijinal kağıt hamurunun üzerindeki cam elyaf kaplamayı yontmaya başladı.
9: İşte oldu. Güzelce çıkıyor. Tatil sonrası derinin soyulması gibi. Büyük bir parça gelince evet. İnsan mutlu oluyor.
13: Bu otomattan çok araba mekaniğine benziyor. Çünkü o çok büyük bir ayı ve bileşenler aslında oldukça büyük.
0: Üretildiği zamanlarda bu ayı teknik bir mucizeydi. Gelişmiş mekaniği, animasyonun işlevini ve aralığını önceden belirleyen bir dizi birbirine bağlı kol ve yıldız şeklindeki diskten oluşuyor.
13: İşte.
9: Vay canına.
13: Şuna bak. Robot gibi.
9: Evet. Ya da bir iskelet gibi.
13: Ta-da.
9: Aa, çok güzel.
13: Evet, öyle değil mi? Bu yıldız noktalarının farklı kalınlıkları ve yükseklikleri ona melodisini verecektir.
0: Ama bu kırık ayının tekrar davul çalabilmesi için Maria ve Michael'ın tüm becerilerini kullanmaları gerekecek. Bu sırada Staffordshire'de yaldızcı Ruth son derece değerli Thomas Johnson masa tabanını atölyesine getirdi. Onu restore etmek için bu devasa görev üzerinde çalışırken haftalarca burada olacak.
8: Bu masa için yapacağım ilk şey bu cessonun bir kısmını dengelemeye çalışmak. Normalde muhtemelen gevşek cessoyu tamamen atardım ama bunun üzerinde bir doku var ve çok eski. Bu nedenle onu gerçekten tutmak istiyorum.
0: Gesso, yaldız için baz olarak kullanılan bir mineral tozu ve hayvansal yapıştırıcı karışımıdır. Bu ağaçtaki orijinal 18. yüzyıl dekorasyonunun bir parçası ancak zamanla bazı kısımlar gevşemiş.
8: Odun biraz küçülmüş ve cessoyu bir kabuk olarak bırakmış. Ahşaba yapışık değil. O yüzden arkasına biraz yapıştırıcı koymalıyım ve bunu yapmanın en iyi yolu bir şırınga kullanmak. Sadece aşağı doğru akmaya başladığını görebiliyorum. Sanırım aşağıda yeterince yapıştırıcım var. Ama şimdi yapmam gereken onu sabitlemek. Bunun için de bir bez kullanacağım.
0: Gevşek yamalar tamamen sarıldıktan sonra bir sonraki işi kahverengi tabakayı sökmektir. Ruth boya sökücü sürmüş ama istenilen etki göstermiyor.
8: Gerçekten boya olmasını umuyordum. Şimdi kahverenginin bir kısmı gitmiş gibi görünüyor. Ama yine de bir katman var. Aslında orijinal yüzeyin üzerine cesso ile yapıştırılmış ve bunu çıkaracak tek şey bir sökücü alet.
0: Bu ikinci boyalı cesso tabakası muhtemelen parlak Georgian dönemi yaldızlarının modasının geçtiği Victoria döneminde uygulandı.
8: Bu iş saatlerce ama saatlerce sürecek. Tüm bunları kazımak zorunda kaldığıma inanamıyorum. Hem de hepsini.

0: Michael ve Maria Start, satıcı Drew Pritchard için otomatik bir davul çalan ayıyı restore etmeye çalışıyorlar. Maria, ayının gövdesindeki elyafı kazıdı ve yerine hamur kağıt katmanları koymaya hazırlanıyor.
1: Kağıt hamuru yapıştırıcısı için gizli tarifimi yapıyorum. Yani su, duvar kağıdının duvarlarda kalmasına yardımcı olan iyi bilinen bir ürün. Böceklerin yemesini engellemek için biraz tuz ve sonra size anlatmayacağım gizli bir malzeme ekliyorum. Çünkü o benim gizli malzemem. Kağıt hamurundan yapılan otomatları seviyorum. Kırılırsa tamiri kolaydır ve ucuzdur.
0: Maria vücudu, Michael da kolları onaracak. Bir bağlantı kolu ikiye bölündü.
2: Oldukça güzel yapılmış bir bileşik kaldıraç olduğu için bu parçayı korumak çok önemli.
0: Bileşik kolu kurtarmak için kırılma noktasında bir delik açacak ve kısa bir metal çubuk yerleştirecek.
2: Sapasağlam oldu. İşte burada torna tezgahına bir kol monte ettim ve güzelce dönüyor. Matkabımı getireceğim. Yerine sabitleyeceğim.
0: Doğru yeri delmek için yalnızca bir şansı var. Yanlış yaparsa 19. yüzyıl mühendisliğinin bu orijinal parçası hurdaya çıkacak.
2: Konsantre olmak gerek. Bir şeyler ters gitmeye başlamasın diye gerçekten tetikte oluyorum. Hepsi çok güzel ve pürüzsüz görünüyor. Orada bir şeyler ters gitti. Biraz gıcırtı gelmeye başladı, tamam. Bu iyi. Ve burada sonunda yerleştirilecek yeni bir vida için hazır olan deliğe sahibiz.
0: Yeni parça onarıldı. Bu da ayının tekrar davul çalabileceği anlamına geliyor.
2: Hadi bakalım. Evet işte, artık çalışıyor. Çok güzel.
0: Landudno'da heykeltıraş Nick Thomas Johnson masası çalışmalarına başlıyor. Oh! Kırık mermer yüzeyin alt tarafını yapıştırarak yeniden tutturdu. Şimdiki işi birleştirme yerini görünmez yapmak.
3: Sabitlemek için kullandığım yapıştırıcı aslında gelip diğer tarafa geçti. Yapmam gereken bundan kurtulmak. Sadece ısıtacağım. Şu anda katı bir halde. Şimdi bir ısı tabancasıyla yumuşatmaya başlarsam, yapıştırıcıyı sökmek biraz daha kolay olacak.
0: Nick boya koyabileceği bir oluk kazmalı ama yapıştırıcı sertleşti, bu yüzden işler pek kolay değil.
3: Böyle bir taş üzerinde ısı kullanırken dikkatli olmalısınız. Çok hızlı ısıtmak istemezsiniz. Çünkü taş çatlayabilir. Korkunç yapıştırıcının çoğunu çıkarabildim. Bu yüzden sonraki iş renkleri koymaya başlamak. Ve umarım onları doğru şekilde karıştırabilirim.
0: Nick için asıl zorluk 150 milyon yıllık bu taşın rengiyle tam olarak uygun rengi göz kararı tutturmak.
3: Burada yaptığım şey şu. Bunları karıştırdım. Bu sırayla ve şuradaki damarın rengine uyacak şekilde. Bu bizim ana rengimiz olacak. İçine bu tür kahverengimsi sarıdan küçük bir parça koyacağım. Bu renk tonlarını doğru bir şekilde tutturmak gerçekten önemli çünkü sadece bir şansınız var.
0: Boya reçine tutkalı ve ardından hızlı kuruyan bir sabitleyiciyle karıştırılır. Bu da Nick'in zamanla yarıştığı anlamına geliyor.
3: Çok hızlı kuruyor, o yüzden hızlı olmalıyım.
0: Bunlar yetmezmiş gibi mermerin rengi her birkaç santimde bir belli belirsiz değişiyor.
3: Burada biraz daha koyulaşıyor. Bu yüzden bunu da biraz daha koyulaştıracağım.
0: Nick bu antik mermer için doğru renkleri bulmaya çalışırken Ruth sonunda kazıma işini bitiriyor. Sabırla geçen 60 saatin ardından orijinal olmayan kahverengi cessoyu masa tabanından çıkarmayı başardı. 18. yüzyıl zanaatkarlarının oyma ve yaldızlarını tüm parlaklığıyla ortaya çıkardı. Aynı zamanda kendisi için çok daha fazla iş yarattı.
4: Yüzeyi kazırken oldukça kötü restorasyon ortaya çıkardım. Şimdi gerçekten görebilirsiniz. Kahverengi kaplama bunları bir şekilde örtmüş. Bu parçayı yaldızlayacağım. Böylece mükemmel görünecek. Yani burada yarım yamalak bir işçilik görüyoruz. Gerçekten uyumsuz duruyor. Orijinal yaprakta bazı güzel damarlar var. Bu ise yuvarlak geliyor. Sonra kötü bir yamaya değiyor ve farklı bir açıyla çıkıyor. Bu yapraklar tıknaz, tamamen yanlış. Diğer köşelerle uyuşmuyor. Bu yüzden yapıştırıcı çizgisini kesmemek için yamadan birkaç santim kesiyorum. Bu orijinal oymaların hiçbirini yok etmeyeceğim anlamına geliyor. İşte oldu. Ahşabın farklı bir renk olduğu belli oluyor. Yama olduğunu zaten biliyordum. Ama buradan tutkal çizgisinin bir kısmı görünüyor. Bu yüzden leşlerimi alıp çıkaracağım.
0: Ruth, ikinci sınıf onarım işinin izlerini ortadan kaldırıyor. Bir sonraki sorun 18. yüzyıl orijinallerine denk oymalarla nasıl değiştirileceği. Maria ve Michael 19. yüzyıl davulcu ayı otomatiğiyle ilerleme kaydediyorlar.
1: Onu böyle seviyorum. Çıplak halini sevdim. Evet, çıplak ayı.
0: Ayı orijinal kürk kaplamasını içeren bir kutuyla geldi.
2: Kafa kısmı sende mi?
0: Drew bunun yeniden kullanılmasını istedi ama Michael ve Maria'nın bu konuda kuşkuları var.
2: Böcekler oraya bir güzel yerleşmişlerdir. Bir sürü küçük siyah nokta var. Büyük olasılıkla bıraktıkları yumurtalar.
0: Şanslılar, planları var. Eski bir kürk manto kullanmak.
1: Aa, güzelmiş. Büyük parçalar ve orijinaline çok benzer. Bunu bacakta kullanalım, olur mu? İşte bu.
2: Tamam. Dokusu doğru yönde mi peki?
1: Evet. Evet.
2: Çok iyi.
0: Bu kürkün eskiye uygun olup olmadığını görmek için Maria bacaklardan birinden bir test parçası ayıracak. Drew'un orijinali kullanma isteğine rağmen eski kürk bu ayıyı restore etmek için en iyi seçenek olabilir.
2: Şuna bak. Şimdi elimizde tahta bir bacak değil, bir hayvan var.
1: Ayımız oluşmaya başladı.
0: Michael ve Maria Drew'un bundan memnun olacağını umuyorlar. Kırık ayının onarımına başlamalarından 3 hafta sonra tamirciler Michael ve Maria onu satıcı Drew'a geri vermek için konveye döndüler.
1: Gerçekten elimizden gelenin en iyisini yaptık. Kürk konusunda bir karar vermemiz gerekiyordu.
5: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
5: Merhaba. Güzel. Bana ne getirdiniz? Ayı mı? Bakabilir miyim?
2: Bakalım. Bekle, geliyor.
5: İşte. Evet, muhteşem ayaklarını hatırlıyorum. Vay canına. Bu biraz farklı görünüyor değil mi? Harika. Harika. Biraz ürkütücü. Yüzü gerçekten çok iyi.
1: Bak, görüyor musun? Doku nasıl geliyor insanın?
5: Belli ki orijinali korumuşsunuz. Gerçekten orijinali korumak istemiştim.
1: Gerçekten denedim ama mümkün değildi.
2: Eski bir kürk palto kullandık.
5: Tamam. Şimdi bunların nasıl çalıştığını... Aa. Bayıldım. Gerçekten çok sevdim.
0: Drew bu ayıyı satın aldığında çalışmaz haldeydi. Kötü bir şekilde restore edilmişti. Antika gövde modern bir cam elyaf tabakasıyla kaplıydı. Tavşan kürkü güveler tarafından yenmişti ve parçalar ayrılmıştı. Ayının kolları kırılmıştı, davul kayıptı. Maria gövdeyi hamur kağıdı ile yeniledi. Ayıya kürkünü geri vermek için eski bir manto kullandı. Michael orijinal bileşenleri restore etti, davul çalma ve kafa hareketlerini yeniledi. 19. yüzyıldan kalma eski bir oyuncak davul tedarik etti.
5: Sizce bu tür bir şeyin sizin dünyanızda değeri nedir?
2: Bu davulcu ayılardan nispeten az ürettiler. Bunlardan birini istiyorsanız bulacağınız tek örnek işte bu.
5: Satışta olan başka bir tane yok mu?
1: Hayır,
2: başka yok.
5: Dünyada kaç tane kalmış?
1: Biz fotoğraflarda Üç tane gördük. Evet.
5: Yani 10.000 dolar ve üzeri bir fiyat düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Evet.
5: Bittiğinde böyle görünmesini umuyordum. Aslında beklediğimden daha iyi. Evet, harika. Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkürler Drew.
5: Teşekkürler.
2: Teşekkürler. Sanırım ayının üzerindeki düğmeye basıp ayı davul çalmaya başlar başlamaz...
1: Bir de evet, ona bakınca...
2: Evet, sanırım orada iyi bir arkadaş olduğunu fark etti.
5: Bazı şeylerin kendine ait başka bir sihir seviyesi vardır. Ve bu ayı kesinlikle buna sahip. İstisnai bir parça.
0: Colvin Bey'de döşeme ustası Craig Hughes... 30 yılı aşkın bir süredir antika koltukları restore ediyor. Ciddi bir usta olan Craig'in etkileyici bir alet deposu var. Bugün Londralı antikacı Tony Gearing onu ziyarete geliyor.
6: Tony geliyor. Daha önce onunla hiç tanışmadım. Umarım her şey yolunda gider.
7: Bugün ona İngiliz tasarım tarihinden bir parça getireceğim için çok heyecanlıyım. Oldukça kötü durumda. Ancak kesinlikle kurtarılabilir ve kesinlikle kurtarmaya değer. Merhaba Craig.
6: Merhaba. Hoş geldin.
7: Nasılsın dostum?
6: Fena değil.
7: Ne düşünüyorsun? Biraz retro.
6: Evet, evet öyle. İskandinav bir görüntüsü var öyle değil mi?
7: Kesinlikle İngiliz. Howard Keith tasarımı.
6: Anladım, evet.
7: Tasarımcı, eski bir tasarımcı. İngiltere Bankası'nın yapımında çalıştı.
6: Evet. Meslekten anlayan birine bu koltuk kötü görünür bilirsiniz. Çöp olmaya uygun. Ama bana göre ihtiyacım olan her şeye sahip.
7: Bilirsin, her köşesinden çok etkileyici görünüyor. Aslında çok basit olan bir şey ama sadece mükemmel.
6: Evet.
7: Tasarım doğru olduğunda gözünüz şenlenir. Gerçekten.
6: Howard Keith tasarımları görmüştüm ama bu modeli daha önce hiç görmedim.
0: Tasarımcı Howard Keith, Erman Krips adıyla doğdu. Bir Alman Yahudisi olan tasarımcı 1933'te Nazilerin elinden İngiltere'ye kaçtı. Londra'da hemen bir tasarım firması kurdu ve savaş sonrası nesil için şık koltuklar yaparak ün kazandı. Tony'nin satın aldığı koltuk 1960'ta Keith tarafından tasarlanan Lincoln adlı bir model. En kaliteli kumaştan sipariş üzerine az miktarda üretildi. Tony'nin gerçekten orijinal ürünü satıp alıp almadığını kontrol etmenin zamanı geldi. Howard Keith ürünü ise içinde bir logo olmalı.
7: Bakalım haklı mıyım, haksız mıyım?
6: İşte orada.
7: Orijinal. Sorun yok. Yani aslında HK harfleri orada. Yani aslında
6: ne
7: baş harfleri de kullanmış.
6: Ne akıllıca bir fikir. Bu etiketi kırmadan çıkarıp bacakların iç tarafına bir yere yapıştırırsam.
7: Evet.
6: Ya da görünen bir yere.
7: Haklısın, haklısın. Ne güzel olur değil mi?
6: Evet, her görünür. Yerden görünür.
7: Evet.
6: Şimdi bunu böyle alsak, ben de etiketi böyle koysam.
7: Evet, mükemmel. Kesinlikle çok iyi olur. Şuraya da baksak
6: tabii,
7: mı?
6: Tabii, içeride neler dönüyor bakalım.
7: Bu deri, bu orijinal.
6: Evet, yani burada neler yapılmış görünüyor. Oradaki parçayla
7: evet, çok
6: aynı olsun
7: şimdi,
6: ister misin?
7: Orijinalinin ne olduğunu gerçekten görebiliyoruz. Yepyeni gibi oradaki deri parçası değil mi? Korunmuş.
6: Yani oradaki o parça hiç kullanılmadı. Hiç gün ışığına çıkmadı.
7: Bayıldım. Onun gibi yapalım.
0: Tony koltuğu kaplamak için orijinaline mümkün olduğunca yakın bir deri seçiyor.
7: Çevirip bir de önüne
6: tabii.
7: Bakalım mı?
6: Koltuğun ön tarafını fark ettim. Biraz zor bir parça var. İki ayrı minder gibi görünüyor. Koltuğun ön kısmını, yani burada yapmam gereken bu kısmı nasıl yapacağımı çözmek. Evet, nasıl yapacağım onu düşünüyorum. Evet,
7: zor
6: evet.
7: Bir detay.
6: Ama ben zorluğu severim. Bu işe başlamak için sabırsızlanıyorum. Çekincemin olduğu tek nokta ön kısım. Onu nasıl yapmışlar çözemedim.
7: Döşemeli bir koltukta çok iş vardır. İnsanlar farkında değil. İçeride muazzam miktarda iş var ve o bu koltuğu hayata geri getirecek. Bunu biliyorum.
0: Craig'in ilk işi koltuğun kaplamasını sökmek. Ancak eski döşemeyi çıkarmadan önce çok önemli olan HK logosunu kurtarması gerekiyor.
6: Bu yüzden bu küçük rozeti buradan çıkarmam gerekiyor. Ama bu küçük pürüzlü şeylerin ne kadar derinde olduğunu görebilirsiniz. Tamamen içerdiler. Bu yüzden bunu bozmadan onları ayrıştırmaya çalışacağım. Bunu hafifçe ısıtalım ve Bunun işe yarayıp yaramayacağını bile bilmiyorum.
0: Bu belirleyici logo Lincoln koltuğuna değer ve özgünlük katıyor.
6: Biraz fazla ısıttım, biraz yumuşamış.
0: Eğer Craig logoya zarar verirse ürünün fiyatı düşecek.
6: Tamam. Neredeyse yırtıyordum. Yırtıldı. İki tanesi tamamen çıktı. Köşedeki biraz yırtıldı ama sonuncuyu hiç oynatamadım.
0: Yalnızca Ruth Georgian dönemi masasından kestiği tüm ikincil kalitede süslemeleri orijinal oymaları kullanarak değiştirmeye hazırlanıyor.
4: Bu buz sarkıtlarından, bu sağlam yapraklardan bazılarının kalıbını çıkarmak istiyorum. Şimdi sıvı bir kalıp kullanıp etrafına gerçekten bir kil kalıp yapamıyorum. Bu yüzden macun silikonu denen bir şey kullanacağım. Sadece hava kabarcığı olmadığından emin olmalıyım. Çeşitli buz sarkıtlarından kullanıp birkaç güzel seçenek yaratmak istiyorum. Çünkü hepsi farklı. Tüm yaprak şekilleri biraz farklı.
0: Silikonun çıkması sadece birkaç dakika sürüyor.
4: Pekala, kalıplar yerleşti. Artık onları soymaya başlayabiliriz. Tamam. Bir hava kabarcığı. Bundan hoşlanmadım ama diğer ikisi iyi. Bu yüzden bunlara biraz kompo koyabiliriz.
0: Kompo veya kompozisyon süsü cam macunu kıvamında geleneksel bir reçinedir. Ahşap kadar sert kurur ve kalıp haline gelir. 18. yüzyıldan kalma usta bir oymacının eserinin birebir kopyalarını üretir.
4: Restorasyon. Eskiden yapılmış olan restorasyon buydu ve kalıptan çıkan da bu. Farkı görebilirsiniz. Daha zarif, daha uzun, güzel. İnce parmakları aşağı doğru iniyor. Kompo parçaları artık eklenmeye hazır. Bence bunu yapmanın en iyi yolu buraya bir tel koyup üstüne oturtmak. Ama biraz düz ve orijinali çok hoş bir kıvrıma sahip. Bu yüzden sadece biraz buharda pişireceğim. Şu an tamamen katı, o yüzden ısıtılmalı. Bu yüzden biraz ısıtmak için suyun üzerinde tutacağım. Ve umarım bu onu hafifçe bükmek için yeterli olur. Evet, şimdi biraz daha esnek. Harika. Bence çok güzel oturacak.
0: Heykeltıraş Nick çalışmaya devam ediyor. Mermerinin renk uyumu da başarılı.
3: Grisi gerçekten çok güzel uydu.
0: Ancak kırılma izini mükemmel bir şekilde gizlemek için yapılacak çok şey var.
3: Dram elimi kullanacağım. Şurada bu küçük damarda bir çizgi keseceğim ve sonra içine bu beyazdan biraz koyacağım. Biraz gerginim ama deneyeceğim.
0: Damarların yolunu kopyalamalı ve onları çatlağın her iki tarafında birleştirmeli.
3: Pembeler, portakallar ve beyazları aldım. Güzelce harmanlanmış durumdalar. Bunu damarlara yansıtmayı denemeliyim. Yüzey biraz opak, bu yüzden onu tamamen beyaz yapmak istemiyorum. Umarım doğru yapabilirim.

0: Tamam.
1: Gördüğünüz gibi çok parlak kaldı. Bana göre daha beyaz kısımları ve daha açık kısımları daha opak hale getirmem gerekiyor. Böylece neredeyse yarı saydam olurlar ve arkadaki karanlığı bir şekilde görebilirsiniz. Şu anda çok fazla öne çıkıyor. Bu renkleri test etmek ve bunlarla oynamakla ilgili. Renkleri silip ve doğru tonu bulana kadar oynamaya devam edebilirim. Bu uzun bir iş olacak. En az 3-4 günlük.
2: Colvin Bay'de döşemeci Craig, Howard Keith koltuğunu restore ediyor, kurtaramadığı her şeyi ortadan kaldırıyor.
3: Tüm kaplama gitti. Arka iç kısım hariç hepsi takıldı. Bu lastikli saç ve oradaki pamuk keçe. Bunu atmayacağım. Evet, bunda yanlış bir şey yok. Bu benim için bir sonraki adım. Kesmek ve dikmek.
2: Orijinal deri tamir edilemez durumda. Bu yüzden Craig onun yeni kaplama için şablon olarak kullanıyor.
3: Böyle bir kalıpla çalışırken bunun ne olduğunu bulmaya çalışmak bir problemdir. Şimdi ölçmeye çalışıyorum ama bunun boyutu nedir ki? Bunu nasıl çözeceğimi sadece deneyimlerimden biliyorum.
2: Craig her bir parçayı dikkatlice ayırıp yırtıkların ve deliklerin olduğu yerin boyutlarını, şeklini tahmin ediyor.
3: Burayı da yeni fark ettim. Koltuktan söktüğüm deri. Canelli. Gerçek iyi bir deri bu. Bu Canelli postları tüm lüks arabaların kaplandığı türden şeylerdi. Piyasanın en iyisi.
2: Yüksek kaliteli eski deriyi kaybetmek üzücü ama bu pahalı İtalyan dana derisi en az 60 yıl daha dayanacak. Desen kesildikten sonra parçaları koltuğa yerleştirmeye başlıyor. Tahmini doğrulanıyor. Ama yine de tasarımın imza ögesi, sıra dışı koltuk minderinin çözülmesi gerekiyor.
3: Bu bir sonraki engel veya sonraki zorluk diyebilirim. Şimdi burada yaptığım şey tüm bu kısmı yayın altına itmek. Bunu yapmamın nedeni buradan zımbalayıp sonra da onu katladığımda burada güzel bir kenar oluşması. Evet, bu yay istediğim kenarı yaratacak.
2: Bu Lincoln koltuğu yayları gizlemenin şık bir yolu olan sahte koltuk minderiyle tasarlanmış. Tasarım Craig'i oldukça şaşırttı.
3: Tüm bu kısmı yayın altına itmek. Bunu yapmamın nedeni buradan zımbalayıp sonra da onu katladığımda burada güzel bir kenar oluşması. Evet, bu yay istediğim kenarı yaratacak.
2: Bu Lincoln koltuğu yayları gizlemenin

0: yapmaya çalıştığım şey orijinal haline kavuşturmak.
1: Bu kısımda hata yapamaz. Antikacı Tony'nin kontrol edeceği ilk şey bu olacaktır. Yaldızcı Ruth Tappin, Thomas Johnson masasının restorasyonunda kilit noktaya ulaştı. Onarımlarını bitirdi ve son derece beceri isteyen su yaldız işlemi için masayı geleneksel temel kat olan kırmızı kil boyayla kapladı.
2: Su yaldızı en zor yaldızlama yöntemidir. Bu tür süslemelerde gerçekten zaman alır çünkü yaprağınızın kıvrılması gerekir. Ama yapraklar çoğu zaman bunu yapmak istemez ve kırılır.
1: Yaprak saf altından ve o kadar kırılgandır ki elle dokunulamaz. Ruth, su, saf alkol ve organik yapıştırıcıdan oluşan bir çözelti üzerine boyayı uyguluyor. Sonra bir yaldız fırçası kullanarak küçük parçalar halinde altın varak yerleştiriyor.
2: Sadece hava kabarcıklarını bastırıyorum ve yaldız yapıştırıcısını siliyorum. İşte oldu. Birkaç küçük boşluğumuz var. Ama bir yaprak, sadece bir yaprak tamamlandı. Altını küçük parçalara böldüm. Bu da altını yerleştirirken daha az yarık oluşacağı anlamına geliyor. Bu yaprağın tüm oyuklarını yansıtmamıza yardımcı olur. Bunu yaparken nefes almamaya çalışıyorum. Can sıkıcı olan kısım burası çünkü tüm bu küçük sırtlar arasında bölünecek. Bu meyveler ve saçacağı işkence gibi çünkü çok derinler. Altta bir sürü yarık ve delik var. Bu yüzden altını oraya sokmak gerçekten zor. Yapabilmek için altını neredeyse milimetrelik küçük kareler halinde kesmeniz gerekiyor. Bu masadaki her şey çok zaman alıyor.
1: Kuzey Galler'de satıcı Tony Gearing, Howard Keith imzalı Lincoln koltuğunu almak için Craig'in atölyesine dönüyor.
3: Koltuğu alıp Craig'e bıraktığımda hala üstünden parçaların sarktığını hatırlıyorum.
0: Döşemeyi deneyene kadar basit görünüyor. Tony buraya geldiğinde yaptığım şeyden gerçekten memnun kalacağını umuyorum.
3: Bunun altında ne olduğunu biliyorum.
0: Eski halinden birazcık farklı ama...
3: Umarım öyledir. Şuna bak. Ha, harika bir işçilik. Mükemmel görünüyor. Harika bir koltuk.
0: Evet.
3: Mükemmel görünüyor. Evet. Kesinlikle restore edilmeye değermiş.
0: Yani bir bakarsak 60'larda mobilya modasının zirvesi buydu. Aha. Şimdi de öyle.
3: Ah, çok güzel.
1: Tony koltuğu aldığında uzun süredir üstüne kimse oturmamıştı. İç yastıkları sarkıyordu ve orijinal deri döşeme geri döndürülemez haldeydi. Şimdi bu klasik koltuk neredeyse atölyeden yeni çıkmış gibi. Craig, zekice olan ikili minder tasarımını yeniden yarattı. Orijinaliyle neredeyse mükemmel bir uyum sağlayan harika bir İtalyan deriyle restore etti.
3: Bir 6 ay geçsin, biraz yıpransın, biraz üstüne oturursun,
0: evet, evet.
3: Arkasına biraz sırt evet. Değsin. Yepyeni bir deri koltuğun kısa sürede bu şekilde karakter kazanması çok şaşırtıcı.
0: Doğru.
3: Bunun için 250 ödedim. 1500 civarında satmayı düşünüyordum.
0: Bundan biraz para kazanacaksın, evet. Başka bir koltuğu daha kurtarmış olduk.
3: Kalite, tasarım ve bununla gelen tarih muhteşem. Asla eskimeyecek bir parça. Gerçekten çok güzel. Görüşürüz.
1: Thomas Johnson konsol masasında haftalarca süren özenli çalışmanın ardından yaldızcı Ruth Tappin restore edilmiş masa tabanını mermer tablosuyla yeniden birleştirmek için Colvin Bey'e dönüyor.
4: Garip değil mi? Bir parça üzerinde ayrı ayrı çalışmak.
2: Hepsini bir arada göremeyince garip geliyor.
4: Kesinlikle.
2: Evet.
4: Bu yüzden biraz gerginim. Çünkü sen de biraz kontrolden çıkmış hissediyorsun değil mi? Ama aynı zamanda heyecan verici. Görmek için sabırsızlanıyorum.
5: Merhaba Ruth. Dur sana yardım edeyim.
2: Merhaba.
5: Taşıyabildin mi?
2: Evet evet sorun değil.
5: Şurada bir yer ayarladım.
2: Çok güzel.
5: Nick de mermeri getirmiş ama kolunu incitmiş. Bu yüzden gidip taşımasına yardım
2: tamam.
5: edeceğim.
2: Tamam.
4: Sana yardım.

0: Let's mum get it cured.
1: Help me there.
0: Aman tanrım.
1: Oh my God.
0: Aman tanrım, harika görünüyor.
2: Hadi şu mermere bakalım.
0: Ah. Harika. İnanılmaz. Tanrım.
2: O kadar güzel ki birbirlerine çok uyuyorlar.
0: Çok güzel.
3: Resmen aklım başımdan gitti. İnanılmaz. Demek istediğim mermer inanılmaz. Ve Ruth, yaptığın iş kesinlikle akıllara durgunluk veriyor. İnanılır gibi değil. Bunun için yüzlerce saat harcamış olmalısın.
2: 187 saat kadar.
3: 187 mi?
2: Ama sevgimi katarak yaptım.
4: Bu antika masa Alex'in atölyesine geldiğinde hor kullanılmış ve kırılmış bir haldeydi. Hastalık cesso kırıktı ve gevşekti. Birçok dekoratif detay kötü bir şekilde onarılmıştı. Kırık mermer üstte güvensiz bir şekilde duruyordu. Şimdi Georgian döneminin bütün parıltısını ve ihtişamını geri kazandı. Ruth antik cessoyu onardı, 18. yüzyıl oymalarından kalıplar alarak zarif dekorasyonu restore etti. Onun hünerli su yaldızı uygulaması Thomas Johnson'ın tasarımını yansıtmayı başardı. Nick mermerdeki kırık izini ustaca gizledi, pürüzsüz bir parlaklık elde etmek için profesyonelce cilaladı.
2: Peki, mutlu oldun mu?
3: Ah, dürüst olmak gerekirse daha mutlu olamazdım. Tıpkı sizin gibi ben de onu geri vermek istemiyorum.
2: Sence müşteri nasıl bulacak?
3: Bunu yapmama izin vererek bana çok güvendiler. Onlara sonucu göstereceğim için çok heyecanlıyım. Çalışmamız kesinlikle aklımı başımdan aldı. Dünyada sizin bu masada yaptığınızdan daha iyi işçilik çıkarabilecek başka iki insan olduğunu da
0: evet,
3: düşünmüyorum.
0: Ben de çok heyecanlıyım.
3: Bu sadece
0: notkum tutuldu.
3: Baştan ayağa ustalık seviyesinde bir restorasyon. Dürüst olmam gerekirse şimdiye kadar gördüğüm en iyi restorasyon. Memnun olduğum şey bu parçaları gereğinden fazla restore etmeyerek hünerlerini göstermeleri oldu. Nick mermerde hasar gören her çatlağı ve deliği kapatmadı. Taşıdığı izleri tamamen silmedi. Ruth altını soldurma konusunda harika bir iş çıkardı. Yaş almanın bir mobilyaya kattığı tarihselliği ve zarafeti yok etmedi. Çak
0: olur
3: bakalım
0: dostum,
3: ne?
0: Çak yapalım. Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
2: Bence Alex konsola bayıldı,
0: ah,
2: sence?
0: Kesinlikle. Bence de çok beğendi.
2: Müşterisinin tepkisi konusunda kendinden emin olmalı.
0: Evet.
2: İyi bir iş çıkardığımızı
0: evet,
2: düşünüyorum.
0: Ben de bundan dolayı gururluyum.
2: Evet.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik otomobil restorasyonun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Her işi işe yapalım dostum. Hemen şimdi söz verelim. Anlaşalım. Bir sürü altın bulalım.
4: Evet. Bu altın ve altın madenciliğinden daha büyük bir şey. Hep birlikte burada olmak önemli.
3: Güzel anılar biriktirelim. Çok altın bulalım.
4: Evet.
5: Güzel anılar.
6: Bu ikisi anlaşabilirse iyi. Artık ben de buradayım. Bence şansımız var.
3: Şaylak, sana ihtiyacımız var. Sen bizim tutkulumuzsun. Ailemizin bir arada olması harika. Babam bize hep neden ilk olarak bu işi yaptığımızı hatırlatıyor. Dürüst olmak gerekirse babam madenci olmasaydı çocuklarımın madencilik yapacağını pek sanmıyorum.
4: Bu çok iyi görünüyor. Şu an keseceğim son deliği işaretliyorum. Su püskürtme borusunu yerleştirmek ve kaynaklamaya başlamak için. Ekipmanımı hazırlamak için zaman harcıyoruz. Birkaç hafta sürecek. Geçen yıl insanlar sürekli püskürtme borusuna çarpıyordu.
5: Lanet olsun.
4: Ve sonra suyun yandan aktığını gördüm. Yani bu yıl bu sorunu hiç yaşamayacağız. Bunu kurşun geçirmez yapacağız. 7P denen bir şey var. Önceden yapılan doğru hazırlık, berbat bir performansı önler. Yani ilk seferinde doğru olanı yapacağız. Sonra uğraşmak zorunda kalmayalım diye. Güzel bir deliğimiz oldu çocuklar. Tam buraya oturmalı. Gelecekte herhangi bir aksiliğin olmasını önleyecek bu. Hava eksi derecelere indiğinde dışarıda kaynak yapmak istemezsin. Sıcak kabinde kahve içmek istersin, değil mi? İçerideyiz beyler. Tam oturdu. Mükemmel. Evet, yüzümde güzel bir gülümseme var. Şu an çok enerjiyim. Bu işi bitireceğiz.
5: Evet, sanırım hazırız.
4: Evet, hadi bunu deneyelim.
5: Tamam.
4: Suyu aç.
5: Su gelmiyor ama.
4: Evet, biraz zaman alıyor.
5: Aa, işte geliyor, geliyor.
4: Evet, titreşip titreşmediğine bak. İşte.
5: Kurulduktan sonra bu yerin kilit noktası olacağız. Biz olmadan 3000 ons olmaz. Beni bağırırken ya da heyecanlanırken fazla görmezsiniz. Ama 3000 hedefi yakalandığında mutlaka duyacaksınız çünkü çok sevineceğim. Bu adamların eve daha fazla altın götürebilmesi demek. Ve benim mutluluğum da bu olacak. Bu yıl dostum.
4: Bu her gün gittikçe zorlaşan bir iş. Jack ve ben 40 yıl daha genç olmayı çok isterdik. Ama burası evimiz. Jack ve benim sevdiğimiz bu. Biliyorsunuz hiçliğin ortasındayız. Ailem yüzlerce kilometre uzakta. Bu çok zor. Ama her yıl Jack'le birlikte bunu yapabiliyorum. O ailemden bir parça gibi. Masada altın görmek insanı hiç bıktırmaz.

0: nasıl yapıyorlar da birazdan. Birbirlerine çarpmadan süpersonik hızlarda dudak uçuklatan akrobatik hareketleri yapmayı nasıl başarıyorlar? Dünyanın en sıcak ülkelerinden birindeki kayak merkezinin buz gibi olmasını nasıl sağlıyorlar? Peki taze balık nasıl suşiye dönüştürülüyor? Nasıl yapıyorlar da size göstereceğiz. Yüksek basınç, düşük irtifa, çılgın akrobasi ve daha da çılgın gürültü patırtı. İlginç bir şekilde bu sesler birbirlerinden 45 santimetre uzaklıkta çarpışmadan saatte 1100 kilometre hıza çıkabilen savaş jetleri için kilit önem taşıyor. Peki nasıl yapıyorlar? El Centro deniz hava üssünde sabah 9. Burası Amerika'nın en seçkin gösteri takımı olan Mavi Meleklerin mekanı. Top Gun için fazla iyi olduğunuzu düşünüyorsanız bir de bu çocuklarla şansınızı deneyin. Dünyanın en iyi 6 pilotu sıradan bir uçağın lastiklerini yırtabilecek manevraları 30 milyonluk jetlerinde uygulamak üzereler. Çünkü bunlar sıradan uçaklar değil. Hafif ağırlıktaki boyaları sürtünmeleri önlüyor.
1: Kanatlara baktığınızda hiç harici hazne göremezsiniz.
0: Yakıt deposu bile uzun süreler boyunca baş aşağı uçarken yakıt pompalamak üzerine tasarlanmış.
2: Güç takımı.
0: Uçakların sıra dışı uçuşlar gerçekleştirebilmesi için kokpitte hayati düzenlemeler yapılıyor. Yüksek derecede duyarlı kontrol gücüne sahip savaş jetleri göz açıp kapayıncaya kadar çabuk bir sürede dönebilirler. Ancak uçaklar birbirlerinden yarım metreden dar bir mesafeyle uçuyorlarsa bu hassasiyet çok tehlikeli olabilir. Mavi melekler buna çözüm olarak PA-18'lerin kontrol kokpitine onları sabit tutacak bir gerilim yayı takıyorlar. Mark Swinger açıklıyor.
1: Bu mühendislerin 18 kiloluk bir itiş gücü için tasarladıkları basit bir vidalı bağlantı yayı. Baklama nizamında bu itiş gücü varken bazı manevralar denedim. Joystick'i parmaklarımla biraz hareket ettirmem, istediğim duruşu sağlamam da yeterli oldu.
0: Yaydan gelen fazladan basınç hareketlerin tehlikeli hale gelmesini engelliyor. Akrobatik uçuşlar uçakları zorladığı gibi pilotlar üzerinde de büyük basınç oluşmasına neden oluyor. Uçak aniden yükselir ya da düşüşe geçerse G gücü pilotun bayılmasına sebep olabilecek şekilde kanın ani bir şekilde kafa bölgesinden ayaklara hücum etmesine sebep olabilir. Buna engel olabilmek için çoğu savaşçı pilot G kostümleri giyer. Bu özel giysi bedenin etrafında şişerek kanın düzensiz akışına mani olarak bilinçlerini kaybetmemelerini sağlar. Ancak sorun şu ki bu tür kıyafetler hareketi de kısıtlar. Çok yüksek hızlarda dönüş hareketleri yapılıyorsa bu durum son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
1: G kostümleri şişip inerken G kolunu çekersem kolum bu hareketi yapar. Ve istediğim irtifada uçamam. Gösteri süresince birbirimize savrulup dururuz. Bu kıyafetleri giymemizin temel sebebi bu.
0: Akrobasi pilotları bunun üzerine başka bir çözüm buldular. Hayır, hıçkırığı tutmadı. Bu bir nefes kontrol yöntemi. G manevraları esnasında beyni oksijen desteği sağlayan bir yöntem.
1: Aşağı yukarı böyle bir şey. Çok pratik yapıyoruz.
0: Bir diğer sorunsa navigasyon. Bir jet uçururken nereye gittiğinizi biliyor olsanız iyi olur. Ama saatte 1100 kilometre hızla uçup dönüp manevralar yaparken sadece joystick çevirmekle yetinemezsiniz. Tabii yönünüzü bulmak için haritaya bakacak haliniz de yok. Ekip lideri Greg McCarthy'nin görevi kimsenin ölmemesini sağlamak. Sorun çıkmasına engel olmak için Greg ve ekip üyeleri gösteriden önce alan üzerinde uçarak manevra ve dönüşlerde kendilerine referans olacak noktalar belirliyorlar.
3: Sola dön, sola dön.
2: Hemen her şeyi kullanabiliriz. Bu bir dağ olabilir, bir su kulesi olabilir. Bu bir, şaka yapmıyorum, diğerlerinden daha yeşil görünen bir çayır olabilir. Bu size kalmış bir şey. 150 metrede saate 900 kilometre hızla uçarken hiç düşünmeden görüp fark edebileceğiniz herhangi bir şey olabilir.
0: Sonra havada gördüğü şeyleri fotoğrafik bir haritaya nakleder.
2: Sonra bunları haritama işaretlerim. Sonra evde gece üzerinde çalışırken, işte bu bir kilometrelik mesafede bir alan, burası olur. Ama burada 90 derecelik bir dönüş var diye kendi kendime tekrarlarım. Tüm referans noktalarını öğrendikten sonra işim tamam demektir.
0: 40 bin kişilik bir kalabalık, pilotların hiçbir sorun çıkmadan gösteriyi tamamlamasını umut ediyor.
1: Yukarıda rüzgar altıda, 240 rotanız temiz.
2: Tamamdır, hadi yola çıkalım.
1: Teşekkürler, kalkışa hazırız.
0: Yeni Mavi Melek sezonunun ilk gösterisi başlıyor. Yolun başında olsalar da daha ilk seferde her şey mükemmel olmalı.
1: Hadi akıllarını başlarından alalım.
0: Bu oyunda en küçük bir hata bile felakete sebep olabilir. Havaya yükseldikten sonra Greg öne geçip onları yönlendiriyor. Yaptığı her şey ekibin geri kalanı tarafından taklit edilecek.
2: Seni sıkıştıracağım.
0: Sorun yeterince hızlı tepki verebilmek. Greg'i bekleyemezler. Onun yaptığı her hareketi anında kopyalamak zorunda oldukları için o anda ne düşündüğünü de bilmek zorundalar.
2: Çok yakın mesafelerde uçarken durup bakalım Greg ne yapacak diye bekleme lüksleri yok. Yapacağım hareketi bilmek zorundalar. Daha çok güç.
0: Ekibin onun zihnini okuyabilmesi için Greg daha yüksek sesle düşünüyor. Yapmak üzere olduğu her şeyi tarif ediyor. Ama bunu gerçekten tuhaf bir tarzda yapıyor.
2: Burner şimdi hazır. Güç kullanıyorum. Güç kullanıyorum.
0: Hayır, Greg sarhoş falan değil. Böyle konuşmasına sebep olan şey G gücü de değil. Ekip biliyor ki Greg'in sesinin hızı ve tonlaması bir sonraki manevrasının zamanlaması ve süresini gösteriyor. Yavaş dönecekse yavaş konuşuyor. Hızlı yuvarlanmalardaysa hızlı konuşuyor.
2: Hazır fırla.
0: Zamanlama her şey demek.
2: Tamam.
0: Fleur de Lis gibi en heyecan verici hareketlerde ekip ayrılıyor.
2: Hazır mısınız? Ayrıl.
0: Greg'den ayrıldıklarında ekibin geri kalanı kendi navigasyonlarını kendileri yapmak zorundalar. Pilotlar yüksek hızla uçarlarken bu gibi durumlarda belki o kadar teknolojik olmayan ancak güvenilir bir yönteme başvuruyorlar. Çözüm avuç içinde. Bu cep aynasıyla pilotlar çok kesin bir manevra referans noktası elde ediyorlar. Böylece uçuş kesintiye uğramadan devam ediyor.
2: 3-10 sola giderken sol atlayış için.
0: Teğmen Manuel Sanchez uçak bakımından sorumlu kişi.
1: Güneş ışığını uçaklara yansıtıyoruz. Pilotlar bunun zeminde parıldayan devasa bir elmasa benzediğini söylüyor.
0: Pilotları güven içinde yere indirmenin en etkili ve güvenli yolu.
2: Hazır mısınız?
0: Tabii, etrafta bunu gören kimse yoksa.
2: Biraz daha. Tamamdır. Tamamdır.
0: İşte bir gösteri daha sorunsuz atlatıldı. El Centro'daki kalabalık tüm yoğun çabayı sonuna kadar takdir ediyor. Mavi Melekler için 36 adetten oluşan gösteri süreci henüz yeni başladı. Önümüzdeki 6 ay boyunca kendini bu işe adamış kadın ve erkekler, servis otobüsleri olan C-130 nakliye uçaklarıyla Amerika'nın dört bir yanına seyahat edecekler. El Centro'daki görev tamamlandı. Bir sonraki görev yeri Florida. Birazdan. Sıcacık bir Arap çölünde bir buz pistini nasıl soğuk tutarsınız? New York'un en pahalı restoranlarından birinde yenmek üzere çiğ bir balık nasıl suşiye dönüştürülür? İzlemeye devam edin. Birazdan öğreneceksiniz. Nasıl yapıyorlar da?

0: Arap çölünde saat 8. Sıcaklık 50 derece civarında. Arabanızın kaportasında yumurta kırsanız pişer. Kayak yapmak için de mükemmel bir gün. Çöl sıcağında buzu soğuk tutmak için Araplar dünyanın en sofistike soğutma sistemlerinden birini oluşturdular. Peki ama bunu nasıl yaptılar? Burası Dubai Kayak Merkezi. Dünya üzerinde inşa edilmiş en büyük ve en şaşırtıcı kapalı kayak resortu. 5 x 400 metre uzunluk, 20 katlı bina yüksekliği ve 6000 ton saf, temiz, beyaz kar. Dünyanın en büyük buzdolabına hoş geldiniz. Yıllık kar yağışı ortalamasının sıfır olduğu bir ülkede ellerinizi birleştirip kış gelsin diye dua etmek hiçbir işe yaramaz. Bunun üzerine Dubai'liler de inanılmaz mühendislik yeteneklerini ortaya koyarak bunu kimya bilgileriyle birleştirdiler. Öykümüze tavana yerleştirilmiş kar tabancalarıyla başlayalım. 27 adet kar tabancası havaya su buharı spreyleyip daha sonra üzerlerine çıplak gözle görülemeyecek ölçüde küçük buz parçaları serpiştiriyor. Buz parçacıkları su karşısında mıknatıs gibi hareket ediyor ve böylece ortaya muhteşem kar kristalleri çıkıyor. Operasyon şefi Lucas Marchand, Fransız Alplerinden yeni geldi. Buradaki karın Alplerdekinden çok daha iyi olduğunu düşünüyor.
1: Dışarıda şartlar değişip duruyor. Nem, sıcaklık, rüzgar ama burada hepsini kontrol etmek bizim elimizde. Zaten o yüzden bu kadar iyi kar elde edebiliyoruz.
0: Dahiyane sistem her gece 30 tonluk bir tozun zemine serpilmesiyle işliyor. Dağda bu işi rüzgar ve yer çekimi halleder. Ama iç mekanda doğadan kendileri yardım istemek zorundalar. Her sabah bir snowcat karı üzerinde kayılacak mükemmel kayganlığa ulaştırıyor. Daha sonra yamaçlar hazırlanıyor. Gün başlarken kayakçılar yamaca, yamaç da onlara vuruyor. Tüm bu sistemi işler tutmak için yüzlerce insan çalışıyor. Soğukluğu korumayı bıraktıkları anda mekan mükemmel bir çamur pistine dönüşebilir. Kayak yamaçlarının soğuk tutulma mantığı buzdolaplarının çalışma prensibine benzer. Dahiyane karmaşık süreç tabanda başlar. Çelik boru labirenti karın altına gömülü durumda ve 100 kilometre uzunluğundaki soğutma sistemiyle bağlantılı. Boruların içindeki malzeme çok zekice tasarlanmış kimya mühendisliği ürünü. Yüksek oranda zehirli amonyak gazı -34 dereceye gelene kadar soğutulur. Ve böylece gaz sıvı hale gelir. Sıvı amonyak bir eşanjöre pompalanır. Burada etil glikolle sıcaklık -20 dereceye yükseltiliyor. Glikol daha sonra zeminin altına döşenmiş olan borulara pompalanır. Bu borular bina yapılırken döşenir. Kar soğudukça glikolün sıcaklığı da 16 dereceye kadar çıkar. Daha sonra havanın bu devasa hava soğutuculardan emildiği çatıya pompalanır ve ısı -8 dereceye kadar düşürülür. Son olarak da glikol kar yapma makineleri kullanılarak suyu soğutmak üzere gönderilir. Dahiyane soğutma sistemi öyküsünün sadece bir kısmını dinlediniz. Arap çölünde işin en zor kısmı kavuran sıcağın içeri girmesini engellemek. Bunun için oluşturulan ilk savunma hattı çatıda yer alıyor. 20 bin metrekarelik sıcaklık yansıtıcı alüminyum levhalar. Metalin altında 15 santimetre kalınlığında kauçuk köpük bulunuyor. Bu yalıtımın altındaysa 5 metre kalınlığında görüp görebileceğiniz en etkili yalıtım bulunuyor. Göremiyor musunuz? Sıkıştırılmış havadan sıcağın ya da soğuğun geçmesi son derece zordur. Yorganlarınız ve paltolarınızla sizi bu şekilde sıcak tutarlar. Sıkıştırılmış hava sayesinde Dubai Kayak Merkezi, Dubai Yüzme Merkezi'ne dönüşmemiş oluyor. Bu yalıtım o kadar etkili ki soğutma sistemi çökse bile karın erimeye başlaması 3 günü alıyor. Bunun gibi olanaklarla Dubai, kış sporları alanında dünyanın uğrak noktalarından biri olacak gibi görünüyor. Ama şampiyonayı kazanmak için biraz daha çalışmaları gerekebilir. New York, büyük şehir, büyük tüketimler ve yeryüzünün en seçkin restoranlarından bazılarının ev sahibi. Dünyanın en iyi suşileri kesinlikle Japon ustaların elinden çıkıyor. Ama burası New York. Dünyanın en güzel suşisini yemek istiyorsanız hemen geliyor. Peki ama bunu nasıl yapıyorlar? Long Island'da saat sabahın 6'sı. Bu gemi gözünüze güzel bir yolcu gemisi gibi görünmüş olabilir. Ama aslında tam bir balıkçı teknesi. Hedefinde en iyi kalitede sushi avı var. Sağlıklı tüketiciler artık gittikçe artan oranda sushi tüketmeye başladılar. Bu balıkların tonlarca sayıda avlandığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak balıkçı Mike Jacobs en yüksek kalitede sushi'nin ağlarla yakalanmadığını, bunun yerine $500'lık son teknoloji ürünü karbon fiber çubuklarla tek tek yakalandıklarını anlatıyor. Ağır olun, sushi geliyor.
2: Hiç iz yok, harika.
1: Ortalamanın üzerinde.
0: Normal balık avında yakalama yöntemleri balığın derisine zarar verebilir. Ayrıca iç kısımda lezzette kilit önem taşıyan et ve kan da zarar görebilir.
2: Tamam, bir numara, üzgünüm.
0: Mike Japonların iki jimmy yöntemiyle onları deyim yerindeyse taze taze öldürüyor. Tek bir çizik balığı öldürüyor ancak kalbin atmasını durdurmuyor. Daha sonra kuyruğa ikinci bir kesik atarak kanın akmasını sağlıyor.
2: Olay kanın balıktan akması. Hiçbir iyi sushi restoranı müşterilerinin bunu yemesini istemez.
0: Troll tekne ekibi 2 tonluk balığı bu yöntemle olduğu gibi temiz bir şekilde yakalayamaz. Bu dikkat seviyesi sadece balık tek tek yakalandığında sağlanabilecek bir durumdur. İşte bu nedenle de sushi balıklarının maliyetleri çok yüksektir.
2: Bir tek şeyi başka herhangi birinden %100 daha iyi yapmıyoruz. Yüzlerce şeyi %1 oranla çok daha iyi yapıyoruz.
0: Mike gibi balıkçılar balıklarını restoranlara doğrudan satmazlar. Bu değerli balıklar New York'ta öncelikle büyük balık marketlere giderler. New Fulton Balık Pazarı Bronx'ta 37 bin metrekarelik alana sahip.
1: Nasılsınız efendim?
0: New York Deniz Ürünleri Stok Değişim Merkezi olarak bilinen merkez, Amerika'nın en eski balık pazarlarından biri. Amerika'ya gelen balıkların %5'ini tek başına bu merkez getiriyor. Yıllık satış oranları 1 milyar doları buluyor. En küçüklerinden canavar gibi olanlara kadar Japonya, Alaska ve Yunanistan'dan gelen 300 çeşit balık satıyorlar. Burası özel bir pazar. Müşteriler de işlerinin ehli. Nobu Ishida, New York'un en iyi restoranları için sushi satın alıyor. İş balığa geldi mi Nobu gerçekten bu konuda usta.
2: İyi değil.
0: Tek bir mavi kanat ton balığı $40,000 satılabiliyor. Bir tek balık için $40,000. Lezzetli olsa iyi olur. Mike'tan balıkları aldıktan sonra Bay Ishida onları New York'un doğu yakasındaki efsanevi Sushi Yasuda'ya getiriyor. Yani sushi ustası Naomichi Yasuda'ya. Yasuda kentteki en lezzetli sushilerle meşhur. İlk etapta taze balık, tek bir lokmalık mükemmel dilimlere göre ayarlanıyor. Bu mükemmel bıçaklar için hiç de sorun değil. Yasuda'nın ekibi sushi'nin 7 samurayı. Kafayı, kuyruğu, deri ve diğer yerleri muntazam biçimde doğruyorlar. Hepimizin bildiği gibi sushi çok taze olmalı. Ve hepimiz yanlış biliyoruz. Usta Yasuda'ya göre yediğimiz çoğu sushi servis edilmeden önce günlerce bekletiliyor.
1: Şu gördüğünüz 3 günlük.
0: Bu etin dinlenmesini ve daha gevrek olmasını sağlıyor.
1: İşte bu da 3 günlük.
0: Tuna balığı yakalandıktan sonra 4 gün geçmezse lezzetinin doruğuna ulaşamıyor. Yasuda balığın ne zaman kıvamına geldiğini bilme konusunda tam bir usta. Tek bir lokmanın 4 dolar ettiği ağız dolusu çiğ balık yerken onları öylece dondurucudan çıkarmış olmalarını istemezsiniz herhalde. Ama yine bilemediniz. Çünkü sushi olarak yediğimiz birçok balık parazitlerinin ölmesi için öncelikle donduruluyorlar. Ama sıradan bir dondurucuda balık rengini ve tadını korumuyor. Evdeki dondurucunuzun -18 derecesine denk gelen -77 derecede soğutuluyorlar. Bu derecelerde balık hiç bozulmuyor. Çözüldüğünde ise yakalandığı an kadar taze oluyor.
1: Rengi hiç değişmez. Aynı kalır.
0: 3 senelik hizmet yılından sonra artık Bay Yasuda New Yorklulara sunulacak en iyi kalitede suşileri seçme konusunda tam bir uzman. İşte bu yüzden de New Yorklular artık daha fazla sabredemiyorlar. Sosisli buraya kadarmış. Sushi'ye yer açın.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: nasıl yapıyorların bu bölümünde. St. Patrick günündeki kalabalıktan New York'a yetecek kadar çok elektrik üretmeyi nasıl başarıyorlar? Peki dünyanın en iyi arabalarını onları lüks birer yarış canavarına dönüştürerek daha da iyi hale getirmeyi nasıl başarıyorlar? Peki ya sıradan bir çelik 21. yüzyılın samuraylarının yenilmez kılıcına nasıl dönüşüyor? Bütün bunları birazdan nasıl yapıyorlar da göreceksiniz. New York'ta bir St. Patrick günü. 200 binin üzerinde kişi İrlanda'kinden bile daha kalabalık bir şekilde en önemli İrlanda kültürel etkinliklerinden birini gerçekleştiriyor. Tabii her kalabalık gibi onlar da büyük bir karışıklık yaratıyorlar. Ama bu defa ertesi gün sokaklar tertemiz ve 50 tonluk çöp de elektriğe dönüşmüş olacak. Peki ama bunu nasıl yapacaklar? New York, Amerika'nın en kalabalık kenti. 8 milyon kişi her gün 280 milyon varil petrole eşdeğer elektrik tüketiyor. Ama aynı zamanda çıkardıkları çöple kendi enerjilerini üretiyorlar. Her gün 12 bin ton çöp. Pedi gününde daha da fazla miktarlara çıkabiliyor. Yarım milyon insan parti yapmak üzere kenti baştan aşağı yeşile boyayarak alanlara doluşurlarsa, düşünecekleri en son şey ellerindekini atmak için çöp kovası bulmak olur. Öte yandan geçit törenlerinde çıkan çöp de muazzamdır. Ama korkmayın, çünkü New York temizlik görevlileri bu işin uzmanı. ...7900 temizlik işçisi 6000 araçla sahalara mekanize birlik gibi çıkıyor. Pedi günü de onların çıkartma günü. Büyük soru şu: 50 tonluk çöp ne işe yarar? Cevap: onları alır, yolun 16 kilometre aşağısına indirirsin. Orada dünyanın en büyük enerji operasyon makineleriyle işler ve şehre elektrik olarak geri verirsin. Burası New York, Newark'taki Essex bölgesi kaynak dönüşüm tesisi. 400 milyon dolarlık bu enerji santrali günde 2700 ton çöpü elektriğe çeviriyor. Tesis merkezi bir kontrol odası yoluyla kontrol ediliyor. Merkezin başındaki isim de Paul Shusko.
1: Işığı A tarafına geçir.
2: Şimdilik ne olur ne olmaz diye A hariç her yeri hallettim Jerry.
0: Birkaç saatlik pedi günü geçit töreninden kalanlar 400 kamyonluk bir konvoyla alana boşaltılmaya başlayacak. Tüm leprikon şapkaları ve İrlanda simgesel yoncaları elektriğe dönüştürülmek üzere buraya getirildi. Ama sorun şu ki çöpler buraya getirildiklerinde en az İrlanda bataklıkları kadar vıcık vıcık halde oluyorlar. Konu elektrik üretmekse ıslak ham madde istenen en son şey olur. Tüm ıslak leprikon şapkaları böylece bir kurutma makinesine boca ediliyor. Daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemiyor olsa gerek. Geleceğin kabus gibi senaryolarından birine benziyor. İçeri çöp tıkan makinelerde hiç kuşkusuz bu senaryodaki terör yaratan canavarlar gibi. Buna pençe diyorlar. 20 tonluk iki tane dev kavrayıcı çöpü döndürüp ona hava aldırarak yanacak hale gelene kadar ısıtıyor ve böylece kurutma sürecini hızlandırmış oluyorlar. Bu devasa havalandırma dolabı 3 bölüme ayrılmış olan 16 bin ton çöpü tutuyor. Bunların her biri basketbol sahası büyüklüğünde. Bir bölmede yeni, ıslak çöpler tutulurken diğer iki bölmede çöpler 3 adet çöp yakma fırını için kurumaya bırakılıyor. Kontrol kabininden yaklaşık 30 metre yukarıda pençe operatörü Romeo Academia yıllardır çöp dağlarıyla uğraşıyor. Şimdiye dek işe yarar hiçbir şey bulamamış. Bazen kazmak bir hafta sürebiliyor. Daha sonra pençe çöpü son yolculuğuna gönderiyor. Paul bant çöpü yakma fırınına göndersin diye içeri taşıyor. 3 adet cehennem gibi fırın 1200 derece sıcaklığa erişebiliyor ve saatte 100 bin kilo çöp yakıyorlar. Bu özgürlük heykelinin ağırlığının yarısına eşit. Kül sistemden aşağı kayarken metaller de mıknatıslarca yok ediliyorlar. Kontrol odasında Paul bu esnada fırınlardaki havanın miktarıyla oynayarak sıcaklığı düzenliyor.
2: Izgaralarda sıcaklık yaklaşık 2000 derece. Burada fırında ise 1500 derece civarında.
0: Göz kamaştırıcı pedi gününün enerjisi sıcaklık olarak tekrar geri kazanılıyor. Ama bu enerji elektriğe çevrilmek zorunda. Yoksa kullanılabilir olamaz. Cehennemi sıcaklık dev bir kettle'a benzeyen bir kuleyi ısıtıyor. Su yoğun bir şekilde borulardan geçiyor. Bu borularda fırınlardan gelen sıcaklık 95 bin kiloluk bir akıma dönüşüyor. Yüksek basınçlı bu akım kaynatıcının üstündeki masif türbin odasına borular yoluyla aktarılıyor. 35 megawattlık iki türbin enerji üretiyor. Bu türbinlerin her biri bir Londra otobüsü büyüklüğünde. Akım türbini çeviriyor ve böylece 20 milyon kettle'ı kaynatabilecek düzeyde elektrik üretmiş oluyor. Santral, çevre dostu olarak tasarlanmış. Ama fırınlar en az bir hamur kadar asidik gaz üretiyorlar. 90 metre yüksekliğindeki bacaların içinde gaz, kireç reaktiflerle filtreleniyor ve böylece sülfür dioksit gibi atıkların dışarı sızması engelleniyor. Tüm bu kalıntılar kül halinde kamyonlara yüklenip götürülürken, 1,5 milyon kilowatt elektrik de doğruca elektrik nakil şebekelerine gidiyor. 8 milyon New Yorklu aslında bu tip geçit törenlerine elektrik sağlamak için çalışmış oluyor. Bundan daha yeşil bir etkinlik olamaz. Birazdan, dünyanın en iyi arabalarını daha da iyi hale getirerek nasıl birer yarış canavarına dönüştürüyorlar? Ve sıradan bir çeliği tek bir vuruşla 5 kişiyi doğrayabilecek güçte bir kılıca çevirmeyi nasıl başarıyorlar? Birazdan nasıl yapıyorlardı?

0: Brabus Rocket. 730 beygir gücü motoruyla başınızı döndürecek bir süper araba. Saatte 360 km hıza erişebiliyor. Tüm bunların arkasındaysa yıllar boyunca süren bir mühendislik öyküsü var. Bu öyküde mühendisler fizik kurallarını sonuna kadar zorluyorlar. Lafta kolay, peki ama uygulamada bunu nasıl başarıyorlar? Bottrop'a hoş geldiniz. Burası Almanya'nın en ünlü güzellik merkezlerinden. Tarihi kentin merkezinde Brabus, yani dünyanın en iyi bilinen araba merkezlerinden biri var. Keşke aracımın motor beygir gücü daha da fazla olsaydı diyorsanız, uğramanız gereken yer burası. Eğer paranızı harcayacak yer arıyorsanız, Brabus bu konuda size zevkle yardımcı olmaya hazır.
1: Tekerlek ve lastik kombinasyonlarından başlayabiliriz. Daha büyük performans motorları yaratabiliriz. Fren sistemleri yapabiliriz.
0: Yani hemen her şey demek istiyor. Brabus, araba modifiyesinin kara sanatlarına vakıf. Onların yetenekli ellerinde harika bir araba, muhteşem bir arabaya dönüşebilir. 2006 yılında sıradan bir CLS'yi alıp, motorunu 517 beygir gücüne ve azami hızını da 250 kilometreye çıkartıp ona bir rokete dönüştürdüler. Öyle bir araç haline geldi ki, yarışsalar muhtemelen bir Concorde'un tozunu attırabilir. Dönüşüme başlamak için başka bir Sven motoru elden geçirmeye başlıyor. Bunun yöntemi motoru silindirlerin genişlemesini sağlamak için boşaltmak. Silindirler elmas uçlu bir topun aşamalı olarak içeriye girip hacmi artırdığı bir bileme makinesine yerleştiriliyorlar. Ama büyük silindirler tek başlarına bir Mercedes'i büyük liglerde hareket ettirebilecek kapasitede değiller. Motordan daha fazla kas gücü alabilmek için Brabus silindirlere daha fazla hava girmesini sağlayan yeni turbo şarjörler ekliyor. Daha fazla hava, daha fazla yakıtın daha hızlı yanması ve daha fazla güç demek. Ancak Sven'in üzerinde çalıştığı motorun zaten kendinden turboları var. Ama bir turbo var, bir de turbo var. Son hızda yeni turbo operatörleri dakikada 150 bin devirde çalışır. Bu da çok yoğun bir sıcaklık yaratır. Ayrıca yüksek performansla sürüş yaparken oluşan basınca dayanabilir olmalıdır. Bu yüzden 1000 derece sıcaklıkta erimeyeceğine dair testler yapılır. Ama yüksek hız testinden geçen sadece turbo değildir. Tüm motor bu sınavları atlatmak zorundadır. Bitmiş bir süper güçlü motor kablolarla bypass geçiren bir hasta gibi bağlanır, testi yapan da 5 milyon dolarlık test makineleridir. Motor çalışıyor. Ancak arabanın arkasına da geçmek zorundalar. Bu Sven'in şimdiye dek uğraştıklarından daha büyük bir motor. David ve Alphonse 85 bin dolarlık jeneratörü dikkatlice yerine yerleştiriyorlar. Modifiye edilmiş motor alışkın olduğu üzere havayı ve yakıtı iki kat oranlarla çekiyor. Ama içeri girenin bir de dışarı çıkan karşılığı olmalı. Bu yüzden 4 adet yeni spor egzoz takılıyor. Arkada en ufak bir basınç bile performansı düşürebilir. Ama bir süper performans arabası yaratmak için bundan daha fazlası gerekiyor. İsterseniz nasıl olduğunu bize Sven açıklasın. Acaba nasıl yapıyorlar?
1: Ana sorun arabayı taşıyamamaktan kaynaklanır. Altınızda öyle bir güç vardır ki onu tutamazsınız.
0: Bu kadar hızlı bir araba eşit oranda hızlı durabilmeli. Brabus yeni fren kumpasları üzerinde çalışıyor. Tekerleğin dönmesini durduracak şekilde onlara masif bir basınç uygulayacak daha fazla pistonla kumpası birleştiriyor. Yeni kumpaslar 30 santim genişliğindeki fren disklerine adapte ediliyor. Bu şekilde aracın yol tutuşu garantiye alınıyor. Tabii sizin hastaneye gitmemeniz de öyle. Ancak büyük frenler saatte 360 km hızla giden bir aracı durdurmaya yetmeyebilir. Yüksek hızda frenler tutmayabilir. Çünkü aracın altında artan bir hava akışı meydana gelir. Bu nedenle tüm aracın dış yüzeyi aerodinamiği geliştirmek üzere modifiye edilir. ve aracın asfalta daha iyi tutunması sağlanmış olur. Tabii ki ayrıntılara dikkat etmedikten sonra gösteriş yapmanın bir anlamı yok. Brabus da bu konuda bir uzman. Ama alçak sürüşte bu anlamda pratik bir amaca hizmet edebilir. Yeni tekerlekler çok daha büyük ve yeni fren diskleriyle uyumlular. Tabii aynı zamanda daha da genişler ve bu sayede yeni motorun torku daha iyi idare edilebiliyor. Ve son olarak tabii ki çok çok daha havalı. Ancak yollara çıkmadan önce yeni modifiye edilmiş aracın değişik hızlardaki tavrını anlayabilmek üzere denemeler yapmak zorundalar. Bir santim bile kımıldamadan saatte 320 kilometreye çıkıyor. Tekerleklerin her dönüşü üst tarafa yerleştirilmiş monitörlere performans bilgisi olarak yansıtılıyor. Yeni motorun dayanıklı olacağından emin olmak için bir prototip 300 bin kilometre çalıştırılıyor. Dünyanın etrafında 7 kere turlarsanız ancak bu kadar kilometre yapabilirsiniz. Yeni motor mühendislik öyküsünü neredeyse tamamladı ve artık bitmek üzere. Ama yapılacak bir şey daha var. Ismarlama iç dizaynınız. Bankanız ses çıkarmadığı sürece Brabus bu konuda size zevkle yardımcı olacak. Bakalım bu konuda neler yapıyorlarmış.
1: Müşterilerden pek çok sıra dışı istek alıyoruz. Ve bu isteklerin hepsini mümkün olduğunca gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
0: Faturanız tüm bunların karşılığında 70 bin dolardan çeyrek milyona kadar çıkabilir. Ama karşılığında da ekstra 200 beygir gücü, saatte bir 110 kilometre daha ve bir Rockstar'ının üzerine giydiğinden daha fazla deri sizin olacak. Paralarını da lastikleri kadar kısa sürede yakıp tüketmek isteyen petrol zenginlerine duyurulur. İnsanlık tarihi boyunca kılıç, bir savaşçının en önemli silahlarından biri ola gelmiştir. Kılıç ustalığı kısa süre içinde mükemmelleşmiş ve yüzyıllar içinde de bu gelenek korunmuştur. Ancak Dan Watson'ın ellerinde çelik, mükemmelliğin ötesinde çok da sert, keskin ve antik dünyada yaratılanlardan çok daha ölümcül bir silah haline geliyor. Bu işte sır, çeliğin aynı anda hem sert hem de esnek olduğu unik bir formda gizli. Peki ama bunu nasıl yapıyorlar? Dan Watson'la tanışın. O bir Tameshi Giri Japon savaş sanatı ustası. 17. yüzyıl Japonya'sında bu kılıç testi ve kılıç ustası insan kadavrası üzerine kurulmuştur ve suçlular kınanmıştır. Bugünlerde Dan gibi ustalar gerçek bir insan vücudunun dayanıklılığı ve tutarlılığını harekete geçirmek için sıkıca paketlenmiş sazlar ve goza kullanırlar. Ve bu, Dan'in en keskin bıçaklarının bir kola, bacağı veya boğaza yapacağı şeydir. Texas Dirtwood'da Dan'in dökümhanesinden bir bıçak seçebilirsiniz. Fakat bu size 22 bin dolara mal olur. Çünkü bunlar sıradan kılıçlar değiller. Dan'in çok iyi çelik kılıçlar yapması sıradan bir çelik parçası ve bilgisayar kontrollü frize makinesiyle başlar. Freze metal büyük bir ısı oluşturur, böylece demir yeşil soğuk akışkan kesmede yıkanır. Bu sıvı hem soğur hem de kesici kafayı metali sıradan bir bıçak şeklinde bileylemek için kayganlaştırır. Fakat sıradan karbon bıçağı Dan'in amaçları için uygun değildir. Çok kırılgandır ve büyük bir kılıç savaşında kolaylıkla kırılabilir.
2: 1, 2, 3...
0: En mükemmel kılıcı yapmak için Dan bu sıradan çeliği son derece keskin, dayanıklı ve esnek olan en kaliteli çeliğe dönüştürmeli. Süreç geleneksel kılıç ustasının onurlu tekniğiyle başlar. Isı altındaki ocağa sokulan kılıç, güçlü çelikle erimiş sıvı arasındaki sağlam eriyik olarak bilinen bir duruma gelir. Bu durumda kılıç kendi formuna kavuşur. Fakat çelik molekülleri dışarı çıkmak için özgür kalır. Metalin yüzeyindeki renk değişimi Dan'e kılıcın içinde neler olduğunu söyler.
3: Bu süreçteki anahtar noktalardan birisi ateşin kimyasıdır. Ateşin kimyasal özelliği sayesinde çeliğin kimyasal özelliğini kontrol ediyoruz.
0: Kılıç bu yarı akışkan şekle dönüştüğünde, Den geleneksel demirci aletlerini kullanarak çelik üzerinde çalışabilecek. Fakat Den henüz kılıca şekil vermek için çekişlemiyor. Keskin kenarı tasarlayarak oyuklaştırıyor. Den, normal çeliğin içinde sert mineralli bir bant oluşturabilmek için bu kısmı dövüyor. Den'in çekiş darbeleriyle çeliğin ağzı düz biçimden, tıpkı silah namlusundaki spiral yivler gibi girdap şeklinde dönen bir desene dönüşüyor. Şimdi herhangi bir ağır çarpışmadaki enerji kılıç kırılmadan bu girdap şeklindeki dalgalı hattın içinde dolaşabilecek.
3: Toplam kırılma direnci, darbenin bu uzun hatta dolaşması sayesinde aşağı yukarı iki katına çıktı.
0: Fakat hala bu süper bir çelik değil. Şimdiden metali bazı 21. yüzyıl teknolojilerini kullanarak antik dönemde ulaşılabilen çelik gücüne dönüştürecek. 2000 derecelik süper sıcaklığa ulaştıktan sonra kılıç aniden su verme tankı denilen ve içinde donma derecesinde soğuk su bulunan havuza batırılır.
3: Bu su vermek olarak isimlendirilirdi. Bu işlem kılıcın sertleşmesini sağlar.
0: Fakat su Den için yeteri kadar soğuk değil. Tekrar ısıtma sonrasında hızlı şekilde soğutma ve sonra tekrar ısınma, tüm bunların kılıcın ustası tarafından keskin ve esnek yapılabilmesini sağlar. Daha sonra Den, çeliğin moleküler yapısını sıkılaştırmak için kriyojeni dondurucu bir bilgisayar programı kullanıyor. Bir hafta sonunda kılıç defalarca eksi 184 dereceye soğutulmuş, daha sonra 232 dereceye ısıtılmış olacak ki Den çeliğin daha sert olamayacağını düşünene kadar.
3: Bildiğiniz çekiç, örs, ateş ve 21. yüzyılın teknolojisini birleştiriyoruz ve ortaya süper kılıç çıkarıyoruz. Yani süper olan çelik değil.
0: Şaşırtıcı birkaç dokunuştan sonra, tabii buna Den'in ejderha eli de dahil, kılıç nihayet hazır. Günümüzde kılıcın kalitesini belirleyen en önemli unsur, müşterinin onayı. Onlardan biri de koleksiyoner Tom Fryman. Şimdi süper kılıcı olası kurbanlar üzerinde deneme vakti.
1: Hadi bir şeyler kesip bunu bir deneyelim.
3: Tamam.
1: Sana da uyarsa tabii.
0: Aşağı doğru diagonal yapılan bu kesik ya da diğer adıyla kasagiri sayesinde Den tüm vücudunu döndürüp kılıca maksimum oranda kuvvet uygulamış oluyor. Den daha önce de dediğimiz gibi ölümcül tameshigiri sanatında tam bir usta.
3: Sıra sende Tom.
0: Tom daha çok geleceğin ustası. Ama birkaç denemeden sonra o da nihayet Den'in süper çeliğinin gücünden istifade ediyor.
1: Bu şey inanılmaz keskin.
0: Tom süper kılıcını çok seviyor. Umalım ki bu sevgi ona bir kol ya da bacağa mal olmasın.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapıyorlar da az sonra? Kemirgen postlarını nasıl bir kovboy şapkasına çeviriyorlar? Dünyanın en tehlikeli işlerinden biri olan derin deniz dalgıçlığında dalgıçlar nasıl hayatta kalıyor? Ve gökyüzünde milyonlarca aç yolcuyu nasıl doyuruyorlar? Birazdan nasıl olduğunu göstereceğiz. Amerikan kovboylarının kovboy şapkasından daha belirgin bir sembolleri yoktur. Yakan güneşe ve yağmura karşı bir kalkandır. Kovboy şapkaları su geçirmezdir ve tamamen kıldan yapılır. Biz de merak ettik. Nasıl yapıyorlar? Fort Worth, Texas'ta rodeo gecesi. Ve şovun yıldızı, kement atma eski şampiyonu Wade White. White, batının en iyilerinden. Ve seyirciler onun güzel görüneceğini umuyorlar. Buna şapkası da dahil. Neyse ki burası Texas. Kovboyların başkenti. Bu şapka fabrikası, Amerika'da kovboylar oldu olalı kovboy şapkası üretiyor. En iyi şapkalar kunduz, tavşan ve yabani tavşan kılından oluşan bir kokteyle yapılır. Sadece bir parça post size $270 mal olabilir. Postlar balyalar halinde fabrikaya gelir ve tek tek elde tabaka haline getirilir. Daha sonra makinelerce karıştırılır. Ancak bu post karışımı son derece bileşik vaziyettedir. Bu yüzden püskürtücü makinelerce 10 metre yüksekliğe püskürtülerek birbirinden ayrılması sağlanır. Bu yöntem kovboy şapkası yapımının geleneksel yoludur ve buradaki makinelerin çoğu 100 yıldan daha eskidir. Ve çok sık arıza yaparlar. Yeni parçalar bulmaksa başlı başına bir problemdir. Böyle bir sorunla karşılaşıldığı zaman bakalım ne yapıyorlar?
1: Gidip mil yatağı alabiliriz. Ama buradaki yaşlı makine çalışmaya devam ettiği sürece bu iş o kadar da kolay olmayacak. Parçaları kendimiz üretmeliyiz.
0: Atölyede yeni parçalar üretmek buradakiler için sürekli devam eden bir mücadele.
2: Teçhizatın bir kısmı 1845, bir kısmı ise 1820 yıllarından kalma. Anlayacağınız çok eski.
0: Eğer James Jacobs haklıysa, buradaki makineler White Earp için bile şapka yapmış olmalı. Neyse ki mühendisler var. Onlar sayesinde makineler hala çalışıyor. Ancak posta bulunan uzun kıllar aranan yüksek kaliteyi bozuyor. Bu paha biçilmez antika makina nazikçe uzun kılları kısa kılların arasına karıştırır. Bugün kıl, yarın şapka. Bu post ısıya, soğuğa ve darbeye karşı dayanıklı olmak zorunda. Vahşi batı kadar amansız olabilmesi için keçe haline alması gerekir. Şapka ölçüsündeki parçalar 5000 wattlık bir emme gücüne sahip olan şekillendirici makinayla kılları dönen devasa metal konilere çeker. Bu devasa şapka konileri daha sonra mesleği ustasından öğrenen zanaatkarın eline geçer. Bu konileri sarar ve sıcak suya yatırır. Sıcak su kılları gevşetir. Daha sonra devasa yuvarlayıcılar onları birleştirir. Artık şapkalar makinalarca yoğrulmuştur. Sonraki aşama birleşen postu sıkılaştırmaktır. Postlar birleştikçe şapka küçülür, güçlenir ve sıklaşır. Ama görünüşünde hala düzeltilmesi gereken sorunlar vardır. Çözüm şapkayı şekillendirme ve buharlama aşamasından geçirecek bir başka makinedir. Bu işlem kovboy şapkasının temel görüntüsünü verir.

0: Ancak bu hali bile bir rodeo yıldızı için uygun değildir. Bu şekli düzeltmek için şapkalar eyalet boyunca 200 kilometre kat ederek Garland'da bulunan bitirme fabrikasına gelir. Bu fabrika dünyadaki en büyük kovboy şapkası bitirme fabrikasıdır. Haftada 2700 adet şapkayı etiketler ve kullanma talimatı basar. Şapkanın bu hali ata binen bir kovboy için fazla gevşektir. İşin sırrı şelak adı verilen bir reçine ile sağlamlaştırmaktır. Bu reçine hem parlak bir görüntü verir hem de şapkayı sıkılaştırır. Buharlanıp ölçülendirilmeden şapkalar havalandırılarak kurutulur. Ancak haresi takılmadan hiçbir kovboy şapkasına kovboy şapkası denilemez. Bu işlem sahibinin kafasına iyi oturmasını ve yağmura karşı korunmasını sağlar. Bu işlem için başka bir şekillendirme makinesi bantlar ve şeritler takılmadan önce karakteristik çöküntüyü şapkaya presleyerek oluşturur. Kutulanıp sevk edilmeden önce yapılması gereken son işlem kalite kontroldür. Wade'in devreye girdiği yer. Şampiyon bir rodeocu şık bir görünüme sahip olmalıdır. Bunu duruma göre belirler.
1: İstediğiniz gibi görünüyor mu?
2: Budur.
1: Size bir de önden bakayım.
2: Tamam.
0: Bu şapka tam bir şampiyona layık. Şimdi tek yapması gereken şeytanın bacağını kırmak.
1: Güzel, bu çok güzel göründü.
2: Tamamdır.
1: İyi şanslar.
2: Teşekkür ederim.
1: Şeref duydum.
0: Kurallar basit. Yakala, yere yapıştır, bağla. En hızlı kovboy kazanır. Wade White'tan hızlısı nadiren çıkar.
2: Şapkam iyi oturdu, çok iyi durumda. İyi bir şapkayı yenemezsin. Bu çok zordu.
0: İşte böyle. Kovboy şapkaları posttan yapılır. Sıcaklık, yağmur ve sığıra karşı koruma sağlarlar. Derin deniz dalgıçlığı dünyanın en tehlikeli işlerinden biridir. Ticari dalgıçların normal bir Amerikalıya göre ölüm tehlikesi 40 kat fazladır. Terfi etmenin en garanti yolu hayatta kalmaktır. Peki nasıl yapıyorlar?

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
3: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: derin deniz dalgıçlığı dünyanın en tehlikeli işlerinden biridir. Ticari dalgıçların normal bir Amerikalıya göre ölüm tehlikesi 40 kat fazladır. Terfi etmenin en garanti yolu hayatta kalmaktır. Peki nasıl yapıyorlar? Okyanus Ticari Dalgıç Eğitim Tesisleri, Houston, Texas. Profesyonel dalgıçlar olarak bu genç adamlar elektriğe kapılmaktan zehirlenmeye kadar birçok ölüm tehlikesiyle karşı karşıyalar. Böyle bir iş yapabilmek için özel bir çeşit karaktere sahip olmak gerekir.
1: Küçük balıklar, balina veya yunus gibi hissediyorum. Hep bir yunus olmak istemişimdir.
0: Joe O'Meara dalgıçlar için en olası ölüm sebebiyle yüzleşmek üzere. Boğulmak ve havasız kalmak dalgıç ölümlerinin %87'sinde görülmektedir. Joe'nun solunumu 130 metrelik bir boruyla pompalanıyor. Ayrıca bu boru iletişimi de sağlıyor. Bu boruya umbilikal denir. 40 metreden derin dalışlarda yüzey takımı umbilikalle hidrojen hava karışımını kontrol ederler. Hayatı tam anlamıyla onların elindedir.
2: Bu işi yapana kadar tarif etmek imkansızdır ama dünyada buna benzer gerçekten hiçbir şey yok.
0: Eğer dikkat etmezlerse veya lavaboya kadar gitmişlerse ve bir şeyler ters giderse kaçabileceği hiçbir yer yok. Dalgıçlar kendi başlarına da her şeyin üstesinden gelmeyi başarmalıdırlar. Ve Joe'nun havası kesilmek üzere.
2: Baylar, buradaki hava bitti. Yedeğe geçiyorum.
1: Anlaşıldı. Dalgıç yedeğe geçiyor.
3: Havayı kontrol edelim. Ana hava. Kompresörler.
0: Bir sonraki nefesini almadan önce yedek tüpe dönmek zorundadır.
2: Yedek devrede.
3: Anlaşıldı.
0: Yedek tüp derin dalışta sadece 10 dakika yetecek kadar hava bulundurur. Ama bu bile dalgıcı yüzeye çıkarmaya veya yardım ulaştırmaya yeter.
2: Anlaşıldı. Yüzeye çıkıyorum.
0: Joe için böyle ölümcül bir kazadan kurtulmak, profesyonel dalgıç olabilmek için sadece bir basamak.
2: Tüplü dalıştan biraz farklıdır. Daha çok astronot olmaya benzer. Bu işi yapana kadar tarif etmek imkansızdır. Ama dünyada buna benzer gerçekten hiçbir şey yok. İnanılmaz.
0: Profesyonel dalgıçlar 100 metrenin altındaki derinliklere sadece manzaraya bakmak için inmezler. Orada yapılması gereken işler vardır. En tehlikeli işlerse kaynak yapmaktır. Kaynak ekipmanları elektrik akımlarını çıkartarak çalışır. Bu hazırlıksız bir dalgıcı kızartabilir. Bunun için malzemelerin lastikle kaplı olması gerekir. Su altı kaynağının gurusuysa usta inşaatçı Ron Foreman'dır.
1: Kaynağa başlamadan uyarıda bulunmayı unutma, tamam mı? Kimsenin aşağıda yaralanmasını istemeyiz. Su altı kaynağında sadece görünen yerlerin tehlike altındadır. Tamamen izole halde olduğun için sana bir şey olmayacak. Dikkatli olmak zorundasın.
0: Kursiyerler su altı gereçlerinin su altında nasıl hareket ettiklerini öğrenmek için haftalar süren eğitim alırlar. Bunu tamamen öğrenmek zorundadırlar çünkü elektrik dalgıçların hayatlarını tehlikeye atan tek şey değildir.
2: Yükseltici açık mı? Bu dalışta yükselticiyi devre dışı bırakalım.
0: Eğitmen Gary Teed'in bu dalışta yeni bir sürprizi var.
1: Evet efendim.
2: Hadi yapalım şu işi.
0: Bu dalış sadece senkronize kaynakla alakalı değil. Kursiyer Skyler Baxter ve Kristen Bletia bütün dalgıçların en büyük korkusundan kurtulmayı öğrenecekler. Ölümcül vurgun. Yüzeye yaklaştıkça vücutlarındaki baskı altında bulunan hava genleşir. Havanın bitmesi gibi sebeplerden derin deniz dalışlarında zamana karşı yarışıyor olabilirler. Yukarı hızlı çıktıklarında hava kanlarında kabarcık oluşturmaya başlar. Bu vücudun ölümcül organlarının beslenmesini önler ve körlüğe, felce ve hatta ölüme sebep olabilir. Vurgundan kurtulmanın tek yolu Skyler ve Chris'i tekrar basınç altında tutmaktır. Basınç odasına bir an önce gitmek için çabalıyorlar. Bu, vurgunun yüzey basıncında etki etmemesi için.
2: Ve şimdi dalgıçları basınç odasına, basınçlı ortama sokuyoruz.
1: 4 dakika kaldı.
2: Açık denizlerde, ticari dalış alanlarında suda elimizden geldiği kadar çok dalmamızın nedeni vurgunu önlemektir. Basınç odasına girmek zorundayız. Bu bir zorunluluk. Otur, otur. Bir yere tutun. Tamam. Çok güzel.
0: Ne kadar aşağıda kalırlarsa o kadar içeride tutsak kalırlar.
2: Bu sizi mahvedebilir. Doğru.
0: Basınç odasındaki hava dipte soludukları havanın basıncıyla eşit olmalıdır ve zamanla yüzeydeki havanın basıncına eşitlenmelidir. Basınç odasındaki sıcaklık 10 santigrat dereceden 40 santigrat dereceye kadar değişkenlik arz edebilir. Derin dalıştan sonra orada 4,5 saat tıkılı kalabilirler. Dışarı çıktıklarında dalgıçlar biraz garip davranabilirler. Ancak düzgün gördükleri sürece iyi bir dalış geçirdikleri varsayılır.
1: Bir kez daha, tamam mı? Ellerini hisset. Uyuşukluk var mı?
2: Güzel.
0: Çalışmalar zorlu. Çünkü dalgıçlar her türlü tehlikeye, imkansıza yakın şartlara ve hatta tamamen karanlığa göğüs germek zorundadırlar. Petrol kulesinden yapılan dalışlarda dalgıçlar karanlık suların üstesinden gelmek zorundadırlar. Karanlık sularda dalgıçlar kolaylıkla yön duygularını kaybedebilir veya boruların ya da kabloların arasında sıkışabilirler. Bu yüzden dalgıçlar dalgıç maskelerinde sadece 5 santimetrelik aralık bırakılan bantlı dalış maskeleriyle eğitim görürler.
1: Kesme işi yapan birinden duymuştum. Adam çok berrak sularda çalışmaya alışkınmış. Adam dibe indiğinde çamur ve kir adamın görüş alanını çok daraltmış ve işe başlayamamış. Bunun üzerine ben de suyumu iyice kirletmeye başladım ki alışsınlar. Bu sayede adamlarım dibe indiklerinde işi bitirebiliyorlar.
0: Kimse daha iyi yapamaz. Çok garip işlerden Javs'a kadar. Ron çalışmaları zor tuttuğu sürece bu dalgıçlar her türlü işin üstesinden gelebilirler. Her yıl 2 milyar insan hava yolunu kullanıyor. Bu Çin, Amerika ve Rusya'nın nüfuslarının toplamından bile fazladır. Bu insanların ortak bir yanı var. Hepsi aç ve doyurulmaları gerekiyor. Peki nasıl yapıyorlar? Saat sabahın 5'i. Dubai Havaalanı. Londra Heathrow'dan gelen gece uçuşu yolcularını yeni indirdi. Bir saatten az bir süre içerisinde bu uçağın temizlenmiş, tamamen doldurulmuş ve uçuşa hazır olması gerekiyor. Çalışma zamanı. Bu bir A380 Super Jumbo. Dünyanın en büyük yolcu uçağı. 644 yolcu taşıyabilir. Ancak bu büyük kuş yer ekibine büyük sorunlar çıkartıyor. Yiyecek bölümünün kapısı 8 metreden daha yüksek. Bu sebeple bu iş için özel üretilmiş kamyonların hidrolik pompalar yardımıyla ön kısmını 12 saniye içerisinde bir uçağın yüksekliği kadar kaldırması gerekir. Ayrıca görevlilerin sonraki uçuş için uçağın doldurulmaya başlanmasından önce daha kadar bulaşık ve çöple ilgilenmeleri gerekiyor. Bunlarla 2 adet 20 tonluk kamyon doldurulabilir. Dünyanın en büyük yolcu uçağından dakikalar içinde yük indirildi. Burası 21 bin metrekarelik catering tesisleri. Her gün 150'den fazla uçuştan 5500 tabildot kartları buraya getirilir. Bu mutfak 24 saatte küçük bir şehirden gelen bütün bulaşığı temizleyebilir. Önce tamamen dolu kartlar elektrikli bantlarla yolculuklarına başlarlar. Bu bantlar en büyüğü 50 adet basketbol sahası genişliğindeki 3 kat boyunca 2,5 kilometre devam eder. Bu sistem bir saat gibi işler. ve 25 dakika içinde binlerce tabldot boşaltılır ve hazır hale getirilir. Sistemin bütün hareketleri bir monitör odasından izlenir. Her tabldot bu odadan sadece bir tuşla farklı yönlere, yeniden kullanılmak üzere veya tamirata yönlendirilir. İlk durak yıkama alanıdır. Böyle bir karmaşanın üstesinden gelebilmek için bu alan bir restorandan çok bir fabrikaya benzemek zorundadır. Bir sıra işçi tabldotları elle 160 metrelik bantlara boşaltır. Sadece 6 dakikada 70 metrelik endüstriyel kir makinalarca temizlenir. Bu makinalar her gün 1,5 milyon parçayı temizleyebilir. Bir bulaşık makinesi bunu 15 bin defada yapabilirdi. Diğer tarafta bantlar büyük bölüme gider. Havayolu şirketi burada Las Vegas nüfusunun tamamına öğle ve akşam yemeği servisi yapabilecek kadar malzemeyi bulundurur. Yemekler hazırlanırken tabldotlar mutfak bölümüne gider. Sabahın 6'sında acı ve baharatlı bir köri biraz ağır kaçabilir. Ama tesis her zaman aralığı uçuşları için yemek yaptığından kahvaltılar, öğle yemekleri ve akşam yemekleri hazırlanır. Her gün 100'den fazla uçuş olduğu için bu bina tek başına yılda 20 milyon porsiyon yemek üretmelidir. Yani bekleyecek zaman yok. Her şey kalifiye şeflerce elde hazırlanır. Restoran kalitesinin sanayi ölçeğidir. Bu mutfak 2.2 milyon yumurtayı ve 50 ton ıstakoz etini işlemden geçirir. Menüler her uçuşun istikametine göre belirlenir. Karaçi uçuşları için çok acılı etten, Singapur için sateye kadar her yemek 47 milletten ve 26 farklı mutfağın eğitimini almış şeflerce hazırlanır. Mutfakta pişen her yemek bantlarca şoklayıcılardan geçirilir. Şoklayıcılar yemeklerin sıcaklığını alır ve bakteri oluşumunu önler. Bantlarla yemek 47 devasa buzdolabına girer. Burada uygun sıcaklık olan 3 santigrat derecede gönderilmeye hazır olana kadar saklanırlar. Tabii ki yemekler plastik tepsilersiz, ekmeksiz, peynirsiz ve krakersiz uçuşa uygun olamaz. Bu devasa binanın 3. katında sihir gerçekleşir. 2 futbol sahası genişliğindeki sevkiyat binasında 140 kadın yemeği bir araya getirmekle görevlidir. Bu bayanlar bir anlığına duraklarsa talihsiz bir yolcu tereyağından veya reçelinden olabilir. A380 yolcularını doyurabilmek için yemek dolu arabalardan 30 adet alabilir. İnişten bir saat sonra EK201 sayılı uçuş dolduruldu ve New York'a havalanmaya hazır. Bu uzun menzilli uçaklar yakıt ikmali yapmadan 18 saate kadar havada kalabilir. Bu da tek uçuşta içi yemek dolu 122 araba demektir. 150'den fazla uçuş ve 30 milyon yemekle rekorları kıran bu tesis yemek yapmaya devam edecek.

0: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
1: Evet, öyle, evet.
2: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
0: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
1: Hayır.
2: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
0: Aa, doğru, sağ ol.
1: Orada görüşürüz.
0: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız, Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Ah, onları gördüm.
3: Vay.
4: Of Tanrı aşkına. Ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar. Ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenweide'de birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Ross. Bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle. Şuraya bak.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
6: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
7: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
6: evet,
7: bir ilgisi
6: evet,
7: yok
6: hep
7: tamam
6: aynı
7: mı?
6: Hikaye. Herkes böyle
7: anlamadınız.
6: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
7: ben
6: değil.
7: Ben suçlu
6: yani.
7: Falan değilim.
6: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şey satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
7: 19 mu?
6: 90.
7: 90 mı?
6: Aynen öyle.
7: Bir de ceza
6: evet.
7: Puanı. Olamaz.
6: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da bu vakada en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
5: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
6: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
7: Oynamak için.
6: Evet.
7: Şurada topum da var.
6: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
8: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
6: evet.
8: Oturuyordum.
6: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
8: Sen de inandın mı?
6: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
8: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
5: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
6: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
9: Öyle mi?
6: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
7: Evet.
6: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
5: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: nasıl yapıyorlar da biraz daha? En zor koşullarda uluslararası havaalanlarını nasıl saat gibi işletebiliyorlar? Çamuru kullanarak dergilerin sayfalarının parlamasını nasıl sağlıyorlar? Bir damla benzin harcamadan spor arabaların sıfırdan 100 kilometreye çıkmasını nasıl beceriyorlar? Birazdan nasıl yapıyorlar? Edmonton Uluslararası Havaalanı. Kuzey Kanada'nın buzlu toprağına açılan kapı. Kışın hava şartları -50 derecelere ulaşıyor. Burayı canlı, kalabalık ama aynı zamanda düzenli tutmak özel makinelerin ve eğitimli bir personelin görevi. Sizce bunu nasıl başarıyorlar? Edmonton Uluslararası Havaalanı'nda sabah saat 8. Dondurucu bir sabah. Kar fırtınasının ardından bu gördüğünüz yolun on binlerce ton karla kaplanması olası. Uçaklar inmekte güçlük çekiyorlar ve binlerce dolar çöpe gidiyor. Geriye tek seçenek kalıyor. Karla mücadele eden hava müdahale ekibi. Müdahale ettikleri şey çıplak gözle görülemeyecek kadar tehlikeli. Gizli buzlanma inen uçak için oldukça ölümcül olabilir. Başarılı bir iniş için zeminin kaygan olmadığından emin olmak adına havaalanının 2 adet kaymayı test etme aracı mevcut. Test etme uzmanı Ray Anger hayatını patinaj yaparak kazanıyor. Zor iş, fakat birinin bunu yapması lazım. Frenlere asılınca hız azaltmayı ölçen alet, aracın ne kadar zamanda yavaşladığını kaydediyor. Bu bilgi yolcular ve pilotlar için ölüm kalım meselesi olabilir.
1: Emin olmak zorundayız ki uçak inerken ne tür bir zorlukla karşı karşıya olduğunu bilsin.
0: Kötü hava koşullarında pist saat başı 20 patinaj testine tabi tutuluyor. Patinaj sonuçlarının ortalaması alınıyor ve sonuçlar kağıda dökülüyor. 3'ün altına düşerse bu şartların kötü olduğunu açıklıyor ve acil önlemlere başvuruluyor. Bazen bir süpürge ya da kürek işe yaramıyor. Takımın kar kovma cihazları mevcut. 350 beygir kar sabanı kamyonetinin yolu açmak için 7 metre uzunluğunda sabanları mevcut. Kabindeki amir derinliği, hızı ve karı temizleyen süpürgenin çekimini kontrol etmek için bir kumanda kullanıyor.
1: Yükleyiciler hazır.
0: İşe başladıkları andan itibaren takımın 3500 metrelik yolu temizlemesi için 1 saatlik zamanları var. Christina Anger bu takımdan biri.
2: İşin en zevkli kısmı bu kamyonetleri kullanmak. Kamyonete binmek ve karı temizlemek bana çok hızlı geliyor. Başlamak ve bitirmek panik yaratıyor. Yine de eğlenceli. Bilirsiniz acil işler.
0: Karın tek tarafa yığılması asıl sorun. Uçuş emniyeti için tüm karın yok edilmesi gerekiyor. Karı tamamen ortadan kaldırması için kar püskürtücüleri devreye giriyor. Bu mucizevi aletlerin iki motoru var. Bir tanesi sürüş için arkada, diğeri ise 540 beygirlik olanı önde. O da karı püskürtmesini sağlıyor. Vakumlama ve kurutma makinesi karışımı bu mükemmel uyum, dakikada 125 ton karı yok ediyor ve karı 50 metre öteye atıyor. Bunu yaparken de pisti tertemiz bırakıyor. Uçakların güvenli iniş yapmaları için temiz bir pist yeterli değil. Pilotun yolun iki tarafındaki ikaz lambalarına da dikkat etmesi gerekiyor. Kar sabanının tek sorunu karı kenara atması ve ikaz lambalarını kapamasıdır. Bu konuda Edmonton Havaalanı'nın önlemi kar küreği yöntemiyle bu bölgeleri temizlemektir. Dışarıdan bakıldığında normal bir kürek görünümündedir. Fakat iki kanat açılarak bir boşluk oluşturur. Bu boşluk, ikaz lambalarına uzanan kanalları da temizler. Buz yine de kaymaya sebep olur. Bunun çözümü de 22 tonluk buz kırıcıdır. Bu araçlar zemine sodyum granülleri dökerler. Dönüştürülmüş asit buzu kırarak suyu kendi içine çeker. Buzun içinden suyu alırsın ve geriye hiçbir şey kalmaz. Daha iyi hava koşullarında bu araçlar eksi 30 derecede pistte buzlanmayı önleyici potasyum asidi dökerler. Kötü hava şartları piste zarar verirken uçaklara da zarar verir. Kanatlarda ve kuyrukta biriken buz dönmeyi ve inişi engeller. Edmonton Havaalanı'nın başka bir aracı da bu düzenlemeleri yürütür. Dışarıdan itfaiye arabalarına benzerler. İtfaiye arabası nasıl su püskürtüyorsa, bu araçta antifriz görevi gören turuncu renkli glikol püskürtür. Bu karışım 60 derecedir ve buzların kırılmasını sağlar. Kasım ayından Nisan ayına dek bu araçlar 24 saat çalışır. Ve öyle başarılı oldular ki havaalanı son 10 senede sadece 1-2 gün kapalı kaldı. Konu Kanada'nın karı olunca ekip her zaman çok çalışıyor. Birazdan çamuru kullanarak dergi sayfalarını nasıl parlatıyorlar? Benzin harcamadan spor otomobilleri 100 kilometreye nasıl çıkartabiliyorlar? Aradan sonra nasıl yapıyorlar da?

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
4: Her yıl Amerika'nın dergileri 225 milyar sayfa basar. Fakat parlaklık sağlamak çok fazla mürekkebe mal olur. Aynı zamanda birçok süper görüntüye de. Bunu nasıl başarıyorlar? Bu 6 adet renkli basıcı saat başı çeyrek milyon dergi sayfasını basar. Asıl amaç baktığınızda ayna parlaklığı sağlayacak görünümü vermektir. Ve bu sizi çok şaşırtacak bir yöntemle yapılır. İngiltere'nin Cornwall kenti macunlarıyla ünlüdür. Çamuru daha az ünlüdür. 18. yüzyıldan beri yerli halk Çin için bir yol kazmışlardır. Ve 200 sene sonunda 100 metre ilerlemişlerdir. İşçilerin amacı Çin değil, Çin'i kiliydi. Bu kil dergi sayfalarına gereken beyazlığı ve parlaklığı veriyordu. Ve bu bölge dünyanın karadan ulaşılabilen iki yerinden biriydi. 10 milyon tonluk kil kel topraklarında kaya ve molozla karıştırılıyordu. Sorun onu dışarı çıkarmaktı. Güney İngiltere'nin en büyük hortumuna sahip Dave Martin bu soruna çözüm buldu. Dakikada devasa 5500 litreyi emen hortum, havuzunuzu 2 dakikada doldurabilir. Bu şiddetli akıntıda kil var. Diğer adıyla kaolin. David Perks bu maddeyle hayatın her anında karşılaşabileceğinizi söylüyor.
5: İlaçlarınızda, yani ilaç yapımında kullanılıyor. Plastik ve kauçuk yapımında kullanılır.
4: Asıl ilginç olan diş macununuzun içinde kil olması. Fakat buradakinden azıcık yutmanız ölmenize sebep olabilir. Herhangi bir şekilde kullanılmadan önce rafine edilmesi gerekir. Bu çamurun içindeki kilin çıkarılması kolay değil. Büyük bir topaktan ayrıldıktan sonra yapışkan yıkanıyor ve yer çekimini kullanarak kil siklona maruz kalıyor ve gerekli parçalar ayıklanıyor. Son bir silkelemeden sonra döküntü beyazlaştırılıyor ve suyu çekip çıkaran bir baskılama uygulanıyor. Kil fırında pişiriliyor ve kaolin kiliyle birleştiriliyor. Bu madde dergilerin işine yaramadan önce pislikten ibaret. Onun için tam 1600 kilometre öteye, Almanya'ya seyahat ediyorlar. Dergiler parlaklıklarını bu bölgede kazanıyorlar. Demir perdenin 140 kilometre gerisinde. Sabahın erken saatleri. Wolfgang Wartell herkes gibi güne başladı. Fakat kirle onları üst üste dökmek zorunda. Ancak bu yığın her kire benzemiyor. Amaç parlaklığı getirecek para. 740 ton eski gazete kağıdı dergi sayfasına dönüştürülüyor. Geri kalan hepsi çöp. İyiyi kötüden ayırmak gerekiyor. Gereksiz kağıtta, iki futbol sahası büyüklüğünde büyük çöp yıkama tesisine gönderiliyor. Burada hepsi taranıyor ve kullanılabilir olanları kenara ayrılıyor. Yine de işe yaramıyor. Kağıtlar hala ıslak. Onları kurutmak ve düzleştirmek için basım makinelerine ihtiyaç var. Ve en büyükleri de işte bu boyutta. Bu kağıt makinesi 200 metre uzunluğunda ve 450 milyon euroluk bir yatırım. Kağıt pompalanır ve suyu çekilir. Kağıt Sports Illustrated dergisi için hala çok sönük duruyor. İsterseniz gelin hadi içeriği hazırlayalım. Kaolin pompalanır ve teknede karıştırılır. Teknede suyla karıştırılır ve renk maddeleri çamursu bir hal alır. Kil suyu daha sonra kağıt makinesi tarafından çekilir ve yeni basılmış kağıtlara püskürtülür. Çinilerinizdeki parlaklık gibi kurudukça kağıtlar sönükken birden parıldıyorlar. Kağıtta sakın çay demlemeye kalkmayın. Makine çalışmaya başlayınca saat başı 900 bin metrekare sayfa basar. Bu kağıtları taşımak çoğu zaman sorun olur. Böylelikle koca bir vinç harekete geçer. Onları kaldırır ve paketleme alanına götürür. İki milyon euroluk büyük robotlar kağıtları basıma hazırlar.

0: Her yıl 1,5 milyon kilometre uzunluğunda kağıt üretilir. Bu sayı dünyanın etrafını 40 kez dolaşabilir. Bu koca alet tüm dünyaya kağıt gönderebilir. Boş, beyaz kağıdı okumak çok sıkıcı olur. Böylece tomar bazı kesim işlemleri için Cornwall'a geri gönderilir. Cornwall'ın 15 kilometre ardında Yves Roche basım evi bulunur. İngiltere'nin en büyük basım evidir. Kağıtlar yazıcıya yerleştirilir. Mürekkep konur ve süreç başlar. Saatte 600 bin bölüm basılır ve haftada 8 bin litre mürekkep harcanır. Sayfalar kesilip birbirine eklenince dergiler dolaşarak paketlenmeyi ve gönderilmeyi bekler. Yves Roche her yıl bu yolla 120 milyon dergi basar. İş bittikten sonra tekrar paketlenir. Bu Fisker Karma. Hollywood'un elit kesimi için bir vazgeçilmez. Kibar çizgileri ve güçlü motoruyla 0'dan 100 kilometreye tam 6 saniyede çıkıyor. Hem de benzin harcamadan. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Çok özel bir otomobil. Elektrikle çalışan bir araba. Bu Henrik Fisker, sembolik DB8'in yaratıcısı.
1: Tasarım yaparken asıl amacım bir arabayı görüp de aşık olunduğundaki duyguları canlandırabilmekti. Bu arabanın çok güçlü olduğunu gösterebilmek istedim. Böylece etkili ve güçlü bir araba olacaktı. Her ekolojik araca benzemeyecek bir araba.
0: Elektrikle çalışan arabalar her zaman çirkin ve sıkıcıdır, değil mi? Ama Henrik buna da çözüm buldu. Lokomotifler ve kamyonetler büyük mallar taşıyabilmek için elektrikli motorlar kullanıyorlar. Hafif bir arabada tork birden hızlanır. Motor 408 beygir ve 1300 litrelik tork sağlıyor. Veyron bile daha az tork harcıyor. Elektronik arabalardaki diğer sıkıcı şey ise 100 kilometre hız yapmak istiyorsanız büyük bir akü gerekmesi. Bildiğimiz aküler buna yetmiyor. Böylece Henrik alışılmadık bir akü yaratmış. Cep telefonu bataryası. Cep telefonları bataryaları 2 saatten fazla konuşma olanağı sağlıyor ve tekrar şarj edilebiliyor. Fisker'ın bataryası ise 2 metre uzunluğunda. 6 kat daha uzun dayanan batarya, lüks arabanız için en uygunu. Hem de şıklıktan ve rahatlıktan ödün vermeden. Önünde sonunda en iyi batarya bile bitiyor. Onlar da kendi kendine şarj olan batarya tasarladılar. Özellikle yavaşladığı anlarda. Onun adı durunca dolan. Araba yavaşlayınca tüm enerji bataryaya akıyor ve batarya kendi kendini yeniliyor. Bu durumda Fisker tek dolumla 80 kilometre yol kat edebiliyor.
2: Pekala Stefan, bir dönüş daha yap ve batarya denemesi için dön.
0: Bataryanın ihtiyacı olan bir priz. Fakat bu yolda onlardan fazla bulunmuyor. Fisker'ın çözümü küçük ama etkili. Lityum bataryayı doldurmak için 4 motorlu yakıt. Bu da 160 kilometrelik tasarruf sağlıyor. Alan Nidwick'in şirketi yenilikçi hibrit motorlar üretiyor.
3: Bu görebileceklerinizin en iyisi. Benzin kullanmadan elektrikle çalıştırılabiliyor. Bu gerçekten önemli bir teknoloji. Uzun yola çıkarsanız elektriğe dönüyor.
0: Bu ileri teknoloji Henrik'i daha da heyecanlandırdı.
1: Yakıt tüketimi sürücüye çok ucuza mal olacak. Çünkü arka tarafta yakıt deposu yok. Tekerlekler sıkışmayınca da çamurluklar etkileyici görünüyor.
0: Çizimi görüp de üretime geçirmek yine de zor. Böylelikle Henrik'in tasarımı önce kilden yapılarak denemeye alındı. Eğer Henrik'in yarattığı model değişiklik gerektirirse, kil ustası devreye giriyor. Kilin sürülmesi olanaksız olduğu için, araba bir de hafif alüminyumdan yapılıyor. Bu araç size 87 bin dolara mal olacak. Fakat kâr edeceğiniz benzin parasını düşünsenize. İşte muhteşem araba önünüzde. 200 kilometre hızda bile saç kurutma makinesinden daha az ses çıkarıyor.

0: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
1: Çok sıcak.
2: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
3: Merhaba, benim adım Stephanie Hayes.
4: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
3: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
4: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
3: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
4: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
2: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
3: Yangın burada bir yaşam biçimi.
4: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
5: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
3: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
4: Yardımınız gerekiyor.
1: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephanie, memnun oldum.
1: Marty Rainey.
3: Evet.
4: Ben John.
1: Bunlar kim peki?
6: Ben John'un babasıyım.
1: Senin baban mı?
4: Evet, evet, babam.
1: Ve
5: Irene.
1: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
4: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
1: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
4: 8 senedir buradayız.
1: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
3: Hayır.
4: Çok isterdik ama hayır.
1: Nerede yaşıyorsunuz?
3: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
1: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
4: Tıkandık.
3: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
4: Beş beşe engellere takıldık.
1: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
4: Kesinlikle değil.
1: Neden? 8 yıl.
4: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
0: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
1: Eviniz neredeydi?
7: Tam burada.
8: Evet. Tam burada, salonumuza park ettiniz.
0: Hiçbir şey kalmamış.
8: Kalmadı.
0: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
6: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
0: Evet.
6: Çok sorun yaşadılar.
3: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

0: İnternet dünyasında kerameti kendinden menkul bazı bilimciler kendilerini eylem halindeyken filme çekiyor. Bu internet kahramanları garip deneyler, olağan dışı icatlar ve aklı zorlayan bilimsel hareketler yapıyorlar. Bunları nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını anlamak ve en iyilerini seçmek için önde gelen uzmanlardan bir ekip topladık. Bu bir bilim ama sizin bildiğiniz bilim değil. Bu yüzden bunları evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Uyarıldınız.
1: Uyarıldınız.
0: Bu bölümde internetin en köklü yeniden başlatanlarını tanıyacağız. Bu internet efsaneleri, internete giden yollarını yeniden hayal ederek, yeniden tasarlayarak ve yeniden inşa ederek ölümsüzleştiriyor.
2: Yeniden başlatanlardan olmak için bir buluşu yeni bir buluşa dönüştürmeniz gerek.
3: Bilimsel Kurallar kitabını yırtıp atarak yepyeni bir bölüm başlatmalısınız.
4: Banyo lavabosu.
5: Yeniden ele alan, başka bir amaca uygun hale getiren ve yeniden başlatan biri olmalı.
0: Yeniden başlatmak için ne yapmak gerektiğini öğrendiğimize göre 20 numaraya bir göz atalım. Mark Rober bilimi kullanarak klasik bir bar oyununu yeniden başlatıyor.
6: Dart konusunda iyiyim ve iyi bir mühendisim. Bu demek ki dart konusunda gerçekten iyiyim.
0: Bu mekanik başyapıt her atışta 12'den vurmanızı sağlıyor. Ve bunu internette 2 milyondan fazla kişi izlemiş.
6: İşte bu.
7: Yine tam isabet.
2: Bunun en etkileyici tarafı bu dart tahtasının dartın yerini tespit etmesi, mermi yolunu hesaplaması ve dart fırlatılmadan harekete geçmesi.
8: Bu dart tahtasında ben bile 12'den vurabilirim.
0: Marka bu yüksek teknoloji ürünü dartı yapmaya nasıl karar verdiğini sormak için Kaliforniya'ya gittik.
6: Dart tahtasında 12'den vurmak çok zor bir şey. Fakat mühendislik gücünün sayesinde bunu garantileyecek bir sistem oluşturabilirseniz her zaman 12'den vurabilirsiniz. Ve bunun insanları etkileyeceğinden çok eminim. Bu proje üzerinde 3 yıldır çalışıyoruz. Kendi kendime bunun çok özel bir fikir olduğunu söyledim ve asla vazgeçmedim.
0: Peki Mark bu dart tahtasını nasıl geliştirmiş?
3: Mark'ın bu inanılmaz sistemi dartı uçarken izliyor ve dart tahtasını hareket ettirerek doğru konuma getiriyor. Ve bunu göz açıp kapayıncaya kadar yapıyor.
9: Mark, dartın uçuş yönünü hesaplamak için bölgeye 6 kızılötesi kamera yerleştirmiş. Kameranın yaydığı kızılötesi ışık, dartın üzerinde bulunan ve reflektör görevi gören küçük bir ayna aracılığıyla o kameraya geri dönüyor.
5: Bilgisayar bu 6 kızılötesi sensörden ve yerdeki kameradan gelen bilgileri kullanarak dartın hangi noktada olduğunu tespit ediyor. Ve bunu dart elden çıkıp hedefe varıncaya kadar yapıyor. Bu sistem dartın pozisyonu hakkında 100'den fazla ölçüm yapıyor. Bu akıl durduran bir buluş.
0: Peki dartın gideceği yeri nereden biliyor?
2: Dart'ın pozisyonunu ölçtükten sonra onun nereye gideceğini bilmek hiç zor değil.
3: Dart oyuncunun elinden çıktıktan sonra onu etkileyen en önemli şey yer çekimi.
2: Dart'ın pozisyonunu ve yer çekimiyle ilgili fizik kurallarını bilerek dart'ın yerini tespit eden dart tahtası olması gereken yere doğru hareket ediyor.
9: Dart tahtası iki doğrusal ray üzerinde sabitlenmiştir.
6: Nasıl kaydığını buradan biraz daha iyi anlayabilirsiniz. Bir doğrusal ray burada. Yukarı ve aşağı ve her iki yana doğru hareket ediyor. Bu şekilde farklı yönlere hareket edebiliyor. Bunu çalıştırmak için bir motora ihtiyacınız var. Ve işte bu yüzden buraya 6 kademe motoru koyduk. İşte burada gördüğünüz gibi.
3: Eş zamanlı olarak çalışan 6 motor var ve bunlar çift olarak çalışıyorlar.
9: İnsanı asıl şaşırtan şey bu dart tahtasının bir balık oltasıyla hareket etmesi.
3: Çift olarak çalışan motorlardan biri balık oltasını çekerken diğeri bırakıyor. Dart tahtasını bu kadar düzenli bir şekilde çalıştıran sistem dartın her atışta 12'den vurmasını sağlıyor.
6: Bu dart tahtasının 2 işlevi var. Birincisi, her atışta hedefe 12'den vurmanızı sağlıyor. Fakat ikinci işlevinde de her atışta ıskalamanızı sağlıyor. Bunu şöyle anlatayım. Elimde 2 dart var. Bu dartın üzerindeki işaretleri görüyorsunuz. Bunların arasında küçük bir fark var. Bunları hedefe fırlattığınızda sistem hangi dartın 12'den vurması gerektiğini ve hangisinin ıskalaması gerektiğini hemen fark ediyor. Mesela bu dartı atarsanız her atışta 12'den vurabilirsiniz.

0: Ama bunu atarsanız hedef tahtasını bile vuramazsınız ve hep ıskalarsınız. İstediğiniz kadar uğraşın.
1: Yani doğru dartı kullanırsanız asla ıskalamazsınız.
0: Dartı bu çap içinde bir yere atabilirseniz 12'den vurabilirsiniz. Normalde ıskalamanız gerekse bile doğru dartla asla ıskalamazsınız.
2: 19 numara internetin temel prensiplerine uyuyor. Anlamsız ve harika.
1: Pensilvanyalı mühendis Jason Slanker eski CD'leri farklı bir amaçla yeniden değerlendiriyor. Cephane olarak kullanıyor.
3: CD'lerin bu kadar yıkıcı olduğu kimin aklına gelirdi?
1: Peki Jason bu diskleri nasıl mermiye dönüştürüyor?
2: Jason CD tabancası için bir sistem geliştirmiş. CD'leri içine koyduğu metal bir kafesi var. Bu kafesin altında tek bir diskin geçeceği bir açıklık var.
3: Jason tetiği çekince bir kol CD'yi açıklığa doğru bastırıyor.
2: Jason CD tabancasını ateşlemek için bir açılı taşlayıcı kullanıyor. Normal taşlayıcı diski açılı taşlayıcının üzerine bir alüminyum diskle birlikte koyuyor.
4: Bu alüminyum tekerlek çok hızlı dönüyor. İnanılmaz bir hızla.
2: CD buradan içeri doğru kayınca tekerlekli bir alüminyum disk onu aşağı bastırıyor ve ileri doğru itiyor.
3: Alüminyum tekerlek o kadar hızlı dönüyor ki CD'ler saatte 55 kilometre hızla dışarı fırlatılıyor. Caz ya da klasik müzik CD'lerinin hangisi daha çok acı verir merak ediyorum doğrusu.
1: Georgia Reedville'de Mark Brazel'in pick-up'ı ile ilgili bazı sorunları var.
5: Mark'ın pick-up'ı bozulmuş, geri vites çalışmıyor. Ve bu sorunu çözmek için dahiyane bir yol bulmuş.
6: İşte sorunun yeniden yaratanlar tarzıyla çözümü.
1: Mark'ın devrim niteliğindeki çözümünü 5 milyon kişi izlemiş.
7: Dahice.
1: Peki nasıl oluyor da Mark ileri giderken geri gidiyor?
5: Pikabın altına her iki tarafından zincirle arabaya bağlı iki tane serbest tekerlekli merdane koymuş. Ve bunun sonucunda pikap ileri doğru giderken merdaneler arka lastiklerin altına sıkışıyor.
2: Pickup arkadan çekişli olduğu için bütün güç merdanelerin üzerindeki tekerleklere biniyor. Mark gaza bastığında tekerlekler ileri doğru dönüyor. Ama merdaneler geri döndüğü için Mark'ın arabası da geri gitmiş oluyor.
8: Bunu göstermek için çocuklarıma bu oyuncakları aldım. Aslında bunlar iki dişli ve klipte gördüğünüzün aynısı. Burada olan şey şu, üstteki dişli ya da tekerler bir yöne doğru dönerken alttaki dişli ya da merdaneler zıt yöne doğru dönüyor. Teşekkürler çocuklar, bu bilimsel gösteri için bana çok yardım ettiniz.
1: 17 numarada Fransız sanatçı Joanny La Mercier muhteşem bir sanat eseri yaratmış.
9: Büyüleyici bir şey. Bu bir hayalet mi?
10: Vay canına, çok garip görünüyor. Ama harika. Nedir bu?
1: Güzel bir soru Adam.
11: Joanny bir tür havada süzülen, nereye giderse gitsin onu izleyen projeksiyon yapmış.
1: Peki Joanny bu ürkütücü projektörü nasıl geliştirmiş?
3: Bir projeksiyonun görülebilmesi için bir şeyden yansıması gerek. Normalde bir projektör ekranı kullanılır. Fakat burada odayı saf su sisiyle doldurmuş.
11: Bu süper saf sisi yaratmak için yüksek basınçlı bir gaz tenekesi kullanmış. Suyu bunun deliklerinden püskürtüyor. Deliklerden çıkan yüksek hızlı su minik su damlacıklarına ayrılıyor ve odayı dolduruyor.
3: Bu minik su damlacıkları sadece 50 mikron çapında, yani bir insan saçı kalınlığında.
11: Joanny bu havada süzülen projeksiyonu için su damlacıkları kullanmış. Çünkü her ne kadar normal su saydam olsa da minik su damlacıkları ışığı etrafa dağıtır. Onları görünür hale getirirler. Projektörün Joanny'yi odanın her yerinde izlemesi ve yerini tam olarak bulmak için derinlik sensörü olan bir kamera kullanmış.
9: Sonuç gerçekten inanılmaz. Bu bir bilim insanının hayalet görmeye en çok yaklaştığı an.
1: Şu ana kadar yeniden yaratanlarımız dart tahtasını yeniden yarattı ve attıklarını vurdular. Fakat aradan sonra beyninizi yeniden başlatacak ileri teknoloji bir buluşa tanıklık edeceğiz. Uyarıldınız.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Uyarıldınız. Yeniden yaratanlara tekrar hoş geldiniz. 16 numarada çok ilginç bir deney var. Şimdi gerçek bir kara büyüyü izleyeceğiz. Işık sanki yok oluyor ve aniden bazı objeler beliriyor. Bunları internette 4 milyon kişi izlemiş.
8: Ne?
9: Sanki orada bir kara delik var.
7: Merak etme Chris, kara delik falan yok. Bunun adı Ventablack ve bugüne kadar yaratılan en siyah malzeme.
9: Hem de simsiyah.
7: Şu an İngiltere'de New Haven'dayız ve Ben Johnson'a ekibiyle birlikte neden yeni bir siyah yarattığını soracağız.
10: Bunun üzerinde çalışmaya 2013'te başladık. Uyduların çaplaması için çok siyah bir kaplama yapmak istedik. İlk sonuçları gördükten sonra yaptığımız şeyin ne kadar güzel olduğunu fark ettik ve çok beğendik. Daha önce hiç yaratılmamış kadar siyah bir renk yaratmıştık.
7: Peki bu kaplama ışığı nasıl yok ediyor?
11: Bu Ventablack'e bakmak neredeyse bir kara deliğe bakmak gibi bir şey. Bir malzeme ışığı ne kadar az yansıtırsa o kadar siyah olur. Ventablack üzerine düşen ışığın %99.9'unu absorbe eder. Yani neredeyse hiçbir şeyi yansıtmaz. Ventablack'in bu kadar çok ışığı emmesinin nedeni mikroskobik yapısından dolayıdır.
12: Ventablack milyonlarca karbon nanotüpten yapılmıştır. Bunlar bir atom kalınlığındaki karbon grafem adı verilen ince bir karbon tabakasının ince bir tüp şeklinde rulo edilmiş halidir.
11: Işık bu karbon nanotüplerin içine girince tüplerin arasından tek yönlü olarak ve sekerek ilerler ve sonunda absorbe edilerek dışarıya hiç yansıma yapmazlar.
13: Nanotüpler o kadar küçüktür ki bir bozuk para büyüklüğündeki alana 2,5 milyon nanotüp sığar.
7: Peki bu tabaka neden objeleri yassı gösteriyor?
12: Garip olan şey bunun 3D obje üzerine kaplanması. Hiç ışık yansıtılmadığı için yüzeyin detaylarını da göremiyorsunuz. Çünkü normal objeler aydınlandığında üzerinde aydınlık ve karanlık bölgeler olur. Böylece şeklini daha iyi anlamış oluruz.
10: Burada gördüğünüz gibi tamamen dümdüz görünüyor. Ama bu tarafa döndürünce yüzeyinin kırış kırış olduğunu görebilirsiniz. Ama gözünüze çok az beyaz renk yansıdığı için bunu düz bir yüzey olarak görürsünüz.
12: Objelerin bir aydınlık bir de karanlık tarafı vardır. Ama bir de kapkaranlık tarafı vardır ki o karmaşık bir şeydir.
7: Alman sanatçı Bartolomeo Traubeck yepyeni bir müzik dalı yaratmak için bir pick-up geliştirmiş.
12: Bu inanılmaz bir şey. Ağacın içinden müzik sesi geliyor.
7: Evet, ince bir ağaç diliminden yapılan bu plaktan müzik sesi geliyor.
14: Bestecisi kim? Bach mı?
13: Bu nasıl çalışıyor? Nutkum tutuldu.
7: Mühendisler, siz açıklar mısınız?
15: Ağacın içinde halkalar vardır. Bunlar ağacın yaşını gösterir. Her halkanın ilkbaharda ve yazın olan açık renk bölge ve sonbaharla kışın yapılan koyu renkli bölge vardır.
13: Bir ağaç kütüğünden ince bir dilim kesmiş ve o halkaları plak gibi çalıyor.
16: Normal bir pick-up'ta iğne kullanılır. Fakat bu bir kamera kullanıyor. Bu kamera ağacın halkalarına bakıyor ve onların açık ve koyu renklerini ve genişliklerini tespit ediyor.
13: Ağaçtan aldığı bu optik bilgiyi bir bilgisayar sistemine aktarıyor. Bilgisayar bu bilgiyi alıp farklı piyano tonlarına dönüştürüyor. Koyu renkli alanlar kalın ses çıkarıyor, açık renkli alanlarsa ince ses çıkarıyor. Ağacın üzerinde çatlaklar ve budaklar varsa müzik değişiyor. Çok koyu ve geniş alanlarda biri piyanoya vurmuş gibi ses çıkıyor.
17: Ben bonga tanrım buna bayıldım. Kafamdan atamıyorum.
14: Klasik fizik bundan daha iyi olamaz.
7: Bir metal küp ve tüy yere atınca metal yere daha çabuk düşer. Öyle mi dersiniz?
8: 3, 2, 1.
18: Yer çekimi!
7: Oregonlu James Orgill ders kitaplarını yeniden yazıyor.
19: James yer çekimi karşısında her şeyin aynı anda yere düştüğünü gösteriyor. Her şeyin.
7: Peki James tüyün metal küp kadar hızlı düşmesini nasıl sağlıyor?
20: Küçük metal parçası ve tüy yere düşerken hava direnciyle karşılaşır. Yani havadaki moleküller iki objeyle çarpışır. Ve daha geniş bir alanı olan tüyün çarpışacak daha çok molekülü vardır. Ve metal parça kadar çabuk düşmesini engeller.
14: James'in bu konteynerde yapmak istediği şey olabildiğince çok hava molekülünü çıkarmak. Böylece bir kısmi boşluk yaratıyor. Bu konteynerin içindeki kısmi boşluk yaratıldıktan sonra düşen objenin yüzey alanı artık bir etken değildir. Çünkü hava direnci en aza düşürülmüştür.
20: Ve gördüğünüz gibi metal küp de tüy de yere aynı hızda düşüyor.
14: O konteynerin içine ne koyarsanız koyun yer çekimi hepsini aynı hızda yere doğru çeker.
19: Evet, teorik olarak grafikte ne olduğunu söylesem de beni mavi bir balinanın üzerinde 3 hivava ile birlikte çayımı içerken ve aynı hızda yere düşerken görebilirsiniz. Evet, iyi iş çıkardınız grafikçiler.
7: Bir kardan adam yapmak tasasız bir kış ailesinin en büyük eğlencesidir. Fakat Kanada, Manitobalı Duek ailesi için durum biraz farklı. Onlar her yıl bir tür buz mühendisliği yapıyor.
20: Bu bir kardan adamı endüstriyel bir düzeye taşımaktır.
8: Daha büyük bir havuç lazım.
7: Evet, bu 6 metre yüksekliğinde bir kar canavarı.
8: 6 metre yüksekliğinde mi? Muhteşem!
7: Peki bu buzdan canavarı nasıl yapmışlar?
8: Bu dev kardan adam için 60 metre küp kar kullanılmış.
21: Bu kadar büyük bir kardan adam yapmanın en büyük sorunu karın iyi bir yapı malzemesi olmamasıdır.
12: Karı kardan adamın ağırlığını taşıyacak kadar sağlam yapmak için önce onu yoğunlaştırmak gerek.
21: Ve bunun için Duek ailesi inşaat kulesi kurmuş.
12: Karı karton kalıplarla şekillendiriyorlar. Bunları iskelenin etrafına koyuyorlar ve içlerine kar dolduruyorlar.
21: Böylece süreci hızlandırıyorlar.
12: Kar taneleri minik buz kristallerinden yapılmıştır ve bu karları bir araya istifleyince buz kristalleri arasındaki havayı da azaltıp daha sağlam bir hale getiriyorlar. Ayrıca kar gün içinde ısındığında bir kısmı eriyor ve buz kristallerinin arasında su dolmasına sebep oluyor. Donunca da buz kristallerini birbirlerine daha sıkı bağlamış oluyorlar.
21: Ve sonunda ortaya dev bir kardan adam çıkıyor. Devasa bir şey. Biraz da ürkütücü.
7: New Hampshire'da gizli bir bölge. Kendi yap mucidi Ian Wilson ve oğlu Quinn yeni yaptıkları en yıkıcı buluşlarını test ediyor.
22: Bir trombonu işitsel bir saldırı silahına dönüştürüyorlar.
21: Küçük arkadaşıma merhaba de.
7: Peki bu işitsel saldırı silahı nasıl çalışıyor?
22: Bu yarı silah, yarı trombon. Silah kısmı eski bir av tüfeğinden yapılmış. Dipçiğini omzunuza dayıyorsunuz. Ayrıca tetiği de var.
15: Bu saldırgan trombonda cephane yerine hava kullanılıyor. Bu hava arka taraftaki bir bidona dolduruluyor ve ateş etmeden önce pompalanıyor.
20: Yüksek basınçlı hava bir hortumla tüfeğe bağlanıyor ve tetiği çektiğinizde hortumun ucundaki kapakçığı açıyor. Bidonun içindeki yüksek basınçlı hava dışarıdaki alçak basınçlı hava ile eşitlenmek istiyor.
15: Ve bidondan çıkarak tüfeğin içinden geçip trombondan çıkıyor.
20: Hava trombonun içine doluyor, titreşim yapıyor ve etrafındaki havayı da titreştirerek bir ses dalgası üretiyor. Ve biz de bunu duyuyoruz.
15: Neyse ki bir projeden kalanları kimse bunun tersi bir amaç için kullanmamış. Yani tetiği çekince namludan trombon sesi yerine mermi çıkmıyor.
7: Yürürken cep telefonuna fazla odaklanmak gerçek dünyayla bağlantınızı koparabilir. Fakat bu uygulamada değil.
20: Fincan.
7: Bunun adı iPoly. Böylece akıllı telefonunuza
20: çöp tenekesi
7: ekstra bir duyu yükleyebilirsiniz. Ve gördüklerini söyler.
0: Amber çiçeği.
1: Tut.
4: Vay canına.
20: Bu akıl durduran bir şey.
0: Çöp kutusu. Soket. Banyo lavabosu.
4: Nereden biliyor?
7: Hadi öğrenelim.
0: Tuvalet kağıdı.
23: Dış dünyayı gösteren kamera telefonda bir görüntü yaratıyor. Bu görüntünün bir sürü pikseli var. Sistem, objelerdeki minik piksel bloklarını test ederek çalışıyor.
11: Yazılım, görüntünün çizgileri, kıvrımları ve desenleri gibi en önemli özelliklerini tespit ediyor.
23: Sistem çalışınca, kamerada gördüğümüz milyonlarca farklı objeyi tespit ediyor ve onlara yaklaştığımızda bizi sesle uyarıyor.
15: Gerekli bilgiyi kameradan alıyor ve objenin ne olduğunu tam olarak tespit ediyor ve ne olduğunu size söylüyor.
0: Ananas.
11: iPoly saniyede 7 objeyi tespit edebiliyor.
15: Ve telefonu inanılmaz kullanışlı hale getiriyor.
0: Banyo. Kapı.
11: Bu uygulamanın en güzel yanı harika bir gerçek dünya kullanımı olması. Görme engelli insanlara da çok yardımcı oluyor.
0: Amber çiçeği, dut, tek kullanımlık bardak.
20: Gerçekten tek kullanımlık bardak.
0: Emin değilim.
7: Üzülme Alan, senin kim olduğunu biliyoruz. Geri sayımımızın ilk bölümünde inşaat yaptık, trombon çaldık ve CD'leri silah gibi kullandık. Fakat 10 numarada acil servisi yeniden yaratan bir robot var. Bu muhteşem Da Vinci ameliyat sistemi. Şu an bir açık meyve ameliyatı yapıyor.
20: Üzümü dikiyor. Vay canına.
7: Sistem en yumuşak deriye bile nasıl ameliyat yapıldığını gösteriyor.
21: Üzüm ameliyatı zaten yeterince etkileyici. Fakat üzüm aslında bir şişenin içinde.
11: İnanılmaz bir şey.
7: Bu akıl durduran makine bu kadar dar bir yerde böylesi ince bir deriyi nasıl dikiyor?
21: Bu robotlar anahtar deliği ameliyatlarında kullanılıyor. Adından da anlaşılacağı gibi çok küçük bir delikten girebiliyor. İnsan eli bunu asla yapamaz. Operatör ekran karşısında oturuyor ve yüksek çözünürlüklü ekranda neler olduğunu izliyor.
15: Doktor, üzümün derisine zoom yaparak 10 kat büyütebilir. Aletlerin 7 derecelik bir hareket yeteneği var ve bunu hiçbir doktorun elleri yapamaz.
11: En iyi cerrahlar yaklaşık 100 mikrometreyi tespit edebilir. Fakat bu robot 50 mikrometreyi tespit eder. Yani bu robot en iyi cerrahtan 2 kat daha iyi iş çıkarabilir.
21: Robot çok kesin ve tutarlı olduğu için dokuya çok daha az zarar verir ve hasta daha çabuk iyileşir.
7: Peki bugünkü hasta?
20: Bu sevimli üzüm de kısa süre sonra iyileşecek ve salkımdaki yerini alacak.
7: Yeniden yaratanlar geri sayımımızda şu ana kadar bir pick-up'ın geri gitmesini, devasa bir kardan adamı ve devrim niteliğindeki pick-up'ı gördük. Fakat aradan sonra çok daha ilginç şeyleri izleyeceğiz. Uyarıldınız.
24: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
25: Net!
26: Servis geldi. Çantam hazır mı?
27: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
28: Boy, boy, boy, boy, boy, boy. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
29: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
28: Boy, boy, boy, boy. Domino's'um hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Uyarıldınız. Yeniden yaratanlara tekrar hoş geldiniz. Sırada bir Rus mucidin sıradan bir motosikleti nasıl modernize ettiğini izleyeceğiz. Acayip bilimsel gösteriler dizimizde muhteşem kaykayları ve inanılmaz motosikletleri gördük. Şimdi hazır olun. Hover Surf tarafından geliştirilen hover motosikleti izleyelim.
4: Muhteşem.
3: Bu Akrep Hover motosikleti internette 2,5 milyon kişi tarafından izlenmiş.
4: Bunu istiyorum. Buna ihtiyacım var.
5: Bu adamlar motosikleti yeniden yaratmış ve 21. yüzyıla taşımışlar.
3: Bunun mucidi Alex Atamanov'la konuşmak için Rusya'ya gittik. Bu motosikletler hakkında bazı şeyler soracağız.
6: Normal motosiklete biner gibi biniyorsunuz. Ama motoru çalıştırınca çok güçlü olduğunu, gürültülü olduğunu görüyorsunuz. Ve şu kolu yukarı kaldırırsanız yer çekimini de ortadan kaldırıyorsunuz. Bazıları buna inanmıyor. Aldatmaca olduğunu düşünüyorlar. Ama gerçek, yani dokunabilirsiniz.
3: Peki bu gerçek hover motosiklet nasıl çalışıyor?
4: Bu motosikleti yaratmak için Hover Surf grubu bir drone almış, üzerine oturma yerleri koymuş ve sürülebilir hale getirmiş. Bu motosiklet temelde bir tür helikopter. 4 bağımsız pervanesi var. Motor çalıştırılınca havayı aşağıya bastırıyor ve yükselmeye başlıyor. Bu pervanelerin her biri farklı yönlere dönüyor. İkisi bir yöne, ikisi diğer yöne. Bu şekilde dönme devinimini ortadan kaldırıyor ve havada dönmeye başlamıyor.
5: Döndürmek için sürücü pervaneleri saat yönünde hızlandırıyor ya da ters yönde yavaşlatıyor. Bu, o iki gücü etkisiz hale getiriyor ve motosikleti döndürüyor.
4: İleri gitmek için sürücü arka pervanelerin hızını arttırıyor. Bu, bütün motosikletin öne doğru yatmasına neden oluyor. Bunu yapınca itiş gücünün yönünü değiştiriyor ve motosikletin ön kısmı yukarı kalkıyor ve ileri gidiyor.
3: Peki bu acayip alet nasıl kontrol ediliyor?
7: Bu motosikletin tasarımının en güzel yanlarından biri kullanımının gerçekten çok kolay oluşu.
6: Motosikleti sürmek için elinizi buraya koyuyorsunuz ve havalanmak için de bu kolları kullanıyorsunuz. Bu tuş kalkış, bu tuş otomatik iniş için, bu kol ileri ve geri almak için ve bu kol da yukarı ve aşağı almak için, yani yönler.
7: Bu motosikletin pervaneleri tıpkı bir helikopter pervanesi gibi çalışıyor. Yani bu demek oluyor ki bu alet teorik olarak bir helikopter kadar yükselebiliyor.
5: Ama bu güvenli olmaz. Bu yüzden bunu yaratanlar yüksekliğini 10 metre ile sınırlamış.
6: Biz hayalperest olduğumuz için yaptık bunu ve asla vazgeçmeyiz. Uçuşunu, aşırılığını çok sevdik. Zevkli bir şey ve bence bu konuda en iyi biziz.
3: Hepimizin korkulu rüyası bir sürü plastik tuğlanın yere dağılmasıdır. Üstelik ayağınızda sadece çorap varsa, üstüne basmasanız iyi edersiniz. Ama üstünden atlayabilirsiniz.
8: Hayır.
3: Fakat Peter Prohaska'nın geliştirdiği süper çorapları giyiyorsanız sorun olmaz.
9: Oh, acımıyor mu?
10: Çocuklarınızın oyuncaklarının üzerine bastığınızda duyduğunuz acı artık geride kaldı.
3: Peki bu çoraplar ayak tabanlarınızı nasıl koruyor?
11: Buradaki amaç bir çorap kadar esnek ve rahat ama aynı zamanda ayaklarınızın altını yeterince koruyacak bir şey yaratmak.
12: Çorapların tabanları kurşun geçirmez yelekler gibi yüksek derecede aşınmaya dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır. Polimerler uzun molekül zincirinden yapılmıştır.
11: Bunlar birbirinin üzerine gelecek şekilde düzenlenmiştir ve bu onu çok güçlü bir malzeme yapar.
12: Çorapları esnek yapmak için tek bir taban yapmıyorlar. Bunun yerine milyonlarca minik polimer topaklar kullanıyorlar.
11: Onu giyen kişi bir şeyin üstüne bastığında topaklar bir araya toplanır ve su geçirmez bir taban yaratır. Bununla cam kırıklarına bile basabilirsiniz.
3: Çorap mühendisliği için inanılmaz bir buluş. Almanya'nın Festo robotikleri hayvan robotlarını yeniden yaratma hususunda uzman.
13: Bu bir kuş mu yoksa uçak mı? Ya da deniz anası mı?
3: Yaklaştın Amy. Bu bir hava deniz anası. Ve bunu internette 1,5 milyon kişi izlemiş.
5: Bu deniz anası çok güzel.
3: Peki bu hava deniz anası nasıl havada duruyor?
7: Hava deniz anasının içi helyum dolu büyük bir balon var. Helyumun yoğunluğu havadan daha azdır. Fakat deniz anasının diğer kısımları aynı miktarda hava ağırlığındadır. Buna nötr yüzdürme kuvveti denir. Ve bu sayede hava deniz anası kolayca havada dolaşabilir. Bu da onun özelliğidir.
3: Peki bu deniz anası nasıl hareket ediyor?
7: Hava deniz anası aslında yarı deniz anası, yarı ahtapottur. Bir deniz anası gibi görünür fakat bir ahtapot gibi dokunaçları vardır. Yani ikisinin karışımı.
13: Bu deniz anası sağınımlı hareket ederek ileri doğru gider ve bir tür kasılma hareketi yapar. Deniz anasının bütün vücudundaki dokunaçların hepsi hareket etmek için kasılırlar.
7: Bu deniz anasının tabii ki kasları yoktur. Fakat içe ve dışa doğru peristaltik hareket etmesini sağlayan bir sürü dokunacı vardır.
5: Dokunaçlar hareket edince az miktarda havayı da hareket ettirir. Bu da hava deniz anasının yükselmesi için yeterlidir.
13: Deniz anaları çok acayip.
3: Emekli Birleşik Devletler Deniz Subayı Kurt Dozy en son icadıyla torunlarını şaşırtıyor. Tam işlevsel bir arka bahçe denizaltısı.
4: Ev yapımı denizaltı mı? Muhteşem.
8: Kurt gerçek bir yeniden yaratan. Malzemeleri bir hırdavatçı dükkanından almış ve bunu bir denizaltıya dönüştürmüş.
3: Kurt'un denizaltısı suyun altında da üstünde de gidebiliyor.
9: Hatta torpidoları bile var.
13: Dünyanın en iyi büyük babası.
3: Şu an Kaliforniya San Diego'dayız. Büyük baba Kurt'e neden minyatür bir denizaltı yaptığını soracağız.
14: Bu projeyi torunlarımla birlikte hoş vakit geçirmek için yaptım. Denizaltıyı yapmak 2 hafta sonu sürdü. Çocuklar bununla hayatlarında hiç olmadığı kadar eğleniyorlar. Bu havuz denizaltısı aslında gerçek bir denizaltı. Deniz kuvvetlerindeyken öğrendiğim bütün temel bileşenleri var. Ve gerçekten çok iyi çalışıyor. Şu ana kadar hiç sorun çıkarmadı.
3: Kurt'un süper denizaltısı havuzda nasıl çalışıyor?
9: Denizaltının tamamı PVC borularından yapılmış.
4: Ve bu sadece yapısal bir eleman olmanın dışında bir batmazlık kontrolü elemanı oluyor.
15: Kurt, denizaltının derinliğini bir dalış tüpüne bağlanmış basınçlı hava kullanarak kontrol ediyor. Ayrıca PVC boruların içinde ne kadar hava olduğunu kontrol etmek için de bir dizi kapakçık kullanıyor.
9: PVC borular havayla dolduğunda bütün mekanizmayı sudan hafif yapıyor ve böylece yüzüyor. Ama borulardaki hava boşalınca içleri suyla dolup batıyor.
14: Pekala, şu anda gaz denizaltının içinde. Size nasıl kontrol edildiğini gösterebiliriz. Denizaltıyı batırmak için şu kapağı açarak havanın dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Böylece boruların içine su doluyor. Denizaltıyı tekrar yüzeye çıkarmak için soldaki levyeyi yukarı kaldırıyor. Bu kapakçık borulara hava dolduruyor ve su denizaltının altından akıp gidiyor. Denizaltı hafifliyor ve sonra da yüzeye çıkıyor. İşte çalışma şekli bu. Torunlarımla birlikte böyle bir şey yaptığım için gerçekten çok mutluyum. Bununla zevkle oynuyorlar. Çok eğleniyoruz birlikte. Çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Yaptığım için memnunum.
9: Kurt, benim büyük babam olur musun?
3: Şu ana kadar havada uçtuk, yere düştük ve kendimize su altında yol bulduk. Fakat 5 numaraya gelirken mekanik maestrodan biraz müzik dinlemek çok iyi olacak. Bu arpeggio. Piyano çalan tam otomatik bir robot. Amerikalı mucit Nick Morris tarafından yapılmış. Her piyanoya uyarlanabiliyor ve bir profesyonel gibi çalıyor.
7: İşte kulağıma hitap eden müzik.
13: Bu müthiş bir şey.
3: Peki bu makine nasıl piyano çalıyor?
7: Arpeggio bir insan piyaniste bir sürü avantaj sağlıyor. Bir tanesi parmakların sayısı. Bizim 10 parmağımız var ve arpeggio'nun 88. Yani her tuş için bir parmak.
5: Arpeggio'nun 88 parmağının her biri bir solenoid tarafından kontrol ediliyor. Solenoid elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürüyor.
7: Her parmağın ayrı bir işlevi vardır. Bir uçtaki solenoid, öbür uçtaki de piyano tuşudur. Belli bir solenoide elektrik verildiğinde bu tarafı yukarı kaldırıyor ve parmaklar piyano tuşlarına basmaya başlıyor.
3: Peki arpeggio nasıl bir insan piyanist gibi çalıyor?
15: Arpeggio'nun en güzel tarafı binlerce insan performansını incelemiş olması. Hatta her notaya ne kadar sert vuruluncaya kadar. Arpeggio hafif dokunuşları ve gümbür gümbür çalmayı fark edecek kadar gelişmiştir.
7: Bu demek oluyor ki arpeggio insanların yarattığı bir şeyi hissedebilir.
15: Ustaca bir performans gösterebilir. Fakat yapamadığı tek şey konserden sonra izleyiciyi selamlamaktır.
3: Kaptan Amerika'nın kalkanını hayata döndüren adamdan Elysium halterine kadar birbirinden ilginç gösteriler izleyeceğiz. Ontario'lu mühendis Hack Smith, sansar pençelerini elektrikle yeniden yaratıyor.
7: Metal folyo sansar pençelerine asla karşı koyamaz. Bunu istiyorum.
11: Bunu kesinlikle evde denemeyin. Elektrikle oyun oynamayın ve keskin pençelerle de oyun oynamayın.
3: Peki Hack Smith bu muhteşem pençelere nasıl elektrik veriyor?
4: Çok basit bir devre yaratmış. Bataryanın eksi ucunu alıyor ve bunu metal çalışma masasına bağlıyor. Artı ucu da pençelere bağlıyor. Böylece pençeleri masaya değince hemen kısa devre yapıyor.
11: Genellikle bir şey kısa devre yaparsa yanlış bir şey oldu diye düşünürüz. Fakat Hack Smith bunu özellikle yapıyor çünkü büyük miktarda elektrik akımı oluşturuyor.
3: Elektrik Hack Smith'in bir şeyleri kesmesini nasıl sağlıyor?
11: Elektrik bu sansar pençelerinin kesme yeteneğini geliştiriyor. Çünkü büyük miktarda ısı üretiyor.
4: Pençelerin metal yüzeye değmesinden hemen önce o kadar akım oluşuyor ki havaya atlama yapıyor. Yani hava elektrik akımını kontrol etmeye başlıyor. Fakat bu çok kötü bir iletken. Bunu yaparken çok ısınıyor. Yani ark metale değinceye kadar çok fazla ısı üretiyor.
16: Bir metali ısıttığınızda içindeki moleküller gevşemeye başlıyor ve bu da malzemenin tamamen yırtılmasına neden oluyor.
12: Kıvılcımlar, pençeler, kesmeler çok görkemli.
3: İnternette izleme yaptık. Ayrıca paketleme ve hackleme bile yaptık. Fakat sırada şampiyon bir yeniden yaratan var. Uyarıldınız.
17: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
18: Geceliği 4200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
20: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
20: Trivago'da da var.
22: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
20: Trivago'da o da var.
23: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
21: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
20: Tekrar söylememe gerek var mı?
23: Otel mi? Trivago.
24: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
25: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
26: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
27: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
28: Aramaya devam etmelisiniz.
27: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Uyarıldınız. Yeniden yaratanlara tekrar hoş geldiniz. Sırada 3 numara var.
6: Herkese merhaba. Evimde küçük bir fare sorunum var.
3: Korkma Kevin. Floridalı arka bahçe bilim insanları fare sorununa bir çözüm bulacaktır. Hem de yeniden yaratanlar farkıyla.
12: Bu devasa bir fare kapanı.
6: İlk testimizi yapalım. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Boom!
12: Karpuz püresi oldu.
3: Kevin'ın fare kapanı içine koyduğunuz her şeyi kıyma yapıyor.
12: Bu muhteşem bir şey.
3: Peki Kevin'ın fare kapanı neden bu kadar yıkıcı?
29: Bu fare kapanının yıkıcı gücü ortasındaki dev yaydan geliyor.
7: Kevin bu sistemi bir araba süspansiyon sisteminden almış.
0: Normal büyüklükte bir fare kapanında çubuğu geri çekerek yapabilirsiniz. Ama bu yay bunun için çok güçlü. Bunu elle yapamazsınız. Kevin yayı sarmak için bir vinç kullanıyor.
7: Vinç çalıştığında yayı sarmaya başlıyor ve bunu yapmak için büyük bir enerji harcıyor. Ama bu enerji yayın içinde depolanıyor ve Kevin yayı bırakır bırakmaz yay hemen eski pozisyonuna döner ve bütün enerjiyi serbest bırakır. Yayın içinde o kadar çok enerji var ki çubuk saatte 68 kilometre hızla ileri doğru fırlıyor.
1: Çıtanın bu kadar hızlı ileri fırlatması gerçekten çok etkileyici. Bu hıza 0.23 saniyede ulaşıyor. Bu bir Formula 1 arabasından 5 kat daha hızlı demektir.
0: Hızla öne fırlayan bu çubuk aslında çok ince. Yani bir objeye çarptığında bütün bu güç küçük bir alana odaklanıyor. Ve bunun sonucunda inanılmaz bir yıkım oluyor.
3: Ontario, Kanada'da Rory Rainer ve arkadaşı Dustin geleneklere uymayan bir egzersiz yapıyor. Fakat kullandıkları bu süper sağlam ip aslında bir diş ipinden yapılmış.
7: Ne, bu diş ipi mi yani?
3: Doğru. Ve bu adamlar yeniden yarattıkları bu iple egzersiz yapıyorlar ve hiç kopmuyor.
7: Diş ipinin bu kadar sağlam olduğunu hiç bilmiyordum.
5: Kimin aklına geliyor böyle şeyler?
3: Bu diş ipi nasıl bu kadar sağlam olabiliyor?
5: Diş ipi yüksek gerilme direncine göre tasarlanmıştır.
0: Gerilme direnci bir ipi kopmadan ne kadar gereceğini gösterir. Bunun için de bir sürü diş ipi kullanıyorlar. Tam 1100 metre. Diş ipini alıyorlar ve bunu iki sütuna sarıyorlar.
5: Ve ortaya çok kalın bir halat çıkıyor. Diş ipinin bir bükümü 5.4 kilo ağırlığı taşıyabilir. Yani bu şu demek oluyor. 150 büküm 800 kilo ağırlığa dayanabilir.
0: Bu ipi ne kadar çekerlerse çeksinler onu asla koparamazlar. Gerçek bir test için ipin bir ucunu ahşap bir plakaya bağlayıp bir arabaya yerleştiriyorlar. Diğer ucunu da bir ağaca bağlıyorlar ve gaza basıyorlar tabii.
7: 3, 2, 1, bas gaza.
0: Ve nihayet kopuyor.
3: O diş ipi hala kullanılabilir. İnternet dünyasının en iyi yeniden yaratanlarını bulmak için kurallar kitabını paramparça ettik. Fakat şimdi bir numarada bugüne kadarki en iyi gösterilerden birini izleyeceğiz. İngiltere'deki bir yarış pistinde yarışa hazırlanan bir araba geleceğe göz kırpıyor.
0: Neden arabadan iniyorlar?
3: Çünkü Alistair sıradan bir araba değil.
5: Bu bir D-Bot, yapay zekalı bir yarış arabası.
7: Sürücüsü yok. Vay canına.
3: Bu dünyanın kendi kendine giden en hızlı yarış arabası.
7: Bu kesinlikle bir numara olmalı. Çünkü bir yarış arabasını yeniden yaratarak ikonik bir buluş yapmışlar. Yani araba.
6: Bu robotik yarışçılar aklımı başımdan aldı.
3: Şu an Devbot'un mucidi Brian Balcom'la birlikte İngiltere, Londra'dayız. Kendisine bu arabanın marifetlerini soracağız.
6: Bunun sürücüsü aslında küçük bir yazılım. Yani bu yapay zeka ile çalışan bir araba. Bu arabalar her şeyi kendileri için düşünür ve kendileri için sürer. Bunu yaratırken insan duyularının ve düşünce tarzlarının hepsini kopyaladık. Ve bu araba tıpkı bir insan gibi düşünüyor.
3: Peki Devbot bir insanın yardımı olmadan yolunu nasıl buluyor? Bilim insanları...
7: Yerlerinize hazır, başla.
0: Yolu bulmak ve pozisyonunu tespit etmek için Devbot inanılmaz miktarda sensörler ve teknolojiyle donatılmıştır.
1: Devbot'un 4 lidarı, 2 radarı, 18 ultrasonik sensörü ve 6 optik kamerası var.
0: Ama çok sensörü varmış.
7: LiDAR, arabanın çevresine kızılötesi ışınlar yayar ve sensörler de yoldaki objeleri tespit eder. Bu kızılötesi ışınlar, karşılaştığı objenin görüntüsünü sensörlere aktarır. Hatta objenin ne kadar uzakta olduğunu bile söyler.
4: Radarlarda LiDAR'lar gibi çalışır. LiDAR'lar kızılötesi ışık kullanırken radarlar radyo dalgaları kullanır.
7: Ultrasonik sensörler, yani başka bir deyişle sonarlar da tamamen aynı şeyi yapar ama ses dalgaları kullanırlar.
4: Devut'un sensörlerinin her biri dünyayı hafifçe farklı bir şekilde görür. Bütün bu bilgiler Devut'un bilgisayarında toplanır. Yarış pistinde hızlı ve güvenli bir şekilde gitmek için bu bilgisayarların inanılmaz güçlü olması gerekir. Saniyede 4 trilyon çeşit hesap yapabilirler. Bu inanılmaz bir şey.
8: Bu şey 360 derece görebiliyor. Yani bir insana kıyasla müthiş bir avantaj. Böylece bütün bu bilgileri alıp sonuçlandırıyor. Bunu bir insan yapamaz. Piste ilerlerken karşısına çıkan objeleri tespit etmek inanılmaz bir beceri. Bence muhteşem.
3: Peki Devbot'un robot beyni dünyaya nasıl bir anlam veriyor?
7: Devbot'un en etkileyici yönlerinden biri yapay zekalı oluşu. Çünkü bu yapay zeka öğrenebiliyor da. Devbot her turda yolda bir şey olup olmadığını, yolun hangi bölgesinin yağışlı ve kaygan olup olmadığını hemen tespit ediyor. Bu demek ki bir sonraki turda çok daha hızlı gider.
1: Devbot yarış pistinde saatte tam 300 kilometre hızla gidebilir. Bu ciddi bir hız.
7: Devbot'u geliştiren ekip onu başka yarış pistlerine de götürüp diğer yarış arabalarıyla da yarıştırır. İşte bu yarışı görmek isterim.
8: Motorsporları daima yenilik peşinde olan sürücülerin tutkusudur. Bu arabayı da bunun için yarattık. Otomatik arabalar için son derece ileri teknoloji. Şimdi bu teknolojiyi 5-6 yıl içinde her gün kullandığımız arabalara aktarmak istiyoruz.
4: Robot arabalara yarış pisti gibi sıra dışı yerlerde güvenli bir sürüş yapmayı öğretebilirsek, bu teknolojiyi normal arabalara aktardığımızda o arabaları da her şartı hazırlamış oluruz. Bunun kesinlikle bir numara olması gerek. Çünkü bu adamlar gerçekten geleceğin arabasını yaratmışlar.
8: Beni bir numara yaptığınız için çok teşekkürler.
3: Ve Devbot yarış pistinde yeni bir tur daha atarken, bir sonraki programa kadar hoşça kalın.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Benim için gerçekten heyecan verici. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar başladık. Altın madenciliği yaşam tarzını seviyorum. Ve bunu yapabilme kapasitemizi de seviyorum. Bu iyi bir sezon olacak. Bunu hissedebiliyorum.
5: Hazır mısın?
6: Evet, biraz daha yaklaşabilirsiniz Todd.
7: Tamam, o şeyi yerleştirip bağlayalım. Seni bağlıyorum.
5: Bu bizim yeni su manifoldumuz. Sonuncusunu en az iki kez patlattık. Umarım bunu yeterince sağlam yapmışızdır. Aslında bu bir nevi şans işi.
8: Holy Roller'ın su manifoldu, suyu yıkama tesisinin tüm önemli bölümlerine, yani huniye, trombele ve savak kutusuna dağıtır. Bu karmaşık sistem, her parçanın ihtiyaç duyduğu su akışını almasını sağlar. Bu sistem olmadan tesis çalışmaz.
7: Tamam, hadi oraya takalım.
9: Teoriye göre bu parça yuvarlak olduğu için genleşme ihtimali daha düşük. Hatta teorik olarak hiç genleşmez ve kırılmaz. Bu da bize daha fazla madencilik yapma, altın bulma ve sorun yaşamadan devam etme fırsatı verecek. Altın madenciliğinde sorunlar kaçınılmaz.
7: Tamam, aşağı gel.
9: O yüzden acele etmiyoruz, işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda olmalı. Yeniden çalışmaya dönmek için sadece küçük bir adım kaldı.
7: Bayağı iyi.
5: Tamam, ne oluyor? Bu fazla kolay oldu.
7: Bu sezon böyle gidecek. Buna alışın.
5: Evet, umarım haklısındır. Haklı olmadığını biliyorum. Genellikle tam şu sıralar bir şeyler ters gider ama hey, şanslıyız. Bakalım ne olacak.
8: Kayıp kazı alanında ise Andy, büyüyen çamur sorununu çözmek umuduyla iki ekskavatörü devreye sokuyor.
10: İyisin dostum.
11: Alan tam bir karmaşa. Her yerde çamur var. Bu yüzden birkaç ekskavatör göndereceğim ve durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağız. Oraya girip altınlı malzeme yiyemiyoruz. Başka bir yol bulmamız gerekecek.
10: Peter, yukarı taraf.
11: Sterling.
10: Kendini biraz daha yukarı al ki itmek zorunda kalma. Oradan geçene kadar banketin hemen dibinden devam et.
12: Anlaşıldı.

0: Sterling, besleme başlığını oraya koy ve kendini çek. Paletleri kullanma. Çekerek ilerle. Şimdi önüne doğru tekrar uzat. Biraz daha, biraz daha ileri aç. Aferin Sterling, aferin. İşte bu. Bu adamlar 90 santimetrelik bataklıktan geçiyor ve giderek derinleşiyor. Neyse ki iyi makinelerimiz var, oradan geçebiliyorlar. Bu iyi değil. Todd, Todd duyuyor musun Todd?
1: Evet, duyuyorum.
0: Bu kesime gelebilir misin lütfen? Bir şeye bakmalıyız.
2: Plan yapalım.
1: Tamam. Gidip ne olduğuna bakacağım.

0: İzleyeceğiniz aktiviteler uzman gözetimi altında olmadan veya ilgili eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri alınamadan taklit edilmemeli veya uygulanmamalıdır.
1: Hiç böylesi yüzme çukurları görmediniz. Suya atlamanız için sizi kışkırtacak en gizli noktaların peşine düştük. Fiji ormanlarındaki doğal kaydıraklardan...
2: O kadar hızlı akıyor ki, tıpkı Bubble Set gibi.
1: Yeni Zelanda'nın uçlarındaki efsanevi havuza.
3: Etrafta kimse yok. Muhteşem bir yer.
1: Bir yandan Florida'da nesli tükenmekte olan hayvanlarla yüzerken...
4: Bir tanesi yüzüme iyice yaklaşıp şnorkelimi dişlemeye çalıştı.
1: Bir yandan da Sequoia dağlarındaki 25 metrelik uçurumdan atlayacağız.
5: Gizli kalmış bir yer gibi. Orayı bulmak çok heyecan vericiydi.
1: Ekipmanınızı hazırlayın ve yola koyulalım. Dünyanın en güzel gizli yüzme çukurlarının peşine düşelim.
6: Cennet gibi bir yer.
1: Yolculuğumuza Amerika'nın en ücra bölgelerinden biri olan Guam'la başlıyoruz. Anakara'dan neredeyse 10 bin kilometre uzaklıkta ülkenin en vahşi yüzme çukurlarından biriyle karşı karşıyayız. Nüfusun çoğunluğu adanın kuzeyindeki Tamuning şehri yakınlarında yaşıyor. Ancak Guam'ın güneyindeki vahşi ve gelişmemiş kırsala doğru yola çıkarsanız Tarzan Nehri Vadisi'ne ve Tarzan Şelalesi olarak bilinen eğlence dolu gizli yüzme çukuruna geleceksiniz.
7: Guam'a hoş geldiniz. Santa Rita isimli çok güzel bir köydeyiz şu anda. Harry Simpson'ın özel mülküne gideceğiz.
1: Karşınıza ne otopark ne de sizi oraya yönlendirecek levhalar çıkacak. Çünkü Tarzan Şelalesi özel mülkün arkasında yer alıyor. Ve bu özel mülk de Guam'ın off-road rally efsanesi Henry Simpson'a ait.
8: Eğlenceye hazır mısın?
9: Seni gördüğüme sevindim.
8: Hadi yapalım.
2: Merhaba.
9: Merhaba
8: Deniz. Seni gördüğüme sevindim.
1: Henry Guam'da yaşayan dünya şampiyonu bir yarışçı ve evinin arkasındaki araziyi göstermeye bayılıyor.
9: Şu gördüğünüz arazide ağaçların olduğu yerde gideceğimiz parkur bulunuyor. Oraya erişim biraz zordur ama yolculuktan çok keyif alacağınızı ve güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum.
1: Tarzan şelalesine varmak saatler sürebiliyor. Ama şansımıza Henry ve oğlu John'un bizi çok daha hızlı götürecek araçları var.
7: Söz konusu olan şey çamurlu yol, ATV, offroad olduğunda Henry akla gelen ilk isim oluyor. O adanın onlarca yıldır efsane ve öncü ismidir.
1: Tarzan şelalesini ziyaret etmeyi düşünüyorsanız en şık kıyafetlerinizi giymeyin. 2 kilometrelik engebeli yolda kırmızı, yoğun çamurun içinde engelleri aşmanız gerekecek.
8: Şimdiye kadar yaptığım açık ara en iyi offroad oldu.
1: Şelalelerin tepesine vardığınızda suya girmek için iki ayrı parkur seçebiliyorsunuz.
10: Aşağı baktığınızda şelalenin sağ tarafında kalan halatı görebiliyorsunuz.
11: Biz kolay yoldan iniyoruz.
12: Kolay yoldan. Aşağı inmenin en iyi yolu bu.
11: Halatla falan inmeye uğraşamayız.
1: Halatla inmeye karar verirseniz dikkatli olun. 12 metrelik iniş kaya yüzeyden keskin şekilde çıkan setlerle bölünmüş durumda. Hangi yoldan inerseniz inin aşağı ulaştığınızda nefis bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Düzinelerce kalker taşından oluşan Tarzan şelalesinin set duvarı 8 metre genişliğinde. Suyun sıcaklığı da 23 derece. Buranın benzersiz taş yapısı Tarzan şelalesini adeta bir cennete çevirmiş. Güneyindeki iri kayalarda güneşlenebilirsiniz.
12: Arka bahçemizde küçük bir büyük kanyon varmış gibi.
1: Şelale duvarının altına baktığınızda dinlenmek için mükemmel olan çok sayıda doğal oturma yeri bulacaksınız.
11: Nefes kesici bir yer. Su o kadar güzel ki.
12: Buraya gelebilmiş olmak büyük bir ayrıcalık.
1: Ama daha maceralı bir şeyler arıyorsanız merak etmeyin. Yüzme çukurunda aradığınız her şey var. Nehrin 1,5 kilometre aşağısındaki Tarzan havuzu 8 metre derinliğinde ve mükemmel dalma platformu görevi gören eğimli kayalarla çevrili.
13: Tarzan havuzuna hoş geldiniz.
12: Yüksekten korksam da suya atladım. İnsan buraya gelince çılgın şeyler yapmak, konfor alanından çıkmak istiyor.
1: Ve tabii içinizdeki ormanların kralını salmanızı sağlayacak halat salıncağı olmadan burası Tarzan havuzu olamazdı.
7: Evet!
1: Evet!
12: Buraya gelmek
11: burada
12: harika bir şeydi.
11: Burada sadece bizim olmamız ve istediğimiz gibi yüzebilmemiz harika hissettirdi. Çok rahatlatıcı bir yer. Aman tanrım, öyle bir tecrübe oldu ki.
1: Şimdi de Sequoia Milli Parkı'nın görkemli dağlarına, Kaliforniya'ya gerçekten sadece yerel halkın bildiği bir gizli yüzme çukurunu bulmaya gidiyoruz. Ormanlarla ve doğal yaşamla dolu bu 160 bin hektarlık parka her yıl 1 milyonun üstünde ziyaretçi geliyor. Bu kadar geniş bir alanda yalnız başınıza takılmak için kendi favori mekanınızı bulmak hiç de zor değil. Ve bu arkadaşlar en iyisini bulmuşlar. Kawiya Nehri'nin isimsiz bir kolu olan bu yere en basit haliyle uçurum adını vermişler.
5: Uçurum en sevdiğim yerlerden biri. Kendine has bir karakteri var.
1: Burada büyüyen arkadaşlar Michael, Zach ve Dan uçurumu birkaç yıl önce tesadüfen bulmuş.
5: Bize kapılarını açan devasa bir hazine gibi.
1: Grubumuz burayı kendilerine özel tutmayı başarmış. Bu yüzden herhangi bir web sitesinde ya da haritada bulamazsınız. 93 kilometre uzunluğundaki Kawiya Nehri 5 yerde ayrılıyor. Uçurumsa ortadaki ayrımda bulunuyor. Parkur ayrımını 3 kilometre doğusundan başlıyor.
6: Tam anlamıyla yolun kenarında bulunuyor ve oraya giden patikayı kaçırmamanız gerekiyor. Fark etmesi çok zor bir yer. Girer girmez dağ yamacındaki açıklığa çıkıyorsunuz. Ve dağın eteğindeki Kawiya Nehri'ni görebiliyorsunuz. Çok güzel, çok güzel bir yer.
1: Zach ve arkadaşları bu eşi benzeri olmayan su harikasını tesadüfen bulmuş. Buranın insana ne kadar çok şey sunduğu Kawiya Nehri 5 yerde ayrılıyor. Uçurumsa ortadaki ayrımda bulunuyor. Parkur ayrımını 3 kilometre doğusundan başlıyor.
6: Tam anlamıyla yolun kenarında bulunuyor ve oraya giden patikayı kaçırmamanız gerekiyor. Fark etmesi çok zor bir yer. Girer girmez dağ yamacındaki açıklığa çıkıyorsunuz. Ve dağın eteğindeki Kawiya Nehri'ni görebiliyorsunuz.

0: Buna ek olarak da etrafı uçurumlarla çevrili. Burada ne ararsanız var.
1: Uçurumlardan yukarı tırmanınca kendinizi 6 metrelik, 12 metrelik ve 18 metrelik atlama platformlarında buluyorsunuz. Ve yerel adetlere uyarak hepsine ayrı isim vermişler.
0: İnsanların çıktığı ilk platforma lise adını verdik. Ve nehrin diğer tarafındaki biraz daha yüksek olana da üniversite adını verdik. Oradan atlayanları üniversite terk sayıyoruz.
1: Ama en zorlu platformu arıyorsanız uçurumların tepesine çıkıp suya 25 metre yükseklikten bakabilirsiniz.
2: Sınırlarımın ne olduğunu görmek istiyordum. Taklalarla, dönmelerle başladım ve onları daha iyi atlamalara çevirdim. Ve böyle şeyler yapabileceğini bilmek insanın adrenalini iyice hissetmesine sebep oluyor.
1: Sekoyalara bir dahaki gidişinizde yürek hoplatan bir macera ya da serinleyebileceğiniz bir yer arıyorsanız uçuruma uğramayı unutmayın. Kim bilir, belki tanıdık birkaç simayla da karşılaşabilirsiniz.
2: Arkadaşlarınızla birlikte böyle bir yere gelmekten daha iyisi olamaz.
0: Burası benim cennetim.
1: Şimdi de Florida'daki Crystal Nehri'ne gidiyoruz. Bu 3000 kişilik küçük kasabada meşhur Luna Parklar ya da sahiller olmayabilir ama burası dünyada eşi benzeri olmayan bir yüzme çukurunun ev sahibi. Listemizdeki diğer yerlere kıyasla Crystal Nehri epey bir ziyaretçi çekiyor. Ama bu da burayı özel yapan şeylerin bir parçası. Çünkü o kalabalık bambaşka bir cinsten oluşuyor. Brittany, Kevin ve Christina hayatları boyunca burada yaşamış olsalar da nesli tükenmekte olan Karayip deniz inekleriyle yasal olarak yüzebilecekleri ülkedeki tek yerin hemen yanı başlarında olduğundan habersizmişler.
3: Crystal Nehri'ne varmak üzereyiz. Bugün manatislerle yüzeceğiz.
4: Çok heyecanlıyım.
3: Ne beklemem gerektiğini hiç bilmiyorum. Onlara dokunabilsek, yanımıza gelseler çok güzel olurdu.
1: Nehir 12 kilometre uzunluğunda ve bu kadar kısa bir mesafede 30 doğal kaynaktan her gün 2 milyar litre sıcak su nehri besliyor. Bölgede 3 kız kardeş kaynakları adında saklı bir nehir ağzı bulunuyor. Manatisleri burada bulmanız sadece mükemmel koşullar sağlandığında mümkün.
5: Manatisler tüm hayatları sıcaklıkla orantılı geçen benzersiz hayvanlar.
1: Deniz inekleri sadece Kasım ortasından Mart ortasına kadar sıcaklığın 23-24 derece olduğu yerlere geliyorlar.
3: Sürekli aman tanrım manatis gördüm diye heyecanlanıyoruz ama her seferinde kaya ya da kütük çıkıyor. Umarım bir an evvel bir tane görürüz. Herkes çok heyecanlı ve kıpır kıpır.
5: Arkadaşlar şuna bakın.
3: Çok yapış aman yapış tanrım. Görünüyor.
4: Çok heyecanlıyım. Korkutup kaçırmak da istemedim.
3: Vay canına, yanınıza yüzmek için sabırsızlanıyorum. Suya ilk girdiğimizde biraz endişeli olduğumu itiraf ediyorum. Sonra ne kadar büyük olduklarını görünce aman tanrım bana doğru gelirse kafayı yerim diye düşündüm.
1: Yetişkin deniz inekleri ortalama 360 ila 550 kilo ağırlığındadır ve 3 metre uzunluğundadırlar.
4: Çok gergindim çünkü ona zarar vermek istemiyordum. Korkutup kaçırmak da istemedim.
3: Bir tanesi yüzüme kadar geldi. Şnorkelimi dişliyordu. Ne yapmam gerekir diye düşündüm. Biraz geri çekilmeye çalıştım. Çok güzeldi. Hiç böyle bir tecrübem olmamıştı. Harikaydı. Muhteşem bir duyguydu.
5: Sizinle yüz yüze gelip sevgi gösterirler. Bıyıklarını sürterler. Aslında size gelip merhaba diyorlar.
1: Bu bölgeye sığ olduğu için ve bitki örtüsü nedeniyle geliyorlar. Hayatta kalabilmek için her gün ağırlıklarının %10'u kadar bitkiyle beslenmek zorundalar.
6: Derileri çok kalındı. Neredeyse fil derisi gibi diyebilirim. Ve çok büyükler. Yaptıkları her hareket çok büyük görünüyor. Hem de çok...
1: Deniz ineklerini doğal hayatta tehdit eden hayvanlar olmadığı için çok yavaş hareket ederler. Ancak insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıya kalabilirler.
3: İlk gördüğüm manatisin üzerinde birkaç pervane izi ve başka yaralar
1: da
3: var.
1: Tekne turları ve izinsiz avlanma 90'ların sonunda Florida deniz ineklerinin neslinin neredeyse tükenmesine yol açıyordu. Ama yeni yasal düzenlemeler, eğitim ve bunun gibi karşılaşmalar sayesinde sayıları giderek artmakta.
5: Soyu tükenmekte olan hayvanlar yasası çıktı. Manatisler lisenin başlarında yer alıyordu. Aslında 90'lardaki 1000-1200 gibi bir küçük manatis nüfusundan geçen sene 6000 manatis sayısına ulaştık.
3: Bana o kadar yaklaşıp dokunacaklarını tahmin etmemiştim.

0: İnsanın hayal dahi edemeyeceği bir şey. Beklentilerim biraz bu yönde olsa da gerçekte karşılaşmak çok daha güzeldi.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
4: İstemiyorum.
3: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte. Birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
5: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
7: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
8: Sarı kola!
9: Fanta sarı kola canım o.
7: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Bir sonraki durağımız dağ şehri Salmon, Idaho. Montana'nın sadece 25 kilometre batısındaki bu sınır şehrinin nüfusu yalnızca 3000 kişi. Burayı ünlü yapan şey ise Lewis ve Clark'ın tarihi 1804 keşfi sırasında buradan geçmiş olması. Burası aynı zamanda Salmon Chalice Ulusal Ormanı'nın da girişi. 1.7 milyon hektarlık yüz ölçümüyle ana kıta Birleşik Devletler'in en büyük ormanı konumunda. Yazları 40 dereceyi bulup kışları -15'e kadar inen sıcaklığıyla zorlu bir bölge. Ama bu engebeli bölgenin tam ortasında yıl boyunca harika bir görünüm sunan Goldback Kaplıcaları adındaki gizli yüzme çukuru bulunuyor.
8: Az önce tek göz bir restoranda kahvaltı yaptık ve Goldback'a nasıl gideceğimizi öğrendik. Ancak herhangi bir tabela yok. Toprak yolu takip ediyoruz.
7: Jesse, Holly ve Kara kaplıcaları bulabilmek için Kaliforniya'dan geldiler. Ama yanlarında rehber olmayınca düşünüldüğü kadar da kolay olmuyor.
8: Az önce buralı biriyle karşılaştık. Orayı asla bulamayacağımızı ama bize oraya kadar eşlik edebileceğini söyledi.
9: Şurayı geçtiğinizde bir tabela göreceksiniz.
7: Girişi bulabilirseniz sizi zorlu bir yürüyüş bekliyor. Rakım 1200 metreden başlayıp hızla yükseliyor.
10: Hava gittikçe incelmeye başladı. Toplamda 3 dakikadır tırmanıyoruz ama şimdiden nefes alamamaya başladık.
7: Patikanın etrafını 3000 metre yükseklikteki Rocky Dağları sarıyor.
11: Manzara sizin de görebildiğiniz gibi enfes görünüyor.
7: Ancak kaplıcalara vardığınızda her şey sudan ibaret hale geliyor.
10: Bayıldım, harika.
7: Idaho Vadisi'nin unutulmaz güzellikteki manzarası karşısında 10 doğal şelaleden beslenen bir havuz.
11: Doğrusu buna inanmakta güçlük çekiyorum. Büyülendim.
10: Yüzme havuzu vahası gibi bir yer.
7: Suyun sıcaklığı 32 ile 42 derece arasında değişiyor.
8: Çok güzel. Bütün gün burada kalmak istiyorum.
7: İnsanların çoğu sıcaklığı 40 dereceyi aşan ortadaki kaplıcada keyif yapıyor.
11: Bikinimi çıkartabileceğim kadar sıcak.
10: Sanırım yukarısı daha sıcak.
7: Goldback kaplıcasının en sıcak noktası tepedeki 3 metrekarelik sığ havuz.
11: Ördekçinin söylediğine göre su 44 derece.
7: Serinlemek istediğinizde daha alçaktaki havuzlarda çeşitli seçenekler mevcut.
11: Az önce biri gizli mağaradan bahsetti. Gidip orayı keşfedeceğiz. Yürünebilen patikanın biraz aşağısına geldik. O zaman hadi bakalım.
7: En aşağısı gibi görünen yerden sağa dönerseniz yerel halkın kendi için sakladığı özel spaya çıkan duvardaki bir çatlağa geliyorsunuz.
10: Gizli bir yere benziyor çünkü aşağıda başka kimse yok.
7: Bu mağara tek başınıza piknik yapmanız için harika bir yer. Aynı zamanda kıyafet zorunluluğu da yok. İsterseniz suya uzanıp içeceklerinizi alarak dağ manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.
11: Sondaki mağara en sevdiğim yer oldu. Sanki Yüzüklerin Efendisi'ndeymişiz gibi hissettik.
10: Çok yoruldum ama öyle harika bir macera oldu ki.
12: Goldback kaplıcaları!
7: Şimdi ise Meksika'nın doğu sınırlarına, Karayip kıyısına gidiyoruz. Bölgenin en büyük şehri, öğrenci tatillerinin meşhur durağı olan Cancun şehri. Cancun'un 90 dakika güneyinde küçük Chemuil kasabası yakınında çok daha yabani bir yer bulunuyor. Cenote dos Ojos adıyla bilinen yeraltı yüzme çukuru. Burası aynı zamanda yerel dalgıçlar Sarah, Hugo ve Simon'un dünyada en sevdikleri yerlerden biri.
13: Su tertemiz. Güneş ışığı çok güzel vuruyor. Muhteşem bir yer.
7: Cenote dos Ojos dünyanın en büyük mağara ağlarından birinin parçası ve neredeyse tamamen yer altında. Burayı bulabilmek ve tamamını keşfedebilmek için yanınıza bolca oksijen aldığınızdan ve deneyimli bir rehber tuttuğunuzdan emin olmalısınız.
14: 27 yıldır profesyonel dalgıçlık yapıyorum. Ve bu en büyük tutkularımdan bir tanesi.
7: Mağaranın girişini kaçırmak gayet mümkün. Nereye bakacağınızı biliyor bile olsanız masmavi suyla kaplı küçük bir havuzdan başka bir şey göremeyebilirsiniz. Dos Ojos iki göz anlamına geliyor ve iki tane saklı mağara girişi bulunuyor.
13: Bir batı gözü bir de doğu gözü var. Yani iki farklı giriş. Girişi oldukça dar ama 10 metre kadar aşağı indiğinizde epey geniş bir hal alıyor.
7: Sağ tarafta kalan batı girişi Barbie hattı denen bir mağara girişine çıkıyor. Ve gerçekten de mağara boyunca devam eden bir hat bulunuyor. Çünkü bu büyük mağarada çoğunluğu çıkmaz noktalara varan ve uzunluğu toplamda 82 kilometreye ulaşan tüneller bulunuyor. Bu kılavuz hattı olmadan dalış yapanlar içeriye doğru da dışarıya doğru da yönlerini asla bulamayabilirler.
13: Bence en güzel kısmı sonsuza kadar gidiyormuş gibi görünen birçok köşeden geçiyorsunuz. Ve bunların bazısı gerçekten de öyle.
7: Bu mağaralar 6500 yıl önce çöken obruklardan oluşmuş. Bazı bölgelerin tavanı da çöktüğü için güneş ışıkları mağaraya ulaşabiliyor.
15: Işıkların suyun içinde parıldamasına bayılıyorum. Işık sütunları gibi görünüyorlar. Bunu çok seviyorum.
7: Barbie hattının sonuna vardığınızda sağa dönüp duvarı takip edince Dos Ojos'un ikinci gözüne ulaşıyorsunuz. Ve burada şoke edici bir sürpriz gizleniyor.
13: Vay canına.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Olmaz ki öyle şey canım.
10: Bir bisküven versem. Su gibisin,
11: su gibisin, akıp giden. Bir bisküven versem.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
13: Sarı kola!
14: Fanta sarı kola canım o.
12: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
15: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
1: İzleyeceğiniz aktiviteler uzman gözetimi altında olmadan veya ilgili eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri alınamadan taklit edilmemeli veya uygulanmamalıdır.
2: Meksika'daki Yucatan Yarımadası'nın derinliklerinde Cenote dos Ojos adında bir çift sualtı mağarası bulunuyor. İlk mağarada kilometreler boyunca uzanan karmaşık geçitler yer alıyor. Ancak ikincisi çok daha gizemli bir şeye ev sahipliği yapıyor.
3: Vay canına.
2: Yüzlerce tropik meyve yarasasının yaşadığı gizli bir odacık.
3: Yarasa mağarasının içinde yaşıyorlar. Ve avlanmak, dışkı bırakmak ve çiftleşmek için sabahları dışarı çıkıp geri geliyorlar.
4: Her yerde sarkan, parti yapan yarasalar var. Şunlara bakın. Batman'in mağarasındaymışım gibi hissediyorum.
2: Suyun derinlerine indiğinizde benzersiz ve dünya dışından gelmiş gibi görünen kaya şekillerinin arasından geçiyoruz.
5: Bazı yerler donmuş şelaleleri andırıyor. Çok çok güzeller.
2: Kalker taşından oluşan katedralleri andıran bu sütunlar 10 bin yılda meydana gelmiş. Bugün bile hala büyümeye devam ediyorlar.
5: Suyun aynı noktadan nasıl damlayarak bu dikitleri ve sarkıtları oluşturduğu görülebiliyor. Sarkıtların 3 santimetre büyümesi neredeyse 10 yıl sürüyor.
2: Kaya yapıları son derece kırılgan. Girişe doğru yol alırken ileride onları ziyaret edecek kaşifler de görebilsin diye hiçbirine değmemeye çalışıyoruz.
3: İnsanları ilk defa görmeleri için buraya getirmek muhteşem oluyor. Bazen insanların nutku tutuluyor. Ne diyeceklerini bilemiyorlar. Riviera Maya'ya bir dahaki gelişinizde burayı ziyaret etmeyi unutmayın. Erken gelin ki bütün mağara size kalsın.
2: Şimdi ise Yeni Zelanda'ya, Auckland'a 3 saat uzaklıktaki Northlands diye bilinen ücra bölgeye gidiyoruz. Matapuri adlı küçük kasabanın sahilinde efsanevi yüzme çukuru Deniz Kızı Havuzunu bulacaksınız. Yerel halktan Sophie, Cam ve Max havuza ulaşmak için yola koyuldu. Ve bugün yolculuk şafak vakti başlıyor.
6: Deniz Kızı Havuzu'nun ilginç tarafı oraya günde sadece birkaç saat erişimin olması. Aralığı kaçırırsanız bir daha erişemezsiniz.
2: Çünkü bu fevkalade deniz kıyısı havuzu her gün sadece denizin çekildiği 4 saat boyunca ortaya çıkıyor. Sonrasında ise deniz oraya giden yolla birlikte havuzu yutuyor. Yolculuk Matapuri sahilinde enfes beyaz kumların üstündeki 1 kilometrelik yürüyüşle başlıyor.
7: Şu anda sahilde bizden başka kimse
8: yok. Yeni Zelanda'yı işte bu yüzden çok seviyorum. Sahilde ayak izi bile yok. Bizimkiler hariç.
2: Evet. Havuzun kendi gibi patikanın girişine de sadece denizin çekildiği 2 saat boyunca erişilebiliyor. Bunun dışında okyanus ve kayalar geçilmesi çok tehlikeli bir
8: ayrılıyor. Kayalar çok keskin. Bacağınızı ciddi şekilde yaralayabilirsiniz. Büyük bir tepeye çıkacağız.
2: Patika dikeye yakın bir tırmanışla başlıyor. Kendinizi yukarı çekebilmek için kadim Pohutukava ağaçlarının köklerinden, dallarından yakalamalı, hatta halatlar kullanmalısınız.
7: Çok dikey bir parkur. Ne kadar formda olursanız olun tırmanırken nefesiniz kesiliyor.
2: Tepeye vardığınızda yanı başınızdaki okyanusu duyacaksınız.
8: Harika.
6: Çok heyecanlı.
2: Pasifik'in nefes kesici manzarasına varıncaya kadar sesi takip edin ve orman boyunca devam edin.
8: Burası Patika'nın en sevdiğim yeri.
7: Benim de.
8: Evet. Şuna bakın. Burada bir dakika durup manzaranın tadını çıkaralım. Başka kimse yok. Muhteşem.
7: Bütün yola değdi.
6: Çok güzel.
2: Tepeden indiğinizde eğer zamanlamayı doğru yaptıysanız Deniz Kızı Havuzunu göreceksiniz. Bu muhteşem saklı yüzme çukuru okyanus dalgalarının volkanik kayalara vurması sonucu binlerce yılda oluşmuş ve her gün deniz suyuyla yeniden doluyor.
8: Serinlemenin vakti geldi değil mi?
6: Bence suya girmenin tam
7: hadi
6: vakti.
7: Hadi o zaman.
6: Su nasıl?
7: Ferah mı?
8: O kadar serin ki.
2: Yörenin Maori kabilesi havuza Teiwaiote Taniwa adını vermiş. Bu bekçi suyu anlamına geliyor. Burada topraklarının deniz kızı görünümündeki koruyucuları için hasatlarından adaklar veriyorlar.
6: Deniz kızı havuzuna gelip de deniz kızı gibi hissetmemeniz mümkün değil. Bence bu her kızın rüyası.
8: Bir numaralı deniz kızı.
7: Ben kraliçeyim.
2: Deniz çekildiğinde okyanustan tamamıyla korunan havuzun suyu mükemmel derecede durgun.
8: Deniz kızı havuzunun durgunluğuyla sudan çıkınca karşılaştığınız dalgaların kayalara vurması arasında ilginç bir zıtlık var.
7: Sular yükselmeye başladığı için ne yazık ki gitmemiz gerekiyor. Sular çekildiğinde geldiğinizden emin olun. Umarım yalnızken gelip burayı görebilirsiniz. Çok hoş.
6: Evet, tıpkı bizim yaptığımız gibi. Daha güzel bir günde buraya gelip deniz kızı havuzunda yüzemezdik.
7: Yaşasın.
2: Yeni Zelanda'dan dünyanın diğer tarafına, Karayiplere, Amerika'nın tropik bölgesi Porto Rico'ya gidiyoruz. Miami'den sadece 2,5 saat uçuş mesafesinde olmasına rağmen başkent San Juan'ın kendine has enerjik bir kültürü ve mutfağı bulunuyor. Yılda ortalama 3 milyon turisti kendine çekiyor. Ama turistlerden uzaklaşmak istiyorsanız ihtiyacınız olan heyecanı kahve yetiştiriciliği bölgesi olan kırsal San Sebastian'daki yüzme çukurunda bulacaksınız. Enfes coğrafi şekiller oluşturan 12 nehir bu küçük beldeyi çaprazlamasına geçiyor.
9: Yolu göster dostum.
10: Bu taraftan
9: gidiyoruz.
2: Yöre halkından kayalık dalış sporcusu Jesus Gonzalez arkadaşlarını en göz alıcı yerlerden birine götürüyor. Gozalandia adındaki gizli bir şelale.
9: Vay canına inanamıyorum.
10: Yerler biraz kaygan, dikkatli olun.
2: Yanınızda Jesus gibi bir kılavuz olmadan oraya gitmek çok zorlayıcı olabilir. Tabela bulamayacağınız patika çok sayıda çıkmaz yola sapıyor.
11: Çok çok küçük bir patika gördük ve aklımızdan bizi nereye götürüyor diye geçti. Ta aşağıya kadar gidecek miyiz?
10: Evet.
11: Yürümeye başladıktan sonra nehri duymaya da başlıyorsunuz. Beklentileriniz gittikçe artıyor ve gerçekten heyecanlanıyorsunuz.
2: Şiddetle akan nehrin sesini takip ederseniz sizi Porto Rico'nun en güzel doğa harikalarından birine çıkaracak olan derme çatma basamaklara geleceksiniz.
11: Aman tanrım.
12: Bakar mısınız?
2: Gozalandia, kalker taşı üstüne akan 3 sıralı şelaleden oluşuyor. Yelpaze şeklindeki geniş bir şelale altındaki yeşil davetkar havuza nazikçe akıyor.
11: Burası inanılmaz bir yer.
10: Şuna bak, aman ne kadar güzel.
9: Ne yapıyorsun? Oradan atlayacak mısın?
10: Evet, her yerinden atlayacağım.
9: Delisin.
2: Kalker taşı görece yumuşak bir taştır. Bu da suyun bir dizi sıra dışı şekil oluşturmasına neden oluyor. Ama bütün o köşeler, bucaklar ve yarıklar 4 ayrı atlama platformu oluşturarak Gozalandia'yı dünyanın en iyi kayalıktan atlama noktalarından biri haline getiriyor. Sağdaki ilk iki platform şelale ile dip dibe. Altta 3 metrelik bir katman ve onun tam üstünde 6 metrelik başka bir platform var.
13: Evet!
14: Farklı seçenekler sunduğunu fark ettim. Daha küçükler ve daha büyükler var. Kendimi daha rahat hissediyorum.
2: Ama 3 numaralı platformu bulmak o kadar da kolay değil. Aslında şelalenin içinde gizli. Islak kayalıklardan 45 derecelik bir eğimi tırmanmanız gerekiyor. Buradan havuza 10 metrelik bir atlayış yapabiliyorsunuz. Ama Gozalandia'nın asıl numarası şelalenin tepesindeki 15 metrelik baş döndürücü platform. Oraya erişebilmek için patikaya geri dönüp batıya doğru yürümeniz gerek.
10: Arkadaşlarım beni biraz hayal kırıklığına uğrattılar. Yapmak istemiyorlar. Biraz korkuyorlar. Ama aynısının bana da olmasına izin vermeyeceğim. Korkunç.
11: Gözlerimi kapatıyordum. Onun için çok korkmuştum. Atlayacağını sanmıyordum. Biraz çekindiğini gördüm. Aman tanrım neler oluyor diye düşündüm.
10: Evet.
11: Seni seviyoruz. Delisin.
10: Çok çabuk bitti ama güzeldi. Buna değerdi. Kesinlikle güzel bir tecrübe.
2: Çabuk demek biraz az kalıyor. Gozalandia'nın tepesinden atlayıp suya değdiğiniz anda 60 kilometre hıza ulaşıyorsunuz. Adrenalinin etkisi kaybolmaya başlayınca Gozalandia'da günü bitirmek için serin şelalenin ardından daha güzel bir yer olamaz.
11: Burası kesinlikle tecrübe etmeniz gereken, ölmeden görmeniz gereken bir yer. Harikaydı.
2: Şimdi de en güneye rengarenk bir yüzme çukurunun peşine düşmek için Avustralya'ya, Queensland'in kuzeyine, Daintree Ulusal Parkı'nın derinliklerine gidiyoruz. Her ne kadar Avustralya'nın güzel sahilleri ve engebeli kırsalı dünyaca ünlü olsa da arada kalan ormanlık bölge çok az ziyaretçi alıyor. Sarmaşık ve kurdele ağaçlarıyla dolu koruda halka kuyruklu kunduz ve ağaç kangurusu gibi ender bulunan türler görebilirsiniz. Burada aynı zamanda Mosman Oluğu adındaki kadim ve etkileyici yüzme çukurunu da bulacaksınız.
12: Buranın manzarası bir harika. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim.
2: Kernsley, Rachel, Drew, Georgia ve Josh oluğun güzelliğini ilk kez görmek için yolda.
12: Kerns civarında başka şelalelere gittim ama bu çok uzun zamandır listemde olan bir şelale.
2: Oluğa giden yürüyüş Mosman kasabasının 1,5 kilometre batısından başlıyor. Ancak onlarca karmaşık patika yüzünden yüzme çukuru yerine kendinizi ormanın çıkmazlarında bulma olasılığınız çok yüksek. Doğru patikayı bulmak için yerel halktan birini tutmanız gerekecektir.
12: Ah işte rehberimiz.
13: Ne güzel.
14: Merhaba.
12: Merhaba, nasıl gidiyor?
14: Gayet güzel gidiyor.
12: Seni görmek ne güzel.
2: Burası aborjinlerin bugün hala burada yaşayıp ziyaretçilere rehberlik hizmetleri sunan Kuku Yulani kabilesinin vatanı.
14: Mosman Oluğu'nda 20 bin yılı aşkındır insanlar yaşıyor. Hala ormanda yaşayıp asla ormandan ayrılmayan aileler var.
2: Oluğun tarihi 135 milyon yıl öncesine dayanıyor ve dünyanın ömrünü en uzun süredir devam ettiren yağmur ormanının bir parçası. Sağ taraftan devam ederseniz 1,5 kilometre sonra bir dizi granit kayasına ve açık yeşil davetkar bir akarsuya denk geleceksiniz.
12: Evet.
2: Burası on binlerce yıldır aborjinlere tatlı su sağlayan dünyanın en eski doğal su birikintilerinden biri. Ve aborjinler burayı bir o kadar süredir eğlence için de kullanıyor.
14: Arkadaşım Drew ve ben yarım sörf tahtalarını atlayıp hemen kaymaya başladık.
15: Girdiğinizde su çok hoş, soğuk ve ferahtı ve gerçekten güzeldi.
2: Kaymak dışında atlanabilecek çok sayıda kaya da bulunuyor. Ve mükemmel halat salıncağı yerine geçen kalın orman sarmaşıkları da var.
14: En iyi sarmaşık vahşi sarmaşıktır. En sağlamlarından bir tanesidir. Kestiğinizde içindeki binlerce lifi görebilirsiniz.
2: Kıyı şeridi boyunca dizilen granit kayalar onlarca durgun su havuzunu oluşturuyor.
14: Yüzme çukurları harika. Suyun sıcaklığı çok güzel çünkü dışarısı epey sıcak.
2: Bu tarih öncesi harikası yüzme çukurunun keyfine varmak için burası ideal seyir noktası.
14: Arkamızdaki dağ Dimbi Dağı diyoruz. Bizim koruyucumuzdur. Bize sahip çıkar. Yaklaşık 20 bin yıl önce büyük bir medcezir dalgası gelerek bütün aileleri tepelere itmiş. Ama daha aileleri korumuş. Bu yüzden bugün hala buradayız. Çok eski tarihi var ve oldukça ruhani bir yer.
4: Burası kesinlikle büyüleyici bir yer. Bugünü uzun süre hatırlayacağım.
2: Şimdi de Kaliforniya'daki Los Padres Ulusal Ormanı'na gidiyoruz. Orman eyaletin dağlık kıyı şeridinin neredeyse 800 bin hektarlık alanına yayılıyor. Ve bu devasa bölgede bulması çok ciddi emek isteyen gizli bir yüzme çukuru var.
16: Bugün Arroyo Seco'dayız.
2: Nereye bakmanız gerektiğini bilmiyorsanız Arroyo Seco oluğunu bulmak imkansız bir şey. Kule gibi kayaların ardında saklı olan oluğun yanı başından geçip hiç farkına varmayabilirsiniz. Burayı bulmak istiyorsanız Arroyo Seco kamp alanından başlayın ve 3 kilometre boyunca kuzeybatıya ilerleyin.
16: Her yerde kır çiçekleri var ve yürüyüş boyunca nehrin aktığını duyabiliyorsunuz.
2: Yol suya vardığında son buluyor. Burada arazi daha da engebeli hale geliyor ama 1,5 kilometre daha nehir boyunca devam etmeniz gerek.
17: Yürüyüşün sonunda küçük bir köprüyü geçiyorsunuz ve yol sizi doğrudan yüzme çukuruna çıkarıyor.
2: Arroyo Seco her ne kadar kuru çay anlamına gelse de burası hiç de öyle değil. Yüksek dağlardan gelen su kum ve granitten oluşan zeminden akarak bu derin havuzlara geliyor.
17: Buranın suyu o kadar net ki suyun 6 metre dibini görebiliyorsunuz. Fakat koyu, ışıl ışıl ve gerçekten güzel bir yapısı var.
2: Ve burayı bu kadar gizleyen kayalar aynı zamanda burayı ülkedeki en heyecan verici yüzme çukurlarından biri haline de getiriyor.
18: Gidip kayalardan atlamak için bayağı sabırsızlanıyorum.
2: Buradaki kayalıklar 1,5 metre ile 6 metre arasında değişiyor. Böylece en çekingen atlayıcılar bile şansını deneyebilir.
18: Üzerinde vakit geçirdiğimiz, ısındığımız küçük bir kayalık var.
16: Gerçek anlamıyla sudan çıkar çıkmaz atladığınız kayaya geliyorsunuz.
2: Ama deneyimli kayalık atlayıcılarındansanız Arroyo Seco'nun size sunacağı başka bir sırrı daha var.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Ne?
20: Kazancım net, sigortam net.
21: Geceliği 4200 lira.
22: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
23: Trivago.
24: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
25: Trivago'da o da var.
26: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
27: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
28: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
27: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
28: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
29: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
30: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
27: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
28: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
27: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
28: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
31: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
32: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
33: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
34: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
33: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
35: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
36: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
37: Aramaya devam etmelisiniz.
36: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: İzleyeceğiniz aktiviteler uzman gözetimi altında olmadan veya ilgili eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri alınamadan taklit edilmemeli veya uygulanmamalıdır.
2: Kaliforniya'daki Los Padres Ulusal Ormanı'nın derinliklerinde sarp kayalık duvarların ardında gizli kayalık atlayıcılarının Arroyo Seco Oluğu adındaki gizli cenneti bulunuyor. Oraya vardığınızda 1,5 metre ile 6 metre arasında değişen atlama platformları karşınıza çıkıyor.
18: Şimdiye kadar 3-4 metrelik kayalıklardan atlayıp keyif yapıyorduk. Ama şimdi gözümüzü canavar kayalıklara diktik.
2: Doğru, Arroyo Seco'da onlardan da yüksek atlama noktaları bulunuyor. Ayrıca bu noktalar bitişiklerindeki yüzme çukurlarına bağlı. Ve oraya gitmenin tek yolu var, akıntıya karşı yüzmek.
16: Akıntıya karşı yüzmek biraz daha zor. Başarabilmeniz için formda olmanız gerekiyor.
2: Ama vücudunuzu çalıştıracak tek şey yüzme olmayacak.
17: Büyük kayalıktan atlamak istiyorsanız, yüksekteki o muhteşem çıkıntıya varabilmeniz için bu kaya duvarından zirveye tırmanmanız gerekiyor.
2: 15-20 metre arasında değişen bu kayalıklar Kaliforniya'daki en zorlu örnekler arasında.
17: Kalbim küt küt atıyordu. Ama kendi sınırlarımı zorlamak için yapmak zorundaydım. 3 kere derin nefes aldım. Uçurumun kenarına yürüdüm ve atladım.
2: Aruyu Seco'nun en tepedeki çıkıntısından atlamanızla altınızdaki 6 metre derinliğindeki havuza temas etmeniz arasında 4 saniyelik bir serbest düşüş yaşanıyor.
17: Öne takla atanları, geri takla atanları, hızlananları gördüm. Gördüklerimin hepsi şahaneydi.
18: Buraya geldiğinizde etrafınızı saran tepeler, suyun maviliği falan muhteşem. Burayı çok seviyorum. Harika bir yer.
2: Şimdi ise Pasifik Okyanusu'nun 8000 kilometre ötesine 333 adadan oluşan tropikal cennet Fiji'ye gidiyoruz. Nüfusun %70'i en büyük adaları olan Viti Levu'da yaşıyor. Ama 160 kilometre uzaklıkta nüfusun seyrek dağıldığı, yerel halkın nesillerdir keyfini sürdüğü bir çift vahşi yüzme çukurunun olduğu Taviyuni Adası'nda daha fazla macera bulabilirsiniz.
3: Vaitavala'yı görmeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım ve görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Christina bir yıllık izin hakkını kullanan Hırvat bir öğretmen. O ve arkadaşları ada halkının eğlenmek için nereye gittiğini sorduğunda, rehber Lionel Peterson'ın aklında tek yer vardı. Vaitavala'daki şelaleler ve su kaydırağı.
4: Vaitavala büyük babamdan benim babama, ondan da bana aktarılan yerel bir bilgi. Orada tek yaptığımız eğlenmek ve rahatlamak.
2: Vaitavala köyü o kadar küçük ki haritada bile yer almıyor. Oraya varabilmek için kilometreler boyunca çamur ve çimen içinde araba kullanmanız gerek.
3: Yolda giderken yol ayrımına geldik ve sağa döndük. Şimdi ise yol kenarında park ettik ve bizi bu harap yolun geri kalanında taşıması için gelecek dört çeker arabayı bekliyoruz.
2: Köye vardığınızda hala Katolik Kilisesi'nin ardında gizli olan patika başlangıcını bulmanız gerek.
3: Buradan yukarı giden yol çok acayip. Birinin bahçesinden geçtik. Rehberlerimizi izleyerek yola devam ettik. Sonra da o çok güzel yağmur gibi şelaleye geldik. Muhteşem görünüyordu. Vay canına.
5: Ya, muhteşem görünüyor.
3: Suya girmek için sabırsızlanıyorum.
2: Bölgedeki iki yüzme çukurundan ilki olan 7,5 metrelik Vaitavala şelalesi 6 metre derinliğindeki yeşil mavi buz gibi havuza akıyor ve yerel halk en yukarıdaki çıkıntıdan atlayarak eğlenceyi başlatmayı çok seviyor.
5: Oradan atlamak inanılmazdı. Çok güzeldi.
3: Evet, çok soğuktu. Fiji için güzel tanıtım. Gün ortasında kendinize gelmeniz için iyi bir yöntem. Muhteşem.
2: Ama ister inanın ister inanmayın 7,5 metrelik kayalık atlayışı Taviyuni Adası için sadece ısınma niteliğinde. Ormanın derinliklerine doğru maceraya atılmak isterseniz Vaitavala'nın esas numarasını gördüğünüzde aklınızı kaybedeceksiniz.
4: Esas olan burası. Büyük olan bu.
2: Karşınızda dünyanın en vahşi ve doğal kaydıraklarından biri. 48 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki kanal dağdan akan hararetli suyla besleniyor.
4: Sabahları yağmur yağdığında su kaydırağı çok daha eğlenceli oluyor. Suyun itme gücü çok kuvvetli oluyor ve aşağı doğru kayarken çok eğleniyoruz. Herkes buraya bayılacak.
2: Aşağı kaymak tehlikeli görünebilir ama sürekli akan su volkanik kayaları yumuşak bir şekle getirerek pürüzsüz bir yol oluşturmuş.
3: İlk defa kaydık ve kesinlikle çok acayipti. Çok hızlı. Çok. Tam bir yarış kaydırağı gibi.
5: Evet.
3: Gerçekten çok
5: soğuk. Birbirimize çarptık ama aşağı iniş yine de çok rahattı. Çok güzel. Gerçekten hızlı ve muhteşem.
3: Evet. En başta biraz korkutucu olduğunu düşündüm ama çok pürüzsüz ve çocukluğunuza dönmek gibi bir şey.
2: Kaydırak parkur boyunca çoğunlukla 30 derece eğimle devam ediyor. Sonra bitişe 4 metre kala daha da dik olan 45 derecelik bir eğime girerek 1,5 metrelik havuza dalmadan önce size son bir hızlanma sağlıyor.
3: Gerçekten güzel. Su parklarından çok daha iyi.
5: Suyun soğukluğu, kayalıklar harika.
3: Evet.
5: Çok güzel. Hoş ve soğuk.
3: Hayır.
2: Burada yaşayan çocuklar genelde pazar günleri buraya hücum ederek sudan kayıyor ve sarmaşıklarda sallanıyor. Ama buraya hafta içi gelirseniz her yer size kalabilir.
3: Gerçekten muhteşem bir yer. Herkese Fiji'ye gelip burayı görmelerini ve bugün bizim eğlendiğimiz kadar eğlenmelerini tavsiye ediyorum.
2: Bütün dünyayı dolaşıp görebileceğiniz en iyi 10 gizli yüzme çukurunu karşınıza getirdik. Şimdi bu muhteşem yolculuğu sırasıyla geri sayalım. 10 numarada Meksika'daki gizemli Cenote dos Ojos ikiz mağaraları var. Mosman oluğundaki antik aborjinlerin yüzme çukuru 9 numarada. 8 numarada Goldback kaplıcalarındaki kişiye özel havuzlar var. 7 numarada ise Kaliforniya'daki Arroyo Seco oluğunun kule gibi kayalıkları geliyor. Matapuri'nin Deniz Kızı Havuzu'yla Yeni Zelanda 6. sırayı kapıyor. Porto Rico'daki nefes kesen Gozalandia Şelalesi de 5 numarada. 4 numarada hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz deniz inekleriyle yüzme keyfiyle Florida'nın Crystal Nehri var. 3 numarada ise 24 metrelik canavar kayalıklarıyla Kaliforniya'nın uçurumu geliyor. 2 numara Guam'ın heyecanlı ve enfes Tarzan Şelaleleri. Ve sıralamanın zirvesinde de bu yolculuğun bir numaralı gizli yüzme çukuru Fiji'deki Waitawala su kaydırağı var.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyn Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yakıt alacağız yine, yandık.
12: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
13: Kredi kartı.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Yukon bölgesi, Kanada. Ekim 2023.
5: Ah dostum.
6: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
7: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
5: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
6: Güneşin dokunduğu her yer.
5: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
6: Bu inanılmaz.
5: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
6: Evet.
7: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
6: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
5: Bu harikaydı.
6: Bu uçağı seviyorum.
5: Öne.
6: Ah! Onu kameraya aldın mı?
5: Dostum, evin bu mu?
6: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
5: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
7: Bir yıl önce...
5: Güzel değil mi?
6: Evet, fena değil.
7: Parker Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
6: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
8: Teşekkürler, bu harika.
6: Mükemmel.
8: Harika.
6: Duymadın mı?
5: Hayır.
6: Oraya su basmış.
5: Ah dostum.
7: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
5: O zaman plan ne?
6: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
5: Cidden mi?
6: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
5: Brezilya.
6: Brezilya fena değil mi?
5: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
6: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
5: Evet.
6: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.
9: Bu aktivite gözetim altında olmadan, ilgili eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri alınmadan yapılmamalıdır.
10: Evet.
9: Böylesi havuzları hiç görmediniz. Atlamak isteyeceğiniz muhteşem gizli kalmış yerleri sizin için buluyoruz. Hawaii'deki müthiş havuzdan... Yeni Zelanda'daki mistik şelaleye kadar.
11: Burası cennet bahçesi gibi.
9: Masmavi bir koya gidiyoruz.
12: Evet.
9: Ve deniz anası gölünde deniz analarıyla yüzüyoruz.
11: Bu kesinlikle bilim kurgu gibi bir şey.
9: Ekipmanınızı alın ve denize açılalım. Çünkü dünyanın yüzmek için sunabileceği en güzel yerleri görmek üzeresiniz.
12: Burası harika.
9: Yolculuğumuza Amerika'nın tropikal hazinesi olan Hawaii'nin ikinci büyük adası Maui'de başlıyoruz. Maui'nin tatil köyleri dünyaca ünlü. Çok güzel plajları ve inanılmaz dalgaları var. Her yıl 2 milyondan çok insanı çekiyor. Ancak işler adanın batısında yoğun olsa da doğu kıyısındaki şehir Hana olabildiğince sakin. Burada yaşayan 1200 kişi müthiş şelalelerden ve doğal havuzlardan yararlanıyor. Ancak çılgınca bir şeyler yapmak için nereye gidersin diye Hana'da oturan kime sorarsanız sorun, büyük olasılıkla size Wayoka Pond'u söyler.
13: Bugün Wayoka'ya gidiyoruz. En sevdiğim yerlerden biri.
9: Buraya yapılan yolculuk da en az varış noktası kadar büyüleyici. Hana otoyolu boyunca harikulade manzaralar sizi bekliyor.
6: Pek çok şelaleden geçiyoruz. Bunlar yıl boyunca kurumuyor. Çünkü her daim yağış alıyoruz. Araba sürmek için çok keyifli bir yol.
9: 77. kilometrede arabadan inip okyanusa doğru yürümelisiniz.
11: İşte geldik.
9: Burası devlet arazisi olsa da patika özel bir araziden geçiyor. Ama yerel halkın buraya erişimi var. Patikadan gittikleri sürece. Ama yukarıda güneşli gökyüzü olsa da Wayoka'da yüzebilmenin garantisi yok. En açık havada bile buradaki dağlardan ani su baskınları gelebiliyor. Ama buraya koşullar mükemmelken vardığınızda bundan daha büyüleyici bir şey göremezsiniz.
13: Şuna bakın, böylesini görmedim.
9: Sakin sular, bitki kaplı kayalıklar ve Pasifik Okyanusu manzarası. Wayoka'nın nasıl favori bir yer olduğu anlaşılıyor.
13: Sabırsızlanıyorum.
6: Ben de.
13: Evet, hava çok güzel.
9: Ve Hanalıysanız suya girmenin tek yolu var. Yüksekten bir atlayış.
13: Evet.
11: Biraz yüksek.
13: Yaparsın. 3, 2, 1.
9: Havuzu çevreleyen kule gibi lav taşı kayalar farklı farklı köşelerle dolu ve her türlü yükseklikten atlayabilirsiniz.
14: Diğer taraf kadar yüksek değil ama yine de yüksek. Evet.
9: En yukarıdan atlamak isteyenler için yükseklik 13 metre. Kayalıklardan atlamak Hawaii'nin eski geleneklerinden. Hatta buraya özgü bir atlama stili bile var.
15: Atlanabilecek en güzel yer. Serbest düşüş gibi. Harika.
9: Wayoka'daki havuz yukarıdaki dağlardan gelen taze suyun ve gelgit yükseldiğinde dökülen tuzlu okyanus suyunun karışımı. Su sıcaklığı yaklaşık 18 derece. Bu da nemli Hana havasında mükemmel.
14: Yolculuğun kendisi bir macera ama bu doğal havuz daha da iyi.
15: Maui'de yaşayan pek çok insan var ve bu yeri hiç görmemişler bile.
9: Şimdi batıya, Pasifik Okyanusu'nun diğer ucuna 6500 kilometre uzağa gidiyoruz. Yine bir Amerikan toprağına. Guam 1898 yılından beri Amerikan bölgesi. Adanın kapladığı alan 549 kilometre kare. Chicago'dan küçük ama bu alanın içinde kuzeybatı kıyısında ülkenin hiçbir yerine benzemeyen bir doğal havuz var. Guam, Amerika'nın günlerinin başladığı yerde, uluslararası tarih çizgisinin diğer ucunda. İnce beyaz kumlu plajları ve toplamda 160 bin kişilik bir nüfusu var. Adada surf, tüplü dalış ve dünya sınıfında off-road maceraları yapılabiliyor. Ama yerel halktan biri çılgın bir yüzme macerası aradığında listenin tepesinde gidecek tek yer var.
11: Gideceğimiz yer Agu Koyu.
9: Agu Koyu, okyanusun kıyısında büyüleyici şekilde parlak mavi bir koy. Mekanın uzak olması buraya erişimi zorlu kılıyor. Koyun etrafındaki arazi şahsa ait ve buraya gitmenin tek yolu var. Deniz yolculuğu Agat kasabasından başlıyor ve 45 dakika sürüyor. Kıyı şeridi tamamıyla el değmemiş. Guam'ın doğal güzelliklerini en iyi şekilde yansıtıyor. Koyu çevreleyen sert dalgalarla tekne sizi bir noktaya kadar götürebiliyor.
16: Yüzmek için harika bir gün ve çok heyecanlıyım. Harika olacak.
17: Evet.
9: Koya ulaşmak için ziyaretçiler son 100 metreyi kendileri yüzmeli. Koya yaklaşmak biraz zorlu. Bu yüzden yerel halk burada kayalara bağlı ve 60 metrede duran bir halatı her daim hazır tutuyor.
18: Ama çok sıkı yüzmelisiniz.
17: Evet.
18: Kanaldan yüzmek zorunda kaldık. Teker teker
17: dalgalarla
18: geldik. Çok zordu. Dalgalarla.
9: Ama koyun içine varabilirseniz inanılmaz güzellikte mercan resifi tarafından korunan mavi bir havuzda oluyorsunuz.
19: Her şey çok güzel ve çok hoş. Rahatlamak için buraya geliyoruz. Müthiş bir yer.
9: Gerçek bir maceraya atılmak isterseniz kayalıklara gidin.
16: Acaba benimle birlikte atlar mısın?
19: Tabii ki.
9: Gelgit alçaldığında kayalığın yüksekliği 3,5 metre. Yukarı tırmanmak için bir halat var.
17: İlk başta korktum ama gerçekten atlamak çok eğlenceliydi.
19: Çok heyecan verici. Adrenalin pompalıyorsun.
12: Evet!
9: Dalgalardan bir mola istediğinizde havuzun kenarında bir sürü özel köşe var. Gelgit alçaldığında kayalığın yüksekliği 3,5 metre. Yukarı tırmanmak için bir halat var.
17: İlk başta korktum ama gerçekten atlamak çok eğlenceliydi.
19: Çok heyecan verici. Adrenalin pompalıyorsun.

0: Atlamak için kayalıklar var. Güzel mavi gökyüzü, yeşillik içindeki ağaçlar ve inanılmaz huzur veriyor hepsi. Burası evim olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Şimdi dünyanın en vahşi yerlerinden birine gidiyoruz. Amerika'nın en güney ucunun 1100 kilometre açıklarında bulunan Galapagos Adaları'na. Buradaki volkanik oluşumlar vahşi doğasıyla ünlü. Bunların içinde penguenler ve sadece burada bulunan dev kaplumbağalar da var. Suyun altında da çeşitlilik var. Ve burası tüplü dalış için çok iyi bir merkez. Sunduğu bu kadar çok doğal güzellik varken bazı insanların buradaki gizli kalmış yerlerden haberi yok. Las Grietas adında Santa Cruz adasına oyulmuş sadece yerel halkın bildiği gizli bir doğal havuz. Las Grietas'a erişim sudan oluyor. Bu yüzden bölgenin yerlisi Harry ve Harriet, San Cristobal adasından bir tekne ayarladı.
2: Burası adadaki en sevdiğimiz yerlerden biri. Çünkü özellikle böylesi sıcak havada su insanı tazeliyor.
1: Bu bölge ıssız. Sizi iskelede karşılayan olmuyor. Ama başka türlere rastlayabilirsiniz.
3: Vay.
4: Vay canına.
1: Yürüyüş dev kaktüslerin sardığı bir ormanda başlıyor.
5: Burada uzun kaktüsleri ve ispinozları görebilirsiniz. Gerçekten harika bir yer.
1: Keskin kayaların arasından yürüyüşe devam edin. 15 dakika sonra oradasınız.
2: Geldik.
3: Ya harika. Burası inanılmaz.
1: Las Grietas kelime anlamı olarak çatlak demek. Buradaki çatlak 6 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğunda ve 10 metre derinliğinde. Sonuna kadar inebilirsiniz ama maceracı gününüzdeyseniz kısa bir yol var. Buradaki kayalıklar atlamak için size harika noktalar sunuyor. En yukarıda bulunan 15 metrelik yere kadar.
6: Ay, Galapagoslu arkadaşlarıma Almanların nasıl yaptığını göstermek zorundayım.
7: Evet.
5: Adrenalini hissediyorum ve gerçekten çok heyecan verici.
6: Evet.
7: Bu iyiydi. 10 üzerinden 9 puan veriyorum.
1: Ama Las Grietas'ın bir sırrı daha var. Ve sizi uzaktaki duvarın ardında bekliyor.
7: Deli gibi terliyordum. Çok gergindim.
5: İkincisi için birinciyi sonuna kadar yüzmeniz gerekiyor ve küçük taşlık bir bahçeyi geçmelisiniz. Sonra küçük tünelin altından yüzmelisiniz ve böylece ikinci çatlağa geliyorsunuz.
1: Kayaların altından yüzerken nefesinizi 20 saniye kadar tutmanız gerekiyor. Vardığınız zaman ikinci doğal havuzun daha berrak suları ve vahşi hayatın büyüleyici manzaraları karşınızda.
5: Yüzerken dibini görebiliyorsun çünkü burası 4 metre kadar. Gerçekten muhteşem.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.

princesa sama?

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim, bim.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Galapagos adalarını ziyaret edecek olursanız Las Grietas'ı sakın es geçmeyin. Burası doğal güzelliklerin en güzeli olabilir.
8: Galapagos'taki diğer adalardan çok farklı. Çünkü buraya hayvanlar için geliyor, hayvanları görmek istiyorlar. Ama burası oturup rahatlayıp manzaranın tadını çıkarabileceğiniz bir yer. Bilemiyorum. Burası galiba benim doğal yüzme havuzum. Ben öyle diyorum.
9: Biz bu şekilde eğleniyoruz. Doğanın içinde yüzerek. Biz bunu seviyoruz.
7: Şimdi Orta Florida'ya gidiyoruz. Özellikle tema parkları ve tatil köyleriyle bilinen Orlando'ya. Ama çılgınca bir eğlence arıyorsanız yapmanız gereken tek şey bir saat kuzeybatıya doğru gitmek. Burada Santa Fe Nehri'nin 2 kilometrelik kıyısında Genie Springs var. Ve burada pek çok doğal yüzme havuzu size dünyanın en berrak sularını sunuyor.
10: Genie Springs'e gidiyoruz. Buraya daha önce gelmedik. Günü burada geçirip keşfedeceğimiz için heyecanlıyız.
7: Santa Fe Nehri'nin düşük debisi suda rahat bir gezinti yapmak için mükemmel. Ama aynı zamanda yaprakları ve bitkileri süpürmek için çok yavaş aktığından bu nehri koyu kahverengi yapıyor. Ama Genie Springs'in olduğu bölgeye geldiğinizde suyun rengi dramatik şekilde değişiyor.
10: Kaynaklardan birinde durduk. Burada su çok daha mavi ve çok daha netti.
7: Genie dünyanın en güçlü kaynaklarından biri. Her gün yaklaşık 130 milyon litre su pompalıyor. Ve buradaki bütün bu berrak mavi sular burayı serbest dalış sporu için mükemmel kılıyor.
10: Hiçbirimiz daha önce serbest dalış yapmadık. Bu duyduğumuz bir şey ama kesinlikle nasıl yapıldığını tam olarak bilmiyoruz. Göreceğiz.
7: Genie Springs'de bugün Alex ve Megan 10 yıldan uzun süredir deneyimleri olan Forrest ve Colton'dan bir ders ayarladı.
11: Serbest dalış aslında şnorkelle dalmak gibi. Suya giriyorsun ve nefesini belli bir süre tutuyorsun. Tipik bir dalış aslında 1 dakika, 1,5 dakika kadar sürüyor.
12: Nefesini tutuyorsun.
11: Evet, 6-7 dakika kadar.
12: Oh, tamam.
7: Çoğu ziyaretçi Genie Springs'in sadece yüzeyiyle ilgileniyor. Ama eğer serbest dalışı deneyecek olursanız gizli kalmış bir hazine sizi bekliyor. Büyük bir su altı mağarası.
11: Sanki büyük bir ayı su altından çıkıp saldıracak gibi gözüküyor ama devam edince farklı şeyler var. Çok farklı.
13: 35 metre uzunluğunda 20 metre derinliğinde büyük bir girişe geliyorsunuz. Genişliği yaklaşık 5 metre, yüksekliği 3 metre ve mağaranın önünü kapatıyor.
7: İkinci mağara bir mazgalla kapatılmış. Burası dalgıçlar için tehlikeli. 1976'da kapatılmadan önce burada neredeyse 30 kişi ölmüş.
13: O zamanlar kimsenin eğitimi yoktu. Gerekli donanıma sahip değillerdi. Dolayısıyla burası bir ölüm tuzağıydı. Şimdi bundan endişe duymuyoruz.
7: Ama hala keşfedecek çok şey var. Buradaki parlak mavi sular çok berrak. Öyle ki dünyaca ünlü su altı kaşifi Jacques Cousteau burayı 74'te ziyaret ettiğinde gördüğüne inanamamıştı.
13: Buraya Visibility Forever adını koydu. Sadece suyun niteliğinden dolayı.
7: Ama Genie etraftaki 8 kaynaktan sadece biri. Nehrin yukarısına doğru Devil's System denen başka bir oluşum daha var. Ulaşacağınız ilk yer Devil's Eye. Burayı çevreleyen su 3-4 metre derinliğinde. Ama yer aniden 6 metre genişliğinde yuvarlak bir baca olacak şekilde açılıyor.
12: Beni en çok hayrete düşüren şey her şeyin netliği.
10: Evet.
12: Burada her yerde balıklar var.
7: Nehre geri döndüğünüzde en nefes kesici kaynağı buluyorsunuz. Devil's Ear. Buradaki oyukta çok az rastlanan bir doğal fenomen gerçekleşiyor. Nehir ve kaynak suyu buluşup altın kırmızısı bir renge dönüşüyor.
11: Arkana dönüyorsun ve yüzeye çıktığında aslında turuncu renklerini görebiliyorsun ve daha sonra ise mavinin netliği var.
7: 200 hektarlık bir alan ve 8 özgün kaynağıyla suyun altında hala keşfedilecek şeyler var.
13: Başka hiçbir yerde 3 kilometrelik bir nehrin çevresinde 8 kaynak bulamazsınız. Herkesin burada iyi vakit geçirmesi çok önemli.
10: Harika bir yer, serbest dalış, şnorkelle dalış kesinlikle geldiğinize değer.
12: Gelmek zaman alıyor ama kesinlikle değer.
7: Şimdi 2 saatlik kısa bir uçuşla Orlando'dan Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndaki Playa del Carmen'e gidiyoruz. Burada tam 5 tane gizli doğal havuzu olan bir vaha bulacaksınız. Chantel ve eşi Beeman hayatlarında bir değişiklik yaparak buraya yakın zamanda taşındı.
14: Yaklaşık 3 senedir buradayız. Aslen Orlando ve Tampa'lıyız. Hayatı biraz daha yavaş yaşama kararı aldık ve ailemiz ve çocuklarımız için taşınarak bu değişikliği yapmak istedik.
7: Buraya geldiklerinden beri ne zaman boş vakitleri olsa Obruk adı da verilen ün salmış mağaraları keşfe çıkıyorlar.
14: Obruğun ne olduğunu tam bilmiyorsanız bunları su almış delikler gibi
10: yeraltı mağaraları.
14: Dalış yapabileceğiniz taze su oluyor ya da sadece şnorkelle de dalabilirsiniz. Müthiş, kesinlikle müthiş. Hı hı.
7: Ve görevleri bugün onları Kantunchi'ye getirdi. Gezegenin en çok sayıda obruk bulunan parklarından biri.
10: Çok güzel.
14: Müthiş.
7: Esas obruğun adı Ushbenha. Tarihi sular anlamına geliyor.
10: Çok açık. Bu harika olacak.
14: Hazır mısın? Hadi.
10: Hazır mısın?
14: Başla.
10: Tamam. Aman Tanrım.
7: Kantunchi'deki mağaraların oluşma süresi yaklaşık 20 bin yıl. Ve bugün bile hala değişiyorlar. Bazıları tek parça olarak kalıyor ama bazıları örneğin bunun gibi çöküyor.
10: Ah, şahane ve aynı zamanda soğuk. Ama tazeleyici.
7: Bu açık hava oyuğu güneş ışığını direkt içeri alıyor. Pek çok obruğun aksine burada yüzeyin altında çeşitli su formları var.
10: Muhteşem.
14: Balıklara bak.
10: Evet, galiba ayakları çok seviyorlar. Dibi görebiliyorum.
14: Evet.
10: Çok net.
14: Her yer balık. Sadece burada olmak... Kalabalıktan uzaklaşmak bile muhteşem.
7: Parkın halka açık 3 mağarası daha var. Ve her birinin farklı şekli ve kendine özgü ekosistemi mevcut. Unutmayın, burada Kantunchi'de 5 tane obruk olduğunu söyledik ve 5.sini size kimse söylemez.
14: Rehberimizle buluşacağız. Bize etrafı gösterecek ve gizli bir obruk olduğunu duyduk. Ziyareti henüz açılmamış. Oraya bakacağız.
7: Kapılı bir girişin arka ucunda pek çok ziyaretçinin giremediği bir bölge var. Buraya sadece özel izinle girilebiliyor.
11: Bu obruğu bir rehber olmadan ziyaret etmeniz mümkün değil. Bu gizli kalmış bir obruk.
7: 5 numaralı obruk sadece gözü pekler için. 6 metrelik bir kayalığı ve altında 5 metre derinliğinde bir oyuğu var.
10: Vay canına.
11: Hazır mısınız?
14: Evet. Oldukça yüksek görünüyor.
11: Düz bir atlayış yapın. Yaparsınız. Hadi.
14: Emin misin?
10: Evet.
14: Pekala. O halde öncelikle bayanlar.
10: Bu kadar kibar olma. 3 deyince.
14: 1, 2, 3. Hadi. Şimdi... Sıra bende. Eşim atladı. Ama ben hala emin değilim.
10: Hadi. Atlamayı seviyorum ama bu biraz zorluyor. 1, 2, 3. Hadi.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
16: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
21: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
22: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
23: Geceliği 4.200 lira.
24: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
25: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
25: Trivago'da da var.
26: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
25: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
23: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
25: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
27: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu aktivite gözetim altında olmadan, ilgili eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri alınmadan yapılmamalıdır.
4: Yeniden doğmuş gibiyim. Yeni başlıyorum, muhteşem.
3: Kantunchi Parkı'ndaki obruklar ve Yucatan bölgesindeki pek çok diğeri geniş yeraltı nehirleriyle birbirine bağlı bulunuyor.
5: Günümüzde mağara dalgıçları River de Maya etrafındaki 188 kilometrelik bir alanı keşfetmiş bulunuyor.
3: Ama birbirlerine sadece bağlantılı değiller. Bu bölgenin tarihi geçmişini de gösteriyorlar.
5: Mağara dalgıçları Mayalara ait objeler buldular. Çünkü Mayalar bu yerleri seremoni düzenlemek için kullanıyordu. Burası kutsal.
4: Hiçbir şey duyamıyorsun. Başka bir dünyadasın, çok özel bir yerde.
6: Burada kimse yok. Heyecan verici. Ve burada bir çift olarak bulunup etrafta kimsenin olmaması muhteşem. Gerçekten çok güzel vakit geçirdim. Ve tekrar geleceğim.
3: Şimdi Meksika'dan Yeni Zelanda'ya 12 bin kilometrelik bir yolculuğa çıkıyoruz. Koyunların insanlardan 6 kat çok bulunduğu bir ülkede Yeni Zelanda'nın doğal güzellikleri arasında mahremiyet bulmak kolay oluyor. Ve kuzeydeki Waiatapu bölgesinde yer alan Kerosene Creek'ten daha güzel bir doğa olamaz. Çocukluk arkadaşı olan voleybolcular Sam ve Nathan, Sam yaz olimpiyatlarına gitmeden önce Waiatapu'yu keşfe çıkıyor.
7: Yeni Zelanda ulusal takımında oynuyorum. Bu senaryodaki olimpiyatlar için sıralamaya girmek istiyoruz. Bu yüzden oldukça sıkı çalışıyoruz.
8: Sam yılın yarısında seyahat ediyor. Ne zaman arkadaşlarıyla geçirecek vakit bulsa bundan çok mutlu oluyoruz. Sıcak gibi.
7: Evet, kızarmış balık gibi olursun.
3: Waiatapu çamur çukurlarıyla ve renkli sülfür kaynaklarıyla biliniyor.
7: Ne kadar sarı, aman tanrım.
3: Bu bölge bir zamanlar büyük bir volkanın kalderasıydı ve 700 yıl önce patlama sonucu kaynaklar oluşmaya başladı. Buradaki yoğun renkler çok sıcak suda çözünen çeşitli minerallerden geliyor.
7: Başka bir gezegende gibiyiz.
8: Mars böyle olmalı.
7: Evet.
3: Çoğunluk buraya bu renkleri görmek için gelse de burada yüzmeye izin verilmiyor. Suyun sıcaklığı 90 derece ve bazı yerlerdeki kimyasal içerik toksik.
7: Buradan buhar çıkıyor. Kerosene Creek'i buluncaya kadar yürümeye devam etmemiz gerekiyor.
3: Waiatapu'ya gelen çoğu misafir ıslanmadan güzellikleri görmekten memnun ama aslında yüzülebilecek bir bölge de var. Taşlı yolun sonunda ufak bir patika ortaya çıkıyor.
7: Umarım yakındadır.
3: Patikayı 1500 metre boyunca takip edin ve Waiatapu'nun doğal havuzunu keşfedin.
7: Şuradan çıkan buhara bak.
8: Çılgınca.
3: Of. Kerosene Creek dünyadaki tek sıcak nehir. Burada akan sıcak su size rahatlamak için her yerde kolay bulamayacağınız bir yol sunuyor.
8: Ah, çok güzel. Doğal bir jacuzzi.
7: Mükemmel.
3: Waiatapu'nun diğer özelliklerinde gördüğünüz gibi Kerosene Creek de alttan geçen lava akıntısı tarafından ısıtılıyor.
8: Yüzelim.
7: Evet, burası sıcak.
8: Kaslar için iyi.
7: Evet.
3: Suyun sıcaklığı 32 ile 37 derece arasında değişiyor. Bu da bu doğal havuzu her türlü hava koşulunda yüzmek için mükemmel kılıyor.
7: Yağmur başladı.
8: Suda olmak için mükemmel.
3: Çoğu ziyaretçi ana havuza daldıktan sonra evlerine gider. Ama nehrin aşağısındaki ikinci havuzu kaçırırlar.
7: Muhteşem.
3: Burası tabiat ananın size sunduğu bir jacuzzi gibi. Küçük şelale rahatlamak ve suyun omuzlarınızdan akması için mükemmel yükseklikte.
7: Masaj gibi.
8: Evet.
7: Daha gençken gelmiştim ve şimdi burada olup o zamanı hatırlıyorum.
8: Burası kendine ait gizli bir spa gibi. Sam'in burayı göstermiş olması güzel, yoksa asla bulamazdım.
3: Şimdi Yeni Zelanda'da kalıyoruz ve kuzeydeki Kerikeri'ye gidiyoruz. Burası kozmopolit başkent Auckland'dan 3 saat uzakta. size başka dünyaları gösteren bir doğal havuzu var. Max ve erkek arkadaşı Ryan, Rainbow Şelalesi'nde çılgın bir gün geçirmek için kuzeye seyahat edip arkadaşlarıyla buluştular.
9: Merhaba.
10: Ne haber?
11: Maxi, ne haber?
10: Sen?
11: Merhaba.
9: İyiyim.
10: Merhaba.
11: Ve işte şelale.
9: Merhaba.
11: Harika. Gerçekten nefis.
10: Vay canına. Yaklaştıkça suyun yükselen sesini duyuyorsun, sanki bir kükreme sesi gibi. Ve ayrıca gökkuşağı çıktı. Bu inanılmaz bir şey.
3: Kerikeri'de sadece 7000 kişi yaşıyor. Bu yüzden Rainbow Şelalesi çok ziyaretçi almıyor. Buraya gelenlerin çoğu da buranın bundan ibaret olduğunu sanıyor. Ama fark etmedikleri şey tepeden aşağı inen küçük bir patikanın olduğu. Burayı takip edince Rainbow Şelalesi'ndeki doğal havuz sizin oluyor.
11: Tanrım, şuna bak.
3: Buradan bütün şelaleyi görebiliyorsunuz. Burası dünya üstündeki sayılı güzelliklerden olmalı. 30 metre yukarıdan düşen su aşağıda 50 metre genişliğinde bir doğal havuz oluşturuyor.
10: Buradan görmek kesinlikle güzel ve yürüyüp buraya gelmiş olmak. Yüzüne güneş çarpıyor ve havadaki kokuyu hissetmeye başlıyorsun. Bu kesinlikle bambaşka bir deneyim.
3: Kuzey bölgelerinde yaz sıcaklıkları 32 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu yüzden Rainbow Şelalesi'ndeki sular serinlemek için mükemmel.
12: İlk başta kesinlikle serinletici. Sonra biraz soğuyor ama buna değer.
11: Burada kimse yok. Burası sadece bize ait. Sanki hepimiz başka bir dünyadayız.
3: Ama Rainbow Şelalesi her zaman bu kadar boş değildi. Maori halkı, Yeni Zelanda'ya ilk yerleşenler, bu bölgede 800 yıl boyunca yaşadı. Buraya Doğu Polinezya'dan teknelerle geldiler ve yerleştikten sonra kendi dillerini ve mitolojilerini, ayrıca kendi savaş kültürlerini yarattılar.
13: Rainbow Şelalesi bizler için çok önemli. Burası kabile reislerinin nehri. O dönemin bütün büyük savaşçıları ve kabile reisleri toplanmak için buraya gelirdi. Ve bütün savaş taktikleri burada belirlenirdi.
3: Ve bugün bile burada gerçek bir Maori deneyimi yaşayabilirsiniz.
10: Burası inanılmaz. İnsan doğaya karşı.
3: Şelalenin arkasında gizli kalmış hikayesi olan bir mağara var.
13: Benim insanlarım savaştan geldiklerinde hemen Rainbow Şelalesi'ne giderdi. Ve burada şelalenin altında dururlardı. Ruhlarını ve zihinlerini temizlerlerdi.
10: Bir savaşçı gibi hissedebilirsin. Kendini savaş sonrasında temizliyorsun gibi. Ve sonra suyu görüyorsun. Muhteşem.
11: Bugün mağarada harika bir gün geçirdik.
10: Şelale kesinlikle inanılmaz. Yürüyüş muhteşemdi, manzaralar muhteşemdi ve suya atlayıp yüzmeye çalıştığında suyun gücüyle karşılaşıyorsun ve sanki cennet bahçesinde gibisin. Şahane bir duygu.
3: Şimdi Texas'ın kalbine, Austin'e gidiyoruz. Bugünlerde burası canlı müziğin dünya başkenti olarak hızlı gece hayatıyla biliniyor. Ama Austin'de genel olarak bilinmeyen şey, şehrin sınırları içinde bütün bu modern aktivitelerin arasında vahşi bir geçmişi olan bir doğal havuz olduğu. Bugün Scott ve Matt kardeşler, arkadaşları Wes, Rachel ve Josh'ı McKinney Şelalesi'ne götürüyor.
14: Buraya daha önce gelmemiştim.
15: Evet, benim de ilk gelişim.
14: Evet.
3: Şehrin güneydoğusunda yer alan park, 280 hektarlık bir arazide.
14: Ve sadece 14 dakika mesafede.
15: Evet.
14: Bu parkı bilmiyordum.
3: Yürüyüş ve bisiklet için 13 kilometrelik parkur var. Ve doğru patikayı takip ederseniz şelaleye geliyorsunuz.
11: Wow, şuraya bak.
14: İşte geldik.
3: Onion Creek, kireç taşını 2,5 metre yüksekliğinde küçük bir şelale oluşturacak şekilde oymuş ve altında sakin bir doğal havuz oluşturmuş. Eğer atlayacaksanız önce derinliğe bakmayı unutmayın.
9: Önce Rachel dalıyor. Öncelikle suyun altında kaya var mı bakacak. Güzel.
15: Bence burası tamam.
9: Galiba atlıyoruz.
15: Atlamak için hazırım. Yani yavaş yavaş suya girmek yerine...
3: Austin'de yazın sıcaklık 37 dereceyi bulabiliyor. Suyun sıcaklığı ise 20 derece ve size tazelenme fırsatı sunuyor.
9: Oo.
16: Evet biraz soğuk ama harika.

0: Ama kayalıklardan atlamak bu doğal havuzun geçmişini düşününce hiçbir şey.
1: Bu bölgede dinozorların yaşamış olduğuna dair kanıtlar var. Ve parkta hala fosilleşmiş kabuklar buluyoruz.
0: Evet doğru. Austin'in göbeğindeki bu doğal havuz bir zamanlar dinozorların uğrak yeriymiş. Aslına bakarsanız amfibi bir dinozor türü olan Mosasaur'un kemikleri 1935 yılında burada bulundu. Şu anda Texas Üniversitesi'nde sergileniyor.
1: Burada eskiden dinozorların yüzdüğüne inanamıyorum. Bu kesinlikle günün en harika şeyi.
0: Austin'e bir dahaki ziyaretinizde McKinney Şelalesi'ne mutlaka uğrayın.
1: Bütün hayatlarını Austin'de geçiren insanlar var ve buradaki özgün şeylerden haberleri yok. Güneş çıktı, su çok güzel. Bugün kesinlikle müthiş bir gün.
0: Şimdi Kaliforniya'ya gidiyoruz. Ülkenin en ünlü ormanlarından birine. Los Angeles'ın 320 kilometre kuzeyinde Sequoia Ulusal Ormanı 400 bin hektardan büyük bir alana yayılıyor. Çoğu insan buraya 3200 yıldan beri büyüyen ve parka adını veren mamut ağaçlarını görmeye geliyor. Ancak buradaki devasa korulukların arasında tarihi eskiye dayanan bir mucize daha var. Tule Şelalesi denen doğal havuzlar. Tule Nehri 109 kilometre uzunluğunda ve 3 kola ayrılıyor. Yerel halktan Andrew ve Mike buraya daha önce gelmiş ve havuzun ortadaki kolda Springville'in hemen kuzeyinde olduğunu biliyor. Bu seferki ziyaretlerine arkadaşları Shannon'ı da getirmişler.
2: Çok heyecanlıyım ama aynı zamanda biraz gerginim.
0: Tule Nehri'nin çoğu bölgesi sığ ve dar. Ama bir kilometrelik bir bölgede nehir granit kayaları bir adrenalin bağımlısını düşünerek oymuş.
2: Suyu ilk gördüğümde çok heyecanlandım. Turkuaz rengindeydi ve harikaydı.
3: Buraya ilk geldiğinizde bir an önce suya atlamak istiyorsunuz.
0: Tule Şelalesi birden çok çağlayandan oluşuyor ve birkaç tane havuzu var. Ama burası gözü korkanlara göre değil. Atlama noktaları 6 metreden başlıyor.
4: Arkadaşımız Shannon ilk ön takla atlayışını az önce yaptı. Küçük kayalıklardan.
2: 40 derecede buz gibi sulara atlamak çok güzel.
0: Daha yükseğe çıktıklarında tepe noktası 15 metre.
3: Su gerçek değil gibi. İnanılmaz.
4: Evet. Böylesi bir yerin en harika yanı bir şeyler denemen için olanak tanıması. Bir süredir gainer yapmayı deniyorum. Arkadaşlarım beni etkiledi. Belki 15 metreden deneyeceğim.
0: Ve eğer 15 metreden atlamak sizin için yeterli değilse... Tule Şelalesi'nde güzel bir alternatif daha var.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu aktivite gözetim altında olmadan, ilgili eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri alınmadan yapılmamalıdır. Kaliforniya'nın Tule Nehri 109 kilometre uzunluğunda ama nehrin 1 kilometrelik kısmında gizli kalmış Tule Şelalesi var. Burada mavi havuzlar ve yüksek kayalıklar bulabilirsiniz.
4: Evet!
3: Ve nehrin biraz aşağısında sizi bekleyen başka bir heyecan daha var. 6 metrelik çılgın bir su kaydırağı.
4: Yeah. Evet! Çok eğlenceliydi. Daha önce böylesini görmedim. Hemen kayıyorsun ve su miktarı da çok iyi. Muhteşemdi.
3: Aşağıdaki havuza ulaştığınızda atlamak için birkaç kayalık daha var. Ya da mavi sularda rahatlayabilirsiniz.
5: Her girişimde buradan ayrılmak istemiyorum. Burası müthiş. Başka yerlere hiç benzemiyor.
4: Bundan sonra buraya her sene geleceğim. Bayıldım.
3: Şimdi Pasifik'teki ada ülkesi Palau'ya gidiyoruz. Burada inanmak için görmenizin gerektiği su altında bir gizemi olan egzotik bir doğal havuzu bulacağız. Palau'yu duymamış olabilirsiniz. Bu çok anlaşılır. Ülkenin nüfusu 21 bin kişi ve 250 tane küçük adaya yayılmış durumda. Ama burası mercan sistemi sayesinde tüplü dalış yapanlar tarafından biliniyor. Pasifik Okyanusu, Palau'nun size sunduğu şeylerin sadece biri. Çoğu ziyaretçi buranın başkente sadece 46 kilometre uzaklıkta gizli kalmış bir gölü barındırdığını bilmiyor. Ve burası insana kesinlikle gerçek dışı bir yüzme deneyimi sunuyor. Billy ve Nicole Palau'ya yakın zamanda taşındı. Ve bu macera yapılacaklar listelerinin en başındaydı.
6: Oraya gitmek için çok heyecanlıyım. Muhteşem olacak.
7: Buraya ilk kez gidenlere eşlik etmek heyecan verici.
8: Bizim gibi tur rehberleri için ödüllendirici bir şey diyebiliriz.
3: Yolculuk Palau'nun kaya adalarının arasındaki tekne gezintisiyle başlıyor.
5: Aman tanrım, maviler, yeşiller, harika. Burada mavinin her tonu var.
6: Böyle bir mavi hiç görmemiştim. Bu en mavi okyanus muhteşem.
3: Doğal kemeri geçtikten sonra Makerkar Adası'ndaki küçük iskeleye varıyorsunuz.
8: İşte geldik.
6: Çok heyecanlıyım.
5: Az önce kıyıya çıktık ve şimdi yaklaşık 10 dakika sürecek bir yürüyüş var.
3: Yürüyüş kısa ama çetrefilli. Doğal havuza doğru inişe geçmeden önce 20 metre tırmanmak gerekiyor. Ve sonra havuza varıyorsunuz.
5: Patikayı takip ediyorsun ve sonra hiçliğin ortasındaki bir göle geliyorsun.
6: Ağaçlar tarafından çevrelenmiş, tamamen gizli kalmış bir yer.
3: Yolculuk her ne kadar güzel olsa da suya atlayınca bulacağınız şeyle karşılaştırınca solda sıfır kalıyor.
6: Ve bu bilim kurgu gibi, başka hiçbir yerde bulunamaz.
3: Palau'nun ünlü kaya adaları arasında gizlenmiş olan uygarlıktan uzak ve egzotik bir doğal havuz var. Ve buranın adı Deniz Anası Gölü. Yüzme deneyiminizi 5 milyon parlak turuncu renkte deniz anasıyla paylaşabileceğiniz tek yer.
6: Bunlar her yerde, inanılmaz. Deniz analarından soktukları için korkarsınız ama onlarla yüzünce ve onlara dokununca rahatlamaya başlıyorsunuz.
3: Bu deniz analarının iğneleri o kadar küçük boyutta ki insanlar tarafından hissedilmiyor.
6: Yumuşak bir yastığa dokunuyorsun gibi, bir tanesini öptüm bile.
3: Gölün yüzeyi 5,5 hektarlık bir alanı kaplıyor ama deniz anaları küçük bir alanda bulunuyor. Gün boyunca yer değiştiriyorlar. Enerjilerini bedenlerindeki alglerin fotosentez yapması sonucu elde ediyorlar ve bu yüzden güneş ışığını takip ediyorlar.
5: Güneş gün içinde yer değiştirdikçe besin için deniz anaları da yer değiştiriyorlar. Güneşi arıyorlar ve gölde 100 ila 500 metre arasındaki her yerde bulunabiliyorlar.
3: Buraya nasıl geldiklerinin hikayesi de şaşkınlık yaratıyor. 12 bin yıl önce son buzul çağından sonra su seviyesi buradaki tepeleri aşıyor ve su seviyesi tekrar düştüğünde burası deniz analarının hapsolduğu bir göle dönüşüyor. Hiç avcı olmadığı ve sınırsız miktarda alg yiyebildikleri için sayıları milyonu buluyor. Zaman içinde bu deniz anaları kendi özel türüne doğru evrim geçiriyor.
6: Sadece Palau'da bulunuyorlar, dünyanın başka bir yerinde yoklar.
3: Ama tabiat ananın tahmin edilemezliği sınır tanımıyor. Bir doğal afetten sonra neredeyse burada yaşayamaz hale gelmişlerdi.
7: 1998'de El Niño görüldü. İnanılmayacak gibi ama neredeyse bütün göldeki deniz analarının soyu tükenmek üzereydi.
3: Palau, deniz anası gölünü nüfusun tekrar artması umuduyla hemen kapatmış.
7: Tur şirketleri panik yaşadı. Kaybettik, ne yapacağız diyorlardı.
3: Neyse ki plan işe yaramış.
7: ...2000 yılında gölü tekrar açtılar ve deniz anaları çoğalmıştı.
3: Burayı ziyaret miktarı takip ediliyor. Deniz analarını korumak için tüplü dalışa ve güneş kremine izin verilmiyor.
7: Hawaii için gökkuşağı ülkesi deniyor ama aslında Palau gökkuşağının ucundaki yer.
6: Bu yaptığım en harika şeylerden biri olmalı. Deniz analarıyla yüzmek tamamen bilim kurgu gibi bir şey. Harika bir deneyim.
3: Size dünya üstünde görebileceğiniz gizli kalmış doğal havuzların en güzellerini gösterdik. Şimdi bu inanılmaz yolculuktaki duraklarımızı sıralayalım. 10 numarada tarih öncesi oyun bahçesi McKinney Şelalesi. Adrenalin pompalayan Thule Şelalesi 9 numarada.
4: Evet!
3: 8 numarada Kantunchi'nin tarihi obrukları var. 7. sırada ise Ginny Springs'in berrak suları. Yeni Zelanda listemizde 2 sırada yer alıyor. Tabiat ananın jacuzzisi Kerosin Creek 6. Büyüleyici mağarası ile birlikte Rainbow Şelalesi 5. sırada. 4. sırada Lav Taşı Kanyonu Las Grietas var. 3. sırada ise Guam'ın turkuaz rengi vahası Agu Koyu yer alıyor. Hawaii'nin Waiako Pond'u 2. sırada. Ve listemizin 1. sırasında yer alan gizli kalmış doğal havuz, Palau'daki Deniz Anası Gölü.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Dyson Hushet hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushet, kompakt, güçlü ve sessiz.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Sonunda Palmer Alaska.
1: Gerçek bir Alaska deneyimi yaşamak istediğini biliyorum.
2: 325. 5. 5. 500 arka tarafa. Sattım. Efendim, o artık sizin.
1: Alaska'ya hoş geldin. Oo, silah kutusu.
0: Aç şunu.
1: Kokuşmuş bir çorap. Buysa?
0: Bu güzelmiş.
3: Çalışırsa 9000 veririm.
1: Peki ya çalışmazsa?
3: Hiçbir şey.
1: İleride yol yok. Yavaşla.
0: Yolun sonuna gelmişiz.
1: Çok hızlı gidiyorsun.
2: 550-575 oldu, evet.
1: Her gün Amerika'da depolardaki binlerce terk edilmiş eşya açık artırmaya çıkıyor.
2: Satıldı.
4: Satıldı, 500'e.
2: 1150.
0: Bu müzayedeler bu işi bilenler için büyük bir sektör haline geldi.
2: 50.000.
1: İşte şimdi anlaştık. Ben Alan Huff.
0: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
1: Ülkeyi gezip depo müzayedelerine katılıyoruz.
0: Ve bu işte en iyi.
1: Kapı açıldığında
0: bu güzelmiş.
1: Paha biçmek için saniyelerimiz var. 400 alır.
0: Teklif yap.
1: 700 ve açık artırmayı kazandım.
5: Sattım.
4: Satıyorum.
5: 2100 dolara.
2: Siz kazandınız.
1: Şuna bak. Bulduğumuz.
2: Evet.
0: Ve sattığımız şeylere.
1: İnanamayacaksınız. 5100.
5: Anlaştık.
0: Ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Sonunda Palmer, Alaska.
1: Biliyorsun Tom, Anchorage şehri biraz kalabalık bir nüfusa sahip olabilir ve senin de gerçek bir Alaska deneyimi yaşamak istediğini biliyorum. Onun için Palmer'dan iyi bir yer yok.
0: Bu harika. Bu eski maden kasabası Alaska'nın tarımının kalbi olmuş.
1: Hinterland'ı ve yıllık eyalet karnavalı da göz önünde bulundurulduğunda turistlerin de ilgisini çektiğini görüyoruz. Buraya geyiklerle koşmaya gelmedik. Balinalar gibi çalışmak için buradayız. Böyle bir kasabada tarım aletleri ve kamp malzemeleri bulmayı umuyoruz.
0: Alaska şu ana kadar bize iyi davrandı. Aynını Palmer'dan da bekliyoruz.
1: Antika avcıları geldi. Hadi yapalım şu işi.
0: Bu güzel olacak. Her neyse diyarı mı? Bu da nedir böyle? Depolama temalı bir lunapark mı? Birkaç takım var.
1: Onlar takım mı yoksa çift mi? Bir müzayedede bu kadar çok sevgi gördünüz mü? Kolay bir gün geçireceğiniz anlamına gelebilir.
0: Kulağa hoş geliyor.
1: Bakalım.
5: Herkese iyi öğleden sonraları. Yeni, eski tüm müşterilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Sadece nakit geçiyor. Paranızı ödemeden ayrılmayın. Sorusu olan var mı?
1: Alaskalı çiftler rekabet yaratacağı benzemiyor olsa da satışa çıkacak ürün sayısı az olduğundan bir rekabetle karşılaşmamız yine de mümkün. Burada bir snowboard var. Kazanırsak snowboard'a gidelim mi?
0: Gerçekten milyarımın iyi olduğu söylenemez.
1: Metal kaplamalar var. 30'lardan kalma olabilir. Bu da antika mobilya anlamına geliyor ve eski lambalar. 600 iyi midir?
0: Evet.
1: Antika mobilyalar bizim için iyi oluyor. Girişte birkaç parça belirleyebildik.
0: Bunu alıyoruz.
5: Başlama yazarız. Değeri nedir? Minimum 100 dolar. 100 dolar isteyen var mı? 100. Evet, 150 oldu. Evet, 150'deyiz. İsteyen var mı? 200. 200 oldu. Hala 200'deyiz. 200-250 oldu. Evet, hadi arttırın, arttırın hadi. 250, 250'deyiz. Hala 250 ve şu an 300 oldu.
1: Evet.
5: 300, 350 oldu. Evet, buradan 350 geliyor. Daha yükseği var mı? Evet. 350, 350, 375 oldu. Evet. 375, 400 oldu. 400'deyiz şu an. Evet, yok mu artıran? 400. Hadi. Cimrilik yapmayın hadi. 400'deyiz.
1: Bitirsen artık.
5: 400'e satıyorum.
1: Pekala. O aşıklar evlerine falan gitsinler Ton. Çünkü bu bizim.
0: Ne rekabetmiş. Hadi sıradaki depolar güzelse onları da alalım.
5: 2 numaralı depodayız.
1: Biraz sıkışık. O sandalye 70'lerden kalma bir papasan. Genelde yastığı da olur.
0: Burada çok mal var ve hepsi paketlenmiş.
1: Bu depodakiler iyi paketlenmiş ve 30 yıllık bir sandalye görebildik. Bu da başka eski eşyalar olabilir demek.
0: Bu 300-400 arası bir şey eder.
1: Pekala, 325 mi olsun? En fazla.
0: Evet.
1: 350 veren olabilir ama.
0: Evet.
5: İkinci müzayedeye başlıyoruz. İlk teklifi kim yapacak? 100 dolarla başlayacağız. Var mı isteyen? 100. Evet, 100'deyiz. 100 dolar geldi. 150. 150 oldu. Evet, yok mu artıran? 200. 200 oldu. 225. 225 oldu. Evet, 300. Şu an 300'deyiz. Yok mu artıran? 300. Hadi, kimse arttırmıyor mu? Hadi. 300'deyiz.
2: 500.
5: 500. 500 geldi. Evet, 500 dolardayız şu an. 500 dolar.
0: O kadar etmez.
1: Papasan için değmez.
5: 600. 600 istiyorum. Şu an hala 500'deyiz. 500 dolara sattım.
1: O depo da bizim olmalıydı. Ne gördünüz orada? Peki. Alaska'ya hoş geldiniz. Vay canına. İşler biraz gerildi. Şu çifti daha çok sevdim ben. İşi biliyor gibiler.
0: Ama bu o depoya vermek için fazla bir miktardı. Umarım son müzayedeye paraları kalmamıştır.
5: Ve son müzayedeye geldik.
1: Hey, General Weston marka bir telefon var ama bütün güzel parçaları eksik kaç para eder? 30 dolar mı? Bu da ne?
0: Bu bir Elk.
1: Elk mi?
0: Evet.
1: Para eder mi?
0: Evet.
1: Şurada üzerinde 76 yazan bir süt mamülü kutusu var. Büyük ihtimalle 50'lerden.
0: Bu depoyu alalım. 600'ün altında tutalım. Müzayedenin son günü ve sadece bir depo alabildik.
1: Buradan bir şeyler kazansak iyi olur. Aksi takdirde bu kadar uzun yolu boşuna gelmiş olacağız.
5: Evet, şu an son depodayız. Kim başlatacak? 100 dolar. Minimum 100 dolar. Evet, 100 dolarla başladık. 150. 150 oldu. Evet, 200'deyiz. Yok Martran, 250. 250 geldi. 300. Evet, şu an 300'deyiz. 325. 350, 375 geldi. Evet, yok Martran.
1: Evet.
5: 400 geldi, evet. Şu an 425'teyiz, 425 oldu. Evet, yok Martran, hadi hadi arttırın, evet. 450. 475'teyiz, evet, yok Martran. Hadi, 475'teyiz. Evet, 500, 500 geldi. 500 dolar. Evet, arttıran yok mu, hadi, hadi. 550 oldu. 550'deyiz. Evet, 550'deyiz. Hadi arttırın artık.
1: Evet.
5: 575 oldu. Evet. 575'teyiz. Hadi 600 istiyorum. 600 oldu. 600'deyiz.
1: Bırakalım gitsin.
5: 600. Evet, son çağrı. 600. Satmak üzereyim. Sattım. 600'e sizindir. 288 numara.
1: Çok sinir oldum.
0: Aldığımız depo değerli eşyalarla dolu olsa iyi olur. Yoksa zarar etmiş olacağız.
5: Bu müzayedenin sonuydu. Sokağın aşağısında başka bir satışımız daha var.
0: Başka bir satış daha.
1: Antika avcıları olarak elimize geçen bütün fırsatları değerlendirmek zorundayız. Cebimizde paramız ve kamyonette hala yerimiz var. Şansımızı denemeye ne dersin?
0: Evet, hadi sıradakine gidelim. Kazandığımız deponun parasını ödedikten sonra diğer fasiliteye doğru yola çıktık.
1: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Ama bu açık artırma biraz daha farklı işliyor.
4: Bu sessiz bir müzayede.
1: Sessiz mi?
4: Evet.
1: Yani evet diyemeyecek miyim?
0: Mükemmel.
1: Tekliflerinizi kağıda yazıyorsunuz.
0: Sessizce.
1: Ve en yüksek olan kazanıyor.
0: Bu ilginç olacak. Şşt.
1: Bugün için sadece tek bir parça satılacağından gerilim başladı.
0: Oh, bir ev dolusu eşya var.
1: İçeride römork gibi bir şey var. Orada tutacağı benzer bir şey görüyorum.
0: Her neyse büyük olduğu kesin. Arkadaki boş alana baksana.
1: Sessiz müzayedeler zor olabilir çünkü diğerlerinin ne kadar vereceğini bilmiyorsunuz. Malın fiyatını iyi tahmin etmelisiniz. Kazanacağını düşündüğüm miktarsa işte burada.
4: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
4: Kazananın kim olduğu belirlenince açıklayacağım. Merak etmeyin.
1: Yani bizi mi çağıracaksın? Pekala.
4: Tamam.
0: Sonuçları beklerken her neyse Lonya'ya dönüp kazandığımız depoya bakalım dedik. Güzel olsa iyi olur.
1: Hadi bakalım.
0: Şu tahtayı üzerinden alayım.
1: Evet.
0: Korkunç bir plastik. Altın kenarları var.
1: İşte burada.
0: Bu gerçekten güzel.
1: İstediğin buydu. Meşe bir sandalyemiz oldu. Oo, yüzlerce dolar edebilirdi.
0: Bu kötü oldu.
1: Evet. Çok yazık.
0: Beyzbol kartları. Hepsi de istemediğimiz yıllardan.
1: Durum kötü. Bunları hep bağışlarız. Senin için. Dur biraz, telefonum çalıyor. Dostum, Alaska'dan bir numara.
0: Belki de müzayede hakkındadır.
1: Merhaba, nasılsınız? Aha, anladım, tamam.
0: Kazanmış mıyız?
1: Silah kutusu.
0: Silah kutusu, aç şunu.
3: Kumar mı oynamak istiyorsun?
1: O silahı ateşleyeceğim.
3: Şanslı mısın?
2: 16.500.
0: Vay canına.
1: İleride yol yok. Yavaşla.
0: Aman tanrım.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Dostum, Alaska'dan bir numara bu. Merhaba. Sessiz müsaadeyi biz mi kazandık?
8: Kazanmış mıyız?
7: Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kazanmışız.
8: Budur. Harika.
7: Sessiz müsaadeyi kazanmak üzerimizdeki baskıyı gerçekten azaltmıştı ve bu iyi bir şey. Çünkü henüz bir şey bulabilmiş sayılmayız.
8: Henüz pek bir şey çıkmadı.
7: Pek iyi gitmiyor.
8: Teleskop çıktı.
7: Oo, bu harikaymış.
8: İşte bu para eder.
7: Öyle mi?
8: Hala çalışıyor. Body power 15x40. 15, 20, 30, 40 kat yakınlaştırma yapabiliyor.
7: Bundan daha önce görmemiştim.
8: Bence bunu 100 dolara okutabiliriz.
7: İyiymiş.
8: Ne buldun?
7: Silah kutusu.
8: Silah kutusu mu? Aç şunu. İşte budur. Köşeyi döndük dostum.
7: Silah şeklinde kokuşmuş bir çorap.
8: Aç işte.
7: 22 milimetrelik bir Luger'a benziyor.
8: Görünüyor mu?
7: Şuna
8: hayır,
7: bak.
8: Hayır, görmüyorum. Bu da neyin nesi?
7: Bu Japon malı. Japon malı olduğunu nasıl mı biliyorum?
8: Bunu 100 dolara okutabiliriz.
7: İyiymiş.
8: Ne buldun?
7: Silah kutusu.
8: Silah kutusu mu? Aç şunu. İşte budur. Köşeyi döndük dostum.
7: Silah şeklinde kokuşmuş bir çorap.
8: Aç işte.
7: 22

0: Şu ufak pini tutup istediğin yüksekliğe çekiyorsun. Bu da merminin sekmesini ayarlıyor. Silah kullanma şekli göz önünde bulundurulursa, tetikleme mekanizması bir patlama bölmesine sahip. Bu Birinci Dünya Savaşı'na ait.
1: 100 yıllık olduğu anlamına geliyor.
0: Ama şu var ki, arkasında bir iz var. Buraya takılması gereken bir parça daha var galiba.
1: Hadi bulalım o zaman. Bu konteyneri bu yüzden aldık. Bu masa 30'lardan kalma, sağlam. Hoş ve sandalyelerin aksine kırık değil. Güzel bir parça, ayakları var. Sen ve ben 200 dolara bakıyoruz. Ne buldun?
0: Bunu takmam gerekiyor.
1: Yok artık.
0: Savaş meydanında.
1: Hadi
0: bir dakika,
1: canım.
0: Dur.
1: Şuna bak.
0: Dur. Aradığım bu olabilir. Silah nerede?
1: Ne
0: silah
1: kadar gibi. Da güzel. Baksana.
0: Aman tanrım. Buna bayılacaksın.
1: Para kazanmak üzere olduğumda midemde kelebekler uçuşur ya. Şimdi o oldu işte.
0: Sadece silah koyabileceğiniz bir kılıf değil. Aynı zamanda daha rahat ve daha uzağa ateş etmenizi sağlayacak bir kabza işlevi de görüyor. Şuna bir bak dostum.
1: Bu bayağı havalıymış.
0: Bu paranın tanımı. Hem de çok para.
1: Buyurun yüzbaşım.
0: Hadi savaşa gidelim. Eğer bu Japon işi silah çalışırsa nihayet biraz para kazanmış olacağız.
1: Şimdi diğer yere doğru koyulma vakti geldi. Bu Alaska yolculuğumuzun parasını çıkartacaksa para edecek bir şeyler bulmamız şart. Neler var?
0: Burada mutfak için gerekebilecek her şey var.
1: Demir yolu lambası buldum. Bu?
0: Güzelmiş.
1: 150 dolar. Orijinal cam, hem de iyi durumda. Akvaryum ışığı buldum. Şuraya bak. Sen bu işlerden
0: pahalı
1: anlarsın.
0: Pahalı bir ışığa benziyor. 50 dolara bakıyor olabilirsin.
1: Evet. Şimdi şuna bir göz atabiliriz.
0: Bu da neyin nesi?
1: Bilmiyorum ahbap.
0: Biraz daha derine
1: inelim. Hadi şu canavarı çıkaralım. Bekle bir dakika. Tekerlekleri yok bunun. Bunlar jantla değil.
0: Tren yolu.
1: Tren yolu.
0: Bu neyin nesi?
1: Dur bir dakika. Frenleri çekiliymiş.
0: İndir o zaman.
1: Son sözünü söyledin. Pekala.
0: Pekala, sıkı tutun. Sorun ne?
1: Kontrolü kaybetmeni istemiyorum. Diğer deponun kapısına girebiliriz.
0: Ziyanı yok. Orayı ben almadım nasıl olsa.
1: Bu tren rayları için yapılmış bir tür tamirci aracı değil mi?
0: Bir motor olduğu kesin. Sağ tarafta durmakta olan bir egzoz borusu var çünkü.
1: Buraya gel dostum. Bu kesinlikle 40'lardan ya da 50'lerden kalma. Şuna bak. Model numarası MT-19 A serisi. Bu iyi bir şey. Eski olduğuna işaret.
0: Bu harika.
1: Sadece çeliğini bile satsak 800 dolar eder.
0: Pekala, şunu dışarı çıkaralım ve kamyonete yerleştirmeye hazırlayalım.
1: Tamamdır. Bu küçük tren arabası özel bir amaca hizmet etmek üzere dizayn edilmişti. Bu yüzden ona özel bir alıcı bulmalıyız.
0: Alaska'nın büyük bir kısmına sadece uçak ya da trenle ulaşılabiliyor. Bu yüzden bir demiryolu meraklısı olan James'in izini bulmamız pek de zor olmadı. Nasıl gidiyor Benton?
2: Ton, sizinle tanıştığıma sevindim.
0: Bu şey tam olarak nedir?
2: Bu bir speeder. 1960'larda bunları demir yolu çalışması olan yerlere insan ve malzeme götürmek için kullanırlardı. O zamanki işlevleri buydu.
0: Bu bir destek aracı yani.
2: Evet öyle. Bunun atası da el tulumbalarıydı.
1: Hani şu çizgi filmlerde olanlar mı?
2: Evet, onlar. Bu bir Fairmont MT-19. Eğer bir demir yolu meraklısıysanız bu bir klasiktir. Hem de tam anlamıyla. Gerçekten sahip olmak isteyeceğiniz türden bir şey. 16.500 dolara kadar çıktığını gördüm fiyatlarının.
1: Vay canına. Bu parça ne kadar eder sence?
2: Bir kısmı paslanmış ama yağla halledilemeyecek bir sorunu yok gibi görünüyor bence. Yeter ki çalıştığından emin olalım. Evet, hadi bakalım. Bu şey çalışıyor muymuş görelim.
1: Hadi o zaman.
2: Debriyajı indir, her şeyi boşa al ve düğmeye bas.
1: Olamaz.
2: Evet, işte bu.
0: Herkes güverteye.
1: Hadi yapalım şunu.
0: Tren yolculuğu için güzel bir gün. Son durak ankoraj. Daha hızlı. Daha hızlı. Aman tanrım, yol bitiyor. Eyvah, işimiz bitti. Bu çok yakındı. Neredeyse altıma ediyordum. Bir tren süreceğim.

0: Kısa bitiren ama. Ne düşünüyorsun?
1: Anlaşalım o zaman. Ne kadar istiyorsunuz?
2: Aklımda 5000 var.
1: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: 3000'e ne derseniz?
2: Hayatta olmaz.
0: Hayatta olmaz.
1: 3500'e ne dersiniz peki?
2: 3800.
0: 3800. Ve şapka da sende kalıyor.
1: Şapka onda kalabilir. Pekala. Tamam, anlaştık.
0: Anlaştık. Teşekkür ederiz James.
1: Anlaştık.
0: Evet. Teşekkür ederiz. Palmer'da kötü başladık ama 3800 dolar toparlanmamızı sağladı. Teşekkür ederim. Trenin tadını çıkar.
1: Teşekkür ederim çocuklar.
0: Teşekkür ederim. Önemli değil.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şimdi ise gidip Japon tabancasının hikayesini öğreneceğiz. Alaskalı pek değerli silah uzmanımız Ken'e doğru yola koyulduk. Umuyoruz ki bu silahı da cephanesine eklemek istiyordur.
3: Bu sefer ne getirdiniz bakalım?
2: Ona bayılacaksın.
3: Yok artık. Grant Van'dan bu birinci seri. Meiji 37. Şu işlemelerde yazan bu. Ve bu da 37. İmparator Meiji'nin hükümranlığı sırasında yapıldığı anlamına geliyor. 1904 yılına denk geliyordu.
2: Devam et.
0: Bu ilginçmiş pekala. Bu silahı kullanan kişiler kimlerdi? Japon askeri mi? Subayı mı? Neydi?
3: Bu bir subay silahı. Hatırlarsanız Asya ordularında, Avrupa ordularında tabancalar savaşta kullanılmazdı. Bu daha çok bir statü sembolüydü. Bu kadar ufak kalibreli silahlar görmenizin sebebi de bu. Demek istediğim, baksanıza, sadece 8 milimetre. Bu silahla ilgili olan güzel şey ise omuz desteği kılıf kombinasyonu. 1900'lerin başında ordular bunun gelecekte kullanılacak silahların bir örneği olduğunu düşünürlerdi. Omuz desteği olsa da tüfek gibi kullanamazdınız ama.
0: Silah pek de iyi değilmiş gibi anlattın. Sanki sadece üzerinde bulundurduğun bir ödülmüş gibi. Ve tahmin ediyorum eğer teslim olduysan kafana bir kurşun sıkmak için kullanabilirdin.
3: Kesinlikle, bununla intihar edebilirsin. İsabet olasılığına bakarsak bu silah çatışmada pek etkili olmaz. Ama size bir şey söyleyeceğim. Bu silahın bir koleksiyon değeri var. Hem de oldukça büyük bir değeri var. Ve ben buna sahip olmalıyım. Bu ne kadar eder biliyor musunuz?
0: Aklındakini söylesene.
3: Bu durumda ve orijinal omuz desteğiyle birlikte 10 bin dolar. Doğru kişiyi bulursanız 15 bin dolar bile eder.
0: Doğru kişi sen misin?
3: Bilmem. Çalışır mı?
0: Eğer çalışırsa 10 bin dolar vereceksin.
3: Bu biraz yüksek. Size daha iyi bir teklif yapayım. Size 5 bin dolar nakit vereyim. Silahı ateşlemekle falan uğraşmayalım. Boşuna risk almayın.
0: Silahı ateşleyeceğim.
3: Kumar mı oynayacaksın?
0: Birazcık.
3: O silahı ateşliyorsun. Çalışırsa 9000 veriyorum.
0: Peki ya çalışmazsa?
3: Hiçbir şey. Sıfır. Tamam mı? Şanslı mısın?
0: Hadi yapalım. Yapalım şu.
3: Tamam peki.
2: Harika.

0: Buna ne dersin? Görünen o ki gayet iyi çalışıyor.
1: Pekala, işte burada. Kasabaya geri döndüğünüzde görüşürüz.
0: Alaska'da tam anlamıyla altın bulduk. Speeder'ı 3800 dolara sattık. Japon silahı Nambu'yuysa 9000 dolarlık harika bir fiyata sattık. Ve bulduğumuz diğer eşyalar da 830 dolara denk geldi. İki konteynere 1000 dolar harcadık ve içindekileri 13.630 dolara sattık. Toplamda 12.630 dolar kâr ettik.
2: Uzun bir gün oldu. Gidip bir şeyler yiyelim.
0: Burası Alaska ahbap. Gece yarısı oldu.
2: O zaman kahvaltıya ne dersin?

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
1: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Glendale bebek.
7: Glendale'e gitmek para hazır demektir kardeşim. Orada Blayton kardeşler var.
6: Lanet olsun.
7: Oh, deli köpek de burada. Orada hiçbir şey görmedin değil mi?
6: Görüşeceğiz.
8: 600-650.
6: Satıldı.
8: Sattım.
6: Şuna bir bak.
7: Oh. Büyük bir paradan bahsediyoruz dostum.
9: Burada tam bir altın madeni var. 1500-2000 dolar.
7: Satış yok.
10: 7000 dolar ama ancak çalışırsa.
6: Hadi ateşleyelim.
10: Şimdilik 575, şimdi 600. Teklif 60.
7: Amerika'da her gün binlerce depo müzayedelerde satılıyor.
8: Satıldı.
10: 500'e satıldı.
8: 1150 dolar.
6: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için iyi bir iş kolu.
10: 50 bin dolar.
7: Evet, anlaştık. Ben Alan Huff.
6: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
7: Ülkeyi gezer, depolar satın alırız.
6: Ve bu işte en iyiyiz.
7: Kapı açıldığında
6: çok güzel.
7: Değerini belirlemek için saniyelerimiz var. 400 dolar.
6: Teklif yap.
7: 700.
10: Ve 1.
7: Ve müzayedeyi kazanırız.
8: 2100 dolara satıldı.
7: Şuna bak.
6: İşte sen aldın.
7: İnanamayacaksınız.
6: Bulduğumuz şeylere.
7: Ve sattıklarımıza. 5100 dolar.
10: Anlaştık.
6: Ne kadar eski olursa o kadar pahalı. Glendale bebek.
7: Glendale'e gitmek para hazır demektir kardeşim. Alışveriş merkezleri ve araba galerileriyle Glendale, Kaliforniya'nın her yerinden büyük alıcıları çekiyor. Bugün müzayedeye girmesek bile şu alışveriş merkezlerinden birine gideceğim ve siz bayım yeni bir gömlek alacaksınız.
6: Bu gömleğin nesi var?
7: Sadece diyorum ki keşfedebileceğin başka kıyafetler de var.
6: Hey, satış üzerindeyiz.
7: Büyük mağazalar genellikle fazladan mallarını depolarına koyar. Bütün bu otomobil galerileri ve mağazalar sakinlerinin yakacak parası olduğuna bir işaret olabilir.
6: Aslında yeni bir kamyonet almayı düşünüyorum.
7: Gerçekten mi? Belki bir tane depoda buluruz.
6: Benim derim.
7: O da kim? Tanıdığın biri mi?
6: Hayır, tamircimin adı. Lanet olsun. Burada çok insan var dostum.
7: En kötüsü de Blayton kardeşler burada.
6: Lanet olsun.
7: Evet. Geçmişte Blayton kardeşlerle karşılaşmıştık. Pek konuşmazlar. Teklifleri konuşur. Blayton kardeşler genelde araç gereç adamlarıdır. Ucuz bir şeyi seçersen kızıştırabilirler.
6: Evet.
7: Bakalım neler olacak.
8: Müzayedeye başlayacağız. Bu nakit, sadece nakit. Üzerinizdeki bütün para harcayabileceğiniz bütün paradır. Nakit için bankaya ya da otomatik vezneye gidemezsiniz. Eşyaların tamamını yarına kadar boşaltmanız gerekir. Hadi bakalım.
7: Bugün müzayedede 6 depo var. Blayton kardeşler aletlere ve oto parçalarına bayılır. Umarız onların radarına takılmayan odalarda olabilir.
6: Orada.
7: Evet. Nedir?
6: Orada bir terazi ve ağır bir alet kutusu var.
7: Belki arkada bir çit budayıcı vardır. Bu ne?
6: Bu bir sert kılıf.
7: Daha güçlü aletler olabilir.
6: Buna teklif vermek istiyorum. 400 dolar düşünüyorum.
7: Pekala, al bunu.
6: Şimdiden birkaç yüz dolar edecek alet gördük. Ve bu kılıflara bakılırsa fazlası olabilir.
7: Bu tam da Blayton kardeşlere göre bir depo. Kendimizi bir kavganın içinde bulabiliriz.
8: 130 numaralı depo. 130, 100 dolar diyorum. 125, 125, 125 istedim. 125 verdiler. 150, 150, 175 oldu. 200 istiyorum. 200, 200,
7: evet.
8: 200 dolar verdiler.
10: Evet.
8: 200 dolar teklif verildi. 250 oldu. 275'im var. 275, 300 veren var mı? 300. 300, 350 istiyorum. 375 istiyorum. 375 verdiler. 400 istiyorum. 400. 400. 400 dolar son defa soruyorum. 400 dolara satıldı.
7: Bu iyi bir depoydu abi.
6: Evet.
7: Güne iyi bir başlangıçtı. Şimdi
6: harika.
7: Daha iyiyim. Ucuz atlattık. Bence ilk depo olması bizim avantajımıza oldu.
6: Bunun aynısı bir depo için. Bunun iki katı para ödeyen aynı adamları gördük.
7: Daha iyi bir şey için bekliyor olmalılar.
6: Evet, göreceğiz.
7: Eski bir televizyon. Bebek benzeri. Hiç hoşuma
10: 375.
7: gitmedi.
6: Ha, dostum.
7: Burada pek bir şey yok. Eski kıyafetler ve karton kutular.
6: Hayır.
8: 400'e satıldı.
7: Dostum, bunu görmek istemezsin.
6: Çöplük.
7: İşe yaramaz.
6: Ah tanrım.
7: Görünüşe göre herkes ayrılıyor. Bir müzayedeyi erken terk etmek yaygın bir çaylak hatasıdır.
6: Sinek gibi düşüyorlar.
7: Ama bunun gibi günler en deneyimli müzayede avcısının bile sabrını test edebilir.
6: Şuna bak. Görünüşe göre Blayton kardeşler havlu atıyor.
7: Haklı olabilirsin.
6: Blayton kardeşler gittiğini ve kalabalık azaldığına göre istersek son depoyu almak daha kolay olacak.
8: Tekli sıra.
7: 1-2-3 sandık. Orada eski görünüyor. Arkadakini gördün mü? Eski bir tank. En azından 150 dolar eder. Nedir bu? Nota sehpası mı? Bir çeşit burada, tripod gibi.
6: Burada daha fazla müzik ekipmanı olabilir.
7: Şuna bak. Bu bir tüfek kılıfı.
6: Peki.
7: Ya da bir gitar kılıfı.
6: Güzel.
7: Burada çok şey var. Müzik ekipmanları ve olası bir tüfekle bu depo nakdimizi neden bu kadar erken harcamadığımızın mükemmel bir örneği. Bunu almak istiyor musun?
6: Ne düşünüyorsun? 700 dolar mı?
7: Evet, neden olmasın?
6: Ben de sevdim.
7: Aa, bak kim geç kaldı. Deli köpek. Blayton kardeşleri tercih ederdim.
6: Deli köpek gözdağı vererek insanları bahisten kaçıran bir Glenn değil, sakinidir.
7: Onun gibi adamları her zaman görüyoruz. Ama deli köpek kesinlikle yeni bir boyuta bu işi taşıdı diyebiliriz.
6: Sana o bakışı atıyor. Bu diğer insanlar da işe yarayabilir ama biz ne yapacağımızı biliyoruz.
7: Orada hiçbir şey görmedin değil mi dostum?
10: Göreceğiz.
8: 2109 numaralı depo. 100 dolarla başlıyoruz 2109 numaralı depoya. 100 dolar var mı? 100 dolar, 100 dolar, 125 istiyorum. 125, 150, evet. 175 istiyorum. 300, 300 dolar, 300 dolar, 300 dolarım var. 300 dolarım var. 400 istiyorum. 400. 450 oldu. 450, 500 oldu.
9: 450.
8: 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 550 evet. oldu. 600 istiyorum. 600. 650 oldu. Arttıran yok mu? Yoksa 650'ye gidiyor. 650 son defa soruyorum. 650 dolara sattım.
10: Bu iyi bir depoydu ahbap.
6: Teşekkür ederim bayım. Sizi yeniden görmek güzeldi.
10: Evet.
6: Bunu gördün
7: evet,
6: mü?
7: Evet, iyiydi.
6: Evet.
7: Bu işte ancak paranız yoksa bakışlar sizi korkutabilir. Hoş değildi ama çabalarımızın karşılığında iki harika depo alabildik.
6: Şimdi biraz kazı zamanı.
7: Hatırladığım kadarıyla bu seni heyecanlandıran evet. depo. Hadi bir bakalım.
6: Elektrikli testere.
7: Bu çok ciddi.
6: Pekala buraya.
7: Bu beni biraz heyecanlandırdı.
6: Güzel. Bir savza.
7: Ha şuna bak. Bataryasının biraz ömrü kalmış.
6: Şuna bak. Bir elektrikli testere
7: bir
6: daha. Bir
7: davetçiye para harcamayacağımıza seviniyorum.
6: Evet.
7: Ne buldun?
6: Alan.
7: Efendim?
6: Buna bakman gerekiyor. Bu da ne?
7: Nedir bu?
6: Bilmiyorum.
7: Bir dakika. Pyro müzikal. Ahbap. Oh! Pyro müzikal yapımcılık. Mötley Crüe patlamasını aktive eder. İşte bu dostum.
6: Dostum.
7: Eski model olduğunu biliyoruz çünkü 98 bilgisayar çıkışı var. Yani USB çıkışı falan yok.
6: Tetiği çek, tetiği çek lütfen, lütfen, lütfen, tetiği çek, tetiği çek lütfen.
7: Yapamam, ya bir şeye bağlıysa henüz bakma.
6: Haklısın, bağlamamız gerekiyor. Bir anahtarımız var. Açık. Ateş.
7: Neden bütün düğmeleri aynı anda basmak zorundasın?
6: Patlamayan bir şeyle bu eğlenceli olmaz. Sence buna değecek mi?
7: Değmeli. Sadece pyroteknik bilen birini bulmalıyız. Hadi, kazmaya devam.
6: Dostum, bu nedir?
7: Çek onu. Bu bir Geliger aleti.
6: Oh, silajomatik.
7: Pekala, bu karpuzları parçalamak için iyi olacak. Tam da buna ihtiyacın vardı. Bu güçlü adamlar için olabilir, hatırladın mı? Karnavala gittiğinde bunu sana verirler ve sen de bununla vurursun. Eğer çok güçlüysen tepeye kadar çıkar. Ne kadar güçlü olduğunu anlarsın.
6: Bu çok harika. Aman tanrım.
7: Ne?
6: Haklı çıkmandan nefret ediyorum.
7: Oh, ahbap. Aa, bu ilginç. Şuna bak. Bu yazı karakterleri elilerden gibi duruyor ve bu teknoloji daha da öncesinden olabilir, bilmiyorum. Büyük adam fena değil. Merhaba çocuk, vazgeç. Evet.
6: Bunu daha önce oynadım. Eğer doğru vurmazsan cup diye düşüyor.
7: Hadi bunu dışarı taşıyalım.
6: Daha önce depolarda çekiç bulduğumuz oldu. Ama bu alışık olduklarımızdan biraz daha büyük. Kesinlikle bu bebeği deneyeceğiz. Hadi bakalım.
7: Vay canına, bu şey çok güzel.
6: Bu şey harika.
7: Sana nasıl yapıldığını göstereyim. Ha!
6: Ölü kafa.
7: Ne? Olamaz. Bu şeyde bir bozukluk var. Ha! Pekala, senin sıran sert çocuk. Bakalım senin neyin var büyük adam.
6: İşte, sanırım bu takımın kaslısı kim biliyoruz.
7: Gerçekten. O evet. Zaman sıradaki depoda bütün ağır şeyleri sen taşı.
6: Lanet olsun. İşte bu, tam burası.
7: İşte burası. Pekala, pekala.
6: Şuna da bak. Bakalım burada ne var. Dostum, bu bir otomobil için susturucu. Aracın sesini azaltmanı sağlar. Yepyeni olanlar 150-200 dolardır. Kullanılmış 50 dolar eder.
7: Ha, gitar ya da tüfek kılıfı.
6: Burada.
7: Bakalım bu şey, ooo. Çok hafif.
6: Gitar yok.
7: Ah, adamım. Bu hiç iyi değil.
6: Üzgünüm. Hey.
7: Vay canına.
6: Alan, dostum.
7: Aman tanrım.
6: Şu davula bak. Aman tanrım.
7: Bunun gibi eski usul setleri daha önce 1000 dolara sattım. Eski günlerde set için yalnızca 3 parçaya ihtiyacın vardı. 13'lük bir trompete ve bas davula ihtiyacın var. İşte bu. Slingerland. Bunu hiç duymadım. Bu davul modelinin adı o olmalı.
6: Bunun hakkında biriyle konuşmalıyız.
7: Bundan çok para kazanabiliriz dostum.
6: Harika. Hadi kazmaya devam. Yarış kartları.
7: Yarış kartları mı?
6: NASCAR yarış kartları.
7: Dostum, bunları kim toplamış? Ah,
6: bunlar 90'ların başlarından. Rusty Wallace, Dale Earnhardt, Ricky Redd. Bunlar NASCAR'ın en iyileri. Bu kartların değeri 150 dolar eder.
7: Evet, eğer onları satabilirsek. Oho, davul setimizin devamı burada. Zil eski görünüyor. Ama ne kadar temiz olduğuna bak, bu güzel. Bu en büyük zil boyu. Sanırım buna crash deniyor. Bulabileceğim bütün ziller arasında en değerlisidir. Ve çok temiz görünüyor. Bunun damgası bile var. İstanbul Zilcihan, bu orijinal.
6: Yani para demek.
7: En az 100 dolar demek. Los Angeles'ın zengin bir rock tarihi var ve müzik koleksiyon parçaları için iyi bir piyasa. Eminim bu eski moda davul setine bir ev bulmakta zorlanmayacağız.
6: İlk olarak Hollywood'daki bir davul mağazasına gidip dostlarımız Stan ve Jerry ile buluştuk.
7: Bu adamlar perküsyon aletlerini 10 yıllardır alıyor ve satıyorlar. Umarız davul setimiz için adil bir fiyat alabiliriz.
6: Bunun hakkında bize bilgi vermenizi umuyoruz. Biraz biliyoruz ama çok değil.
9: İlk bakışta Singerland davuluna benziyorlar.
10: Singerland şirketi Orta Batı ve Chicago'da üretim yapıyor.
9: Evet, evet, buralarda 100 yıldır varlar.
10: Yaklaşık 100 yıldır. Bunu ilk getirdiğiniz zaman burasındaki etiketi fark ettim. 50'lerin etiketi var. Ama burada ilginç bir şey var.
9: Ton ton.
10: 3 ton ton. 1930 sapı var. Bunlar 50'lerden kalma bir davula ait değiller. Bunlar 30'ların sonunda.
9: Görünüşe göre davul şirketi seti yapmak için eski bir seti parçalamış. Hepsinin uyuşmadığını görebilirsiniz. Evet. Gördünüz mü? Bakın.
10: Evet.
9: Orijinal parçalar olsaydı çok para kazanırdınız. Bununla uyuşan bas davulunuz olsaydı set için birkaç bin dolar eder derdim. Ama böyle peş para etmez.
10: Böyle bir setle zor bir satış olacak.
7: Bu zor bir satış değil. Bu bebekler kendilerini satıyor.
10: Para açısından ne düşünüyorsun Jerry?
9: Maksimum 350 dolar eder.
7: Ne diyeyim? Şey, satmıyoruz.
10: Şimdi konuşmaya başladın.
9: Burada altın madeni var.
10: Evet. Evet. Muhtemelen 6.000-7.000 dolar alabilirsiniz ama yalnızca çalışırsa.
6: Hadi ateşleyelim.
10: 3-2-1 hadi ateşleyelim. Ateş!
6: Aman tanrım.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Servis geldi. Çanta hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
16: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
17: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
18: Big Ross'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Big Ross mağazaları ve Big Ross uygulamasında.
19: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
20: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, bank,
2: kartım hadi. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
5: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Para açısından ne düşünüyorsun Jerry?
14: Yaklaşık $350.
15: Düşündüğümüz gibi gitmedi.
13: Satmıyoruz, hayır.
16: Satmıyoruz. Ama
13: orada ne var? İşte şimdi konuşmaya başladım.
14: Şuna bak, burada bir altın madeni var.
13: Evet. Aa. Bu bir Kezilciyan, İstanbul.
14: Evet, Türkiye'de üretilmiş.
13: Ne zamandan olmalı? 40'ların ortalarından mı?
14: 40'ların ortalarından.
13: 40'ların sonlarından.
14: İstanbul, Türkiye. Buradaki damga adeta bir dolar işareti. Zilciyan şirketi 400 yıldır zil yapar. Elle çekişlenir. Kenarındaki minik çukurları görüyor musunuz? Bu daha alçak, karanlık bir sound yaratır ve daha değerli bir zil olmasını sağlar.
16: Vay canına.
14: Bundan en fazla 1500-2000 elde edersiniz. Deneyip sesini duyalım mı? Böylece bir çatlağı var mı görebiliriz.
13: Zilin fiyatında en önemli şey sestir.
16: Hadi test edelim.
13: Hadi bakalım.
16: Birkaç kez davul çaldığımı bilmenizi isterim ama ilk defa para için davul çalıyorum.
15: Lütfen batırma.
14: Alan, başlangıcı sen yapsana.

0: Vay canına.
1: Jerry. Söylemeliyim ki hiç çatlak duymuyorum.
0: Sesi harika geliyor.
1: Sesi mükemmel geliyor.
2: Ben çalarken bile.
1: Sen çalarken bile, evet.
2: Bunun sesi çok iyi geliyor. Eminim bize adil bir fiyat verirsiniz.
1: Ne düşünüyorsun Jerry?
0: $1,100 diyorum.
2: Olamaz.
0: Bu adil.
2: Öncesinde bu zilin $2,000 edebileceğini söylemiştiniz.
1: Evet, piyasada ama bir satıcı için değil. Bizim de para kazanabilmemiz için o parayı ödeyemeyiz.
0: 1250.
1: Evet, bu adil.
2: $1,800 diyorum ve davulu da bırakıyoruz.
0: Bence zil ve davul $1,500.
1: Evet.
0: Bu adil bir teklif, yapma.
2: Yüzünüzdeki gülümsemeden bu zili alacağınızı anlıyorum. Zil için bana $1,700 vereceksiniz ve size davul setini bırakacağız.
1: Neler oluyor Jerry? Belli etmeyen suratına ne oldu? Hadi ama.
0: Bu zili çok beğendim. Tamam, hadi. 1700 olsun.
2: Sizi seviyorum. Anlaştık. Pekala, çok iyi.
3: Tamam,
1: pekala.
3: Sağ ol. Teşekkür ederim.
2: Pekala, davul çalamıyorum. En azından zilimizi beğendiler.
3: Şimdi kazandığımız $1,700'la yeni kulaklık kaçları alabilirim. Sırada Mike adında bir pyroteknik mühendisine gidiyoruz.
2: Her zaman yeni ekipman arayışındadır. Umarız yeni kontrol tahtamızı sevecek.
1: Bu elinizdeki modern bir bilgisayar ateşleme sistemi olan Pyro Dijital kumandasıdır. Bu sistem otomatik ateşleme için, mesela müzikal bir efekt için ya da bu tetiği her atışı elle yapmak için kullanabilirsiniz. 90'ların başlarından beri kullanılıyor ve profesyonel havai fişek gösterilerinde devrim yarattılar. Geçmişte herkes elle yakılan havai fişekler kullanıyordu. Her bir araç için tek tek yakılıyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi çok güvenli değildi.
3: Refleksleriniz nasıldır? Bir tane fişek atın, biz bakarız.
1: Evet, yaparsınız. Bu çok iyi tasarlandığı için 90'ların başından beri değişmedi. Ve bence günümüzde kullanılabilecek en iyi bilgisayarlı ateşleme sistemlerinden biri.
2: Nasıl çalışıyor?
1: Bir kanala müziği ayarlıyor, diyelim ki sol kanala. Ve sağ kanala da Pyro Dijital zaman kodunu ayarlıyoruz. Zaman kodu bilgisayara bir sinyal gönderip müziğin tam olarak neresinde olduğunu söylüyor. Böylece her havai fişeği tam olarak ne zaman ateşleyeceğini biliyor. Bunu doğru bir şekilde yapıyor.
2: Peki bu sistem ne kadar eder?
1: Bunun gibi kullanılmış bir sistem için muhtemelen $6,000-$7,000 alırsınız.
2: Aa, peki. Bunu kullanabileceğini düşünüyor musun?
1: Kesinlikle. Bunlar hala her zaman kullanılıyor. Bunu kullanmayı çok isterim. Ama çalışıyorsa.
2: Nasıl test edeceksin?
1: Birkaç havai fişek ateşleyeceğiz.
3: Evet, hadi ateşleyelim.
2: Yardım için ne yapabiliriz?
1: Beni takip edin ve hiçbir şeye dokunmayın.
2: Ona söylüyorsun değil mi?
3: Dostum.
2: İsminden de anlaşılabileceği gibi pyroteknik fazlasıyla teknik bir iştir. Neyse ki Mike'ın ekibi setimizi kuruyor ve programlıyor.
3: Umuyoruz ki işleri bitince tetiği çekebileceğiz.
2: Pekala, başlamaya hazırız. Bu şey olması gibi çalışmazsa ne olur?
1: Havai fişekler ya hiç patlamaz ya da sıraları düzgün olmaz. Ve biz de bunu istemeyiz, evet.
3: Bunu istemeyiz.
2: Pekala.
1: Hadi bakalım. Sistemi hazırlıyoruz. 3, 2, 1, ateş!
3: Evet. Evet. Şuna bak. Aman tanrım. Evet.
2: Oh, vay canına. Pekala.
3: Bu.
2: Çalışacağını söylemiştim.
1: Ve çalıştı.
2: Rakamı da sen söyledin. 6,000.
1: Evet, ama benim için de biraz bırakmanız gerekir. Sanırım $3,500 adil bir fiyat olur.
2: Arada çok fark var.
3: 5,000.
1: 4,200.
2: $4,500.
1: Anlaştık.
3: Pekala.
1: Teşekkür ederim.
3: Harika.
2: Glendale mükemmeldi. Antika zili ve davul setini $1,700 sattık.
3: Pyroteknik kontrol masası $4,500 gitti.
2: Güçlü adam karnaval oyununu sonunda $1,100 sattık. Ve bulduğumuz diğer eşyalarda toplamda $1,005 etti. Depolar için $1,150 harcadık ve içindekileri $8,305 sattık. Toplamda $7,155 kar ettik. Biliyor musun Ton, bu davulları çalmak bana her zaman kendi rock grubumu kurmak istediğimi hatırlattı.
3: Seni o davulu çalarken duymak bana başka bir şey hatırlattı. Depolarda kalmalısın.
2: Gruptan atıldın ahbap.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
7: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz ne?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
12: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: New Orleans dostum.
15: Bay Country.
14: Vay canına.
15: Sorun var.
16: 1800 geliyor. 1900 var mı?
14: Bu kötü haber.
16: Satıyorum, satıyorum. 1900 geliyor.
14: Evet. Bugün kaç tane alacaksın?
17: Kaç tane alacaksın?
14: Sanırım hiç.
16: 150.
15: Azimli duruyor.
16: 800 oldu.
14: Aldı.
16: 800 var mı?
15: Şuna bak.
14: Cüce. Woohoo! Nedir o?
15: Oh. Şuna bak dostum.
14: Oh.
17: Bu 15 bin dolar eder.
16: ...575, şimdi 600 oluyor, 600.
14: Amerika'da her gün terk edilmiş depolar satışa çıkarılır.
16: Sattım, 500 ve 1150 dolar.
14: Evet.
15: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için iyi bir iş kapısı haline geldi.
16: 50 bin dolar.
14: Anlaştık. Ben Alan Huff.
15: Ve ben Tom Jones. Biz
14: antika avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alırız.
15: Ve bu işte en iyiyiz.
14: Kapı açıldığında
15: güzel.
14: Fiyatını belirlemek için saniyelerimiz var.
15: Teklif
14: 700
15: ver.
14: Dolar ve müzayedeyi kazanırız.
16: Satıyorum. Sattım 2100.
15: Aldınız tam orada.
14: Şuna bak. İnanamazsınız.
15: Bulduğumuz şeyler.
14: Ve sattığımız. 5100
17: satıyorum.
14: Dolar.
15: Ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
17: Anlaştık.
14: New Orleans dostum.
15: Bayou Country'ye hoş geldiniz.
14: New Orleans'ın nüfusu 1.3 milyondan fazladır. Bugün kolay büyük değil.
15: Ve büyük paralar kovalıyoruz.
14: New Orleans'ı seviyorum. Niye biliyor musun? Amerika'nın en eski şehirlerinden olduğu için. Tarihi zengin, yemekleri, müziği, kültürü, burası bambaşka bir dünya.
15: Bugün Avrupa antikalarından müzik enstrümanlarına kadar her şeyi bulabiliriz.
14: Bu yaz tatili değil. Burada depo alıcılarının bazılarının çirkinleşebildiğini duydum.
15: Yerlilerle ve zıplayan fasulyelerle tanışmak istiyorum.
14: Umarım zıplamıyorlardır. Zıplayanları sevmiyorum.
15: Kaju diyarı, bekle bizi.
14: Sana bayılacaklar. Vay canına. Bunların hepsi ciddi müzayede alıcılarıysa buradan hiçbir şey alamayacağız.
15: Başımız belada. Bu büyük kolay kalabalığı çok büyük.
14: Ünitelerin içinde gördüklerimize konsantre olmalıyız. Sorun çıkmaz.
16: Tamam, herkes beni dinleyebilir mi? Satış koşulları şöyle. Sadece nakit kabul ediyoruz. Kazanırsanız ünite tamamıyla sizin oluyor. Hepsini almaz geride çöp bırakırsanız hayatınız boyunca buraya girmemenizi sağlarız. Sorun var mı? Sanırım başlayabiliriz.
14: Bugün müzayedede sadece 4 ünite var. Buradaki insanların çoğu evlerine elleri boş gidecek.
15: Buna bayılacaksın.
14: Bu 50'ler değil, bu 60'lar.
15: Teleskop, 2 gitar.
14: Burada antikalar var.
15: Bu iyi. Sırf kola makinesi 1000 dolar.
14: Kola makinesini istiyorum.
15: 1200 dolar mı?
14: Tamam. Bu hızlı ani artırmanın içine girmesek
15: yavaş
14: iyi
15: olur. Yavaş ol.
14: Evet, yavaş ol. Aynen.
16: Başlıyoruz baylar. Herkes hazır mı? Evet, 500'den de. 500.
17: 600.
16: 600 oluyor. Ve 800 oldu. 1000 veriyorlar. 1200 oldu. Var mı 1300? 1300 veren. 1300 oldu. 1400, 1400, 1400, 1400. 1400 ve 1400 geliyor. 1500 oldu. 1600'e geçtik. Var mı 1700? 1700 oldu. 1700, 1700, 1700, 1700.
14: Tamam.
16: 1800 veren var mı?
14: Bu kötü haber.
16: 1800, 1900 oldu. 1900.
14: Yazık oldu.
17: Evet.
16: En son 1900 satıyorum. Sattım. Artık sahibi sizsiniz.
17: Dow, Dow.
16: D-O-V.
14: Görünüşe bakılırsa bu Güneylilerin derin cepleri var.
15: Bu fiyata umarız Dow'un parası bitmiştir.
14: Bulaşık makinesi, teyp, beyaz eşya.
15: Çok varmış gibi duruyor.
14: Hey, bunu sevmişsindir. Silah kutusu.
15: Oh. Hmm.
14: Burada görülecek bir şey yok. Burada hiçbir şey yok.
15: Dostum, o bir tüfek kutusu. Bunu almalıyız. Bugün arttırma kesinlikle bize pahalıya patlayacak.
14: 500 verelim mi? Ne dersin?
15: Daha yüksek düşünüyorum. 700.
14: Tamam, hadi yapalım.
16: Herkes hazır mı? Biri 200 diyor. Evet, 200. 300 veren var mı? 300, 300, 300 oldu. 400. 400 veren var mı? 400 oluyor. 500, 500, 500, 500, 500 veren var mı? 450 oldu. 450'deyiz. Evet, 450. 500 veren yok mu? 500, 500, 500. 500 arıyorum.
17: Evet.
16: 500 geliyor.
14: Bu adam bugün kaç tane alacak?
16: 550, 600. 550, 600.
17: Kaç tane alacaksın?
16: Var mı? Sanırım 550 hiç. Veren.
14: Sana bakılırsa.
16: 600 evet. Veren 525 evet. Oluyor.
17: Evet.
16: 525 ve 550 oldu.
14: Sana bırakabilirim.
16: 550, 550,
17: 550. Oyuna yürümeye başlayın.
14: Evet. Kusura bakma.
16: 575 oluyor. 600 veren, 600 veren. 575'e
14: teşekkür
16: sattım.
14: Teşekkür ederim. Sonunda bir ünite aldım, evet. 575 bu ünite için pahalı değil. Ama sadece o kutunun içinde bir silah varsa. Boşmuş. Lanet olsun. Olamaz.
15: Boş mu?
14: Çok hafifti.
15: Bu galibiyet büyük bir mağlubiyete dönüşebilir.
14: Evet, Doğu'la savaşımız sırtımıza hedef tahtası koydurabilir. Öyleyse Ton, ortama uyumlu olmaya çalış. Bu 80'lerin başlarına ait her kamyonete uyar. $200. Alet çantasının kullanılmışı $200. Ah, lanet olsun dostum. Bütün aletler burada, şunlara bak.
15: Aletler her zaman kolay satılır.
14: 800 diyelim. Bu kalabalık fiyatı yükseltecek. Evet ama görünüşe bakılırsa kolay bir galibiyet beklemiyoruz.
16: Pekala baylar, neye benziyor? $100 mı? Pekala $100. Satıyorum.
14: Kim o?
16: 150 oldu. 200 veren var mı? 200 oldu. 250. 300 oldu. 350 veren 350 oldu. 400 veren 400, 400, 400, 400 oldu.
14: Boş
15: karar.
16: 400'e veriyorum.
3: Evet.
16: Satıyorum, satıyorum. 500 veren yok mu?
15: 700.
14: Aldık mı?
16: 400'e satıyorum. 700 oldu.
14: Aldık galiba.
16: 700, 700, 700, 700, 750 olan. 750 veriyorlar. 750, 800 arıyorum. 800, 800, 800, 800.
14: Kırmızı bir kamyonetin mi var?
3: Kırmızı kamyonetim var.
14: Biliyordum.
16: 750'ye sattım.
14: Bakalım alet çantasında neler var.
3: Orada bir şey yok dostum.
14: Görünüşe göre günü kötü geçen sadece biz değiliz. Dur, sana yardım edeyim. Tarzını sevdim.
3: Seninkinden iyi. Çöpleri sana veririm.
14: Güney konukseverliğine son.
15: Şimdiye kadar büyük kolay pek kolay değildi ve geriye sadece bir ünite kaldı. Birçok alet.
14: Kamp malzemesi.
15: Fenere bak.
14: Nedir o?
15: Arka far. Bir tane daha var mı? Dostum. Römork var.
14: Tamam.
15: Bence hepsi rahat 1200 eder.
14: Dostum, sırf römork o kadar eder. Alalım. Evden çok uzaktayız ve gösterebileceğimiz tek şey hafif bir silah kutusu.
15: Agresifleşme vakti geldi.
16: Pekala baylar, biri başlasın. $100. $100, evet 100. 150 veren 150 oldu. 200 veren
14: evet.
16: 200 veren 200 verdi. 250, 250 veren.
14: 700.
3: Var.
16: 700 veriliyor, 700.
3: Bir dakika sonra bedelini ödeyecek.
16: 700, devam edin, hadi bakalım. 750 veren, 750
15: dostum,
16: veren.
15: Sana çok kötü bakıyorum.
16: 700'e satılıyor.
15: Kutuz gibi bakıyor.
16: 700.
3: Evet.
16: 900 verildi, 900 oldu. 950 veren, 950 veren.
14: Bin.
16: 950 bin. Bin oluyor. 1100 veren. 1100.
3: Senin olsun.
16: Bine satıldı.
14: Tamam. Bazı zor karakterlere rastladık ama iki üniteyi iyi kaptık.
15: İlk iş. Bakalım o kutuda bir silah var mı?
14: Eğer o kutunun içi boşsa tek bir şey diyeceğim. Üzgünüm. Etrafta oyalanmayalım. Bak, pek ağır değil. İçinde tüfek olsaydı daha ağır olmalıydı. İçi boş gibi. Silah olsun, silah olsun, silah olsun, silah olsun.
15: Dostum, burası fiyasko odası.
14: Nedir o?
15: Para.
17: Bu 12 bin ile 15 bin arasında bir para edebilir.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Net! Kazancım net, sigortam net.
19: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Soru şu, ağır mı hafif mi? İçi dolu gibi değil. Silah olsun, silah olsun, silah olsun. Bu bir teleskop. Bu çok güzel dostum. Pirince bak, 1800'lerden kalmış olmalı. New Orleans'ta en büyük limanlardan birine yakın olduğumuz için büyük bir gemide kullanılmış olabilir. Zengin olacağımızı sanmıyorum ama iyi bir başlangıç.
7: Güzel ama ben bir silah umuyordum dostum. Neyin var?
6: Saat. Buraya işlenmiş bir ev figürü var. Bu saatin sahibinin çiftliği ya da evi olabilir. Bu altın. Şuna bak dostum. Adı P. Dale. 1891. Bu işimizi kolaylaştırdı. Tam buradaki sanırım en az 300-400 dolar eder. Eğer çalıştırabilirsek.
7: Bununla lens birlikte
6: evet.
7: Neredeyse maliyeti çıkarır.
6: Cüce! Tanrım! Şuraya bak. Çok güzel.
7: Hayır değil.
6: Hayır değil mi dedin?
7: Hayır değil.
6: Aa, hayır. Bu plastik.
7: İnanmam.
6: Dur. Sanırım muhteşem bir şeye rastlamayacağız.
7: Çok güzel görünmüyor. Dostum buraya gel. Şuna bak.
6: Nedir o?
7: Bilmiyorum.
6: Aa, bu güzel görünüyor. Güzel görünüyor, biraz eski duruyor. Vay canına.
7: Tanrım. Para.
6: Dostum bunlar çok eski.
7: Şuna bak. Düello tabancaları. Tek bir amaçla üretilmişlerdi.
6: Evet.
7: Çatışmaları çözmek için. Barut ve çakmak. Güzel bir tasarım. İlk olarak barut dolduruyorsun. Mermiyi ve saçmayı dolduruyorsun. Çubuğu alıp içindekileri sıkıştırıyorsun. Biraz daha barut koyup ayarlıyorsun. İlk kıvılcım ateş almasını sağlıyor. İkinci ateş alma anında. Ve duman dağılana kadar hedefi vurduğunu bile bilmiyorsun.
6: Vay canına. Üzerinde Catland & Co. Londra yazıyor. Dostum, bu muhteşem. Biliyorsun Tom, aniden boş tüfek kutumuzu unuttum. O iki düello silahı tüm gezinin maliyetini çıkarabilir.
7: Ve daha koca bir ünitemiz daha var. Ördek.
6: Bu plastik bir ördek, ahşap ördek değil.
7: 20 dolar.
6: Oh, nihayet güzel bir el feneri buldun. Elinde çok güzel görünüyor.
7: Bu ne için biliyor musun? Timsah. Bununla işaret edebilirsin.
6: Bir timsah görürsem ne yapabilirim?
7: Dokunma. Tabii yemeyeceksen.
6: Peki niye gözlerine ışık tutacağım? Bundan nefret ediyorlar.
7: Bu kutuda 10 dolar değerinde alet var. İşte 40 dolar evet. Değerinde bir alet kutusu. Dostum bu kutu bir fiyasko gibi. Kutular.
6: Bir bakalım.
7: Kutular dolusu elbise.
6: Hey, şuraya bak. Şuraya bak dostum. Burada pervane var.
7: Canına.
6: Uçak pervanesine benziyor.
7: Sonunda ilginç bir şey.
6: Bu ucuz olamaz.
7: Aman tanrım. Şuna bak dostum. Şuna bak. Şuna bak.
6: Oh.
7: Bu uçak değil. Bu lanet bir hovercraft.
6: Vay canına.
7: Yemin ederim ki onu çim biçme makinesi sanmıştım.
6: Hovercraft.
7: Güzel.
6: Bir bakalım.
7: Bey oyuncaklarının en iyisi.
6: Kocaman.
7: Üstten gidebilir.
6: Şunun
7: etrafında.
6: Büyüklüğüne bak.
7: Her tür zeminde ilerler. Bu bataklık için üretilmiş dostum. Harika bir alet.
6: Dürüst olmak gerekirse bunu kullanabileceğimizi bile bilmiyoruz. Bir kez daha kaptan, kendini açtın. Burada görebildiğim 6 silindir var. Yani kötü gidebilecek 6 şey.
7: Hayallerimi öldüremeyeceksin dostum.
6: Bu güneyli aksanın mı? Burada bu bataklık aletini alacak birini kolayca bulabiliriz.
7: Ama ilk önce düello tabancalarını halledelim. Yani yerel bir silah satıcısı bulmalıyız. Umarım Joe ve bu tabancalar mükemmel uyumludur.
8: Aa, burada ne varmış böyle? Oo, bunlar güzel bir çift silah. Evet.
6: Evet.
8: Catlin 1700'lerin ortasından 1800'lerin ortasına İngiltere'nin en çok silah üreten şirketlerinden
6: biri. Bu silahlar ne kadar
8: eski? Bu silahlar 200 yaşında.
7: Vay canına.
8: Bu silahlarla ilgili güzel şey hiç bakım yapılmamış olması. Barut haznesi orijinal, kalıbı orijinal.
6: Yani kendi mermilerini yapabilirsin. Güzelmiş.
7: Düellonun amacı nedir?
8: O zamanlar her şey onur içindi. Biriyle ilgili kötü şeyler söyleseydiniz ve onu duysalardı size korkak denirdi. Ve o zamanlar size korkak denmesini istemezdiniz.
6: Antika avcılığı işi de öyle.
7: Evet. Peki bu
8: üreten şirketlerden
6: bu silahlar ne kadar eski?
8: Bu silahlar 200 yaşında.
7: Vay canına.
8: Bu silahlarla ilgili güzel şey hiç bakım yapılmamış olması. Barut haznesi orijinal, kalıbı orijinal.
6: Yani kendi mermilerini yapabilirsin. Güzelmiş.
7: Düellonun amacı nedir?
8: O zamanlar her şey onur içindi. Biriyle ilgili kötü şeyler söyleseydiniz.

0: Vermem. Çalışıp çalışmadıklarını bile bilmiyorum. Sadece duvara asılacak süs olabilirler.
1: Peki duvar süsüyse ne kadar eder?
0: Birkaç bin olabilir. Ama daha para edecekler mi öğrenmenin bir yolu var. Hadi küçük bir düello düzenleyelim.
2: O halde sizi düelloya çağırıyorum efendim.
0: Tamam, hazır. Nişan al. Ateş!

0: Evet, seninki çalışmadı. Kendini hırpalama dostum. Bazen böyle şeyler olur.
1: Ölü biri için iyi görünüyor.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok etkilendim baylar. Çalıştıklarını bilmiyordum ama biri çalıştı. Yani sanırım bu silahlar yaklaşık... belki 5000 eder.
0: Oo. Tamam. Bu fiyatı hiç beğenmedim.
2: Sanırım 10.000'e inebiliriz.
1: Olmaz. 10 biraz fazla. Unutmayın bu silahın neden çalışmadığını bulmam gerek. 6.000'e ne dersiniz?
0: Bunlar hep böyledir.
2: Düello'nun şanssız tarafı da bu.
0: Evet. Sanırım 8.000 dolardan bahsediyoruz.
1: En son 7.500 diyeceğim. Anlaşalım.
0: Galiba o mükemmel teklifi kabul edebilirim işte. Efendim. 7.500 dolar mı? Ve tonu vurabildim. Bu mükemmel bir gün.
2: Bu cenazemi ödeyecek. Sırada Bayou'ya gidiyoruz. Mark'ın ailesi 25 yıldır hovercraft yapıp kullanıyormuş. Umarım bu bataklık şeyini elimizden alacak mükemmel kişidir.
3: Bu sürdüklerimin ilklerinden biliyor musun? Çok manevi değeri var. Şimdi heyecanlanmayın. Bu değerini çok arttırmıyor ama 30 yaşındaki bir hovercraft için gerçekten çok iyi durumda.
2: Pervanesi ahşaptan. Seninki ahşaptan yapılmış gibi durmuyor.
3: Hayır, ahşap değil, karbon fiber. Ama bu pervane çok iyi durumda. Üzerindeki cila çok iyi. Başka güzel bir şey de motoru. Lamoing motoru. Bu iyi bir motordur, uçak motorudur. Artık bunlarda bu motorlardan pek görünmüyor. Çünkü herkes artık araba motoru kullanıyor. Böyle bir tekne çok pahalı. 7.000-8.000 dolar perakende değeri var. Eğer satın alacaksam ya da değiştireceksem toptan seviyesinde olur.
0: Kesinlikle.
3: Bu teknenin manevi değerini unutun. Toptan pazarında size bunun için 2.500 dolar veririm.
0: O zaman manevi değeri unutmayalım.
3: Tamam.
0: Şimdilik buna Rosebud diyelim.
3: Rosebud, tamam. Tamam.
0: Eğer Rosebud'ı istiyorsan 4.500 ödemelisin, tamam mı?
3: Bu manevi değer bana fazla. Belki 3.200 ya da 3.300 olabilir.
0: Sana bir soru sorayım. Çocuğun var mı?
3: Hı-hı.
0: Böyle bir aletle çocukların senin yaşadıklarını yaşayabilir.
3: Bu doğru ama tüm bu maneviyat safsatası iyi olurdu. Ama zaten çocuklarım yeterince şımarık.
0: Bence çocuklarını buna bindirmelisin. Ve eğer istediklerini yaparlarsa o bota binmelerine izin verirsin.
3: Sanırım kötü bir fikir değil.
0: Ortada buluşmak istersen biz de biraz ödün vereceğiz ve 3.900 dolara kendine yeni bir tekne almış olacaksın.
3: 3.500'de anlaşalım.
0: Ah tanrım.
3: Tamam mı?
0: Vay canına.
3: 3.500, tabii motor düzgün çalışıyorsa.
0: 3.800 ver, senin olsun.
3: 3.600.
0: Elim havada kaldı.
3: 3.650.
0: Kırıyorsun ama.
3: Biliyorum, biliyorum.
0: 3.700.
3: 3.700.
0: 3.700.
3: Senindir.
0: Tamam. 3.700. Elim havada kalacak sanmıştım.
3: Tabii çalışıyorsa. Görünüşe göre fiyatı düşüyor.
0: İşte oldu. Evet.
2: Güzel.
0: Oldu.
2: Evet.
0: Hayır. Hayır.
3: Bu harikaydı.
0: Evet, 3.700'e senindir.
2: Harika.
3: Teşekkür ederim.
2: Teşekkür
0: Bu
2: ederim.
0: Bu eğlenceliydi, keyfini çıkar.
3: Sağ olun, bol şans.
0: Son New Orleans'ta kazandığımız parayla daha çok depo alabiliriz.
2: Ya da bir sürü kokteyl.
0: Düello tabancalarını 7.500 gibi inanılmaz bir fiyata sattık. Havalı tekne de 3.700'e gitti. Bulduğumuz diğer şeyler...

0: de toplam 1230 dolar etti. Yani toplamda 1575 dolara 2 konteyner harcamıştık ve bunlardan 12.430 dolar kazandık. Bu toplam 10.855 dolar kar demek. Ne güzel bir gezi oldu. Seni düeloda yendiğime inanabiliyor musun? Acayip bir şeydi bu.
1: Benim onuruma mı laf ettiniz efendim?
0: Onurun mu? Hayır. Ben sadece nişan alma kabiliyetine hakaret ettim. Aa, niye ama?

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Güzel Wolf Coast'a hoş geldiniz.
1: İşler çirkin bir hal alabilir.
0: Bak kim burada, polis.
1: Saklama depoları mı satıyorsun?
2: Evet.
1: Pekala.
0: $300.
3: $300.
2: $310.
3: $320 hadi.
1: Tam burada.
0: Şerif çok da mutlu görünmüyor. Dostum bu harika.
1: Bunu sevmedim. İstediğim şu. Ekmek kamyonumuz dışında bu.
0: Vay canına, şuna bir bak.
3: Ne kadara alabilirim?
1: $4000 istiyor musun?
3: Almayacağım.
4: Bunlar vudu büyüsü için. Bunlara hiç dokundunuz mu?
0: Genelde ne kadar hızlı giderler?
2: Ne kadar cesur olduğuna bağlı.
1: Hadi! Hadi!
0: İşte geliyor. Hey! Hey hey hey!
1: Yakaladın!
3: 500, 600 oldu. Teşekkür
5: evet,
3: ederim.
5: Evet, sizindir.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo, halk için açık arttırmaya sunulur.
3: Satıldı.
2: $500 satıldı.
3: $1150.
0: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilen insanlar için büyük işler haline geldi.
2: $50,000.
1: Anlaştık. Ben Alan Huff.
0: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
1: Saklama depoları için ülkeyi dolaşıyoruz.
0: Ve bu işte en iyiyiz.
1: Kapı açıldığında
0: bu harika.
1: Değerini belirleyip açık arttırmayı kazanmak için 4 iyidir. Sadece saniyelerimiz var.
2: Satıyorum.
3: Satıyorum.
2: $2100 sattım.
0: Onu aldın.
1: Şuna bak. Bulduğumuz şeylere
0: ve sattığımız şeylere
1: inanamayacaksınız. $5100.
3: Anlaştık.
0: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Güzel Gulf Coast'a hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Tom. Bugün Tom ve ben Louisiana'nın başkenti Baton Rouge'da güneyin derinliklerindeyiz.
0: Burada çok para var. Ülkenin en eski liman ve yağ rezervlerinden biri.
1: Turizmi de unutmayalım.
0: Burada hepsi var.
1: Mississippi Nehri'nin üzerinde kurulu olan Baton Rouge, Avrupa ve yöre kültürünün benzersiz karışımıyla yüzyıllar boyunca büyük bir ticaret merkezi olmuş. Önceden Fransızlara ait olduğu için kültürü çok farklı. Dil, yemek ve en önemlisi de antikalar. Limanlarına her gün milyonlarca dolarlık malın geldiği bu şehir, güneyin her yerinden alıcıları kendine çekiyor.
0: Bugün büyük kalabalıklar bekliyoruz.
1: Umarım hazırsındır çünkü işler çirkin bir hal alabilir.
0: Çirkinliğe her zaman alışığım dostum. Vay canına, burada kimse yok. Gerçekten çok kalabalıkmış.
1: Kolay bir gün olacağı benziyor.
0: Bugün çok az depo satılık ve çok az alıcı var. Şansımız yaver gidecek. Bak kim burada. Polis.
1: Belki ülke dışı levhalarımızı görmüştür.
0: Üniforması yok. Açık arttırma için mi gelmiş?
1: Hayır.
2: Nasılsınız?
1: Merhaba.
0: Ne oluyor?
1: Depolar için mi geldiniz?
2: Evet, evet.
0: Sadece 5 kişi var. O yüzden iyi gidecek gibi.
2: Ben sadece 2 kişi var diye duydum.
0: 2 kişiye ne oldu?
2: Evet.
0: Hani 5 kişi vardı?
2: Biri diğer 3'üne para verdi.
0: Demek 2.
1: Senin yolundan çekilmeye çalışacağım.
2: Tamam.
1: Peki.
2: Bol şans.
1: Sağ ol, sana da.
0: Bu iyiye işaret değil.
1: Evet, kazansak da kaybeden durumuna düşebiliriz.
3: Tamam, hepiniz toplanın. Bugün açık arttırma için 2 depo var. Hala iyilerken alın. Bugün biraz eğleneceğiz. Ne dersiniz, başlayalım mı? Eğlenmeye hazır mısınız? Tamam, hadi.
0: Sadece 2 depo ve her hareketimizi izleyen bir bölge şerifi varken bugün hataya yer yok.
1: Kurallarımıza ve yasaya bağlı kalırsak iyi olacağız. Şunu alalım. Onu biliyorum, daha önce de satmıştım.
0: Şurada ne var?
1: Antika duruyor. Eski bir bar taburesi gibi. Alalım. 400 iyi mi?
0: Tamam.
1: Antika mobilyalar oldukça değerli olabilir ve o bateri seti bu birkaç yüz dolar eder.
0: Sadece 2 depo olduğu için ne alabiliyorsak almalıyız.
3: Başlıyoruz. $100 var mı? $100.
2: $100.
3: $100 veren var. $110 var mı? Arkada bir tane var galiba. Evet. $120 veren var mı? $120.
1: Evet.
3: Evet. $120'den devam. $130. Evet, $130.
2: $140.
3: $140. $150 veren var mı? $150'a giren. $150.
1: Var.
3: $150. $150'a satıyorum. $150'a satıyorum. Satıyorum. $150'a satıyorum. Satıyorum. Sattım.
1: Evet. Gerçekten ucuz oldu.
0: Bu set Los Angeles'ta yüzlerce dolara satılırdı.
1: Burada fiyatlarınız bayağı uygun.
3: Louisiana'ya hoş geldin.
0: Ayrıca cebimizde bir sonraki açık arttırma için oldukça para kaldı.
1: Evet, arkadaşını kefaletle serbest bırakmak için de para kaldı. Antika, antika masa, yemek takımı, orijinal sandalyeler, şuraya bak.
0: Burada bir dolu şey var.
1: Aman tanrım, neredeyse bütün ev ve bu eski bir ev. Antika büfe var, $400 eder. Çatal bıçak takımı da olabilir, porselenler, aile yadigarları.
2: Şuradaki dolabı gördün mü?
1: Evet evet, gördüm.
2: Gördüğünü biliyorum.
1: Bu adam biraz belalı. Şunu almalıyız. $800.
0: Kulağa hoş geliyor.
1: Bu depo antikalarla dolu.
0: Ama bunu fark eden tek biz değilmişiz gibi. Bu depo o kadar da kolay olmayabilir.
3: Tamam, herkes burada. Herkes depoya baktı. $100. $100 veren var mı?
2: Burada.
3: Buradan $100. $150 veren var mı? $150 veren var mı dedim. $150. $175. $175. Canlarım biraz. Bu 200. Son depo. $200. Evet. Var mı artıran?
2: $225.
3: $200. $225. $250. Burada $250 var. $275.
0: $300.
3: $300. Artıyor. İşte şimdi başlıyoruz.
2: $310.
3: $310. $310. $320. Var mı $320? Hadi çocuklar. Bu son şansınız. Şimdi $320. Satıyorum. Satıyorum. $320'a satıyorum. Evet, $320.
2: Alabilirsin, senindir.
3: Sattım. Yükselttiğin için teşekkür ederim.
0: Kısa ve tatlı bir açık arttırmaydı. Günün sonunda iki depo da bizimdi.
1: Üzgünüm.
0: Oraya bir daha hiç dönmesen senin için en iyisi olur.
1: Tamam, hadi şu bateri setine bakalım. Polis sireni miydi o? Şu işi bitirelim.
0: Aa, parçalar hala sağlam.
1: Ha, bu iyi.
0: İşte gürültü makinen.
1: Ha, tam setimiz var dostum. $300-$400 hemen satabilir.
0: Harika.
1: Burada eski bir şeyim var Tom. Saç makası diyor. Şuna bak.
0: Bu iyiymiş.
1: Çalışıyor mu bir bakalım. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Orası delik mi oldu? Düzeltsene. Sana güvenmiyorum. Bunlar iyiymiş. Kutuyla rahat $65-$70 eder.
0: Yılbaşı ıvır zıvırları.
1: Ha, eski bir sandığımız da var dostum. Sandığın içinde bir şey olmasa da en azından $50-$60 eder.
0: Hadi şu bebeği bir açalım. Dostum, bu harika.
1: Vay canına. Şuraya bak.
0: Bu inanılmaz.
1: İnanılmaz.
0: Bu normal boyutlarda bir timsah.
1: Bu bir timsah kafası yer.
0: Bu aslında doldurulmuş bir kafa. Verniklenmiş, korunmuş ve kurutulmuş.
1: Çok hoş. Dişleri de keskinmiş.
0: Bu yaklaşık $350 eder.
1: Gerçekten mi?
0: Bunlara bak, maskeler.
1: Dostum, bu çok çılgın.
0: Evet, 50 oyulmuş.
1: Tanrım, bu harika. Eminim eskidir.
0: İşte bir tane daha.
1: Bir dakika, bu da ne? Ha, bu şeye benziyor.
0: Donking.
1: Evet. Sanırım voodoo ve uğursuz şeyler bu.
0: Kara büyü kısmını uydurdum.
1: Belki de. Ama bu bana biraz gerçek göründü. Şu anda Kuzey Amerika'yı düşünürsek voodoo büyülerinin kalbindeyiz. Gittiğim yerlerdeki yöresel şeylerle uğraşmayı pek de sevmiyorum.
0: Dostum, bunlar harika.
1: Bunları satmayı mümkünse de dağıtmayı istiyorum. En kısa zamanda.
0: Tamam. Vay canına. Dostum. Şuna bir bak.
1: Aman tanrım. Bu bir berber koltuğu dostum.
0: Bu harika.
1: Bu şey eski. Meşe ağacından. Şu kaplan desenlerini görüyor musun? 50'li yıllarda meşeyi güzelce oymak için bu kadar uğraşmazlardı. Bu 20'li 30'lu yıllardan olabilir. Hatta 100 yıllık bile olabilir. Gerçek deve kuşu derisi mi?
0: Evet. Derisindeki izlerden anlaşılıyor. Arada alanmalar var. Deve kuşu derisi ucuz değildir.
1: İşte bu dostum. İsmi August Kern, San Luis, Missouri'den. İsmini öğrendik o yüzden. Araştırması kolay.
0: $1,500 satılan kullanılmış berber koltukları gördüm.
1: Bunun hakkında bilgisi olan birini bulmalıyız.
0: Ödediğimiz $150 gerçekten işe yaradı. Mükemmel.
1: Bu berber koltuğu tek başına bütün depoya verdiğimiz parayı 10'a katlayabilir.
0: Bir sonraki depoda ne kadar antika çıkarabileceğimize bakalım. İşte bunu seviyorum. Gaz bidonları var. Tanesi $5'dan. Hepsini taşımaya parmaklarım yetmiyor.
1: Başlangıç için iyi, $20 eder. Yuvarlak testere.
0: Elektronik çöpler.
1: Evet.
0: Bu da ne? Aman tanrım.
1: Oh, vay canım.
0: Şuna bir göz atalım. Dostum, bu mükemmel. Mini traktör gibi bir şey.
1: Şuna baksana.
0: Bu bir devir ölçer.
1: Ama bunu neden bir traktöre koyarsın anlamış değilim.
0: Bu traktör değil. Bu bir Biçme makinesi. Sanırım ne olduğunu anladım.
1: Çim biçme makinesi mi?
0: Evet.
1: Yani. Ne oldu?
0: Bu bir yarış çim biçme makinesi.
1: Anlamıyorum dostum. Gerçekten bunlarla yarışıyorlar mı?
0: Televizyonda gördüm.
1: Çünkü ben böyle bir şey görmedim.
0: Sanırım başka kanalları izliyoruz.
1: Ne kadar eder?
0: Adam etmek için biraz para gerekiyor.
1: Burada çim biçme makinesi motorundan bahsediyoruz. Adam ettikten sonra ne kadar eder?
0: Bilmiyorum ama 1500 dolar rahat eder.
1: Katılıyorum dostum. Şimdilik harika gidiyoruz. Gazete kupürü tutmak kolaymış sanki.
0: Birkaç sargı kağıdı.
1: Bu büfe hiç de kötü değil. Ama boş.
0: Boş mu?
1: Boş ama tamamı 20'lerin sonu veya 30'ların başında gerçek odundan yapılmış 600 dolar eder.
0: Hey, arkanda.
1: Ne görüyorsun?
0: Şu çubuk.
1: Ne ki bu?
0: Bu bir kontrol çubuğu. Şu tarafından tutuyorsun. Hayvanı kafasından yakalıyorsun. Ve sıkıca çekiyorsun. Timsahları böyle yakalıyorlar.
1: Ne kadar eder?
0: 100 dolar kadar. Bu harika.
1: Güzel. Dostum, ışığımız bitmek üzere. Biraz acele etmeliyiz. Örümceklere dikkat et.
0: Dostum.
1: Ne oldu?
0: Şuna bak.
1: Bir çim biçme makinesi daha mı? Alev desenleri ve hava filtresi var. Hadi çıkart bakalım.
0: İşte bu kötü şans.
1: Tamam, bu bir öncekinden biraz farklı duruyor. Diğerinden bile daha modifiyeli görünüyor.
0: Kaç beygir gücünde?
1: 12,5 ha? Özür dilerim. Kötü şans dostum.
0: Hayır, sen de.
1: Güvenliğin konusunda garanti veremem. Bu senin ve şans tanrıları arasında. Kendimize bir çim biçme makinesi alıcısı bulmalıyız. Sanırım buradan para kazanacağız.
0: Bence de.
1: Antikaların arasında bateri seti ve çim biçme makineleri bulmak. Bugün gerçekten şansımız yerinde.
0: Şimdi yörenin antika satıcılarından olan Phil'le görüşmek için New Orleans'a gidiyoruz. Umarım berber koltuğu için çok para istemeden onu iyi bir fiyata alır.
3: Burada ne yapıyorsunuz? Göz kamaştırıcı bir şey buldunuz diye duydum. Vay canına, berber koltuklarına bayılırım. Bunu getirmenize sevindim. Güzel meşe süslemeler, hoş bir rahatlık. Şuna bakın, San Luis'de August Kern tarafından yapılmış. August Kern çok iyi bir üreticiydi. Gerçekten kaliteli olan berber dükkanları San Luis'e gidip Kern'in yaptıklarından alırlardı. Ya da bir başka satıcı olan Kokenden.
1: 1800'lerden mi söz ediyoruz?
3: 1904-1905 yıllarından söz ediyoruz. Bunların en iyileri ya gül ağacı ya da meşeden yapılır. Bunu tamamı meşe ve tamamı yeniden kaplanmış ki bu iyi bir şey. Bunu sevdim. Sevmediğim şey ise deve kuşu derisi. Gördüğünüz derilerin çoğu şarap rengiydi. Nedenini söyleyeyim. 18. ve 19. yüzyılda berber koltukları aynı zamanda kan çekmek için kullanılıyordu. Eğer soğuk algınlığınız varsa ya da hastaysanız kirli kanı alırlardı. Ama şöyle ki iyi kanı size tekrar veremezlerdi. Bu yüzden çok insan öldü. O yüzden derileri şarap rengiydi. Bizim işimizde eşyaların orijinali nasılsa şimdi öyle olsunlar istiyoruz. İşin ana fikri bu işte. O zaman nasılsa şimdi de öyle olmalı. Eğer bu doğru bir şekilde yapılmış olsaydı, 8.000 ya da 10.000 dolar arasında satılabilirdi.
1: Ne kadar ödemek istiyorsun?
3: Doğru fiyatta anlaşabiliriz. Bunu bu şekilde değerlendireceğim ve fiyatı da bu şekilde isteyeceğim. 1.800 dolar olur.
0: Hayır.
1: İmkanı yok. Uzaktan yakından. 6.500 dolara anlaşabiliriz.
3: Sanırım siz rüya görüyorsunuz. Biliyorsunuz satıp para kazanmam gerek. O yüzden ortak bir fiyat gerekiyor. Diyeceğim şu, 2500 dolar veririm. Gerçekten çok cömert davranıyorum. Bence almalısınız, bu iyi bir teklif.
1: Bunu kendimiz de satabiliriz. Sadece senin bunun için daha uygun bir konumda olduğunu düşünüyoruz.
3: Ne kadar istiyorsunuz?
1: 4.000, istiyor musun?
3: Almayacağım.
1: İyi hissettiğimi söyleyemem. Oo, ne kadar hızlı gidiyor?
2: Ne kadar cesur olduğuna bağlı.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi.
0: İşte geliyor.
1: Yakaladın.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Go, go, go, go. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Go, go, go, go, go. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Go, go, go, go. ufak bir grup, heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
7: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide natürel sızma zeytinyağı 285 lira.
13: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
16: Teknosa'dan anında indirim fırsatı. 12-15 Haziran tarihleri arasında istediğin teknolojiyi 5000 liraya varan indirimle al. Bu fırsatı kaçırma.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Koltuğu beğendin mi?
1: Doğru fiyatta anlaşabiliriz. Ne kadar istiyorsunuz?
0: 4000. İstiyor musun?
1: Almayacağım.
0: Bunu destek çıkarak son kullanıcıya satacağız ve $5000 alacağız.
1: Ortak noktada buluşup 3000 desek şuna.
0: Şöyle yapacağız. $3200 ister misin? Senin almanı isteriz.
1: Anlaşalım.
0: 3200 mü?
1: 3200.
0: Tamamdır.
2: Harika. $3200 o berber koltuğu için inanılmaz bir meblağ. Ama Gulf Coast'u terk etmeye daha hazır değiliz.
0: Yarış için biçme makinelerini elden çıkarmalıyız. Bu yüzden Ronnie ile görüşmeye gidiyoruz. Ülkedeki en iyi yarışçıların bir kısmının aracı için modifiyeler yapmış biri. Umarız bizdekileri alır. Elden geçirip daha iyi bir fiyata tekrar satar.
3: Bu yarış için biçme makineleri güzel gözüküyor. Bir bakalım neler varmış. 12 beygir gücünde düz başlı motor var. Bu ortalama dediklerimizden, modifiyeli değil, pek hızlı değil ama saatte 40 km hız yapabilir.
0: Bu bir çim biçme makinesi için oldukça hızlı.
3: İnan bana daha hızlıları da var.
2: Genelde ne kadar hızlı giderler?
3: Ne kadar cesur olduğuna bağlı. Saatte 19 km yapanlardan başlayıp 144 km yapanlara kadar uzanır.
2: Bu çok fazla çim biçmek demek.
3: Aslında çim biçme makineleri saatte 24 km'den fazla bir hızda çim biçemezler ve jiletleri çıkarmak gerekiyor. Jilet yok.
2: Mükemmel. Şunun hakkında başka ne diyebilirsin?
3: Onda tamamen başka bir durum söz konusu.
0: Gerçekten mi?
3: Bu çok daha hızlı bir çim biçme makinesi. Çimi yalayıp yutar.
2: Harika.
3: Bu iyiymiş. Motor görünüşe göre bayağı modifiye edilmiş. Emme borusu isteğe uygun yapılmış, çarkı alüminyumdan. Bu motor dakikada neredeyse 8000 devir yapabilir.
0: Oo, ne kadar hızlı gider?
3: Saatte 80 km kadar.
0: Plaka alınıp yolda sürülebilir mi?
3: Sanmıyorum.
2: Birden fazla yolcu bile alır.
0: Ronnie, sence bu ne kadara gider?
3: Yeni ve profesyonelce yapılmış. 2000'e rahat gider.
0: Kulağa iyi geliyor. Peki bu?
3: Buna gelirsek, bunların pek çok yarış kazanıp $5000 çıkan fiyatlara satıldıklarını gördüm.
0: Bu ikisine bir teklifin var mı?
3: Gördüklerim hoşuma gitti ama çalışıyor durumda olmaları gerekiyor.
0: Hadi bir deneyelim.
3: Tamam, hadi.
2: Biraz çim biçelim.
0: Evet.
3: Çim biçelim.
0: Hepsi tamam mı? Çalışacak mı?
3: Umarım, çünkü çalıştıklarını görmem gerekiyor.
0: Pekala.
3: Evet, başlıyoruz. Harekete geçirin.
2: Biraz yavaş çalışıyor. Evet.
3: Çalışıyorlar. Bir tur atın bakalım.
2: Kolaysa yakala.
0: Çekil yolumdan.
2: Çekil. Evet. Bu çok eğlenceli.
0: Dostum, satılık olduklarından emin değilim.
2: İyi bir teklif sunmadığın sürece.
0: İyi bir teklif sunabilir misin?
3: İyi çalışıyorlar. İkisine 2000 veririm.
0: Şaka mı?
3: Asla şaka yapmam.
0: Ne kadar çıkabilirsin?
3: 2500'e çıkarım.
2: Ben 5000 diye düşündüm.
3: İkisine 3000'e ne dersiniz?
2: Peki, iyi hissettiğimi söyleyemem. 4000 diyelim ve tatlıya bağlayalım.
3: Bakın ne diyeceğim, harika yarışçılarsınız. Sizi sevdiğimden 4000 alacağım.
2: Mükemmel.
0: Bir çift çim biçme makinesi için $4000 mı? Bu aylar boyunca bahçe işinin çaresine bakar dostum.
2: Bir günlük çalışma için hiç de kötü değil. Baton Rouge'da harika zaman geçirdik.
0: Bekle, bekle, bekle. Kamyonda hala vudu ve karabüyü eşyaları var değil mi? Olamaz.
4: Burada kesinlikle vudu için malzemeler var. Bunlara hiç dokundunuz mu? Ruhen arınmadığınız sürece dokunmak istemezsiniz. Buna emin olun.
0: Arınmak istiyorum. Diyeceğim o ki, eğer bizi arındırırsan sandıklıkların hepsini alabilirsin. Bunun hakkında pek iyi hissetmiyorum. Bu yanıcı mı? Şuraya, şu bölgeye.
4: Temizlendin.
0: Son bir dahakine hiçbirine dokunma dediğimde umarım beni dinlersin. Dostum, işler oldukça iyi gitti. Temiz ruhlarımız ve para dolu ceplerimiz var. Antika berber koltuğunu $3200, iki çim biçme makinesini 4000'e, bulduğumuz diğer bütün eşyaları da $1780 sattık. İki depo için $470 harcadık ve bütün her şeyi $8980 satarak $8,510 net kar elde ettik. İyi para kazandık. Eşyaları test etmemiz de gerekti.
2: Hepsini değil. Bana kontrol çubuğunu uzat. Bakalım bir tane yakalayabilecek miyim? İşte geliyor. Hey, hey, hey.
0: Yakaladın.
2: Yakaladım.
0: Bir tane yakaladım.
2: Yakaladım.
0: İşte bu iş böyle yapılır.
2: Şuna bir bak. Dostum.
0: İyice tuttuğundan emin misin?
2: Yakaladım.
0: Şimdi ne yapacaksın?
2: Çubuğun işe yaradığını gördüğümüze göre onu serbest bırakabiliriz. Şu kötü çocuğun dişlerinin büyüklüğüne bak.
0: Yakalı bir iblis. Seninle tanışmak güzeldi.
2: Özgürlüğüne yüz timsah dost.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılardı. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
10: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
12: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez. İmkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı. Sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı. Öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
15: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
14: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
15: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
16: Detroit'in 8 mil yolunun ortasında şehrin en büyük ve en sıkı ikinci el dükkanı yer alır.
17: Burada kimse bize bulaşamaz.
16: Burası müşterilerin hızlı nakit bulduğu yer.
17: Sattım.
16: Ama bazen tepeleri atar.
17: Polisler!
16: Burada neler olduğuna...
17: Aman tanrım!
16: İnanamayacaksınız.
17: Çocuğum öldürülebilirdi.
16: Hemen şimdi ikinci el krallarında.
18: Seni uyarıyorum. Benim satışlarıma karışma.
16: Çatışmalar olduğu zaman...
19: Bende kaç tane olduğunu çok iyi biliyorum.
18: Laptoplarını bile satamıyorsun
19: sen
18: daha.
19: Sen buraya geldin.
18: Bir saniye bekleyin.
16: Müşteriler çapraz ateşte kalıyor.
18: Hey! Beni dinle hanımefendi, beni dinle.
16: Ve Les işi aileye tercih ediyor.
17: Çocuklarımdan hiç bu kadar fazla utanmamıştım.
19: Onu eve gönder.
17: İkiniz de eve gidin.

0: Rehin sırası kimdeyse gelsin.
1: Şu anda kardeşime dayanamıyorum. Her şeyi bildiğini zannediyor. Kendi için neyin iyi olduğunu biliyorsa bana işimi öğretmeyi bıraksın. Merhaba.
2: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
2: İyiyim. Bunu 500 dolara falan satmak için gelmiştim.
1: Tamam.
2: Bebeğimin babasını hapisten çıkarmaya ve gerçekten işleri düzeltmeye çalışıyorum. Onu çok seviyorum. İlk aradığı bendim. Bu beni sevdiğini anlamamı sağlıyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım.
1: Ha?
2: Beni aradı. Başka hiçbir kadını aramadı, beni aradı.
1: Onu senin adına sevindim. Için. Bu senin ayrıcalığın, evet.
2: O adam benim. Bana iyi davranıyor, tamam mı? Sadece söylüyorum.
1: Tamam.
2: Kartlara bakmayacak mısın? Nedir yani?
1: Alırım ama o kadara değil.
2: Evet, o kadara. Sadece bu çanta en az 4000 eder.
1: Bu çok iyiymiş, bunu beğendim. Güzelmiş.
2: Bunların hepsini beğenirsin.
1: Bana neyi beğeneceğimi söyleme.
3: Ashley nezaketten hiç anlamıyor. Bu satışı kaçırması sadece an meselesi. Müdahale edebilirim ama izlemeyi tercih ediyorum.
1: 50 dolar ister misin?
2: Hayır, 50 dolar değil. Bunlar için 500 istiyorum.
1: Üzgünüm, o kadar veremem.
2: Dedim sana.
1: Ne dediğin umurumda bile değil.
2: Sana 500
1: Hey hanımefendi, sana 500
2: dedim.
1: Dolar falan vermiyorum.
2: 500.
1: Sana 500 dolar hayır. Vermiyorum,
2: hayır,
1: tamam
2: hayır,
1: mı?
2: Hayır, hayır, hayır, hayır. Duymak istemiyorum. Adamımı çıkarmak için 500 istiyorum, tamam mı? Bunun neresini anlamıyorsun sen ha?
1: Hepsini anlıyorum. 500 dolar alamazsın.
2: Evet, 500 istiyorum.
1: Biraz spor yapalım mı? Hadi. Bak adamım dışarı çıkıyor, hadi. Hadi dışarı.
2: Malımı ver koca adam. Birini yırtarsam bedelini bana
1: sıra sende,
2: ödersin.
1: Yürü dışarı.
2: Gitmiyorum. Buna ne diyorsun? Devam et koca adam.
4: Gözüne ne oldu tatlım?
2: Geri çekil koca adam.
4: Hadi bak.
2: Bağırmak ister misin koca
4: hadi,
2: adam?
4: Hadi seni çıkarıyorum buradan.
2: Hayır köpek,
4: hadi.
2: Buradan çıkmıyorum.
4: Sevgilin hapiste biliyorum.
2: Hadi huysuz, bırak beni.
4: Tamam tamam. Huysuz.
1: Sıra sende.
2: Evet. Hayır.
1: Yakala. Teşekkür
4: buradan.
1: Ederim.
4: İyi günler.
1: İyi
4: gözüne
1: günler.
4: Dikkat et. Dikkat et gözüne.
2: Bana paramı getir.
4: Sana bir sarılayım.
2: Hayır, bana sarılma.
4: Hadi kızım, sarılmaya
2: ihtiyacın
4: var.
2: Sarılmak falan istemiyorum.
4: Gel buraya.
2: Bırak beni.
4: İyi günler bebeğim.
2: Gel de lanet kartlarımı topla. Şişko sersem seni. Akbaba gibi etrafında dolanıyorsun.
3: Anlaşmayı ne güzel de mahvettin Ash. Beyzbol kartları hakkında ne bilirsin ki sen?
1: Seth dinlesene. Seninle bu konuşmayı yapmama gerek bile yok. Defol git.
5: Onlardan ve kavgalarından çok bıktım. Ve bugün bununla uğraşmak istemiyorum.
1: Merhaba.
6: Merhaba. Nasıl gidiyor?
1: Nasılsın?
6: İyi. Daire testlerimi satmak istiyorum.
1: Para neye lazım?
6: Gaz için. Gaz artık çok pahalı oldu.
1: Evet öyle.
6: Öyle.
1: Ne kadar istiyorsun?
6: Mümkünse en azından bir 50 almak isterim.
1: 50 almak istiyorsun.
6: Karbit uçlu. 18 santimlik bıçağı var. Bu biraz daha pahalıdır.
1: Tamam.
6: Yani bıçağın kendisine daha fazla para ödemiştim.
3: Orada durup bir işi daha bozmasını izleyemem.
6: Harika çalışır. Düz keser.
1: Sana bunun için 20 verebilirim. Ne dersin?
6: Tamam. Peki ya...
3: Nasılsınız? Ben Seth.
6: İyiyim. Nasılsın Seth?
3: Tanıştığımıza Armin. Sevindim. Adınız nedir?
6: Armin.
3: Memnun oldum.
6: Ben
3: İsteriniz mi var?
1: Ben hallediyorum.
6: Evet.
1: Hallediyorum dedim.
3: Ne zamandır sizde?
6: Yaklaşık 5 yıl.
3: Ne kadar istiyorsunuz?
6: Şimdi 45 almak istiyorum. En azından bu kadar.
3: 25'e
1: ben
3: ne dersiniz?
6: En azından 40 olabilirse.
3: Bunları o kadara satmıyorum.
6: Karbit uçla. İsterseniz metalden geçebilirsiniz.
3: Anlıyorum ama 5 yıllık dediniz. 80 dolara yenisi var.
1: Biz daha ucuza satıyoruz.
6: Evet.
3: Yani size 25 önerebilirim.
6: Ortada bir yerde buluşabilir miyiz?
3: Orta 25 olduğu sürece.
6: 30.
3: 25 dolar.
6: 30 yapamaz mısın?
1: Ben 20 teklif etmiştim.
3: Ben 25 teklif ettim.
6: Onun teklifi daha iyi. Evet, sanırım 25'e satabilirim.
3: Anlaştık.
6: Teşekkür ederim.
3: İyi işler. Ön tarafa geçin, belgesini hazırlayalım.
6: Tamam, teşekkür ederim.
1: Gerçekten sete çok kızgınım. Her şey kontrolüm altındaydı
3: Seth. Öyle miydi?
1: Öyleydi.
3: Ne zamandan beri burada herhangi bir şey kontrolün altında?
1: Kontrol altına almıştım Seth.
3: O altın
1: Seth.
3: Anlaşmasındaki gibi mi? Yoksa ev eşyası anlaşmasındaki
1: Kapa
3: gibi mi?
1: Kapa çeneni.
5: Ashley ve Seth'in kavgasını izlemekten bıktım. 3 yaşındaymış gibi
1: davranıyorlar. Ne yapabileceğim hakkında hiçbir fikrin yok
3: değil.
1: Senin.
3: Şu anda bana teşekkür etmelisin.
1: Teşekkür mü? Senden yardım istemiyorum. İşime karışmamanı istiyorum. Ve seni uyarıyorum. Anlaşmalarımdan uzak dur.

0: Macedonia.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim.
2: Havel'da kar amaçsız bir müzem var. Denizcilikle ilgili antika koleksiyonu yapıyorum.
1: Vay canına. Peki bana biraz bundan bahset.
2: Bu çok nadir bir parça. 1875 Amerikan deniz feneri servissiz sinyali.
1: Tamam.
2: Ve fenerci bunu sahile en yakın noktaya götürüp sis olduğu sürece çevirir.
1: Çeviririz de.
2: Yorucu işlem.
1: Bu uzun bir iş olmalı.
2: Öyleydi.
1: Eminim öyledir. 1800'lü yılların ortalarında yapılmış şeyler öyle sık getirilmiyor. Bu adam kar amacı gütmeyen bir müze işletiyor ve biliyor musunuz tüm parayı bağışlıyor. Hiç şüphesiz satın almak istiyorum. Peki çalışıyor mu?
2: Çalışıyor. Duymak ister misin?
1: Tabii.
2: Tamam, uyarayım. Çok yüksek sesi var. Çalıştırmak için biraz ter atmalıyım.
1: Bize bazı...
2: Çok fonksiyonludur.
1: Vay canına, bununla çok şey yapılabilir. Peki ne kadar istiyorsun?
2: Bize 1000 verin.
1: Biz müze edebi değiliz. Fazla insan böyle bir şey aramaya gelmez. Peki 400 olur mu?
2: Çok isterim ama yapamam. Şuna ne dersin?
1: Söyle.
2: 750.
1: Bunu istiyorsan hala çok yüksek.
2: Peki.
1: Başka yere satmazsan ben almaya razıyım.
2: Tamamdır.
1: Çok teşekkür
2: ben
1: ederim.
2: Ben teşekkür
1: üzgünüm.
2: Ederim.
1: Çok memnun oldum. 460.
2: Teklif için teşekkürler.
1: 470. 480. 490.
2: Peki, gelecek sefere.
1: $500. Hemen şimdi.
2: Gelecek sefere.
1: Gelecek sefer olmayacak. 500'e satıyorum. Satıyorum. Satıyorum.
2: Satılmadı.
1: Biliyor musunuz, durup gitmesini izlerken bunu hayatta bırakamayacağımı fark ettim. Hey Steve, bir dakika. Buna çok para yatırdığını anlıyorum. 550 nasıl?
2: Sana bir teklifim var.
1: Teklifleri açıyorum.
2: Hollow'da kar amaçsız küçük bir müzem var. Sizin de önemsediğiniz bir kurum vardır.
1: Var.
2: Tamam. Bana 750 ver. Ben de 750'yi o kuruma bağışlayayım.
1: Anlaştık.
2: Adamsın,
1: tamam,
2: adamsın.
1: 750.
2: Teşekkür ederim.
1: Benim bile reddedemeyeceğim bir teklifte bulundu. Böyle bir şey nasıl geri çevrilir? Tamam, hadi şuraya geçelim. Bana bir eşya satıp çeki bağış yaptığım kuruma yazmamı söyleyen kimse olmamıştı. Hayır diyemedim. Şunu söyleyeyim, müthiş bir adamsın.
2: Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Kendine iyi bak,
1: tamam,
2: Les.
1: Tamam dostum.

0: Ne oluyor baylar? Tam kapasite çalışıyoruz değil mi? Tamam.
1: Biraz hızlanma zamanı hayatım, hızlanın.
0: İşlemleri en kısa sürede yapmaya çalışıyoruz.
1: Teşekkür ederim.
2: Merhaba. Bunca zamandır lanet sırada bekliyorum. Lütfen. Merhaba. İki saattir sıradayım.
0: Evet, görüyoruz hanımefendi.
2: Tamam, orada dikilmekten daha fazlasını.
0: Öyle mi yapıyoruz?
2: Çabuk olun biraz, tamam mı? Çok yavaşsınız. Lanet olsun gerçekten.
0: Anlıyorum. Uzun süredir sıradasın. Yardım etmek istiyorum. Ama ne yazık ki sırada çok insan var. Senin önündeler. Önce onlara yardım etmeliyiz.
2: Gerçekten mi? Kimse duyamıyor mu?
0: Ne yaptığımızı görmüyor musunuz? Kimseyle ilgilenmiyor muyuz?
2: İki saattir burada olduğumu görüyorum. Merhaba.
0: Sizi duydum.
2: Biraz çabuk olun. Benimle konuşacağına işini yap da buradan çıkabileyim. Tamam mı?
3: Vay! Bakın şimdi kim müşterilerle sorun yaşıyor. Seth, ne oluyor? Müşteriyi sakinleştiremiyor musun?
0: Şu an bir müşterim var. Ona bakacaksan git bak.
2: O ve kendini beğenmiş kız kardeşi.
3: Ne oluyor?
2: Merhaba. İki saattir sıradayım. Kirpiklerimi yaptırmam gerek. Kuaför randevumu kaçıracağım ve çok kızgınım. Sonraki soru nedir?
3: Neden bağırıyorsunuz?
2: Çünkü iki saattir buradayım. Aslına bakarsan çek git buradan. Çek git hadi.
4: Tamam. Peki sorun nedir söyle.
2: Onu sevmedim, onu sevmedim. Kuyruk çok yavaş. Orada oturmuş sohbet ediyorlar, eğleniyorlar. Onu kovmanız ya da bu sıradan bazı pislikleri işe almanız lazım. Çünkü sizinkilerden çok daha hızlılar. Gerçekten öyle.
4: Ne satıyorsunuz?
2: Kolyemi, yüzüğümü.
3: Yanlış sıradasınız.
4: Yanlış sıradasınız.
2: Nasıl yani?
3: Burası dayanıklı tüketim malları
4: evet.
3: için.
4: Evet.
2: Burada bunu söyleyen bir işaret var mı peki?
3: Evet,
2: hayır.
3: Bu yanlış sıra, tamam mı?
2: Elemanız işlerini yapsaydı yanlış sırada olduğumu bilirdim, tamam mı? Anladınız mı beni?
3: Öncelikle bana pislik diyemezsin sen.
2: Sen bir pisliksin, pislik.
0: O 500 dolar etmez.
5: Bu saçmalık.
6: Az sonra.
0: Hiçbir anlaşma yapamıyorsun.
2: Evet,
0: hayır,
2: yapıyorum.
0: Yapmıyorsun.
5: Affedersiniz.
2: Sen oradaki toplarını sat, tamam mı?
5: Topumu geri alabilir miyim?
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
5: Hoşuna gitti değil mi?
8: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
9: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
15: Servis geldi. Çanta hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
17: Hesap kurduk.
16: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
17: Hesap kurdu. Sütaşayla, sütaşayla.
18: Döneri gördüğün an
19: bir de sütaş ayran.
18: Gelsin sütaş ayran.
3: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
6: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna. Sen oyna.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
20: Yollara düşelim.
19: Kim tutar seni?
20: Düşelim.
21: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
22: Otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
27: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
26: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
28: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
29: Tehlike çok büyük.
30: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
31: Olamaz mı?
30: 10 dakika içinde.
28: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
32: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
31: Bu gerçekten dehşet verici.
29: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
28: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
33: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
34: Evet.
33: Aman tanrım.
28: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
4: Ne satıyorsunuz?
2: Kolyemi, yüzüğümü.
35: Yanlış sıradasınız.
4: Yanlış sıradasınız.
2: Elemanlarınız işlerini yapsaydı yanlış sırada olduğumu bilirdim, öyle değil mi?
35: Bu sırada durman senin hatan ama bana mı kızıyorsun? Olman gereken yeri okumadığın için çok üzgünüm. Bir şey yapamam.
2: Bak ne diyeceğim.
35: Bayan. Hey.
2: Anlamıyorum, tamam mı?
35: Hey.
2: Anlamıyorum eşli.
35: Bak sana ne
2: bana
35: diyeceğim.
2: Para
35: bak
2: lazım,
35: ne diyeceğim.
2: Tamam mı?
35: Kapı şu tarafta.
2: Saçımı yaptırmam gerek.
35: Kapı
2: ben
35: şu tarafta dedi.
2: Girebilirsin.
35: Kızım, şu tarafta.
2: Kapat o çeneni, hadi. Tamam mı? Kapat. Çünkü sadece iri korumaların varken patronumuzun.
35: O kapıdan
2: sen.
35: Çıkıp gitsen iyi olur, hadi.
2: Babasının kızı. Baban
35: çık
2: da seni
35: buradan.
2: Sevmiyordur muhtemelen, tamam mı?
35: Dışarı çık. Dışarı çık. Hadi.
2: Hadi. Buna gerek
36: tamam
2: yok.
36: Anne, tamam anne, tamam. Hadi bakalım.
2: Çek elini.
36: Dışarı çıkıyoruz.
2: Hadi
36: sakin ol, tamam.
4: Çek.
35: Hala burada mısın mı? Sen?
2: Doğduğunda o pisliğe doktordan önce sen tokat atmalıydın. Aa tabii. Aa o pisliği istemiyor.
4: Oğlun al ve defol git buradan.
2: Sahte Amerikan pislikleri. Lanet mücevherlerle dükkanınızı başınıza çalın, tamam mı?
0: Aferin Ash. Sen karışınca neler oluyor gördün mü?
35: Seth, kapa çeneni. Bunu kendi başına yapamazdın.
4: Artık bu didişmenize katlanamıyorum.
35: Kapa
4: kesin
35: çeneni.
4: Kavga etmeyi.
35: Kapa
0: kapamazsam çeneni. Ne olur?
4: Yeter, işine dön.

0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın? Seth.
0: Fena değil, Scott.
1: Scott, memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.
1: Peki elimizde ne var?
0: 1970 Detroit Kaplanları imzalı bir beyzbol topum var.
1: Bunu nereden buldun?
0: Büyük babam bana bıraktı.
1: Sadece L. Kaline değil, Norm Cash tarafından da imzalı harika bir koleksiyon parçası. Eğer bunu doğru fiyata alabilirsem çok büyük kâr ederim. Detroit'li misin?
0: Hayır, değilim.
1: Anladım. O zaman senin için pek anlamı yoktur herhalde.
0: Hayır, benim için yok. Porto Rico gezim için para lazım.
1: Aa, peki. Ne kadar istiyorsun?
0: Bunun için 1500 istiyorum.
1: 1500 mü?
0: Güneyde iyi vakit geçirmek istiyorum.
1: Evet, ama bu 1500 dolar değerinde değil.
2: Kardeşime bana yaptığının aynını yapmak istiyorum.
0: Bana göre bundan daha değerli
1: ama. Neden? Sen Tigers taraftarı bile değilsin ki.
2: Merhaba.
1: Peki ne kadar?
2: Ne satıyorsun?
0: 1970 Detroit Kaplanları imzalı beyzbol topu.
2: Nereden buldun?
0: Büyük babam bana bıraktı, vasiyetinde.
2: Tamam.
1: Sen beyzboldan ne anlarsın?
2: Çok.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Ashley'nin beyzbol hakkında hiçbir şey bilmediğini daha yeni görmedik mi? Ne halt ediyor böyle?
2: Demek 1500.
1: 1970 Tigers takım hakkında bilgin var mı? Şu topa bak.
2: Peki ne kadar inersin?
0: En az 1200'e olur. Kiminle pazarlık yapıyorum?
2: O ne kadar teklif etti?
0: Henüz rakam vermedim.
2: Tamam. 250'ye ne dersin?
0: 250 dolar mı? Asla, asla. Bununla Georgia'ya bile gidemem.
1: Teklif vermeden önce top hakkında herhangi bir şey öğrendin mi Ash? 500'e ne dersin?
0: Hayır, daha yüksek olmalı.
2: Ben 250 diyorum.
1: Ben 500 dedim. Topu kim imzalamış biliyor musun?
0: Burada kiminle pazarlık yapıyorum?
1: Topu imzalayanları tanıyor musun?
0: Bana düzgün bir rakam
1: verin. Affedersin, benim. Ne zamandır beyzbol topundan anlıyorsun Ash? Ne zamandır o köşedekileri
2: çok
1: biliyorsun?
2: Çok şey biliyorum.
1: Senin dediğin gibi 250 dolar etmez.
0: Topumu geri alabilir miyim?
1: Onun dediği gibi 1500 de etmez.
0: Topumu geri alabilir miyim?
2: Topunu geri verecek misin yoksa pislik gibi mi
1: davranacaksın? Bilmiyorum, belki onu aşağılayacak başka bir fiyatta verebilirsin.
0: Ciddi misin?
2: Oradaki toplarını bile satamıyorsun
1: evet,
2: daha.
1: Evet, ama onlar
0: topumu
1: imzalı değil.
0: Bir saniye.
2: Bu topumu orada geri kaç top var biliyor musun? Kaç top var? Söyle hadi.
1: Derdin nedir böyle?
2: Her gün sadece
1: kapa
2: bana bakıcılık
1: çeneni,
2: ediyorsun o kadar.
1: Bir anlaşma bile yapamıyorsun. Nasıl pazarlık edeceğini
2: bütün anlaşmaları
1: bilmiyorsun.
2: Yapıyorum.
1: Her pazarlıkta...
2: Bütün anlaşmaları yapıyorum.
1: Hiçbir anlaşmayı bitiremiyorsun.
2: Evet yapıyorum. Ben yapıyorum.
1: Hayır yapmıyorsun.
0: Affedersiniz.
2: Sen oradaki toplarını
1: sattın. Sen buraya geldi etmez.
0: Topumu geri alabilir miyim?
2: Topunu geri verecek misin yoksa pislik gibi mi
1: belki
2: davranacaksın?
1: Bilmiyorum, belki onu aşağılayacak başka bir fiyatta verebilirsin.
0: Ciddi misin?
2: Oradaki toplarını bile satamıyorsun
1: evet,
2: daha.
1: Evet ama onlar
0: topumu
1: imzalı değil.
0: Bir saniye.
2: Bu topumu orada
0: geri
2: kaç top var biliyor musun?
1: Bulamazsın.
2: Kaç top var? Söyle hadi.
1: Derdin nedir böyle?
2: Her gün sadece
1: kapa
2: bana bakıcılık
1: çeneni,
2: ediyorsun o kadar.
1: Bir anlaşma bile yapamıyorsun. Nasıl?

0: Çok profesyonel.
1: Tamam mı? Teşekkür ederim.
0: Bana bağırıyor.
1: Sağ olun.
0: Profesyonellikten anlamayan biriyle konuşmak zorunda
1: çok
0: kaldığın için
1: ederim.
0: Çok üzgünüm
2: neden
0: dostum.
2: Neden işe karıştın? Neden anlaşmanın ortasına daldın? Senin derdin nedir?
3: Ne oluyor burada? Yeter! Sizin derdiniz ne? İlk kuralı bilmiyor musunuz? İş yerinde tartışamazsınız.
2: O başlattı.
3: Duymak istemiyorum. Sadece ikinizin de hemen ofisime gelmenizi istiyorum.
2: Kontrolden çıktı. Bir anlaşma bile yapamadık.
3: İkiniz de kontrolden çıktınız.
2: Pazarlığın ortasına benim işime karıştı.
3: Yeter!
0: Kapa çeneni.
3: Yeter! Yeter!
2: Ben pazarlık ederken çeneni kapamalısın.
0: Dükkan yönetmeyi
2: bilmiyor. Dükkan yönetmeyi bilmiyor muyum?
0: Dükkan yönetmeyi bilmiyor.
2: Senin anlaşmalarına
0: müşteriye
2: karışıyorum
0: nasıl
2: çünkü sen beceremiyorsun.
3: Kavga mı geçiyorsunuz?
2: O bu dükkanın başına.
3: Kapayın içerisine sessiz olun. Bu kadar yeter.
0: Bu sabah gelip benim anlaşmama karıştı biliyor musun?
2: Ve bağladım. Anlaşmayı bağladım.
0: Yemin ederim bir tane çarpacağım.
3: Şuraya geç ve
0: sana
3: uzaklaş.
0: Sana çarpacağım.
3: Buna profesyonellik mi diyorsunuz?
0: Demese iyi olur.
3: Kapa çeneni. Bir değişiklik yapıp çenenizi kapayın. Çocuklarımdan az önce bu dükkanın showroom'unda utandığım kadar hiçbir zaman utanmamıştım. Size her zaman söylüyorum. Dükkanda tartışma yok. Elemanlarımın bunu yapmasına izin vermiyorum. Ve oğlumla kızım da çalışanlarımızın önünde kesinlikle
2: onu
3: bunu yapmamalı.
2: Gönder.
3: İkiniz de eve gidin. Hemen şu anda. Tek kelime dahi etmeyin. Gidin.
0: İyi iş.
3: Size yardım edeyim. Dükkanımdan defolun gidin. Hemen şimdi eve gidin ve düşünün. Sizi yarına kadar görmek istemiyorum. Gidin hemen.
0: İyi iş.
3: Gidin. Kes artık Eşli. Yeter. Gerçekten yeter. Eşli ve Seth'i ilk defa eve göndermek zorunda kaldım. Bu içten içe beni mahvediyor. Bu tutumu değiştirirseniz iyi edersiniz ikiniz de. Şu anda bizimki gibi bir aileyle bir iş yürütmeyi hayal bile edemiyorum.
2: Hey, bu senin hatan.
0: Benim hatam.
2: Evet, senin hatan. Evet,
0: benim
2: cidden.
0: Hatam
2: senin
0: mı?
2: Derdin ne?
0: Hayır, hepsi
2: aa,
0: senin hatan.
2: Benim hatam mı? Tamam.
0: Hepsi senin hatan. Benimle konuşma. Benimle konuşma.
2: Yürü.
0: Hayır.
3: Oh.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yakıt alacağız yine, yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Detroit'in göbeğinde 8 mil yolunda şehrin en büyük ve en insafsız rehinci dükkanı var.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşteriler parayı en çabuk burada bulur.
1: Sattım.
0: Ve bazen kendilerini kaybederler.
1: Polisler!
0: Burada olanlara...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Birazdan ikinci el krallarında.
2: Müşterileri yine öfkeden delirttin ha Ash.
3: Beni rahat bırak.
1: Bebek gibi davranıyorsunuz.
0: Çocuklar işle ilgili sorun yaşadıklarında Les onları hizaya sokuyor.
1: Bugün sabrımı test etmeyin. Etmeye kalkışırsanız bir kez daha gidersiniz ve gittiğiniz takdirde de sakın geri dönmeyin.
4: Ash, Seth gelin. Hemen gelin.
3: Ne var?
4: Hemen gelin dedim.
0: Nispet yaparken çaresizliğe mi saplanacaklar?
2: Burada acil bir durum söz konusu.
3: Seth buraya gelmelerini söyle.
2: Ash, yola çıktılar bile.

0: Saat sabahın 9'u. Cehennemin kapıları açıldı.
1: Kadınlara saygısızlık yapıyorsun. Bana çocuğumun önünde saygısızlık yapma. Seni gebertirim.
0: Otoparkta yer kavgası. Bir müşteri diğer müşterinin önünü kesmiş. Kadın bağırıp çağırdı.
1: Kaba pislik.
0: Öfkeli bir yaşlı adam. Hadi ama ya, kahvaltıda nefret mi yediniz?
1: Nedir? Aşağılık herif.
0: Sakin olun.
2: O haksız dostum.
1: Hey, hey.
2: O haksız.
1: Hey.
0: Ağzınız işlediği sürece içeri girmeniz mümkün değil. O kadın da giremez zaten. Mağazanın kapıları hepsi çenesini kapamadığı sürece açılmayacak.
3: Tamam, uğraşma.
2: Çünkü aptalın teki. Sen kapa çeneni. Beş para etmez bağımlı.
1: Kapa çeneni. Sen beş para etmez bağımlının
0: dostum,
1: tekisin.
0: Dostum, tek kelime daha edersen buradan gidiyorsun.
4: Mağazaya gittiğimde Byron'un bir kavgaya ayırdığını gördüm.
0: Lütfen adamı rahat bırak.
4: Daha kapılar açılmamıştı bile.
0: Adam sesini çıkarmıyor. Sen de onu rahat bırak.
4: Her sabah mağaza açılmadan önce kuyrukta bekleyen müşterilerimiz var. Bazen tartışmalar oluyor ama bu iş çığırından çıkmıştı.
0: Konuyu sakin halledeceğiz. Halletmeden kimse içeri girmeyecek.
1: Hayır,
0: tamam mı?
1: Hayır.
4: Dün Ashley ve Seth'in evden çıkmalarına izin vermedim. Çünkü çocuk gibi davranıyorlardı. Bu müşterilerin kavgayı bitirdiklerinden emin olmadan mağazaya girmelerine izin vermem. Sakinleştiniz mi? Kavga bitti mi?
1: Ben iyiyim. Sorun yok.
2: Ben de iyiyim. İnan bana iyiyim.
4: Tamam Byron. İçeri girsinler.
1: Teşekkür ederiz.
4: Aslında ben insanlara ikinci şans verme taraftarıyım. Her şey yolundaydı. Herkes güvendeydi. Ama ben güne böyle başlamak istemiyorum. Bu saçmalık için çok erken.
5: Amerikan mücevherat. Bizi eve göndermesi senin suçundu.
6: Sen çeneni kapasana biraz.
5: Adım Seth. Ben bir...
6: Aa, öyle mi?
5: Çenesi hiç durmuyor.
4: Bana bakın.
6: Benim mi durmuyor?
4: Aynı şeyi yine yaşamak zorunda
6: mıyım?
4: Bunun
6: artık...
4: Sessiz ol. Tartışmanıza izin veremem. Burada bir aile işi yönetiyoruz.
6: O gerçekten aileden mi?
5: Hadi ama.
4: Bu bir şaka değil Seth. Ciddiyim. Başka bir şey duymak istemiyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Mağazaya ailecek işletiyoruz, nokta. Bugün sabrımı test etmeyin. Etmeye kalkışırsanız bir kez daha gidersiniz ve gittiğiniz takdirde de sakın geri dönmeyin. Tamam mı? Demek istediğimi anladınız mı?
6: Anladım.

0: yardım edebilir miyim?
1: Hayır. Aslında sadece koltukları kontrol ediyordum. Yakında uçak yolculuğum var ve ilk kez uçağa bineceğim. Bu yüzden koltuklara bir bakıyordum.
0: Kadın yeni aldığım uçak koltuklarına oturuyor. Buraya gelip koltuklarda rahatınıza bakamazsınız. Üzerinde oturmayın yazıyor. Bakın, bunlar satılık. Bunlara oturmanıza izin veremeyiz efendim.
1: Tamam, satın almaya niyetim yok. Sadece öylesine deniyorum.
0: Bunu görüyor musunuz? Lütfen mobilyalara oturmayın yazıyor.
1: Koltuklar çok rahat.
0: Tamam, almak istiyorsanız alın. Koltuklar satılık. Almayacaksanız oradan hemen kalkın ve buradan gidin. Tabii satın almaya niyetli değilseniz.
1: Sen de beni rahat bırakıp işine bakabilirsin.
0: Pekala.
1: Evet.
0: Bu saçmalıkla uğraşacak halde değilim. Şimdi oradan kalk ve buradan hemen çek git.
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Burası bir mağaza, havaalanı
1: Aynen.
0: değil.
1: Aynen, kesinlikle. Evet. İşim bittiğinde kibar bir şekilde kalkarım zaten.
0: İşiniz bitti.
1: Henüz işim bitmedi.
0: Evet, bitti. Şimdi kalkacaksın, sesini yükseltmeyeceksin.
1: Kaldır beni.
0: Aptallık yapıyorsun.
1: Kaldır beni.
0: Kaldır şunu.
2: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Hayır, kalkmam.
2: Oradan kalkmalısınız.
1: Hayır. Bana tacizde
2: Sen
1: bulunuyor.
2: Sen ne yaptığını sanıyorsun ha?
1: Hayır, taciz ediyorsun.
2: Ellerim cebimde.
1: Bu taciz değil de ne peki?
2: Hadi.
0: Burası havaalanı değil.
1: Ne biçim insanlarsınız? Koltukta oturamaz
0: Satın
1: mıyım yani?
0: Satın alacaksan otur.
2: Ne yaptın?
1: Beni ittin.
2: Dokunmadım
1: beni
2: ki.
1: İttin.
2: Ama dokundun mu?
1: Beni ittin.
2: Ben bu kadına dokunmadım bile.
1: Hayır.
0: Hey,
2: bu kadına defol dokunmadım.
0: Git. Aman tanrım. Gerçekten mi? Havaalanı ekspres yolun aşağısında.
1: Hayır, hiçbir yere gitmiyorum.
0: Ne istersen onu yap.
1: Sizinle bakışma yarışması yapabiliriz.
0: Sana bakmıyorum ki.
2: Sana bakmıyoruz.
1: Bakıyorsunuz. Bunu parçalayacağım.
3: Müşterileri yine öfkeden delirttin ha?
0: Sen benim işime karışma.
3: Seni gördüm. O müşteriye gıcıklık yapan kişi sendin.
0: Beni rahat bıraksana sen.
3: Sen neden
0: Hadi,
3: söz ediyorsun?
0: Git, işime karışma
3: zaten,
0: dedim tamam mı?
3: Ben sizi rahatsız ne dedim? Etmiyor.
4: Dinleyin Hadi. Beni. Ben size bir daha tartışmayın demedim mi? Bugün mağaza çok yoğun olacak. Anlamıyor musun? Zaten yeterince yoğun. Ben sürekli sizi mi kontrol edeceğim? Sizi ayırmam gerek. Set benimle gel.
0: Babamla git.
4: Hadi. Son sözü hep sen mi söyleyeceksin? Eşli ve Seth birbirlerinden ayrılırsa belki biraz huzur buluruz ve hatta biraz da işimize bakabiliriz.
3: Biri itfaiyeyi mi aradı?
4: Hayır ama 911'i aramış olabilirler.
3: Nasılsınız?
5: Merhaba, ben Sean.
3: Seth, memnun
5: ben
3: oldum.
5: Ben de memnun oldum.
4: Merhaba Sean, ben Les. Memnun oldum.
3: Elinizde ne var derdim ama galiba biliyorum.
4: Bize bundan bahsetsene.
5: 1979 model itfaiye aracı.
4: Nereden aldın?
5: Aslında ikinci el araçlardan aldım.
4: Sahi mi?
5: Evet efendim.
4: Neden?
5: Promosyonlarda kullanmak için.
4: Öyle mi?
5: Evet.
3: Belli ki çalışıyor.
5: Evet.
3: Peki neden satmak istiyorsunuz?
5: Artık ihtiyacım yok. Çok büyük. Park etmek büyük sorun. En iyisi bunu satıp biraz daha farklı bir araç satın almak diyorum.
4: Çok havalı bir araç. Kaç kişinin bir itfaiye aracı vardır ki? İyi bir anlaşma yapabilirsek mağazamız acayip güzellikte bir itfaiye aracına sahip olacak. Kullanmak için özel bir ehliyet gerekiyor
5: Hayır,
4: mu?
5: Eski bir plaka koyarsanız gerekmez. Dikkatli olun.
4: Vay canına.
3: Peki ne kadar istiyorsunuz?
5: $7,500 istiyorum.
4: Neden 7500?
5: Aslında bu araca en az $7,000'lık masraf yaptım. Paslanmaz çelikten benzin deposu, her tarafı özel aksam.
4: Çalıştırabilir miyiz?
5: Elbette.
4: Sen şoför koltuğuna oturduğuna göre kenara çekilsin iyi olacak.
5: Düğmeye bas. Bazen böyle zorluk çıkarıyor. Az önce aynını bana da yaptı. Şimdi çalışacak. Yemin ederim bu...
4: Motoru duymuyorum. Seth çalıştırmak istedi. Bir türlü çalıştıramadı. Çağırdı, tamirci çalıştırmak istedi. Ama o da çalıştıramadı. Bugün çok yoğun bir gün. Ve bu koca itfaiye aracını kapımızın önünden çekmezsek ne yaparız bilmem.
5: Bu mümkün değil.
6: Birazdan. Hayır, ben buraya gideceğim koca oğlan.
4: Artık buradan gidin.
6: Ben istediğim yere giderim.
4: Çocuklarım ve bugünkü adam var ya.
6: Sen de benimle gelsene. Evet hadi gel.
4: Öfke krizi geçirmelerinden bıktım usandım.
6: Hadi gel. Hadi. Hadi.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
9: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Çekiyorum.
15: Evet.
14: Harika.
16: Nasıl oldu?
17: Bakalım.
18: Hemen.
19: Hadi bakalım.
20: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
21: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
22: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
23: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
25: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
24: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.

0: 1979 model itfaiye aracı.
1: Çalıştırabilir miyiz?
0: Elbette. Kontağı çevir. Düğmeye bas. Bazen zorluk çıkarıyor.
1: Aha.
0: Yemin ederim bu...
1: Motoru duymuyorum. Bu itfaiye aracına yatırım yaparsam ya tamir ettirmek için bir tamirci bulacağım ya da hurdalığa götürmesi için bir çekici bulacağım. Büyük bir yatırım. 7500 ödeyip zarar edemem. Peki şimdi ne kadar istersin?
0: Şey, bakın ne diyeceğim.
1: Söyle.
0: Çalışmadığı için bana 1250 dolar ödeyin, ben de yoluma gideyim. Nasılsa bu haliyle bile kârdasınız.
1: Evet ama bu şeyi ayak altından çekmem bile bir servete mal olacak.
0: 250 dolar verin anlaşalım.
1: Evet anlıyorum ama...
2: 500 dolara ne dersiniz?
0: Olmaz, 500 dolara satamam.
1: Fiyatı yükseltecek misin? 600 dolar verir misin?
2: 600.
1: 600.
0: Olduğu haliyle
1: 600 dolar diyoruz.
0: Olduğu haliyle.
2: Anlaştık.
0: Teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Aldınız.
1: 600 dolar.
0: Pekala, sağ olun beyler.
1: Edin. Teşekkür ederiz. 600 dolar bu itfaiye aracı için harika. Şimdi yapmam gereken şey birini bulup bunu park yerinden çıkarmak. Hey sen.
2: Efendim.
1: Bir çekici çağır.
2: Harika bir anlaşma yaptık Er.
3: Güzel, ne
2: bugün
3: satın
2: sen
3: aldınız?
2: Ne yaptın? Hiçbir şey.
3: Burada hiçbir şey yapmadığımı nereden
1: bunu
3: biliyorsun?
1: Bunu bir kez daha yaşamak zorunda mıyım? Bebek gibi davranıyorsunuz. Ben sizin mağazayla ilgilenmenizi istiyorum. Birbirinize değil. İyi hissetmiyorum. Televizyon reyonuna stok yapmak lazım. Gidip şu rafları doldurun hadi. Eşli ve Set'in davranışları beni hasta ediyor. Geldiğiniz için teşekkürler. Ne kadar istiyorsunuz?
4: 150 dolar ödeyebilir misiniz?
5: Buna inanamıyorum. Bu da ne? Biri yardımcı olabilir mi? Bu da ne böyle? Hayır hayır. Biliyorum bebeğim. Sakin olmaya çalışıyorum. Bu yüzden senin de gelmeni istedim. Beni buraya gönderip televizyon almamı istedin. Burada televizyon yok dostum.
1: Nasıl bir şey arıyorsun?
5: Çeşit istiyorum dostum. Çeşit hayatın tadı tuzudur.
1: Evet, bugün yoğun bir gündü.
5: Seni tekrar ararım bebeğim. Burası... Televizyon sattığınıza dair koca bir ilan vermişsiniz ama burada televizyon yok.
1: Çocuklarıma rafları doldurmalarını söyledim ama yapmadılar. Şimdi bu şamatıcı müşteriyle benim uğraşmam lazım.
5: Dur dostum,
1: ürünler gün boyu satılıyor, yenisi geliyor.
5: Evet, burada bir şey yok. Sanki bit pazarına gelmiş gibiyim. Bu ne böyle?
1: Bu adam elindeki telefonu bırakıp ne aradığını bana söylese belki o zaman yardım edebilirim.
5: Ben seni arayacağım demedim mi? Kadınlar. Yapabileceğinizin en iyisi bu mu? Ne yapabilirsin biliyor musun?
1: Ne?
5: Buraya daha büyük bir televizyon getirebilirsin dostum. Şuna bir baksana. Çarkı felekteki kadından beter durumdayım. Burada olsa şöyle yapamaz yani. Anlıyor musun? Bir de korumanı çağırmışsın.
1: Yerinde olsam ona asla dokunmazdım. Ona dokunma.
5: Çekil şuradan. Ben bu tarafa gideceğim koca adam.
1: Çocuklarım ve bugünkü adam var ya. İnsanların mağazamda öfke krizi geçirmelerinden bıktım usandım. Gitme zamanı geldi.
5: Ben istediğim
1: geldi.
5: Tarafa giderim.
1: Bence bu tarafa gideceksin.
5: Hayır. Bu mağazayı yerle bir ederim bak.
1: Bence
5: bırak
1: gitme
5: beni.
1: Zamanın
5: bırak.
1: Geldi.
5: Sizi mahvederim tamam mı? Bırak. Dur dostum. Bırak beni bırak dedim.
6: Hadi dostum hadi.
5: Bir dur
6: çık
5: dostum.
6: Dışarı sorun çıkarma.
5: Nereye gidiyorsun?
6: Hadi.
5: Kaçıyor musun?
6: Dışarı.
5: Bir yere kaybolma seni mahvedeceğim. Evet evet. Doğu yakasındanım ben. Bu herifi parçalayacağım.
6: O adamı 3 metre uzağa fırlatabileceğimi sanmıyordum. İnsanları fırlatabiliyorum ama 3 metre. En iyi atışlarımdan biriydi. Git artık
5: geri
6: dostum.
5: Geri geleceğim.
6: Geri git.
5: Geri geleceğim
6: git
5: koca adam.
6: Hadi dışarıda koca,
5: koca
6: bir dünya
5: adam.
6: Var yürü.
1: Biliyor musun buradan gidiyorsun. Telefonunu geri
5: telefonumu
1: ister misin?
5: Versene.
1: Bir otobüse atla ve doğu yakasına geri dön. Otobüs durağı ön tarafta.
5: Tekrar görüşeceğiz.
6: Sakin ol kardeşim. Sakin
5: zavallı
6: ol.
5: İhtiyarın tekisin sen.
6: Sakin kal.
1: Karına söyle bir dahaki sefere seni göndermesin. Kendi gelsin. Seni burada bir daha görmeyeyim. Hadi ama insan ne kadar aptal olabilir ki?
5: Evet bebeğim şu anda yoldayım. Otobüse bineceğim.
1: Ben size TV rafına stok yapmanızı söylememiş miydim? O deli müşterinin yaptıklarını görmediniz mi? Size bir işi verdim ve yapmadınız.
3: Baba, sen bize bebek olduğumuzu söyledin. Bir bebek envanterle nasıl ilgilenebilir ki, söyler misin?
1: Şaka mı yapıyorsun? Her şeyi boş verin gitsin. Ben kendim hallederim. Bobby J, bana bir iyilik yap. Gidip birkaç televizyon getirelim. Ben iyi elemanlarla çalışırım.
3: Tabii.
2: Onu kızdıracak bir şey yapma, yoksa seni de eve gönderir.
1: Kızdırmaz. O küçük bir çocuk değil. Eşli ve Seth çocuk gibi davranmak istiyorlarsa onlara çocuk gibi davranırım. Yardımlarına ihtiyacım yok. Dün onları eve gönderdim, kabullenemiyorlar.
3: Sürekli didişiyoruz, sanki daha önce hiç atışmıyorduk.
2: Buna didişmek denmez. Benim haklı, senin haksız olduğunu göstermek denir. Senin çoktan eve gitmen gerekirdi.
3: Eve gitmiyorum ama gitmek istersen sen git.
7: Ash, Seth, hemen gelin. Hemen gelin dedim, çabuk. Çabuk, Les yere düştü.
3: Ne?
7: Les bayıldı.
2: Baba, iyi misin? İyi misin?
3: Baba, sen iyi misin? İyi misin?
2: Hadi baba, söylesene, ne oldu?
3: Hemen 911'i ara Seth, hadi. Ne oldu? Bir yerine bir şey mi oldu?
7: Hayır, bir şey söylemedi. Televizyonu alıyorduk. Ben tam birini arabaya koydum ve o anda yere yığıldı.
2: Burada acil bir durum söz konusu.
3: Seth, hadi çabuk olsunlar.
7: Yola çıktılar. Şey neden bir anda yere düşüverdi öyle?
3: Baba.
2: Ash, kapıya çık. Şu anda yoldalar. Ash, çabuk.
7: Öylece yere yığıldı.
2: Bir anda mı?
7: Bir anda.
2: Bir şey dedi mi?
7: O sırada televizyonları çıkarıyorduk.
2: Birazdan burada olurlar. Hemen gelirler. Sen git bir bak bakalım neler oluyor. Ashley ne yapıyor, bir bak.
3: Bu taraftan.
8: Kırmızı 4-6, tamam.
2: Babam tanıdığım en güçlü insandır ama şu anda tamamen çaresiz durumda.
9: Kafasını vurdu mu, biliyorlar mı?
3: Hiçbir fikrim yok.
9: Peki.
2: Ne yapacağımı bilmiyorum.
10: Neler oluyor?
2: Bilmiyorum, sanırım televizyonu kaldırdığı anda yere yığılmış.
10: Adı ne?
2: Les.
10: Les.
8: 179 özel yol bildirimi.
10: 16.4 ve 8.4. Nabız 63.
3: Babam yere yığılmadan önce tanık olduğu son şeyin tartışmamız olmasına inanamıyorum.
8: Müdahale ediliyor. Ambulansa taşınıyor.
3: Hastaneye gidiyoruz.
8: Şu anda olay yerinde. Kırmızı 6.4 anlaşıldı. 8'e ilerleyin, tamam. Sizi birinci kapıdan alacağız, tamam.
11: 118 hastane ekibi hazır olsun. Chesapeake Bedford özel yol açmak üzere.
3: Baba, seninle geliyorum. Babamın yanından ayrılamam. O benim yanımdan hiç ayrılmadı. Ben de onu bırakamam.
2: Evet, sen git.
3: Mağazaya sen
2: bak. Tamamdır.
9: Kolunuza dikkat edin.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Durmada çok önemli bir an. Serbest durma. Hadi ana. Tüm Türkiye nefesini tuttu.
5: Hakan abi.
6: Ardan, senin ne işin var burada?
5: Abi benim rüyamdayız.
6: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
7: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
8: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
9: Vay vay vay. Çocuklar.
7: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
9: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
10: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
9: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
10: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartımı
13: bil. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
17: Tehlike çok.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz ne?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Programımızda daha önce.
1: Hey ne olur, hiçbir yere gitmiyorum. Evet sana diyorum, gelsene hadi.
0: Dükkanda işler sarpa sararken...
2: Benim anlaşmama müdahale
3: ettim. Ve bağladım. Anlaşmayı ben bağladım.
4: Susun. Kapayın çenenizi artık.
0: Çocukları yoldan çıkmış durumdalar.
4: Şu an bizim ailemiz gibi bir aileyle nasıl iş yapılacağını hayal dahi edemiyorum. Bu benim içimi parçalıyor.
0: Les'in sabrı taşmış durumda.
5: Ash, Seth çabuk gelin. Çabuk.
2: Ne oluyor?
5: Çabuk. Les bayıldı.
2: Ne? Baba. Baba benimle konuş. Ambulans çağır Seth.
6: Alo, burada acil bir durum söz konusu.
2: Söyle çabuk
3: gelsinler. Yola çıktılar bile.
0: Yoksa bu geri dönüş olmayan o nokta mı?
5: Les,

0: İki hafta önce babam dükkanda bayılınca kendimi olanlardan sorumlu hissettim. Hepimiz için çok zor oldu.
1: Hey Seth, Les nasıl oldu?
0: Daha tam olarak kendine gelmiş değil ama iyileşiyor. Sorduğun için sağ ol.
1: Tamam.
2: Babam bayılmadan önce yaptığımız son şeyin tartışmak olduğuna inanamıyorum. Ve babam iyileşene kadar dükkanı Seth ve bana emanet etti. İdeal şartlar değil ama hallediyoruz bir şekilde. Merhaba.
3: Ne haber? Kız arkadaşım için bir yüzük arıyorum.
2: Gümüşler %50 indirimde. Evet, bunlardan hoşunuza giden var mı? Bu $45.
4: Bu şu ana kadar gördüğüm en kötü hizmet.
2: Evet, çok güzel.
3: Numarası 7, tam kız arkadaşıma uygun.
2: Bu yüzükle
4: burada
2: aslında...
4: Burada biri bana bakacak mı? Ciddiyim. Sinirden kafayı yemek üzereyim.
2: Hemen ilgileneceğim.
4: Şu an ilgilenmen gerekiyor.
2: Hemen geliyorum dedim, bir saniye.
4: Aman tanrım.
2: Buradaki ise 120...
4: Çok ciddiyim, artık biri bana yardım edebilir mi acaba? Merhaba.
2: Bana bir saniye verir misiniz lütfen?
4: Duvarla mı konuşuyorum?
2: Sanki burada meşgul değilmişiz gibi. Niye kimse bakmıyor şu adama? Nasıl yardımcı olabilirim?
4: Evet, müşteri olarak hizmet almak için bir saattir burada bekliyorum. Nasıl iş yapıyorsunuz? Daha ne yapmam gerekiyor?
2: Bir, ben senin adamın değilim. İki, ben bir kadınım. Tam olarak ne arıyorsun?
4: Evet.
2: Ne istiyorsun?
4: Bunu almak istiyorum.
2: Tamam, işte geldim, buradayım. Hayır, hala söyleniyorsun.
4: Size diyorum ki...
2: Yanındayım işte.
4: Bakın,
2: söylenmeyi kes artık.
4: Size şunu söylemeye çalışıyorum.
2: Bana bak. Yanına geldim diyorum. Hala
4: İlk
2: söyleniyorsun.
4: İlk defa böyle kötü bir hizmet görüyorum. Umurumda değil. Burada hizmet
2: Yardıma
4: bekliyorum ben.
2: Yardıma geldim
4: Tek
2: ya işte.
4: Bana hayır deyip durmak.
2: Evet.
4: Gerçekten.
2: Öyle.
4: Bak sen. Evet.
2: Bitti mi?
4: Ne yapacaksın?
2: Cidden
4: evet,
2: mi?
4: Evet. Gerçekten ne yapacaksın?
2: Gel buraya. Neden böyle delilerle hep ben uğraşmak zorundayım ki? Üstelik satış katında neden sadece ben varım?
4: Beni anlamıyor musun?
2: Bana bir iyilik yap.
4: Hey, burada sadece hizmet edilen bir müşteriyim.
2: Yap.
4: Bana bağırmasına izin mi vereceksin?
2: Ona dokunma.
4: Ben sadece yardım istemiştim.
2: Ona dokunma dedim. Çık dışarı. Bununla neden tek başıma uğraşıyorum ki?
4: Bir daha da buraya gelmem. Amerikan mücevher ve borç mağazasıymış.
3: Evet.
4: Hadi ama.
2: Arkamı dönüyorum ve görüyorum ki yüzük alacak adam gitmiş. Anlayamıyorum. Benim çalışanlarım nerede? Scott nerede?
5: Bugün izinli.
2: Ne demek izinli?
5: Seth onu bugün izinli yazmış.
2: Neden?
5: Bilmiyorum. Nereden bileyim? Seth'e sor.
2: Bakar mısın? Burada kimse yok.
5: Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Nereden bileceğim?
2: Demek bilmiyorsun. Öylece bekleyemem. Seth, biraz benimle ilgilenir misin lütfen?
0: Ne oldu?
2: Konuşmamız lazım.
0: Burası ne zaman senin ofisin oldu?
2: Neler olduğundan haberin var mı?
0: Hayır.
2: Emin misin? Ben mücevher işine bakarken enstrüman bölümünden birinin bana bağırması ne demek oluyor? Bugün çalışanlara izin yazdığını bana neden söylemedin? Bu işi beraber yürütmeliyiz. Kardeşim babamın mağaza idare tarzına uymadığı için geçen sefer mağazanın yarısı atıl kaldı. Seth'in aklından geçen ne? Bir şeyleri değiştirmek için hiçbir sebep yok. 30 yıldır işler böyle yürüyor. Ve sırf babam burada olmadığı için mi yapmak istiyorsun ha?
0: Babam burada olsaydı da aynını yapardım.
2: Doğru. Eğer babam bunu görseydi...
0: O bunu hiç sorun etmezdi.
2: Tanrım, bunu babama söylemek için sabırsızlanıyorum.
0: Harika, hadi git söyle.
2: Harika, söyleyeceğim. Ona söyleyeceğim. Neden geri döndün?
0: Senin bir hafta daha yatman gerekmiyor muydu?
6: Geldiysem geldim işte, ne olmuş? Sandalyemden kalk. Çiçekler için teşekkürler. Ameliyattan daha yeni döndüm. Şansıma sadece fıtığım varmış. Çok daha kötü bir şey sanmıştım. İnanmıyorum. Geri döndüğümde kavga ettiğinizi mi görecektim? Cidden mi? Ben yokken işi böyle mi yürütüyorsunuz?
2: Ofisinde tartıştık.
6: Verdiğin cevap bu mu?
2: Satış katında tartışmadık.
6: Kapı
2: bize böyle
6: açık,
2: öğretti.
6: Farkında mısın? Biri bana burada ne olduğunu
2: söylesin. Ben sana anlatayım.
0: Evet, anlat.
2: Çalışanları arayıp onlara bugün gelmemelerini söylemiş.
0: İş yok ki. Neden insanlara boş
2: Biz
0: boş takılsınlar diye para ödeyelim? İstediğin şey bu mu?
2: Hayır, tek başına deli müşterilerle uğraşmaya
0: sadece
2: bayılıyorum ben zaten.
0: Sadece bir öfkeli müşteriyle uğraştığın eş. Sadece biriyle.
6: Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. İkinizden de daha fazlasını beklerdim. Ciddi söylüyorum. Hastanede yatarken geleceğimiz hakkında çok düşündüm. Ashley ve Seth'in çocuklar gibi kavga ettiğini değil. Bu mağazanın geleceği içimizden birinin üstün gelmesine bağlı. Keşke tam gücümle geri dönebilseydim. Bu ne zaman gerçekleşir bilemiyorum. Kurmuş olduğum bu mağazanın ayakta kaldığından emin olmalıyım. Böyle olmayacağı konusunda endişeliyim. Bugün ikinizi de izleyip bir karar vereceğim. Kontrolü hanginize devredeceğime karar vereceğim. Anlaşıldı mı?
0: Anlaşıldı.
6: Hiçbir baba çocukları arasında seçim yapmak istemez. Ama hastaneden çıkalı daha bir hafta oldu. Henüz kendime gelmiş değilim. Çocuklarımdan birinin işi devralması lazım. İkinizden de tek kelime daha duymak istemiyorum. Şimdi hemen ofisimden çıkın ve bana neler yapabileceğinizi Peki. gösterin. Bugünün sonuna kadar karar vereceğim.
0: Bunun için sabırsızlanıyorum.
7: Amerikan Mücevherat, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Buraya ilk gelişiniz mi?
8: Evet.
0: Harika, gelmenize çok sevindim.
8: Bakın, bu zincir çok güzel.
2: İyi misiniz? Yardım
9: Yok,
2: lazım mı?
9: Yok, ben hallederim.
2: Emin misiniz?
9: Evet.
2: Sihirli atı. Nereden buldunuz?
9: Bunu bir antikacıdan satın aldım.
2: Anladım.
9: Muhtemelen 50'li yıllardan
2: Güzelmiş.
9: Kalma.
2: Güzelmiş. Antika çok severim ama bu babamın uzmanlık alanı. O yüzden doğru olanı yapmak istiyorum. Kim süsledi peki? Söyler misiniz?
9: Vitray yapan bir arkadaşım süsledi. Denemek ister misin? Çeyreklik var
2: bir
9: mı?
2: Bir çeyreklik mi?
9: Evet.
2: Buyurun.
9: Hazneye düştü mü? Sihir gerçekleşiyor. Son baktığımda çalışıyordu. Evet. Sorunsuz çalışıyor.
2: Eğleniyor musunuz?
9: Evet.
2: En az ne kadar olur?
9: $3,000 civarı bir şeyler düşündüm.
2: Bu 50'lerden kalma antikalar hakkında birkaç şey bilirim. O yıllarda 10 sentle çalışıyorlardı.
9: Evet. Hazneyi değiştirmişler.
2: Burada orijinal halinde olmayan bir antikadan bahsediyoruz. Hazne değişmiş. Dış kaplaması da öyle. Güzel ama değeri $1,000 altında.
9: 2500 diyelim.
2: $1,000 altında dedim.
9: 1500.
2: Mümkün değil. Üzgünüm.
9: Çok teşekkür ederim. İşte çeyrekliğin burada.
2: Antika olan bir şeyi orijinal halinde tutmak istersin. Umarım babam da doğru karar verdiğimi düşünmüştür.
6: Neden o kadar yüksek fiyatla başladı bilmiyorum ama durum aynı benim yapacağım gibi idare etti. Para haznesine de iyi uyandın.
2: Kesinlikle.
0: En son $3,200 olur. Babam birden içeri dalınca ikimiz de şoke olduk. Kız kardeşimle tartıştığımız çok kötü bir anda ortaya çıktı. Çok utandım ama bu aynı zamanda işleri ele alabileceğimi babama kanıtlamam için bir fırsat.
10: Yöneticinizi görmek istiyorum.
0: Benim buyurun.
10: Bir sorunum var. Karımın yüzüğünü rehin vermiştim. Evet. Buraya gelmeye başlayınca bana VIP kart diye bir şey verdiniz. Ve daha fazla para aldım. Şimdi de altın kart diye bir icat çıkardınız. Aynı parayı ondan alamıyorum.
0: Hayır, VIP altın karta dahil. Aynı şeyler yani. Mağazamızda adına altın kart üyeliği dediğimiz bir promosyon var. İnsanlar rehine eşya bıraktığında daha çok para alıyor. Alışveriş yaparlarsa indirimlerden de yararlanabiliyorlar. Ne kadar almışsınız? $385 diyor. Sorun nedir peki?
10: Bu konu hakkında ne yapacaksınız?
0: Yeterli miktarda parayı getirdiğinizde size yüzüğünüzü geri vereceğim.
10: Beni dinlemiyorsun.
0: Hayır, dinliyorum. Beni dinlemeyen sizsiniz.
10: Sen kendini komik mi sanıyorsun?
0: Hayır, komik falan sanmıyorum. Cama kafanı vurduğundan bir sorunun olduğunu anlayabiliyorum.
10: Bu kadar çelimsiz biri için çenen biraz fazla düşük bence. Benim kollarım senin bacaklarından büyük.
0: Ama beyninin öyle olduğunu söyleyemeyiz. Ne gerzek herif ama.
10: Ne yapacaksın?
11: Tatil.
8: nakil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Obseso.
11: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Servis geldi. Çanta hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biri.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
6: Bana VIP kart diye bir şey verdiniz ve daha fazla para aldım. Şimdi de altın kart diye bir icat çıkardınız.
7: VIP altın karta dahil, aynı şeyler yani.
6: Beni dinlemiyorsun.
7: Hayır, dinliyorum. Beni dinlemeyen sizsiniz.
6: Kendini komik mi sanıyorsun?
7: Hayır, komik falan sanmıyorum. Cama kafanı vurduğundan bir sorunun olduğunu anlayabiliyorum.
6: Bu kadar çelimsiz biri için çenen biraz fazla düşük. Benim kollarım senin bacaklarından büyük.
7: Ama beyninin öyle olduğunu söyleyemeyiz. Ne gerzek herif ama.
6: Ne yapacaksın?
7: Ben hiçbir şey yapmayacağım.
6: Sen ne yapacaksın?
7: Ben hiçbir şey yapmayacağım.
6: Çekil önümden adamım.
8: Yapmam gerekeni.
6: Şaka yapmıyorum.
8: Beni çok korkuttun gerçekten.
6: Öyle mi?
7: Aklından bile geçiyor.
8: Görmüyorum seni. Neredesin ha? Kendine iyi bak adamım. İyi günler. Güle
6: o kadar
8: güle.
6: Kolay kaçamazsın kendine koca adam.
8: İyi günler.
6: Ne o? Korktun mu ha?
8: Güle güle.
6: Kavga mı istiyorsun?
8: Hadi elinden geleni.
6: Hadi.
7: Nereye
6: hadi
7: gidiyoruz?
6: Benim eve. Şu
7: senin
6: tarafa.
7: Senin evine falan gelmiyorum. Sağ ol, kalsın.
6: Ben de öyle düşünmüştüm.
7: O zaman doğru düşünmüşsün.
6: Lanet olsun. Lanet olsun. Ben de böyle düşünmüştüm. Görüşeceğiz. Geri zekalı.
9: Herif sersemin tekiydi. VIP müşteri olmasına rağmen Seth onu kovarak doğru olanı yaptı. Ben de aynını yapardım.
10: Merhaba, nasılsınız?
11: Merhaba.
10: Tesisat aletlerimi satmaya geldim.
11: Pekala, neler var?
10: Bu bir...
11: meşale.
10: Evet, evet. Bunlar boru kesmek için.
11: Peki.
10: El feneri.
11: Size ne kadar lazım?
10: Ben aslında şuradaki yüzüğe bakıyordum. Geçen hafta gördüm. Fiyatı ne kadarsa o kadar lazım.
11: Bu 18 karat.
10: Anladım.
11: Beyaz altın. $5,000.
10: $5,000 mı?
11: Hı hı.
10: Benim $5,000 falan yok. Burada taş çatlasa $1,000 ila $1,500 değerinde alet vardır. Ve...
11: Hayır, yok. Bu el fenerinin fiyatı ne kadar sanıyorsunuz?
10: $90. Patlamalara karşı dayanıklı.
11: Patlamaya karşı dayanıklı mı? Öyle mi
10: evet,
11: dedin?
10: Evet, patlama feneri.
11: Demek öyle.
10: Sen bir kadınsın, ondan anlamazsın.
11: Kadınları hep aşağılar mısınız?
10: Bazen evet.
11: Evli misiniz?
10: Evet.
11: Eşiniz adına özür dilerim.
10: Ha, şunu alayım. Bana yardım edebilecek
11: hayır,
10: başka biri var mı?
11: Sadece ben varım.
10: Hadi evet. Ama.
11: O herif beni aşağılayarak hiçbir yere varamayacak. Tesisat eşyaları sizin için değerli olabilir ama bu yüzüğe yetecek kadar para etmezler ne yazık ki.
10: Burada bir sürü eşya var.
11: Bakın.
10: Olayı tam anlayamadım
11: yok,
10: bence.
11: Yok, anladım.
10: Bunların ne olduğunu
11: anladım
10: biliyor
11: dedim.
10: Musun ha? Biliyor musun? Hayır. Sen bir kadınsın. Bunun ne olduğunu peki ha? Hayır. Çünkü sen bir kadınsın.
11: El ticaret yapmaya geldim. Karşılığında sana elmas yüzük vermeyeceğim. Bunu anlıyor musunuz acaba?
10: Bu kaç para ediyor? Haberin var mı senin?
11: Al eşyalarını.
10: Hayır.
11: Çık git mağazamdan. İyi günler.
10: Umarım tuvaletin tıkanır ve musluğun
11: tabii
10: bozulur.
11: Evet, ne demezsin.
9: Adam çok kabaydı. Ama günün kaybedeni eşti. Çünkü duygularının kontrolü ele geçirmesine izin verdi. Duygularını kontrol etmeliydi.
12: Bu sınırlı sayıda üretilmiş bir av bıçağı. Tüm lisans belgeleri bende.
9: Arabasıyla aynı renk giyinen bir adamı sık görmezsiniz.
13: Ben Anthony.
7: Memnun oldum Anthony.
9: Merhaba, ben de Les.
13: Memnun oldum.
7: Neyin var?
13: Bu 66 model bir klasik. Harika durumda. Her parça orijinal. Annemler bunu bana mezuniyetimde hediye etmişlerdi.
7: Onu neden satmak istiyorsun?
13: Üstü açılabilenlerden almak istiyorum.
7: Anlıyorum. Aklındaki fiyat nedir?
13: 35 bin dolar.
7: Neden?
9: Ben de onu soracaktım.
13: Nasıl mı? Bu tamir görmemiş bir araba. El değmedi. Gördüğünüz her parça orijinal parçası.
7: Adam kaputu açar açmaz tamir edilmiş parçaların olduğunu fark ettim. Araba çok güzel ama kesinlikle verdiğin fiyat kadar etmez. Sana 10 bin veririm.
13: Gerçekten
7: gördün
13: çok
7: mü?
13: Komiksin.
7: Gördün
13: yok
7: mü?
13: Daha neler. Peki 31 bin desek?
7: Çok farklı diller konuşuyoruz.
13: Size bir şey sorabilir miyim?
7: Tabii sor.
13: Biri getirdiği arabanın eski sahibinin Brad Pitt veya Ryan Gosling olduğunu söylese ne olur? Yani?
7: Yani ne?
13: Bu sizin için arabanın değerini arttırır mı peki?
9: Hayır.
7: Hayır.
13: Hayır mı? Yani...
9: Ne demek istediğini açıklar mısın?
13: Bu araba müzeden çıkma.
9: Ne olmuş yani?
13: Araba sergileyen bir müzeden söz ediyorum.
7: Ne diyorsun birader sen?
9: Bize bir saniye ver.
7: Çok para istiyor. Orijinal olmadığı çok açık. Yenilenmiş parçalar var. Ona 12 binden fazla vermem. İnternette bunun gibi 10 bin doların altında bir sürü araba ilanı var dostum.
13: Orijinal ve tamir görmemiş mi? Sanmıyorum.
9: Hadi be oradan.
13: İddiaya girerim.
9: Arabasına iddiaya giriyor musun?
7: O hava tankı...
9: Arabanın üstüne iddiaya giriyor musun? Bakma sağa sola, ben tam karşında duruyorum. Paran kadar konuşacaksın.
13: İnternete herkes istediği fiyata ilan verebilir. Tamamen orijinal
9: aç
13: diyorum.
9: Aç arabanın tavanını göstereyim sana ben. Aç arabanın tavanını. Sana yeniden bulandığını göstereyim.
13: Bu sakin. Tamamen orijinal bir kere.
9: Dalga mı geçiyorsun sen? Bu mu orijinal? Kaputu açıp hiç bakmadın mı
7: sakin
9: sen?
7: Ol,
9: görmüyor musun?
7: Ol. Bir saniye sakin olsana sen. Eğer babam dikkatli olmazsa dikişlerini patlatabilir. Bu tarz müşterilerle uğraşmaması gerek. Bu adamın seni sinirlendirmesine izin mi vereceksin?
9: Beni kazıklamaya çalışıyor.
13: El değmedi diyorum.
9: Sana yeniden boyandığını göstereyim.
7: Kaputu açar mısın?
9: Sence bu yeniden boyanmamış mı?
13: Hayır, o boya değil.
9: Hadi ama.
13: Hayır değil.
9: Kör biri bile bunun yeniden boyanmış olduğunu söyleyebilir.
13: Değil. Hayır.
9: Ne o zaman?
13: Size gözlük lazım olabilir. Boya değil diyorum. Hayır.
7: Araban çok güzel ama istediğin paraya değmez. Bizim için yerinde bir yatırım olmaz. Yine de getirdiğin için teşekkür ederim. Sağ ol.
13: Teşekkür ederim.
9: Teşekkürler. Bir sonraki arabanın için iyi şanslar. Öfkeme hakim olamadım ama Seth bana sakin kalabildiğini gösterdi. Hastaneye dönmek yapmak isteyeceğim son şey. Sıkıntı yok, onu hallederiz.
11: Düğmeleri ters dönmüş ve şekli...
9: Ashley, Seth, ön tarafa gelir misiniz? Uzun bir gün oldu ama eve dönmeden önce yapmam gereken bir şey daha var. Artık herkese kararımı söylemem gerek. Bildiğiniz gibi hastaneden çıkalı birkaç hafta oldu. Geri döndüm ama daha tam iyileşmiş değilim. Yani iş yerimizin iyiliği için ben iyileşene kadar yerime başka birini getirmeye karar verdim. Seçtiğim kişi ise... Seth oldu. Her kararda Seth'in imzası olacak. Ben tamamen iyileşince geri döneceğim ama... Şimdilik dizginler Seth'in elinde.
7: Bunu sonra konuşuruz.
11: Bakın ne diyeceğim. Bırakalım Seth mağazayı yönetsin. Yanlış bir karar aldığını göreceksin baba.
9: Zor bir karar oldu ama sonunda Seth'i seçtim. Çünkü her durumda kontrolü elinde tutuyor. Geçmişte çatışmalarımız oldu evet ama o zamandan beri çok şey öğrendik. İşleri benim yaptığım gibi yapmıyor ama aslında bu o kadar da kötü bir şey değil. Bu durum benim gözlerimi açtı.
7: Şey, bana güvendiğin için sağ ol. Seni yüzüstü bırakmayacağım.
9: Bu işi batırmasan iyi olur.
7: Anlaştık.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci El Krallarında az sonra.
1: Bana para verin. Beni ilgilendiren tek şey para. Belki internette küçük bir araştırma yaparsınız ve ne kadar ettiğini bulursunuz.
0: Sorumlu bir müşteri Gold ailesinin canını sıkıyor.
2: Bu adam her zaman içeri giriyor ve bize tonlarca çöp satmaya çalışıyor. Setin zamanını neden boşa harcadığını bilmiyorum.
1: Baksana, seni zaten hiç sevmedim.
3: Buraya her gelişinde yeni bir şey çıkarıyorsun.
1: Bu tarafa gelirsin, gününü görürsün.
2: Tamam, tamam.
0: Ama çizgiyi aştığı zaman...
2: Michael bu dükkana gelmemeli. Gelmesini yasaklamalıyız.
0: Seth, sağduyu yerine parayı mı seçecek?
4: Umarım bu sefer aileme yanıldıklarını gösteren bir parça getirir. Michael, tamam. Elinde iyi bir şey olduğunu söyle.
5: Bu adam 10 dakikada 1'e 1,5 metrelik tablo boyuyor.
0: Ve Les anlık bir şaheser siparişi veriyor.
6: Hazır, başla.
2: Dave.
5: 2 dakika kaldı.
2: Dave. Ooo.

0: Bak, bana bir iyilik yapar mısın?
1: Evet.
0: Bana düğün takımlarının tam dökümünü versene. Tony, kürkleri döndürür müsün? Bir süredir oradalar.
2: Tabii.
3: Ameliyattan döndüğüm zaman işlerin başına seti koydum ve ağırdan almaya çalışıyorum.
4: Günaydın bayım.
3: Nasılsınız?
1: İyi. Nasıl gidiyor?
3: Her şey iyi.
1: Bir oyun konsolum var. Sizde bir sürü olduğuna eminim.
3: Evet, var.
1: Tamam. Mümkün olduğunca çok para almalıyım. Kız arkadaşım dün hapse atıldı. Kendisi bir dansçı. Suç işlediğini söylediler.
3: Tamam.
1: Ama bu bir yalan. O çok iyi bir kız. Onu seviyorum.
3: Tamam.
1: Temizlik yapar, yemek yapar. İyi bir kızdır.
3: Ve dans ediyor.
1: Evet, dans ediyor.
3: Tamam.
1: Onu eyaletten çıkarmalıyım.
3: Tamam.
1: $300 gerekiyor.
3: $80 verebilirim.
1: Aman tanrım. Bebeğimi bu eyaletten çıkarmak için $300 ihtiyacım var dostum.
3: Ona $80'lık teklif sundum. Sadece hikayesinden dolayı.
1: $300 dostum.
3: Sesini yükseltmek zorunda değilsin.
1: Sana da buradaki herkese de lanet olsun.
3: Ama parmağını yüzüme uzattığı zaman gitme zamanı gelmişti.
1: Bu da ne böyle?
3: Teşekkürler.
1: Yanıma bu adamı mı gönderdin?
3: Teşekkürler.
1: Beni dışarı atamazsın.
3: İyi günler. İyi günler.
1: Nasıl sana iyi günler? Hey, bana dokunma.
5: İyi günler.
1: Sakın
5: dostum.
1: Bana dokunma.
3: Bu adam şanslıydı. Doktor talimatım var. Yoksa bu adamı kendim sepetlerdim.
1: Lanet olsun. Elimde bir oyun konsoluyla 12 kilometre yürümek zorundayım.
5: İyi günler.
1: Dolar dostum.
3: Sesini yükseltmek zorunda değilsin.
1: Sana da buradaki herkese de lanet olsun.
3: Ama parmağını yüzüme uzattığı zaman gitme zamanı gelmişti.
1: Bu da ne böyle?
3: Teşekkürler.
1: Yanıma bu adamı mı gönderdin?
3: Teşekkürler.
1: Beni dışarı atamazsın.
3: İyi günler. İyi günler.
1: Nasıl sana iyi günler? Hey, bana dokunma.
5: İyi günler
1: Sakın
5: dostum.
1: Bana dokunma.
3: Bu adam şanslıydı. Doktor talimatı.

0: İşini alayım.
1: Az önce paramı aldım.
2: Michael.
3: Merhaba, sizi tekrar görmek güzel. Size uzun zamandır amcamda bulunan bu yağlı boya tabloyu getirdim. Bunlar imzalı.
2: Kim imzalamış?
3: Bilmiyorum, bu yüzden uzmanlara getirdim.
2: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
1: Michael denilen bu adam her zaman buraya geliyor ve bize tonlarca çöp satmaya çalışıyor. Getirdiği hiçbir şey satılmıyor. Setin zamanını neden boşa harcadığını hiç bilmiyorum.
2: Amcan bir sanat koleksiyoncusu muydu?
3: Bu adamın ofisinden içeri girdiğin zaman etraf bir müze gibi görünüyor.
2: Anladım.
1: Amcan ne iş yapıyor?
3: Evler boşaldıktan sonra içeri giriyoruz ve etrafı iyice temizliyoruz. Hmm.
1: Bundan ne kadar alacaksın?
3: Muhtemelen yarısını verecek.
1: Demek yarısı.
2: Neyin yarısını?
3: 600 dolar falan düşünüyorum.
1: Neden?
3: Kim bilir? Bu tabloyu kimin imzaladığını bilmiyorum.
1: İyi bir başlangıç.
3: Siz bulun. Bunda 1986 yazıyor. Usta...
1: Usta mı?
3: Usta dedim, evet.
1: Usta ne demek?
3: Usta bir konuyla ilgili her şeyi bilen kişi demek.
1: Usta ha?
3: Her neyse işte.
2: Pekala, küçük bir araştırma yapmak ister misin Ash? Usta?
3: Bana büyük laflar etmeyin. Bana para verin. Beni ilgilendiren tek şey para. Belki internette küçük bir araştırma yaparsınız ve ne kadar ettiğini
1: bulursunuz. Pekala dur. Set sana 10 dolar veriyor. Ne kadarını sen, ne kadarını amcan alacak?
2: Yarı yarıya, 10 doların yarısını.
1: Dur Set, tamam. Bakalım usta bunu biliyor mu?
3: 10 dolar mı?
1: Hadi dene bir kez.
3: 5-5.
1: 7,5'a ne dersin? Dene.
3: Hayır.
1: Dene.
3: Aklımı karıştırmaya çalışıyorsun.
1: 7,5 doların yarısını biliyor musun bakalım? Hadi bul. Hadi.
3: 7,5 doların yarısı mı?
1: Hadi.
3: 3,25. Evet, 7 dolar 25 sent.
2: Ashley bu adamı ciddiye almak istemiyor. Ama bence müşteri ne olursa olsun müşteridir. Ona da diğerlerine davrandığım gibi davranmalıyım.
3: Başıma ağrı girdi dostum.
2: Elindeki şeyin bir değeri yok dostum.
3: Şaka yapıyor olmalısınız.
2: Keşke yapsaydım.
1: Hiçbir şeyin yarısı mı?
3: Hiçbir şeyin yarısı ha? Hiçbir şeyin yarısı demek. Yüzümde bir gülümseyle bu dükkandan çıkıyorum ve
2: i̇şte
3: hiç
2: böyle.
3: Üzgün değilim.
1: Olumlu düşün.
3: Görüşürüz çocuklar. Hoşça kalın.
1: Buraya her geldiğinde çöp getiriyor. Neden vaktini boşa harcıyorsun? Yapacak daha iyi bir şeyin yok mu senin ha? Söylesene.
2: Vaktimi boşa harcamıyorum. Sonuçta bir şeyler getiriyor.
4: Sorun adamın kendisi. Onunla uğraşmak çok zamanımı alıyor ve eline bir şey geçmiyor.
2: Beni işin başına sen getirdin. Zaman kaybı olup olmadığına neden ben karar vermiyorum?
4: Verdiğim bazı kararlara yardımcı olmak istiyorum.
2: Bir şeyler getirdiği sürece onlara bakmaya devam edeceğim.
1: Zaman kaybı.
4: Ne düşünürsem düşüneyim, işin başına onu getirdim. Kendi öğrenmeli.
5: Merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim, ben Seth.
5: Merhaba, adım Şiranda.
2: Şiranda, memnun oldum.
5: Evet, ben de memnun oldum.
6: Merhaba, adım Dion.
2: Dionte'ye memnun oldum.
5: Bu benim oğlum.
2: Öyle mi? Ne güzel.
5: Bugün benim doğum günüm.
2: Mutlu yıllar.
5: Kendime bir hediye bakıyorum. Şunu görebilir miyim? Kalpli olanı.
2: Elbette.
5: Bu ne kadar?
2: 500 dolar.
6: Çok pahalı. Bir takı mağazasında bu kadar fazla etmemeli bence.
5: Sorun değil, bunu seyredin.
2: Sıradan bir takı mağazası değiliz. Aslında burada başka her yerden çok daha ucuza satılır.
6: Çok pahalı.
2: Takıları satmak için fiyatlandırıyoruz. Başka bir takı mağazasından çok daha indirimli bir fiyata satıyorum ben. Bu takıyı başka bir mağazada 1500 dolara bulursunuz. Siz ne kadarlık bir şey arıyorsunuz? Ona göre bir şey vereyim.
6: Anladığını sanmıyorum.
5: Kapa çeneni. Şu parçayı da görebilir miyim?
2: Bu çocuk annesini dinlemeye başlamalı ve işimi bozmayı kesmeli. Alışverişe nereye gidersin?
6: Alışveriş merkezine.
2: Öyle mi?
5: Evet.
2: O küpeleri oradan mı aldın?
6: Evet.
2: Bunlara ne kadar ödedin?
6: 500 dolar.
5: Bu ne kadar?
2: 800 dolar.
6: 800 dolar mı?
5: Lester dinle. Ben yapmadan çeneni kapatsan iyi olur. Kes şunu.
6: Ama yine de...
2: Sonuçta sen almıyorsun değil mi? Onun doğum günü.
5: Bugün benim doğum günüm.
6: Ama ikinci el bir mağazada bu kadar para harcamamalısın.
2: 500 dolarlık şu küpelerini görebilir miyim?
6: Evet.
2: Sahte görünüyorlar.
6: Saçmalama.
5: Ağzını topla.
6: Ama bu saçmalık. Bana nasıl böyle bir şey söyler?
5: Bak, sen kim olduğunu sanıyorsun? Aptalca konuşuyorsun. Artık haddini aştın.
6: Saçmalık.
5: Benimle bu şekilde konuşamazsın.
6: Tamam dostum.
5: Ben senin annenim. Benimle bu şekilde konuşamazsın.
6: Umurumda bile değilsin.
5: Hadi oradan. Toplum içinde böyle aptalca davranamazsın
7: annenle
5: sen.
7: Tartışma dostum. Hayır. Bu annenin hiç şakası yok.
6: Her neyse.
5: Kiminle konuştuğunu sanıyorsun?
7: Ve kız iyi atış yapıyor.
5: Şimdi seni fena döveceğim.

0: Çok iyiydi.
1: Kimle konuştuğunu sanıyorsun? Kimle konuştuğunu sanıyorsun? Söyle bakalım kimle konuştuğunu sanıyorsun? Üzgünüm.
2: Aa, hiç sorun değil.
1: Yarın tekrar doğum gününüz geleceğim. Kutlu olsun. Tek başıma. Oğlumun sorunsuzluğu için kesinlikle. Özür dilerim. Çok özür
2: hayır,
1: dilerim.
2: Hayır sorun değil. Teşekkür ederiz.
1: Hayır sorun çünkü biz böyle yetiştirilmedik.
2: Potansiyel bir satışımı engellese de sonunda bu çocuk için üzüldüm. Çünkü annesi çıldırdı ve kesinlikle üstüne çok gitti.
1: Benimle bu şekilde konuşamazsın.
3: Birkaç haftadır geride duruyorum. Mağazadaki işleri yürütme görevini Seth'e bıraktım. Doğru karar verdiğime emin olmam gerek. İşleri tek başına hallettiğini görmeliyim.
1: Aman tanrım yine bu adam.
4: En sevdiğim.
5: Evet, en sevdiğiniz kişi benim değil mi? Nasılsın, iyi misin?
4: İyiyim. Michael ve benim bir geçmişimiz var. Bir gün bana getirdiği bir şeyi satın almadım. O günden beri her gün geliyor ve bana iğneli laflar sokuyor.
5: Vizon kürk bir palton var. Bomba gibi bir ceket. Bakmak ister misin? Bakalım ne vereceksiniz.
6: Bunu daha önce getirmiş miydin?
5: Hayır, getirmemiştim.
6: Pekala. Son zamanlarda dışarı göz attın mı hiç?
5: Dışarısı soğuk.
7: There we go.
5: İşte bu.
6: Michael daha dün buradaydı. Bir çöple. Bu sefer bana bir kürk getirdi. Gerçekten mi? Yazın tam ortasındayız. Tamam, onu yere koy. Bu vizon değil.
5: Hissedebiliyorum. Vizonun nasıl olduğunu bilirim.
6: Tamam, bu vizon değil.
5: Peki ne o zaman?
6: Gümüş tilki.
5: Gümüş tilki mi?
6: Hı-hı.
5: Bundan emin misin? %100 emin misin? Bence vizon gibi kokuyor.
4: Yırtılmış.
5: Oo.
4: Bunu fark etmedin mi?
5: Buraya doğru yürürken yırtılmış olabilir. Kim bilir? Gül dostum, gülümsemiyorsan yüksek sesle gül.
4: Buraya her gelişinde yeni bir şey oluyor.
5: Ne dedin sen?
6: Tamam, yapamazsın.
5: Bak, aslında seni hiç sevmiyorum.
4: Sana gerçekten dostum, dayanamıyorum.
5: Bu tarafa gelirsin ve gününü görürsün.
6: Dur, ne yapıyorsun sen?
7: Gidiyor. Buradan gidiyor.
4: Tamam, gidiyor şimdi.
7: Buraya gel dostum. Yürümeye devam et. Yürümeye devam et.
5: Seninle sonra görüşürüz. Benimle sonra dışarıda buluş, sana gününü göstereyim.
6: Bobby'nin daha önce kimseye böyle şeyler söylediğini duymadım.
4: Lanet olsun.
6: Seth ona diğer müşteriler gibi davran diyor. Gerçekten mi? Ona karşı neden bu kadar kabasın? Sana ne yaptı ki?
5: İçeri her girip çıktığımda bu kelerifte kim oluyor diyorum.
4: Defol git buradan.
5: Ne yapacaksın? Sen yapamazsın ama o yapabilir değil mi?
4: Bunu çok isterdim.
5: Evet.
4: Evet, bunu çok isterdim.
5: Bir şey yapamazsın. Hadi gidin başımdan.
6: Vay canına.
4: Her seferinde böyle oluyor.
5: Çekil git başımdan. Zaten bugün hiç havamda değilim.
6: Düzenli bir müşteri olup olmadığı umurumda değil. Elemanlarımıza saygısızlık yapamazsınız ve mağazanın arkasına geçemezsiniz. Konuşmamız gerek.
0: Ne oldu?
6: Michael denilen şu adam yetti artık. Sadece değersiz bir şey getirmekle kalmayıp benim önümde Bobby ile kapıştı. Neyse ki güvenlik görevlileri oradaydı. Olay çıkardı.
0: Ne istiyorsun?
6: Michael bu mağazada olmamalıydı.
0: Yasaklamak mı?
6: Gelmesi yasaklansın.
0: Sahiden. Sana bir şey söyleyeyim mi? Onunla uğraşmana gerek yok.
6: Kötü bir hakem.
0: Ben hallederim. Teşekkür ederim. Kız kardeşim her şeye aşırı tepki veriyor. Bobby her şeyi kendi başına halledebilir. Ayrıca Michael'ın zararsız olduğunu biliyorum.
3: Temizlikçiler geliyor. Merhaba, ben Les.
8: Ben Matt.
3: Matt, peki ya sen? Dave, tanışımıza memnun oldum. Pekala, bana kıyafetlerini anlat.
9: Yaptığım işten dolayı üstüm böyle duruyor. Ben bir sanatçıyım. Bu tabloları yapıyorum ve onları canlı boyuyorum.
3: Bu ne demek?
8: Bire 1,5 metrelik bir tabloyu yaklaşık 4 ila 10 dakika arasında boyuyor.
3: Yani bunu geçinmek için mi yapıyorsun? Ve sen de onu temsil ediyorsun.
8: Ayrıca onun rap vokalistiyim. Bunu canlı yaparken genelde müzik performansımız da oluyor. Bilirsin, zor bir dönemden geçiyoruz. Yeni gereçlere ihtiyacımız oldu.
3: Canlı resim mi yapıyorsun? Canlı portre falan mı?
9: Emin ol, senin resmini yapabilirim.
3: Bana ne kadar benzeyecek?
9: Umarım sana tam olarak benzetebilirim.
3: Göster bana. Resmi beğenirsem sana teklif yaparım.
8: Pekala.
3: Bana yapabileceklerini göster ve bak ne diyeceğim, asla bilemezsin.
8: Burada mı?
9: Pekala.
3: Harika, hadi başla. Ona inanmadım ama denemeden bilemezsin. Bakalım neler yapabilecek. Hazır mısın?
9: Hazırım.
3: Yerine geç. Hazır. Başla. Saat 2:20 geçiyor.
8: 5 dakika.
6: Dave.
8: 2 dakika kaldı.
6: Dave.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira.
4: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Babalar günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5

0: Brexit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: 5 dakika.
1: Dave. 2
0: dakika kaldı.
1: Dave. Oh! Aman tanrım. Şuraya bak.
0: 9 dakikada bitti.
2: Harika oldu. Bak ne yapacağım. Paraya ihtiyacınız olduğunu söylemiştiniz değil mi? $100 veririm.
0: Şunu 500 yapabilir miyiz acaba?
2: $100 daha veririm.
0: $200 anlaştık.
2: Anlaştık.
0: Senindir.
2: Çok teşekkürler. Teşekkürler, bayıldım. Buna bayıldım. Biraz Einstein'a benzedim ama 10 dakikalık bir şaheser için fena değil. Bu bir Les Gold tarihçesi.

0: Seth, Michael yine dışarıda. Bu sefer seninle uğraş.
1: O mu? Bol şans, ben yokum.
2: O senin adamın, seninle uğraş.
3: Sorun değil, uğraşırım.
1: Vaktini neden boş harcadığını bilmiyorum.
3: Michael herkes için bir baş belası. Şimdi geri geldi. Umarım bu sefer aileme yanıldıklarını gösteren bir parça getirir.
1: Zamanını boşa harcıyorsun.
3: Michael.
4: Nasılsın?
3: Mağazamızın en popüler insanı sensin. İçeride adın o kadar çok geçiyor ki buna inanamazsın. Söylesene, Bobby ile aranızda neler oldu?
4: Ben ve o, ya bilirsin, onunla pek anlaşamıyoruz. Ama ne yapacaksın işte? Ben büyük bir adamım, bunu unutacağım. İş adamları böyle
3: pekala
4: yapar.
3: Her şey iyi mi?
4: Her şey iyi, her
3: harika,
4: şey yolunda.
3: Harika.
4: Peki.
3: Elinde iyi bir şey olduğunu söyle.
4: Şuradaki aracı getirdim. Bunu 2009'da aldım. 110 bin kilometrede.
3: İlk sahibi sen misin?
4: İlk sahibi benim. 0 kilometre almıştım.
3: Neden satmak istiyorsun?
4: Başka bir araba istiyorum.
3: Bu araba iyi durumda. Çabucak elden çıkarılabilecek bir şey. Sonunda Michael bir şey başarmış gibi görünüyor. Ne kadar istiyorsun?
4: Şu an mavi kitaptaki değeri 12 bin dolar ama ben 11 bin istiyorum.
3: 11 bin istiyorsun ve mavi kitapta 12 bin ha? İş adamısın sen değil mi?
4: Evet bayım.
3: Buraya ilk geldiğinde böyle söylemiştin.
4: Evet.
3: Ben bir iş adamıyım.
4: Evet.
3: Peki ben bundan nasıl para kazanacağım?
4: En az 9500 alırım. Bundan daha düşüyor olmaz.
3: Ruhsatı temiz mi? Ruhsatı göster.
4: Göstereyim.
3: Bunu senden alırsam eve nasıl gideceksin?
4: Limuzin çağıracağım.
3: Limuzin çağıracaksın.
4: Bak, elimde ruhsat yok ama bu var.
3: Ne?
4: Buna ne kadar ödediğim yazıyor. 22.555.
3: Michael, bir araba satmak istiyorsun ve ruhsatı getirmedin mi?
4: Hayır, ruhsatı unutmuşum.
3: Ruhsatı unuttun.
4: Evet.
3: Satın alamayacağım bir şey için mi dışarıda seninle görüşüyorum? Neden üstüne düşeni yapmıyorsun?
4: Kafam çok dolu dostum. Çok şey düşünüyorum ama anlaşabiliriz. Yine de anlaşabiliriz.
3: Arabayı kontrol edemiyorum bile. Üstümde borcun olmadığını nereden bileyim?
4: Doğru, bunu bilemezsin.
3: Bilemem.
4: Bilemezsin kesinlikle.
3: Michael mağazadaki herkesi sinir ediyor. Sinir etmek üzere olduğu son kişi de benim. Bana para eden bir şeylerle ve gerçek fiyatlarla gelir misin? Her zaman olmayacak bir şeyle geliyorsun. Hiçbir değeri olmayan şeylerle.
4: Bak, aslında bir şey daha var. Sanırım bundan kurtulmak istiyorum. Şuna bak ve bana ne düşündüğünü söyle.
3: Cebinden altın bir zincir çıkardı. Ve zincirin epeyce ağır olduğunu fark ettim. Bu konuda konuşmak istiyorsan hadi içeri girelim. Bunu tartmam gerek.
4: İyi fikir.
3: Bu şey kesinlikle çok para edebilir. Bana böyle bir şey getirdiğine göre seninle bir anlaşma yapabiliriz. Ne kadar istiyorsun?
4: 7.000 dolar istiyorum.
3: Sana olayı anlatayım. Ben bu şeyi bozacağım ve sonra 5.000 dolara satacağım. Seninle anlaşmak istiyorum. Sana 3.000 veririm.
4: 4.500 dolar ver, senin olsun.
3: 4.000 dolar.
4: Bak, düşündüm de anlaştık Seth.
3: Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
3: Pekala dostum. Şu pencerede buluşalım, işleri orada hallederiz. Nihayet. Michael işe yarar bir şey getirdi ve kendini dışarı attırmadı. Kız kardeşim ve babamın kızgınlığıyla uğraşıp durmuştum ama şimdi buna değdi.
1: İndirim oranlarını yazdın mı? Bunu
2: hayır, yazmadım.
1: Koyalım.
3: Bu ne biliyor musun?
1: Evet, nedir?
3: Buna para derler. Michael. Az önce bunu Michael getirdi. Buna 4.000 dolar ödedim.
2: Vay canına.
3: Bu kadar iyi bir şey getireceği aklına gelmezdi.
2: Güzel bir parça. İyi çıkardın Seth.
3: Bir de onu istemiyordum.
1: Tebrik ederim.
2: Michael denilen adam çatlağın teki. Herkesi çileden çıkarıyor. Ama Seth ona son bir şans verdi. Bunun karşılığını aldı. İçindeki sese güvendiğin için aferin.
5: Aferin. aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
6: sigortam Net. Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 65 inç 165 ekran, 4K Ultra HD ve Bose Smart LED TV. Tekno Club'a özel 44.999 lira.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Ben Feyyaz.
13: Bu da Sarı Kola.
12: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
12: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
13: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
12: Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok.
12: Başka lezzet yok.
13: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
15: Bu salı binde Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Kebir tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
16: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
17: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
18: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
19: Tehlike çok büyük.
20: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
21: Olamaz ne?
20: 10 dakika içinde.
18: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
22: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Bu gerçekten dehşet verici.
19: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
24: Evet.
25: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tütün değil mi bu?
1: Hayır, özel bir yiyecek.
0: Bunların içindeki de aynısı mı?
1: Hayır, aynısı değil. Şey, açın bakın. Fena yakıyor.
0: Gözünüze mi kaçtı?
2: Bunlar ne için?
3: Kişisel kullanımımız için.
2: Yanınızda 21 kasa N markalı var sanıyordum. Meğer F markalı olduğunu bile bilmiyormuşsunuz. Şu içecekleri hemen aşağı indirin.
3: Bunlara el koyacaksanız siz indirin. Ben indirmem.
2: İndirin aşağı. Hiçbir yere gidemezsiniz.
3: Burama kadar geldi.
4: Gümrük kontrol İsveç başlıyor. İsveç sınırlarını korumak ve denetlemek için yürütülen çalışmalara yakından tanıklık edeceğiz.
5: Dışarı, ne diyorsam onu yap.
6: Burada yasaklı madde arıyorum.
5: Bu ne?
6: Bilmiyorum.
5: Karşında acemi yok. Bu ne dedim?
7: İşte bu kadar. Harika bir duygu. Yüklü miktarda madde yakaladık.
5: Hayır, kapa çeneni, sus.
4: Her gün birbirinden ilginç durumlarla karşılaşan memurların dünyasına konuk oluyoruz.
1: Eyvah. Fena yakıyor.
0: Ne dediniz?
1: Yakıyor şu.
0: Gözünüze mi kaçtı?
6: Nereden geliyorsunuz?
8: Buraya havaalanından geliyorum.
4: İnsanların ülkeye sokmaya çalıştığı tuhaf eşyalara tanık oluyoruz.
6: Yani bu bir çeşit ilaç mı?
9: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
6: Tamam.
10: Bu nedir? Tabut mu?
8: Tabut, evet.
10: Tamam.
5: Çok yüksek radyasyon var. Geri çekilelim.
6: Bu kaçakçılık. Durum çok ciddi.
5: Neyin yasal olduğuna ben karar veririm.
9: Doğru.
4: İşte İsveç gümrüğü ve İsveç sınırlarını denetleyen ekiplerin mesaisi.
8: Yasak maddemi geri alabilir miyim?
6: Maalesef hayır.

0: Arlanda, saatte 80 uçuş kapasitesiyle İsveç'in en büyük havalimanı. Gümrükten yılda 26 milyondan fazla yolcu geçiyor. Bu da Teresa ve Olivia'nın her gün yüzlerce valiz kontrol etmesi demek.
1: Merhaba, nereden geliyorsunuz?
2: Efendim?
1: Nereden geliyorsunuz?
2: Tayland'dan.
1: Yalnız mı seyahat ediyorsunuz?
2: Evet.
1: Valizinize bakmak istiyorum.
0: Yolcuların bagajlarını ararken karşınıza her an her şey çıkabilir.
1: Şnorkelle dalış yapmışsınız galiba.
2: Hayır, yapmadım.
1: Ama şnorkeliniz var.
2: O başka bir mevzu.
1: Dalış yapmadan da şnorkel sahibi olunabilir.
2: Kesinlikle öyle.
1: Aynen öyle. Benim için tamamdır.
2: Çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
2: Kolay gelsin.
1: Nereden geliyorsunuz?
3: İzmir'den geliyorum.
1: Valizinize bakmak istiyorum.
3: Tabii, buyurun.
1: Valizlerinizi buraya alalım. Yalnız mı seyahat ediyorsunuz?
3: Nasıl yani?
1: Yalnız mı seyahat ediyorsunuz?
3: Yalnız mı? Evet.
1: Bayağı bir bagajınız var.
3: Çok kıyafet aldım da.
1: Krem mi?
3: Kıyafet. Kendime ve kız arkadaşıma.
1: Yanlış duymuşum. Türkiye'den geliyor. Oradan gelenlerden çok fazla kaçak eşya yakalıyoruz. Çok bagajı var ve yalnız seyahat ediyor. Bu yüzden şüpheli geldi. Kıyafet dışında da bir şeyler var sanki, değil mi?
3: Evet, tütün de aldım.
1: Ne kadar tütün ürününüz var?
3: İki büyük paket. Bakmak ister misiniz?
1: Valizi şöyle kaydırın. Şu büyük valizi açmak istiyorum.
3: Buyurun. Memleketten yiyecekler var. Çok lezzetlidir. O da yağ.
1: Yağ mı?
3: Evet.
1: Vücudu sıkılaştırmak için mi?
3: Evet.
1: İşe yarıyor mu bari?
3: Hiçbir fikrim yok.
1: Öyle mi?
3: Hiç denemedim.
1: Pek sanmam ama bakalım.
3: Göreceğiz.
1: Burada da yiyecek bir şeyler var.
3: Evet.
1: Öyle mi? Tütün olmasın.
3: Hayır. Değil, tadına bakabilirsiniz.
1: Yok, kalsın, teşekkürler. Tütün değil mi bu?
3: Hayır, özel bir yiyecek.
1: Bunları nereden aldınız?
3: Türkiye'den, İzmir'den.
1: Valizi ararken içinde kırmızı bir şeyler olan bir torba buluyorum. Yakından baktığım zaman nargile tütününe benziyor. Kokusu da nargile tütünü gibi ama adam yiyecek olduğunu söylüyor. Ne diyeceğimi gerçekten bilemedim. Şunu bir koklasana.
4: Bu tütün gibi.
1: Kokusu öyle geliyor,
4: evet,
1: öyle değil mi?
4: Evet, resmen tütün.
3: Hayır, tütün değil. Nargile nedir biliyor musunuz?
1: Nargile, evet biliyorum.
3: Tütün değil işte, nargile için bu.
4: Ama sonuçta tütün sayılıyor işte.
1: Yiyecek demiştiniz.
3: Benim için yiyecek sayılır.
1: Peki. Benim için yiyecek diyor. Muhtemelen beni kandırmaya çalıştığı gerçeğinden sıyrılmaya çalışıyor.
3: Aa, bu tütün.
1: Tamam. Ama bunu nargile de içiyorsunuz. Bunların içindeki de aynısı mı peki?
3: Hayır, aynısı değil. Açın bakın.
1: Bunun da nargile tütünü olabileceğinden şüpheleniyorum. O yüzden plastik şişeyi açmak istiyorum.
3: Eyvah.
0: Danimarka'daki Helsingborg'la Skane'deki Helsingborg sürekli sefer yapan feribotlarla birbirine bağlı. Gemideki araçların birçoğunun ülkeye sokulmak üzere içeceklerle tıka basa dolu olması hiç de nadir bir durum değil.
5: Kimlikleriniz yanınızda mı? Nereden tanışıyorsunuz?
6: Çok eski arkadaşız.
5: Eski arkadaş mısınız?
6: 20 yıldır tanışıyoruz, hatta daha da fazla.
5: 20 yıldan fazla yani.
6: Evet.
5: Almanya'ya mı gittiniz?
6: Almanya, evet.
5: Peki ne aldınız?
6: 42-43 içecek var.
5: Kasa mı?
6: Evet. 34 veya 36 tane orta sert
5: kutu
6: içecek.
5: Kutu mu, litre mi?
6: Kutu.
5: Ne kadar sert içecek var?
6: 18 tane de sert olanlardan var.
5: İçecekler kime gidiyor?
6: Ortaklaşa aldık. Beraber içeceğiz.
5: Paylaşacak mısınız?
6: Ne var ki bunda? Yasak mı? Sorun olmamalı.
5: Ülkeye sadece belli bir miktarda içecek sokabilirsiniz ve bunu ne için aldığınızı açıklayabilmeniz gerekiyor. Yarı yarıya içeceğiz dışında bir cevap alamayınca insan ister istemez bir şeyler gizlediklerini düşünüyor. Ne sıklıkla alışverişe gidiyorsunuz?
6: Bayağıdır gitmedik.
5: En son ne zamandı?
6: Bilmiyorum.
5: Noel'den önce miydi?
6: Evet.
5: Noel'den önce de bu kadar almış mıydınız?
6: Aşağı yukarı aynıydı.
5: Anladım. Yani Noel'den beri ikiniz toplam 500 litre standart içecek, 100 litre kırmızı içecek ve 18 şişe de sert içecek mi tükettiniz? Noel'den beri bütün bunları içtiniz mi?
6: Tüketmişizdir, eminim.
5: Eminsiniz yani?
6: Evet.
5: Peki. Şöyle dışarı çıkın da arkaları bir açalım.
6: Tabii, açalım.
5: Siz arabada kalabilirsiniz. Hikayeleri tutuyor mu, aralarında bir çelişki var mı diye bakmak için sürücüyü dışarı çıkarıp ikisini ayırıyorum. Onlarla tek tek konuşmak istiyorum. Bunlar ne için?
6: Kişisel kullanımımız için.
5: Evde oturup tek başınıza hepsini içecek misiniz? Amacınız ne? Kimseyi çağırmadınız mı?
6: Hayır. Özel bir davet falan vermedim.
5: Öyle mi? Ülkeye sokulması tavsiye edilen sınır 8 kasadır.
6: Değildir.
5: Evet, 8 kasa. O da yaklaşık 110 litre yapar.
6: Ha, tamam.
5: Bunun üzerindeki miktarlar için mantıklı bir gerekçeniz olmalı. Sizi bu kadar çok almaya iten neydi?
6: O kadar yolu tek bir kasa içecek almak için gidemez.
5: Orası öyle. Şöyle geçin lütfen.
6: Tamamdır.
0: Timur bu açıklamayla tatmin olmadı. Bu yüzden yolcunun daha mantıklı bir açıklama yapıp yapamayacağını kontrol etmeye gidiyor.
5: Bunların ne kadarı sizin?
7: 20-21 tanesi benim.
5: 21 kasa mı? Hangi marka?
7: Ne ile başlayan marka?
5: Ondan mı aldınız?
7: Evet, ama karışık.
5: Elimizde 21 kasa var. Bunlar ne kasası? O markadan başka ne var? Yoksa bilmiyor musunuz?
7: Ne ile başlayan marka dedim.
5: Bunlardan kaç kasa var?
7: 20-21 civarı.
5: 21 kasa mı? Başka hiçbir marka almadınız mı yani?
7: Onların içine diğer markaları da karıştırdım.
5: Ama hangi markalar olduğunu bilmiyorsunuz. Peki kırmızı olandan hangisini aldınız? Ne kadarı sizin?
7: Onları yarı yarıya paylaşacağız.
5: İyi de markasını, bunu herhalde biliyorsunuzdur. Adını bile bilmiyor musunuz? Bunların ne kadarı sizin?
7: Onu daha hesaplamadık.
5: Ne kadarı sizin bilmiyorsunuz. Ne satın aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Yoksa ücretini bilemezsiniz.
7: Mallarımı kendi tarafıma ayırınca ne kadar vereceğimi anlarım.
5: Kusura bakmayın ama buna asla inanmam. Hangi içeceği aldığınızdan haberiniz yok. Elinize ne geçeceğinden de haberiniz yok. Mağazaya girip ne aldığınıza mutlaka bakmışsınızdır ama hala hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yolcunun dünyadan haberi yok. Ne aldığını veya ne kadar harcadığını bile bilmiyor. Bu da anında şüphe uyandırıyor. Yoksa sırf arabada ona eşlik edin diye mi sizi yanına aldı? İçecekleri onun adına almaya gittiniz değil mi? Olay bu mu?
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Harikasınız! Sıradaki şarkı benim gibi QMV'ye geçenlere gelsin!
10: 2, 3, 4 Geçer!

0: geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geç

0: İtalya'da Türk kahvesiyle hasreti gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte. Birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
3: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
5: Merak etmeyin, bomba falan değil.
6: Bomba veya tabanca yok. Hayır. Öyle değil mi?
5: Yo yo yo.
6: Peki Kalaşnikov?
5: Benim silahım beynim.
6: Bak sen.
7: İsveç'e Yöresund Köprüsü üzerinden geliyorsanız Niklas ve meslektaşları tarafından kontrol edilme ihtimaliniz epey yüksektir.
8: Çalışırken sık sık şunu düşünürüm. Biri İsveç'e geldiğinde karşılaştığı ilk kişi ben olabilirim. Benim için İsveç hakkında iyi bir izlenim edinmeleri, ne kadar güler yüzlü ve profesyonel olduğumuzu görmeleri çok önemli. Böylece ülkeye girişte güzel bir başlangıç yapmış oluyorlar.
7: Araçtaki bir grup insan şüphe uyandırdığı için kontrol noktasına çekildi.
8: 3 kişiler. Acayip stresli ve gergin görünüyorlar. İçimden bir ses en azından ufak bir sorun çıkacağını söylüyor. Pedi kontrol etmek için geliyor. Evet, siz şöyle önde durabilirsiniz. Bu çanta kimin? Beyefendi, sizin çantanız mı?
5: Evet.
8: Pedi hemen tepki verdi. Bu arabada kesin bir şeyler var, hissedebiliyorum. Ne kadar var?
5: Birkaç gram, tam emin değilim.
8: 10 mu yoksa 20 mi?
5: 10 gramın altında.
8: 10 gramın altında mı?
5: Sanıyorum o kadar.
8: Sürücü yolun sonuna geldiğini hemen anladı. Çantada bir şeyler olduğunu açık açık söylemesi güzel. İnsanların dürüst olmasını seviyorum. Yanınızda yasaklı başka herhangi bir şey yok, değil
5: Hayır.
8: mi? %100 emin misiniz?
5: Evet, eminim tabii. Anahtar orta konsolda.
8: Üstünüzde, kıyafetlerinizde bir şey var mı? Tamam, başlayalım o zaman.
5: Neye başlayacaksınız?
8: Sürücü yanında bir şeyler olduğunu kabul ediyor ama diğer ikisi yanlarında hiçbir şey olmadığını söylüyor. Yüzlerinde öyle şaşkın bir ifade var ki onlardan da kesin bir şeyler çıkacağından adım gibi eminim. Suçlu gibi davranıyorlar.
7: İşte bu şüpheler Niklas'ın onları daha detaylı bir arama için içeri almasına neden oluyor.
8: En son ne zaman kullandın?
9: 3 gün önce.
8: Emin misin?
9: Evet.
8: 3 gün önce mi?
9: 3 gün önce.
8: Bugün değil yani.
9: Bugün değil.
8: En son ne zamandı?
9: Doğru söylüyorum.
8: Yakın zamanda içip içmediğini kontrol edeceğim.
9: Tamam.
8: Eğer yakın zamanda içtiysen...
9: Madde etkisinde araç kullanmaya girer.
8: Ehliyetine de el koyacağız. Ama 3 gün önce dedin değil mi?
9: Evet. %100 eminim.
8: %100 eminsin demek. Bunu içeri alıyorum. Diğerlerine sen göz kulak olursun. Tamam beyefendi, benimle gelin.
7: Sürücü kaba üst araması için içeri götürülürken... yolcuların doğru söyleyip söylemediğini... veya bir şeyler saklayıp saklamadığını anlamak için araçta arama yapılıyor.
8: Üzerinde bir 6-7 gram civarı var. Ama bence diğer yolcular fazla panik yaptı. Kesin onlarda da bir şeyler var. Bakacağız artık. Olmadığını söylediler ama...
10: Evet, bu çanta.
7: Arlanda Havalimanı'nda Teresa, valizinde bir paketten fazla nargile tütünü olan bir adamı durdurmuştu.
11: Tadına bakabilirsiniz.
10: Yok kalsın, teşekkürler. Tütün değil mi bu?
11: Hayır, özel bir yiyecek.
7: Ayrıca içinde ne olduğu bilinmeyen büyük bir plastik şişe daha bulur.
10: Bunların içinde de aynısı mı var?
11: Hayır, aynısı değil. Açın bakın, lütfen.
10: Bunun da nargile tütünü olabileceğinden şüpheleniyorum. O yüzden plastik şişeyi açmak istiyorum.
11: Eyvah.
10: İçinde acayip bir basınç varmış. Kapağı açmayı başardım ama o an resmen bir patlama oldu. Şişeden kırmızı yılan gibi uzayan bir şey fırlayıverdi. İyi misiniz?
11: Evet.
10: Şöyle yapalım.
11: Evet.
10: Nargile tütünü gibi kokmuyor. Bir çeşit biber karışımı olmalı. Öyle görünüyor.
11: Fena yakıyor.
10: Ne dediniz?
11: Yakıyor şu.
10: Gözünüze mi kaçtı? Sonrasında tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama bu biber karışımı ellerine bulaştı. O da elleriyle gözünü ovuşturmaya başladı sanırım. Çok mu acıyor?
11: Evet, hem de nasıl.
10: Gözünüzü bol suyla yıkayın.
11: Evet.
10: İyi misiniz?
11: İyiyim, iyiyim.
10: Hangisini tutmak istersiniz? Paketleri mi yoksa nargile tütününü mü?
11: Birinden vazgeçmem gerekecek, öyle mi? O zaman tütünü alayım.
10: Bu mu? Beyefendi ülkeye biraz fazla tütün getirmiş. Kartonları mı yoksa nargile tütününü mü tutacağını seçmesi gerekiyordu. O da nargile tütününü tutmaya karar verdi. Ben de sigaralar için ceza kestim. Ödemek için 90 gününüz var.
11: Tamamdır, yarın hallederim.
10: Çok teşekkür ederim. Ceza kestiğim için kusura bakmayın.
11: Lafı bile olmaz. İşinizi yapıyorsunuz sonuçta.
10: Hayat işte. Kontrol sırasında yolcuların böyle neşeli olması harika bir şey. Gümrük noktasına gelindiğinde ne kadar neşeliyse ayrılırken de o kadar neşeliydi. Arada böyle yolculara denk gelmek gerçekten harika oluyor.
11: Görüşürüz.
10: Kendinize iyi bakın.

0: Kimliğiniz yanınızda mı?
1: Helsingborg'da Timor, içecek almak için Almanya'ya gitmiş olan iki adamın bulunduğu bir aracı durdurdu. Sürücü açıklamasını yaparken yolcunun ne aldıklarından ya da ne kadar aldıklarından haberi bile yoktu.
0: Sırf arabada ona eşlik edin diye mi sizi yanına aldı? İçecekleri onun adına almaya gittiniz, değil mi? Olay bu mu?
2: Hayır.
0: Siz burada bekleyin. Kapıyı kapatıyorum. Yolcuyla konuştuktan sonra tekrar sürücünün yanına döndüm. Çelişkili ifadeler aldım. Söyledikleri birbirini hiç tutmuyordu. Hangi marka içecek var?
3: F ile başlayan ve N ile başlayan markalardan var.
0: Kaç kasa N markalı var?
3: 12-14 kasa falan olması lazım.
0: 12-14 kasa mı? Gerisi ne?
3: F ile başlandı.
0: Arkadaşına kaç kasa kalıyor?
2: Kırışacağız.
0: İyi de ona tam olarak kaç kasa kalacak? Neyle başlayanın kaç tanesi onun?
3: Yarısı işte, yarı yarıya paylaşacağız.
0: Peki o adam neden bana 21 kasa kalıyor diyor? Ortada 21 kasa ne markadan yok.
3: Yok ama sonuçta ortak kaldık.
0: Buna inanmanın neden bu kadar
3: daha
0: zor olduğunu anlıyorsunuz
3: size,
0: değil mi?
3: İçeceklerin hepsini ortaklaşa aldık.
0: İçeri geçmeniz gerekecek.
3: Tamam.
0: Aracı şuraya çekin lütfen.
3: Gerek yok. Ben hiç...
0: Aracı garaja çekiyoruz. İçecekleri kendileri indirecekler. Bakalım malları ayırabilecekler mi? Her birine ne kadar içecek düşüyor göreceğiz. Kendi mallarınızı sağdaki palete koyun. Onunkiler de soldakine geçecek.
3: Bunları ortak aldık.
0: Güzel, o zaman şimdi ayırın bakalım.
3: Tamam da...
0: Aması yok, indirin
3: niye
0: aşağı.
3: Niye çekiyorsunuz?
0: Hiçbir yere gidemezsiniz.
3: Sizin indirmeniz gerekmiyor mu? Bunlara el koyacaksanız siz indirin. Ben indirmem. Kusura bakmayın, yapmıyorum. Alın. Ne yaparsanız yapın. Tamam mı? Beni ilgilendirmez.
0: Şu içecekleri hemen aşağı indirin.
3: Hayır, indirmiyorum. Artık gerçekten burama kadar geldi.
4: Neden indirmek istemiyorsunuz?
3: Kendi mallarımı indirmek istemiyorum işte. Madem el koyuyorsunuz, gelin kendiniz alın.
4: El koymuyoruz. Size ait olanları üst üste dizmenizi istiyoruz.
3: Ne çekilmez insanlarsınız.
4: Neler olacağını siz birazdan görürüz. İşte size iki ayrı palet. Bu sizin paletiniz. Kendi mallarınızı buraya koyun.
2: Ama biz beraberiz.
4: Olmaz.
3: Koy şunları. Lanet olsun.
4: Evet böyle.
3: Ne abarttınız ama. Bize bunu yaptırdığınıza inanamıyorum. Resmen bize hamallık yaptırıyorsunuz.
0: Kasaları taşırken sürücünün neyin nereye konacağı konusunda talimatlar verdiği çok açık görülüyor.
2: Buna gerçekten inanamıyorum.
0: Yolcunun kendisine ne kadar içecek düştüğünden haberi bile yok.
3: Bitti.
0: Bu kadar mı?
3: Evet.
0: Anladım. Yanınızda 21 kasa N markalı var sanıyordum. Meğer F markalı olduğunu bile bilmiyormuşsunuz.
3: F markalı olduğunu söylemiştim ama...
0: Arkadaşının dünyadan haberi yok.
2: Evet, varınca karışacaktık.
0: Ama o zaman kendinize ne düştüğünü bilmeniz gerekiyor. Şurada bekletebiliriz. Evet.
3: Onun adına cevap veremem ki.
4: Herkes kendinden sorumludur. Başkası adına ülkeye içecek sokamazsınız. Şöyle buyurun. İçeride oturup bekleyeceksiniz.
3: Tamam.
4: İçeri geçelim.
0: Elimizdeki tüm verileri inceliyorum. Ve anlattıkları hikayeyi hiç inandırıcı bulmuyorum. Bence her şey sürücüye ait. İçeceklere el koyacağız ve buradan elleri boş ayrılacaklar. Durum şöyle, bir hesaplama yaptık. İçeceklere el koymaya karar verdik. Hepsini alıyoruz. Bilgileri vermeniz gerekecek. Sizinle iletişime geçecekler. Bundan sonrasıyla müfettişlerimiz ilgilenecek, anlaşıldı mı?
3: Evet.
0: Bu sizin nüshanız. Tamam, işimiz bitti. Bunlar burada kalıyor, gidebilirsiniz.
1: Adamlar sadece içeceklerden olmadı. Aynı zamanda 3738 İsveç kronu cezada aldılar.
0: Kendinize iyi bakın.
3: Görüşürüz. Yakında yine geliriz.

0: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
2: Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

Bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya.
4: Nar talem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti.
3: Sen de iç, sen de dene.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
8: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
14: Evet, siz şöyle önde durabilirsiniz.
15: Yöresund Köprüsü'nde Niklas ve meslektaşları Hollanda'dan gelen ve içinde 3 erkeğin bulunduğu bir aracı durdurmuştu. İçlerinden birinin madde getirdiğini itiraf etmesi uzun sürmedi.
14: Yanınızda ne kadar var?
16: Birkaç gram. Tam emin değilim.
15: Diğer yolcular yanlarında madde olmadığını iddia etseler de çok gergin görünüyorlardı.
14: Tamam beyefendi, benimle gelin.
15: Bu sırada güya sadece bir tek çantada madde olması gerekirken Fedi birkaç çantaya birden tepki veriyor.
17: Evet, bu çanta.
14: Köpeğin tepki verdiklerini sağ tarafa ayıralım.
17: Tamam.
14: Aa, bunun içinde bir şeyler var. İşte budur.
18: Diğerlerine de tepki verdi mi?
14: Evet, şuna, buna ve ona. Yani toplam 4 çanta. Yaklaşık 6 gram madde bulduk. 2 tane daha var. Kesin daha fazlası vardır. Suçlu görünenlerden bir şeyler çıkması gerekirdi. Sürücü o kadar da suçlu durmuyordu. Daha fazlası olmalı bence. Bundan emin gibiyim. Burada bir şey yok. Bunlar yan yana mı duruyordu? Burası leş gibi kokuyor. Pedi devreye girdi. Koku alma hassasiyeti çok yüksek.
15: Detaylı bir arama ve kaba üst aramasının ardından bulunan tek madde sürücünün zaten getirdiğini kabul ettiği miktar oluyor.
14: Maalesef yanılmışım. Diğer iki çocuk doğru söylüyormuş. Başka bir şey çıkmadı. Karşımızda dürüst 3 çocuk varmış meğer. Arada böylelerine denk gelmek güzel oluyor. İşte geliyor. İlki çıktı.
15: İki yolcu serbest bırakılır ve madde etkisinde araç kullanıp kullanmadığının tespiti için muayene edilen arkadaşlarını beklerken arabayı yüklemeye başlarlar.
14: Madde aldığına dair herhangi bir belirti göstermedi.
19: Diğerlerinden bir şey çıkmadı mı?
14: Yok. Hatta işimi yaptığım için bana teşekkür etti. Çok hoşuma gitti.
19: Öyle mi?
14: Günüm şenlendi.
15: Niklas'ın başarılı çalışması sayesinde adama madde kaçakçılığı suçundan idari para cezası kesiliyor.
14: Belki bu kontrolden bir ders çıkarmıştır. Hollanda'da bu işler çok rahat yürüyor olabilir. Ama madde kullanmak iyi bir şey değil. Daha çok genç bir çocuk. Beynine büyük zararı var. Belki bu olay gözünü açar da bırakmasına vesile olur. İyi bir çocuğa benziyor. Belki bir şey öğrenmiştir.

0: Landvetter Havalimanı'nda gelen yolcu salonu hınca hınç doluyor. Bu da asi ve meslektaşlarının göz hapsine alması gereken bir sürü yüz ve valiz demek.
1: Merhaba, nereden geliyorsunuz?
2: İtalya'dan.
1: İtalya mı? Evet. Başka bagajınız yok mu?
2: Hayır, sadece bu var.
1: Çantalarınızda bir bakabilir miyim? Çok az bagajla gelen iki genç adam görünce onları kontrol için içeri almaya karar verdim. İtalya'da ne kadar kaldınız?
2: Orada yaşıyoruz.
1: Öyle mi? Evet. İtalyan mısınız?
2: Tatil için geldik.
1: Buraya ne için
3: Büyük
1: geldiniz?
3: Büyükannemizi göreceğiz.
1: Anlaşıldı. Bu gençleri seçtim çünkü yanlarında çok alışılmadık bir bagaj, yani bir soğutucu kutu vardı. İçinde yiyecek mi var?
2: Evet, yiyecek var.
1: Ne yiyeceği? İtalyan lezzetleri mi?
3: Sizin dilinizde buna ne deniyor bilmiyorum.
1: Tamam. Aha.
3: Yeşillik.
1: Bu nedir böyle? İlk başta aklıma hemen madde olabileceği geldi. Aşağıya kadar dolu
3: evet,
1: mu?
3: Evet, evet dolu.
1: Başka bir şey var mı? Sıcakmış. Düşündüğüm şey olmadığını hemen anladım. Yasaklı bir madde olmadığı her yerinden belliydi. Dip köşe arayıp aralara bir şey saklamışlar mı diye şöyle bir bakmak istiyorum. Çantaya o kadar yeşilliği doldurmak bir kamuflaj yöntemi olabilir. Madde taşıyor olsalar bunu söylemezlerdi herhalde. Nasıl bir şey bu? Pek anlayamadım. Şifalı bir bitki falan mı? Bu yiyecekte ne yapıyorsunuz?
3: Yiyoruz.
1: Nasıl pişiriyorsunuz?
3: Yenmeye hazır zaten. Pilavla yiyebilirsiniz. Ekmekle yiyebilirsiniz. Canınız nasıl isterse. Yani biz öyle yiyoruz.
1: İsveç'te bundan yok mu yani?
3: İsveç'te yok, hayır.
1: Ha, öyle mi?
3: Tadına bakabilirsiniz.
1: Teşekkürler. Soğutucu kutudan bir şey çıkmadı. Bir soğutucu kutuda bu kadar yeşillik taşımak bayağı tuhaf bir yöntem tabii. Dip köşe kontrol ettim. Şüpheli hiçbir şey yoktu. Pek bagajınızda yokmuş.
3: Çok kalmayacağız zaten. Sadece 10 gün.
1: Bayağı uzun bir süreymiş değil mi? Çamaşırları büyük annemi yıkayacak.
3: Mecburen öyle olacak.
1: Sırt çantalarından şüpheli hiçbir şey çıkmadı. Çok cana yakın ve tatlı adamlardı. Bütün sorularıma net cevap verdiler. Artık büyük annelerinin yanına gidebilirler. Sorun yok. Tamamdır, kendinize iyi bakın.
3: Siz de kolay gelsin.
1: Sağ olun.
3: Görüşmek üzere.
1: Büyük annenize selamlar.
3: Teşekkürler.
0: Çocuklar yanlarındaki bitkiyle birlikte Landvetter'den ayrılırken Türkiye'den kalkan bir uçak Arlanda Havalimanı'na yeni iniş yaptı.
1: Nereden geliyorsunuz? Dilimizi biliyor musunuz?
4: Ne zamandır oradaydınız?
5: 4 Ocak'tan beri.
1: Nereden geliyorsunuz?
5: Stockholm'a gidiyorum.
1: Ama nereden? Beraber misiniz?
4: Evet, evet.
1: Nereden geliyorsunuz?
4: İstanbul'a aktarmalı.
1: Aktarmalı mı? Özbekistan mı? Tamam. Valizlerinizi X-ray'e alacağız. Benimle gelin lütfen.
4: Tamam.
1: Dilimizi biliyor musunuz?
5: Biraz.
1: Biraz mı? Yanınızda tütün ürünü veya yiyecek var mı?
5: Tütün var.
1: Var mı? Ne kadar?
5: Çok var.
1: Çok mu var?
5: Evet.
1: Bu cevap beni biraz şaşırttı. İnsanlar genelde böyle söylemez. Yanında ne kadar getirdiğini merak ettim doğrusu. Çok derken ne kadar var?
5: 6-7 civarı var.
1: Peki, bir bakalım. Ben ilk başta... Dilimizi biliyor musunuz?
5: Biraz.
1: Biraz mı? Yanınızda tütün ürünü veya yiyecek var mı?
5: Tütün var.
1: Var mı? Ne kadar?
5: Çok var.
1: Çok mu var?
5: Evet.
1: Bu cevap beni biraz şaşırttı. İnsanlar genelde böyle söylemez. Yanında ne kadar getirdiğini merak ettim doğrusu. Çok derken ne kadar var?

0: Acaba nerede?
1: Şurada bak. Evet şurada.
0: Orada evet.
1: Bir de şunun üstünde. İşte bak.
0: Açıp bir bakayım.
1: Bayağı bir karton çıkması gerekiyor.
0: Bu sizin mi?
1: Galiba onun.
0: Yanında çok karton olduğunu söylemişti. Bir bakıyorum.
1: Adamlar her şeyi amma sıkı paketliyorlar.
0: Evet.
1: Bantlar, poşetler falan.
0: Çantanın içi çorba gibi olmuş. Her şey birbirine girmiş. Poşetlerin içinden başka poşetler çıkıyor. Tam olarak ne kadar olduğunu biliyor musunuz?
2: Özbekistan.
0: Onu sormadım, miktarını sordum.
2: Efendim? Ne dediniz?
0: Ne dediniz?
2: Anlamadım.
0: Düzgün iletişim kuramadığınızda kontroller hep daha zor oluyor. Haliyle daha uzun sürüyor. Çantadan bu kadar çok farklı şey çıktığında kontrol zaten her halükarda vakit alıyor. Bir de birbirimizi anlamayınca süreç iyice uzadı. Bu da bizi daha çok zorladı. Şurada biraz daha var. Bitkisel ilaç gibi duruyor. Aslında o kadar da yokmuş.
1: Karton değil, paket demek istedi herhalde.
0: Aradığımızı bulduk ama o kadar da çok değildi. Meğer 16 karton değil, 16 küçük paketmiş.
3: Bu ne?
2: Et bu.

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
5: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
6: hepimize iyi gelecek. Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
7: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartımı
10: bil. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle

0: Hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Merhaba. Golf mü, karkaya?
2: Golf. Bakınca anlaşılmıyor.
1: Anlaşılmaz
2: mu?
1: Olur mu?
3: Landvetter Havalimanı'nda gümrük kontrol noktasından yolcular akın akın geçmeye devam ediyor. Asi ve Larsenik, şüpheli durumları tespit etmek ve hangi yolcuları arayacaklarını seçmek için kısa bir zamana sahip.
1: Yolcuların %99'u masum insanlar. Biz burada sıradan yolcuları ve vatandaşları kontrol ediyoruz. Gümrükteki 38 yıllık meslek hayatımın verdiği bir tecrübe var tabii. İnsan sarrafı oldum diyebilirim. Bu temiz görünüyor. Benim için tamamdır. Bakalım toplayabilecek misiniz? Poşet ister misiniz?
2: Yok, gerek yok. Kendi çantam var.
1: Harika. Suçlular ve kaçakçılar her profilden çıkabilir. İnsanlara doğru şekilde saygıyla yaklaşmak çok önemlidir. Güzel paketlenmiş. Siz mi hazırladınız?
4: Evet.
1: Tebrik ederim. Mesleğe ilk başladığım zamanlarda yakaladığım ilk kaçakçılardan biri sırt çantasında 3 kilo madde taşıyan 83 yaşındaki bir kuryeydi. Anlaşıldı. Şu gri kazaklı adam mı? İş arkadaşımın gözüne takılan bir yolcu var. Bir süredir gümrük kontrol noktasını izliyormuş. Gidip bir bagaj arabası almış, sonra arabayı geri bırakmış. Şimdi de bir çanta almış ama gümrükten geçmek yerine öylece bekliyor. Hareketleri çok da işte geliyor. Merhaba, nereden geliyorsunuz?
5: Mısır'dan.
1: Havalar güzel.
5: Aile ziyareti çok güzeldi.
1: Çantanıza bakabilir miyim?
5: Tabii, buyurun. Ah, ayaksı. Kurabiyeler mahvolmuş. Çok üzüldüm.
1: Neyse, benim yerime siz açtınız.
5: Ya biliyorsunuz, önümüz Ramazan. Dünya kadar para verdim buna.
1: Dikkat edin bari.
5: Evet, resmen çantayı fırlatıp atmışlar. Parfümler de vardı. Neyse ki onlara bir şey olmamış. Çok pahalı parfüm duru.
1: Pahalı mı?
5: Çok pahalı.
1: Çantayı hiç dikkatli taşımamışlar. Adam resmen yıkıldı. Onu da çok iyi anlıyorum. Kurtarabildiğiniz kurabiyeleri kurtarın.
5: Umarım kurtulur. Bunlardan her yerde bulunmuyor.
1: Bunlar marketlerde satılmıyor mu?
5: Bunlar satılmaz.
1: Öyle mi?
5: Ama diğer şeyler için o marketler iyidir tabii. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu bir tesbih. Biz Müslümanlar dua ederken Allah'a şükür ederiz tesbihle.
1: Anlaşıldı. Her yolcu farklıdır. Kimi mesafeli durur, kimi yardımcı olmak ister. Özel bir şey satın aldılarsa bunu göstermeye çok meraklı olurlar.
5: Şunlara bak. Burada kıyafetler var. Burada bir kilim var.
1: Verin bakayım.
5: Bunlar da özel hurma.
1: Nesi özel bunların?
5: Güzeldir. Çok lezzetlidir.
1: Özelliği lezzetli olması mı
5: yani? Evet, bir de çok pahalıdır.
1: Bu vakada adam kolye falan da almıştı. Aldığı her şeyi bize göstermeye dünden razıydı. Keyifliydi.
5: Bakın, bunlar Mısır'dan hediyelik eşyalar.
1: Mısır'dan mı?
5: Evet, tabii ki. Sonuçta ben orada doğdum.
1: Çok güzel görünüyorlar.
5: Tamamdır.
1: Toplayabilirsiniz.
5: Çok teşekkür ederim.
1: Bir kurabiye unuttunuz.
5: Boş verin. Atın gitsin.
1: Bu kontrol epeyce hızlı bitti. Ve yasa dışı hiçbir şey yoktu.
5: Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kolay gelsin.
1: Ayrılırken çok mutlu ve neşeliydi. Gümrüğü çok sevdiğini bile söyledi. Güzel oldu.
6: Yanında çok karton olduğunu söylemişti.
3: Mimmi ve Teresse İstanbul'dan gelen bir çifti durdurdu.
7: Karton değil, paket demek istedi herhalde.
6: Evet.
3: Valizlerinden de ne ararsanız çıkıyordu.
6: Bu ne böyle? Hayvan eti mi?
8: Et, bu şey, et. Et.
6: Hayvan eti mi?
8: Evet.
6: Bildiğimiz et mi? Ne eti? Tavuk mu? İnek mi? Mö diye. Yoksa keçi mi?
8: Sizi anlamıyorum.
7: Burada da aynısından var.
6: Bu resmen bütün bir hayvan gövdesi. Bir hayvana ait koskoca kaburga parçasını hiçbir soğutma önlemi almadan öylece çantaya koymuşlar. Bu kabul edilemez. Et getirmek yasak.
7: İçerisi tam bir bombardıman alanı gibi. İçecek mi?
1: Evet.
6: Bu ne biçim bir şey böyle? Ne bu?
7: Bala benziyor sanki.
6: Bunu yiyecek misiniz gerçekten? Bal gibi kokuyor.
7: İçecek mi?
1: Evet.
6: Matruşka gibi. Açtıkça açılıyor.
7: Tam ben söyleyecektim. Matruşka gibi.
6: İçinden sürekli bir şeyler çıkıyor. Elmas falan çıksa bari.
7: Evet.
4: Ne oralarımga?
6: Bunu yiyor musunuz? Seviyor musunuz?
1: Evet.
6: Kadının çantası benim için sorunsuz. Tamam. Şöyle yapalım.
7: Bunları sizden almak zorundayız.
3: Çift yanlarında getirdikleri yiyeceklere ve özellikle o büyük miktardaki ete veda etmek zorunda kalacak. Ancak yasal sınırın altında kalan sigara gibi diğer eşyaları adam havalimanından ayrılmadan önce valizine geri koyabiliyor.
6: Çok teşekkürler. İyi günler.
1: İyi günler.
6: Yardım için teşekkürler.
7: Nefa bile olmaz.
6: Bayağı bir şey çıkacak sanmıştım. Çok kartonum var deyince yakalarız sandım ama çok yoktu. O yüzden sorun olmadı.
7: O paket demek istemiş. Biz karton anladık.
6: İçerisi tam bir çorbaydı.
7: Evet, evet.
6: Pek bir şey çıkmadı ama.
7: Hadi gidelim.
6: Hadi yemeğe gidelim.
7: Evet.
6: Bu kadar tantanadan sonra canım hamburger çekti.
7: Hamburger mi yiyeceksin?
6: Öyle yapacağım galiba.
3: Valizlerden tuhaf şeylerin çıktığı tek yer Arlanda Havalimanı değil. Yörasund Köprüsü'nde de hiç beklenmedik eşyalarla karşılaşabiliyorlar.
9: Harika. Teşekkürler.
10: Sağ olun.
9: Glenn perondaki bir araç şoförüyle konuşuyor. Sesinden ilginç bir araba olduğu anlaşılabiliyor. Benim de göz atmak isteyeceğim türden bir araç. Aracı kapatabilirsiniz. Tamam. Dışarı lütfen.
11: Buradaki her şeyi koltuğun üzerine koyun, tamam mı?
12: Bir tane robotum var.
11: Robot mu?
12: Evet.
11: Tamam. Büyük bir robot mu yoksa küçük bir şey mi?
12: 3 metre.
11: 3 metre. Şöyle önde bekleyebilirsiniz.
12: Tamam.
11: Tamam mı?
9: Güya arabanın içinde devasa bir robot varmış. Arabaya bakınca içinden robot çıkacak olması acayip saçma geldi.
12: Ben sadece şoför.
9: Anlaşıldı. Arabayı açıp yan kapıdan kontrol ediyoruz. Bir arabanın içinde daha önce hiç görmediğim bir şeyle karşılaşıyorum. Bumblebee karakteri mi?
12: Ha, evet.
9: Bu muydu? Malmö'de miydiniz?
12: Hayır, Finlandiya, İsveç ve Norveç'teydim.
9: Gerçekten çok tuhaf. İnsanların böyle giyinip sokaklarda durduğunu görmüştüm. Bu karakter Transformers filminden Bumblebee. Transformers filmini çok severim. Bumblebee iyiydi.
11: Büyük bir robotum var diyordu. Kafam iyice karışmıştı. Ne robot olabilir ki dedim açıkçası.
9: Ona bunu giymesini söyleyebilir miyim?
11: Olmaz.
9: İyi de bu adamda neden bir Stormtrooper var? Kostüm arabanın tamamını kaplamış ama içeride bir de Yıldız Savaşları'ndan Stormtrooper var. Evrenleri birbirine karıştırmış sanki. Bu hoşuma gitmedi. Bunu ona sormamız gerek.
11: Stormtrooper ne alaka peki?
12: Sokak gösterisi için. Bende bir Yıldız Savaşları bir de Bumblebee kostümü var.
9: Adam Transformers'la Stormtrooper'ı birleştirmiş.
11: Yani şey, çoklu evren mi ne bir şey diyorlar.
9: Çoklu evren mi?
11: Evet, her şey birbirle bağlantılı filan.
9: Peki, teşekkürler. Yasa dışı bir durumdan şüphelenmiyoruz. Ülkeye Stormtrooper sokabilir. Karanlık taraftalar ama İsveç'e girmelerinde bir sakınca yok. Aynı şekilde Transformers da getirebilirsiniz. Yeter ki Avrupa dışı bir ülkeden gelmesin ve değeri sınırı aşmasın. Bunu siz mi yaptınız?
12: Eşim yaptı.
9: Eşiniz mi?
12: Evet.
9: Vay canına. Çok iyi iş çıkarmış.
12: Teşekkür ederim.
9: İyi yolculuklar.
12: Çok teşekkür ederim.
9: Güle güle.
11: Ben de onlardan bir tane bana yapmasını isteyeyim de aranıza katılayım bari.
9: Evet. İki tane yapabilir mi acaba?
11: Aynen öyle.
9: Kocasına bunu yapacak harika bir eşi var. Şanslı adammış. Ben evde istemezdim herhalde. Belki bir Stormtrooper olabilirdi. Gerçi hayır, o kadar büyük hayranı değilim. Bana göre işler değil. Ama sporu severim.
7: Gambia mı? Valizlerinizi X-ray'e alacağız.
13: Çantaları diğer tarafa
5: koyun. Ne yapacaksınız? Vuracak evet. Mısınız bana?
7: Bu ne biçim bir usluk böyle?
14: Bu bayağı ağır bir silah. Küçük bir kamyonetle etrafta yeni saldırı tüfekleriyle dolaşmak ve sınırdan geçmeye çalışmak. Çok tuhaf bir durum.
10: Gümrük kontrol, açın. Açın kapıyı. İşin en tehlikeli kısmı da bu zaten. Bizi neyin beklediğini hiç bilmiyoruz. Açın şu kapıyı, yoksa kıracağız.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
3: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Benim adım Mike Rowe. Bu da benim işim. Kirli İşler'in bu bölümünde bir balık hikayesiyle başlayacağız. Hoş olmayacak. Mississippi'nin güçlü sularının yüzeyinde bir yerde, derinlerde, çamurlu sularda bulunmayı bekleyen bir servet var. Ödüle odaklanabilirsem ve arka tarafımı teknede tutabilirsem Ruslara oynadıkları çıtası yüksek havyar oyununda meydan okuyabiliriz. Sonra ise J.O. Spice'ı ziyaret edince işler kızışıyor. Bu Maryland'da yengeç baharatlayan bir aile firması. Lezzetli baharatları genelde bilinen markalarınkiyle karıştırılır. Çok baharatlı olduğunu nasıl anlarsın? Bugün bu yanlış algıyı bir kere daha düzelteceğim ve sonunda bu firmanın hayranlarını hayran bırakan baharatının gizli tarifini öğreneceğim. Kirlenmeye hazır olun. Kirli işler başlıyor.

0: Merhaba. Adım Michael. Benim gibiyseniz uzun bir günün sonunda lüks bir hayatmışçasına uzanmayı seviyorsanız, mesela güzel müzik, iyi arkadaşlar ve paranın alabileceği en iyi, en önemlisi de dünyadaki en iyi havyar eşliğinde. Bu akıllara bir soru getiriyor. Sizce Hazar Denizi'nden Morina balığı havyarı mı çıkartmaya gittim? Havyarımın eve biraz daha yakın olmasını severim ben. Zack, hadi. Missouri'deki küçük bir kasaba olan Clarksville'den bahsediyorum. Burada lezzetli balık yumurtası veren Morina balığı bolluğu görmeyeceksiniz. Hayır. Güçlü Mississippi sularında yakalaması zor bir çekiç başlı balık türünün lezzetli havyar arayışında bir mackerel göreceksiniz. Harika değil mi? Hadi, hayvan avına. Gidiyoruz Zack. Bu arada kısa bir mola. Ekip bir sonraki çekim için hazırlık yapıyor. Dün gece nerede kaldığımızı göstermek istedim. Oldukça iyi. Hezekiah Elgin evinde kaldık. Buralarda nehir malikanesi olarak da geçer. Gördüğünüz üzere rayların hemen öteki tarafında tren tam buradan geçiyor. Birkaç saatte bir. Trafik polisi de yok. Baksanıza. Yani motor tam hız çalıştırılıyor. Gece her iki saatte bir ekip uykusundan uyandı ve perili olduğu söylenen evde oldukça korktular. İşte Missouri Clarksville'de rayların yanındaki nehir malikanesi. Havyar arayışım, çekiç başlı balık türünden alınan lezzetli ve son kalite balık yumurtasını bizlere denetmeyi kabul eden karı kocadan oluşan takımı arayarak başladı. Sanırım mutlu çifti buldum. İşte burada. Galiba siz Cliff ve Kara'sınız.
1: İşte geldi.
0: İşte şaşalı girişim. Ne düşünüyorsunuz?
2: Aa, fena değil. Öyle değil mi?
0: Nasılsın?
2: Nasılsın?
1: Kara Ross. Memnun oldum.
0: Güverteye çıkma izni var mı?
2: Buyurun gel.
0: Bu teknenin resmi bir adı var mı?
2: Hillbilly Deluxe.
1: Önde yazanı söylüyor.
0: Gerçekten mi? Birazdan burada olacakların tuhaflığını abartmak istemem ama Amerika'nın en pahalı yiyeceğinin Hillbilly Deluxe'de toplandığının tekrar edilmeye değer olduğunu düşünüyorum. Gerçekten havyar mı Mississippi'de?
2: Evet, kesinlikle öyle.
0: Ne zamandır bunu yapıyorsunuz?
2: 20 yıldır.
0: Siz evli misiniz?
2: Evet.
0: Nasıl gidiyor?
1: Son 3 yıldır bunu yapıyorum. İşimi seviyorum. Ben anlarsın ya.
0: Evliliğinizi sordum.
1: Aa, ona da bayılıyorum, merak etme.
0: Çok iyi.
2: Evet.
0: Peki çekiç başlı balık görme şansımız
2: çekiç
0: nedir?
2: Çekiç başlı balıklar, evet.
0: Yani bir tane bulma olasılığımız oldukça yüksek değil mi?
2: Bulabiliriz birkaç
0: kesin
2: tane.
0: Kesin mi? Cliff kesin başarı sözü
1: yani
0: veriyor musun?
1: Kesin dersen tüm
2: yani
1: şansı
2: balık tutuyoruz
1: kaçırırsın.
2: Sonuçta.
0: Ucuz iş gücüyüm, ne yapacağımı söyleyin hadi. Gün içinde yeni şeyler öğreneceğiz, eğleneceğiz. Benim için de bir şapkanız var mı?
2: Evet.
1: Kesinlikle. Bu tekneye bineceksen şapka takmalısın.
0: Tamam ama tuhaf hissettiriyor.
1: Hayatta bazen
2: neden
1: yapman
2: olmaz
1: gereken şeyler var.
0: Değişelim mi?
1: Anlarsın ya.
0: Harika.
2: Şimdi.
1: Yeni de olsan adamızın olduğunu giyebilirsin.
2: Evet.
0: Buna bir şapka olarak bakma Kiara, bedava reklam olarak düşün.
2: Bir çifte bundan gerekecek ama. Ama sorun şu ki gün sonunda bunda delik yoksa şapkayı geri vermen gerek.
0: Tamam, tuhaf ama mantıklı
2: güzel
0: bir istek gibi geliyor
2: güzel
0: kulağa.
2: Güzel, iyi.
0: Kayıtlara geçsin, balık yumurtası ve Mike Rowe arasında hiçbir benzerlik yok. Tat olarak da tabii duyduğuma göre.
2: Dikkatli olman gereken bir konu var ama.
0: Ne peki?
2: Teknenin önünde 8 numaralı golf sopası
1: evet
2: var.
1: Evet.
0: Bunu elinde tutup herkesi sıraya mı diziyorsun? Herkesi derken onu yani.
1: Evet, ben önde, o arkada duruyorsa
0: evet
1: bununla vurabilirim. Harika olmasam da yüksek ihtimalle
0: evet
1: olur.
0: Evet, ihtimal yüksek çünkü
1: evet
0: bunda dönüş açısı
1: kesinlikle
0: geniş. Sayı almak için yapılmış.
1: Evet,
0: ve iz
1: evet
0: bırakmak. Su doldurup bir şeyin içine atacağınızı söylediğiniz kova nerede peki?
1: Aa, kova burada. İçine su koyup buna koyacağız.
2: Teknede balık olana kadar satış yok.
0: Boş ağırlık asla iyi değildir.
2: Evet, yani hayır.
1: Yok,
2: hayır, hayır.
1: Bu şeylerden hayır. Yani balık yakalayacağının garantisi yoktur. Bunu söyleyemeyiz bile. Suyu önden koymayız, balık yakalayacağız
0: yani
1: diyemeyiz.
0: Yani batıl inançlardan bahsediyoruz.
1: Şansı
0: evet, kesinlikle.
2: Balıklar tekneden
1: kesinlikle
2: indirilmeden
1: öyle
2: sayılmaz mesela.
0: Diğer birçok balıkçılık operasyonu gibi Cliff ve Karen'ın işi de sürekli kullandıkları ağların kabiliyetine bağlı. Ve tüm diğer balık tutma operasyonları gibi işleri şansa da bağlı. Bu yüzden tanıştığım her balıkçı, ki birkaç tanesiyle tanıştım, oldukça batıl inançlı. Burada su derinliği ne kadar?
2: Yaklaşık 5 metre.
0: 5 metre mi?
2: Evet. Hayatım, hazır mısın?
0: Oradaki mavi süzülen duba ilk uğrayacağımız balık ağının yerini işaret ediyor. Ve evet, birden çok yer olacak. Hadi bakalım. Çekip çıkaracak mısın? Hidrolik sistemse ağı tekneye çekmemiz için bize yardım ediyor.
2: İşte bir tane bulduk bile. Çekiç başlı balık.
0: Aradığımız balık bu mu?
2: Yeterince büyümemiş, tutamayız.
0: Balığı ağdan çıkarmak basit. Tabii ki basit ve kolay. İki farklı anlama geliyor, siz de biliyorsunuz.
2: Burada dikkatli olmalısın. Balık ne kadar küçükse o kadar keskindir.
0: Çok ilginç.
2: Ve arkaya geçerken de aynı şekilde. Yukarıdan aşağı. Hissediyor musun? Burası jilet gibi keskindir.
0: Jilet gibi.
2: Yani.
0: Özellikle evet, parçalayabilir. De yanlış yönden evet. Tutarsan. Bu bir dişi mi?
2: Evet, kötü olur. Dişi değil.
0: Mississippi nehrinde bir çekiç başlı balıksanız erkek olmak istersiniz. İnanın bana, balıkçı ağına yakalansanız da bir sonraki günü görürsünüz. Baksana, çirkin bir balık.
1: Biliyorum, şu ağza baksana.
0: Baksana şu ağza bak. Baksana şuna, konuşabilseydi şöyle derdi. Beni suya geri atın. Ve hiçbir şans faktörü bunu
1: at
0: değiştiremez.
1: İşte tamam. Bu.
0: Bu erkek mi?
2: Hayır, erkek değil.
0: Bu iyi haber. Dediğim gibi cinsiyetçi bir operasyon olacak. Bari soruyu soracağım. Nasıl ayırt ediyorsunuz cinsiyeti?
2: Tamam. Bunun bak
0: ne?
2: Neyi var?
0: Mavi çizgi mi?
2: Göbeğinden aşağı inen mavi çizgi.
0: Çizgi ne kadar mavi ve koyuysa balık o kadar olgundur. Dişilerine tavuk da deniliyor. Ne yaptığını anlatayım.
2: Yumurta çıkarmaya çalışıyorum. Başlamaya ne dersin?
0: Tamam, tabii. Yani
2: tadı nasılmış?
0: Ne desem bilemedim.
1: Bu iyi haber. Dönünce temizlememiz gerekmeyecek.
0: Belki de yanlış cevaplamış olabilirim. Kirli i̇şte hayvar gibi bir
1: evet.
0: Tadı var.
1: Evet. Çok iyi bu.
0: Marine ettikten sonra tadını daha net anladım.
2: Olur öyle.
0: Bu balık 55 santimetre. İyi olduğunu söyleyebilirim. Tamam, elde var bir.
2: Ölçtükten sonra kutuya koy.
0: Bir noktada buraya su koyman evet. Gerekecek. Neden biraz dökmüyorsun ki? Şansı kaçamaz artık. Olgun balıklar henüz daha işlenmeden önce hayatta tutulur. Su olmadan hayatta kalamazlar. Yani bir anda ölü balığa dönerler. Hesabınız şaşmadıysa 8 ağımız var. Sadece birini çıkardık. Bir sürü istemediğimiz şey bulduk. Fakat bir tane dişi ve yumurtaları olan çekiç başlı balık bulduk. Belli belirsiz dışkı tadı da geliyordu. Tekrar gönderilene kadar ağlar plastik varilde saklanıyor ve döngü tekrar devam ediyor.
2: Seni bu akşam yemeğe çıkartacaktım ama iş görmezsen akşam yemeğinde mısır gevreği yiyebilirsin. İşte böyle.
0: Tamam.
2: Bir tane daha alalım.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
4: değerinde Trinksat. Huzur deniz biz. Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
5: Ararı bulur.

0: Orul geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bindim böyle.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Seviyorsak sebebi çok, sütarsız mekkebisi yok.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
3: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
2: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepinize iyi gelecek.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
8: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: İkinci A nerede peki?
1: A nereye giderse.
19: Nereye giderse. Çünkü sen de itaatkar bir vahşisin tahminimce, öyle
1: yani
19: mi?
1: Yani kaptanım sonuçta. Uçlarda gezdiğinin farkındasın değil mi? Tam uçta
19: ben
1: oturuyorsun.
19: Ben uçlarda yaşarım.
1: İcabına bakmak için golf sopasına bile ihtiyacım yok.
19: Öyle diyorsun yani. Tamam, şuradaki mavi dostumuzu alacağım şimdi. Hala işleyişini çözmeye çalışıyorum. Yani ağlar hangi yöne gidiyor? Bu mu, bu mu, dikey mi?
1: Aşağıdaki ağırlığa bağlılar. Öyle düşünürsen...
5: Hey,
1: orada.
5: Yakala.
1: Mike bak.
5: Aman tanrım. Burada, buyurun.
19: Teşekkür ederim.
1: Ne kadar zor
19: olabilir. Konuşuyordum. Cliff ve Kara yağlanmış iyi işleyen bir makine gibi. Ben bu makinenin bir parçası değilim.
5: Hazır mısın?
19: Evet. Ama öğreniyorum ve sabırlı, anlayışlı kaptanımın nazik yönergelerine uyuyorum.
5: Aklında hep bu olsun ve hızlı hareket et. Bunu yaparken tekne de hareket halinde kalır.
19: Yüklü bir baskı var burada.
5: Birazcık, evet.
1: Mike, yardıma geleyim mi? İyi misin?
19: Çok kolay gibi gösterdiğini söyleyebilirim.
1: Bir tane yakaladın.
19: Evet, işte orada. Au, bir tane daha.
5: Evet, araya girmiş. Bu bir erkek olabilir. Onu akşam yemeğine çıkarmak istediğimi hatırlıyorsundur.
19: Dönen çarkı görünce mekanik bir destek olur sanıyor insan.
5: Evet.
19: Ama çok da olduğunu düşünmüyorum.
5: Tamam, bu kadar yeter.
19: O kadar çok sorun var ki, burada kaç kişi bu balığı avlamaya geliyor? Ya da genel olarak bir donanma mı var? Sadece siz misiniz?
5: Hayır, bizimle sınırlandırdılar. Mississippi nehrinde toplam 33 balıkçı olması lazımdı, kuzeyde yani.
19: Kuzey kesimde 33 balıkçı mı?
5: Kuzey kesimde, evet.
19: Siz de varsınız. Bir mi sayılıyorsunuz,
5: bir.
19: İki mi?
1: Sadece bir.
19: Aa,
1: evet, biliyorsunuz
19: yani.
1: Tatlıyız.
19: Evet, çok tatlı. Tamam. Ne yapabilirim?
5: Şunu aradan çıkarayım, sonra balıklara gideriz.
19: Tamam. Erkek mi, dişi mi?
5: Büyükmüş bu.
19: İşte bahsettiğim fark, evet, tam olarak buydu. Evet.
5: Düşünmeye gerek yok. Güzel balık.
19: Yani yumurta dolu.
5: Aa, evet.
19: Sönük mavi renkli, neredeyse menekşe gibi. Değil mi?
1: Aa, bir dakika.
19: Hadi söylesene.
1: Bunun iyi bir şey olması lazım.
19: Beğendin mi Kara?
1: Beğendim.
5: Menekşe mi?
19: Arada sırada bu kelimeyi kullanmaya çalışırım.
5: İçine su koydu sanıyordum.
19: Ben iki kova su koydum, iş çıkardın dedi. Öyle bir şey söyledi
1: öyle
19: ki...
1: Öyle dedim çünkü işi bitmiş gibi oturmuştu. Daha başlar başlamaz kötülemek istemedim. Öyle dedim.
5: Merak etme, bana bırak.
19: Kaç kere tekneden düştün Kara?
1: Ben hiç düşmedim.
19: Hiç mi? Bu ağa ne kadar burada kalacak? Tahmini?
1: Bir gece. Şunu fırlat bakalım. Yolla gitsin. Çok iyi.
19: Yani ne zaman ağ atsanız kıyıya gidip ağlarınızı kontrol ediyorsunuz. Ağı temizleyip,
1: evet,
19: sonra tekrar mı ağ atıyorsunuz?
1: Evet. Doğru.
19: Ağ bütün gün buradayız yani.
5: Yeni yardımcımızın hızına göre değişir.
1: Kesinlikle.
19: Zavallı Cliff, 20 yıldır bu programda insanları yavaşlattığımı bilmiyorum acaba? Takip ediyorsanız iki ağımız var. Biri şu an tekrar kıyıda beyaz duvar ile bağlanmış, diğeri de boşaltıldı ve umuyoruz ki daha çok balığın bulunduğu nehrin yeni bir bölgesine bırakıldı. Evet, şimdi. Hiç mavi duba görmüyorum.
1: Mavi varillere duba deniyor sanırım.
5: Aa, sorun yok.
19: Yanlış mı söyledim?
1: Şuna duba dedin.
19: Ne peki?
1: Bu duba mıymış? Bunlar şamandıra.
19: Ne fark eder ki?
1: Bu sefer yakalamaya çalış.
19: Pekala.
5: Tamam, işte böyle.
19: Tamam, böyle mi yapacağım?
5: Evet.
19: Bu çark nasıl yardımcı oluyor anlamıyorum.
5: Yardımcı oluyor. İnan bana, oluyor.
1: Olamaz.
19: Bu kötü bir haber mi?
5: Kötü haberden de beteri.
1: Kötü bir haber.
5: Tut şunu.
1: Bazen aşırı ısınıp bizi uğraştırabiliyor.
19: Ağları çekmemize yardım eden çarkı çeviren motor çalışmayı durdurdu. Tam da motorun işlevselliğini sorguladığım anda hem de. Şu tesadüfe bir bakın. İşte şimdi çarkın gerçekten iş yaptığını öğrendiğimiz ana geldik.
1: Evet, kesinlikle. Belki de söylediklerin buna sebep olmuştur.
19: Öyle mi?
1: Sanırım öyle.
19: Yani şimdi uğursuzluk mu getirdim?
5: Şimdi. Tek tarafı tut, motora geçiyorum.
19: Tamam. Yaklaşık 90 metre zaten. Çok sürmeyecektir.
5: Ta öteki tarafa uzanıyor. Oldukça
19: motorun
5: uzun.
19: Motorun çalışmasına... Ne kadar kaldı acaba? Yani
1: bilmiyorum.
19: Ne zaman?
1: Belki de hiç bozulmamıştı.
19: Oh.
5: Çok uzun sürmez. Geri tepmesi çok komik değil mi?
19: Evet. Histerik makine. Kanıtlayamam ama bence Kara bizlere eğitici bir an yaşatmaya karar verdi. Görev başarıyla tamamlandı. Kabul. Hayat hidrolik çarkla çok daha güzel. Ve tam zamanında balık dolu bir ağ çıkarıyoruz. Az önce beyin fırtınası yaptım. Bir teknenizin adını çekiç başlı general koyardım. Ha? Çekiç başlı general.
1: Aa, iyiymiş.
19: İşte böyle.
1: Çekiç başlı general, evet.
19: Balıkçılık şaşırtıcı olsa da rutinleri öyle değil. Ağını çek, ağı temizle, balıkları ayır, ağını topla ve tekrar et. Sonra devamı da geliyor. Bunları yarın da yapıyorsunuz ve sonraki gün. Bu bir hayat tarzı ve herkese uygun değil. Duyduğun bu gaz çıkarma sesi ne? Balık mı?
5: Tabii canım.
19: Balık mı?
1: Zek'ten geliyor. Yeterli menekşe yok.
19: Çok şanslı. Başka menekşe esprisi duymayacak. Bu da suyun derinliklerine dönecek demek. Genelde başarılı geçen bir yılda ne kadar balık gönderiyorsunuz?
5: Yaklaşık 1800 kadar.
19: Kilo mu?
5: Kilo.
19: Ama tabii ki çekiç başlı balık buradaki tek tür değil.
1: Bunlar da pıtrak.
19: Aa, pıtrak bu muymuş?
1: Evet, al sana pıtrak.
19: Neden bana veriyorsun?
1: Nefret ederim ondan. Çok zor çıkıyorlar.
19: Aa, tabii bunlar bir dil kanatan. Bir kirpinin çok çirkin bir çocuğu olmuş gibi görünüyor.
1: Pıtrağın ne olduğunu bilmiyor muydun?
19: Yani daha önce gördüm ama ismini bilmiyordum. Bir kuralım var, ilginç isimli. İlginç isimli şeylere karşı zaafım vardır. Yeterli sayıda yakalayamıyoruz.
5: Çapayı atarken
19: evet.
5: Uzaklaşmasına izin ver.
1: Evet,
5: sağa sola çekiştirme.
1: Orada bir varil olduğunu söylemeye çalışıyor. Şu an atma.
19: Çapayı olduğu gibi
1: sadece
19: bırak ve çekil.
1: Sadece çapayı olduğu
19: tamam.
1: gibi bırak ve çekil. Tamam. Bak yavaştan.
5: Dubayı unutmayın güvertede.
19: Vay canına. Düşmemesi
5: Vay
19: gerekiyor değil mi?
5: Pekala.
19: İyi miyiz?
5: İyiyiz. İyiyiz merak etme sorun
19: Kafam
5: yok.
19: Kafam karıştı.
5: Dert etme.
19: Bunu elime yüzüme bulaştırmak istemiyorum. Dediğim gibi mesele rutin ve ritim. Şamandırayı boşalt, pisliği temizle. Her derde deva hidrolik çark başında mekik doku ve şansın yüzüne gülmesini bekle. Erkenden geldi umut verici.
5: Uğursuzluk getirdin. Başlar başlamaz bu denir mi?
1: Korktum başıma geldi.
19: O zaman tersi de işlemeli. Mahvolduk. Bir daha tek balık göremeyeceğiz.
5: Suyun sıcaklığı çok büyük bir faktördür.
19: Soğuk kötü mü?
5: Ama kolay olsaydı herkes bunu yapardı.
19: Peki kalite bakımından pahalılık seviyesi nedir?
5: Morina balığını bilirsin. Herkes ondan istiyor.
19: Çok iyidir.
5: Evet ama...
19: Mesela bu sabah çok yedim. Bence çok lezzetliydi. Ama tabii kendimde değildim. Ciddi değildim.
5: Şunu biraz uzaklaştırsana canım.
19: Ben mi?
5: Hayır, diğer canım.
19: Henüz hayvan isimleriyle seslendiğimiz aşamaya gelemedik.
5: Evet, aynen.
19: Balım peteğim.
1: Cliff bu noktada zıvanadan çıkıyor.
5: Çok azıcık hızlanabilir misin?
19: Nasıl daha hızlı olmamız mümkün olabilir ki? Sen...
5: Çok fazla çer çöp geliyor üstüne.
19: Sallayabiliriz tabii ki ama sevmezsin bence.
5: Buna bir yorum yapmayacağım.
19: Sen yiyor musun?
5: Severim.
19: Öylesine demedin değil mi?
5: Hayır. Ne sattığını bilmen lazım.
19: Kesinlikle.
5: Yani bir sorun yaşamadın değil mi? Çünkü sorunlu ürün göndermiyor.
19: Doğru. Haklısın. Yani... Öteki yandan artık bu şovu izlemiyorum.
5: Yani. Şu leğeni ver de öğle yemeği yiyelim. Uzatır mısın?
19: Kısa bir yemek molası.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım net, sigortam net.
18: Huzur deliyiz biz.
20: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
21: Ararı bulurum.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Bu Salı BİM'de Dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
2: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
7: Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
8: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
9: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
10: Sarı kola!
11: Fanta sarı kola canım o.
9: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Yaklaşık 15 tane lazım.
4: Senin için iyi hasılat nedir peki?
3: 60-80 harika olurdu.
4: Ben de sana 15 verdim. Hepsi buymuş gibi geliyor.
3: Daha fazlasının olması gerekiyor.
4: Hayır.
3: Erkencisin.
4: Cidden mi?
3: Erkencisin. Baksana.
4: Bir tane daha. Bak. Bunu görmemişim.
3: Ne o?
4: Evet ama saklanıyordu. Dostum. Tamam bekle bir saniye.
3: Aman tanrım.
4: Onları büyüyle mi çekiyorsun? Nedir bu? Bir tane daha mı? Haklısın.
3: Bak. Baksana
4: aman
3: şuna.
4: Aman tanrım. Bu bir paratoner değil
3: evet,
4: mi?
3: Evet öyle denebilir.
4: Peki ne yapacaksın?
3: Birini bir tarafa, ötekini öteki tarafa koyacağım.
4: Klif yumurtaları çıkarmadan önce balıkları şoklamayı tercih ediyor. Balıklar da aynı fikirdedir. Bu balıkların canını yakıyor mu?
3: Şikayet ettiklerini duymadım.
4: Aslında şoklanmıyorlar. Bayıltılıyorlar sadece. Güven bana. Bu herkes için en iyisi.
3: Çoğunlukla bunu yapmadan önce ıslak eldivenlerimi çıkarım.
4: Biliyor musun? Bu harika bir tavsiye. Gri kapının ardını görmek ister misiniz? Bu odanın farklı bir ruhu var. Bir otostopçunun böbreğini çalmak için buraya getirirsin. Ne oldu? Fazla mı oldu? Tabii ki bir balığın yumurtalarını çıkarırken iyi görünmek lazım, değil mi? Bunun tümü gerekli çünkü tüm ülkeye dağıtılacak yemek yapıyoruz aslında, değil mi?
5: Kesinlikle.
4: Tatlım gel buraya bak, eldivenleri takıyorum.
5: Eldiveni takmadan önce elin ıslak mıydı? Küçük
4: bence bunlar geldi. Küçük. Minicik eldivenler yani.

0: İşte böyle.
1: Başlayalım.
0: İşte hazırız. Basit olsa çok önemli. Şurada düz bir kesik atacağım. Şimdi çizgiden uzak durman gerekecek. Tamam mı?
2: Mavi çizgiden uzak durman.
0: Aşağı iniyorum, evet. Bu onların ana bağırsağı. Buradan uzak duruyoruz.
2: Bunu istemeyiz.
0: İçinde kum var. Hayır, istemeyiz. Oldukça güçlü balıklar. Biraz haşin olmalısın. Göründükleri kadar güçlüler.
2: Evet, öyleler. Şimdi içini boşaltmamız gerekiyor, değil mi?
0: Harika gidiyorsun.
2: Tüm gün bunu dediğini duymadım.
0: Evet, seni biraz zorluyordum.
2: Tamam, sence yeterince aldık mı?
0: Orada $7'lık bir kısım bıraktın gibi.
2: Bu iyi olmaz.
0: Evet. 3,5'a yaklaşıyoruz şimdi. Tamam, başardın.
2: Burada hiçbir şey ziyan olmaz. Havyarı topladıktan sonra Cliff balığı satıyor. Vay canına, doluymuş. Balıkları tütsülenmiş balık firmasına satıyor. Olay sadece havyar değil. Burada ne kadarlık var?
0: $60-70 vardır.
2: Biliyor musun, bu çılgın şovu hala yapma nedenlerimden biri insanların yemeklerinin nereden geldiğini bilmesini önemli bulmam.
0: Ha, kesinlikle haklısın.
2: Birçok kişinin Javier'in Mississippi'den geldiğine şaşıracağına çok eminim. Değil mi? Yeni bir ritimle yeni bir rutin. Kes, topla, doldur, tekrar et.
0: Bağırsak parçalıyoruz sen.
2: Vay canına.
0: Kara bunları alır mısın?
2: Bu odayı kasap tezgahı ve yemek hazırlama alanı olarak bölen görünmez bir çizgi var. Yakında o çizgiyi geçeceğim. Çok iyi gider.
0: Ha, evet, evet.
1: Sen şu tarafa geç.
2: Aha. Az önce topladığımız balık yumurtaları ters süzgeçten geçirilerek zarları çıkarılıyor. Bugün her şeyde olduğu gibi bu süreç de tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Ay!
1: Güzel. Az önce onu yere mi
2: Hayır,
1: attın?
2: Hayır, düşürdüm. Yere atsaydım böyle atardım.
0: Sana golf sopasını getireyim mi?
2: Hayır, hayır, şey, golf sopası olmaz. Olmaz, hayır. Şimdi ise elimizde havyar ve suyla dolu bu mavi kova var.
1: Tamam, dikkatli bir şekilde dök.
2: Aradan kaçanlar var ama.
1: Ama bu sürecin bir parçası. Onlar zaten bozulacak olanlar. Patlamış ya da içinde çok fazla
2: yani
1: yağ var.
2: Yani çöpler giderken iyiler bize kalıyor.
1: Evet.
2: Bu havyarı güzelce temizliyoruz. Yağlarını öyle bir atıyoruz ki. Sağ çıkayan kadının şu eski şarkısı gibi.
1: Tam olarak onu düşünüyordum.
2: Gerçekten mi? Havyarın yağlarını çıkarıp at, havyarın yağlarını çıkarıp at. Bak ne güzel şarkı oldu. Havyarın yağlarını çıkarıp at ve muslukta akıp gitsin. Bu yumurtalar yaklaşık 10-15 dakika süzülecek ve sonraki aşamaya geçeceğiz. Aa, şuna baksana. Aman tanrım, işte şimdi para vereceğim bir şeye benziyor.
1: Bu aşamada bitince paslanmaz çelik bir kaseye koyacağız.
2: Evet.
1: Ve içine tuz katacağız.
2: Tamam.
1: Belli bir sayıda karıştıracağız.
2: Evet.
1: Bu bir sır.
2: Fikri mülkiyet hakkı
1: evet.
2: gibi mi?
1: Hangi tuzu kullandığımız, ne kadar katıp kaç kere karıştırdığımız sır.
2: Size söyleyebileceğimiz birkaç şey var. O da havyarların Cliff ve Kara'nın garajında tuzlanıp harmanlandığı. Tabii bunu detaylı göreceksiniz.
1: Burası bir üretim merkezi.
2: Üretim merkezi.
1: Yanlış anlatma.
2: Garaj
1: değil. Burada lastik değiştirmiyoruz.
2: Bu bir garaj değil. Yemek programlarında buna değişim denir. İşte havyar gizli tarifiyle tuzlanıp harmanlandıktan sonra böyle görünüyor. Peki böyle bir kutunun fiyatı ne?
0: Yarım kilosu $400'dan 8-900'e kadar çıkıyor.
2: Şimdi anlıyor musunuz? Cliff ve Kara bu yumurtalardan yılda 1800 kilo satıyor. Yarım kilosu $400'dan 1.6 milyar yapar. Rutin ve ritmin de avantajları var. Bugün yaptığımız şeyi göstermek istedim. Tamam, burada tahmini ne kadar var?
1: Yaklaşık 3 kilo.
2: Yaklaşık 3 kilo. Yarım kilosu ne kadardı?
0: $400.
2: 400, yaklaşık $2500'lık havyar.
1: Aynen öyle.
2: Matematiği kafamdan yaptım. Balıklar büyük fedakarlık yaptı. Sizler harika ev sahiplerisiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Harika bir misafirsiniz.
2: Çok naziksiniz. Konuşmak isterdim ama gri kapıdan çıkıp bir sonraki kirli macerama doğru yol almalıyım. Bayanlar ve baylar, işte karşınızda Amerika'nın havyarı. Özetleyecek olursak, balık yumurtası seviyorsanız ve kim sevmez ki, seçenekleriniz var. Rusya'dan ithal edilenleri alabilirsiniz ya da Hirbili Deluxe teknesinin çalışkan ekibine destek olabilirsiniz. Bana sorarsanız Ruslara hayır diyorum ve Amerika'da Clarksville, Missouri'nin bu iyi insanlarına paranın alabileceği en iyi havyarı sunma fırsatı sunarım. Havyar sizlikli ise şu güzellikleri bir deneyin. Mükemmel haşlanmış Maryland mavi yengeçleri. Yerli bir Marylandlı olarak kendimi hep mavi yengeç bilir kişisi olarak görmüşümdür. Onları bu kadar lezzetli kılan baharatları da unutmamak lazım. Meğerse en sevdiğim yemek hakkında bilmediğim bir şey varmış. Bu yüzden memleketim Baltimore'un yakınlarındaki baharat fabrikasına geldim. Burada geçmişimdeki günahlardan arınmaya geldim.
3: Nasılsın Mike?
2: Hey, nasılsın? Tyler. Harika, çok memnun oldum. Pekala, hadi baharatlanalım.
3: Evet.
2: Tamam, çok güzel.
3: Umarım üniforma giymeyi dert etmezsin. Sonra da sana ekipman vereceğiz.
2: Buna nasıl hayır diyebilirim ki? Anlaştık.
3: Tam burada mı?
2: Peki, ailenin bir parçası mısın?
3: Büyük babam firmayı 1945'te kurmuş.
2: Aha. Baltimore'a geldiğimde iki beklentim olur. Mavi yengeç yemek ve ailemi görmek.
3: Kesinlikle.
2: Öğle yemeği için anne babamı çağırdım. İzninle tabii.
3: Kesinlikle.
2: Gelip merhaba diyecekler. Ama bir şeyi anlamalısınız. Maryland mavi yengeçleri tıpkı Coney Adası'nın sosisli sandviçleri gibidir ya da Chicago'daki özel pizzalar gibi. Ama sizinle özellikle yıllar boyu Maryland'ın mavi yengeçleri ve baharat firmanızı övdüğüm birçok sosyal medya içeriğinden bahsetmek istiyorum aslında. Sakıncası
3: tabii
2: var
3: ki
2: mı? Aynı firma değilsiniz artık. Mavi yengecin üstünde o kırmızı tebeşir tozunu gören herkes eski firma sanıyor. Sense bana birçok durum için bu geçersiz diyorsun.
3: Evet, genellikle öyle olduğunu söyleyebilirim.
2: Genellikle diyorsunuz.
3: Yani eski baharat çoğunlukla yengeçlerde kullanılmıyor.
2: Aynı baharat yoksa bu harfler de ne? C ve O.
3: Büyük babamın adı ve soyadının baş harfi. James Oswald.
2: Tamam, artık ne anlama geldiğini biliyoruz. Bunun detayına ineceğiz.
3: Evet efendim, hadi başlayalım.
2: Kapıdan geçince hayatımıza baharat
3: kesinlikle
2: katacağız.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
4: Uyandıralım.
2: Çıtır külahtan.

0: köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş ayran?
0: Gelsin Sütaş ayran.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü, resmi ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Ani bir belirsizlik üzerine bir yanlış anlaşılmayı açıklığa kavuşturmak için Baltimore'a geldim. Yanlış algı ise şu, yerli halkın büyük bir kısmı Maryland Mavi Yengeçlerinin eski baharat firması tarafından yapıldığını düşünüyor ama değil. Çoğu mavi yengecin baharatlanmasından ve bu operasyonun yürütülmesinden bir...
10: Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Ani bir belirsizlik üzerine bir yanlış anlaşılmayı açıklığa kavuşturmak için Baltimore'a geldim. Yanlış algı ise şu, yerli halkın büyük bir kısmı Maryland...

0: Bu haftada 175 ton yapar. Ve yıllardır herkes benim gibi eski firmaya övgü yağdırıyor. Fakat bugün bu bitecek.
1: Nasılsınız efendim?
2: Brandon Vatandaş, buranın yöneticisi.
0: Ben Mike, nasılsın?
1: İyiyim dostum, sağ ol.
0: Memnun oldum.
2: Şimdi Brand, bugün için yardım gerektiren bir baharatınız
1: evet, efendim,
2: var mı?
1: Evet efendim, bu tarif üzerinde çalışacağız.
0: Peki kaç farklı tarifiniz var sizin?
2: 200'den fazla farklı karışımımız var. Sadece yengeç için değil, tavuktan bifteye kadar ne ararsan var.
0: Ciddi misin?
2: Evet, şimdi adım adım bunu uygulayacağız. Bu gizli tarifimiz. Bana 10 kilo koyu kırmızı vermen gerekiyor. Bunu yapabilir misin, lütfen?
0: Tam karşımda.
2: Tabii bulabilirsin.
0: Elit koyu kırmızı biber, tamam.
2: Evet. Onu alıp şu sepete koyacaksın. 10 kilo koyu kırmızı biberi ölçüp alacağız. Sonra da şu konteynere koyacağız.
0: Uzaktan bakan biri çöp kutusu diyebilir.
2: Aa, bu bir yemek kutusu.
0: Yemek kutusu.
2: Biz bunun için bu işlevde kullanacağız.
0: Eski firmadan konuşalım. Sıkı bir rekabet içinde misiniz?
2: Öyleyiz ve aslında baştan beridir de durum bu. Bizim hak ettiğimiz övgüyü onlar alıyor gibi geliyor.
0: Evet.
2: Çok az. Çok az daha. Harika.
0: Şuna bir bak, bir şeyi açıklığa kavuşturayım. Bu tarif fikri mülkiyete giriyor. Listeyi tamamlamaya çok az kaldı. Artık öyle olmayacak gibi geldi bana.
2: Şimdi bu kutudan da yaklaşık 12 kilo alacağız.
0: 12 kilo diyorsun. Her neyse, büyük bir üretim gibi.
2: Aslında küçük bir üretim.
0: Oh.
2: Tek seferde 4500 kiloya varan üretimlerimiz oluyor.
0: 4500 kilo
2: üretim miktarımız. Tarife tam olarak uyduğundan emin olmalısın. Yoksa tadı aynı olmaz. Orijinal tarif deniz mahsulleri için çok amaçlı bir baharattı. Biz buna bir numaralı CO diyoruz.
0: Bir numaralı CO firmanın ilk baharat karışımıydı ve hala deniz mahsulü, et, tavuk, patlamış mısır, patates kızartması veya baharat atmak isteyebileceğiniz herhangi bir şey için favorilerden. İhtiyacımız olan şey biraz... Tamam.
2: Raftan almayı dert etmezseniz tabii.
0: Alırım. Hasta değilim. Evet. Tamam.
2: Burada 26 yıl geçirdikten sonra doğal olarak alışıyorsun.
0: Bağışıklık kazandın.
2: Harika.
0: Her şeyin kokusu var gibi.
2: Şimdi ise ihtiyacımız olan şey... Anladın mı? Merak etme, alışırsın.
0: Evet evet, tabii.
2: Söz veriyorum, gün sonuna kadar alışırsın. Yani şimdi ise ağır olanlara geçeceğiz. Sen hapşırdıktan sonra.
0: Bu mu yani?
2: Evet, şimdi onu sıfırlayacağız.
0: Tamam.
1: Hardal tozundan 31,5 kilo koymamız gerekiyor.
2: Bu 22,6 kiloluk bir paket.
0: Yani tümü kullanılacak.
2: Evet. En küçük toz parçasını bile ziyan etmediğimizden emin olalım.
1: 8,8 kilo daha.
0: 8,8 ne kadardır buradaydın?
1: Brandon, evet.
0: Brandon mı? Ne zamandır buradasın? Ciddi misin?
1: Evet efendim.
0: Bu ülkede
2: daha
0: yaşamak zor. Peki bir aile firmasına çalışmak nasıl bir duygu?
1: Şükran günü için ailenizi ziyaret etmek gibi. Her gün böyle hissettiriyor.
0: Cennetten bir kesit gibi.
2: Öyle.
1: Tamam, şimdi oldu bence.
0: Sırada 67,3 kilogram toz koymamız gerekiyor. Bu da neredeyse 3 tam çuval yapıyor. Baharatlarında 7 farklı tuz kullanıyorlar. İri taneliden tut, çok ince taneliye kadar birçok baharat karışımı üretiliyor.
2: Şu büyük parçaları görüyor musun? İşte o tuz kesin lazım. Çünkü haşlama sürecinde yengece bağlanacak.
0: Anlayamadım.
2: Yengece bağlanması gerek. Yani yapışmalı.
0: Süzgeç dedin sandım.
2: 1945'ten beri aile tarifi. Çok az saç kaldı.
0: Bu aileyi yeşertip büyütelim.
1: Sonra da karıştırıcıya koyacağız.
0: Karıştırmaya başlamadan önce üstümüzü değiştirmeliyiz. Sebebini bilmiyorum. Alerjen, güvenlik ve yönetmeliklerle ilgili olabilir. Vay canına, şu haline bak.
2: Fazla yer bile kalmış.
0: Onu bundan çıkarmak için bıçak gerekecek.
2: Yaptığın karışımı sadece bunun üstüne koyacağız. Eğer benimle İskele'ye gelmek istersen beraber dökebiliriz.
0: Harika.
2: Yaz döneminde bu oda çok sıcak oluyor.
0: Aman tanrım.
2: Karıştırıcılar açıkken 43 dereceye yakın oluyor.
0: Evet.
2: Yaz ortasında tulum giydiğini düşün ve 43 derece.
0: Kan ter içinde kalırsın.
2: Evet efendim. Şu kovaları al ve karıştırıcıya.

0: At.
1: Tamam.
0: Dikkatlice dök, olur mu?
1: Hı hı.
0: Baksana, bazı yerlerde topraklar var.
1: Parçalayacak mıyız?
0: Evet, onları parçalayacağız. İyi yaşa. Bak, şöyle yapacaksın.
1: Tamam.
0: Parçala onu.
1: Aha.
0: Sen iyi misin?
1: Aha.
0: İyi yaşa.
1: Havada ne var bilmiyorum ama tulumların beni korumadığı kesin. Evet, alerjim var galiba.
0: Pekala. İyi yaşa. Karışımı hapşırmadığından emin ol, olur mu?
1: Anlaşıldı.
0: Çok hoş bir durum olmaz.
1: Tabii ki bu çok özel malzemeyi kesinlikle eklemek istemeyiz, değil
0: evet
1: mi?
0: Karışımdaki malzemelerden şu an memnunuz. Kapağı kapatıyoruz ve çalıştır butonuna basıyoruz.
1: Harika.
0: İşte deniz mahsulleri baharatımız.
1: Baharat 15 dakika karıştırıldıktan sonra makineyi boşaltıyoruz.
0: Karıştırıcı durmak üzere. Şimdi bunu birlikte boşaltacağız, tamam mı?
2: Şöyle tutacaksın.
1: Tamam.
2: Şu tutacağı kavrayıp aşağı doğru çekeceksin Mike. İşte böyle.
1: Haftada 158.800 kilo boşalttığınızı bilmiyordum.
0: Ve sadece 15 kişiyiz. Biz bir aile şirketiyiz ve çalışanlar da ailemiz. Umarız ki hep böyle devam eder.
2: Çok yaşa Mike.
1: Aman tanrım.
2: Hazır mısın Mike?
1: İyiyim, iyiyim, iyiyim ben.
2: Tümünü boşaltmıyor ama o yüzden önce makineyi kapatmalıyız. Ve tabanını temizlemeliyiz.
1: Biraz sıkışacağız desene.
0: Sıkışacağız.
2: İşte burada.
1: Tamam.
2: Kilidi de tak.
1: Karıştırıcı artık kapalı olduğuna göre temizliğe başlayabiliriz.
2: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Fırça kıllarını görüyor musun? Maviler.
1: Evet.
0: Bunlar karışımın içine düşecek olursa paketleme esnasında ayıklayabiliyoruz. Paketlediğimiz baharata benzer bir renk ya da beyaz olsa asla göremezdik. Bu yüzden çoğu şeyi renklerine göre kodluyoruz. Kalemlerimiz bile metal dedektöründe gözükür. Yani söylemek istediğim şey, kalem kutuya düşse bile
1: evet,
0: metal dedektörden geçerken alarm veriyor ve kutuyu tekrar kontrol ediyoruz ve buluyoruz.
1: Yani firmayı pahalı ve utanç verici bir davadan kurtarmakla kalmayıp kalemini de bulursun.
0: Kesinlikle. Büyük parçalar ne durumda?
1: Bir şey kalmadı.
0: İşte şimdi temizlemeyi başlatabiliriz. 8 saat sürüyor. Nasıl bir his olduğunu tatman için süpürmen bitince sana karıştırıcı temizleteceğiz.
1: Bu odayı temizlemek nasıl 8 saat sürer?
0: Gördüğün odanın tamamı beyaz sonuçta. Kar yağmış
1: evet
0: gibi. Süpürmelisin. Her karıştırıcıyı, duvarları ve yerleri temizlemelisin.
1: Her şeyi.
0: Her şeyi.
2: Aşağı inip suyu akıtacağız.
0: Biraz ıslaklık, biraz baharat. İşte böyle.
1: Kirli. Son damlasına kadar.
3: Aa,
1: geldiğiniz için teşekkür ederim.
3: Yani evde olmayınca bunu mu yapıyorsun?
1: Annem ve babam yıllarca kirli işlerde çalıştı. Peg ve John, John ve Peg. Hadi selam verin.
0: Nasılsınız? Ben Tyler.
3: Merhaba Tyler.
0: Çok memnun oldum.
1: Evet, evet.
0: Kesinlikle. O büyük babam firmayı 1945'te kurmuştu.
3: John da bu konuda okuyordu en
4: evet
3: son.
0: Evet efendim.
4: Sanırım Tangier Adası'ndan gelmişti.
0: Evet efendim, balıkçıydı.
3: Benim atalarım da balıkçıydı.
0: Harikaymış.
1: Biz kardeşmişiz.
0: Olabiliriz de, benziyoruz. Temiz tatlı bir yüz.
1: Burada işimi bitirince yengeç yeriz.
0: Kesinlikle.
3: Bu planı sevdim.
1: Evet.
3: Bak ne tatlı.
0: Derek, duyuyor musun?
3: Kolonoskopiye hazır gibiyim. Kolonoskopi öncesi bunu yapıyorlar da.
1: Kolonoskopi olmayacaksın anne.
3: Evet,
1: oldukça eminim.
4: İstediğin kadar fısılda.
3: Doğru.
4: Seni duyuyorlar.
3: Telefonum var. Doğru, lanet evet olsun.
1: Güzel. Yengeç erken görüşürüz. Velilerini işe getirme günü.
0: Hadi
1: hepsini mi çıkarıyorum?
0: Soyunacağız.
1: Neden soyunuyoruz ki? Kirli diye mi?
0: Evet, temizlik standartları için. Binanın farklı bir yerine gideceğiz ve pislik taşımayı en aza
1: indirmek kesinlikle istiyorsunuz.
0: Kesinlikle.

0: Where's Nick that? Nerede?
1: Al bakalım. Harika.
2: Tamam, hadi
0: paketleme zamanı.
2: Tek yapman gereken yeşil düğmeye tamam. basmak. 22,5 kilo atacak.
0: Tamam. Şimdi ise baharat paketleme zamanı. Böylece yengeç yiyebileceğiz.
2: 22,5 oldu.
0: 22,5 kiloluk kutular mühürlenerek metal dedektörden geçiriliyor. Ondan sonra ise son onaylama damgası vuruluyor. Bu baharat eskisiyle en çok karıştırılan, öyle değil mi?
2: Evet, çünkü herkes yengeçlerde hep o kullanılır sanıyor. Yani çoğu yengeç restoranı eğer kendi baharat karışımını kullanmıyorsa bizim 2 numaramızı kullanır. Yengeç haşlarken çok yaygın olarak kullanılır.
0: Sen de 5. jenerasyonsun.
2: Evet.
0: Ekibinle gurur duyuyorsun. Uzun süredir buradasın. Ve gerçek şu ki baharatlı yengeç seven insanların çoğu sizin 2 numaranız sayesinde bunu seviyor.
2: Evet. Ailemizde bu karışım tam 5 nesildir var.
0: Sıcaklığın tavan yaptığı yaz aylarında bazı müşteriler ticari mutfaklarda yemekleri korumak için haftada 20 kutuya kadar baharat kullanabiliyor.
2: Bunu her gün yapan adamlarım var. Bu onların işi. Yani o insanları da tanımanı isterim.
0: Neredeler?
2: Onlar olmasaydı pek bir şey...
0: Ben Mike.
2: Onlarsız biz de olamayız.
0: Tyler bugün buradaki bütün çalışanlarla tanışmamı istiyor. Neden mi? Çünkü Tyler iyi bir patron. İşte bu yüzden.
1: Memnun oldum.
0: Teşekkür ederim.
1: Buranda
0: memnun oldum.
1: Şey kalmış.
0: Biliyor musun, eminim vardır, pislik içindeyim. Bu firmaya bayılıyoruz. Harika biri. Patronunuz mu yoksa öylesine bir adam mı?
3: Öylesine biri.
0: Öyle mi biliyordum? Buradaki yıldızların sayısı ne? Kaç jenerasyon olduğunu mu söylüyor?
2: Açıkçası bilmiyorum. Değilse de kesinlikle olacak.
0: Yani
1: söylesene.
2: Kesinlikle öyle olacak.
0: Zaten öyle değil miydi?
2: Oğlum ve kız kardeşimin kızı bu işi yapmak isterse tabii. Yani yeni nesil olarak gelebilir.
0: Yani aslında burası 5 yıldızlı bir şirket diyebilirsin.
2: Ya da 5 yıldızlı. Aslında oğlum bekleyebilir. Burası 5 yıldızlı bir işletme. Onun da yıldızı parlar.
0: Şimdi ise yengeç ziyafeti zamanı. Baksana şuna. Bunlar iyi olanlar. Maryland mavi yengeçleri, Callinactus sabbatus, iyi yüzücülerdir. Bu canlılar denizciliğin Rubik küpüdür. Tüm eti çıkarmak biraz zordur. Haşlayıp uygun baharatlarını koyacağız ve işe koyulacağız. Tyler'ın anne babası Dan ve Ginger bu firmanın 3. jenerasyonu.
4: Biraz baharat serpiştir Mike.
0: Bunlar mavi yengeç ama kızartınca kırmızı oldular. Peki fazla baharat attığını nasıl anlarsın?
4: Fazla bir şey var mı? Diye bir şey yoktur.
3: Hadi gitsin.
0: Aa, bunu seveceksiniz.
3: Sıcak yengeç.
0: Baltimore'da da dediğimiz gibi tanrım yengeçler.
4: Yaz sezonu gibi kokuyor.
0: Buna bayılacaksınız. Diyorum, bak bak bak, bayılacaksınız. Şöyle patlatacaksınız. Buradan da çatlatınca her şey dışarı çıkmış oluyor. İşte kıskacı.
4: Ben hep önce bacaklardan başlarım. Hmm, çok lezzetli.
0: Buraya bedava yengeç için geldiğimi düşünüyorsanız haklısınız. Doğru tahmin ve harikaydı. Ama gelme sebebim Clarksville'e gitme sebebimle aynıydı. İnsanlar güzel yemek nasıl yapılıyor bilmeli. Mississippi nehrindeki çekiç başlı balıktan tut, Maryland sularından gelen mavi yengece, çekiç başlı balığın havyarından yengeç baharatına kadar yemeklerimizle ve onu üretenlerle bağ kurmamız güzel bir şey. Bedava yengeç sadece bir avantajdı.
5: Merhaba,
2: merhaba
5: bebeğim.
2: De.
5: Oğlun çok yakışıklı.
2: Teşekkür ederim.
5: Evet.
4: Gelebilmene
2: evet.
4: çok
2: güzel
4: sevindim.
2: Güzel annesi de orada.
0: Galiba 1 numaralı keskin baharatın kokusunu alıyorum.
2: Bence de. Tanrım. Ne dediğini anlamamışım.
6: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Patron. Gel oğlum buraya. Ya.
11: Hemen döneceğim tatlım.
10: Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
11: Patron dur.
10: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
12: Patron çıldırdın mı?
10: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
11: Pardon canım, nerede kalmıştık?
13: Sen var ya sen.
14: Red Bull kanatlandırır.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
20: Bu gerçekten dehşet verici.
21: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
23: Evet.
22: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kirli işlerin bu bölümünde bir asfalt tesisini ziyaret ederek egzoz filtreleme sisteminin işleyişini inceleyeceğiz.
1: Rızgaralar nadiren filtrelerden rahatça çıkar.
0: Bu programda işler nadiren kolay olur. Sonra da ya dünyayı soğutmak için sıcaklığı arttırmak gerekiyorsa, tonlarca atık odunu biyolojik kömür olarak bilinen çevre dostu gübreye dönüştürürken tam olarak bu yapılıyor. Öyleyse kirlenmeye hazır olun.

0: Tek bildiğim bu adı John. Diğer çalışanlarla da tanışacağız. Harika bir eyalet olan Kuzey Carolina'da bir asfalt tesisindeyiz. Hangisindeydik? Blight mı?
1: Blight kardeşlerin tesisi.
0: Asfalt altyapımızın en önemli yapı taşlarındandır. Onsuz otoban ve şehirler arası yollara elveda diyebiliriz. Amerika'daki 4 milyar 506 bin kilometre boyunca uzanan yolların ortalama %95'i asfaltla kaplı. Ama ben sıcak bir pazar gününde asfalt yapmaya gelmedim. Tesisin en kirli bölgesini temizlemeye geldim. Filtreleme alanını. Baktığım şey tam olarak ne?
1: İşlenmiş madde bölgemiz.
0: Toz alanı diyorsunuz, evet. Değil mi? Yani diyorsunuz ki bu toz asfalt yapım sürecinin bir ürünü aslında. Ve tekrar tekrar geri dönüştürülüyor.
1: Gönderdiğimiz karışımın %45'i geri dönüştürülmüştür.
0: Bu da asfalt tesisinin yapı taşlarından biri, değil mi?
2: Merhaba, ben Alec Blight.
0: Alec Blight.
2: Evet, asfalt tesisimize hoş geldin.
0: Kardeşlerin nerede?
2: Hala uyuyorlar.
0: Uyuyorlar mı? Büyük bir fırsatı kaçırdılar desene. Henüz tanışmadık.
3: Matthew Spencer.
0: Matthew Spencer, teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsun?
3: Asfalt tesisinin operasyon müdürüyüm.
0: Yani... Büyük patron sensin,
2: evet.
0: Sen de orta rütbeli
3: evet,
0: patronsun.
3: Evet, doğru tahmin ettin.
0: John, bu besin zincirinin hangi katında?
2: John tesis sorumlumuz. Bütün asfalt tesislerine o gider.
3: Üç asfalt tesisimize.
0: Yani bu işin bir parçası gibi görünüyorsunuz. Ama aslında onlar...
3: Biz temiz işler tarafıyız.
0: Anladım. Yanlış program. Sonra
3: evet,
0: görüşürüz.
3: Yanlış
0: İyi
3: program.
0: Günler. İyi günler dilerim. Filtreleme alanını bir asfalt tesisin en kirli yeri yapan şey ne olabilir? Öncelikle filtreleme alanındaki filtreler havadaki toz ve asfalt yapımı sonucu ortaya çıkan parçacıkları toplamaktan sorumlu. Yanlış anlaşılmasın, asfalt üretimi ciddi miktarda toz ve parçacık salınımına sebep olur. Ciddi derken ciddi.
1: Temiz işler.
0: Çok memnun oldum
4: Cecil.
0: Red.
4: Evet.
0: Cecil. Oh, tanrım.
4: Etrafta koştururken gördükçe alışırsın.
0: Gerçekten koştuğunuzu görecek miyim?
4: Ben koşmam. Beni koşarken görüyorsan bu kötü haberdir.
0: Asfalt tesisleri çok yaygındır çünkü hizmet ettikleri alanlara yakın olmalıdır. Filtreleme alanları da yaygın çünkü çevreyi korumak için asfalt yapımından çıkan gazı filtrelemek lazım. Adın neydi?
5: Red.
0: Sen Red misin?
5: Evet
0: ama
5: efendim.
0: Red, Cecil. John.
5: Evet.
0: Ekip kapanmayı çoktan başlattı. Biz orada çalışırken hiçbir şeyin dışarı çıkmadığından emin olmak için uygulanan bir yöntem bu. En sevmediğim durumlardandır. Halledebilirim. Daha önce de yapmıştım.
4: İşte böyle.
0: Burada devasa bir pervanen mi var?
4: Evet efendim.
0: İçine çekiyor.
4: Sanayi tipi süpürge gibi.
0: Süpürge gibi, evet. Yani yeşil ekliyoruz ki bir sızıntı olursa havada renkten ayırt edebilelim.
4: Evet.
0: Tamam. Kolay geçen nadir görevlerden olacak sanırım.
4: Evet, büyük ihtimalle.
0: Bu floresan ultraviyole yeşil toz filtreleme alanında bir sızıntı olursa bize işaret verecek. Nasıl çalıştığını henüz bilmesem de yakında öğreneceğimden eminim. Öncesinde tavuk yemlemek gibi demiştin. Tavuk mu besliyorsun evde?
4: Hayır, beslemiyorum.
0: Affedersin ama tavuk beslemeyi nereden biliyorsun?
4: Boy atma hareketiyle aynı belli ki. Bu da sana.
0: Tamam. Tamam.
4: Ama eve götüremezsin.
0: Ultraviyole güvenlik gözlüğü ha?
4: Ciddiyim. Evet, anlayacağın üzere ellerindekini çok parlak görmeni sağlıyor.
0: Evet.
4: Umarım bir gün asansörümüz olacak.
0: Altımızdaki şey filtreleme alanı mı?
4: Evet. Üç deyince.
0: Bir.
4: Bir, iki,
0: üç. Ne oldu? Ne oldu? Kapak ağırmış.
4: Dikkat etmen gereken görüyorsun. Izgara deliklerinin her biri bir filtre.
0: Tamam.
4: En önemli nokta filtrelere basmamalısın.
0: Kontrol plaklar filtrelerin üzerinde ağırlık dağılımı için kullanılıyor. Şimdi de ultraviyole gözlük ve el feneri yardımıyla biraz önce attığımız boyadan iz var mı diye sırayla filtreleri kontrol edeceğiz. Yeşil renk sızıntı demek oluyor.
4: İpini bileğinden geçir. Böylece el fenerini filtrede kaybetmeyiz.
5: Düşürürsen hangi filtrede bilemezsin. Daha önce de oldu.
0: Birkaç kere tanık olmuş gibi konuştun.
5: Evet.
0: Bu plastik örtü gün ışığını engelleyerek ultraviyole boyayı görmeyi kolaylaştırıyor ama aynı zamanda sıcaklığı uç seviyelere çıkarıyor. Kuzey Carolina'da zaten sıcak bir pazar günüydü. Artık kavurucu oldu. Bana inanmıyorsanız kameramanlara sorun. Burada çok küçük yeşil bir nokta görüyorum. Yeşil gibi duruyor. Ama çok fazla değil.
4: Sızıntı varsa parlaklık farkını daha net görürsün. Tamam mı?
0: Hı hı. Sadece kenarlara bakacağım, değil mi?
4: Evet, kenarlara.
0: Ya da filtrenin dibine bakacaksın.
4: Filtre ne kadar yeşil?
0: Evet, evet, evet, tamam. Gördüm, gördüm.
4: Evet, sanırım 6 numarada bir sorun var. Değişmesi gerekecek.
0: Yani 5. sıra 6. filtre. Evet. İşte alan planı. Sızıntı yapan filtreyi arıyoruz ve burada olduğunu düşünüyoruz. Tombala oyunu gibi.
1: Sonraki kapıya geçiyoruz. Ve sonraki kapıya ve sonrakine bir sonrakine ve sonrakine.
0: Kaç tane kapı var?
1: 12.
4: 12.
0: Öyle mi?
1: Jeton yeni düştü.
0: Anladım.
5: Toplam 1680 ızgara var.
1: Hepsini bir günde değiştirdim.
0: Bu yüzden pazar günü yapıyorsun.
5: Evet.
0: Tamam, artık anlıyorum. Anladım, anladım. Filtre temizleme sadece pazar günleri yapılır. Çünkü haftanın diğer günleri tesis çalışıyor.
1: 3, 2, 1. Şimdi.
0: Filtre havalandırmasının içi 162 ila 177 derece Celsius arasında değişiyor. Tüm bu metalin 24 saat içinde biz içinde çalışabilecek kadar soğuması lazım. Sıcak olduğunu söylemiş miydim? Burada yeşil var.
1: Evet, bu değiştirilecek.
0: 11 numara iyi değil. 10 da değil.
1: 10.
0: 10.
1: 10 numara.
0: 10. Cecil, ayağımı tam şuraya koyacağım.
4: Gel bakalım dostum.
0: Telefonu şuraya koyalım o zaman. Ayağımı oradan geçireyim. Tahtayı da şuraya koysak. Biraz geriye geçeyim. İşte bu. Tuhaf bir oyun oynuyoruz. Neden bunu yaptık ki?
4: Arkadaşız sanıyorum.
0: Güneydeysek örtü altında gaz çıkarılmaz. Kural gibi düşün. 8 numara sağlam. 7 de sağlam. 6 numara değişecek.
1: Tamamdır.
0: Size kıyasla çok yavaş ilerliyorum galiba.
4: Önemli olan yöntem.
0: Pekala. 1 numara değişecek.
5: Evet, çok bariz.
1: Anlaşıldı.
4: Bu ne kadar önemli diye düşünüyorsan ki düşünüyorsundur. Sadece biraz toz.
0: Tamam.
4: Hava kalite kontrolü önemli. Sızıntı durumunda eyaletimiz...
5: Tesisi kapatır. Evet.
0: Çevre Koruma Ajansı 3 yılda bir tetkik yapıyor. Çan eğrisi de kullanılmıyor. Testi geçemezlerse artık asfalt üretemeyecekler.
4: Asfalt bir petrolyum ürünü. Çevre dostu olmaya çaba gösteriyoruz.
0: Evet. Komik kelime asfalt. Asıl faaliyet alanımız çevreci değil ama asfalt.
4: Ayaklarınıza dikkat edin.
0: Evet.
1: 1, 2, 3.
0: Ne zamandır buradasın?
4: Burada 10 yıldır çalışıyorum. Asfalt içinde ise 5, belki de 8 yıldır çalışıyorum.
0: Zaman akıp gidiyor.
4: Gördüğünüz üzere çoğu pazar günüm yani burada geçiyor.
0: Asfalt kilisesinde ibadet günü desene.
4: Kesinlikle hayat böyle devam ediyor.
0: Pazar sabahları. Tamam. Diğerine geçip aynı adımları tekrar edelim.
4: Sen var ya.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
7: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
9: Günde böyle. Otobit'te. Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
15: Hakan abi.
16: Ardan, senin ne işin var burada?
15: Abi benim rüyamdayız.
16: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
15: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
17: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
18: Vay vay vay. Çocuklar.
15: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
18: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
19: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam,

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bugün Charlotte, Kuzey Carolina'da Blight kardeşlerin asfalt tesisindeyim. Filtreleme alanının çatısında egzoz filtreleme sistemlerini temizliyorum. Filtreler, steroid almış sanayi tipi süpürge gibi asfalt üretimi sırasında çıkan gaz ve parçacıkları filtreliyor. Bunlar temiz mi peki?
8: Evet.
7: Neyden yapılıyor?
8: Nomex denilen maddeden.
7: Nomex mi? İnternet arama motoruna göre Nomex 60'larda satılmaya başlanılan termal, kimyasal ve radyasyon direnci yüksek, 311 dereceye kadar ısıya dayanıklı sentetik ateşe almaz bir maddedir. Yepyeni görünüyor, daha çok böyle rahim ağzına mı benziyor desem?
8: Burada bir takım yüksek maliyetli aletlerimiz var. Özel aletler.
7: Yüksek maliyetli alet.
8: Aynen öyle. Ve oldukça karmaşık.
7: Yamuk inşaat demiri veriyor bir yandan.
8: Aynı anda iki ızgara kaldırmak istersen diye.
7: İki tane mi var?
8: Evet, iki ayrı ızgara var.
7: Birlikte gelmek istiyorlar sanki.
8: Evet, haklısın.
7: Al sana yeşil, Nick.
8: Güçü çeken kazanır.
7: Kirli filtreyle ne yapıyorsunuz?
8: Normalde kenardan aşağı fırlatıyoruz.
9: Aşağı fırlatıyoruz.
7: Aa, bunu beğendim. Aşağıda biri var mı?
10: Kafalara dikkat.
7: Kirli filtre güney cepheden geliyor. Az daha kameraya geliyordu. Her bir filtre üretim hızına ayak uydurarak serbest hava akışını sağlarken her türlü toz ve parçacığı filtrelemek zorunda.
8: Filtreyi çıkarmanın en kolay yolu kuyruğu sıkıştırıp İleri geri yapmak.
7: Tam da böyle yapınca filtre aşağı kayacak. Daha da içine ittirmeden nasıl yapacağım ben bunu?
8: Nazikçe. Ha? Bu taraftan başla.
7: Sadece ucu.
8: Şimdi içine sokacağız.
7: Tamam.
8: Bazen şöyle yapmalısın.
7: Alt taraftan vurayım mı?
10: Evet, evet, aynen.
8: En sevdiğim aşama.
10: Hamile kalmış.
9: İşte böyle.
10: Bu. Baksana. Evet, aşağıdaki şu deliği
7: evet,
10: görüyor
7: baksana.
10: Musun?
7: Aynen. Bak bak. Kesin. Ama çok mantıklı. Şimdi izleyiciler boya atmamızı anladı. Hava her şeyi tavana kadar çekiyor ve delik varsa yeşil, yeşil daha görünür oluyor, değil mi? Bir bakmışsın Cecil Barrett buraya çıkıp kirlenmiş. Andrew da evet. Değil mi? Ne zamandır buradasın?
9: 6 yıl oldu.
7: Öyle mi? Hep bugün hayal etmiştin, değil mi?
9: Ha, evet.
7: İzlerken gülüyorsun.
9: Genelde senin kadar pisimdir, belki daha çok.
7: Kim bundan daha karlı çıkıyor diyordum ama kesinlikle Cecil değil. O işine odaklanmış. Aradığım kişi Andrew'muş. Başka bir pazar günü olsa şu an üstü kaplamalı, donat gibi pislik içindeydin.
8: Filtreniz efendim.
7: Teşekkür ederim, çok naziksin. Burada mı doğup büyüdün?
8: Evet, Shelby, Kuzey Carolina'da.
7: Tabii Shelby. Neden gitmiştim ki oraya? Bir kere gittim sanki.
8: Yani çok özenecek bir yer değil.
7: Kayarak inmesi gerçekten tatmin edici. Bir hata yapmadığım hissi veriyor.
8: Genelde iyi gittiği zaman sola döner ve işler bozulur.
7: Mührü kolayca açıyor yılların deneyimiyle tabii. Benden hiç yardım istemeden tornavidayla açtı. Bir kere daha işleri yavaşlattığımı kanıtladı. Bunu tek başına da yapabilirdi. Ama yapmıyor çünkü televizyona çıkmak istiyor. Oh, boom.
8: Başardın mı? Yaklaştın.
7: Yaklaştım. Sonrakini
10: artık. Dur, hedefin kamera mıydı?
7: En azından bir pahalı ekipmanı kırmamışsam kirli işler bölümü değildir.
10: Deli kaçmamaya ya da yırtmamaya çalış.
7: Aa, doğru. O zaman şey ne diyorduk ona?
10: Anlamsız olur.
8: Buna iş güvenliği diyoruz.
10: Haklı.
7: 4 saat sürecek iş 4 hafta sürer.
8: Bundan bir iş dalı çıkar beyler.
7: Bunun programını yaptım ben oğlum. 3 eğitimli profesyonel bunu yarım günde bitirebilir. 3 eğitimli profesyonel ve ben işi uzatır.
8: Bu biraz sabır işi.
7: Anlıyorum. Çok işiniz var değil mi? İlk bakışta çok sıcak, tehlikeli, zor olacak diyorsun. Bu tarz işlerde sabrın önemi hep unutulur. Zihninde huzur bulacağın yere gitmelisin, yoksa aklını kaçırırsın. Nereye gidersin?
8: Kesinlikle. Terapiye değil.
2: Hayır, onu demiyorum.
10: Bir şeyi kaçıramazsın.
2: Bence terapisi bu.
7: Hadi oradan rahatlamak için bir yolunuz olmalı.
10: Ölçüm binasında asfalt yaparken.
2: Haklı.
7: Bu üstüne düşünülmesi gereken bir şey. Yani otoyolda araba süren kimse bu işi yapanlar olmasa asfalt olmayacağını, filtreleme alanı olmadan asfalt yapılamayacağını, filtre olmadan sistem kurulamayacağını ya da Cecil, Red, John ve diğerleri olmadan filtrelerin değiştirilemeyeceğini özellikle düşünmüyor. Çok şey istemiyoruz. Bir dahaki sefere yola çıkınca bizi düşünün. Biz derken de daha çok onu.
10: Bu mühür açılmamış.
7: Aa, evet. Bunun bizi bu kadar zorlaması ilginç.
10: Evet ama son yaptığın çok kolaydı.
8: Sert davranabilirsin.
2: İşte böyle devam et Mike.
7: 8 çocuğun mu
2: evet,
7: var?
2: Evet 5 oğlan 3 kız.
7: Sana hobi
2: 3
7: lazım.
2: 3 pompon kızlı basketbol takımı.
7: Red çocuklarının adını hatırlıyor musun?
2: Red Junior, Kaylee, Malakai, Zayden, Tayshaun, Kinsley, Joel ve Ronin. Benimki de var. Ne olur ne olmaz.
7: Abi teşekkür et dostum. Diyelim. Hem de birden çok.
8: Sert davranabilirsin.
7: Evet kesinlikle.
10: Hatırlamıyor musun dedi. Ne kadar çok toz var. Evet şuraya bak.
7: Neyse ne.
10: Olur öyle. Alt tarafına at gitsin.
7: Yani bunlar çürüyor mu?
2: Evet.
8: Evet. Defalarca pişirdiklerini düşün. Yine ve yine. Evet.
7: Pişmiş mi? Bu işten para kazanıyor musunuz?
2: Evet efendim.
7: İyi mi peki? Yani... Fitreden zenginliğe der miydiniz?
8: Kesinlikle.
10: Vurdun mu?
7: Parçaladım. Geldiğimde daha az. Parmakla dönmek için çok yol var.
9: Şoklanmaktan iyidir.
10: O daha iyi bilir.
9: Kesinlikle.
7: Kim şoklandı?
10: Andrew.
9: İlk yılımda 480 volt elektroşok aldım.
7: Aa, yere devirmiştir seni.
9: Devirdi.
8: Evet.
7: Gerçekten mi? Eminim çok.
9: Evet, yüzüstü devrildim. Düşerken öndeki 4 dişimi kırmışım.
7: Şaka mı bu?
9: Hayır. Kabloyu çektiğimde yerle bir oldum. Makinede prizde kısa devre yaptı.
7: Evet. Aa, evet. Elektrik bir kere yola çıktı mı yerde olup olmamanı umursamaz.
9: Evet. Gücün de hiçbir işe yaramaz. Şu an buradaki kadar insan beni izliyordu. Şoklandığımı bilmiyorlardı bile. Ta ki ben tabii...
2: Çok fena parlıyor.
9: Parlamayı gördüler. Bıraktığımda parmaklarımdan şimşek çıktığını söylediler.
8: Bu anlatılmaz yaşanır.
7: Güvenlik şakaya gelmez.
9: Katılıyor.
7: Hani her ne kadar bazen gülmen gerekse de bir şekilde... Yani birbirinize göz kulak
9: kesinlikle
7: olmalısınız değil mi? Bahse varım her biriniz bir noktada sorun çıkabilecek bir durumda uyarmışsınızdır birbirinizi tehlikedesin
10: evet,
7: diye yani.
10: Evet.
7: Değil mi? Tamam ikinci kule üçüncü kapaktayız burası tamam. Bunu kapatma zamanı geldi artık. Orada da birden ona kadar uzanan temizlememiz gereken...
8: Üç, iki, bir.
7: Yani sızıntılar temel olarak ısı yüzünden mi oluyor diyorsunuz?
10: Kullanım süresi.
7: Ve sıcaklık mı?
10: Ve filtreler toz doluyor o
7: i̇şte
10: yüzden
7: böyle
10: de eskiyor.
7: Andrew gelip bir kamera vuruşu denemek ister misin?
10: Bakalım tutacak mı? Ben yapamadım. Ha o tutturdu.
7: Tek seferde.
10: İlk deneme.
7: Nişan bile almadı öylece attı.
10: Evet.
7: Bir tane kaldı sadece.
10: Bir, iki, üç.
7: Bu kapak çok ağır. Kolay göstermek için çok uğraşmışsın. Gören de tüy gibi hafif olduğunu düşünür. Olacak şey değil.
8: Tek başıma da açıyorum.
7: Hadi canım.
8: Yapmıştım.
7: Gerçekten.
8: Evet. 50 dolar kazandım hatta.
7: Kapağı tek başına açtığın için 50 dolar mı kazandın? Evet.
2: Alt takımını kontrol etmesi gerekti.
7: Öyledir. Ha,
8: evet. Sonuçlar olmadığını iddia etmedim.
10: Hayata dönsün diye dürttüm.
7: Bu kapağı tek başıma açabileceğimi sanmam. Yani ateş eden biri ya da yangın olsa tamam. Ama 50 dolardan daha büyük bir motivasyon lazım.
10: Birini aşağı ittir. Aşağıda tut ve diğer ızgarayı yukarıya çek. Bazen olur bazen olmaz.
8: Olmuyor.
7: Bu da olmadığı zamanlarda.
10: Evet.
7: Neden hep sonuncu baş belası olur
10: her
7: ki?
10: Her zaman.
8: Hazır olunca bırak.
7: Tamam. Şimdi de canavarın inine girme zamanı.
10: Kafalara tamam. Dikkat.
7: Umuyorum ki her zamanki 176 derece sıcaklık düşmüştür. O kadar fena değil. Bu da değiştirdiğimiz filtrelerin alt kısmı değil mi?
10: Evet, galiba uzun filtreler göndermişler.
7: Sana katılıyorum.
10: Evet.
7: Değiştirdiğimiz filtrelerin hepsi çok uzun.
10: Bu bir sorun değil. Uzun olması kısa olmasından iyi ama.
7: Ama filtrenin boyu doğru değilse...
10: Hiç sorun olmaz.
7: Öyle diyorsan doğrudur.
10: Evet, hepsini
7: doğrudur.
10: Tekrar yalnız değiştirmek
7: yukarı
10: istemem.
7: Yukarı çıkıp birlikte
10: tabii.
7: Değiştirebiliriz, sorun olmaz. Aradığımız şey ne?
10: Hamile filtre dediğimiz filtreleri arıyoruz. Izgaralara nasıl çekildiklerini görüyor musun?
7: Evet.
10: Delik olunca ve filtre toz dolunca bazen şöyle oluyor. Buf. Şişme olabiliyor.
7: Peki biz ne yapacağız?
10: İçi toz doluysa filtreyi kesip tozu yere düşürmeliyiz. Şimdi de öyle şişmiş filtre var mı diye bakıyorum. Hatta şu ikisine bir bak.
7: Evet.
10: Son değiştirdiğimiz filtrenin önündekilere altları ne kadar şiş görüyor musun?
7: Evet.
10: Merdiveni almak ister misin?
7: İyi gider gibi. Gerçi sorgulanabilirdi.
10: Yapabilirsin, sığıyor.
7: Dalga geçme.
10: Altından tutup çekeceksin.
7: Sağdan sarkana değil
10: evet.
7: mi? Onlar da ızgaraları yukarıdan sallayacak.
10: Evet.
7: Şuna bak. Oo,
10: dolu
7: tamam.
10: Hissettiriyor mu?
7: Evet. Bıçağın var mı? Tam aşağıdan mı keseceğim?
10: Evet.
7: Evet, bunun içinde kesinlikle bir şeyler birikmiş.
10: Evet. Hazır yukarıdayken bunu da değiştirmelerini söyleriz.
7: Evet, filtre fazla doluydu ama sızıntı yoktu. Artık var. Karşısındaki de aynı durumda gibi.
10: Kes o zaman.
7: Filtreleme alanındaki tozların çoğu bu tesiste üretilen asfalta geçebilir. Bir daha kanıtladık ki dünyayı temizlemek istiyorsak ellerini kirletmeye istekli olmalısın. Başka bir deyişle buradaki işim bitti. Yeni arkadaşlarım John, Cecil, Brett ve Andrew'a bu sıcak pazar günü gelip Amerika'nın altyapısı uğruna yaptıklarını gösterdikleri için teşekkür ederim. Asfalt tesisinden çıktığım zaman hamile filtre torbasının dünyadaki en pis torba olduğundan fazlasıyla emindim.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
16: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira.
17: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
18: Fıstık gibi. O zaman Obseso. Döneri gördüğün an
19: bir de Sütaş Ayran.
18: Gelsin Sütaş Ayran.
20: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
21: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina'y, milli futbol takımları resmi sponsoru.
22: Fotoğrafımızı çeksene ya.
23: Şimdi kalkama.
24: Anladım, çekeyim de ikinizi, nasıl sığdıracağım ikinizi de?
25: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
26: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
27: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Adasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Burtset, Colorado'dayız. Bir biyoloji kömür fabrikasını ziyaret etmeye geldim. Buraya daha farklı bir pislikle dolup taşan, eşsiz ve oldukça hızlı alev alan bir gübre türü olan ve kirli işler tarihindeki en büyük iddiaya ilham kaynağı olan çok daha büyük bir torbayı açmak için çağrıldım. Bugün Burtset, Colorado'da küresel ısınmaya kesin bir çözüm bulacağız. Bu sefer kesin. Evet, doğru duydunuz. Gideceğimiz biyolojik kömür firması çığır açan yüksek eminim özellikli biyolojik kömür gübresiyle ekinlerin daha iyi ve hızlı büyümesini sağlıyor. Biyolojik kömür, kömür gibidir. Çünkü odunu çok az oksijenle ya da oksijensiz ısıtmaya dayalıdır. Fakat kömürün aksine biyolojik kömür havadan karbondioksiti emer ve toprağa verir. Bu da beni Kirli İşler programında ettiğim en iddialı lafa geri getiriyor. Bugün Burtset, Colorado'da küresel ısınmaya kesin bir çözüm bulacağız. Bu sefer kesin. Evet, yine söyledim çünkü bu adam çok ikna edici ve büyük konuşmak çok eğlenceli. Mike Rowe.
4: James Gaspard, ziyaretin için teşekkür ederim.
3: Merhaba, ben Mike.
5: Merhaba, Jordan Gaspard.
3: Siz tanışıyor musunuz?
4: Aileyiz.
3: Aile işletmesi yani.
4: Evet.
5: Evet.
3: Ben de, değil mi? Efendim. Ben Mike. Kart vizitinizde tam olarak ne yazıyor?
5: Fabrikanın genel müdürüyüm.
3: Peki sen?
4: Sadece CEO'yum.
3: CEO mu?
5: Evet.
3: Peki sen?
6: Alan müdürü.
3: Alan müdürü mü?
6: Evet efendim.
3: Tamam. Biyolojik kömür atılımı kimsenin istemediği tonlarca odunla ne yapılacağının bilinmemesiyle başladı. Orman yangınlarında yanan ya da böcekler yüzünden çürüyen ağaçlar, fazla keresteler ve kırılmış ahşap paletlerden bahsediyorum, yani çöp.
4: Kendine has özellikleri olan özel bir karbon üretiyoruz. Şu anda çevrecilerin favorisiyiz. Çünkü buradaki her şey karbon negatif. Büyük ölçekte karbonu havadan çekip alıyoruz.
3: Nereye koyuyorsunuz? Toprağa mı?
4: Toprağa ya da çimento, asfalt, plastik gibi birçok diğer ürünün içine koyuyoruz.
3: Çok bilimsel geldi. Çok fazla kereste var. Keresteler bu fırınlara dolduruluyor.
5: Evet. Evet efendim.
3: Kereste fırınları da çok sıcak, değil mi?
4: Aslında bir kimyasal reaksiyon. Yani gerçekten yanmıyor.
3: Kimyasal reaksiyonun adı piroliz ve internette aratırsanız bu odunun statik atmosferde yüksek sıcaklıkta termal bileşenlerine ayrılmasıdır. Yani kereste fırını atmosfer oluyor. Piroliz hava ve su kirliliği ve sera gazlarını azaltarak çevreye katkı sağlıyor. Pirolizden sonra kereste fırınındakiler depolanıyor, incelenmek üzere ürün bandına gönderiliyor.
6: Hepsini teker teker elle ayıklıyoruz. Çöp de geldiği oluyor. Metal ve yanmamış odun parçaları da. Ama şeritte sadece karbonun ilerlemesini isteriz.
3: Henüz tanışmadık. Ben Mike.
7: Mike, memnun oldum. Ben Caleb.
8: Mike, ben Lane.
3: Mike, ben Lane ve Caleb, biyolojik kömürün kalitesini düşürebilecek pis maddeleri çıkarmakla sorumlu. Ayak uydurmaya çalışıyorum. Ne aradığımızı söyler
6: karbon
3: misin?
6: Karbon olmayan her şeyi.
3: Bu yakılmış gibi görünmüyor mesela.
6: Doğru, bu bir odun. Onu atabilirsin.
3: Atıyorum.
6: Evet. İşte bir taş, bir tane daha. Sistemin ilerisinde ve poşetlerde sadece karbon istiyoruz. İşte bu güzel bir parça karbon. Tamamı yanmış. Hala yanık daireleri belirgin.
3: Çok hızlı hareket ediyorsunuz ve buna benzemeyen nesneleri arıyorsunuz.
6: Bu karbon.
3: Anladım.
6: Güzel.
3: Bu gider yani. İlk bakışta hepsi siyah nesnelere benziyor bence.
6: Haklısın.
3: Bu karbon,
6: evet,
3: değil
6: bu
3: mi?
6: Evet, bu karbon. Hem de en iyisinden.
3: Nasıl ayırt ediyoruz?
6: Bu hala odun.
3: Bu da hala odunmuş gibi hissediyorum.
6: Parçalanır mı bu? Hayır, bu karbon.
3: Tamam, karbon. Bunun için gereken eğitimi aldığımdan emin değilim.
6: Ne eğitimi? Ateş eğitimi mi?
3: Ateşle vaftiz edilmek.
6: Evet, ateşle vaftiz edilmek.
3: Karbon gitgide daha küçük parçalara ayrılıyor. Bundan sonra nereye gidiyor?
6: Evinin bahçesine gidiyor.
3: Biyolojik kömür toprağa karıştığında besin maddelerini kendine çeker. Böylece bitkiler besine daha kolay ulaşır. Toprakta yetişip büyüyebilecek her şey için zaman ayarlı kapsül gibi düşünün bunu.
6: Orta boylu kömürler su filtrelemede ve su arıtma sistemlerinde, ayrıca patlayıcı ve silahlarda kullanılabilir.
3: Çok fazla alanı varmış gibi geldi.
6: Dünyadaki tüm yaşamın temeli karbondur. Yani çoğu şeyle tepkimeye girip çok amaçlı kullanılabilir.
3: Mangal yakarken ki kömürle bunun arasındaki görülecek sıcaklık farkı ne kadar olabilir?
8: Mangal kömürü yapmıyoruz, yani bilmiyorum. Ama ürünümüzü şu an mangala koysan büyük ihtimalle alev alır. Çünkü bu madde çok yüksek ısıda yanıyor. Şimdi tekrar yakacak olursak normal bir yangın söndürücüyle söndüremeyiz.
3: Peki burada yangın çıksa ne yapacaksınız?
8: Sokağın karşısına geçeriz. İtfaiyeyi arayıp onları iş başında izleriz.
3: Şu ana kadar biyolojik kömür olma yolunda ilerleyen odunları ayırdık. Şimdi paketleme zamanı.
6: Bu ürünümüz budu aracımız. Renkleri etkili kullanan bir kuruluşuz.
3: Hepsini siyah beyaz olarak görüyorum. Bu poşetlerdeki karbon ayıklanarak 4 farklı boyuta getiriliyor. Ham, orta, küçük ve toz.
6: Haftada ortalama 2 toz torbası alıyoruz.
3: Anladım.
6: En pahalı ürünümüz bu.
3: Gözlerine sürmemek için kendini zor tutuyorsun değil mi?
6: Evet, elim kolum kaşınıyor.
3: Biliyorum, ben de şu an çok istedim ama kendimi tutuyorum.
6: Sen daha iyi bilirsin.
3: Dolduğu zaman her paket yaklaşık 317 kilo ediyor.
6: Ayrıca ara ara kalite kontrolü yapıyoruz. Bazı odunlar iyi ama poşetin %98-99'u kömür oluyor. Bunlar biriktikçe biraz yaymayı tercih ediyoruz. Köşelere atıyoruz.
3: Tamam.
6: Doldurmaya çalışıyoruz.
3: Anladım.
6: Ne kadar sıkı o kadar
3: tamam.
6: İyi.
3: Poşetlerin sıkıca paketlendiğinden emin olmak çok önemli ama abartmadan. İçerik karbon yoğunluklu olmalıdır. Karbon görünümlü ham odun parçaları çok olursa poşet atılmak zorunda kalınıyor. Ve ürün ziyan olacağından bu durum çok ama çok kötü olacaktır.
6: Bu tam bir baş belası.
3: Görebiliyorum.
6: Buna bir bakmak isteyebilirsin. Biraz fazla doluyor gibi geldi.
3: Haklısın. Kesinlikle başaramadım. Neyse ki ben yardımsever denetleyici tanımına uyanlardan.
6: Tamam, bence bu poşetli oldu.
3: Öyle denebilir, evet.
6: Şimdi bunu artık çekiyoruz. Küçük bir kontrol yapacağız sadece. İyi karbon gibi gözüküyor.
3: Küçük bir odun parçası var. İşte aradığım buydu. Tümünü aramak gerekiyor. Küçük odun parçalarını bulup olduğu gibi dışarı atmak gerekiyor.
6: Poşetin ağzını bağla. Bir başka mesele, diğer poşetleri kontrol etmemiz için uyarı yapan bir saatimiz var. Yani tek bir yerde takılıp kalamazsın.
3: Esas sorun büyük parçalarmış gibi geldi. Birikmeye daha eğilimliler çünkü daha büyükler.
6: Evet.
3: Dolmuş poşetler ahşap paletlere konulup soğuma alanına götürülüyor. Haklı sebeplerden.
6: Olduğu gibi depomuza yerleştirmiyoruz. Çünkü gözümüzden tek bir kor kaçarsa her şeyi yakıp yıkar. O yüzden de biz...
3: Peki... Burada toplam kaç poşet var?
6: 453.600 kiloya yakın depoladık.
3: Yani bu da çok fazlaymış.
6: Evet. Daha önce tekerli yükleyici kullandın mı?
3: Tabii ki.
6: Bir daha denemek ister misin?
3: Çok iyi. Kullanmayı bilmediğim başka bir makine. Günüm güzelleşiyor.
7: Nasıl gidiyor?
6: Çok iyi gidiyor.
3: İnsanların bana bunca makine anahtarı vermesine inanamıyorum. Bariz olsa da söyleyeyim, büyük araçlar eğlenceli ve sürmesi tatmin edici. Tavsiye ederim.
9: Bunlar su kanallarının ve büyük filtreleme sistemlerinin filtre kılıfı.
3: Bu muydu?
9: İki standart boyu var, 30 ve 60 santim. Bu gördüğün orta boy kılıfımız. Bunda pirinç boyutunda kömürler var ve iki tarafı senin de gördüğün gibi düğümlü. Genelde bunun alıcısı onlarcasını düğümlerinden birbirine bağlar ve arıtıcı gibiymişçesine bir göletin ortasına atar. Bu şekilde.
3: Tamam.
9: Esasen bu kılıfın içinden suyu geçiriyor, arındırıyor ve döngüye devam ediyor. Herhangi bir çeşit gübre, alg ya da benzerini içine alırsa ağırlaşacaktır ve bir noktada suda batacaktır. O zaman tüm kılıfları sudan çıkarırsın.
3: Evet.
9: Ve hazır olduklarında da sadece kılıfı açıp bahçene dökebilirsin.
3: Hazırlar yani.
9: Evet. Bunu üretiyoruz.
3: Karbonu alglerle mi etkinleştiriyorsunuz?
9: Karbon her türlü mikrobu içine alıp emiyor.
3: Emer.
9: Bu herhangi bir mikrop, mineral, ağır metal veya benzeri bir madde de olabilir. Tarım bölgesine ya da bahçene ektiğin zaman bitkiler kömürün içindeki hücre yapısına erişir ve içindeki besinleri alarak suyu dışarı katyon ve anyon değişimiyle atar.
3: Ne diyorsun sen?
9: Bilim yani, bizim işimizde çok önemli.
3: Biliyor musun? Evet, ilk bakışta üstünüz toz ve kömür kaplı görünüyor ve küçük parçaları büyüklerden ayırıyor gibisiniz ama ciddi bilimsel işler dönüyor.
9: Sonuçta sıfırdan bir endüstri yaratıyoruz ve bir süredir bunu yapıyoruz. Tabii bir de ürünümüz kendi adına konuşuyor.
3: Mesela desem ki ne yaptığını açıkla, bana böylece bakar. Aptal bir kılıf gibi.
9: Haklısın, yüzüne biraz toz atıp giderdi.
3: Evet. Peki o ne yapıyor?
6: Kereste fırınındakileri boşaltacak.
3: Belki de izlemeliyim.
6: Evet.
3: Taptaze yakılmış keresteler toplanıyor.
6: Evet, bu fırındakiler hazır.
3: Hazır bir fırın.
6: Evet.
3: Peki kereste ne kadar sürede olur?
6: Toplamda 11,5 saatti.
3: Kereste fırınındaki karbon toplandıktan sonra bu şeyler gönderiliyor. Ama tam olarak ne diyeceğimi bilemiyorum.
6: Tüm bunları tarım malzemelerinden yaptık, evet.
3: Tam da onu soruyordum. Yani bu...
6: Gübre serpici işlevi görüyor. Depolama alanının yanına yaptık. Bu da patates ayrıştırıcı.
3: Evet.
6: Burada da bir tane var. Tüm büyük parçaları o dışarı atıyor.
3: Evet.
6: Bize gelmeden önce olabildiğince büyük parçalar çıksın istiyoruz.
3: Bunlar gerçekten de kereste fırını mı?
6: Hayır, bunlar bir kaynakçıdan geliyor. Hatta üst ve altları gerçek vagon parçaları, biliyor musun?
3: Ciddi
6: evet.
3: misin?
6: Ve kenarları da yuvarlanıp kaynaklanmış parçalardan oluşuyor.
3: Yani kereste fırınını doldurup gübre serpiştirici kullanıp patates ayrıştırıcıyla büyük parçaları ayıklıyorsunuz ve böyle ilerliyorsunuz ama yaptığınız biyolojik kömür mü oluyor yoksa biyoloji ve kömür mü?
6: Yani biri ya da öteki ya da ikisi birden.
3: Yemin ederim dünyamızı kurtarmanın yolu bu makineler ve minicik geri dönüştürülmüş ve yakılıp kömürleştirilmiş odun parçalarıysa ağlayabilirim.
6: Bu da toz toplama sistemimizin bir parçası. Esas terimi bilmiyorum bile. Biz inek memesi diyoruz.
3: İnek memesi dedikleri şey ince elenmiş, fazlasıyla yanıcı tozla tıka basa dolu ve bu toz ürün şeridine düşüyor. İnek memelerini sağmak gerekiyor. Bazen içime böyle bir his doğar.
6: Burunluğunu alabilir miyiz?
3: İşler ciddi anlamda kirlenmeden önce insanların söylediği bir şey değil mi bu genelde?
6: Eve en pis halimle git.
3: Parçaları ise ağlayabilirim.
6: Toz toplama sizin bir parçası. Sistemi bilmiyorum. İnek memesi diyor.
3: İnek memesi şey ince elazasıyla yanıcı tıka basa dolu toz ürün şeridine düşüyor. İnek memelerini sağmak gerekiyor. İçime böyle bir his
6: tos. Bunu alabilir miyim?
3: İşler ciddi. Kirleden önce insanların bir şey değil bu genelde.

0: Başarabilirsen aç. Yapabilirsen de kazımaya başla.
1: Bu çok anlamsız. Rüzgar bana doğru vuruyor gibi.
0: Evet, harika duruyorsun Mike.
1: Evet, rüzgar yönünde olmanın iyi olmadığını milyonuncu defa öğrendim.
0: Sadece çok aşağı çekmemeliyiz, yoksa düşebilirler.
1: Ha. Daha geliyor mu?
0: Evet, iyi gidiyorsun.
1: Evet. Ha, gözlerimi açmaya korkuyorum.
2: Kolunla buradan yukarı uzanıp hafifçe tırnağınla tutarsan...
1: Tamam.
2: Biraz daha rahat yaparsın.
1: Tamam. Dylan bana daha da pislenme tavsiyesi veriyor. Sağ ol Dylan. İnek memesini tamamen boşalttıktan sonra ne yapacağız?
3: Çöpe atacağız.
1: Ama nereye?
3: Depolama alanında tekrar dolduracağız.
1: Tamam.
0: Evet, bunu daha sık yapmalıyız.
1: Evet.
3: Merak etme, daha 7 tane var bundan.
0: Bir sonrakine de çağırmamızı ister misin peki?
1: Tabii, harika olur. Cevap vermezsem de aramaya devam edin. Büyük ihtimalle dışarıda bir yerdeyimdir.

0: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Mehmet.
0: Efendim.
1: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni? Düşelim.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
16: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
19: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Karbonumuzu bu kadar etkili yapan şey bütün katran ve ligmentleri çıkarmamız, yani saf karbon olması.
21: Plastik kereste gibi şeyler yapabilirsin. Maddeyi güçlendiriyor.
22: Bu plastik mi, karbon mu?
21: İkisi de. Bir de organik hayvan yemine eklenilebilir. Bu da hayvanların vücudundaki toksinleri çıkarıyor.
22: Bu bir yemek mi?
21: İnekler için. Artık kimse ineklerin dışkı vegasına söylenmeyecek. Evet, bu da dünyayı gerçekten değiştirecek bir şey. Bunlar tohum topları. Aslında bu bizim karbonumuz ve kil. İçinde ağaç tohumu var. Bunu uçaktan aşağı atıyorsun. Çölünü yeşillendirmek için bu toplardan tam olarak 5 milyar isteyen büyük bir Ortadoğu ülkesiyle bir anlaşma yapmak üzereyiz.
22: 5 milyar top siparişi mi alacaksın?
21: Evet.
22: Anladım, gübre endüstrisini ve...

0: ağaçların büyüme sürecini değiştiriyorsun yani. Ciddi bilimsel keşifler peşindesiniz ama pis keşifler.
1: Evet.
2: Evet.
1: Ve bu kirli bir iş.
3: Yani en ideal ürün boyu 0.3 milimetre.
0: Tamam.
3: Aslında 3200 mikron olması gerekiyor. Bu neredeyse olması gerekenin yarısı kadardır. Çok ince elenmiş.
0: Peki bunu kim alıyor ve bununla ne yapıyor?
3: James'in bahsettiği tohum toplarını hatırlıyor musun?
0: Evet.
3: Bu genel ürün boyutlarında olmadığından...
0: Kesinlikle.
3: Bunları tohum toplarına koyabiliyoruz. Çünkü her şeyi parçalayıp kil topu haline geliyorlar.
0: Doğru.
3: Yani belli bir boyuta ihtiyaç olmuyor.
0: Evet.
3: Ama çok iyi işlenmeliler.
0: Çok iyi işlenmeli.
3: İyi işlenmeli.
0: Şimdi de içinde ultra inceltilmiş karbon tozu olan diğer torbalara geçiyoruz. Böylece sonra da kullanılabilecekler. Daha da kötü olabilirdi. Çok sıcak da olabilirdi. Yani sıcak. Evet. En sevdiğim kısmıysa bu yaptığımızın dünyaya iyi etki ediyor olması.
4: Şu an için bunu söyleyemem.
0: Şu an evet doğru.
4: Belki de gelecekte olur. Rüzgar yön değiştirdi. Harika.
0: Evet çok iyi. Sanırım beni takip ediyor.
5: Hiç esnememesindense biraz esnemesi daha iyidir.
0: Bardağın yarısını dolu görenlerdensin.
5: Buna bakarsan bu kısımlarda çok ince toz taneleri var.
0: Evet.
5: Tozdansa suya daha çok benziyor.
0: Doğru.
5: Dalgalanıyor. Çünkü taneleri çok ince.
0: Bunun sebebi parçacıkların statik enerjiyle dolması. Bu da suyun hareketini andırıyor. Tozlu bir suyun yani. Evet, su gibi dokusu var. Bir çeşit sıvı gibi. Biyolojik kömür aynı zamanda çevresel yenilenme ve temizlik projelerinde kullanılıyor. Karbon, toprağı ve suyu kirleten zehirli metal ve diğer pislikleri içine çekmekte çok iyidir. Dylan ve Ben'e misafirperverlikleri için teşekkür etme zamanı geldi ama durun, dahası var.
3: Kereste fırınını temizlemeliyiz. Bir tamir yapmalıyız. Burada bir delik var. Onu kesip yerine yeni parça kaynaklayacağız. Ama önce tüm bu yapıyı arındırmamız gerek. Çünkü bu halde kesip kaynak yaparsak bina alev alır. Bir sürede söndüremeyiz.
0: İki kişilik bir iş mi?
3: İki kişiyle biraz yakın olunuyor. O yüzden bir kişilik iş derdim. Şuradaki delikle başlayabilirsin. Çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Aa evet, rüya gibi. Biliyor musun, şu gözlükleri alabilirim. Güvenlik prosedürü uzmanı değilim ama havada bu kadar minik ve sıcak karbon uçuşurken gözlüklerin güvenlik için gerekeceğini düşündüm. Evet, aşırı yapışkan değil mi? Saatler sürecekmiş gibi geliyor.
3: Artık çok daha iyi başa çıkıyoruz. Öncelerde şu an çalıştığın bu alan buradan başlayıp ta şu kenara kadar uzanıyordu. Tam şuradan.
0: Evet, evet.
3: Yani fırın başına 1186 metreküp kömür temizlememiz gerekiyordu.
0: Bu normal bir şey yani.
3: Evet, dışarı doğru süpür yeter.
0: Tamam.
3: Hepsini toplarız. Sonra da fırına koyup yakarız. Ve yine karbona dönüşür.
0: Tamam. Kaynağı sadece buraya yapacaksak neden tümünü temizliyorum?
3: Çünkü sen buradasın. Değil mi? Tamamını temizliyoruz çünkü dediğim gibi. Bu birikmeye devam edecek.
0: Anladım.
3: Yüzlerce yanmış kömür var orada. Yani bu haldeyken temizlemesi çok daha kolay.
0: Normalde bu iş için daha iyi bir yol vardır dediğim zamandır.
3: Sırf bunun için yapılan aletlerden bahsediyordun. Biz küçük şeyi çok severiz.
0: İşte bunu diyordum.
3: İşte. Al. Bunu deneyebilirsin.
0: İşler değişti. Bu alanda bu fırınlardan yüzlerce var ve her gün en az 20 tanesi çalışıyor. Bu da demektir ki günde en az bir tane temizliyorlar. Yani işleri asla bitmiyor. Günün karar anlarından birindeyim. Burada seninle kalıp bu fırını baştan sona temizlesem mi? Yoksa kameraya bakıp Colorado'nun en pis köşesi olduğunu düşündüğüm yeri gösterip mesajımı mı versem diyorum.
3: Bu tamamen sana kalmış Mike.
0: Pekala. Fırın yeterince temiz olana kadar seninle kalayım. Özel aletlerinizden birini kırmış olabilirim.
3: Tanrım.
0: Açıkçası çok kötü oldu. Tümünü temizlemek üzereydim ve alet elimde kaldı.
3: Sert vurmadığını mı iddia ediyorsun? Dürüst ol.
0: Hayır, gerçekten de kazaydı. Bence şu an en mantıklı şey etrafta dolaşıp herkesin elini sıkmak.
3: Sağ ol,
0: bu
3: Mike.
0: Felekten gün için sağ ol. En koyu siyah renkten de pisim. Kazandınız. Kirli ama eğlenceli günümüz sona erdi.
5: Orada bir şey mi kırdın?
0: Kazara oldu. Gerçekten olur
4: böyle şeyler.
0: Teşekkür
4: ederim.
0: Çok misafirperverdiniz. Sağ olun. Harika bir gündü. Korkunç ama harika. Bugün içinde James, Jordan, Caleb, Ben, Lane ve Dylan'dan çok şey öğrendim. Onlar odunu karbona çeviren ve kılıflarla dünyayı kurtaranlar. Bu bölümde bir konu aradıysanız haklısınız. Filtreleme alanı ve asfalt tesisinden biyolojik kömür dolu kılıflara geçtik. Ve bir kere daha temiz bir dünya için ellerimizi kirletmekten korkmamamız gerektiğini vurguluyorum. Zaman zaman bunu tekrarladığımı duyabilirsiniz. Bugün Burton, Colorado'da küresel ısınmaya kesin bir çözüm bulacağız. Bu sefer kesin. Ya da sadece kirleniriz. Odunu karbona çevirirken en çok kirlendiğim gün bugün müydü? Söylemesi zor. Bir keresinde Strump kömürüyle uğraşmıştık ve çok ama çok pisti. Gerçekten çok pisti. O günde ayrıldığım zaman kendime dedim ki Mike, bir daha asla bu kadar kirlenmeyeceksin. Ama sonra lanet bir kamyon önümden geçti ve çok yavaştı. Düşüncemi haksız çıkarıp acaba bu en kirli gün mü yoksa en sinir bozucu gün mü diye düşündürdü. Açıkçası ben de bilmiyorum. Tamam.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Biskolatadan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
14: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
15: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: fırsat.
1: Bazılarımız için nasıl uyum sağlayacağımızı bulmak uzun zaman alıyor. Ama her şey kendine saygı duymakla başlıyor. Ve biz bunu alamayan çocuklarla çalışıyoruz.
2: Çocuklarla gayri resmi olarak çalışmaya başladık. Çünkü Eric önemli ölçüde disleksi. Bunun öğrenciler için zor olabileceğini de biliyor.
1: Bu 1909 model bir baskı makinesi. 1450'de başladıklarını hatırlatmak istiyorum. Tıpkı keşişlerin içecek yapmakta kullandıkları tekniğe sahip. Tam 24 yıl önceydi. Bir ortaokul rehber öğretmeninden telefon aldım. Bana Brett adında 13 yaşında bir oğlum var ve onu ihmal edip kaybetmekten korkuyorum. Getirip sizinle tanıştırabilir miyim diye soruyordu. İşte öğrencilerle çalışmaya böyle başladım. Güzel görünüyor değil mi?
2: Böylece bir program oluşturduk ve Humboldt Bölge Eğitim Ofisi ile işbirliği yaptık.
1: İnsanlar matbaa makinesini Gutenberg'in icat ettiğini düşünüyorlar. Oysa o dizilebilen harfleri icat etti. Büyük harfler ve küçük harfler. Yazımı doğru mu? Eğer gençlere ustalığın onurlu ve saygın bir geçim yolu olduğunu gösterebilirsek, bence iyi bir şey yapmış oluruz. Benim adım Eric Hollenbeck. Kör giriş kesimi yapacağım. Ailemle birlikte Eureka, Kaliforniya'daki Blue Ox Millworks'i işletiyoruz. Bu inanılmaz. Bunu yapabiliriz. Unutulmuş hazineleri alırız, onlara yeni hayat veririz. Bu sabah bizi ziyarete gelen genç misafirlerimiz var. Merhaba çocuklar.
3: Eric, genç dostlarımla tanışmaya ne dersin?
1: Harika. 24 yıl önce lise programını başlattığımızda Brett buraya gelen ilk gençti. Öncelikle buraya gelip bizimle bu büyük deneyi yapmaya gönüllü olduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Boya yapmayı deneyeceğiz. Kendi binamızı boyayacağız. Brett liseyi bitirmeyi başardı. Şehir merkezinde kaykay işi yapıyor. Bu gerçek bir hikaye. İşinde bu çocuklara yardım ediyor. Bu benim torunum Melana.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
1: Bugün de bizimle birlikte çalışacak. Hadi şimdi işe koyulalım. Size aklımdakileri anlatayım.
3: Eric'in büyümem ve gelişmemde olumlu bir etkisi oldu. Yıllarca Eric Hollenbeck'i tanımakla ve 13 yaşında onun yanında demirci çırağı olarak çalıştığımı söylemekle övündüm.
1: İşte boyayacağımız bina. Burada çeki düzen vermek istediğimiz bir eski yapı var. Ve yeni bir kat boyaya ihtiyacı oldu kesin. Hatta süslemek için ahşap işçiliği bile uygulayabiliriz. Bu liseli çocukları önümüzdeki 2 gün boyunca burada meşgul edecek pek çok işimiz var. Öncelikle bugün 10 litre boyayı 7 dolardan daha ucuza mal etmeye çalışacağız.
6: Bu çok güzel.
1: Şehirde 10 litre boyayı 125 dolardan aşağı alamazsınız. Şimdi size süreci anlatayım.
6: Hadi şu boyayı yapalım.
1: 8 litre su kaynatacağız, üzerine un ekleyeceğiz. Bu haliyle 15 dakika kadar kaynatacağız. Un sizin yapıştırıcınız olacak.
7: Çırpıyoruz.
6: Sadece su ve un.
1: Topaklanmaması için karıştıracağız. Bu işlerle uğraşmak, boya yapmak beni 20 yaş gençleştiriyor. Kapağını aç ve 250 mililitre ekle.
6: Tamam.
5: Bu demir vitamini mi?
1: Evet. Demir sülfat. Teşekkürler. Evet, ezmen gerekecek şimdi. Demir sülfatla antibakteriyel bir koruma sağlayacağız. Böylece boyamızda küf ve benzeri şeyler üremeyecek.
6: Hepsini boşaltayım mı?
1: Evet. Bu yöntemin tarihi 1400'lere kadar uzanıyor.
6: Bu harika. Kesinlikle etkileyici.
1: Demir oksit katacağız. Yani bildiğiniz pas.
6: Bunu sevdim.
1: 600 bin yıl önce ne çıkardıklarını biliyor musun?
6: Hayır.
1: Yarım milyon yıldan fazla yani. Aşı boyası çıkarıyorlardı. İşte bu da onun gibi bir şey.
6: Bunun gibi şeyler.
1: Evet.
6: Ve onunla boya yapıyorlardı.
1: Evet. Mağara resimleri ve savaş boyası için bunu kullanıyorlardı.
6: Bu müthiş.
7: Bu zeka ürünü.
6: Evet. Bundan biraz alacağım.
1: Normalde usta bilgiyi kendine çeker. Küçük bir dilimden, herkesten fazlasını çıkaracağımı düşünüyorum. Çünkü onların sahibi olmadığı bir bilgiye sahibim ve bunu korumalıyım. Kameralar hazır mı? Rengini oluşturuyorum.
7: Evet.
1: Her seferinde küçük miktarlarda ekleyeceğiz.
6: Güzel.
1: Günümüzde Amerika'da bulunan ustalardan bilgilerini paylaşmalarını rica ediyorum. Lütfen bunu yapsınlar. Şimdi de büyük bir kutu bezir yağı.
6: Bezir yağı ne işe yarıyor?
1: Su yalıtımını sağlayacak. Kaynatılmış bezir yağı sertleşir.
6: Tamam.
1: Ve boyayı su geçirmez hale getirir.
7: İlginç.
1: Bilginizi aktarın, gösterin, paylaşın. Tüm kalbinizle. İnanın, bilgi size tekrar dönecektir. Haydi şimdi bu boyayı küçük kaplar bulup koyalım ve boyamaya başlayalım.
6: Güzel olacağı benziyor.
3: Evet, bu taze boya. Dökmemeye dikkat et.
6: Tamam, teşekkür ederim. Brownie'lerin pişmeden önceki hali gibi.
3: Ne kadar kalınsa o kadar uzun dayanır değil mi?
1: Evet Brad, bu kesinlikle doğru. Bence iyi duruyor, ne dersiniz?
6: Evet, gayet iyi görünüyor.
7: Babamız herkesle rahatlıkla ilişki kurabilir. Yaş grubu fark etmeksizin. Bu doğru.
5: Pantolonun nasıl?
1: Harika bir pantolon. Tıpkı benimki gibi. Aynı yerden mi satın aldık yoksa?
7: Gençler onun etrafını sarıyor.
0: Hayvanlar onu takip ediyor.
7: Ve kuşlar. Yürürken onu takip ediyorlar.
1: İşte tavuklar. Ve tabii horozlar. Nasılsınız?
7: Pamuk Prenses'in erkek versiyonu gibi.
0: Evet.
7: Şarkı söyleme ve temizlik yapma kısımları hariç.
0: Bazen şarkı söylüyor.
7: Evet doğru.
0: Evet.
7: Çoğunlukla bazı. Evet.
1: Muhteşem. Kesinlikle harika. Göremiyorsunuz çünkü çok yakınındasınız. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Olağanüstü görünüyor. Mükemmel oluyor.
6: Ve 125 dolar yerine sadece 7 dolara.

0: Brett burada babamın atölyesindeki en eski öğrenci ve benim eski kapıyı onarmama yardım edecek. Tamam. Bunların kesilmesi gerekiyor.
1: Buraya geldiğimde 13 yaşındaydım. Evde sorunlar yaşıyordum ve beni yönlendirecek birisi yoktu. Sonra demirci dükkanına gittim. Orası Eric'le zaman geçirdiğim ilk yer oldu.
0: Küçük tırtıklı kenarlar için mesafe bırakmayı unutma. Yıllar içerisinde kamyonlar kapımızı fena hırpaladı. Kapıyı görmeyip gaza basan teslimat kamyonları çok oldu. Kapıyı daha güzel bir hale getirmek ve kamyonların görebilmesi için sağlamlaştırmak istiyoruz. Oraya yaprak koymak istediğimize karar verdik. Brett'le yaprakları büyük bir saç parçasından kesmek için bir kesme meşalesi kullanacağız. Ve işimiz bittiğinde kapıya kaynak yapacağız. Bu harika görünüyor.
2: Bir dakika, bu tarafı mı?
3: Evet.
4: Boya işini halletmiş gibi görünüyorlar. O halde şimdi Melana ve Ash'le birlikte saçak pervazı yapmaya gidebiliriz. Boyadığınız binanın saçak pervazı için bunun gibi iki parçaya daha ihtiyacımız var. Boyasını bitirdikten sonra kulübemiz için süslü bir saçak pervaz yapacağız. Saçak pervazı İskandinav ülkelerinden bize gelmiş bir şey. Buzları temsil etmesi gerekiyordu çünkü her yerden sarkan buz sarkıtları vardı. Saçak pervazları sadece dekoratif değil, aynı zamanda çatıyı hava koşullarından koruduğu için işlevseldir de. Motorlu testere kullanacağız. Bu 1936 yapımı bir Oliver. Benden bile yaşlı.
2: Evet. Hangi yıl demiştin?
4: 1936.
2: 1936
4: mı? Evet.
2: Müthiş. Bu kesinlikle havalı.
4: Motorlu testereleri kullanırken sürekli ileri hareket etmelisiniz. Testereyle ne yaptığımı görüyor musunuz? Hareket etmeden yön değiştiremezsiniz. Her zaman ileriye doğru hareket etmeniz gerekir. Ancak hareket ederken yön değiştirebilirsiniz. Aksi takdirde testere kırılabilir. Bir aleti kullanırken kontrol sizdedir. Testere hareket etmiyor. İş hareket ediyor ve işi kontrol eden de sizsiniz. Geri adım atamazsınız. Bu aslında mükemmel bir hayat dersidir. Büyümenin yolu budur. İlerlemek. Peki, gelelim güvenlik talimatlarına. Açma ve kapama düğmeleri. Ben olsam parmağımı buraya koymam.
5: Mükemmel.
4: İşte burada. Onlara vermeye çalıştığımız tek şey değerli oldukları hissi. Harika bir iş çıkardığını söylemeliyim. Mükemmel gidiyorsun. Şuna bakar mısın? Evet, gayet iyi toparladın. Bu iş için doğuştan yeteneği var. Etrafından dolaş, evet. Bir övgü cümlesi. Bir insana verebileceğiniz en güçlü, en değerli şeylerden biri. Çok kolay. Ve masrafsız. Evet, evet, evet, evet, evet. Şimdi çıkıyorsun. Mükemmel. Kendilerine değer verdiklerinde ve katkıda bulunduklarını hissettiklerinde dünyanın bütün nimetleri ayaklarının altına seriliverir. İşte sarmal motifi bu.
2: Bu testere işini sevdim.
4: İlk günün sonuna geldik. Dış cephenin boyası neredeyse bitti. Harika oluyor, harika. Şimdi çocuklar yarın döndüğünde dış cephe kaplamasını bitireceğiz. Biraz yeni boya yapacağız. Süslemeleri tamamlayacağız. Sonra da saçak pervazlarını bitirmeye çalışacağız. Hepsini kendi başıma öğrendim.
2: Evet.
4: Her bir parçasını.
2: Burada olması, bunun herkese açık olması gerçekten çok güzel.
4: Herkes bir yerlerden başlar. Hepiniz.
6: Bu EFSO görünüyor.
4: E, F, S ve O mu?
6: Evet.
4: Kesinlikle EFSO.
2: Sana dilimizi öğretiyoruz. Evet. Efso.
4: Ne dediğimi bilmiyorum. Televizyonda küfür etmiş olabilirim. İnanın bilmiyorum. Ama çok iyi vakit geçiriyorlar. Çok.
2: Efso.
4: Bu lisanı anlamıyorum ama size katılıyorum. Efso görünüyor.
2: Hadi işe dönelim.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Hazır değiliz biz.
8: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
9: Ararı bulun.

0: Doğru, geri geldi. Trend yol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız. Obseso. Obseso. Let's go.
1: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
10: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla.
11: Anlayacağınız, ikisine de aynı mesafedeyim.
12: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
13: Servis geldi. Çanta hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Burada Blue Ox'ta bir öğrenci programımız var ve her yıl sonunda kendi yıllıklarını basıyorlar. Bunun için baskı makinesini kullanıyorlar. Kendi dizgilerini kendileri yapıyorlar. Bu onların yaptığı tek yıllık ve biz Kaliforniya eyaletinde yerel okullardan atılan öğrenciler için yıllığı olan tek devlet okuluyuz. Çünkü kendi yıllığımızı basmak için kimseden bir şey talep etmiyoruz. Bu yıllık onlar için çok önemli.
8: Baylar, ikinci tur boya için hazır mısınız?
9: Galiba.
10: Evet, unla başlayacağız. Tebeşir kullanacağız. Beyaz boya yapacağız.
8: Demir atölyesindeyiz. İhtiyaç halinde seslenin ama yalnızsınız. Yapabilir misiniz?
9: Bilmiyorum.
10: Bizi havaya uçurmayın yeter.
9: Acaba 23 ons kaç kilogram eder? Neyin içine koyacağız?
11: Hatırlamıyorum.
9: Siz bir şey hatırlıyor musunuz?
11: biraz kafam karıştı.
7: Saçak pervazı yapmaya hazır mıyız?
12: Evet.
13: Evet.
7: Tamam, bir dakika. Sıcak olduğu ceketimi çıkaracağım. Ekibin geri kalanı döşeme tahtası için farklı tonlarda boya yaptığından saçak pervazlarını yapma işi Ash ve torunum Melana'da. Bunları boyayacağız ve yerlerini monte edeceğiz. Hepsi bugün yapılacak. Hepsi bugün bitmek zorunda. Yapacağımız şey şu. Pencere ve kapı etrafındaki süslemeyi yaptınız. Şimdi bu havalı saçak pervazını buraya ekleyeceksiniz. Tamam mı?
13: Tamam.
7: Senden bir şey isteyeceğim. Şu tabancayı bana verir misin? Ash ve Melana çivi tabancasını kullanacaklar. Teşekkür ederim. Çivi tabancası neden mi bu kadar önemli? Hiç kullanmadıysanız bilemezsiniz. Emniyetini açmanız gerekiyor. Aşağı itiyorsun. Bu. İşte bu kadar.
12: Önce senin denemeni istiyorum.
13: Peki.
7: Bravo.
13: Eğlenceli.
12: Oh.
7: Perfecto.
12: Kesinlikle.
7: Bu Yunancaydı. Peşinde olduğumuz tek şey iyi olduğumuzun ve mevcut kişiliğimizle değer gördüğümüzün kabul edilmesi. Sonrasında çiçekler açar.
13: Senin sıran.
7: Yetenekleri zamanla gelişiyor. Bu bitkinin yetişmesi için gereken gübre gibi.
10: Daha çok enginara benzedi.
8: Kozalığa da andırıyor ama sorun değil. Biraz şekil verip yaprağa benzemelerini sağlayabiliriz.
10: Doğru.
8: İki tane daha yaparsak işimiz bitecek.
9: Buraya mı dökeceğiz?
11: Hı-hı.
9: Evet.
11: Oraya dökmemiz gerektiğini sanıyordum.
9: Neyin için?
11: Oraya. Kaynayan suyun içine.
9: Oraya mı koymamız gerekiyordu? Doğru yaptığımızdan emin değilim.
7: Tanrım. Liseli çocuklara bakar mısınız?
9: Bu pek doğru görünmüyor.
7: Hayattaki tek görevleri bir kimlik oluşturabilmektir.
11: Sence de çok fazla un koymadık mı?
9: Çok mu oldu?
7: Bunu bir gecede başaramazsınız.
11: Erik kurabiye yapmak isteyebilir. Çünkü bundan bisküvi dışında bir şey yapılmaz.
7: Bunu mutlaka denemek zorundasınız. Aman tanrım, neyse ki bu astardı. Çünkü hiçbir işe yaramayacak. Bunu yeniden yapmalıyım, uygun kıvamı bulana dek.
8: Ne kadar un koydunuz, tarttınız mı?
10: Gereken miktarının iki katını kullanmış olmalılar, iletişimsizlik yüzünden.
8: Çözümü kolay. Onu yarıya indirelim ve yarısı için gereken suyu ekleyip tencerede karıştıralım.
10: Olur mu dersin?
8: Evet, sadece un ve su.
9: Tamamdır. Kıvam iyi gibi. Harika oldu.
7: İşte boyayı yaptılar. Bu bilgi sonsuza kadar onların.
13: Sence bu renk iyi mi?
7: Kesinlikle iyi.
13: Bence havalı bir renk oldu.
7: Bence harika görünüyor.
10: Şuna bakın çocuklar.
8: Bu Bradley üzerinde çalıştığımız kapı. Ama buradaki üç çatalın yerini değiştireceğiz. Yani biraz kaynak yapacağız.
10: Bu şeyi alacağım ve bir kaynak oluşturacağım. Bu iki metal parçasını birbirine kaynaklayacağım. Hazır mısınız? Gözlerinizi koruyun. Başlamadan önce korunun dediğinizden emin olmalısınız.
9: Korunun.
8: İşte oluyor.
10: İşte yapmaya başladın.
8: Projenin bir sonraki adımına geçtik. Kapının yenilenmesi. Burası her bir yaprağın kapıya kaynaklanacağı yer. Bu yaprakların daha büyük ve sağlam olmasının gelecekte sürücülerin dikkatini çekeceğini ve böylece kapının ezilmemesini sağlayacağını umuyoruz. Evet, dengeli. Sanırım başardın.
10: Bugün kaynak yaptınız.
8: Tebrikler.
12: Büyük baba, buraya gelebilir misin?
7: Beyaz boya kullanarak süsleme işlerine başlamak üzereyiz. Yalnız boya yeterince kalın değil. Tam olarak doğru yapamadık. İşe yaramadı.
12: Bazen işe yarıyor.
5: Bazen yaramıyor.
12: Evet, bazen evet. De yaramıyor.
7: Bir hata yaptığınız zaman bundan çıkış yolunuzu düşünmelisiniz. Hatayı nasıl telafi edeceğinizi bulmalısınız. Daha önceki kırmızı boyamız var, değil mi?
12: Peki, tamam.
7: Bakalım ne olacak. İşleri bu şekilde tamamlarsınız. Ve bu şekilde ustalaşırsınız. Bakalım birbirine karıştırabilecek miyiz? Ne düşünüyorsun? Yeterli bir ton farkı oluşturdu.
13: Evet, bence bu iyi.
7: Ortaya bir sorun çıkıyor ve onu çözüyorsunuz. Bu işe yaramadı. Tamam, şimdi başka şekilde deneyelim. Sanırım bunu yaymak istiyoruz.
12: Evet.
7: Yayabildiğimiz kadar yayalım.
12: Harika görünüyor.
7: Bırakın beyazlar tamamen karışsın. Şunu söyleyebilirim. Hayat böyle bir şey. Bunu her gün yapıyoruz ve açıkçası farkında olmadan yapıyoruz.
12: Boya işini becerememiş olsak da artık neyi yanlış yaptığımızı biliyoruz. Bir dahaki sefere beyaz boya yapmaya çalıştığımızda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum.
7: İşte doğru bakış açısı bu.
12: Bugünden aldığım en önemli ders bir şeyleri kendim yapmanın ve bir şeyler üzerine çalışmanın değeri. Bu paha biçilmez bir şey. Ve bütün bunların nasıl yapılacağını ailem ve yeni arkadaşlarımla birlikteyken öğrenmek inanılmaz bir deneyim.
10: Biraz daha aşağı. Ayak takımını dışarıda bırakacağız.
8: Ümidimiz bu daha büyük yaprakların eklenmesiyle kamyonların artık kapımıza çarpmaması.
10: Evet Kara. İyi iş çıkardık.
8: İyi görünüyor. Mükemmel.
7: Açtım. Oh, şuraya bak. Muhteşem.
8: Elbette harika olacak.
12: Yoksa buna şaşırdın mı?
7: Hayır.
8: Oldu. Evet.
7: Son dokunuşlar. Ah, eski halinden eser bile kalmadı. Şimdi arkamıza yaslanıp bakabileceğimiz, bitirdiğimiz bir esere sahibiz. Bir ustanın nasıl para kazandığını biliyorlar. Çünkü artık dünyanın görebileceği bitmiş bir ürününüz var. Ve bunu ben yaptım diyebilirsiniz. Bu benim eserim. Sorumluluk aldılar ve yaptılar. Size şunu söyleyeyim. Bu öğrenciler hayatları boyunca bunu asla unutmayacaklar. Çünkü kendi elleriyle yaptılar.
8: Afiyet
5: teşekkür
8: olsun.
5: Ederiz baba. Harika bir iş çıkardınız çocuklar.
7: Zorlu bir hafta sonuna selam olsun. Tebrikler, tebrikler. Harika iş çıkardık. Bence muhteşem oldu. Bu gururu hayatları boyunca yanlarında taşıyacaklar. Ben de onların gururlarıyla gururlandığımı söyleyebilirim. Gurur kelimesini çok kullandım.
6: Evet, sanırım biraz fazla kaçtı.
13: Hoşça kal Erik.
12: İyi günler.
7: Yine görüşeceğiz.
13: F soydu.
7: F soy.
8: Çok güzel oldu, evet.
13: Evet, harikaydı.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
15: Huzur deniz biz. Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
16: Ararı bulur.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino'sum hoş geldin.
4: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
5: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. İzlediklerinizi kendi başınıza deneyin. Doğanın kanunu kaostur. İnsanın hayali ise düzen. Henry Adams.
1: O lanet ayının yerinde olsaydım buraya bir engel koymak isterdim.
2: Olamaz. Sanki bir çırpıda halledecekmiş gibi. Şuna bak. Sakın suya düşme.
3: Bu yüzden her gün barınağı biraz daha aşağı indiriyorum. Ama asıl amacım daha fazla avlanmak. Bu iri bir alabalık.
1: Bu kayanın üzerinden sessizce yaklaşacağım. Umarım onu avlayabilirim.
4: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
3: Buradaki bambaşka bir zorluk.
5: Kuzey Kutbu'nda 100 gün geçirmek hiç kolay değil.
4: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
2: Lanet olsun.
1: 1 milyon dolar söz konusuyken pes edemezsin.
2: Aman tanrım. Günde 10 bin dolar kazanmak için ne kadar çalışırsınız?
6: Kangren gibi görünüyor.
2: Lanet olsun.
4: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
3: Barınağımın çevresinde dolanıyorlar.

0: Vurdum. Az önce o misk öküzünü vurdum. Bir okla dev bir erkek misk öküzünü avladım. Muhtemelen 35 metre mesafeden vurdum.
1: Vay canına be!
0: Sanırım bir yere gidip kan kaybından ölecek. Çok fazla kan çıktı dostum. Kaya sırtımın üzerine çıkıyor.

0: Tam şurada yukarıda. Biraz bekleyeceğim.
1: 3 saat sonra. Yetişkin bir misk öküzü 360 kilo ağırlığa kadar ulaşabilir. İki saat sonra.
0: Gün ışığı azalıyor. Hiç okum kalmadı. Bir şeyler yapmam gerek. Bazen sadece işi bitirmen gerekir.

0: tüm av faaliyetleri yerel ve ilgili yetkili makamların kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir.
1: Buna hayatta inanamazsınız. Az önce ben bu misk öküzünü bıçakla öldürdüm. Aman tanrım. Büyük bir şey avladım. Rock House'da büyük bir av. Çok minnettarım. Önümde hala uzun bir yol var. Ama bu çok çok büyük. Şu an içimden yüzlerce ayrı duygu geçiyor. Burada hızlıca halletmem gereken çok iş var. Yaklaşık 1,5 saatlik gün ışığı kaldı. İç organlarını çıkarmam gerekiyor. Avımı kovalarken Rock House'dan 3 kilometre uzağa gittim. Hava kararıyor. Şu an tüm bu organları eve götürmek istiyorum. Avın en değerli kısmı bu, evet. En iyi besinler burada. Şuna bak bebeğim. Taze yürek. Yemek zamanı. Bu saf vahşi doğadan gelen saf bir hayvan. Kesinlikle hiçbir sorunu yok ve yemek için uygun sıcaklıkta. İşte bu tam anlamıyla saf enerji. Bayıldım. Eve vardığımda buna ihtiyacım olacak. Hala yapılacak çok iş var. Bunun pek çok yönünden faydalanacağız. Gözlerin yuvalarından fırlayacak. Lanet olsun. Korkarım kamp için bir mola vermem gerekecek. Durmak istemiyorum ama buna mecburum. Derinin sadece bir tarafını yüzebildim. Evet, oldukça zor. İlk geri götüreceğim parçayı yağmurluğumun içinde taşıyacağım. Bütün bu iç organları saracağım. Üzerinde neredeyse hiç yağ yok. Hiç yağ yok. Böbrek yağı falan da yok. Çoğunlukla böbrekler kocaman bir yağ topunun içinde sarılmış olur. Bağırsaklarda da çok az yağ var. Artık taşınabilir bir paket oldu. Evet, yola çıkmalıyız. Yapacak bir şey yok. Şimdi yatıp, kuşlar uyanmadan ve başka bir şey onu bulmadan erken kalkmaya çalışacağım.
0: Otuzuncu gün. Saat 3:05.

0: sabah 9.03.
1: Gördüğünüz gibi buralarda bir ayı varmış. Onun dışkısını buldum. Bakın, boyutunu görüyor musun? Şuna bakın. Bir kısmı daha çok yeni. İçindeki meyvelerin ne kadar taze olduğuna bakıp anlayabilirsiniz. Ah, umarım tüsülenmiş balıklarımın peşinde değildir. Onları korumam gerekiyor. Barınağımın kapısını iyileştirmem gerekiyor. Yaklaşık bu kadar yükseltmem gerekiyor. Tüm bu balıkları ben yakalıyorum. Çok uzun süre dayanma şansım gerçekten yüksek. Bu bölgede biraz rağbet olduğunu biliyorum. Stratejilerim konusunda akıllı davranmam gerekiyor. Çok daha yalıtılmış ve korunaklı olmalı. Böylece bir ayı balıklarıma ulaşmak için içeri girmekte zorlanabilir. Ve bana da kalkmak için zaman kazandırır. Göl sakin. Ben de ağlarımı kontrol etmek istiyorum. Ağlarla neredeyse her gün balık tutuyorum ve Tanrı'ya şükrediyorum ki ağlarım var. Çünkü başka bir besin kaynağım yok. Lanet olsun. Aman Tanrım. Ağlarım gitmiş. Dalgalar sallayıp çıkarmış onları. Vay canına. Bu gerçekten çok kötü oldu. O şeyle bir ay boyunca yiyecek bulabilirdin. Tam bir aylık yiyecek stoğu. Balığım olmazsa uzun süre burada kalmam mümkün olmaz. Durumun özeti bu işte.
0: 30. gün. Saat 11.15.
2: Harekete geçmeliyiz. Dağa çıkıp misk öküzüne gidelim. Başka hayvanların gelmesinden korkuyorum. Gece bir kutup porsuğu ya da ayının avıma saldırmasından korkuyorum. Et konusundaki en büyük tehlike bu. Hayvanların avımı çaldığı oldu. Ertesi gün aşağı inmek için canımı dişime taktım ve üzerinde bir boz ayı vardı. Hepsini gömmüşüm. Ayı bir gecede her şeyi mahveder. Kaybetmek yazık olur. Vah canına. Bir şey midenin içini yemiş. Tamam, misk öküzüne zarar vermemiş. Misk öküzü güvende. Dikkatli olmalıyım. Şu anda yapacak çok işim var. Hem de çok. Bu da ne böyle? Bir şey duyduğumu sandım. Hemen harekete geçmeliyim. İşe koyulalım.
0: Saat 12.43.
2: Parçalayıp avlanma noktasından uzaklaştırmam gerekiyor. Her şey her zaman önce avlanma anlamına gelir. Şimdi parçaları toplamaya başlayacağım. Bir bacak var. Güzel. Sırada ön omuz var. Bunu parçalamak zor. Çok zor bir iş bu. Evet, çok. Ama bu benim normal işim. Bu avantajım var. Sırtımda tonlarca et taşıdım. İşte orada yumuşak bir fileto bebeğim. Tırmam gerekiyor. Her şey her zaman önce avlanma anlamına gelir. Şimdi parçaları toplamaya başlayacağım. Bir bacak var. Güzel. Sırada ön omuz var. Bunu parçalamak zor. Çok zor bir iş bu. Evet, çok.

0: adamlarından biriyim. Ama 100 gün boyunca erzaksız kalmak, bu çok zorlu bir iş. Burası tam bir baş belası.
1: Saat 15.01.
0: Alabildiğin kadarını almaya çalışmalısın. Vahşi doğa, çevrenize ve başınıza gelebileceklere karşı daha uyanık olmanızı sağlar. Öyle olmak zorundasınız çünkü burada arkanızı kollayacak kimse yok. Bu kuşlar etrafınızda durmadan dönüyorlar. Kuşları uzak tutabileceğim yerlere, her şeyi azar azar taşıyacağım. Kamp hırsızları bizi buldu. Onları da buraya getirdim. Baş başayız. Kesim işi. Bitkinim. Her şeyi en yüksek noktaya çıkarmak istiyorum. Bu parçaları oraya bırakıp sonra geri döneceğim. Geç oluyor. Derisini de alıyorum. Ben yokken eti bu örtecek. Sonra derinin etrafına kayalar koyup üstüne de bir sürü ağaç yerleştireceğim. Bir şeyin avımı çalmasından çok korkuyorum. Bunu kampa götürmek için birkaç gün daha uğraşacağım. Umarım her şey sağlam kalır. Çünkü daha fazlasını yapamam.

0: Sıla.
1: Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Sütaş ayran, sütaş ayran.
8: Çiğ köfteyi gördüğün an.
9: Sütaş ayran?
8: Gelsin sütaş ayran.
7: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
10: Big Ross'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Migros hepimize iyi gelecek.
12: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı.

0: Haydi Türkiye.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
3: Bu salı binde dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.

0: Onlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
1: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
2: Çekiyorum.
3: Evet.
4: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
8: Birinci gün. Saat 9.46. 7 kişi kaldı.

0: Bir evim var. Daha çok bir kulübeye benziyor. Bir yatağım var. Daha çok bir iskelete benziyor. Yanan bir ateşim var. Bu da kalbimin bir gün daha burada kalmak için özlem duymasını sağlıyor. Hedefim 100 güne ulaşmak. Bu yüzden burada oturup dua ediyorum. Evet, söylediklerimi dinleyin. Ağamda balık isterim. Tuzaklarımda tavşanlar olsun. Evet, bir geyik. Geyik nerede? Bir sürü ayı ve çok fazla ayı dışkısı gördüm. Ve bu benim yaşadığım hayat. Bir süredir bekliyorum ama bana güven küçük dostum. Bu yüzden ateşin yanında oturuyorum. Bütün gün taşıdığım o kamerayla ne diyeceğimi düşünüyorum. Bam bam dadam dadam dadam dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Güzel şarkı oldu.
1: Mevcut sıcaklık 0 derece.
0: Şimdi ağamı kontrol etmeye gidiyorum. Ağamla çok balık yakalayabildiğim için şanslıyım. Balıklar burada benim can simidim gibi. Beni kurtarıyorlar ve karnımı doyuruyorlar. Kendi balığımı tutuyorum. Ama son zamanlarda işler değişti. Bugün balık yok. Günde 2, 3, 4 balık yakalarken şimdi hiç yok. Şu anda sadece saklama yerinde asılı duran balıklarım var. Yeni bir strateji bulmam lazım. Her gün depoma yiyecek koymanın bir yolunu bulmalıyım. Belki de derindedirler, bilmiyorum.
2: O yüzden ağa aşağı indireceğiz. Balık bulalım.
0: Planımız ağları suya yaklaşık 3 metre daha indirmek. Ağları bu tarafa doğru çekmeye çalışacağım çünkü bence su orada daha derin. Zor kısmı daha başlamamış bile. Hava gerçekten soğuduğunda işler zorlaşacak. Bir şekilde işe yarar herhalde. Bekleyip göreceğiz. Keşif deniz piyadesi olmama rağmen hayatımda yaptığım en zor şeydi. Bu keşif deniz piyadesi olmaktan daha zor değil. Keşif keskin nişancısı olmaktan daha zor değil. Aynı derecede zor. Farklı bir şekilde zor. Ağamın neye benzediğine dair fikrim yok. Yani derin. Bu sadece benimle ilgili değil. Bunu oğlum için yapıyorum ve bunu tüm keşif ve keskin nişancı toplulukları için yapıyorum. Devam etmeliyim. Umarım ağa biraz balık takılır ve benim büyük umudum bu.
1: 31. gün. Saat 11:27.

0: Dün gece balıkçılıkla ilgili bir aydınlanma yaşadım. Buz istediğim kadar çabuk oluşmuyor ve daha derine gitmek istiyorum. Ama teknem olmadığı için çok zorlanıyorum. Dün arazimin her yerini dolaştım ve bir varil buldum. Varilin etrafına bir sal yaparsam, varili koltuk olarak kullanıp kürek çekerek balık tutmaya başlayabilirim. İyi fikir. Şimdi varili getireceğim ve sonra bir iskelet yapacağım. Tamam. Çok hafif kar yağıyor. Önemli bir şey değil. Umarım bu bunun kötü bir fikir olduğuna dair bir işaret değildir. Yakıtım azalıyor çünkü tuzak kurmak biraz sinir bozucu oldu. Ama bulduğun şeylerle yaratıcı olman gerekiyor. Biraz çaresizim. Bence bu çok zor bir iş. Bu salı yapmak için ne kadar enerji gerekeceğinin farkındayım. Ama işe yaraması halinde alacağım ödül, onu yapmak için harcadığım enerjiyi fazlasıyla telafi edecektir. Sanırım haftada bir balık sonuna kadar idare etmeme yetecek kadar yağ sağlar. Bir sal gibi olacak. Her bir tarafa 3 kütük koyacağım. Oldukça iyi oldu gibi. Fena değil. Bence böyle bir meydan okumaya giriştiğinizde aldığınız riski değerlendirmede iyi olmalısınız. Eğer sonuçlar potansiyel faydayı aşarsa riski alıp almamayı yeniden düşünmelisiniz. Bu sal yapılacak en riskli şeylerden biri olacak. Hava kötüleşir ve suya düşersem geri dönmek için soğukta epey yüzmem gerekir. Tehlikeli. Yağ konusunda tehlike sınırındayım. Her iki tarafa da 2 kütük yerleştirdim. Bunlar ayak desteklerim olacak. Onları salın üstüne bağlayayım. Tamam. İşte oldu gibi. Gayet iyi duruyor. Yarın hava sakin olursa balık tutacağım.
1: İkinci gün. Saat 9:06.
2: Bir banyo daha yapacağım. Tek yapmam gereken suyu ısıtmak, çorabımı suya koymak ve kendimi ovmak. Çünkü temizlenmem gerekiyor. Hızlı kilo vermeye başlayacağım. Hava gerçekten soğuduğunda öyle olacak. Bu çok zayıf görünmediğimden emin olmak için iyi bir fırsat. Kolum zayıf görünüyor. Orası fazla kesin. Ve temiz görünüyorum. İşe koyulma zamanı. Gidip ağları kontrol edeyim. Ağlardan büyük umut besliyorum. Umarım balıklar diptedir. Umarım ağ iyi kurmuşumdur. Daha fazlasını yakalamalıyım. Erzak depolamam gerekiyor. Her an her şey büyük ölçüde değişebilir. Bu yüzden kendime yiyecek sağlamak için her yolu deneyeceğim. Vay canına. Ayı pisliği. Dün geceden kalma. Tam da ağımı kontrol etmeye gittiğim patikanın üzerinde. Bu kadar taze ayı pisliğini nasıl gözden kaçırabilirim ki? Evet, heyecanlandım. Hala buralarda, bu iyi. Ayıların avlanması zor ama bu 100 gün boyunca yetecek bir besin kaynağı olurdu. Hadi gidip ağ kontrol edelim. İşte büyük an geldi. Balık yakaladık mı, yakalayamadık mı? Sanırım yine elimiz boş kaldı. Neyse, bugün balık yok. Gerçekten başka yiyecek seçenekleri aramam gerek. Çünkü balıklar bitecek. Bu olacak ve kaçırılmaz. Bugünlük bu kadar. Yiyecek deposunda da balık var. Bu akşamki akşam yemeği. Kurutulmuş balığımı acil durumlar için saklıyorum. Aa, olamaz. Lanet olası. Şimdi sinirlendim. Lanet olsun. Orası benim yiyecek sulamdı. Ve balık kalmamış. Bu saçmalık. Aa, evet, ayı. Görünüşe göre savaş başlattı. Ayı sonunda sulamdaki balıkları çaldı. Tırmanmış, koyduğum çubuğu yakalamış ve balığı çekene kadar sallamış. Yemeğimi çalarsan yemeğe dönüşürsün. Ama içimde bir ateş yandı. Şimdi ayı düşünsün bakalım. Yapmam gereken bu ayıyı öldürmek için bir plan. Tamam, hedefim bu üç ağacı bir sonraki saklama yerim ve av kulübem haline getirmek. Şimdi bu ağacı kullanarak o ağaca tırmanacağım. Bütün dallarını keseceğim. Oradan bir ayı öldürebilirim diye düşünüyorum. Eti oraya koyacağım. Barınağımdan yeterince uzakta ve yemiş bahçesini görüyor. Ayı bu yemiş bahçesinde dolaşmayı çok seviyor. Ayılar eninde sonunda kış uykusuna yatacak. Yani zaman akıyor. O yüzden birkaç direk dikmeye başlayacağım ve sonra av kulübemi inşa edeceğim. İyi görünüyor. Ama henüz işimiz bitmedi. Vazgeçmek bir seçenek değil. Gerçek bu ve ben bunu yapmak istemiyorum. Vay canına, lanet olsun. Hayır, kolay değil. Bunu yaparak oğlum Max'e son derece zor bir şeyi yapmanın ne demek olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü kolay değil, çok zor. Başarısızlık hayatın bir parçasıdır ama zihniniz inanılmaz şeyler yapabilir. Vücudunuz inanılmaz şeyler yapabilir. Çoğu zaman ilk pes eden zihin olur. Ama bundan ders çıkarırsanız dışarı çıkıp kendiniz değiştirebilir ve daha iyi şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. Ama başlamazsanız da asla varamazsınız. En zor kısmı da bu. Bence gayet iyi oldu. Çok daha fazlasını görebiliyorum. Neler olacağını görebiliyorum. Avantajı istiyorum ve şimdi elimde.
1: 32. gün. Saat 15:24.

0: Şu anda rüzgardan oldukça iyi korunuyorum. Çok üşümüyorum ama rüzgar kesinlikle beni delirtiyor. Sürekli şöyle. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Aynen böyle duyuyorum ve sürekli sinir bozucu bir şey hissediyorum. Bunun doğanın farklı bir gücü olduğunun farkındayım. Keşke biraz dinse artık. Bugün neredeyse bütün gün barınak yapacağım. Planım bu ve bu konuda çok çalışmak istiyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Düşüyor işte. Bu barınak için hala yapmam gereken çok iş var. Yalan söylemeyeceğim. Hayal kırıklığına uğradım. Bu kadar ilerlemiş olmama rağmen uzun vadeli bir barınağın bitirilmesine ihtiyaç duyacağımı hiç düşünmemiştim. İşleri kendim için biraz zorlaştırdım sanki. Üzerinde çalışmaya devam etmek, bitmiş halini görmek istiyorum. Kesinlikle sağlam bir barınak istiyordum ve sadece temel iskeletim bile büyük bir risk olacağını gayet iyi biliyorum. Her iki ucunda üçer bağlantı noktası var ve bunların üst kısımlarını yontuyorum. Bu işte biraz titiz davranmalıyım. Kuzey Kutbu kışının bana verdiği mühletin uzun sürmeyeceğini biliyorum. Belki de bir hata yaptım. Şimdi de soluk kar yağıyor. Hızını artırıyor. O yüzden çadırımda saklanacağım. Kışın giderek yaklaştığının farkındayım. Geçen her gün işin bitmediğini gösteren bir gün daha. Bu benim hatam. Ama şimdi burada kendimi kuru tutmaya çalışacağım. Ha, lanet olsun. Brandada bir delik var. Şu anda içeri su giriyor. Sürekli aşağı doğru akıyor. Sanırım rüzgarın yıpratmasıyla her tarafında delikler açılmış. Artık su geçirmez değil. Burada başıma gelebilecek en kötü şey ıslanmak. Eğer ıslanırsam ve hava sıfırın altına düşerse, o zaman gerçekten hapı yuttum demektir. Damlalar bu direğe çarpıp uyku tulumuma akıyor. Bu da beni çok korkutuyor. Islanmasını istemediğim en önemli şey uyku tulumu. Kuş tüyü ıslanamaz. Islandığında işe yaramaz hale gelir. Bu yüzden kurutmak için şamayı kullanıyorum. Yağmur böyle devam ederse işim biter. Islak bir uyku tulumu oyunun sonu demektir. Hala yağıyor. Her şey ıslak. Neden? Neden yağıyor? Lanet yağmur! Lanet, Kuzey Kutbu'nda lanet yağmurun yağmaması gerekiyordu. Lanet olsun. Bu çok kötü.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi. Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labne ye.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Gün saat 9.02. 7 kişi kaldı.

0: akşam.
1: Yağmur birkaç saat önce dindi. Biraz temiz hava. Temiz havaya çok ihtiyacım var. Kuruması için uyku tulumumu asıyorum. Yağmurlu hava biraz canımı sıktı ama hala enerjim var. Kalkıp dolaşabiliyorum. Şu anda aşırı aç hissediyorum. Burada 100 gün kalıp 1 milyon dolar kazanmak istiyorum. Bugün uzun süreli bir barınağa taşınacağım. Pek kolay olmayacak ama iyi bir planım olduğunu düşünüyorum. Taşınma zamanı. Köşe duvarları tam olarak örmesem de brandayı kesinlikle kurabilirim. Ve böylece duvarlar yeterince dik olacağı için en azından brandadan üzerime su damlamayacak. Eğimi biraz daha artırmak suyun daha hızlı akmasını sağlayacak. İyi görünüyor. Kışın yaklaştığını hissedebiliyorum. Sadece dayanmam gerekiyor. Tam olması gerektiği kadar sıkı bebeğim. Evet, hepsi bu. Tamam. Hala hareketliyim. Hayatımı değiştirebilecek bir potansiyelle buradan ayrılmak istiyorum. Ve asıl hedefim her zaman mülk satın almak, biraz güvenceye sahip olmak ve biraz daha özgür olmaktı. Burada ne kadar çok kalırsam, bana gelebilecek o büyük meblağ hakkında o kadar çok düşünmeye başlıyorum. Şimdi zihnimi kontrol edebileceğim ve edemeyeceğim şeylere odaklamam gerekiyor. Bazen birkaç gün boyunca yağmurlu ve rüzgarlı olacak. Islak uyku tulumumu asıp ısınmaya çalışmam gerekecek. Burada miskinlere rahat yok.

0: Günaydın, kış geldi. Gördünüz mü? Şuna bakın. Aman Tanrım. Uyandığımda dünya tamamen değişmişti. Kış geldi. Elbette bununla birlikte bazı zorluklar da var, değil mi? Toprak donmuş, meyveler kaybolmuş, yakacak odunlar ıslak. Ama kış iz sürme sezonudur. Şimdi karda gece boyunca olan her şeyi görebiliyorum. Her sincap izi, tavşanların durup yediklerinin izleri, dinlendikleri yerler. Demek ki bu kar tavşanları hareket halinde. Karda izler var. Bu harika. Bu muhteşem olacak. Tuzak kurmayı kolaylaştıracak. Çünkü tavşanlar şu yöne doğru hareket ediyor. Ön ayakları ve arka ayakları o yöne doğru bakıyor. Böylece kafalarının nereye gideceğini tahmin edebilirsiniz. Tuzağı tam da kafalarının olacağı yere yerleştirebilirsiniz. Peki, tuzak kurmak için iyi bir gün değil mi? Fazlasıyla acıkmaya başlıyorum ve kilo da veriyorum. Bu yüzden ilk kar tavşanlarını yakalama umudum yüksek. Burası yeteneklerimi sınayacak bir yer. Becerilerimin sınırlarını biliyorum ve bu o sınırların ötesini zorlamamı gerektirecek.
1: Otuz dördüncü gün. Saat 9:54.

0: Mevcut sıcaklık -1 derece.
1: Evet, kesinlikle haşlanmış misk öküzü kalbi. Taze avladığın koca hayvandan. Gerçek enerjiyi. Aman tanrım. Aman tanrım. Yüce tanrım. Bu çok lezzetli. Ohoho. Ne? Alt kısmında büyük bir halka var ve bu bütün etler içinde en sevdiğim kısımlardan biri. Kalbin alt kısmındaki ilk 3-4 halka. İşte bu bir avcının ödülü. Muhteşem. Bu bir sonraki ava kadar enerji verecek. Misk öküzümüzü bulmaya gideceğiz. Sulu kar var ama yapabileceğim bir şey yok. Orayı kazıp etleri taşımaya devam etmeliyim. Bugün bütün gün eti paketlemekle geçecek. Sabahki ilk turumda yayımı da yanıma alacağım. Çünkü eğer etimi bulmuş bir şey varsa hala orada olacaktır. Umarım her şey sağlamdır. Bu şey çok uzakta, evet. Hata yapıp kendimize zarar vermemiz ve o eti bir şeyin yemesine izin vermediğimiz sürece durumumuz oldukça iyi. Dağ yolunu neredeyse yaraladım. Her yerde ayı izleri var. Ayı izlerini görmek biraz şaşırtıcı. Daha önce de kışın ayılar görmüştüm. Pek sık rastlanmaz. Umarım avımı dağıtmamıştır. Buradakiler çok değerli. Ah, hayır. Kafası burada. Bir ayı gelip misk öküzü Zula'mı yağmalamış. Tam buradan yemeye başlamış. Burası. Sonra da buradan yemeye devam etmiş. Bu ayı dili tamamen temizlemiş. Bütün eti, başın arkasındaki kılları, çene etini. Yukarıda olduğundan eminim. Eminim çok yakındadır. Hemen harekete geçmeliyiz. Asıl endişem Rock House'a geri dönmek. Çok çok çok çok çok ağır bir yük olacak ama hepsini taşımaya kararlıyım. Tekrar üstünü örteceğim, evet. İçine bir şey girmesin diye dua edelim.
0: Saat 11.15.
1: Et taşımak en zor işlerden biridir. Çok ağır bir iş. Diğer işler yanına bile yaklaşamaz.
0: Saat 12.26.
1: Lanet olsun. İlk yük geldi. Çok zorlandım. Sırtımda pek çok hayvan taşıdım. Büyük parçalar. Geyik, karibu, koyun, ayı posları. Muhtemelen omuzlarımdan 20 ton et geçmiştir. Her yıl biraz daha ağırlaşıyorlar. Kar yağmaya başladı. Zemin çok kaygan. Evet, çok kaygan. Her gün çok fazla kalori yakmaktan endişe duyuyorum ama bunu bitirmem gerekiyor. Muhtemelen 2 kilometre ya da daha fazla. Ne mücadele. Yorgun düştüm. Ve geri dönüp bir parça daha almam gerekiyor. Hareket zamanı. Bu bir gece daha dayanırsa yarın tüm eti içeri alabilirim.
2: Ay aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
3: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere

0: Döneri gördüğün an
1: bilir süt ayran.
0: Gelsin süt ayran.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
9: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Dördüncü gün, saat 15.57. 7 kişi kaldı.
14: Havalar. Havalar, raporlar kar yağdığını söylüyor. Dışarısı sanki Noel gibi. Bu hava işte burada, bu barınakta bir tane daha ağ yapmamı gerektiriyor. Bir tanesini kaybettiğime göre bir tane daha yapmak için uğraşmam gerekiyor. Sanırım yeterince ipim var. Biraz ipim var. Elimde mekik bulunmuyor. Bu yüzden onu bu köşeden şuradaki köşeye uzattım ve aşağı doğru örmeye çalışacağım. Şu anda iplerimi burada seriyorum. Yarın kızımın ikinci doğum günü. Harika. 2 yıl oldu. Hayatı ve güzelliğini görmeye başladı. Bunu yapmaya ve güçlü kalmaya çalışıyorum. Çünkü kızım için daha iyi bir hayat istiyorum. Aklımda sadece bu var ve onun için en iyisini diliyorum. Harika. Ailem beni ayakta tutuyor. Hayatta kalabilmem için bana iyi enerji veriyor. Sanırım avlanmaya hazırız. Sana güveniyorum. Sakın suya düşme olur mu? Böylesine devasa bir göl ve elimde küçücük bir ağ. Ama elimden geleni yapmam gerekiyor.
13: ...35. gün... ...saat 9.17... ...mevcut sıcaklık... -2 derece...
15: ...su hiç olmadığı kadar sakin... ...balık tutmaya gideceğim... ...buna mecburum... ...denemeliyim... ...tamam hızlı hareket edelim... ...çünkü oltaya bir şey takılabilir... Geçen her dakika kilo kaybediyorsunuz. Yağlarımın biteceği konusunda içimde bir endişe var. Burada ne kadar iyi durumda olursa olsun, herkesin yargı yeteneğini bozabilecek bir tür mineral veya vitamin eksikliği söz konusu. Bu yüzden burada her şey daha da riskli. Asal işe yarasaydı ne güzel olurdu. Buzla kaplanmadan önce yaklaşık 2 hafta balık tutabilirim. Ama burada çok dikkatli olmalıyım. Suda tek başına olmak işleri içinden çıkılmaz hale getirebilir. Tamam. Elimizdeki bu. Üzerine taze yem takacağım. Sonra kürek çekip oraya gideceğim. Bu da beni 10 metre kadar daha ileri götürecek. Ve umarım orada balık yakalarım.

0: gelir.
1: Şimdi suya indireceğim. Yüzüyor. Tamam, yüzüyorum. Biniyorum. Pekala, hadi deneyelim, tamam mı? Hadi. Aman Tanrım. Yüzüyorum. İstediğim kadar dengeli değil. İşler karışacak. Muhtemelen yüzmem gerekecek. Oltamın takılabileceği devasa kayalar var. Burası biraz korkutucu. Ah, bacağıma kramp girdi. Oh. Bu kötü bir fikir. Sanırım geri döneceğim. Bir kayaya yaklaşıyorum. Sıkıştı. Ah, lanet olsun. Hayır, hayır, hayır, hayır. Ah, hayır. Ah, hayır.

0: dengemi kaybettim. Devrileceğim sandım. Kötü, su sandığımdan daha soğuk. Büyük zafer kazanacağım sanmıştım. Her yerden dolanıp bir sürü balık tutacaktım. Şimdiye kadarki en soğuk günü ve ben bir salla suya açıldım. Her şey net görünüyor. Bu sal büyük bir balık avı için hazır değil. Dengesiz. Kontrolünü kaybedip düşmek istemem. Ah, birkaç hafta balık tutabilirdim. Hayal kırıklığı. Ah, sanırım artık bunu aklımdan çıkarabilirim. Güzel saldı. Rezil bir şey. Bizim rezilimiz.
1: 35. gün. Saat 13.21.
2: Sanırım bugün daha soğuk. Ama bugün bilmeniz gereken önemli şey bebeğimin ikinci doğum gününü kutluyor olması. 2 yaşına girdi ve hayatın güzelliklerini görmeye başlıyor. Keşke orada olsaydım ama yanında güzel bir ailesi var. Yani ona buradan, kuzeyden kocaman bir iyi baba enerjisi göndereceğim. Bugünkü planımsa ağımı kontrol etmek. Bu soğuk koşullarda yaşamak gerçekten çok zor. Yiyecek stoğu olmadan neredeyse imkansız bile diyebilirim. Bakalım başarabilecek miyim? Kalori eksikliği yaşamaya başladığınızda tabii ki acaba zamanı geldi mi yoksa biraz daha dayanabilir miyim diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ha, evet, işte bakın, sanırım bir balık yakaladık. Ağımız işe yaramaya başladı. Kullandığım ilk gecede hem de. Ve bize balık verdi. Mitzi bana doğum günü hediyesi olarak bir balık yakaladı. Kızım Mitzi, bu balık için sana teşekkür ederim bebeğim. Bana bu harika, harika hediyeyi verdi. Karnımı doyuracak bir şey. Evet. Hala canlı. Bir turna balığı yakaladık. Bu gerçekten harika. Ayrıca ağım da işe yarıyor. Bu turna balığı ile birkaç gün daha yiyeceğimiz var demek oluyor. Bu iyi bir başlangıç. Küçük ama ilk gün için harika gidiyor. Daha fazla balık tutarsam daha harika olur. Şimdi yeniden atmam gerekiyor. Çok minnettarım. Çok mutluyum.
1: 35. gün. Saat 14.56.
3: Dağa çıkmaya hazırlanıyoruz. Sadece 2 parça kaldı. Gidip gelmeye de devam etmeliyiz. Vay canına. Hissediyorum dostum. Elimizden geldiğince kendimi zorluyorum. Her gün bitkin düşüyorum. Ama odaklanmam gerekiyor. Bu iş beni ya zirveye çıkaracak ya da mahvedecek. Bu etin kaçmasına izin veremem. İşte ayının izleri burada. Geziyormuş. Bu bölgede bir hayvan ölüsü olduğunu biliyor. Bu onu korkutabilir. Bakın. İşte orada bir ayı var. Yavaş hareket et. Sürün ya da istersen yüz. Ne yapmak gerekiyorsa yapalım. Hiçbir adi kokuşmuş ayının ön bahçemden etimi çalmasına izin vermem.

0: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Bu salıbinde dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın!
8: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
9: Kritik dakikalar. İsmail şut ve gol. Maçı kazandırıyor İsmail. İsmail? İsmail nereye? A101'e giriyor. Kazanmaya alıştı bir kere. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
10: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
11: Nasıl ama?
12: Altın değerinde bir gol hocam.
2: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
13: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
14: Sütaş labneyi.
15: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
22: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
23: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
24: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
23: Bir fırsat.
25: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
26: Tek başına Kuzey Kutbu hikayelerine hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu gece Roland, Mark, Joe, Amos, Kylan ve Kelly ile birlikteyiz. Roland, yay ve okla bir misk öküzü vurdun. Sonra da işini bitirmek, acısını dindirmek için bıçak kullandın. Mümkünse o deneyimi bize anlatabilir misin?
27: Evet, deneyeceğim. Oldukça ilginç bir anda. Her şey olabilirdi. Orada ben ve o ve elimde sadece boş bir yay ve bir bıçak vardı. Karanlık çökene kadar orada beklemek istemiyordum ve 3-4 adım mesafedeydim. Yaklaşıp gördüğünüz gibi vurdum. Sonunda da yan yattığını ve bacaklarının uzadığını gördüğümde yan kaptaki biri duymuş olabilir bunu. Ben bunu hiç bilemeyeceğim tabii ki. Tanrı'ya şükür. Büyük bir av.
26: Yan kamptakilerden bahsetmişken ben diğerlerinden de programdaki diğer izleyicilerle birlikte olayı izlerken ne düşündüklerini duymak istiyorum. Mark senden başlayabiliriz. Şimdi Roland'ın o misk öküzünü avlarken onu izlediğinde neler hissetmiştin?
0: Acayip bir şeydi. Yani Roland bunun en efsanevi avlardan biri olduğunu söylüyor ve bu onun geçim kaynağı. Ben de bunun kesinlikle acayip olduğunu kabul etmeliyim.
26: Roland'ın bir...
27: Şükür. Büyük bir av.
26: Yan kamptakilerden bahsetmişken ben diğerlerinden de programdaki diğer izleyicilerle birlikte olayı izlerken ne düşündüklerini duymak istiyorum. Mark senden başlayabiliriz. Şimdi Roland'ın o misk öküzünü avlarken onu izlediğinde neler hissetmiştin?
0: Acayip bir şeydi. Yani Roland

0: düşünmüştü ama sonuçta 100 gün mücadelesinin güzel kısmı diğer insanların nasıl gittiğinin önemi olmaması. Her halükarda 100 güne ulaşman gerekiyor ve herkes oraya ulaşmak için elinden geleni yapıyor.
1: Joe, şimdiki sorum sana olacak. Böyle bir deneyim sırasında büyük av ne kadar önemlidir sence?
2: Bu futbol maçının sonunda son bir umutla yapılan bir hamle gibi. Şansın yaver gitmeli ve yetenekli olmalısın. Şans eseri Roland o anda ikisine de sahipti.
1: Roland, şunu sormak istiyorum. O hayvanı kampa geri getirmek için toplamda kaç kilometre yol kat ettin sence?
3: 3 günde 60 kilometre kadar olabilir ama o hayvanı parçalamak, paketlemek ve kampa taşımak gibi iş yükü vücudunun kaldırabileceği en zor ama en zor şeylerden biri.
1: Yiyeceklerini korumak konusunda bir sorum olacak. Bu bölümün büyük bir kısmı aslında bununla ilgili. Bu senin için ne kadar zordu?
4: Her şey büyük ölçüde yiyecekle ilgili. Ve bir kez yiyeceğe ulaştığında eğer o kadar şanslıysan, o zaman tamam bunu korumalıyım demelisin. Bu da onu almak için gelen her neyse onunla savaşmak anlamına geliyorsa savaşmak zorundasın. Bu ürkütücü bir görev. Yemeğimi çalarsan yemeğe dönüşürsün.
1: İlginç olan şey şu, Kuzey Kutbu'nda yiyecek çalanların sadece hayvanlar olmaması. Kelly'nin daha önce hiç yayınlanmamış görüntülerine bir göz atalım.
5: Bakalım burada ne var? Vay canına. Mantarlarla dolu... Bir sincap sulası. Aman Tanrım. Ne güzel şeyler. Ah, sincap hiç de mutlu değil. Vay canına. Sincap sanki dostum sakladıklarımdan uzak dur diyor. Şimdi bir sincap sulasından mantar çaldım. İşte bu güzel bir küçük yemek. Teşekkür ederim sincaplar.
1: Kelly, bize oradaki Zula'yı yağmalamanı ve her zamanki fırsatçılığını konuşturmanı anlat.
5: Evet, eğlenceliydi. Biliyorsun, Eylül'ün sonlarında o konuma bırakıldık. Ve o zamana kadar bulduğum mantarların çoğu çürümüş, sümüksü ve kullanılamaz hale gelmişti. Bu yüzden sincaplar benim için kendi yapamadığımı yaptılar. Ağaçların tepesine bir sürü mantar saklamışlardı. Yani bu oldukça harika bir ganimetti. Çöpçü ve fırsatçı olmak sahip olunması gereken harika bir beceridir. Oradaki hiçbir hayvan kolay bir yemeği kaçırmaz. Ben de öyle.
1: Kelly, şu anda açlıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu tür bir deneyimde açlık her zaman vardır. Ve evde oturup pizza yiyenler için o kadar... Aç kalmanın nasıl bir şey olduğunu bize anlatabilir misin? Ancak o zaman insanların kafasında canlanır.
5: Evet, yani orada yiyeceğim vardı. Ama yine de dört bir yana koşup devasa barınaklar inşa ederken çok fazla kalori harcıyorsun. Yapmamız gereken her şey çok fazla kalori yakıyor. Ve bu yüzden her gün yiyor olsam da yine de yetmiyor.
1: Ben Colby Donaldson. Yanımda Roland, Mark, Joe, Amos, Kylie ve Kelly var. Joe şu anda barınağın şekillenmeye başlamış durumda. Bayağı da sağlam görünüyor. Çok uzun sürdüğü için endişeli misin?
2: Bu öncelikleri dengelemek ve zamanını yönetmekle ilgili bir oyun. Ve ben uzun vadeli barınağa zaman ayıracağımı bilerek bu işe girdim. Barınağımın tamamlanmasını sabırlı davranmam gereken bir aşama olarak görüyordum. Ve gerçekten yiyeceğe öncelik vermem gerekiyordu. Barınaksa benim için bir nevi hobiydi.
1: Peki barınak yerine ne üzerine çalışıyordun? Zamanını neyle geçiriyordun, anlatır mısın?
2: Bir süredir bu ağ üzerinde çalışıyordum ve bu tuzak kurma, şekillendirme, barınak üzerinde çalışma ve diğer çeşitli el işi projeleriyle uğraşırken aralarında kalan boş zamanlarımda yaptığım bir şeydi.
1: Amos, ağını kaybettiğinde büyük bir darbe aldın. Böyle şeylerin olması, moralini ya da ruh halini nasıl etkiliyor? Seyircilerimize anlatır mısın?
6: Evet, bu benim için büyük bir darbe oldu. Ağ bir sürü balık sağlıyordu, bir sürü. Yani büyük bir kayıptı ama aynı zamanda ağı gölde kaybettiğim için kendimi gerçekten kötü hissettim. Gölü kirletmek istemezdim tabii.
1: Peki o noktada avcı...

0: Avcılıkta başarılı olabildin mi?
1: Hayır, çok yürüdüm ama büyük bir av görmedim. Biraz geyik izi gördüm. Biraz dışkı gördüm ama asıl yiyecek temin kaynağım tamamen avdı.
0: Galen, şu saldan bahsedelim biraz.
2: Yüzüyor. Tamam, biniyorum.
0: Gayet cesur bir hamleydi. Tam donanımlısın ama buna rağmen dışarısı yaklaşık -30 derece bir varilin üzerinde kürek çekerek Kuzey Amerika'nın en derin gölüne açılmaya karar verdin.
2: Balık için çok uğraştım ve pes etmek istemedim. Sadece seçenekleri tarttım. Bu salı yapmak bana ne kadar enerjiye mal olacaktı ve eğer başarılı olup yüzdürmeyi başarırsam işe yararsa ne getirecek diye. Ama yeterince sağlam ve geniş olmazsa 5-10 kiloluk bir alabalık yakalarsam balığın beni göle çekip yüzmeye zorlama ihtimali vardı. Bunu da hesapladım. Bu oldukça önemliydi.
0: Mark, şunu sormak istiyorum. Risk ve ödül arasında kaldığında içinden neler geçmiş o anda? Tam olarak öğrenmek istiyoruz.
3: Yani risk almalısın. Hatta dolmaya başladığında ve her yer buz kaplıyken göl kıyısında yürümek bile bir risk. Ama hayatta kalmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Herkes risk alıyor ve bunlar hesaplanmış riskler. Hayat böyle işte. Yani bir risk alırsın ve bu durumdan kurtulmak, üstesinden gelmek için yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu umarsın. Başıma bir şey gelmeden buradan çıkmalıyım.
0: Roland, bu bölümü uzaktan o ayıyı gördüğümüz anla bitiriyoruz. Muhtemelen o ayı senin misk öküzünü çalan ayı. Kışın ayı görmek ne kadar nadir bir durum?
4: Kış aylarında ayı görmek biraz tuhaf bir durumdur ve bu durum onları daha öngörülemez ve potansiyel olarak daha tehlikeli hale getirir.
0: Mark, bir ayının balığını çaldığını gördük. Bu yüzden sen de durumu tersine çevirip o hayvanı avlamaya karar verdin. Başarılı oldun mu?
3: Bunu görmek için beklememiz gerekecek, değil mi? Ama şunu söyleyeyim, ben oradayken benden bir şey alan olursa peşine düşerim. Bu savaş demektir. Meydan okumadır.
0: Tek başına Kuzey Kutbu hikayeleri bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkürler. Roland, Mark, Joe, Amos, Carlin ve Kelly. Her hafta olduğu gibi yine bölümlerin ardından bütün yarışmacılarla sohbet ettiğimiz bölümü izlediniz. Şimdi söz verdiğimiz gibi gelecek haftaki heyecan verici bölümün ön izlemesi.
5: Hey! Defolun buradan kurtlar. Bunu ben avladım. Defolun! Kendime bir barınak yapacağım. Üstünü kapatınca buraya girmeyi planlıyorum.
2: Ah, harika. Tam da oradaydım.
5: Lanet olsun. Az önce barınağımı ateşe verdim. Ha! Lanet olsun.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Baba, Amerika uzak mı?
8: Oo, çok uzakta bizim.
7: İzleyenler mi?
8: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
7: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum. İzleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
9: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalk.

0: yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Stash Labne'yi.
4: Stash Labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
7: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Hey, Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye, rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.
7: Türkiye, 783.562 kilometrekarelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Milano'dan gelen yolcuların valizleri dikkat çekiyor ve yolcular aranıyor.
8: Valizlerindeki eşyaların toplamı değil, bayağı bir yüklü gibi duruyor. Marka kıyafetler.
7: Roro gemisinden inen tır şüphe üzerine inceleme altına alınıyor.
9: Var mı gübre tabi bir eşya?
7: Valizleri aranan yolcu yasak olan bir hareket yapıyor.
10: Onu siler misin? Onu siler misin? Aç onu.
7: Çin'den gelen konteynerin dağınıklığı şüpheleri arttırıyor.
11: Harman çorman bir eşyada.
7: Taylandlı çift hediyelik eşya hayranı çıkıyor.
12: Ablama kahve fincanı getirdi.
7: Havalimanı kargo bölümüne gelen yük narkotik yönden inceleme altına alınıyor.
13: Hey! Ara en çok şüphelendiğimiz koliyi kesinlikle açtırtıyoruz. Narkotik test kitimizin sonucuna göre de hareket edeceğiz.
7: Yolcunun valizinden bozulmaya yüz tutmuş tavuk etleri çıkıyor.
14: Biz buna kesinlikle müsaade etmiyoruz.
15: Abi moralim bozuldu.
14: Tamam, sizin sağlığınız için.
7: Çin'den gelen 5 konteyner şüpheli bulunuyor.
16: Her yere yaymışlar malı.
7: Irak'tan gelen yolcunun valizleri X-ray taramasında kuşkulu bulunuyor.
17: Yoğunluk veren de şuydu.
7: Yolcunun valizinden ayakkabı dükkanı çıkıyor.
18: Arkadaşlar, bu kadar ayakkabı getiremiyorsunuz.

0: Milano'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için X-ray kontrolünden geçerken iki yolcunun yanlarında getirdiği valizlerde çok sayıda kıyafet oluşu şüphe yaratıyor ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Yeşil streçle kaplı valizler gümrük arama noktasına taşındıktan sonra bir tanesi açılıyor ve arama başlıyor.
1: Your family? Sir, your family?
0: İlk valiz açıldığında da içinde son derece iyi katlanmış kıyafetler olduğu hemen göze çarpıyor.
1: What is this?
2: It's clothes.
1: Clothes.
2: Yeah. It's shoes. Everything is clothes and shoes.
1: Her bagaj is clothes. Where are you coming from?
2: Milano.
1: Milano.
2: Yeah.
0: Erkek yolcu valizlerde kıyafet, ayakkabı ve çanta olduğunu beyan ederken kıyafetlerin nostaljik dönem kıyafetleri olduğunu da belirtiyor.
1: Abi şimdi hepsi kıyafet diyor. Orijinal mi diyorum? Evet diyor zaten.
3: Kronomuz da var, şey de var.
4: Kronomuz yaşayabildi mi falan? Kendi şahsın kendinden
1: değil. Yedi eşya kullanılmış olamaz ya. Yedi eşya, yedi hepsinde eşya var. Abi bir valiz değil. Hani kullanılmış olma şeyi çok düşük yani. Hani siz de bakın da. Havalini.
0: Gümrük muhafaza memurları valizden çıkan kıyafetleri incelerken kumaşların son derece değerli olduğunu ve içlerinde ipek giysilerin de olduğunu tespit ediyor. Valizden çıkan bir ayakkabı torbasından da Milano'daki ünlü ayakkabı üreticileri arasında olan bir markaya ait ayakkabıların olduğu belirleniyor.
5: İtalya tamam.
1: Made in Italy yazıyor da şimdi markalar farklı var. Şunlar ne? Bunlar kullanılmış.
0: Erkek yolcu, gümrük muhafaza memurlarından aldığı izinle kendilerini Türkiye'de karşılayacak olan yetkiliyle telefonda konuşurken memurlar diğer valizleri de açıyor ve içlerindeki kıyafetleri tespit etmeye başlıyorlar.
6: Ready? Together?
2: We are together.
6: From Italia?
2: Yeah, from
6: Milan. Stylist, fashion stylist.
1: Stylist diyor ya, bunlar for moda.
0: Sorgu sırasında yolcular stilist olduklarını söylüyor ve gümrük muhafaza memuru yolculara kıyafetlere ait fatura olup olmadığını soruyor.
7: New clothes?
2: Yeah.
7: Do you have invoice?
5: Whose voice?
2: No, it's performance.
7: How much?
0: Ve erkek yolcu bazı kıyafetlerin ikinci ellerden oluşan dönem kıyafetleri olduğunu ama bazılarının da yeni olduğunu beyan ediyor.
2: So listen, some stuff is new, some stuff is vintage, but it's all personal, you know.
8: Ne diyorsunuz?
2: This is it's not mine.
1: 5 euro. Abi sıfırlar da var, şey de var.
0: Memurlar tüm valizlerin açılmasını istediği anda da erkek yolcu strese girmeye başlıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken İtalya'dan gelen Ro-Ro gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor ve taşıdığı tırları gümrük sahasına indiriyor. Gümrük sahasına giriş yapan tırlardan bir tanesini şüpheli bulan memurlar, tır şoförünü hızlıca sorgulamaya başlıyor.
9: Gümlet abi eşyan var mı abi?
2: Yok.
9: Tamam, önce bir açalım bütün şeyleri, kapakları.
10: Kapakları açalım.
9: Kabine en son arayacağız. Tamam, burada sıkıntı yok.
2: Kapatıyorum burayı.
9: Tamamdır abi, kapatabilirsin. Şu an kapakları falan açalım.
0: Kabin altında yer alan gözde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar dorsenin sol tarafındaki saklama alanına yöneliyor.
9: Tamam, burayı kapatabilirsin.
10: Bu arkadaki ne demek?
9: Mühür takıldı mı buna?
10: Takıldı, bakılmış arkasına.
0: Memurlar hızlıca dorsenin sağ tarafına geçiyor ve buradaki saklama alanlarını kontrol ediyor.
5: Standart depon dışında başka depon yok değil mi?
8: Hayır, iki tane depon var.
9: İki depon var. Kapatabilirsin orayı. Bu zaten şey.
8: Kapı kaplarını kapatayım mı?
5: Yok, ölçüm depo yapacağız. Bir kabine bakalım.
0: Kabinin sağ tarafındaki küçük eşya gözleri incelendikten sonra bir memur kabine çıkıyor ve kabin aramasına başlıyor.
5: Var mı gübre tabiri eşyanız?
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Kendilerini havalimanından alacak yetkiliyle irtibat sağlayan kadın yolcu telefonu gümrük muhafaza memuruna veriyor. Ve memur giysilerin neden Türkiye'ye geldiğini soruyor.
11: Alo.
12: Merhabalar.
11: Evet, şu an gümrükte. Sizin misafiriniz mi bunlar? Türkiye'ye ne için geldiler?
12: Çekim için geldiler.
11: Çekim. Bize tatile geldiler de. Ne çekimi? Sizin kostüm dediğiniz muhtemelen birkaç parça böyle kolun elbiseleri falan herhalde. Bunun çoğu kişisel kıyafetleri var.
12: Kişisel kıyafetleri olmuş.
11: Yani yeni herkenleri yeni alışveriş yapmış galiba. O yüklü bizim için önemli olan o. Ve toplamdaki valizlerindeki eşyaların toplam değeri bayağı bir yüklü gibi duruyor. Marka kıyafetler. Bunlar gümrüğe tabi eşyalar. Biz önce bir tek tek mühürden bakacağız bu kıyafetlere bir değerini. 2 minutes later he will call. Wait. Okay.
0: Yolcuların neden bu kadar çok kıyafeti Türkiye'ye getirdiği anlaşılırken memurlar kıyafetleri tespit etmek için tek tek incelemeye başlıyor.
13: Yeni değil, eski yani. Hepsi böyle.
14: Ne olmadı?
1: Ya işin şeyi zaten hepsi böyle normal şey değil.
13: Şunlarda var mı?
0: Yolcuların 7 valizinden de onlarca kadın ve erkek kıyafeti çıkıyor. Aynı zamanda bu kıyafetlerle kombinlenecek ayakkabılar ve bijuteri ürünlerinin de valiz içinde olduğu tespit ediliyor.
13: Ha bak bunlar yeni.
1: Ya yeni de çok acayip.
0: Haydarpaşa Limanı'na geri dönüyoruz.
9: Alkol sigara getirmedin.
5: Elektronik bir şey. Olabilir Rusya'da elektronik.
9: Abi kapakları açalım sana Zahmet.
8: Kahvem var, elbiselerim var.
9: Tamam, burayı kapatabilirsin, sıkıntı yok.
8: Krem var işte, şapkalarım var, ampul var.
0: Kabinin üst kısmındaki saklama alanlarını kontrol eden memur şüpheli bir eşyaya rastlamıyor. Diğer memursa dorse altındaki doğal boşlukları kontrol ediyor.
5: Metreni ver abi.
15: Bir saniye, alayım ben seni.
1: Alırım, alırım.
0: Sol taraftaki deponun içindeki yakıt seviyesi ölçüldükten sonra deponun eni ve boyu da ölçülüyor.
9: Kaç?
8: 24 diye gördüm ben ama siz daha iyi görmüyorsunuz.
9: 29.
8: 29 tamam.
5: Çarpalım.
8: Çarpalım.
5: 29, 60, 90.
9: Kaç? 29, 60, 90 mı?
5: 150. 150 litre var burada. Diğer tarafı ölçelim.
9: Öbür tarafa geçelim bakalım.
0: Tırın sol deposunda 150 litre mazot olduğu tespit ediliyor. Ve diğer deponun ölçümüne geçiliyor.
8: Bir saniye. Oran neyse burada hemen aynıdır. Orada şey var, 29, 28'dir.
0: Ve sağ taraftaki depodan 250 litre yakıt çıkıyor.
9: 250.
5: 250.
9: 150 de o.
5: 400 litre mazotum var. 550 litre getirme hakkım var. Cezan yok.
9: Teşekkür ederiz.
0: Şüphelenilen durumun aksine tırda fazla yakıt olmadığı anlaşılıyor. Ve tır kantara girmesi için yönlendiriliyor.
5: Tamam, kantar yapabilirsin.
0: Araması temiz çıkan aracın girişine izin veriliyor. Bu arada Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor. Gümrük muhafaza memuru 7 valiz içinde yer alan kıyafetlerin değerini öğrenmek istiyor. ve kadın yolcuyu bu konuda sorguluyor. Yolcuları havalimanı çıkışında karşılayacak olan firma yetkilisi gümrüklü alana davet ediliyor.
1: Valla şimdi arkadaşlar ne iş yapıyor, neyle ilgileniyor yani?
2: Biz reklam filmimiz var. Bunlar yurt dışından gelen seyahat ediyor. Reklamda kullanılır, tekrar geri
1: gidiyor. Oyuncuların kıyafeti ama bazıları kullanılmamış, faturalı
2: şey. Baba sıfır alıyor, doğru sıfır alıyor. İstersen bir anlatalım, bizim yazımıza getirelim marabada.
1: Nereden izin aldınız?
2: Valilikten.
14: Valilik. Bizim bütün reklamlar valilik olmuş.
1: Tamam, siz o izin yazınız reklam çekmek için doğru. Ama eşyaların yurt dışından gelişi için bizim Ticaret Bakanlığı'na herhangi bir yazınız, başvurunuz var mı? Sonuçta hani biz gümrük açısından bakıyoruz. Yoksa siz film çekebilirsiniz, o bizi ilgilendirmiyor da. Hani yetkimiz de yok.
2: Tabii bizim acilen çıkarmamız lazım. Niye önermiyorsunuz, ne gerekiyorsa yaparız.
1: Valla önereceğimiz bir şey yok. Hani ne bileyim, maddi anlamda da değerleri yüksek. Şu an iki kişi var yolcu olarak. Vergi de aşağı zaten. Şu an görünen kaçakçılıktan işlem yapmak. Maalesef hani görünen o. Ben görünen olarak söyleyeyim. Tabii
0: gümrük de. Arama noktasına gelen kaçakçılık personeli valizlerden çıkan kıyafetleri değerlendiriyor ve firma yetkilisini sorgulamaya başlıyor.
1: Yani, 180 kişi oyuncular varmış. Onların kıyafetleri buradan da takviye olarak geliyormuş. Kendi depolarıyla varmış falan. Hani onlar için kullanacaklarını söylüyorlar.
14: Sıfır kıyafetler de var. Seri yok.
5: Özel tasarım kıyafetler, pahalı
14: kıyafetler. Seri yok.
1: Seri yok.
0: Getirdikleri eşya miktarı ticari mahiyet arz ettiği için yolcular hakkında adli işlem yapılacak ve yolcular savcılık makamına sevk edilecek. Yolcuların sorgusu başlarken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlık yaparken X-ray taraması sırasında bir yolcunun valizlerinde çok sayıda kapsül ilaç taşıdığı tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Yolcu ilk beyanında valizlerinde ilaç ve vitaminler olduğunu kabul ediyor ve ilaçların olduğu valizi masaya koyuyor.
16: So, open luggage please. Open luggage. What's inside?
2: This clothes, medicine.
16: Medicine? Yeah. Where is your medicine?
2: I don't know which one. This will be operation.
16: Passport please. First passport.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcunun pasaport bilgilerini kontrol ederken yolcu valizini açıyor.
16: Where are you coming from?
2: Seattle.
16: Seattle?
2: Yeah.
16: Okay.
0: Gümrük muhafaza memuru X-ray taramasında tespit edilen ilaçları bulmaya başlıyor. Yolcunun valizinden çok sayıda vitamin olduğu anlaşılan kutu çıkarken aynı zamanda cinsel güç arttırıcı ilaçlar da bulunuyor. Memur valizden çıkardığı ilaçları ayrı bir noktaya koyuyor ve diğer valizin içindeki torbayı açıyor.
16: Okay. Close.
0: Gümrük muhafaza memuru bulduğu ilaçları saydıktan sonra yolcudan diğer valizini de masaya koymasını istiyor.
16: Okay sir. Open luggage. Bu ilaçların ülkemize getirilmesi yasak. Vitamin ilaçları ama vitamin ilaçlarının hepsi de yasak. Doktor reçetesi olmadan herhangi bir şekilde ülkemize bunları sokamaz. şöyle.
0: Memur yolcunun diğer valizinde de aynı tip ilaçlar buluyor. Ve yolcuya ilaçların reçetesinin olup olmadığını soruyor.
16: Doktor reçeteniz var mı?
8: This is this you can buy in the pharmacy anything you don't have to. Tylenol.
0: Yolcu ilaçların reçetesiz satıldığını beyan ederken yanında bir reçete olmadığını da söylüyor. Gümrük muhafaza memuru reçetesiz ilaçların ülkeye girişinin yasak olduğunu belirtirken yolcu ilaçları ülkeye sokmayacağını ve Etiyopya'ya götüreceğini beyan ediyor. Ama yolcu şu anda ülkeye giriş yapılan bölgede. Daha fazla ilaç taşıdığından şüphelenen memur, yolcunun son valizini de açıyor ve aramasına devam ediyor. Memur bu valizden de 5 kutu vitamin çıkartıyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen gemiden Ambarlı Limanı'na indirilen konteynerde X-ray taraması sırasında şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Farklı firmalar tarafından yüklenmiş konteynerin açılmasına karar veriliyor. Ve konteynerin mührü kırılıyor.
1: Açalım hocam.
0: Konteynerin kapakları açıldığı anda da ağzına kadar dolu olduğu ve eşyaların düzensiz olarak yerleştirildiği belirleniyor.
1: Karaman torman bir eşyalar.
16: Parsel yük zaten.
0: Gümrük muhafaza memurları konteynere ait X-ray tarama sonuçlarını detaylıca inceliyor ve şüpheli yoğunluğun olduğu bölgeyi tam olarak tespit ediyor.
16: 7. kancaya kadar açacağız. Koridor şeklinde de gidebilirsiniz. Tam 7. kancanın altında kalıyor.
8: Abi bir dakika korkuyorum.
16: Şemsiye olabilir o. Zaten farklı şemsiye farklı olarak da şey var.
1: Araç parçası falan da vardı. Baktım da beğendim. Evet, şemsiye.
17: Zaten 11-12 tonla yakın şemsiyemiz var.
16: Evet.
1: Katalog tarzı bir şey var mı? Şu karton fiber olabilir mi görüntüde? Karton fiber ne?
16: Olabilir. Bakalım bir açsınlar.
1: İnternetten bakabiliriz açık kaynağı.
0: Şüpheli yoğunluğun konteynerin en arka kısmında olduğu tespit ediliyor. Ve konteyner içinde bir tunel açılmasına karar veriliyor.
1: Diyorsun şimdi.
16: Tamam. Yedek parça, kapı kilidi, çinko saplı, kapı menteşesi. Şunlar gel yere.
0: Yer operasyon ekipleri içi tamamen dağılmış konteynerin kolilerini dışarı çıkartırken gümrük muhafaza memurları konteynerin beyannamesini mercek altına alıyor.
16: Şemsiyenin sapları gibi bir şey mi?
1: Yok, bu
16: silecek mekanizmasına benziyor.
1: Olabilir.
0: Konteynerden çıkan kolileri tek tek açan ekipler eşyaların beyanname ile uyumluluğunu denetliyor. Ve yer operasyon ekipleri konteynerin en arka kısmına ulaşıyor. Ve şüpheli yoğunluğa neden olan eşyadan bir koliyi dışarı çıkartıyor.
16: Geldi mi o mu?
8: Getir bir tane getir.
1: O bu muhtemelen bu.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Boy boy boy boy boy boy. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Boy boy boy. Domino's'um hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: İlk tane geldi.
11: Aynen, getirin birkaç tane bakalım.
12: Yok yok, tam 7'nin
13: 7. kancanın altında şüpheli yoğunluk belirtisi gösteren koli açıldığında da yoğunluğun sebebi belli oluyor.
12: Görüntü zaten yukarıdan aşağı doğru aynı gidiyor.
11: Zaten yoğun bir görüntü. Onu da açalım.
13: Açılan kolinin içinden akıllı vida olarak tabir edilen ve uçları delici olan vidalar çıkıyor.
12: Ben dediğim gibi evet.
10: Bu abi aynı.
11: Orası değil mi?
10: Var, ha?
12: Evet.
13: Akıllı vidalar fotoğraflandıktan sonra arama sonlandırılıyor ve konteyner geri yükleniyor.
12: Tamam beyler.
10: Tamam tamam.
12: Devam
11: edin. Elinize sağlık.
12: Elinize sağlık. Sağ olun.
11: Kapatabiliriz yükledikten sonra.
12: Eşya Asya ülkelerinden Çin'den geliyor. Parsiyel eşya. Risk analizi kapsamında arkadaşlarımız X-ray'e sevk ediyor. Akabinde X-ray operatörü arkadaşımız şüpheli yoğunluklu bölgeyi işaretliyor. Ardına biz eşyayı uygun bir alana serdirdik. İncelemelerde bulunduk. Herhangi bir narkotik açıdan bir olumsuzluk olmadığını görünce konteyneri tekrar kapattırıyoruz şu an.
13: Aramalar temiz çıkarken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Gümrük muhafaza memuru, reçetesi olmayan ilaçlar ve vitaminlerin kontrollü olarak imha edileceğini yolcuya söylüyor.
11: Doktor reçetesi olmadan
14: bu ilaçları, this is by pharmacy, bu ilaçları
11: ülkeye sokamazsınız. Bunların hepsine imha edilmek üzere el konulacak.
13: İlaçlara el konulduğu tercüman aracılığıyla yolcuya bir kez daha aktarılıyor ve yolcunun yüz ifadesi değişiyor.
11: Bir tutanak alabilir miyim? Pasaport please.
13: Memur kontrollü imha tutanağına yazmak üzere yolcunun pasaportunu ve uçuş kartını alıyor.

0: Vitamin ilaçlarında da herhangi bir şekilde muafiyet hakkınız yok. Bunların hepsine imha edilmek üzere el konulacaktır. Doktor reçetiniz olmadığı için de ülkeye sokamazsınız. İsim, soyisim, imza. Signature, name, surname.
1: Yolcu belgeyi imzaladıktan sonra ülkede 2 gün kalacağını ve ilaçları 2 gün sonra Etiyopya'ya götüreceğini bir kez daha söylüyor.
2: I'm going to Ethiopia Thursday. This is going to from here. I'm going to Ethiopia. I'm not staying here.
1: İlaçlarına el konulduğu için mutsuzlaşan ve sinirlerine hakim olmakta zorlanan yolcunun hareketleri sertleşmeye başlıyor.
2: Sağ olun.
0: Bunların hepsini imha edilmek üzere el konulacak.
1: Ve yolcu gümrük arama noktasında yasak olan bir harekete imza atıyor.
0: Sir. Onu siler misin?
1: Yolcunun fotoğraf çektiğini tespit eden memur hızlıca yolcunun yanına gelerek fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söylüyor ve çektiği fotoğrafı silmesini istiyor. Çekilen fotoğrafın silindiğinden emin olunduktan sonra yolcu serbest bırakılıyor ve ülkeye giriş yapıyor. Kameralarımızı Sabiha Gökçen Havalimanı'na çeviriyoruz. Tayland'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için gümrük noktasındaki X-ray cihazından geçerken bir valizde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcu valiziyle gümrük arama noktasına davet ediliyor.
3: Nereden geliyordunuz?
2: Tayland.
1: X-ray taramasında saat benzeri eşya tespit eden memurlar yolcudan bu eşyaları ortaya çıkarmasını istiyor.
2: Evet, bunlar yemekleri.
3: Bunlar mı kahve?
4: Yes.
5: Kim wants a glass?
2: Bana var.
5: Glass.
2: Şey, kahve. Ablama kahve fincanı getirdi. Ama hangileri bilmiyorum. Tek tek istiyorsanız açın.
5: No, not this. It's only here. You are packet, but no, not this.
1: Yolcular valizdeki saatleri çıkartırken memurlara saatlerin hediye olarak getirildiğini beyan ediyor.
2: Şey, kendi saat.
3: Fark etmiyor, saatlerin hepsine bakacağım.
2: Ha, tamam. I can all.
3: Eşiniz mi?
2: Evet. Bir de 1,5 saat rötar yaptı.
1: Valizdeki saatleri ve diğer eşyaları dikkatlice inceleyen memur, eşyaların değerli olmadıklarını ve gerçekten hediye amaçlı ülkeye getirildiğini tespit ediyor.
2: Bu tamamen titizlikten kaynaklanan bir şey. Bütün eşyalar öyledir bunun.
6: Araba.
2: Bizim de tabii birkaç ihtiyaç şeyimiz oldu, isteklerimiz oldu.
1: Memur, gümrük kurallarını yolculara hatırlattıktan sonra ülkeye girmelerine izin veriyor.
3: Tamam, toplayın çıkın.
2: Teşekkür ederim.
1: Yolcu ülkeye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Havalimanı kargo bölümüne giriş yapan bir dizi koli, gümrük muhafaza memurları tarafından şüpheli bulunuyor ve kolileri narkotik yönden araması için narkotik köpeği Clea göreve çağrılıyor. Hassas burnu sayesinde narkotik maddeleri hızlıca tespit edebilen Clea, eğitmeni tarafından göreve hazırlanıyor ve arama başlıyor.
7: Aferin sana. Evet. Aferin sana ya. Bravo sana ya. Çıksın.
1: Eşyalar aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştirildikten sonra Clea tüm kolileri tek tek inceliyor.
7: Hey! Ara. Bravo sana. tak bıraksın.
1: Eğitmeninin yönlendirmesiyle kolilerin arasında zikzak çizen Clea herhangi yasaklı bir maddeye rastlamıyor.
7: Köpeğimizin herhangi bir tepki vermemesi sonucu son bir kontrol olarak X-ray'e sevk edilmesinde uygun görülmüştür. Bu anlamda köpek araması tamamlanmıştır.
1: Narkotik köpek araması bittikten sonra palet üzerine yüklenmiş koliler X-ray taramasından geçiriliyor ve içlerindeki eşyanın yoğunluğuna bakılıyor.
7: Neydi bunun beyanı?
4: Bitki çayı beyanı.
7: Tamam, açıp bakacağız. Gördüğün hepsi aynıysa onu belirtiriz. Gönderi profiline baktığımız zaman bizim için orta yoğunlukta, orta şüpheli bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yine de son bir kontrol amacıyla test kitine tabi tutacağız.
1: Beyannamesinde bitki çayı ve sporcu takviyesi yazan eşya X-ray'den çıktıktan sonra arama sahasına alınıyor ve eşyanın üzerindeki streç yırtılıyor. Ve memurlar rastgele seçtikleri bir koliyi açarak içinden bir örnek alıyor.
7: Ve bu kolilerin içerisinden numune alacağız. Bu yaptığımız işlem aslında X-ray'den sonra son kontrol şeklinde değerlendirilebilir. Zaten görüntü profili tamamen aynı ama en çok şüphelendiğimiz koliyi kesinlikle açtırtıyoruz ve buna yönelik işlemlerimizi, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
1: Aramalar devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Azerbaycan'dan gelen yolcular gümrük kontrolünden geçmeye başlıyor. Valizleri tek tek inceleyen X-ray operatörü bir yolcunun et ve süt ürünleri taşıdığını tespit ediyor ve yolcudan gümrük arama noktasına geçmesini istiyor. Kadın yolcu valizlerini tek tek taşırken deneyimli gümrük muhafaza memuru valizlerin içinde et olduğunu daha ilk bakıştan anlıyor.
6: Bu da Azerbaycan'dan gelen bir vatandaşımız. Bunda da gıda ve et tarzı şeyler olduğu belli. Çünkü valiz bayağı bir ağır. Siz nereden geliyorsunuz? Hoş geldiniz. Azerbaycan'la. Ne var valizlerde?
1: Kadın yolcu valizinde et olduğunu bir çırpıda söylüyor.
6: Yani limit dahilinde.
8: Evet, evet.
6: Tamam. Et yasak ama. Et ve süt ürünleri yasak. Aç şimdi bakalım birlikte.
1: Memur yolcuya valizden çıkacak et ve süt ürünlerinin imha edileceğini söyledikten sonra aramaya başlıyor.
6: Buradaki insanların da sağlığı önemli. O yüzden et, süt tarzı ürünler, yani bozulabilecek ürünler ülke girişi kesinlikle yasak. Biz buna kesinlikle müsaade etmiyoruz. Ve bunu biz kontrollü şekilde imha ediyoruz.
8: Şimdi biz kurban olayım.
6: Hayır, kurban olmakla alakası yok. Çünkü biz sizin sağlığınızı düşünüyoruz. Yani bizde bir durum yok. Siz yiyeceksiniz bu eti. Çözülmüş et kesinlikle yasak.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Dediğim gibi biz sizin sağlığınızı düşünüyoruz yani.
8: Getirdiği ürünlere el konulacağını anlayan yolcunun gülen yüzü bir anda asılıyor ve memura direnmeye başlıyor.
9: Olmadı ki ben.
7: Yapacak bir şey yok. Yani ülkemizde zaten çok güzel hayvanlar yetişiyor. Var zaten. Yeterince etimiz de var.
9: Abi ya.
7: Ve zaten uygun da sizin için et.
9: Şuna da bakalım. Bizim için uygun yani. Orada ucuz ya.
10: Yapacak hiçbir şey yok.
7: Sizin sağlığınız bizim için daha önemli. Maalesef yapacak hiçbir şeyimiz yok bu konuda.
9: Onlar kek yoktu. Kekik yani.
7: Kekik yoktu değil mi bu?
8: Yolcunun neredeyse sadece et taşıdığını tespit eden memur, çözülmeye başlamış etleri tek tek valizden çıkartıyor ve miktarın oldukça fazla olduğunu görüyor.
7: Komple et bak çözülmüş bak valizi bile ıslatmış yani dikkat ederseniz. Yani bu et hem sizin sağlığınız için.
9: Alma yani içinde nereye alın?
7: Tamam kontrol edeceğim bir saniye. Tamam. Valize bir karışmayın. Ne bu salça mı?
8: Memur valizde şüpheli başka bir şeye rastlamıyor. Ve etlerin cinsini belirlemek ve tutanağı işleyebilmek için poşetleri açmaya başlıyor. Poşetler açıldıkça bozulmaya müsait tavuk etleri ortaya çıkıyor.
7: Tavuk eti.
9: Yasak.
7: Bakın çözülmüş yani. Bakın bu yani bu etin yenmesi
10: zaten sağlık açısından zararlı.
9: Şunu söylüyorum da anlamadım yani.
7: Yani o telefonu kapatır mısınız bir? Telefonu kapatın bir.
8: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
11: Bunun da ortasını. Risk analizinin ayırdığı eşyaların eğer X-ray görüntüsü yoğunluk verirse böyle kontroller yapıyoruz.
12: Tamam sen elini dokundurma. Elini dokundurma artık. İzle.
11: Aynen.
12: Bıçağı alayım.
13: Bu bir sporcu supplement ürününe benziyor. Suyla karıştırılan ürünlerden.
11: Ve tozlu madde.
13: Profil anlamında güzel bir profil ve toz bir madde. Zaten görüntünün orta ölçekte yoğun çıkmasının da sebebi bu. Biz şimdi bunu test kitine tabi tutacağız. Narkotik test kitimizin sonucuna göre de hareket edeceğiz. Bu tip ürünlerde karışım yapmaya özen gösteriyoruz. İçerisinden numune alırken tek bir kutudan değil, farklı kutulardan da numune alıyoruz. Her birinden az az bunu atabiliriz. Bir tane de tabandan alıyorum.
11: Tamamdır.
8: Farklı paketlerden alınan örnekler bir bardakta biriktiriliyor ve homojen bir karışım elde ediliyor.
13: Kokain, metamfetamin, metadon, esrar, morfin ve amfetamin olmak üzere 6 farklı maddeye sonuç vermektedir. Günde yüzlerce yaptığımız bir işlem olması hasebiyle oldukça pratik ve önemli bir envanter.

0: Elde edilen örnek narkotik test kitinin kabına konuluyor ve test kısa süre içinde sonuç veriyor.
1: Şu anda test sonucumuz negatif. Eşyanın şu anda narkotik açıdan herhangi bir olumsuz yanı olmadığı için gümrük işlemlerine devam edecek eşya.
0: Açılan eşya gümrük işlemleri için yönlendirilirken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
2: Ben size şu an bir şey anlatmaya çalışıyorum. Siz sağlığınızdan daha önemli bir şey yok herhalde.
3: Abi diyorum
2: tamam,
3: ki ben...
2: Tamam bu et ama yasak. Çözülmüş et. Ticaret Bakanlığı yani yasaklı olan ürünler listesine bakın. Et. Et ve süt ürünleri. Yasak yani. Bir ülkemizde de bir sürü et var yani. Hem ulaşımı kolay hem tedariği kolay. Bu da yağ bezesi mesela. Allah korusun şu eti yiyen bir insan zehirlenme olası
3: yüzü. Ben zehirlenmedim.
2: Yani tamam hani... bundan sonra zehirlenmeyeceğiz anlamına da gelmiyor ama.
3: Ama bir sıkıntı olmadı ki şimdiye
2: kadar. Tamam bundan sonra olmayacağına dair.
3: Kolay buzlatıp getiriyorum. 16 senedir ben
4: yapacak
3: aynı şeyi
4: yapıyorum
3: yani.
2: Bakın çözülmüş et zaten.
3: Daha ne
2: çözüldü? Eti şey yapıyoruz.
0: Valizdekilerin hepsi tavuk eti çıkarken memur yolcuyu daha detaylı sorgulamaya karar veriyor.
2: Türkiye'de yaşıyorsunuz değil mi?
5: Evet.
2: Ne iş yapıyorsunuz?
5: Hiçbir iş yapmıyorum.
2: Türkiye'ye geliş amacınız ne peki? Sadece bu etleri mi taşıyorsunuz?
5: Evet.
2: Ya sorularıma biraz daha ciddiyetle yaklaşırsanız.
3: Abi moralim bozuldu.
2: Tamam ama sizin yani. Sağlığınız için yani bunun bizim bir şeyimiz yok ki. Sizin sağlığınızı düşünüyoruz yani bu suç mu yani? Tabii başta biraz tepkiyle karşılaşıyoruz ama sonradan arayacak arkadaşlar bizim onları düşündüğümüzü.
0: El konulan etler tek tek tutanak altına alınıyor ve yolcunun bilgileri tutanağa işleniyor.
2: Nereden geliyordunuz?
0: Tutanak hazırlandıktan sonra yolcudan tutanağa imza atması isteniyor.
2: Şuraya bir isim, soy isim imza atar mısınız?
5: Nereye?
2: Şuraya, yolcu kısmına var ya. Dediğim gibi hani bu sizin sağlığınız için geçerli. Yani şu an belki bize karşı biraz ön yargılısınız ama Allah korusun başınıza gelebilecek bir sıkıntı da şey olur yani. Geçmiş olsun. Buradan devam edebilirsiniz. Bir daha da getirmiyorsunuz yani. Kesinlikle. Tamam mı? Hanımefendi. Bir daha da getirmiyorsunuz kesinlikle. Buyurun. Bu valizlerde var mı bir şey?
5: Tamam.
0: Etlerin hepsi kontrollü olarak imha için kaldırılırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen ve tek bir firmaya ait olan 5 konteyner yük Ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor. Beyannamesinde makine parçaları, rulman aksam ve bilye olarak yazan yükler risk analizi kapsamında değerlendirmeye alınıyor ve konteynerin açılarak yüklerin boşaltılmasına karar veriliyor.
6: 5 konteynerim var.
7: Evet.
6: O 5 konteyneri alıyorsun, dışarıya çıkartıyorsun.
7: Evet abi.
6: Büyük ihtimalle kasalıdır bu. 120 kap. Kasaların hepsini dışarı çıkartıyorsun. Hı. Saat 2.30'da tespit hazır ediyorsun.
7: Tamam abi.
6: Kasaları aç, içinden de sondaj at, içlerine de bakayım. Hı. Zaten tek kalem beyan etmiş. Hı hı. Birincisi bu. Bunları boşaltırsın, açtırırsın.
7: Hepsi değil mi?
6: Hepsi. Aynı. Bu da aynı.
0: Kaçakçılık ve istihbarat memuru arama sahasına dağıtılacak olan konteynerin seri numaralarını kontrol ediyor ve yer operasyon ekiplerini yönlendiriyor.
6: Tamam, şu anda 2'de 5. 5 konteyneri de aç. Falçta var mı? Bir tanesi varsa açalım burada hemen.
0: Yer operasyon ekipleri çalışmalarına başlamadan önce memur bir konteynerdeki eşyayı kontrol etmeye karar veriyor ve kesici bir aletle kargonun ambalajını yırtıyor. Memur açılmış olan kutuyu kontrol ediyor ve içinde beyannamede olduğu gibi bilye olduğunu belirliyor. Ama bu kadar çok bilye kuşku yaratıcı bir durum olabilir.
6: Boyutlar farklı olabilir. Tamam sen ayır. Çıkar hepsini.
7: Tamam abi.
6: İki buçuk hazırla. Gümrükçü beklesin. Hı-hı. Tamam muayene saatinde burada olursun. Tamam görüşürüz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
0: Ve yer operasyon ekipleri 5 konteyneri de arama sahasına boşaltıyor. Yükler boşaltılırken bazı eşyaların neden ayrı konteynerlere konulduğu akıllarda soru işareti yaratıyor. Çünkü yükleri talep eden firma tek bir işletme.

0: Ki aramalar devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir yolcunun çok sayıda ayakkabı taşıdığı tespit ediliyor ve valizi açılıyor.
1: Kaç çift var?
0: Aramalar devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrolünden

0: Pasa olarak kredi kartı da gösterebilirim.
1: Tamam, bakalım. Tek kişisiniz.
0: Evet.
1: Neden aldınız bu kadar çok?
0: Akrabalarım.
1: İtalya'da mı akrabalarınız?
2: Memur, ayakkabıları saymak ve numaralarını tespit etmek için gümrük masasına koyuyor.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Tüm Türkiye nefesini tuttu.
3: Hakan abi.
4: Ardan, senin ne işin var burada?
3: Abi benim rüyamdayız.
4: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
5: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
6: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
7: Vay vay vay. Çocuklar.
5: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
7: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
8: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide natürel sızma zeytinyağı 285 lira.
2: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
3: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
6: Bankam Tombank.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net!
9: Kazancım net, sigortam net.
1: 13-19 Haziran arasında binde efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.
6: Bim, bim, bim, kalbimle benim.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Dyson Hashjet hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Haşet. Kompakt, güçlü ve sessiz.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bey, bunların bir fiyatlarına bakabilir miyiz?
4: Memur, rastgele seçtiği bir ayakkabının Türkiye'de 13.200 Türk lirasına satıldığını tespit ediyor ve yolcunun sorgusu başlıyor.
5: 13.200.
6: Ben ticaretle uğraşıyorum.
5: Nereden geliyorsunuz? Amerika'dan.
3: Evet. Amerika'dan geliyor beyefendi. 2 saat sonra İtalya uçuşu varmış. Faizimi burada bırakacakmış ama. Şuna bak bir istersen.
4: Gümrük muhafaza memuru yolcunun pasaport hareketlerini incelerken diğer memur yolcuyu gümrük kuralları hakkında bilgilendiriyor.
3: Şimdi şöyle hediyelik eşya kapsamında sizin getirebileceğiniz miktar 400 lira. Şu an bura geçiyor gibi ama değil mi?
6: Valla biraz ucuz orada yani.
5: Totalde ne kadar hocam? Ne kadar?
6: Valla 430 euro yoktur ya.
5: Ne kadar verdin toplamda mesela?
6: 300 dolar falan da geldi. Ucuz Amerika'da, o yüzden getiriyorum zaten.
5: Böyle sürekli seyahat eder misiniz?
6: Senede bir kere.
3: Pasaportunuzu alabilir miyim ben?
5: Her gittiğinizde böyle hediyelik şeyle getiriyorsunuz sanırım.
3: Aynen, getiriyorum. Şöyle vereyim ben bir. Bir bakalım.
6: Sorunuzu zannetmiyordum ben. Elektronik olursa falan filan zannediyordum.
4: Valizdeki ayakkabılar çıkartılırken yolcuya ülkeye girerken kırmızı hattı kullanması gerektiği ve orada beyanda bulunabileceği hatırlatılıyor.
5: Mesela o
6: erkek çocuğu için. Şu 37-38 akrabalarım.
5: Bakalım. Hangisi görsün?
4: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Saatler süren çalışmanın ardından belirlenen konteynerdeki yükler aramaların sağlıklı yapılabilmesi için arama sahasına diziliyor ve ekipler incelemelerine başlıyor.
7: Tek kalem bilyada olur mudur hocam?
8: Tek kalem abi, destek kalem.
7: Muayene memuru baktı herhalde.
8: Baktı abi.
4: Gümrük muayene memuru ve gümrük firması yetkilisi eşyaları beyan üzerinden incelerken kaçakçılık ve istihbarat ekipleri şüpheli bir eşya olup olmadığına bakıyor.
7: Hangi eşyalar bulabildin mi?
8: Abi palet şey var, açıklamaları var bak. Adedine göre paketlendirmiş, koli numarası koymuş. Mal hep aynı.
7: Palet 1 ton.
8: Evet.
7: 50 kap var.
8: Evet.
9: French 5'te burası ama.
7: 3, 4, 5, 50'li. Standart tek düze gidiyor.
4: Arama sahasına yayılan onlarca palet eşya sondajlama yöntemiyle kontrol edilirken gümrük firması yetkilisi kendisine sorulan sorulara eksiksiz cevap veriyor ve beyannamesini doğru doldurduğu tespit ediliyor.
7: Dışarıda başka yok herhalde.
8: Yok abi, içeride var.
7: Toplam kaç kap senin beyanın abi?
8: Benim abi ama.
7: 3-4-5-20.
4: Arama ambarına konulan ve boyutları farklı olan bilyelerden bir kutu açılıyor ve içeriği inceleniyor. Sıklıkla rulman içinde kullanılan çelik bilyelerin farklı ebatlarda olması ve ağırlıklarının fazla oluşu memurları zorluyor. Yer operasyon ekipleri yardıma geliyor ve açılan paketlerin sayılarını kontrol ediyor.
7: Her yere yaymışlar malı.
8: Salladıkça mal çıkıyor vallahi.
7: Kaç kaptı abi senin evrak?
8: 120.
7: Tam 120.
8: Tam 120 değil mi?
7: Beyler şunları bir açalım size zahmet.
4: 5 konteyner dolusu bilye sıkı bir denetimden geçerken konteynerden çıkan palet sayısıyla beyannamedeki sayıların örtüştüğü tespit ediliyor. Yapılan arama ve incelemeler sonunda 5 konteynerden çıkan eşyaların arasında şüpheli bir şeye rastlanmıyor ve konteynerlerin geri yüklenmesine karar veriliyor.
7: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden gelen bildirime istinaden buradayız. Evrak oradan geldi. Eşyalar Çin menşeli. Bunlar rulman aksamları. Bilye olarak geçiyor. Eşyada beyan harici bir şey görmedik. Faturadan da kontrollerimizi sağladığımızda eşya ile fatura örtüşüyor. Uygun gibi tutanak tutulacak gözüküyor şu anda.
4: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Yolcunun ülkeye sık sık giriş çıkış yaptığını tespit eden memurlar, ayakkabıları gümrük muayene memuruna göstermeye karar veriyor.
5: Çağıralım muayene memuru gelsin. Muhafet.
3: Şunu da var mıydı?
10: Yok.
3: Bunların çiftleri nerede onu anlamadım.
4: Valizden çıkan ayakkabı sayısı 20 çifti buluyor ve gümrük muayene memuru arama noktasına geliyor.
5: Bu efendi Amerika'dan geliyor. Buradaki ayakkabılar işte tanıklara vesaire gelip
3: valizi bırakıp evet. İtalya'ya. Diğer taraftan beyanınız yoksa
5: şu vardı, İtalya'ya. Ama valiz burada kalacak. Yani beyan da zaten öyle. Hani misafirlere falan gideceğiz.
11: Birisine verecek yani bir tanınıza verecek devam edeceksiniz.
6: Evet evet. Yani arkadaşlara vereceğiz.
11: Abi bu kadar ayakkabı getiremiyorsun.
4: Gümrük muayene memuru yolcuya 20 çift ayakkabının ticari mahiyette olduğunu aktarıyor ve yolcu hakkında işlem yapılması gerektiğine karar veriyor. Yapılan değerlendirme sonucunda yolcuya idari işlem uygulanıyor ve valizden çıkan tüm ayakkabılara el konuluyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Irak'tan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlarken bir yolcunun valizleri gümrük muhafaza memurları tarafından kuşkulu bulunuyor.
12: Ben bu çantaları bir daha geçireceğim.
4: Yolcu valizlerini X-ray cihazından aldıktan sonra memur yolcuyu arama noktasına yönlendiriyor ve şüphelendiği çantanın bir kez daha X-ray taramasına girmesini istiyor.
12: Diğer çanta.
4: İkinci taramada çantada hem şüpheli bir eşyaya hem de şüpheli yoğunluk gösteren bir bölgeye rastlanıyor.
12: Gel bakalım.
4: Yolcu eşyalarını arabaya koyuyor ama memur çantaları açacağını söylüyor.
12: On the table.
4: Ve yolcunun çantası açıldığı anda ortaya çok miktarda koli ve kolilerin içine konulmuş birçok kutu çıkıyor. Kutuları inceleyen memur içindeki eşyaların sabun olduğunu anlıyor.
12: Arap sabunu.
6: Nira sabun.
4: Açılan bir diğer kutudansa bir tür saç boyası çıkıyor.
12: Boya. Gördüğümüz görüntü buydu. Yoğunluk veren de şuydu.
4: Şüpheli görüntünün sebebinin 6 adet gazoz olduğu anlaşılıyor. Sırada şimdi şüpheli yoğunluk gösteren bölge var.

0: Ve şüpheli yoğunluğun sebebinin bir kutu bisküvi olduğu anlaşılıyor.
1: Yoğunluk olarak bunları ve bunu gördüğümüz için ufak bir kontrol amaçlı çantalar açıldı. Bir sıkıntı yok. Sadece bir kontrol edildi. Yoğunluktan dolayı tekrar yolcuyu gönderiyoruz. Muafiyet hakkında bir sıkıntı yok zaten. Yasaklı bir madde de yok. Yolcuyu gönderiyoruz bu şekilde.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, Enpara.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle. Otobit'te.
5: Türkiye nefesini tuttu.
6: Hakan abi.
7: Arda, senin ne işin var burada?
6: Abi benim rüyamdayız.
7: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
8: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
6: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
9: Vay vay vay. Çocuklar.
8: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
9: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi erkencisin.
10: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim, bim,
3: bim, siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin. Kopta sadece 144 lira 90 kuruş.
5: Geliyorum.
6: Evet.
7: Harikasınız
8: ya.
7: Nasıl oldu?
8: Bakalım.
9: Hemen.
10: Hadi bakalım.
11: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
12: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
15: Kredi? Zor değiliz biz.
16: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
17: Ara bu.

0: Doğru, geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
4: Bu salı BİM'de Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Kebir tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle benim,
5: BİM, BİM. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
6: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'u hoş geldin.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: metre yüksekteyim. Kevin, hadi ama lütfen paraşüt takman gerekiyor diyorlar. Herkes lütfen lütfen diye bağırıyor, hatta yalvarıyorlar.
1: Bana hikayenin senin paraşütü giymenle bittiğini söyle.
0: Kesinlikle öyle olmaz, hayır. Hayır, özgün olmak istedim değil mi? Gerçek olmalı.
1: Evet.
0: Tom Cruise paraşütlere ne diyor? Bebek bezi.
1: Düşerken doldukları için mi?
0: Hayır, Tom dedi ki paraşüt taktıklarında sanki bana bez bağlayıp Mera'ya gönderiyorlar gibi hissediyorum.
1: Bak Kevin, ilk filmin başarısına bakarak Jefferson's serisinin çok büyük bir devam potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Ve menajerin devam filmi çekme konusunda kararsız olabileceğini söylüyor. Burada mesele para mı?
0: Bak de, Jefferson's harika.
1: Hı.
0: Değil mi? Harika bir iş çıkardık. Hatta işin doğrusu o sete adım attığımda sanki bir bakıcılık yapıyor gibi. Yani bana dublör koordinatörleri veriyorlar ve elimde sahne yöneticilerim oluyor, kablolarım oluyor.
1: Evet, yine de bir şekilde paraşütsüz uçaktan atlamayı başarıyorsun.
0: Aslında bu doğru değildi. Ben yalan söylediğimi söylemeyi unuttum. Biraz ara verelim mi? Bunu bir kenara not et. Böylece doğru olmadığını hatırlarsın. Bak, bunu uydurdum. Ben rol yapıyordum. Ama neden rol yaptım? Çünkü ben gerçek aksiyon yıldızı değilim.
1: Kevin, kuru temizlemeci komedisi çektin ve onu Jason Bourne'a dönüştürdün, tamam mı? Sen gerçek bir aksiyon yıldızısın.
0: Hayır, hayır. Hayır, henüz değilim.
1: Henüz değilsin?
0: Hayır. Ama olacağım. İlk projeme fon sağlarsanız tabii.
1: Tamam.
0: De bak, başta çılgınca gelebilir ama söz veriyorum, şans verirsen bunu başaracağız. Gözlerini kapat.
1: Tamam.
0: Şimdi de kendini bir dağa tırmanırken hayal et.
2: Yere yatın, herkes yere. Pekala zengin pislikler. Cüzdanlar, marka saatler, mücevherler. Bütün çantaya koyun, hadi acele edin. Hadi, hadi acele edin. Parlak her şeyi verin, hadi. Acele edin dedim. Hadi çantaya koyun, hadi.
3: Bu tarafa doğru geliyorlar.
2: Sizi bütün gün bekleyemem.
3: Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.
2: Saklanıyor musun ufaklık?
0: Sen az önce bana ne dedin?
2: Ufak tefek bir adam için cüzdanın çok büyük olmalı. Şimdi onu çantaya koy.
0: Cüzdanımı istiyorsun. Ha? Çekil, ben hallederim.
1: Neyi halledeceksin?
0: Ben de silahını istiyorum.
2: Palyaçoya inanabiliyor musun?
0: Silahını ver bana. Dur. Emniyeti kapalıyken beni nasıl vuracaksın peki?
3: Ne?
2: Silahlardan hiç hoşlanma. Ola bu yetmez.
3: Lanet olsun.
0: Seni dövmek güzeldi, pislik. Hey hey, mesele ben değilim, sizsiniz. Herkes güvende mi? Çılgın bir dünyada yaşıyoruz. Burada bir sürü manyak
1: Kevin.
0: Var. Kevin,
1: az önce ne oldu?
0: Gerçekten muhteşem bir aksiyon. Az önce olan buydu.
1: Tamam.
0: Gerçek bir aksiyon vardı. İşte dünyadaki bütün izleyicilere vermek istediğim adrenalin bu.
1: Bu tamamen kurgu muydu?
0: Evet. Onların hepsi oyuncu zaten. Filmimizden küçük bir ön izleme sunmak için geldiler. İşte çekeceğimiz film bu. Senin için bir taslak hazırladım, tamam mı? Yapacağımız şey hakkında fikir versin diye kaba bir taslak.
1: Tanrım, olamaz.
0: Tamam mı? Film dünyamız doğaçlama eylemlerle yaşıyor.
1: Tamam.
0: Kendiliğinden gelişen bir dayak olayı. Bak, olay bundan ibaret.
1: O adam sana silahıyla vurmadı mı?
0: Ha, sen Larry'den bahsediyorsun. Larry. Hazırlıksız yakalandım. Bunu hissedeceğim.
4: Evet, hissedeceksin.
0: Evet, kesinlikle haklısın.
1: İyi değilsin. Hayır, iyi değilsin.
0: Bu benim aksiyon yıldızı olarak saygı görmeyi hak etmemle ilgili bir şey de.
1: Burada ne söylememi istiyorsun?
0: Ne mi? Demeni istediğim şey, bunu yapacağım.
1: Ama cevabım hayır. Asla, bu asla olmayacak. Ne benim ne de başkasının stüdyosunda.
0: Bir dakika bekle.
1: Hayır, hayır.
0: Bir bak, lütfen. Rica ediyorum. Lütfen şuna bir göz atar mısın? Lütfen. Hadi.
1: Tamam, tamam.
0: Al bakalım. Senden tek istediğim şey bu, lütfen.
1: Okuyacağım.
0: Başardık! Yaşasın!
4: Merhaba Bay Yeşil Işık. Çok beğendi değil mi? Bayılacağını söylemiştim. Verdiği bütçe ne kadar? 300 milyon mu? 400, 500 milyon dolar mı verdi?
0: Hadi şunu.
4: Çok üzgünüm Kevin. Bu hiç adil değil. Sen bir kralsın ve bu şehir seni hiç hak etmiyor. Sen bir kralsın. Sen benim kralımsın. Bir dakika, şuradaki o mu? Senaryoyu çöpe atan kadın o mu? Affedersiniz bayan. Bayan affedersiniz. Kırmızı ceketli bayan nasılsınız? Kevin Darnell Hart ulusal bir hazinedir.
0: Hadi sür şu arabayı artık.
4: Arabayı süreceğiz. Ama kendine
0: çekimden
4: vermelisin.
0: Sür şu lanet olası arabayı.
4: Bugün hayatınızın en muhteşem günü olacak.
0: Andre, her gün aynı şeyi söylüyorsun ve yanılıyorsun.
4: Peki tamam, sinirlisin çünkü henüz smoothie'ni içmedin. Hemen şimdi getireceğim. Sophie, smoothie'yi hazırla.
5: İşte burada.
0: Evet, hadi
4: büyük yudumlar. İşte oldu. Hayır,
0: sinirliyim çünkü hayallerimdeki film fiyasko oldu, tamam mı? Şimdi ne yapacağımı da bilmiyorum.
4: Yapma, hadi dostum, biz buradayız. Bu inanılmaz, biz varız.
0: Bu da ne demek, kim?
4: Hannah, Sophie, ben ve işte orada da adamın TJ. Köyünden bahsediyorum. İhtiyacın ne çok iyi biliyorum. Masaj. Nina, taşlar hazır mı acaba?
5: 10 dakika içinde başlayabilirim.
4: 10 dakika içinde başlayabilirmiş.
6: Kevin, hazırsan ekip bekliyor.
0: Tamam, hazırım.
4: Göster kendini.
0: Evet. Hadi bakalım. Aman tanrım, nasılsın?
7: İyi, harika. Kev, şimdi İsviçre Alplerinde bisiklet sürüyormuşsun gibi davran. Tabii Alpleri daha sonra ekleyeceğiz.
0: Bu da ne? Bisiklete ihtiyacım var.
7: Bunu da bilgisayarla ekleyeceğiz. Aksiyon!
0: Benden istediğin sadece...
7: Hadi yap gitsin.
0: Biniyormuş gibi mi yapacağım?
7: Aynen öyle.
4: Kollarını böyle tut. Kevin, böyle tut.
0: Hey dostum. Hayır, olmaz. Ben bu saçmalığı yapamam. Yapamam. Bak, ben bu saçmalığa daha fazla katlanamam. Tamam mı? Bilgisayarlardan ve şu lanet odası yeşil ekranlardan bıktım usandım. Bunların hepsi sahte.
4: Hayır.
0: Gerçekten aksiyon istiyorum.
4: Kevin, hayır. Nina, sıcak taşlar hala hazır değil mi?
8: Görünüşe göre A sınıf oyuncu Kevin Hart yine haberlerde. Yüksek tempolu The Jeffersons dizisinin yıldızı Hart, gerçekçi sinema tarzı bir aksiyon filmi olarak tanımladığı yapımı finanse etmesi için bir stüdyo patronunu ikna etme girişiminde parasını ödeyip kapattığı lüks bir Hollywood restoranını yerle bir etti. Bu olay aktörün uzun süredir birlikte çalıştığı dublörü Doug Eubanks'i yapım aşamasının ortasında kovmasından sadece bir yıl sonra gerçekleşti. Bu karar sektör...
9: Bu adamı bana getirin.
8: Şimdi ise uzun yıllar...
9: Bu Kevin Hart'ı bana getirin.
8: Bilinen Steve Rickman'da.
0: Vay canına. Bu çok büyük. Hayır, gerçekten çok büyük. Andre, sanırım anlamıyorsun. Hayalimi evrene gönderdim ve ne oldu? Carl Stromberg koşarak geliyor.
4: Kesinlikle. Evet, evet. Ama söylemeliyim, bunu beğenmedim. Adamı tanımıyorsun bile. Öyle değil mi? İnternette aradım, sonuç bulamadım.
0: Tabii ki. Çünkü o Avrupalı. İnternetleri farklı. Bunu herkes bilir, tamam mı? Bak, adam zengin. Çok parası var. Eğer filmimi çekmek istiyorsa öyle olsun. Bana uyar.
4: Yapamam patron. Çok üzgünüm, yapamam. Benim görevim çıkarlarını gözetmek ve bana göre...
0: Ne dedin sen?
4: Çıkarlarını gözetmek
0: işin
4: benim...
0: İşin o değil. Aslında senin işin tam tersini yapmak. Bana kim göz kulak oluyor? Ben. Bana sahip çıkan kişi benim. Tamam mı? İyi, tamam, kenara çek. Hadi.
4: Ne?
0: Hayır, kendim süreceğim.
4: Kevin,
0: seni istemiyorum.
4: Yo. Tamam. Kendin araba kullanamazsın.
0: İstemiyorum.
4: Bana ihtiyacın
0: Hayır,
4: var.
0: Hayır, istemiyorum. Düzeltme, sana ihtiyacım da yok. Dublörüme de yoktu. Hayatımı nasıl yaşayacağımı söyleyen asistana da yok. Tamam mı? Kenara çek.
4: Direksiyonu ortasından
0: sus,
4: tutma.
0: Andre. Sana sus dedim. Araba
4: tamam.
0: Kullanmayı biliyorum.
4: Hepimiz biliyoruz. Araba kullanmayı biliyor. Ama diyelim ki elini indirdin, D'ye tak.
0: İlkine takıyorum.
4: Hayır, o geri. Yardımcı olabilirim. Arabaya bineceğim, çalıştıracağım, yola çıkaracağım ve herkes sen yaptın diyecek.
0: Tamam. Yardımına ihtiyacım yok.
10: Çok güzel. Evet. Harika. Çok iyi.
0: Git
10: çok
0: başımdan.
10: Gidiyorsun. Evet, gidiyorsun.
0: Defol git. Eve kadar ben kullanacağım.

0: Carl, Carl, sen ne iş yapıyorsun dostum?
1: Servetimi madencilik yaparak kazandım. Finlere finansman sağlıyorum. Özellikle de Balkanlarda. Eskiden Kuzey Kore'deydi.
0: Orada izin almak zor olsa gerek.
1: İzinler korkaklar içindir. Taslağınıza baktım. Çok tehlikeli. Şiddet içeriyor. Taslak filmi sıradan insanlar için mantıklı hale getirmeye yetmiyor. Ben sıradan bir insan değilim. Hayır. Çünkü ben Carl Stromberg.
0: Evet.
1: İşte bu yüzden film finansmanını üstleneceğim.
0: Ne dedin sen? Bana filmimi finanse edeceğini mi söylüyorsun? Ha? Dostum, günümü şenlendirdin. Sunum bile yapmadım. Çünkü sunumum pahalı. Camları kırıp ödemek zorunda değilim. Bak dostum, ben kötü bir dönemdeyim. Çok kötü bir dönemden geçiyorum ve beni karanlık bir yerden çıkardın.
1: İnsanlar seni hafife alıyor.
0: Evet.
1: Komediyi bırakıp aksiyona geçince başarısız olacaksın dediler.
0: Öyle mi dediler?
1: Dublörünü kovup kendi dublörlüğünü yapmaya karar verdiğinde başarısız olacak dedi.
0: Böyle mi duydun?
1: Herkes böyle duydu. Sadece sen ve Tom Cruise dublör kullanmıyorsunuz.
0: Ama bu gerçek. Biz birbirimize benziyoruz. Hey, ne yapıyorsun?
1: Bu film Kevin, seni kendi kategorine yerleştirecek. Tam da olması gerektiği gibi.
0: Evet, doğru. Doğru. Tam olması gerektiği gibi. Kesinlikle öyle. Zaten öyle de olması lazım. Biliyor musun, yeni tanıştık ama seni uzun zamandır tanıyormuşum gibi. Çünkü beni çok iyi anlıyorsun ve ben gerçekten bu işten çok sıkıldım. Bilgisayar grafiği ve yeşil ekran saçmalığından da. Hikayeye ne diyorsun Carl?
1: Kimse filmleri hikayesi için izlemiyor.
0: Evet.
1: Aksiyon için izliyorlar. Ve çıplaklık için.
0: Aslında senaryomda çok açık saçık bir şey yok. Ha, eğer insanların bunu istediğini söylüyorsanız bunu da ekleyebilirim tabii. Tamamen açık olmaktan korkmam ki, ben yaparım yani. Tamam mı? Eğer halk bunu istiyorsa, benim için önemli olan şey aksiyon. Geldiği belli olmamalı. Yani hazırlıksız yakalanmak.
1: Altına kaçıracaksın.
0: Nasıl yani?
1: Sürekli yedek pantolon bulunduracağız. Altına kaçırdığın zamanlar için.
0: Ha, çünkü korkuyorum.
1: Altına yapacaksın.
0: Ben altıma
1: sen
0: yapacağım.
1: Sen altına anladım. Yapacaksın.
0: Resmen altıma yapacağım.
1: Altına yapacaksın.
0: Altıma yapacağım.
1: Altına yapacaksın.
0: Evet, altıma
1: yapacak
0: yapacağım.
1: Yapacak mısın?
0: Evet, altıma yapacağım.
1: Sen altına yapacaksın.
0: Altıma, evet. Altıma yapmak için hazırım Carl. Altıma yapmak istiyorum, tamam mı? Hem de hemen şimdi. Altıma yapabilmek için ne zaman başlıyoruz peki?
1: Başladık bile. Arkanda gizli bir kamera var.
0: Sanırım gördüm. Küçük olan değil mi şu şey, hani siyah çerçeve...

0: Oh! Ah! Ah! Geri çekil. Hemen geri çekil. Kime bulaştığını bilmiyorsun ama ben...
1: Oh, lanet olsun. O benim kaidemi yiyecek. Kaidemi yiyip cesedimi ateşe falan mı atacaksın ha?
0: Kimsin sen? Ha? Nerede olduğumu söyle. Neredeyim ben?
1: Bir dakika, sen karla mı çalışıyorsun ha?
0: Karla mı çalışıyorsun dedim.
1: Ha tamam.
0: Ha tamam. Tamam, başladık. Bu değil mi? Yapıyoruz. Tamam Karl. Beğendim. Evet. Tamam, lanet olsun. Pekala, senaryoda neredeyiz? Tanrım, adrenalinim şu an çok yüksek. Beni kandırdın. Gerçekten kaidemi yemeye çalıştığını sandım değil mi? Pekala. Tamam, 3-2-1. Pekala, pirinç, bezelye, havuç.
2: Seni bulmak için çok uğraştım. Seni bulmak zor, Bay Bartolomeo. Burada senin repliğin var. Lafın var. Lafını söyle, ben karşılık vereceğim. Çünkü söylediklerinize göre davranıyorum ben. Tamam mı? Sendikalı değilsen başka. O sendikalı değil mi? Beyler! Ama şimdi bunu... Tamam. Tamam, değişti. Pembe sayfalar olmalıydı. Tamam, dur hazırlanayım, dur. Onlarla ne yapacaksın? Parmaklarımı mı keseceksin? Bacağımı mı, ayağımı mı keseceksin? Seni alt etmek için bir ayağım bile yeter. İşte bu. Fragmana yakışır bir an bak. Beyler, ben...
3: İyi akşam. Bu adama makas kullanmayın.
2: Hey, bu yapımcı mı? Karl değil mi bu? Karl!
3: Kefaretini ödemeli.
2: Bu nedir? Günahlarım mı? Yok, yok canım.
3: Başkalarına istediği acıyı hissetmeli.
2: Evet, kayboldum ben. Neredeyiz bilmiyorum. Yeniden yazdıysanız sayfaları bana da verin. Ben uyum sağlamaya çalışıyorum, tamam.
1: Tamam, pekala, tamam. Neden beklemiyorsun?
2: Bak, neden kızdım bilmiyorum. Bunun sebebi... Hemen burada durur musun? Yo, dur. Hop, orada dur.
0: Hey, hayır, hadi oradan. Hayır, dostum. Hey. Yo, sakın kesme. Onu kesme, o değil. Tamam, kullanacağım. Devam. Evet.
4: Hadi. Hadi.
2: Lanet olsun. Hayır, bugün olmaz.
0: Evet. Çektik mi? Ha? Kesin hallettik, evet.
2: Hadi bakalım. Ha. Seni dövmeye geliyorum Montoya. Yalnız set güzel ha. Çok iyiymiş.
4: Lanet olsun. Montoya'nın adamları. Lanet olsun.
2: Jordi, burada ne işin var?
5: Kusur dedi. Gel, oluyor? Neden buradayım?
2: Zalete bak.
5: Neden söylesene?
2: Zarar verdiler
5: mi? Ne oluyor?
2: Ha? Zarar verdiler mi?
6: Çevik Tanrı aşkına, neler oluyor?
2: Uranyum soygunu. Olan şey bu işte.
6: Dur, ne?
2: Bartolomeo'yu hallettim. Ama General Montoya bizi kolay bırakmayacak.
6: Baksana, sen neler saçmalıyorsun.
2: Lanet olsun.
6: Köpeğimi gezdiriyordum. Ve arkadan biri boynumdan vurdu sakinleştirici iğneyle.
2: Ha?
6: Ve burada kendime geldim.
2: Neden bahsediyorsun? Karl'la konuşmadınız mı?
6: Kim?
2: Karl Stromberg, film hakkında. Şu anda çekiyoruz işte, film bu. Bu canlı aksiyon filmi. Sahneleri doğaçlama yapıyoruz. Yeşil ekran yok, lanet olası kablolar yok. Gerçek ve doğal. Oyunculuk kariyerimi bir sonraki seviyeye taşımak için böyle bir şey
6: var. Yani hepsi senin suçun mu?
2: Senaryoyu ben yazdım. Değiştirmek ne kadar sürdü bilmiyorum tabii ama...
6: Senin derdin ne? Sende nasıl bir sorun var? Sinir bozuldu.
2: Lanet olsun. Dur. Tamam yeter. Dur bir dakika dur. Lanet olsun. Sen niye sinirlisin? Bu çok basit bir taslak. Çok kolay. Tamam mı? Üst düzey bir ajanım. MI7 en iyilerden biriyim. Ve buradan yukarı doğru çıkamazsın. Ama sen benim aşkımsın. Beni yakalamak için seni rehin aldılar. İşte buradayım ve seni bulmam lazımdı. Buldum işte, anladın
6: mı? Sen zavallı birisin ve adam kaçırmanın ağır bir suç olduğundan eminim.
2: Bak sanırım yetişkin sen ona adam kaçırma demiyorlar. Yani bu çok acınası.
6: Başımdan kevan.
2: Neden öyle dedin? Neden kızıyorsun? Git Karl'a kız, bana değil.
6: Onun kim olduğunu bilmiyorum.
2: Sesini duymasınlar.
6: Kim? Beni kim duyacak? Burada kimse yok ve sakın bana Carl Stromberg deme.
2: Strom mu yoksa Strom mu? Strom mu dedin, Stromberg mı?
6: Seni...
2: Peki tamam. Hey. Her yerde kameralar var. Biz burada bir film çekiyoruz, tamam mı?
6: Nerede? Burada hiçbir yerde kamera falan yok.
2: Etrafına bakar mısın? Her yerde kamera var. Tamam dinle. Senden tek istediğim olan biteni anlaman. Bu ikimiz için de çok büyük bir fırsat. Tamam mı? Rolüne bürün. Lütfen. Burada da güvenlik Fort Knox'tan bile daha sıkı.
6: Ah aman tanrım. Bunu sen mi yazdın?
2: Tabii gelip seni kurtaracağımı biliyorlardı. Güzel ve yardıma muhtaç bir genç kızı.
6: Evet, beni kurtardığın için teşekkür ederim. Herhangi bir kadın gibi ben de ne yapacağımı bilemezdim. İyi ki bir adam gelip de beni kurtardı ve yemek yememi söyledi. Kesinlikle. Böylece aç kalmıyorum, oksijen salıyorum ve boğulmuyorum.
2: Keselim mi? Benimle çalışabilir misin?
6: Çalışmasam daha iyi.
2: Lütfen. Teşekkür ederim.
6: Tamam.
2: Tamam, tekrar başlıyoruz, tamam mı? Bak, aksiyon böyle. Kapının diğer tarafında ne var biliyor musun? Kapının diğer tarafında tehlikeli adamlar var ve bahsettiğim kişiler paralı askerler, katiller, ninjalar ve başarısız karate okulu eğitmenleri, bana kötülük yapmak isteyen insanlar. Çünkü kafama büyük bir ödül konmuş. Bak ne söyleyeceğim Esmeralda. Ödülü ödeyeceğim. Bu hayatını kurtarmak anlamına geliyorsa kafamı onlara vereceğim, tamam mı? Böylece tıp fakültesini bitirip istediğin o kliniği... Hayalini kurduğun kliniği açarsın Esmeralda, bekle. Esmeralda, hey! Yine o pislik yığını geliyor. Onu bu işe karıştırma. Onun bu olayla hiç ilgisi yok. Bu ben, sen ve çalınan 78 bin kilo uranyum arasında. Ha öyle mi? Öyle mi istiyorsun? Hadi başlayalım.
6: Tamam, bu kadar yeter. Kevin, bir daha berbat bir film fikrin olursa beni karıştırma, olur mu?
2: Lanet olsun.
6: Özür dilerim ama bu kabadayı tip az önce gerçek bir baltayla yüzümün ortasına mı vurdu? Yo, şimdi hemen kesmemiz gerekiyor.
2: Tamam, pekala, tamam.
6: Bu ne biçim yapım, anlamıyorum. Tüm yapabildiğin bu mu?
2: Jordan, bırak ben halledeyim ha.
7: Canını oku onun.
2: Jordan, karakterimi devreye sok, beni çağır.
7: Vay lanet.
2: Öyle işte. Tut onu.
0: Evet. Onu hallettik.
2: Ne sahneydi ama. Aferin sana. Gel. Sanırım onu pataklaması gereken kişi bendim. Başrol oyuncusuyum ya. Onu ben dövmeliydim. Neyse sonradan düzeltiriz.
7: Koş hadi.
6: Beni öldürmeye çalışıyordu. Rol yapmıyordu. Bu film değil, öldürmeye çalışıyorlar.
2: Hayır. Bu sinema verite. Biliyorum biraz farklı ama durum bu işte.
6: Biraz farklı mı Kevin? Bana bak, iyi misin?
2: Evet biliyorum, senden özür dilememi istiyorsun. Bana bir saniye ver.
6: Ne? Vurulmuşsun. Hem de gerçek bir kurşunla.
2: O gerçek kan değil ki.
6: Ne? Elbette gerçek kan.
2: Hayır, tadına bak.
6: Kanının tadına bakmayacağım.
2: Bakabilirsin, bu domuz kanı biliyorum. Benim kanım değil. Hı.
6: Peki bu acıttı mı?
2: Aa!
6: Lanet olsun.
2: Yapmam gerek. Şöyle bir yere uzanayım ben.
6: Kevin! Kevin! Yo, dur bak. Bak. Orada fotoğrafçı var, fotoğrafını çekiyor. Gördün mü? Lanet olsun!
8: Arkadaşınızın neyi
6: var? Tamamen beklenmedik bir kaza. Çok küçük, uçan, hızlı bir nesne aniden omzuna girip çıktı ve bence ağrı kesicilerin ona çok faydası olur. Hı-hı. Reçetem yok biliyorum ama gerçekten acil bir durum var.
8: Anlıyorum. Kaliteli ilaç mı istiyorsun? Bende her türlüsü var. Sentetik ve diğer türlü olanları, cimiz, ay parçası, örümcek ısırı.
6: Bak, ben bağımlı değilim. Oyuncuyum. Tanımadınız mı? Tamam, önemli değil. Arkadaşım gerçek bir kurşunla vuruldu. Gerçek bir silahtan çıkan, gerçek bir mermiyle. Ve ara sokakta kanlar içinde ve ona yardım etmezseniz cesediyle uğraşmak zorunda kalacaksınız.
8: Onu da bir yerden tanıyor muyum? Ha?
6: Neyse ki sadece sıyırmış. Al, daha iyisini bulamadım.
2: Nedir bu böyle?
6: Bu acı için. Eczacı çok sorunlu bir tipti.
2: Sen de bunu getirdiğin için çok sorunlu bir tipsin. Bunu içemem, bu benim rakibim. Girip Gran Carmino ister misin sen?
6: Gerçekten ciddi misin? Vuruldun. Ben kaçırıldım.
2: Ay, yetişkin
6: bunu düzeltmen kaçırılmaz. Gerekiyor.
2: İyi, tamam.
6: Bunu hemen düzeltmelisin.
2: Bak, sana bunu söyledim ya, yapamam. Tamam mı? İstesem de yapamam. Her şey planlı yapılıyor. Bütün hakları Carl Stromberg'e devrettim. O değerli metaller konusunda büyük bir iş insanı.
6: Peki bu kulağa nasıl geliyor? Sözlerini duydun mu yani?
2: Biliyor musun, bak Andre haklıydı.
6: Andre, asistanın mı?
2: Evet, asistanım. Hayır, artık eski asistanım ama olsun, haklıydı. Ne mi yapacağız? Carl Stromberg'e gideceğiz. Evet. Evet, öyle yapacağız. Ve diyeceğiz ki kurallara uy. Tamam mı? Çünkü şu anda benim yönergelerime hiç uymuyor. Resmen böyle darmadağınık olduk. Bunun iyi bir film olabilmesi için tekrar eski tempomuza dönmek zorundayız. Tamam mı? Gidip onu ziyaret edelim hadi. En azından arabam hala burada.
6: Evet, başka araba yok. Burası bomboş.
2: Evet, şimdi hafta sonundayız ya, o yüzdendir.
6: Bugün salı.
2: Ha. Bu da ne böyle?
6: Kevin, haftalardır kimse buraya gelmemiş.
2: Hayır, hayır, doğru değil. Ben buradaydım. Stromberg de tam oradaydı. Geçen hafta oldu bu ya da önceki hafta oldu, hangisi bilemiyorum çünkü baygınım ya. Ama buradaydım. Tam burada bir masanın başında oturuyordu. Bak şuradaydı ve o...
7: Sen altına yapacaksın.
2: Ben deli değilim. O buradaydı. Yoksa bunu bulabilir miydim ha? Pro'nun dip kısmı. Ne yaptı biliyor musun? Bununla gerçekten tuhaf şeyler yapıyordu. Onu yaladı, burnuna soktu, salyalarıyla ıslattı ve yaparken seyrettim. Gözlerini kapattı. Birdenbire.
6: Beni neden bu aptalca ölüm fantazisi filmine sürüklemek istediğini bir türlü anlamıyorum.
2: Neden bahsediyorsun? Sen Jordan King gibi birini düşünün dedim. Bak düşünün dedim. Öneriydi yani.
6: Harika. Önerin için sağ ol.
2: Seni istedi çünkü İsveç'in en büyük yıldızı olduğunu
6: biliyordu.
2: İsveç'in
6: en büyük yıldızının Greta Thunberg olduğundan eminim.
2: Şu çevreci aktivist mi?
6: Evet, doğru seçim yapmışlar.
2: Hey ho! Bir dakika, bu ne böyle? Şuna bak. Şuna bir bakar mısın? Oo, bu bir VHS kaset. Bunları yıllardır görmedim.
9: Merhaba, ben Bushwood Associates'ten Brian Penn. Pardon, Stromberg mi yoksa?
2: İşte bu Stromberg.
9: Evet, Stromberg.
10: Stromberg, evet.
9: Tamam.
2: Evet, bu
9: tamam,
2: o.
9: Stromberg.
2: Yani saç modeli biraz farklı ama o.
9: Adamı getirin. Kevin Hart'ı. Sesimi kalınlaştırabilir
6: miyim? Kevin, bu bir tamam. Seçme videosu.
2: Evet, tabii tamam. Ki. Bunu evet, görebiliyorum. Bak, bu bir seçme videosu. Soru şu ki, neden böyle bir video var?
9: Evet.
2: Carl Stromberg tamam. Gerçekten evet. Var mı mesela?
6: Toplantıdan önce araştırmadın mı?
2: Adam İsveçli. Ta İsveç'e mi gitseydim yani? Evet. Saçmalık bu, yapma.
10: Devam et.
6: Sen, tamam. Sen uçuyor musun?
9: Tekrar alıyorum. Tamam, kayda girebilirsiniz.
10: Evet.
9: Hazır mıyız?
6: Hadi aç şunu.
9: Evet, bekliyorum.

0: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
1: Haluk Bey.
2: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
1: Tablet var.
3: Baba kursu da unutma.
1: O da var.
4: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
1: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
0: Hemen mobil denizden Deniz Bank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
5: Ne

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso. Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
0: Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava. Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Şimdi kalkama.
5: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
6: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: İtalya'da Türk kahvesiyle hasreti gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız, ikisine de aynı mesafedeyim.
9: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
10: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
11: De böyle Otobit'te.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
14: Merhaba.
15: Alo.
16: Merhaba. Bay Aksiyon Yıldızı. Birlikler vurdunuz.
15: Tamam. Aa, beni gerçek bir kurşunla mı vurdunuz? Aa, bu çok saçma. Eğer beni öldürürsen filmin olmaz. Ne demek film yok? Böyle konuşmasan iyi olur. Bunun küfür olduğunu biliyorsun. Bir film var. Bu kim ayrıca? Bu yapımcı sen misin? Kimse nereden geldiğini unutmadı.
16: O zaman ilkokuldaki ilk öğretmeninin adı neydi? Söyle bakalım.
14: Evet, evet, söylediğinizi anlıyorum.
15: Bize gerek. Bayan Fox'un. Hayır. Bayan Clarkson. Clarkson. Evet, Bayan Clarkson.
16: Ya doğduğun aslanlarıyız. Böyle bir film yok.
14: Tamam sayın.
15: Ne demek film yok? Böyle konuşmasan iyi olur. Bunun küfür olduğunu biliyorsun. Bir film var. Bu kim ayrıca? Bu yapımcı sen misin? Kimse nereden geldiğini unutmadı.
16: O zaman ilkokuldaki ilk öğretmeninin adı neydi? Söyle bakalım.
14: Evet, evet.

0: Saint Falkenstein.
1: Öyle bir hastane mi?
0: Saint Falkenstein Hastanesi. Hey, bu kadar saçmalık yeter, tamam mı? Kes. Sen kimsin? Kim oluyorsun sen?
2: Hayatınız sonunda getiren kişiyiz.
3: Bir şeyler anlatıp duruyor.
4: Tamam. Affedersiniz. Söyler misiniz ben buna neden dahil edildim? Harika Kevin. Tüm görüşmeyi sen yaptın.
0: Özür dilerim. Hayatımda neler olup bittiğini öğrenmeye çalışıyordum. Seri katilin sesini tanımaya falan çalışıyordum. Rahatsız olduğun için özür dilerim. Lanet olsun Jordan.
4: Duyuyor musun?
0: Kayıt cihazı bu. Peki bu ne? Allah Tanrım, bu bir bomba.
4: Ne?
0: Bu şey lanet olası bir bomba.
4: Etkisiz hale getir.
0: Çok biliyorsan sen
4: evet,
0: yap.
4: Evet, ben bomba imha uzmanıyım.
0: Siyahi olduğum için mi? Siyahiler etkisiz hale getirmeyi biliyor mu?
4: Öyle bir şey yok Kevin.
0: Yok öyle bir şey. Geri çekil seni ırkçı. Çekil çekil. Lanet olsun. Hadi hadi. Aman Tanrım. Aç aç aç. Hadi hadi. Çek çek. Evet çok güzel. Tamam tut tut öyle. Evet. Tamam geri çekil geri çekil. Lanet olsun. Tamam. Galiba bu sadece bir film. Evet. O da sahte bombaydı. Wow.
5: Anahtarlar nerede? Aman Tanrım iyisin. O ses neydi öyle?
0: Senin burada ne işin var? Hadi gazla.
5: Hey neden bahsediyorsun? Hadi, dur sana kapıyı açmam lazım.
4: Kes. Bu gerçek bir bomba gibiydi.
0: Evet.
4: Bu gerçek bir bombaydı.
0: Jordan, kendini benim yerime koyabilir
4: misin? Hayır koymayacağım. Hayır bunu yapmak zorunda değilim. Sus artık. Çeneni bir daha da açma.
5: Merhaba Jordan. Ben Andre. Beni hatırlıyor musun?
0: Hey elini direksiyona koy.
5: Anladım. Aslında ben Kevin'in öğrencisiyim. Özür dilerim. Kevin'in asistanıyım. Eski asistanıydım. Kahretsin.
4: Tabii ki seni hatırlıyorum Andre. Ne oldu? Kevin seni sokağın ortasında mı bıraktı?
5: Hayır. Saçmalama. Öyle olmadı değil mi? Teknik olarak kaldırımda ve ben Skid Row'u çok seviyorum. Herkesin bir hikayesi vardır. Çok fazla öğreteceğim var.
4: Dur. Eve gitmedin mi? Başından beri burada mı bekledin?
5: Evet doğru. Yanımda yedek anahtar taşırım. Önlem olsun diye ve beklemeyi severim. 25-30 saat çok çabuk geçti.
4: 30 saat mi?
5: Kevin'in iyi olması için ben ömür boyu beklerdim.
0: Yeter. Kes şunu. Bunu yapmanı istemedim. İstemişim gibi davran.
5: Biliyorum. Biliyorum ve kovduğunu da biliyorum.
4: Tabii ya onu kovdun çünkü İsveçli mafya üyesi hakkında uyarmaya çalışmıştı. Aslında bizi öldürmeye çalışan biri için berbat bir oyuncuydu.
0: Pekala bak ne olup bittiğini anlamıyorum. Gerçekten ve bu arada Jordan hala bana kızgın olduğunu hissediyorum öyle
4: hayatımın
0: mi?
4: Hayatımın kalanında sana olan kızgınlığım asla geçmiş.
5: Bölmek istemezdim ama nereye gidiyorum? Çünkü araba kullanıyorum.
0: Tamam benim evime gidelim. Anladım. Tamam hadi evime.
4: Hayır
0: tamam,
4: senin evine gelmeyeceğim. Kendi evime gidiyorum.
0: Hayır
4: senin
0: evine falan gitmiyorsun. Güvende olmanı istiyorum.
4: Doğru evet tıpkı Andre'nin güvende olmanı istediği gibi.
0: Biliyor musun? Bunu yapmanı istemiyorum. Ne yaptığını çok iyi biliyorum. Siz bana kişiliğimi değerlendirme fırsatı verdiğiniz durumlardan birini gerçekleştiriyorsunuz değil mi? Ama bil ne oldu bunu yapmayacağım. Çünkü ben kişiliğim gereği zaten böyle biriyim ve böyle de kalacağım.
5: Bu işe yaramadı bir daha
0: doğru şifreye girdiğine emin misin?
5: Tabii ki dostum doğum günün. Bunu asla unutmam. Bacağıma dövme yaptırdım her sabah ovuyorum.
0: Gördün mü?
4: Tamam.
0: Her zaman durum böyle işte ya.
5: Çalışmıyor.
4: Dur. Belki de bunların arkasındaki kişi şifreyi de değiştirmiştir.
0: Ve öldüğümü sanıyorlar. Bu da bizim avantajımız olur öyle değil mi?
4: Belki.
0: Evet ve biz... Aman Tanrım güvenlik.
5: Adam çok iri ne yapayım geri mi gideyim geç. Ha?
0: Saklan.
5: Ben gidiyorum. Tamam, ben gidiyorum Kevin.
0: Yavaş.
5: Emin misin çok iri geliyor.
6: Efendim.
5: Merhaba neler oluyor nasılsın dostum memnun
6: Özel
5: oldum.
6: Özel mülke izinsiz girmeye çalışıyorsunuz.
5: Öyle mi? Haberim yoktu. Hayır.
6: Lütfen geri çıkın ve iyi günler.
5: Anladım dostum.
0: Hayır geri gitme. Geri gidemez.
5: Biliyor musun aslında benim patronum o evin içinde yaşıyor. Hemen araya girebilirsen bu harika olur.
6: Hemen geri çık ve kimseye elektrik çarpmasın.
5: Tabii ki. Kimsenin buna ihtiyacı yok.
0: Hayır geri gitme. Sakın geri gitme.
5: Geri gitmeyeceğim.
6: Benimle uğraşma budala.
0: Blöf yapıyor.
5: Blöf yapıyorsun.
6: Emin olun blöf yapmıyorum.
0: Resmen blöf yapıyor. Uğraş onunla blöf.
5: Hadi oradan beni. Saçmalıyorsun dostum.
6: Bay H'nin selamlarıyla.
0: Ben bunu yapmasını söylemedim.
4: Andre.
0: İyi mi?
4: Andre.

0: Hey Andre, arabaya bir sürsek belki daha iyi olur.
1: Hayır, endişelenmenize hiç gerek yok. Ben buradayım dostum.
2: Lanet olsun. Boynumda çok kötü bir ağrı var. Nina'ya ulaşalım da şu sorunu bir an önce çözsün.
0: Nina kim?
1: Kevin'in tam zamanı
2: tamam,
1: masözüm.
2: O benim masözüm.
0: Tabii
2: şimdi,
0: ki.
2: Hayatımın yok edilmesinin seni eğlendirmesine
0: bunların
2: sevindim.
0: Bunların hepsini sen istemedin mi?
2: Hayır, bunları ben istemedim. Bak, ben öyle yapmadım. Ben film istedim. Arada büyük bir fark var. Filmde kamera var, ses var, sonra ışık var. İçeriğinde bu var. Ama bu aynı şey değil.
0: Polise gitmemiz gerekiyor.
2: Hayır, polise falan gitmeyeceğiz. Bu adam öldüğümüzü düşünüyor, öyle değil mi? Ve bunu avantajımıza kullanacağız biz de. Tamam mı? Bak, burada olmadığımızı düşündürüyoruz zaten. Kayboluyoruz. Gideceğimiz yeri bulalım şimdi. Bak, Natasha olsa hemen bulurdu.
0: Peki bu Natasha kim?
1: O Kevin'in konaklama işleri danışmanı.
0: Ve o eksikti zaten.
1: Aman tanrım, nereye gideceğimizi biliyorum. Kimsenin aklına gelmez. Kim geliyor? Tamam, kendinizi evinizde hissedin. Bir şeyler içmek ister misiniz? Kombuça, kahve, çay?
0: Evet, kombuça iyi olur.
1: Bende yok, blöf yapmıştım. Kombuçam yok, üzgünüm.
0: Su da harika olur.
1: Su harika olacak,
0: teşekkürler,
1: tamam.
0: Teşekkürler Andre.
1: Muhteşem, sen su ister misin?
2: Ben senin bardağını ağzıma sürmem.
1: Çok güzel.
2: Aman tanrım. Sen burada mı yaşıyorsun?
1: Evet, küçük cennet köşem.
2: İğrenç.
1: Ne dedin?
2: İğrenç dedim.
0: Bayıldım, evin gerçekten çok hoş.
1: Teşekkür ederim. Annemle ben motif açısından biraz çekiştik. Güneybatı Amerikan tarzına büyük bir ilgi duyuyor. Turkuaza bayılıyor.
2: Dekorasyona yardım mı etti?
1: Ay evet, hem de çok. Ev arkadaşım.
2: Aa.
1: İşte orada.
2: Şaka yapıyorsun değil mi?
1: Hayır, korkmayın. İzleyin, tanıştırayım sizi.
2: Hayır, tanışmasak daha iyi.
1: Anne, iyi misin? Ağzın çok açıktır.
3: Aman tanrım.
2: Bana
3: aman
2: saldırma.
3: Aman tanrım.
1: Sütyeni düzelt.
3: Bu Kevin Hart, Amerika'nın hazinesi.
2: Yok işte bak, bu böyle bir Amerika...
3: Ve Jordan King. Yoksa bizi mi demeliyim?
0: Hayır, o sadece bir rol. Oynamak için de çok para almıyorum. Jordan daha iyi.
3: Buraya gel. Seni kucaklamalıyım. Buraya gel. İkiniz de yemelisiniz. Ziyafet çekeceğiz. Andre dondurucuya git. Yılbaşı pirzolasını çıkar.
1: Yılbaşında pirzola mı yapıyoruz?
2: Şimdi çok fazla zamanımız da yok. Zaten buna gerek de yok. Biz etinizi yemeyelim.
3: Siz bolca zamanımız var. Benim tamam etimi yiyorsunuz.
2: Yok olmaz.
1: Hadi anne, söyle ona.
3: Yo. Etimi
1: hadi.
3: İsteyeceksin.
2: Hayır,
3: İnsanlar sürekli olarak bunu konuşuyor.
2: Ama
3: sen
2: iyi de biz
3: mısın?
2: Öyle bir... öyle
3: kan
2: değil
3: mi? Kan olduğunu biliyor
2: musun? Ay, ne yapıyorsun?
3: Orada kan olduğunu biliyor muydun?
2: Evet.
3: Peki ya burada?
2: Dur. Ne yapıyorsun?
3: Sen Kevin Hart'sın. Üzerinde kanlı kıyafetle dolaşamazsın. Çok sofistikesin. Tişörtünü çıkar, hadi yıkayacağım.
2: Ama sorun değil.
3: Zaten
2: tamam,
3: çok çamaşır var. Hadi çıkar şunu. Hadi. Söyleyin, çıkarsın.
1: Çıkar şunu Kevin. Ne yapıyoruz?
3: Hadi.
0: Çok naziksin.
3: Birinin göbeği çok sevimliymiş.
2: Hadi yalan söyleme.
1: Anne bak, göbek deliğinden bahsetmiştin.
3: Şansımı
1: işte orada
3: deneyeceğim.
1: Anne. Hadi.
2: Lütfen çıkarmama izin verin, lütfen yap. Tamam, teşekkür ederim.
3: Bu
2: şaka yapıyorsun değil mi?
3: Bu direkt gözüme battı.
2: Yani.
3: Evet, işte o bir erkek.
2: Evet, çekim
3: bu
2: yapıyorduk
3: çok
2: biz.
3: İyi.
2: Doğaçlama bir aksiyon filmi.
3: Evimizde olduğuna inanamıyorum.
2: Evet öyle.
3: Seni
2: aksiyonun esasen geçtiği bir film yani.
0: Çok iyi insanlar.
2: İyi insanlar mı, kim?
0: Çok kötüsün. Ona nasıl kaba davranırsın? Bakar mısın? O hayatımda karşılaştığım en iyi, en tatlı insan olabilir. Onu nasıl kovabildin, söyler misin?
2: Baştan başlarsak bilmiyorum. Sınırları önemsemediği için mi?
0: O sana değer veriyor.
2: Hayır, lütfen dur artık. Bir keresinde ayak tırnaklarımı kesti. Ben yataktaydım. Bir kadınla birlikte. Evet canım.
0: Evet.
2: Performans sergilemekte zorlanıyordum. Aklımda çok şey vardı. Çok fazla şey.
0: Hayır,
2: sonra ben de bir gaza geleyim istedim ama...
0: İstemiyorum.
2: Gevşek erişte.
0: Dedim.
2: İsmi her neyse. Aşağı
0: Kevin.
2: Baktım, bana bakıyor. Böyle göz göze geldik. Hiçbir şey
0: tamam,
2: yok.
0: Tamam, teşekkürler. Açıklama için.
2: Ben sadece süreci anlatıyordum.
0: Ama bak, sete gittiğimde oyunculuğu ben yapıyorum değil mi? Ama oraya ulaşmak için temsilcilerim, diyalekt koçum ve asistanım var. Bir de kişisel antrenör var, saç stilistleri, makyaj sanatçıları, liste uzayıp gidiyor. Bir de beni destekleyen ve fedakarlık yapan ailem ve yakın arkadaşlarım var.
2: Özür dilerim, dinlemedim çünkü çok saçma olduğunu düşündüm.
0: Sen de buna ve fazlasına sahipsin. Tamam mı? Bu yüzden bir yıldızsın.
2: Hayır, bu doğru değil. Ben yıldızım çünkü kendimi yıldız yaptım bununla.
0: Evet doğru. Kendine sürekli anlattığın hikaye bu ama
2: tamam.
0: Çok yardım aldın.
1: Hey, ne yapıyorsunuz? Bir zolalar şu anda karides gibi güzel kokuyor. İnanılmaz. Sana tişört aldım dostum. Bence tam uyuyacak. Hmm. Tamam mı? Görüyor musun?
2: İyi, güzel.
1: Evet, kendim yaptım.
2: Tamam. Teşekkür ederim. Bunu soracaktım ama fırsat bulamadım. O kim?
1: O mu?
2: Evet.
1: O babam. Vefat edildi çok oldu.
2: Gerçekten mi?
1: Evet.
2: Benimki de. Beni annem büyüttü.
1: Biliyorum.
2: Acaba dedim baban, ebeveynlikten korkup kaçtı mı?
1: Aslında öyle değildi. Muhteşem bir adamdı. Çok nazikti. Centilmendi. Bu arada Richard Pryor'ın asistanıydı.
2: Senin baban Richard...
1: Asistanlık bizde aile mesleği dostum.
2: Vay canına. Bu efsanevi dostum.
1: Öyle değil mi?
2: Çok değerli.
1: Çok değerliydi. Onu öldürene dek.
2: Nasıl yani?
1: Büyük bir gösteriydi. Çılgın bir hayran güvenlikten kurtulmuş. Babam hiç düşünmeden bıçağın önüne atlamış. Hedefi Richard Pryor'mış.
2: Şaka yapıyorsun.
1: Hayır. Karnına saplayıp...
2: Ne?
1: Yukarı çekip aşağıya atmış. Babamı orada öldürdü.
2: Aman tanrım dostum. Ben bunu idrak bile edemiyorum.
1: Ben de edemedim. Ailemiz için büyük bir olay.
2: Neden bir Richard Pryor'ı öldürmek istesin ki? Ha? Kim?
1: Evet, neden? Çılgınca değil mi? Evet. Evet, eminim babam ölürken yukarıya baktı ve bunu neden yaptın gibi bir şey söyledi. Öyle olmalı. Bence
2: belki,
1: öyle.
2: Belki de değil. O noktada önemli olan bu değil ki. Richard'ı öldürmeye çalıştı.
1: Evet, babam ölmüştü.
2: Evet.
1: Adamı düşünmemiz gerekirdi.
2: Adam yapacağını yaptı işte.
1: Evet.
2: Tamam mı? Geri çeviremezsin.
1: Hayır, çeviremeyiz. Çevirmeyi ben çok denedim ve bu yüzden de terapiye gittim. Ne yapabilirdim ki? Çocuktum ama belki de araya girebilirdim. Evet. Değil mi? Evet, ama iyi tarafından bakarsak en çok sevdiği şeyi yaparken öldü.
2: Hmm.
1: Yardım ederken. O kadar mutluydu ki neşe saçtı. Pek çok insana neşe getiren birine yardım etti. Bana bildiğim her şeyi o öğretti.
2: Biliyor musun, belki de aslında seni kovmak istememiş olabilirim.
1: Hmm, tam olarak şöyle demiştin. Dublöre ihtiyacım yoktu. Kesinlikle bir asistana da ihtiyacım yok. Bana bağırdın ve arabadan inmemi söyledin, değil mi?
2: Evet, kesinlikle haklısın. Ama şimdi şöyle bir dönüp de baktığımda şunu söyleyebiliyorum. Yani belki de diyorum, hala bir asistana ihtiyacım olabilirdi. Aman. İyi, tamam mı?
1: Benim de sana
2: hayır,
1: var.
2: Hayır. Yok,
1: benim de
2: değil.
1: Sana ihtiyacım
2: aynı şey değil
1: var. Oo, kahretsin.
2: Evet, işte öyle.
1: Hiç bu kadar coşmadım. Tamam, anneme söyleyeyim. Anne, bir müjdem var.
0: Tebrik ederim.
2: Çok tuhaf biri değil mi bu?
0: Hmm. Gurur duyuyorum.
2: Kes sesini.
0: Kevin Hart'ın dünyasında herkesi bu düzeyde bir saygıyla davranmaya başlarsan bence hayatın seni memnun eder.
2: Sen de çok farklı birisin. Beni bir canavar gibi gösteriyorsun. Yani saygısızlık ettiğim bir kişiyi söyler misin bana? Bir tane söyle. Bir tane isim ver.
0: Hemen birinin ismini verebilirim.
4: Bir yıl öncesi.
2: Hey Jordan.
0: Evet, merhaba.
2: Oyuncu listesine baktım. Dublörünü göremedim.
0: Onu evine gönderdim.
2: Neden?
0: Motosikletlerle büyüdüm ve bugünkü numara basit. Kuru temizlemeci patlamadan önce camından geçmem
2: gerekiyor.
0: Dur.
2: Bir dakika. Kimin için basit? Kim? Senin için mi basit yani?
0: Doug, bu yüzden var.
2: Bütün tehlikeli sahneleri kendin yaparsan nasıl görünecek? İnsanlar hakkında ne düşünecek?
0: Seni oyuncu sanacaklar. Bak, uçurumdan atlamıyorum, uçaktan atlamıyorum ve timsahla da dövüşmeyeceğim.
2: Ben kendi dublörlüğümü yapamaz mıyım?
0: Ne?
2: Ben güçlü değil miyim?
0: Hayır Doug, bu yüzden var. Benim için de aynı.
2: Doug'a ihtiyacın var mı?
0: Kesinlikle.
2: Belki de yoktur. Belki Doug'a ihtiyacım yok.
0: Sanırım seni duydu.
2: Merhaba Doug. Ben Doug'la konuşacağım.
0: Kevin.
2: Hey! Burada mıydın? Benim adamım. Bak, buna inanmayacaksın. Şimdi Jordan'la konuşuyorduk. Dublörünü eve göndermiş, tamam mı? Ne yapmaya çalışıyor? Beni küçük düşürmeye çalışıyor ve ben buna izin vermeyeceğim, öyle değil mi? İzin veremem. Ben Kevin Hart'ım, değil mi? Yani şimdi mesele şu. Bak, bu ilişkiye bir bakalım. Çünkü en iyilerden biri. Yani ne zamandır benimlesin? Hadi canım, o kadar oldu mu? Uzun zaman olmuş. İyi olacağını biliyorum. Ama gitme vaktin geldi, değil mi? Yani uzun lafın kısası, işimiz bitti. Yani şöyle yapalım. O laf işten atılma mıydı? Yok şey, kovuldu mu diyecektim. Tamam bak, seni kovacağım ama aramızdaki ilişkiyi de bozmayacağız. O zaman ben ufak ufak gidip hazırlanayım bari. Vay be adamım be. Dublör zamanı.
0: Bu korkunç bir durum.
2: Dublörlük zamanı.
0: Seni küçük düşürmeye çalışmıyorum.
2: Hey yeter artık Jordan.
4: Hiç sorun değil Bay Aksiyon Yıldızı.
2: Şimdi beni dinle. Bu işte ne kadar zamandır, çalışıyorum? Ne zamandır? Bana lanet odası itibarımı mı söylüyorsun? Ben itibarımı bilmiyor muyum? Zaten öyle olmalı. Kap 4 ne zaman çekilecek? Mac'in adamı var mı? Var mı? Herkesin adamı var, öyle değil mi? Peki ya Adam Driver? Onun yok demiştin ha? İstersen onun için çalışabilirim ben. Bak ben Adam'ın şoförü olabilirim değil mi? Ha? Hayır, hayır dinle bak, ben bu konuda çok ciddiyim, tamam, umurumda değil. Ben sürerim. Gerekirse Adam'ın şoförünün şoförü bile olabilirim yani, tamam mı? Lanet olsun Scott, lanet olsun. Lanet olsun. Yıllardır bu lanet işi yapıyorum ben. Evet.
5: Yılın dublörü Doug Emmons.

0: Bak bu benim kendime ayırdığım zaman. Ben çalışmaktan keyif alan bir insanım. Çok fazla huzur ve mutluluk ve yaratmanın verdiği teselliyi buluyorum. Ve şimdi benim yaratıcılığım başkalarını ön plana çıkarmakla ilgili. Bak kendim için de değil, diğerlerini güçlendiriyorum.
1: Bunu dublörümün yaptığına inanamıyorum.
2: Eski dublörünün.
1: Bununla ilgili bir şey yapmam lazım.
2: Oh. Oh, biraz yavaş kalın.
3: Bırak anne baksın buna. Dur biraz. Bu bandajı değiştirmeliyiz. Yatak odasına götür, destek ol. Islak havlu da alın.
2: Hastaneye gitmesi gerekmez mi?
3: Hayır. Onu tekrar ayağa kaldıracağım. Benim işim bu.
2: Dur, doktor musun?
3: Doktordan daha iyiyim. Ben bir anneyim. Sol sağ.
4: Onu merak etme. Annem mucizeler yaratır. Peki sen iyi misin?
2: Aslında pek iyi değilim. Bu benim de sorunum. Dak kavulmasından beni de sorumlu tutuyor. Bu yüzden beni ölümcül oyununa dahil etti. İntikam almak için.
4: Evet. O zaman sorun yok. Kevin tamamen iyileştiğinde inanılmaz bir plan düşünecektir.
2: Hayır. Burada oturamayız. Bir şeyler yapıp işin aslını ortaya çıkarmalıyız. Kevin en çok kime güveniyor?
4: Menajerine.
2: Gerçekten
4: evet.
2: Mi? Hadi onu ziyaret edelim.
4: Şimdi mi? Şu anda gidemeyiz. Hop. Jordan, şu an gidemeyiz. Peki ya buna ne dersin? Ünlüsün Jordan. Girince seni hemen tanırlar. İkincisi, Doug öldüğünü düşünüyor değil mi? Sen havaya uçtun.
2: Lanet olsun, haklısın.
4: İnanılmaz bir şey düşündüm. Hemen bana teşekkür etmelisin.
2: Önce bir anlatsan.
4: Bu akıllıca bir hamle, tamam mı? Arkada bir kıyafet var. Kevin için hep bulundururum. Hadi al şu çantayı.
2: Yedek kıyafet mi taşıyorsun?
4: Evet. Kevin bazen halk içinde yaşamayı seviyor, tamam mı? Market alışverişine gider, ördekleri besler, bir yabancıya laf atar.
2: Bunu hayatta giymem.
4: Hadi ama hepsine nasıl baktın? Bak buradaki iyi, tamam mı? İşte
2: Andre, bu, bak, yola bu. Bak lütfen.
4: Bakıyorum ya, dizlerimle tam sola dönüyorum. Bak işte.
2: Bu utanç verici.
4: Neyse ki sen ve Kevin aynı boydasınız. Anlıyor musun? Bugüne kadarki en büyük rolün olduğunu düşün. Başaracaksın. Bu harika. Tamam. Ve?
2: Scott Heyman'ı görmeye geldik.
5: Tamam. Peki ya siz?
6: Üçüncü Ronald Mondolvia. Sizinle tanışmak bir zevkti. Ve işte karşınızda çok yetenekli biri. Bill.
2: Bill. Adım Bill.
6: Bill Mondolvia. Biz Mondolvialıyız. Bu anne tarafından amcam oluyor. Bu adam kas pişirmeyi çok iyi bilir.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Harikasınız! Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin!
10: 2, 3, 4...

0: aslında.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
6: dondurma. Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
7: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi.
8: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Mehmet.
10: Efendim.
7: Alıştığımız tadıyla kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi.
11: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz ne?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: O da neydi öyle Mondovya? Bu soyadı değil.
1: Ne bekliyordun ki? Konsantre olamadım. Aksanın çok
0: aksanım
1: tuhaftı.
0: Aksanım mı?
1: Evet. Bı.
0: Tamam, harika değildi ama yani...
1: Bir kere benim aksanım çok başarılıydı.
0: Önemli değil, hiç önemli değil. Çünkü Kevin'in menajeriyle görüşmemize asla izin vermezler. Muhtemelen güvenliği aramışlardır.
1: Yani güvenlik gelirse biz de kutu açma videoları çeken ünlü sosyal medya fenomenleri Ronald ve Bill Mondovia gibi davranırız. Bu nedir? Kutuyu açıyoruz ve küçük bir kutu çıkıyor,
0: yo,
1: tamam
0: yo,
1: mı?
0: Yo. Lavaboya gidiyor.
1: Bill buna lavabo demezdi. O daha eski kafalı. Şöyle derdi, helaya gidiyor. Sakin ol, tamam mı? Beğenin ve abone olun lütfen. Dur. İşte orada. Kevin'in menajeri işte orada.
0: Kiminle konuşuyor?
2: Evet. Tabii ki yapıyorum.
3: Nasılsın dostum?
4: İyisin dostum. Nasıl evet. Geçti?
5: Hareket etmemeye çalış. Bay Kevin Hart'ın gücünü kazanması gerekiyor. Ne kadar sürerse sürsün burada olacaksın. Benim evimde. Hikayelerimi dinliyorlar. Yıl başında pirzolalarını yiyorlar. Yıllar önce kocam yaralandığında onu kurtaramadım. Ama şimdi seninle ikinci bir şansım var. Kevin Hart, Amerika'nın hazinesi. Cynthia'nın hazinesi.
6: Alo?
1: Anne Kevin'i ver hemen.
6: Veremem, uyuyor.
1: Acil durum anne, hemen ver. Uyandır onu lütfen.
7: Alo?
8: Kurtarmaya mı geldiniz? Ben zehirlendim.
1: Kevin lütfen dikkatli dinle. Az önce gizli bir keşif görevindeydik ve...
0: Doug sensin, yerini Doug aldı.
7: Ne? Yerimi mi anlayamıyorum?
1: Çünkü annem sana düşük dozlu bir narkotik verdi. Merak etme, kendine geldiğinde hatırla. Doug insanları sen olduğuna inandırmaya çalışıyor.
0: Dişlerini yaptırmış, saçını değiştirmiş ve tavırları...
1: Evet.
0: Ama tanrım, o sensin.
7: Evet.
8: Ama personelimi kandıramaz ki. Ben olmadığımı anlarlar. Onlar beni iyi bilir.
9: Zam aldın.
8: Hepiniz aldınız. Neden? Çünkü ben Kevin Hart'ım. Al bakalım. Dağıtıyorum. Hepinize.
5: Üzgünüm. Kevin birden yorgun düştü. Dinlenmeye ihtiyacı var. Hoşçakal.
6: Anne.
0: Kevin Doug'a ulaşmak istiyorsa konuşabileceği tek kişi var. Bay 206.
1: Onu tanımıyorum. Bay 206 kim?
0: Oldukça ünlü bir dublör ve Doug'ın akıl hocası.
1: Tamam. Peki tamam, bu çok kolay. Kevin'i Bay 206'yı görmeye götürelim.
0: Biz mi? Hayır, asla. Ben 206'yı görmeye gitmeyeceğim. O tam bir psikopat. Dublör provasında beni öldürüyordu ve özür dilememi istedi.
1: Jordan, Kevin'in sana ihtiyacı var.
0: İhtiyacı mı var?
1: Kesinlikle
0: Kevin'in
1: öyle.
0: Kevin'in herkese ihtiyacı olana dek kimse ihtiyacı olmaz.
1: Tamam, peki. Onu Bay 206'ya ben götürürüm.
0: Neden? Bu Kevin'in sorunu. Bırak kendisi gitsin.
1: Hayır. Kevin'in asistanı olduğum sürece kendi başına araba kullanamaz.
0: Vites boşta.
1: Çok üzgünüm, yavaşlıyoruz. Hızlı gitmek isterken tam tersini yaptık.

0: Annem seni iyileştirebildiği için çok mutluyum.
1: Sen ne anlatıyorsun? Kanın pirzolamın içine ilaç koydu. Beni zehirlemeye çalıştı.
0: İnanılmaz değil mi? Bak nasıl iyileştin. Tamam hadi. Neden 206 diyorlar?
1: İnsan vücudunda 206 tane kemik var. Akıl hocası olmadan önce hepsini kırdığını söylerler. Aslında 205'ini. Çekimlerin son gününde 206.sını da kırmış.
0: Ne? Peki o hangisiydi?
1: Sağ ayağının serçe parmağı kırıldı.
0: Kahretsin.
1: Kimse yok mu? 206.
0: Merhaba bay 206.
1: Ne diyorsun 206?
2: Reklam yasak yazıyor, gidin.
1: Biz burada tabela falan görmedik, yazı da yok.
2: Tabelamı kim aldı?
0: Biz almadık.
1: Bakın biz reklam yapmak için gelmedik. Biz hiçbir şey satmıyoruz. Ayrıca şu hale bak, sesini bile tanımadım.
0: Kapıda kim var biliyor musun?
1: Ben Kevin Hart. Komedyen bir oyuncu.
2: Size az önce gitmenizi söyledim.
1: İyi tamam. İyi
2: defol!
1: Tamam ama. Hey lanet olsun. Hadi bebeğim benim. Benim.
0: Bu Kevin Hart.
2: Öldürmemem için geçerli bir neden söyleyin.
0: Kevin Oscar'lık bir filmde rol alacak efendim.
1: Ne diyorsun sen? Dur. Biz öğrencin Doug Eubanks için geldik.
2: Ne olmuş ona?
1: Bak biz buradayız çünkü o aklını kaçırdı, tamam mı? Hayır yani kesinlikle bu bak tamam, doğru değil. Çünkü ben sana yalan söylemek için gelmedim. Ben dürüst olacağım, tamam mı? Ben onu mahvettim. Hatamı da siz olmadan düzeltemeyeceğim için buradayım Bay 206. Bir yardım edin lütfen.
2: Çay nasıl olsun? Doug eski öğrenciden fazlasıdır. O arkadaşım, sırdaşım. 2003 yılında samimiydik. Eğittiğim en korkusuz dublördür. Buz kıracağıyla bıçaklamamı istedi. Kamera karşısında nasıl yapacağını bilmesi gerekiyordu.
3: Bıçakladın mı?
2: Zevkle. Dublör acıyı kucaklar. Her gün sette oyuncu için hayatını tehlikeye atar. Oyuncu bazen teşekkür eder, bazen de etmez. Bazen haber vermeden kovarlar çünkü birdenbire kendilerini John Rambo filan sanıyorlar.
1: Evet, benim için onunla konuşur musun?
2: Oyuncular konuşur, dublörler çalışır. Doug'la dövüşeceksin ve kaybedeceksin.
1: O zaman neden benimle konuşuyorsun?
2: Seninle konuşuyorum çünkü her insan kendi kurguladığı tuzağa düşer. Hikayeni biliyorum.
1: Evet. Bu bir intikam öyküsü.
2: Bu bir intikam değil. Kurtuluş.
1: Hayır canım, ben intikam olduğuna eminim.
2: Asıl istediğin ne?
1: Ve Doug'ı yenip hayatımı geri istiyorum.
2: Doug'ı yenmek. Doug düşman ve kötü adam mı? Sen iyi adam mısın? Doğru mu anlamışım?
1: Tamam, ikimiz de kötü adamız.
2: Hayır Kevin. İkiniz de iyisiniz.
0: Sen de duydun mu?
1: Evet, anlamaya çalışıyorum.
0: Doug'la birlikteymiş.
1: Ben böyle bir şey duymadım. Ne?
0: Doug'la birlikteymiş.
1: Ben duymadım ama ben...
0: En başta söyledi, tam
1: orada
0: söyledi.
1: Bir uğur böceği gördüm
0: daha
1: ben.
0: Daha önce benim şimdi... seninle de birlikte olmuştu.
1: Hayır canım, bir dakika olmadı daha.
2: Burası benim dojom.
1: Böyle sanki bir sürü ağaç var gibi ama neyse artık. Tanrı aşkına bu ne?
4: Affedersin.
2: Özür dilerim.
4: Yol verin.
1: Evet tamam.
4: Yol verin.
1: Tamam, özür dilerim.
4: Patikayı paylaşmanız gerekiyor arkadaşlar.
0: Bizim hatamız.
1: Üzgünüz, tamam.
0: Bunun bir patika olduğunu bile bilmiyorduk.
1: Şimdi sen Doug için beni burada mı eğiteceksin?
2: Sana bir şey açıklayayım. Dublörün inancı. Onu oyna. Doug oynadığın her rol için çok çalıştı. Doug tüm dövüş sanatlarını gerçek hayatta öğrendi. Mecburdu. Çünkü kameralar kayıttayken o tehlikedeydi. Video köyünde oturmuş, latte yudumlayıp mankenlerle sushi yedi.
1: Bir dakika, öncelikle konjonktivit geçirdim ve dersimi de aldım. Ve bir daha da olmadı.
2: Doug'ın değerini bilmedin. Oyuncular bilmez.
1: Yakın zamanda değerini bilmediğim çok insan olduğunu öğrendim.
2: Aferin Kevin. Büyümüşsün. Dalı görüyor musun?
1: Evet.
2: Ağaca tırman, ucuna sürün, sonra kendini yere bırak.
1: Peki ben bunu nasıl
2: yapayım? Doug ne düşünürdü? Bunun için dünyayı onun gözünden görmelisin. Korkmadan, tereddüt etmeden.
1: Yine de korkuyorum ben. Şimdi şunu belirteyim de. Ben şimdi öyle
0: ben gönüllü kurban olurum.
1: Tabii ki olursun.
3: Bu Kevin'in yolculuğu. Dala o çıkacak.
0: Anlamadınız şey. Bu niye mi? Kevin'in her şeyi benim.
1: Ama...
0: Bu doğru. Maddiyatı kastetmedim. Ya da gelirini. Hayır. Ya da başarını.
1: Değil.
0: Ya da nadir otomobil koleksiyonunu.
1: Tabii
0: hiçbiri değil ama acısı. Istırabı. Özetle onun için kötü olan her şey. Bu benim de yolculuğum.
2: Peki o zaman.
5: Aman tanrım.
1: Hey ne oluyor orada? Bu açıdan hiç iyi görünmüyor ha. Ne oluyor?
2: Kevin Duck'la yarışamazsın. Ama onun sahip olamayacağı bir şeyim var. Bir yardımcı.
1: Andre mi? Yok canım, Andre benim şeyim, ne denir, nasıl denir?
0: Evet
1: şey
0: ben...
1: Mi?
0: Yok, hayır.
1: Evet,
0: ben onun...
2: Andre senin neyin? Söyle hadi.
1: O da aynı şeyi söyleyecekti.
0: Evet, bir dakika.
2: Andre senin neyin?
0: Evet, söylemek zorunda değilsin.
1: Asistanım o benim. O benim asistanım, tamam mı?
2: Söyle.
1: Andre söyle benim yardımcım o.
2: Söyle.
1: Tamam, benim yardımcım Andre.
2: Söyle.
1: O benim yardımcım.
2: Bir daha söyle.
1: Tamam, Andre benim yardımcım.
5: Yanıt olsun Kevin, tamam. Artık söylemek gerekiyor. Ve kemiklerine kadar buna inanmanı istiyorum.
1: Andre benim yardımcım. Evet, dedim ki Andre benim yardımcım.
5: Yardımcın kim?
1: Ki Andre benim yardımcım.
5: Yardımcınım.
1: Andre!
5: Ben
1: benim
5: yardımcınım.
1: Yardımcınım. Ne oluyor bana böyle?
2: Birlikte bağırdınız. Büyüme acılıdır. Bu acıyı hiçbir dublör anlayamaz. Buraya akıl hocası bulmaya geldim. Ama o sensin. Akıl hocası sensin.
0: Kesinlikle.
2: Biliyor musunuz? İkiniz bu anı değerlendirin. Yeni bağınızı konuşun. Ben gidip çay içeyim.
0: Ne berbat bir gün.
3: Yani artık esasen ben yardımcın olarak görevlendirildim. Doug için fikrim var. Birlikte çalışalım. Ona yaklaşmalıyız. Tuzağa düşürmemize hiç gerek yok. Sorun ne Kevin?
1: Elindeki o yara izi.
0: Evet.
1: O yara izini tanıyorum ben.

0: Beklediğimiz bir teslimat yok. Lütfen geri dönün.
1: Merhaba, çok önemli bir randevum var. 30 dakika sonra karımla buluşacağız. Köfte gecesi yapacağız. Ve bildiğim tek şey stüdyodaki Debra Simon'dan bir paket aldım. Burada bırakabilirim ya da eve götürebilirim ama ne yapacağımı söylemelisin.
0: Girebilirim.
1: Ben de öyle düşünmüştüm. Görüşürüz, gidiyorum. Tamam. Merhaba. Ben Ronald Mondolvia. Mondolvia tesisat, lisanslı ve sigortalı. Bazılarının lisansı var ama sigortası yok. Diğerleri lisanslı değil, sigortalı. Hem lisanslı hem de sigortalıyım.
2: Debra, tesisatçı mı
1: yolladı? Herhangi bir tesisatçı değilim. Usta tesisatçı. Borularla her şeyi bağlayabilirim. Bazen boruya bile gerek olmuyor. Bir keresinde Vanilla'nın tesisatına bakmıştım. Her yere su fışkırıyordu.
2: Peki minibüste ne var?
1: Aman tanrım, aklını kaçırmamak için nefesini tutsan iyi olur. Çünkü bu dostum bir... klozet. İtalyan mermeri muhteşem ve tek parça halinde. 12 hızlı bide. Air fryer var, pişirirsin, yersin, tuvalette hayat döngüsü devam eder. Bundan dünyada birkaç tane var. Evrende bundan daha iyisi olmayabilir. Yani sen ha, biliyorsun işte. He? Ve... taşımama yardım edecek misin?
2: Tamam, hadi taşıyalım.
1: Evet, tamam. Ben yönlendireyim. Sen taşı. Sırtını kullan.
3: Koca oğlan, koca oğlan geliyor. Yol açın. Koca oğlan geliyor.
4: Tamam. Andre görevliyi oyalıyor.
5: Tamam.
4: Bunu yapabilecek misin?
5: Bizim ailemizde ünlü bir oyuncu zor durumda kalırsa sessizce kenarda oturmayız. Savaşırız ve gerekirse canımızı veririz.
4: Vay, dünyanın böyle insanlara ihtiyacı var. Pardon, soyadınız neydi?
5: Mondolvia.
2: Bu şey nereye gidiyor?
1: Aha, işte asıl önemli soru bu değil mi? Bir düşüneyim. Tuvalete götürüp ödüllü bir midilli gibi sergileyebilirsiniz. Ya da büyük banyoya koyar, kendine saklarsın ha? Üçüncü bir seçenek daha var. İyi dinle çünkü bu tam anlamıyla çılgınca. Klozeti tam buraya oturma odasının tam ortasına koyabilirsin ve kocaman yağlı dışkını yaparken herkesin gözlerinin içine bakarak asıl niyetini merak etmelerini sağlarsın. Ne düşündüğünü biliyorum. Aman tanrım, çok agresif oldu değil mi? Ama sana saygı duyacaklar.
2: Bir dakika, seni tanımıyor muyum?
1: Tanımıyor musun? Tanımıyor musun? Evet, pop. Evet, biliyor musun? Burası büyük tuvaletini yaptığın ve boruların içinde köpek olduğunu sandıkları yer değil mi?
2: Hangi tuvalete yapmışım ki? Sen neden söz ediyorsun?
1: Sen değil miydin?
2: Hayır.
1: Hayır mı?
2: Borudaki köpek
1: belki
2: mi?
1: Belki de bir sosis köpekti.
6: Yoksa bu köpek mi?
2: Sen burada bekle, az sonra dönelim.
1: Burada bekleyeceğim. Ama çok rahatsız oldum, anlıyor musun?
7: Kevin, iyi misin? Her şey harikaydı. İyi misin Kevin?
8: Evet, iyiyim. Ama çok fena terledim. Neden buraya bir delik açmadın ki?
7: Hadi seni çıkarıp hadlerini bildirelim. Ne dersin?
8: Tamam. Hadi çıkar
1: beni.

0: Ne yapıyorsun?
1: Komik bir hikaye. Aklını kaybedeceksin. Bu yavru köpeği biraz fazla vidalamışım. Aletlerin yardımı olmadan onu açamıyorum. Bekle, aletler alıp hemen geliyorum, tamam mı?
2: Hey, görüşürüz.
3: Hey, Andre, şakayı bırak.
0: Hey, Andre. Andre, ciddi misin?
4: Hey! O havai fişek miydi? Yanında Mondolvia Malikanesi'nde yaşıyorum. Sen mi patlattın? Çünkü bunlar yasa dışı.
5: Bunlar bizim değil. Kim patlattı bilmiyorum.
4: Ama beni çok korkuttu. Ve bende kalp pili var. Kendinizi nasıl savunacaksınız?
5: Size söyledim, bunlar benim değil. Ve Boru'ya da yapmadım.
4: Ne?
6: Bu Andre içindi.
0: Andre! Andre! Andre bak, çok ciddiyim.
3: Neden bu kadar uzun sürdü acaba? Beni bir kutuda bıraktın ve konuşmadın. Böyle yapma. Bu da ne böyle? Hey! Motorlu testere mi o? Tamam, bir dakika bekle. Dur. Dur, ne yaptığını sanıyorsun? Böyle olmaz, hemen giriştin. Dur, tamam. Tamam, yavaş. Yavaş, kafamı keseceksin. Yavaş, kapat şu şeyi. Kapat dedim şu şeyi. Kapat artık. Kapat. Tanrı aşkına. Yeter.
7: Lanet olsun. Ne alt ediyorsun? Lanet olsun.
8: Dünyadaki tüm dublörler adına heyecanla söylüyorum ki... bu senin hesaplaşma günü.
7: Dur bakalım. Senin gibi bir efsanenin testereye mi ihtiyacı var? Ha? İşte bundan bahsediyorum. İki adam, bir kase ve iki köpek. Ben yemek istiyorum. Evet.
3: Ha, evet, iyi, bıçağın var. Senin gibi koca bir adam, dublör efsanesi, benim gibi biri için bir bıçağa mı ihtiyacın var?
8: Lanet olsun. Ellerimle öldürürüm.
3: Ne? Sen... Evet. O berbat koridorda sonun pek iyi olmadı. Jordan seni feci dövdü.
8: Taktığım maske tamamen polyesterdi. Nefes alamadım. Lenslerime ter kaçtı. Çocuk bile yenebilirdi.
3: Ya, gerçekten berbat bir bahane. Süpermen yumruğu.
7: Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
3: Andre! Yardımcı görevlerini yap hadi.
8: Yardımcınla ilgili saçmalıkları uydurdum. Yardım edeceğimi mi sandın? Sence ben aç gözlü nankör birini çok iyi eğitilmiş bir dublörden üstün tutar mıyım? Ölmeden önce sahte umut vermek eğlenceli olur demiştim.
7: Lanet olsun, kolumu kıracaksın.
8: Evet, ve vücudundaki diğer 206 kemiği de. Sonra da kaydeni yiyeceğim.
7: Biliyordum, kaydı yediğini biliyordum. Annesin.
8: Hey, ne şirin bıçağı. Bununla bana zarar mı vereceksin?
3: Ha? Hayır. O verecek. Ah, lanet olsun. Ha, evet, onu akladın. Hey, sorun değil. Aman tanrım. Tamam, tamam. Bana bak. Gözlerime bak. İyisin.
8: Susadım.
3: Ne dedin?
8: Ben susadım.
3: Tamam, sana içecek bulalım.
7: Adamın kafasına gidip bıçak
6: sapladım. Ne yapacağımı bilemedim. Omzuna hedef almıştım.
3: Omzundan neyi kastettin acaba? Adam bir şömine kadar geniş, bu kadar böyle bir adam.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
10: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
2: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Ol bakalım. Of, bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
4: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
3: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
5: Red Bull kanatlandırır.
6: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
9: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
12: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
13: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
14: Bir de böyle Otobit'te.
15: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek.
16: Gol, gol, gol, gol.
15: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
17: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
18: Bankam Tombank kartıma bin.
19: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
20: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
19: Bir fırsat.
21: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
22: Tehlike çok büyük.
23: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
24: Olamaz mı?
25: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
26: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
27: Evet.
28: Aman tanrım.
21: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kendin de bu iyiye işaret. İyi bak, o gayet iyi.
1: Şimdi iyiden kastın ne?
0: Yani o şimdi...
1: O tam bir zombi, nasıl iyi olabilir?
2: Aman tanrım, kendini yakacak. Elini ya da başka bir yerini yakacak.
3: Bu aşamada o kadar da kötü bir şey değil bence.
0: Haklısın.
4: Merhaba.
3: Hey! Hey, ben orada işte. Nasılsın dostum?
4: Aman tanrım, inanılmaz.
2: O birden düştü.
0: O gayet iyi.
2: Ha, evet, kestiriyor.
0: Ölmedi, iyi durumda.
3: İyi durumda mı?
2: Andre nerede? Sevgili oğlum nerede?
3: Hiç merak etme. Onu buldum.
5: Tamam, özür dilerim. Bir hata yaptım, yakalandım. Sesini duyduğumu sandım ama onun sesiydi. Dünyanın en kötü yardımcısıyım ben. Tamam, anladım.
3: Kes sesini. Diyorum.
2: Seni mahvedeceğim. Oğlumun saçının bir teline bile dokunursan Tanrı şahidimdir. Şerefsiz, seni ikiye ayırırım.
3: Sen de kimsin be?
5: O benim annem. Anne, ölürsem cennette de seni seveceğim.
3: Annen burada ne yapıyor acaba?
2: Yani bir destek olmak için geldim ve onu seviyorum.
5: Seni seviyorum anne.
2: Ama seni mahvedeceğim.
3: Anne.
2: Seni seviyorum.
3: Neden hiç silahınız yok? Çünkü öldürmek için gelmedik. Ha, demek öyle. Peki Bay 206 nerede?
0: O kahvaltı hazırlıyor.
6: Sence bu bir şaka mı? Sence bu bir şaka mı? Kes sesini be! Sen niye ağlıyorsun?
5: Çünkü senin...
6: O adam benim akıl hocamdı. O ilham kaynağımdı. Dayanağımdı. Hatta 2003'te kısa bir süreliğine böyle kafam çok karışıktı. O sırada samimi bile olduk.
5: Çok özel bir şey.
6: Çeneni kapat. Yapma.
1: Hey, beni dinle.
3: Doug, kaybın için çok üzgünüz dostum.
0: Çok üzgünüm ben.
3: Çok üzgünüz. Aa, pişman oldunuz. Ha? Hepiniz çok zekisiniz değil mi? Ofiste yapmış olduğum şeyden sonra hepinizin öldüğünüzü sanmıştım.
7: Tamam Doug. Beni dinle bak, ona zarar verme. Duydun mu beni? Ona zarar ver.
3: Birden önem vermeye mi başladın? Birdenbire kalbini mi buldun teneke adam? Sen kimseye değer vermezsin. Bu adam sıradan bir çalışandan başka bir şey değil. O da gözden çıkarılabilir, öyle değil mi? Hı?
7: Bu doğru değil. O söylediklerinin tam tersi. Andre artık 34 yaşında.
5: 35.
7: Ve sol elini kullanır.
5: Sağ elini.
7: Akrepten korkar.
5: Akrepleri severim.
7: Heceleme yarışmasını kazandı.
5: Dördüncü olmuştum.
7: House Party şarkısının her repliğini ezberlemişti.
2: Bunu yapmıştın.
5: Onu yaptım, o benim.
7: Yani Andre onsuz yaşayamayacağımı düşündüğüm tek adam.
5: Ölene kadar yanındayım Kevin. Gerçi biraz daha uzun sürer sanıyordum. Çünkü galiba çok yakında öleceğim.
7: Artık, tamam.
5: Yaşıyorum.
7: Artık dur. Sen onu istemiyorsun. Beni istiyorsun. Hatalı olan benim. Seni salı gününün çöpü gibi lanet olası kaldırımın kenarında bırakan ben değil miydim? Gözümü bile kırpmadım, ben yaptım. Beni istiyorsun, onu değil. Bırak gitsin adam. Onu bırak, beni al.
3: Onu bırakmamı mı istiyorsun?
7: Hı? Bir daha söyle. Onu bırakmanı istiyorum. Ha, anne sen ne diyorsun?
2: Lütfen onu bırak.
7: Bırakayım ha?
5: Bırakır
7: bırakayım
5: mısın?
7: Mı seni?
5: Lütfen
7: da
5: çok iyi
7: bak, herkes bırak diyor.
5: Lütfen.
7: Seni bırakmalıyım. Anne bırakıyorum, tamam mı?
5: Teşekkür ederim.
7: Ama iyi izle. İzliyor musun?
5: Teşekkür ederim.
6: Şimdi de...
7: Aman tanrım. İtti onu. Resmen itti, iyi mi? Onu bırak demedin mi?
6: Doug, bu iş şimdi bitiyor.
7: Pekala. Benim için hiç sorun yok. Küçük çizmeli.
6: O zaman son yoldan yapalım.
7: Pislik herif ha. Seni mahvedeceğim. Görürsün sen.
2: Canım. Bebeğim yaşıyor.
7: O yaşıyor.
2: O yaşıyor.
5: İyiyim.
2: İyisin.
5: İyiyim. Aslında masa düşüşümü yumuşattı. Beni gördün mü? Ormanda yapmadığım atlayış buydu. Bu sana olan saygımdı Kevin.
7: Seni kaldıralım hadi. Hadi gel buraya.
0: Sakin ol. Biraz daha yavaş.
7: Onu sıkı tutun, tamam.
5: Tamam.
7: Aman
5: ne oldu? Neler oluyor?
2: Hiçbir şey.
0: Masanın neresi? Çok küçük bir parçası.
7: Hayır.
0: Bakma, sakın bakma.
5: Neden?
2: Elini tutma.
7: Çok da çılgınca bir şey değil. Öyle küçük bir kıymık gibi. Öyle ufacık bir şey yani.
5: Cımbızı getir.
2: Çok bir şey değil. Ben çıkarım.
5: Neden beni engelliyorsun?
2: Ben çıkarım. Onunla oynamayı bırak.
7: Tamam. Onu hastaneye götürelim ha.
5: Hadi hastaneye götürelim. Hayır. Gibi hissediyorum.
7: Hadi bakalım.
0: Evet.
7: Yavaş yavaş.
2: Lütfen.
7: Tamam. Aman tanrım. Bu da ne iğnesi?
5: Buraya ayarlanabilir ışıklar taktım ama göstermeye pek vaktim olmadı.
7: Bunca yıl senin dublörün oldum Kevin. Anne onu hastaneye götür. Jordan sen de benimle gel.
2: Tamam, dikkatli Kevin. Olun. Hadi canım yardım et.
7: Beni dinle Kevin. Sadece yere düşmek, yüzüne tekme yemek ve ateşe verilmek değildi. Hayır. Seni iyi göstermek için sadece bunu yapmadım. Adalet Timi 2'yi hatırlıyor musun ha? Rol için 30 kilo almaya karar vermiştim. İşte bu yüzden benim de 13 kilo almam gerekiyordu Kevin. Ben şeker hastasıyım. Seni bencil herif. Az kalsın komaya girecektim. Tamam hey. Doug, sakin ol. Tamam mı? Özür dilerim. Bir hata sesini yaptım.
5: Anne hayır anne gidemem. Anne gidemem.
2: Ölmene izin vermeyeceğim. Bir kayıp
5: anne,
2: daha iş.
5: Anne dinle bana bak lütfen ben... Biliyorum keşke babamı kurtarabilseydin.
2: Evet.
5: Biliyorum ama bu farklı. Kevin'in sadece asistanı değilim. Onun yardımcısıyım ve yardımcı karakterin ilk kuralı nedir anne?
2: Zarar vermemek.
5: Hayır,
2: mi?
5: Hayır, o doktorların kuralı.
2: Yardımcının ilk kuralı şudur, yardımcı yoktur.
5: Ya dövüş kulübünden anne biliyorsun. Brad Pitt
2: tamam, o
5: filmde
2: oynuyor. O zaman söyle bana.
7: Tamam beni dinle. Bak dinle. Eskiden yardımcı oyuncuyken başrollerin elde ettiklerini kıskanırdım. Ve kendime dedim ki bak başrol olduğumda ben de şöhrete kavuşacağım ve bunu istiyorum. Tatmak istedim. Ve tattım da ama tadına baktığımda yanlıştı, çok bencilceydi. Aptaldım dostum. Köyüme ihtiyacım olduğunu anlıyorum şimdi ve o köyün parçasısın sen, tamam mı? Sana ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var dedim. Bak bir dakika. Hatamı telafi edeyim. Lütfen izin ver bana bunu istediğimi gösterme şansı ver. Bak sana çok ihtiyacım var. Sana benimle bir dövüş şansı vereyim mi? He? Hı? Hayatın tadını çıkarıyorum. Lanet olası malikanendeyim. Hı? Burada yaşıyorum. Kariyerini devraldım. Menajerlerim beni seviyor. Bir filmde rol bile ayarladılar. Yeni Child's Play'de Chucky'yi ben oynayacağım. O rolü sen mi aldın ha? Yoksa lanet olası dudağını kesiveririm. Ve Woody Allen filmi için sözleşme imzaladım. Basın yazdığında görürsün.
2: Ya. Hadi uyan. Uyan hadi.
5: Ne? Ne oluyor anne?
2: Sanırım sen yapacağın şey için beni ikna ediyordun. Her ne kadar büyük bir cisim tarafından delinmiş olsan da Andre, oraya girmek ve fiziksel olarak her açıdan senden üstün olan biriyle savaşmak istediğini söyledin. Çünkü onun sadece yardımcısı değilsin. Onun en iyi arkadaşısın.
8: En iyi arkadaşıyım.
9: Peki bunca zahmet neden? İsveçli aktör, işkence odası.
7: Birinin kimliğini çalmak kolay bir şey mi? He? Yüzünü çalmak kolay mı? Hayır, hiç de değil, hayır. Bundan çok daha zor. Önce lanet olası parmak izini aldım. Sonra bütün şifrelerini almak zorunda kaldım. Buna ne dersin? Sonra ses kaydını aldık. Sahip olduğun bütün sırları da aldım. Ne varsa biliyorum.
9: Kevin olmak için her şeye sahipsin.
7: Bu yüzden benini aldırdın değil mi hasta
10: evet,
7: herif?
10: Evet aldırdım. Neden biliyor musun?
11: Çünkü Kevin Hart'ım. Ben Kevin Hart'ım. Benim bir kere payan var. Dünyanın en iyi dermatoloğu bende. Ben Kevin Hart'ım.
7: Doktor Sanchez pürüzlü derine asla
11: ama dokunmazdı. Dokundu şerefsiz. Dokundu.
5: Lanet olsun. Gel bakalım. Hayır bugün değil. Süpermen yumruğu. Tamam çekil şuradan.
7: Sana söylemişti.
5: Seni şerefsiz.
7: Seninle işim bitmedi. Evet. Aynen öyle. Evet. Vücudunu ele geçirdim.
10: Buna hiç gerek yok. Bak bana bir şans ver.
7: Ama şimdi...
9: Doug hayır.
7: Şimdi ruhunu istiyorum.
10: Ruhumu alma.
7: Lanet olası ruhun.
10: Ne oldu? Ne yaptın bana? Lanet olsun. Kürek kemiğime bıçak mı sapmadın sen?
7: Hey.
10: Ha?
7: Doug'ın işi bitti artık.
5: Yalnız fena yakaladı.
7: Aşağılık herif.
10: Buna hiç gerek yok. Bak bana bir şans ver.
7: Ama şimdi...
9: Doug, hayır.
7: Şimdi ruhunu istiyorum.
10: Ruhumu alma.
7: Lanet olası ruhun.
10: Ne oldu? Ne yaptın bana? Lanet olsun. Kürek kemiğime bıçak mı sapmadın sen?
7: Hey.
10: Ha?
7: Doug'ın işi bitti artık.
1: Yalnız fena

0: yardımcın.
1: Hayır Andre, kanamayı durdurmak için içeride kalmalıydı.
2: Ona aptalca bir fikir olduğunu söyledim ama dinlemiyor ki.
0: Senin için her şeyi yaparım.
3: Hey dinle dinle. Sen gördüğüm en iyi yardımcısın. Tamam, polisi arayın ve Doug'ın yanından ayrılmayın. Tamam mı? Hadi seni hastaneye götürelim. Ama ben kullanacağım.
0: Hayır, ben süreceğim. Geçen sefer nasıl araba sürdüğünü gördüm. Sonrasını ben hallederim.
3: Sen neden? Arabada konuşuruz.
0: Bir şekilde hallederiz. Evet ayaklarımı ve ellerimi kullanırım.
3: Ben öyle mi? Şokta ya, ne dediğini bilmiyor. Daga göz kulak olun, bana yaslan. Yaslan bana, aferin sana. Aptallık ettim. Egoma yenik düştüm ve doğrusunu istersen yaşadığım için şanslıyım. İkimiz de öyle.
4: Neden bizimle birlikte?
3: Aha. Ekibin önemli bir parçası o.
4: Ah, anladım.
1: Merhaba, üzgünüm. Üzgünüm, geç kaldım.
3: O da öyle tabii. Ha, onlar da öyle.
4: Merhaba. Harika. Peki yaşlı bayan kim?
0: Arkadaki muhteşem kadından mı bahsediyorsun? O benim annem. Anne, yemekler nasıl?
2: Aa, çok kafa karıştırıcı.
0: Evet.
2: Ama çok beğendim.
3: Onun rolüne ben karar vermedim. Ufak tefek sorunları gideriyoruz ama Kevin Hart'ın dünyasını yönetmek için bütün bir köy lazım ve o da bir köylü.
5: Köylü ne demek?
4: Vay canına Kevin, itiraf etmeliyim, çok değişmişsin.
3: Ben sadece hayatımdaki önemli insanları takdir etmeyi öğrendim.
4: Tamam. Jefferson 2'de rol alacak mısın peki?
3: Elbette ama önce dublörüme danışmak istiyorum.
4: O hapiste değil mi?
3: Öyle tabii. Birden aklımdan çıkıvermiş. Unuttum.
1: Unuttun mu?
3: Hey gardiyan. Gardiyan! Beni çıkarın buradan. Yanlış kişiyi yakaladınız.
6: Kapa şu
3: çeneni. Ben Kevin Hart'ım.

0: Kese senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
1: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Teknosa'dan anında indirim fırsatı. 12-15 Haziran tarihleri arasında istediğin teknolojiyi 5000 liraya varan indirimle al. Bu fırsatı kaçırma.
9: Bu salı binde dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira.

0: 50 kuruş.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compete'le gün seni.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Gözlerinizi kapatıyorsunuz, stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası

0: Din. Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerine aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada...
1: Eksik olma.
0: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: metre yüksekteyim. Kevin, hadi ama lütfen paraşüt takman gerekiyor diyorlar. Herkes lütfen lütfen diye bağırıyor, hatta yalvarıyorlar.
1: Bana hikayenin senin paraşütü giymenle bittiğini söyle.
0: Kesinlikle öyle olmaz, hayır. Hayır, özgün olmak istedim değil mi? Gerçek olmalı.
1: Evet.
0: Tom Cruise paraşütlere ne diyor? Bebek bezi.
1: Düşerken doldukları için mi?
0: Hayır, Tom dedi ki paraşüt taktıklarında sanki bana bez bağlayıp Mera'ya gönderiyorlar gibi hissediyorum.
1: Bak, Kevin... İlk filmin başarısına bakarak Jefferson's serisinin çok büyük bir devam potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Ve menajerin devam filmi çekme konusunda kararsız olabileceğini söylüyor. Burada mesele para mı?
0: Bak de, Jefferson's harika.
1: Hı.
0: Değil mi? Harika bir iş çıkardık. Hatta işin doğrusu o sete adım attığımda sanki biri bakıcılık yapıyor gibi. Yani bana dublör koordinatörleri veriyorlar ve elimde sahne yöneticilerim oluyor, kablolarım oluyor.
1: Evet, yine de bir şekilde paraşütsüz uçaktan atlamayı başarıyorsun.
0: Aslında bu doğru değildi. Ben yalan söylediğimi söylemeyi unuttum. Biraz ara verelim mi? Bunu bir kenara not et. Böylece doğru olmadığını hatırlarsın. Bak, bunu uydurdum. Ben rol yapıyordum. Ama neden rol yaptım? Çünkü ben gerçek aksiyon yıldızı değilim.
1: Kevin, kuru temizlemeci komedisi çektin ve onu Jason Bourne'a dönüştürdün, tamam mı? Sen gerçek bir aksiyon yıldızısın.
0: Hayır, hayır. Hayır, henüz değilim.
1: Henüz değilsin?
0: Hayır. Ama olacağım. İlk projeme fon sağlarsanız tabii.
1: Tamam.
0: De bak, başta çılgınca gelebilir ama söz veriyorum, şans verirsen bunu başaracağız. Gözlerini kapat.
1: Tamam.
0: Şimdi de kendini bir dağa tırmanırken hayal et.
2: Yere yatın, herkes yere. Pekala zengin pislikler. Cüzdanlar, marka saatler, mücevherler. Çantaya koyun, hadi acele edin. Hadi, hadi acele edin. Parlak her şeyi verin, hadi. Acele edin dedim. Hadi çantaya koyun, hadi.
3: Bu tarafa doğru geliyorlar.
2: Sizi bütün gün bekleyemem.
3: Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.
4: Saklanıyor musun ufaklık?
0: Sen az önce bana ne dedin?
4: Ufak tefek bir adam için cüzdanın çok büyük olmalı. Şimdi onu çantaya koy.
0: Cüzdanımı istiyorsun. Ha? Çekil, ben hallederim.
1: Neyi halledeceksin?
0: Ben de silahını istiyorum.
4: Palyaçoya inanabiliyor musun?
0: Silahını ver bana.
5: Dur.
0: Emniyeti kapalıyken beni nasıl vuracaksın peki?
5: Ne?
4: Silahlardan hiç hoşlanma.
2: Ola bu yetmez.
5: Lanet olsun.
0: Seni dövmek güzeldi, pislik. Hey hey, mesele ben değilim, sizsiniz. Herkes güvende mi? Çılgın bir dünyada yaşıyoruz. Burada bir sürü manyak
1: Kevin.
0: Var.
1: Kevin, az önce ne oldu?
0: Gerçekten muhteşem bir aksiyon. Az önce olan buydu.
1: Tamam.
0: Gerçek bir aksiyon vardı. İşte dünyadaki bütün izleyicilere vermek istediğim adrenalin bu.
1: Bu tamamen kurgu muydu?
0: Evet. Onların hepsi oyuncu zaten. Filmimizden küçük bir ön izleme sunmak için geldiler. İşte çekeceğimiz film bu. Senin için bir taslak hazırladım, tamam mı? Yapacağımız şey hakkında fikir versin diye kaba bir taslak.
1: Tanrım, olamaz.
0: Tamam mı? Film dünyamız doğaçlama eylemlerle yaşıyor.
1: Tamam.
0: Kendiliğinden gelişen bir dayak olayı. Bak, olay bundan ibaret.
1: O adam sana silahıyla vurmadı mı?
0: Ha, sen Larry'den bahsediyorsun. Larry, hazırlıksız yakalandım. Bunu hissedeceğim.
2: Evet, hissedeceksin.
0: Evet, kesinlikle haklısın.
1: İyi değilsin. Hayır, iyi değilsin.
0: Bu benim aksiyon yıldızı olarak saygı görmeyi hak etmemle ilgili bir şey de.
1: Burada ne söylememi istiyorsun?
0: Ne mi? Demeni istediğim şey, bunu yapacağım.
1: Ama cevabım hayır. Asla, bu asla olmayacak. Ne benim ne de başkasının stüdyosunda.
0: Bir dakika bekle.
1: Hayır, hayır.
0: Bir bak, lütfen. Rica ediyorum. Lütfen şuna bir göz atar mısın? Lütfen. Hadi.
1: Tamam, tamam.
0: Al bakalım. Senden tek istediğim şey bu, lütfen.
1: Okuyacağım.
0: Başardık! Yaşasın!
6: Merhaba Bay Yeşil Işık. Çok beğendi değil mi? Bayılacağını söylemiştim. Verdiği bütçe ne kadar? 300 milyon mu? 400, 500 milyon dolar mı verdi?
0: Hadi şunu.
6: Çok üzgünüm Kevin. Bu hiç adil değil. Sen bir kralsın ve bu şehir seni hiç hak etmiyor. Sen bir kralsın. Sen benim kralımsın. Bir dakika, şuradaki o mu? Senaryoyu çöpe atan kadın o mu? Affedersiniz bayan. Bayan affedersiniz. Kırmızı ceketli bayan nasılsınız? Kevin Darnell Hart ulusal bir hazinedir.
0: Hadi
6: ulusal
0: sür şu arabayı artık.
6: Arabayı süreceğiz. Ama kendine
0: çekilmem
6: vermelisin.
0: Sür şu lanet olası arabayı.
6: Bugün hayatınızın en muhteşem günü olacak dedi efendim.
0: Her gün aynı şeyi söylüyorsun ve yanılıyorsun.
6: Peki tamam, sinirlisin çünkü henüz smoothie'ni içmedin. Hemen şimdi getireceğim. Sophie, smoothie'yi hazırla.
7: İşte burada.
0: Evet,
6: hadi büyük yudumlar. İşte oldu. Hayır,
0: sinirliyim çünkü hayallerimdeki film fiyasko oldu, tamam mı? Şimdi ne yapacağımı da bilmiyorum.
6: Yapma, hadi dostum, biz buradayız. Bu inanılmaz, biz varız.
0: Bu da ne demek, kim?
6: Hannah, Sophie, ben ve işte orada da adamın TJ. Köyünden bahsediyorum. İhtiyacın ne çok iyi biliyorum. Masaj. Nina, taşlar hazır mı acaba?
7: 10 dakika içinde başlayabilirim.
6: 10 dakika içinde başlayabilirmiş.
8: Kevin, hazırsan ekip bekliyor.
0: Tamam, hazırım.
6: Göster kendini.
0: Evet. Hadi bakalım. Aman tanrım, nasılsın?
9: İyi, harika. Kev, şimdi İsviçre Alplerinde bisiklet sürüyormuşsun gibi davran. Tabii Alpleri daha sonra ekleyeceğiz.
0: Bu da ne? Bisiklete ihtiyacım var.
9: Bunu da bilgisayarla ekleyeceğiz. Aksiyon!
0: Benden istediğin sadece...
9: Hadi yap gitsin.
0: Biniyormuş gibi mi yapacağım?
9: Aynen öyle.
6: Kollarını böyle tut. Kevin, böyle tut.
0: Hey dostum. Hayır, olmaz. Ben bu saçmalığı yapamam. Yapamam. Bak, ben bu saçmalığa daha fazla katlanamam. Tamam mı? Bilgisayarlardan ve şu lanet odası yeşil ekranlardan bıktım usandım. Bunların hepsi sahte.
6: Hayır.
0: Gerçekten aksiyon istiyorum.
6: Kevin, hayır. Nina, sıcak taşlar hala hazır değil mi?
10: Görünüşe göre A sınıfı oyuncu Kevin Hart yine haberlerde. Yüksek tempolu The Jeffersons dizisinin yıldızı Hart, gerçekçi sinema tarzı bir aksiyon filmi olarak tanımladığı yapımı finanse etmesi için bir stüdyo patronunu ikna etme girişiminde parasını ödeyip kapattığı lüks bir Hollywood restoranını yerle bir etti. Bu olay aktörün uzun süredir birlikte çalıştığı dublörü Doug Eubanks'i yapım aşamasının ortasında kovmasından sadece bir yıl sonra gerçekleşti. Bu karar sektör...
11: Bu adamı bana getirin.
10: Şimdi ise uzun yıllar...
11: Bu Kevin Hart'ı bana getirin.
10: Bilinen Steve Rickman'da.
0: Vay canına. Bu çok büyük. Hayır, gerçekten çok büyük. Andre, sanırım anlamıyorsun. Hayalimi evrene gönderdim ve ne oldu? Carl Stromberg koşarak geliyor.
6: Kesinlikle. Evet. Ama söylemeliyim, bunu beğenmedim. Adamı tanımıyorsun bile. Öyle değil mi? İnternette aradım, sonuç bulamadım.
0: Tabii ki. Çünkü o Avrupalı. İnternetleri farklı. Bunu herkes bilir, tamam mı? Bak, adam zengin. Çok parası var. Eğer filmimi çekmek istiyorsa öyle olsun. Bana uyar.
6: Yapamam patron. Çok üzgünüm, yapamam. Benim görevim çıkarlarını gözetmek ve bana göre...
0: Ne dedin sen?
6: Çıkarlarını gözetmek
0: İşin
6: benim...
0: İşin o değil. Aslında senin işin tam tersini yapmak. Bana kim göz kulak oluyor? Ben. Bana sahip çıkan kişi benim. Tamam mı? İyi, tamam, kenara çek. Hadi. Ne? Hayır, kendim süreceğim.
6: Kevin,
0: seni istemiyorum.
6: Yo.
0: Tamam.
6: Kendin araba kullanamazsın.
0: İstemiyorum.
6: Bana ihtiyacın
0: Hayır,
6: var.
0: Hayır, istemiyorum. Düzeltme, sana ihtiyacım da yok. Dublörüme de yoktu. Hayatımı nasıl yaşayacağımı söyleyen asistana da yok. Tamam mı? Kenara çek.
6: Direksiyonu ortasından
0: sus,
6: tutma.
0: Anne. Sana sus dedim. Araba
6: tamam.
0: Kullanmayı biliyorum.
6: Hepimiz biliyoruz. Araba kullanmayı biliyor. Ama diyelim ki elini indirdin, D'ye tak.
0: İlkine takıyorum.
6: Hayır, o geri. Yardımcı olabilirim. Arabaya bineceğim, çalıştıracağım, yola çıkaracağım ve herkes sen yaptın diyecek.
0: Tamam. Yardımına ihtiyacım yok.
7: Çok güzel. Evet. Harika. Çok iyi.
0: Git
7: çok
0: başımdan.
7: Gidiyorsun. Evet, gidiyorsun.
0: Defol git. Eve kadar ben kullanacağım.

0: Carl, Carl, sen ne iş yapıyorsun dostum?
1: Servetimi madencilik yaparak kazandım. Filmlere finansman sağlıyorum. Özellikle de Balkanlarda. Eskiden Kuzey Kore'deydi.
0: Orada izin almak zor olsa gerek.
1: İzinler korkaklar içindir. Taslağınıza baktım. Çok tehlikeli. Şiddet içeriyor. Taslak filmi sıradan insanlar için mantıklı hale getirmeye yetmiyor. Ben sıradan bir insan değilim. Hayır. Çünkü ben Carl Stromberg.
0: Evet.
1: İşte bu yüzden film finansmanını üstleneceğim.
0: Ne dedin sen? Bana filmimi finanse edeceğini mi söylüyorsun? Ha? Dostum, günümü şenlendirdin. Sunum bile yapmadım. Çünkü sunumum pahalı. Camları kırıp ödemek zorunda değilim. Bak dostum, ben kötü bir dönemdeyim. Çok kötü bir dönemden geçiyorum ve beni karanlık bir yerden çıkardın.
1: İnsanlar seni hafife alıyor.
0: Evet.
1: Komediyi bırakıp aksiyona geçince başarısız olacaksın dediler.
0: Öyle mi dediler?
1: Dublörünü kovup kendi dublörlüğünü yapmaya karar verdiğinde başarısız olacak dedi.
0: Böyle mi duydun?
1: Herkes böyle duydu. Sadece sen ve Tom Cruise dublör kullanmıyorsunuz.
0: Ama bu gerçek. Biz birbirimize benziyoruz. Hey, ne yapıyorsun?
1: Bu film Kevin, seni kendi kategorine yerleştirecek. Tam da olması gerektiği gibi.
0: Evet, doğru. Doğru. Tam olması gerektiği gibi. Kesinlikle öyle. Zaten öyle de olması lazım. Biliyor musun, yeni tanıştık ama seni uzun zamandır tanıyormuşum gibi. Çünkü beni çok iyi anlıyorsun ve ben gerçekten bu işten çok sıkıldım. Bilgisayar grafiği ve yeşil ekran saçmalığından da. Hikayeye ne diyorsun Carl?
1: Kimse aklımda filmleri hikayesi için izlemiyor.
0: Evet.
1: Aksiyon için izliyorlar. Ve çıplaklık için.
0: Aslında senaryomda çok açık saçık bir şey yok. Ha, eğer insanların bunu istediğini söylüyorsanız bunu da ekleyebilirim tabii. Tamamen açık olmaktan korkmam ki, ben yaparım yani. Tamam mı? Eğer halk bunu istiyorsa, benim için önemli olan şey aksiyon. Geldiği belli olmamalı. Yani hazırlıksız yakalanmak.
1: Altına kaçıracaksın.
0: Nasıl yani?
1: Sürekli yedek pantolon bulunduracağız. Altına kaçırdığın zamanlar için.
0: Ha, çünkü korkuyorum.
1: Altına yapacaksın.
0: Ben altıma
1: sen
0: yapacağım.
1: Sen altına anladım. Yapacaksın.
0: Resmen altıma yapacağım.
1: Altına yapacaksın.
0: Altıma yapacağım.
1: Altına yapacaksın.
0: Evet, altıma
1: yapacak
0: yapacağım.
1: Yapacak mısın?
0: Evet, altıma yapacağım.
1: Sen altına yapacaksın.
0: Altıma, evet. Altıma yapmak için hazırım Carl. Altıma yapmak istiyorum, tamam mı? Hem de hemen şimdi. Altıma yapabilmek için ne zaman başlıyoruz peki?
1: Başladık bile. Arkanda gizli bir kamera var.
0: Sanırım gördüm. Küçük olan değil mi şu şey? Hani siyah çerçeve...

0: Geri çekil. Hemen geri çekil. Kime bulaştığını bilmiyorsun ama ben...
1: Oh, lanet olsun. O benim kaidemi yiyecek. Kaidemi yiyip cesedimi ateşe falan mı atacaksın ha?
0: Kimsin sen? Ha? Nerede olduğumu söyle. Neredeyim ben?
1: Bir dakika, sen karla mı çalışıyorsun ha?
0: Karla mı çalışıyorsun dedim.
1: Tamam. Tamam. Tamam, başladık. Bu değil mi? Yapıyoruz. Tamam Karl.
0: Beğendim. Evet. Tamam, lanet olsun. Pekala, senaryoda neredeyiz? Tanrım, adrenalinim şu an çok yüksek. Beni kandırdın. Gerçekten kaidemi yemeye çalıştığını sandım değil mi? Pekala. Tamam, 3-2-1. Pekala, pirinç, bezelye, havuç.
2: Seni bulmak için çok uğraştım. Seni bulmak zor, Bay Bartolomeo. Burada senin repliğin var. Lafın var. Lafını söyle, ben karşılık vereceğim. Çünkü söylediklerinize göre davranıyorum ben. Tamam mı? Sendikalı değilsen başka. O sendikalı değil mi? Beyler! Ama şimdi bunu... Tamam. Tamam değişti. Pembe sayfalar olmalıydı. Tamam dur hazırlanayım dur.
0: Onlarla ne yapacaksın? Parmaklarımı mı keseceksin? Bacağımı mı, ayağımı mı keseceksin? Seni alt etmek için bir ayağım bile yeter. İşte bu. Fragmana yakışır bir an bak. Beyler, ben...
3: İyi akşam. Bu adama makas kullanmayın.
0: Hey, bu yapımcı mı? Karl değil mi bu? Karl!
3: Kefaretini ödemeli.
0: Bu nedir? Günahlarım mı? Yok, yok canım.
3: Başkalarına acıyı hissetmeli.
0: Evet, kayboldum ben. Neredeyiz bilmiyorum. Yeniden yazdıysanız sayfaları bana da verin. Ben uyum sağlamaya çalışıyorum, tamam.
1: Tamam, pekala, tamam. Neden beklemiyorsun?
0: Bak, neden kızdım bilmiyorum. Bunun sebebi... Hemen burada durur musun? Yo, dur. Hop, orada dur. Hey.
4: Hadi.
0: Lanet olsun. Hayır, bugün olmaz.
1: Evet. Çektik mi? Ha? Kesin hallettik, evet.
0: Hadi bakalım.
2: Seni dövmeye geliyorum Montoya. Yalnız set güzel ha. Çok iyiymiş.
0: Lanet olsun. Montoya'nın adamları. Lanet olsun.
1: Jordan, burada ne işin var?
0: Zalete bak.
5: Neden söylesene?
0: Zarar verdiler
5: mi? Ne oluyor?
0: Zarar verdiler mi?
6: Kim? Tanrı aşkına neler oluyor?
0: Uranyum soygunu. Olan şey bu işte.
6: Dur, ne?
0: Bartolomeo'yu hallettim. Ama General Montoya bizi kolay bırakmayacak.
6: Baksana, sen neler saçmalıyorsun.
0: Lanet olsun.
6: Köpeğimi gezdiriyordum. Ve arkadan biri boynumdan vurdu. Sakinleştirici iğneyle. Ve burada kendime geldim.
0: Neden bahsediyorsun? Karl'la konuşmadınız mı?
6: Kim?
0: Carl Stromberg, film hakkında. Şu anda çekiyoruz işte, film bu. Bu canlı aksiyon filmi. Sahneleri doğaçlama yapıyoruz. Yeşil ekran yok, lanet olası kablolar yok. Gerçek ve doğal. Oyunculuk kariyerimi bir sonraki seviyeye taşımak için böyle bir şey
6: var. Yani hepsi senin suçun mu?
0: Senaryoyu ben yazdım. Değiştirmek ne kadar sürdü bilmiyorum tabii ama...
6: Senin derdin ne? Sende nasıl bir sorun var? Sinir bozucu.
2: Lanet olsun. Dur. Şey... Tamam yeter. Dur bir dakika dur. Lanet olsun. Sen niye sinirlisin? Bu çok basit bir taslak. Çok kolay. Tamam mı? Üst düzey bir ajanım. MI7 en iyilerden biriyim ve buradan yukarı doğru çıkamazsın. Ama sen benim aşkımsın. Beni yakalamak için seni rehin aldılar. İşte buradayım ve seni bulmam lazımdı. Buldum işte, anladın
6: mı? Sen zavallı birisin ve adam kaçırmanın ağır bir suç olduğundan eminim.
2: Bak sanırım yetişkin sen ona adam kaçırma demiyorlar. Yani bu çok acınası.
6: Başımdan Kevin.
2: Neden öyle dedin? Neden kızıyorsun? Git Carl'a kız, bana değil.
6: Onun kim olduğunu bilmiyorum.
2: Sesini duymasınlar.
6: Kim? Beni kim duyacak? Burada kimse yok ve sakın bana Carl Stromberg deme.
2: Strom mu yoksa Strom mu? Strom mu dedin, Stromberg mu?
6: Seni...
2: Peki tamam. Hey. Her yerde kameralar var. Biz burada bir film çekiyoruz, tamam mı?
6: Nerede? Burada hiçbir yerde kamera falan yok.
2: Etrafına bakar mısın? Her yerde kamera var. Tamam, dinle. Senden tek istediğim olan biteni anlaman. Bu ikimiz için de çok büyük bir fırsat. Tamam mı? Rolüne bürün. Lütfen. Burada da güvenlik Fort Knox'tan bile daha sıkı.
6: Ah aman tanrım. Bunu sen mi yazdın?
2: Tabii gelip seni kurtaracağımı biliyorlardı. Güzel ve yardıma muhtaç bir genç kızı.
6: Evet, beni kurtardığın için teşekkür ederim. Herhangi bir kadın gibi ben de ne yapacağımı bilemezdim. İyi ki bir adam gelip de beni kurtardı ve yemek yememi söyledi. Kesinlikle. Böylece aç kalmıyorum, oksijen salıyorum ve boğulmuyorum.
2: Keselim mi? Benimle çalışabilir misin?
6: Çalışmasam daha iyi.
2: Lütfen. Teşekkür ederim.
6: Tamam.
2: Tamam, tekrar başlıyoruz, tamam mı? Bak, aksiyon böyle. Kapının diğer tarafında ne var biliyor musun? Kapının diğer tarafında tehlikeli adamlar var ve bahsettiğim kişiler paralı askerler, katiller, ninjalar ve başarısız karate okulu eğitmenleri, bana kötülük yapmak isteyen insanlar. Çünkü kafama büyük bir ödül konmuş. Bak ne söyleyeceğim Esmeralda. Ödülü ödeyeceğim. Bu hayatını kurtarmak anlamına geliyorsa kafamı onlara vereceğim, tamam mı? Böylece tıp fakültesini bitirip istediğin o kliniği... Ok! Hayalini kurduğun kliniği açarsın. Esmeralda bekle. Esmeralda. Hey! Aa, yine o pislik yığını geliyor. Onu bu işe karıştırma. Onun bu olayla hiç ilgisi yok. Bu ben, sen ve çalınan 78 bin kilo uranyum arasında. Ha öyle mi? Öyle mi istiyorsun? Hadi başlayalım.
6: Tamam, bu kadar yeter. Kevin, bir daha berbat bir film fikrin olursa beni karıştırma, olur mu?
2: Lanet olsun.
6: Özür dilerim ama bu kabadayı tip az önce gerçek bir baltayla yüzümün ortasına mı vurdu? Yo, şimdi hemen kesmemiz gerekiyor.
2: Tamam, ne? Pekala, tamam.
6: Bu ne biçim yapım, anlamıyorum. Tüm yapabildiğin bu mu?
2: Jordan, bırak ben halledeyim ha.
5: Canını oku onun.
2: Jordan, karakterimi devreye sok. Beni çağır.
5: Vay lanet.
2: Öyle işte. Tut onu.
7: Evet. Onu hallettik. Ne sahneydi ama. Aferin sana. Gel. Sanırım onu pataklaması gereken kişi bendim. Başrol oyuncusuyum ya. Onu ben dövmeliydim. Neyse, sonradan düzeltiriz.
5: Koş hadi.
6: Beni öldürmeye çalışıyordu. Rol yapmıyordu. Bu film değil, öldürmeye çalışıyordu.
2: Hayır. Bu sinema verite. Biliyorum biraz farklı ama durum
6: farklı
2: bu işte.
6: Mı? Biraz farklı mı Kevin? Bana bak, iyi misin?
2: Evet, biliyorum senden özür dilememi istiyorsun. Bana bir saniye
6: Kevin.
2: Ver.
6: Ne? Vurulmuşsun. Hem de gerçek bir kurşunla.
2: O gerçek kan değil ki.
6: Ne? Elbette gerçek
2: hayır,
6: kan.
2: Tadına bak.
6: Kanının tadına bakmayacağım.
2: Bakabilirsin. Bu domuz kanı biliyorum. Benim hayır. Kanım değil. Hı.
6: Peki bu acıttı mı?
2: Aa!
6: Lanet, aa! Lanet olsun.
2: Yapmam
6: lanet
2: gerek.
6: Olsun.
2: Şöyle bir yere uzanayım ben.
6: Kevin! Kevin! Yo yo yo yo yo yo yo dur bak. Bak bak. Orada fotoğrafçı var. Fotoğrafını çekiyor. Gördün mü? Lanet olsun!
8: Arkadaşınızın neyi
6: var? Tamamen beklenmedik bir kaza. Çok küçük uçağın hızlı bir nesne aniden omzuna girip çıktı ve bence ağrı kesicilerin ona çok faydası olur. Hı-hı. Reçetem yok biliyorum ama gerçekten acil bir durum var.
8: Anlıyorum. Kaliteli ilaç mı istiyorsun? Bende her türlüsü var. Sentetik ve diğer türlü olanları, cimiz, ay parçası, örümcek
6: bak,
8: ısırı.
6: Bak ben bağımlı değilim, oyuncuyum. Tanımadınız mı? Tamam, önemli değil. Arkadaşım gerçek bir kurşunla vuruldu. Gerçek bir silahtan çıkan, gerçek bir mermiyle. Ve ara sokakta kanlar içinde ve ona yardım etmezseniz cesediyle uğraşmak zorunda kalacaksınız.
8: Onu da bir yerden tanıyor muyum? Ha?
6: Neyse ki sadece sıyırmış. Al, daha iyisini bulamadım.
2: Nedir bu böyle?
6: Bu acı için. Eczacı çok sorunlu bir tipti.
2: Sen de bunu getirdiğin için çok sorunlu bir tipsin. Bunu içemem, bu benim rakibim. Girip Gran Carmino ister misin sen?
6: Gerçekten ciddi misin? Vuruldun, ben kaçırıldım.
2: Ay yetişkin
6: bunu düzeltmen gerekiyor.
2: İyi tamam.
6: Bunu hemen düzeltmelisin.
2: Bak sana bunu söyledim ya, yapamam. Tamam mı? İstesem de yapamam. Her şey planlı yapılıyor. Bütün hakları Carl Stromberg'e devrettim. O değerli metaller konusunda büyük bir iş insanı.
6: Peki bu kulağa nasıl geliyor? Sözlerini duydun mu yani?
2: Biliyor musun bak Andre haklıydı.
6: Andre, asistanın mı?
2: Evet, asistanım. Hayır, artık eski asistanım ama olsun haklıydı. Ne mi yapacağız? Carl Stromberg'e gideceğiz. Evet. Evet, öyle yapacağız. Ve diyeceğiz ki kurallara uy. Tamam mı? Çünkü şu anda benim yönergelerime hiç uymuyor. Resmen böyle darmadağınık olduk. Bunun iyi bir film olabilmesi için tekrar eski tempomuza dönmek zorundayız. Tamam mı? Gidip onu ziyaret edelim hadi. En azından arabam hala burada.
6: Evet, başka araba yok. Burası bomboş.
2: Evet, şimdi hafta sonundayız ya, o yüzdendir.
6: Bugün salı.
2: Ha. Bu da ne böyle?
6: Kevin, haftalardır kimse buraya gelmemiş.
2: Hayır, hayır, doğru değil. Ben buradaydım. Ben buradaydım. Stromberg de tam oradaydı. Geçen hafta oldu bu ya da önceki hafta oldu, hangisi bilemiyorum çünkü baygınım ya. Ama buradaydım. Tam burada bir masanın başında oturuyordu. Bak şuradaydı ve o...
9: Sen altına yapacaksın.
2: Ben deli değilim. O buradaydı. Yoksa bunu bulabilir miydim ha? Pro'nun dip kısmı. Ne yaptı biliyor musun? Bununla gerçekten tuhaf şeyler yapıyordu. Onu yaladı, burnuna soktu, salyalarıyla ıslattı ve yaparken seyrettim. Gözlerini kapattı. Birdenbire.
6: Beni neden bu aptalca ölüm fantazisi filmine sürüklemek istediğini bir türlü anlamıyorum.
2: Neden bahsediyorsun? Sen Jordan King gibi birini düşünün dedim. Bak düşünün dedim. Öneriydi yani.
6: Harika. Önerin için sağ ol.
2: Seni istedi çünkü İsveç'in en büyük yıldızı olduğunu
6: İsveç'in
2: biliyordu.
6: İsveç'in en büyük yıldızının Greta Thunberg olduğundan eminim.
2: Şu çevreci aktivist mi?
6: Evet, doğru seçim yapmışlar.
2: Hey ho! Bir dakika, bu ne böyle? Şuna bak. Şuna bir bakar mısın? Oo, bu bir VHS kaset. Bunları yıllardır görmedim.
10: Merhaba, ben Bushwood Associates'ten Brian Penn. Pardon, Stromberg mi yoksa?
2: İşte bu Stromberg.
10: Evet, Stromberg.
11: Stromberg, evet.
10: Tamam.
2: Evet, bu
10: tamam,
2: o.
10: Stromberg.
2: Yani saç modeli
10: bana
2: biraz farklı ama o.
10: Adamı getirin. Kevin Hart'ı. Sesimi kalınlaştırabilir
6: miyim? Kevin, bu bir
11: hayır, hayır,
6: tamam, seçme videosu.
2: Evet, tabii tamam, ki. Bunu evet, görebiliyorum. Bak bu bir seçme videosu. Soru şu ki neden böyle bir video var? Evet. Carl Stromberg tamam, gerçekten evet, var mı mesela?
6: Toplantıdan önce araştırmadın mı?
2: Adam İsveçli. Ta İsveç'e mi gitseydim yani? Evet. Saçmalık bu. Yapma.
11: Devam et.
6: Sen, tamam, sen uçuyor musun?
10: Tekrar alıyorum. Tamam, kayda girebilirsiniz.
11: Evet.
10: Hazır mıyız?
6: Hadi aç şunu.
10: Evet, bekliyorum.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
14: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
15: Finansal özgürlük budur işte.
16: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Obseso.
17: Yeah. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
18: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
19: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
20: Hadi hadi hızlı olun. Beni bekleyin.
21: Herkes hazır mı?

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Bu salı BİM'de Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Kebir tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
4: Dyson Haşret Hava Temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Haşret. Kompakt, güçlü ve sessiz.
5: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide natürel sızma zeytinyağı 285 lira.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. TVBu Go.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Merhaba.
5: Alo.
6: Merhaba, Bay Aksiyon Yıldız. Birlikler vurdunuz.
5: Tamam. Beni gerçek bir kurşunla mı vurdunuz? Aa, bu çok saçma. Eğer beni öldürürsen filmin olmaz. Ne demek film yok? Böyle konuşmasan iyi olur. Bunun küfür olduğunu biliyorsun. Bir film var. Bu kim ayrıca? Bu yapımcı sen misin? Kimse nereden geldiğini unutmadı.
6: O zaman ilkokuldaki ilk öğretmeninin adı neydi? Söyle bakalım.
4: Evet, evet, söylediğinizi anlıyorum.
5: Bize hissettirmen gerek. Bayan Fox'un. Hayır. Bayan Clarkson, Clarkson. Evet, Bayan Clarkson.
6: Ya doğduğun hastane.
5: Bununla ne ilgisi var şimdi?
6: Şimdi söyle.
4: Evet, başlıyor muyuz?
7: Tamam. Söyle.
5: Bir şey bilmiyorum. St. Falkenstein.
7: Öyle bir hastane mi?
5: St. Falkenstein hastanesi. Hey, bu kadar saçmalık yeter, tamam mı? Kes. Sen kimsin? Kim oluyorsun sen?
6: Hayatınız sonunda getiren kişiyiz. Artık
5: bir şeyler anlatıp duruyor.
7: Affedersiniz, söyler misiniz ben buna neden dahil edildim? Harika Kevin, tüm görüşmeyi sen yaptın.
5: Özür dilerim, hayatımda neler olup bittiğini öğrenmeye çalışıyordum. Seri katilin sesini tanımaya falan çalışıyordum. Rahatsız olduğun için özür dilerim. Lanet olsun Jordan.
7: Duyuyor musun?
5: Kayıt cihazı bu. Peki bu ne? Tanrım, bu bir bomba.
7: Ne?
5: Bu şey lanet olası bir bomba.
7: Etkisiz hale getir.
5: Çok biliyorsan sen
7: evet,
5: yap.
7: Evet, ben bomba imha uzmanıyım.
5: Siyahi olduğum için mi? Siyahiler etkisiz hale getirmeyi biliyor mu?
7: Öyle bir şey yok Kevin.
5: Yok öyle bir şey. Geri çekil seni ırkçı. Çekil çekil. Lanet olsun. Hadi hadi. Aman tanrım. Aç aç aç. Hadi hadi. Çek çek. Evet çok güzel. Tamam tut tut öyle. Tamam, geri çekil, geri çekil. Lanet olsun. Tamam. Galiba bu sadece bir film. Evet. O da sahte bombaydı tabii. Wow.
8: Anahtarlar nerede? Aman tanrım, iyisin. O ses neydi öyle?
5: Senin burada ne işin var? Hadi gazla.
8: Hey, neden bahsediyorsun? Hadi, hadi. Dur, gerek. Sana kapıyı açmam lazım.
7: Kes. Bu gerçek bir bomba gibiydi.
5: Evet.
7: Bu gerçek bir bombaydı.
5: Jordan, kendini benim yerime koyabilir
7: misin? Hayır, koymayacağım. Hayır, bunu yapmak zorunda değilim. Sus artık. Çeneni bir daha da açma.
8: Merhaba Jordan, ben Andre. Beni hatırlıyor musun?
5: Hey, elini direksiyona koy.
8: Anladım. Aslında ben Kevin'in öğrencisiyim. Özür dilerim. Kevin'in asistanıyım. Eski asistanıydım. Kahretsin.
7: Tabii ki seni hatırlıyorum Andre. Ne oldu? Kevin seni sokağın ortasında mı bıraktı?
8: Hayır, saçmalama, öyle olmadı değil mi? Teknik olarak kaldırımda ve ben Skid Row'u çok seviyorum. Herkesin bir hikayesi vardır. Çok fazla öğreteceğim var.
7: Dur, eve gitmedin mi? Başından beri burada mı bekledin?
8: Evet, doğru. Yanımda yedek anahtar taşırım. Önlem olsun diye ve beklemeyi severim. 25-30 saat çok çabuk geçti.
7: 30 saat mi?
8: Kevin'in iyi olması için ben ömür boyu beklerdim.
5: Yeter. Kes şunu. Bunu yapmanı istemedim. İstemişim gibi davran.
8: Biliyorum. Biliyorum ve kovduğunu da biliyorum.
7: Aa tabii ya, onu kovdun çünkü İsveçli mafya üyesi hakkında uyarmaya çalışmıştı. Aslında bizi öldürmeye çalışan biri için berbat bir oyuncuydu.
9: Pekala, bak ne olup bittiğini anlamıyorum gerçekten. Ve bu arada Jordan hala bana kızgın olduğunu hissediyorum, öyle
7: hayatımın
9: mi?
7: Hayatımın kalanında sana olan kızgınlığım asla geçmiyor.
8: Bölmek istemezdim ama nereye gidiyorum? Çünkü araba kullanıyorum.
9: Tamam benim evime gidelim. Anladım. Tamam hadi evime.
7: Hayır,
9: tamam,
7: senin evine gelmeyeceğim. Kendi evime gidiyorum.
9: Hayır,
7: senin
9: evine falan gitmiyorsun. Güvende olmanı istiyorum.
7: Doğru, evet, tıpkı Andre'nin güvende olmanı istediği gibi.
9: Biliyor musun? Bunu yapmanı istemiyorum. Ne yaptığını çok iyi biliyorum. Siz bana kişiliğimi değerlendirme fırsatı verdiğiniz durumlardan birini gerçekleştiriyorsunuz, değil mi? Ama bil ne oldu? Bunu yapmayacağım. Çünkü ben kişiliğim gereği zaten böyle biriyim ve böyle de kalacağım.
8: Bu işe yaramadı. Bir daha
9: doğru şifreye girdiğine emin misin?
8: Tabii ki dostum, doğum günün. Bunu asla unutmam. Bacağıma dövme yaptırdım. Her sabah ovuyorum.
9: Ha, gördün mü?
7: Tamam.
9: Her zaman durum böyle işte ya.
8: Çalışmıyor.
7: Dur. Belki de bunların arkasındaki kişi şifreyi de değiştirmiştir.
9: Ve öldüğümü sanıyorlar. Bu da bizim avantajımız olur, öyle değil mi?
7: Belki.
9: Evet ve biz... Aman tanrım, güvenlik.
8: Adam çok iri, ne yapayım, geri mi gideyim geç. Ha?
9: Saklan.
8: Ben gidiyorum, tamam. Ben gidiyorum Kevin.
9: Yavaş.
8: Emin misin, çok iri geliyor.
10: Efendim.
8: Merhaba, neler oluyor, nasılsın dostum, memnun
10: Özel
8: oldum.
10: Özel mülke izinsiz girmeye çalışıyorsunuz.
8: Öyle mi? Haberim yoktu, hayır.
10: Lütfen geri çıkın ve iyi günler.
8: Anladım dostum.
9: Hayır, geri gitme, geri gidemez.
8: Biliyor musun, aslında benim patronum o evin içinde yaşıyor. Hemen araya girebilirsem bu harika olur.
10: Hemen geri çık ve kimseye elektrik çarpmasın.
8: Tabii ki, kimsenin buna ihtiyacı yok.
9: Hayır, geri gitme, sakın geri gitme.
8: Geri gitmeyeceğim.
10: Benimle uğraşma budala.
9: Blöf yapıyor.
8: Blöf yapıyorsun.
10: Emin olun, blöf yapmıyorum.
9: Resmen blöf yapıyor. Uğraş onunla blöf.
8: Hadi oradan, saçmalıyorsun dostum.
10: Bay H'nin selamlarıyla.
9: Ben bunu yapmasını söylemedim.
7: Andre.
9: İyi mi?
7: Andre. Hey Andre, arabaya bir sürsek belki daha iyi olur.
8: Hayır, endişelenmenize hiç gerek yok. Ben buradayım dostum.
9: Lanet olsun. Boynumda çok kötü bir ağrı var. Nina'ya ulaşalım da şu sorunu bir an önce çözsün.
7: Nina kim?
8: Kevin'in tam zamanı masözü.
9: O benim masözüm.
7: Tabii
9: şimdi,
7: ki.
9: Hayatımın yok edilmesinin seni eğlendirmesine sevindim.
7: Bunların hepsini sen istemedin mi?
9: Hayır, bunları ben istemedim. Bak, ben öyle yapmadım. Ben film istedim. Arada büyük bir fark var. Filmde kamera var, ses var, sonra ışık var. İçeriğinde bu var. Ama bu aynı şey değil.
7: Polise gitmemiz gerekiyor.
9: Hayır, polise falan gitmeyeceğiz. Bu adam öldüğümüzü düşünüyor, öyle değil mi? Ve bunu avantajımıza kullanacağız biz de. Tamam mı? Bak, burada olmadığımızı düşündürüyoruz zaten. Kayboluyoruz. Gideceğimiz yeri bulalım şimdi. Bak, Natasha olsa hemen bulurdu.
7: Peki bu Natasha kim?
8: O Kevin'in konaklama işleri danışmanı.
7: Ve o eksikti zaten.
8: Aman tanrım, nereye gideceğimizi biliyorum. Kimsenin aklına gelmez. Kim geliyor? Tamam, kendinizi evinizde hissedin. Bir şeyler içmek ister misiniz? Kombuça, kahve, çay.
7: Evet, kombuça iyi olur.
8: Bende yok, blöf yapmıştım. Kombuçam yok, üzgünüm.
7: Su da harika olur.
8: Su harika olacak,
7: teşekkürler,
8: tamam.
7: Teşekkürler Andre.
8: Muhteşem, sen su ister misin?
9: Ben senin bardağını ağzıma sürmem.
8: Çok güzel.
9: Aman tanrım. Sen burada mı yaşıyorsun?
8: Evet, küçük cennet köşem.
9: İğrenç.
8: Ne dedin?
9: İğrenç dedim.
7: Bayıldım, evin gerçekten çok hoş.
8: Teşekkür ederim. Annemle ben motif açısından biraz çekiştik. Güneybatı Amerikan tarzına büyük bir ilgi duyuyor. Turkuaz'a bayılıyor.
9: Dekorasyona yardım mı etti?
8: Ay evet, hem de çok. Ev arkadaşım. İşte orada.
9: Şaka yapıyorsun değil mi?
8: Hayır, korkmayın. İzleyin, tanıştırayım sizi.
9: Hayır, tanışmasak daha iyi.
8: Anne, iyi misin? Ağzın çok açıktı.
11: Aman tanrım.
9: Bana
11: aman
9: saldırma.
11: Aman tanrım.
8: Sütyeni düzelt.
11: Bu Kevin Hart, Amerika'nın hazinesi.
9: Yok işte bak, bu böyle bir Amerika...
11: Ve Jordan King. Yoksa bizi mi demeliyim?
7: Hayır, o sadece bir rol. Oynamak için de çok para almıyorum. Jordan daha iyi.
11: Buraya gel. Seni kucaklamalıyım. Buraya gel. İkiniz de yemelisiniz. Ziyafet çekeceğiz. Andre dondurucuya git. Yılbaşı pirzolasını çıkar.
8: Yılbaşında pirzola mı yapıyoruz?
9: Şimdi çok fazla zamanımız da yok. Zaten buna gerek de yok. Biz etinizi yemeyelim.
11: Siz bolca zamanımız var. Benim tamam etimi yiyorsun.
8: Olmaz, hadi anne söyle ona.
11: Etimi isteyeceksin. İnsanlar sürekli olarak bunu konuşuyor.
9: Ama
11: sen
9: iyi de biz
11: mısın?
9: Öyle bir... öyle
11: kan
9: değil
11: de. Kan olduğunu biliyor
9: musun? Ne yapıyorsun?
11: Orada kan olduğunu biliyor muydun?
9: Evet.
11: Peki ya burada?
9: Dur. Ne yapıyorsun?
11: Sen Kevin Hart'sın. Üzerinde kanlı kıyafetle dolaşamazsın. Çok sofistikesin. Tişörtünü çıkar hadi yıkayacağım.
9: Ama sorun değil.
11: Zaten
9: tamam,
11: çok çamaşır var. Hadi çıkar şunu. Hadi. Söyleyin çıkarsın.
8: Çıkar şunu Kevin. Ne yapıyoruz?
7: Hadi. Çok naziksin.
11: Birinin göbeği çok sevimliymiş.
9: Hadi yalan söyleme.
8: Anne bak göbek deliğinden bahsetmiştim.
11: Şansımı
8: işte orada
11: deneyeceğim.
8: Anne. Hadi.
9: Bir dakika. Lütfen çıkarmama izin verin lütfen ya. Tamam teşekkür ederim.
11: Bu
9: şaka yapıyorsun değil mi?
11: Bu direkt gözüme battı.
9: Yani.
11: Evet işte o bir erkek.
9: Evet çekimi yapıyorduk biz. Doğaçlama bir aksiyon filmi.
11: Evimizde olduğuna inanamıyorum.
9: Evet öyle.
11: Seni
9: aksiyonun esasen geçtiği bir film yani.
7: Çok iyi insanlar.
9: İyi insanlar mı kim?
7: Çok kötüsün. Ona nasıl kaba davranırsın? Bakar mısın? O hayatımda karşılaştığım en iyi, en tatlı insan olabilir. Onu nasıl kovabildin söyler misin?
9: Baştan başlarsak bilmiyorum. Sınırları önemsemediği için mi?
7: O sana değer veriyor.
9: Hayır lütfen dur artık. Bir keresinde ayak tırnaklarımı kesti. Ben yataktaydım. Bir kadınla birlikte. Evet canım.
7: Evet.
9: Performans sergilemekte zorlanıyordum. Aklımda çok şey vardı. Çok fazla şey.
7: Hayır,
9: sonra ben de bir gaza geleyim istedim ama...
7: İstemiyorum.
9: Gevşek erişte. İsmi her neyse. Aşağı baktım bana bakıyor. Böyle göz göze geldik. Hiçbir şey
7: tamam,
9: yok.
7: Tamam teşekkürler. Açıklama için.
9: Ben sadece süreci anlatıyordum.
7: Ama bak sete gittiğimde oyunculuğu ben yapıyorum değil mi? Ama oraya ulaşmak için temsilcilerim, diyalekt koçum ve asistanım var. Bir de kişisel antrenör var, saç stilistleri, makyaj sanatçıları. Liste uzayıp gidiyor. Bir de beni destekleyen ve fedakarlık yapan ailem ve yakın arkadaşlarım var.
9: Özür dilerim dinlemedim çünkü çok saçma olduğunu düşündüm.
7: Sen de buna ve fazlasına sahipsin. Tamam mı? Bu yüzden bir yıldızsın.
9: Hayır bu doğru değil. Ben yıldızım çünkü kendimi yıldız yaptım bununla.
7: Evet doğru. Kendine sürekli anlattığın hikaye bu ama
9: tamam.
7: Çok yardım aldın.
8: Hey ne yapıyorsunuz?
7: Hey.
8: Pirzolalar şu anda karides gibi güzel kokuyor inanılmaz. Sana tişört aldım dostum. Bence tam uyuyacak.
9: Hmm.
8: Tamam mı görüyor musun?
9: İyi güzel.
8: Evet kendim yaptım.
9: Tamam teşekkür ederim. Bunu soracaktım ama fırsat bulamadım. O kim?
8: O mu?
9: Evet.
8: O babam. Vefat edeli çok oldu.
9: Gerçekten mi?
8: Evet.
9: Benimki de. Beni annem büyüttü.
8: Biliyorum.
9: Acaba dedim baban, ebeveynlikten korkup kaçtı mı?
8: Aslında öyle değildi. Muhteşem bir adamdı. Çok nazikti. Centilmendi. Bu arada Richard Pryor'ın asistanıydı.
9: Senin baban Richard Pryor...
8: Asistanlık bizde aile mesleği dostum.
9: Vay canına. Bu efsanevi dostum.
8: Öyle değil mi?
9: Çok değerli.
8: Çok değerliydi. Onu öldürene dek.
9: Nasıl yani?
8: Büyük bir gösteriydi. Çılgın bir hayran güvenlikten kurtulmuş. Babam hiç düşünmeden bıçağın önüne atlamış. Hedefi Richard Pryor'mış.
9: Şaka yapıyorsun.
8: Hayır. Karnına saplayıp...
9: Ne?
8: Yukarı çekip aşağı atmış. Babamı orada öldürdü.
9: Aman tanrım dostum. Ben bunu idrak bile edemiyorum.
8: Ben de edemedim. Ailemiz için büyük bir olay.
9: Neden bir Richard Pryor'ı öldürmek istesin ki? Ha? Kim?
8: Evet, neden? Çılgınca değil mi? Evet. Evet, eminim babam ölürken yukarıya baktı ve bunu neden yaptın gibi bir şey söyledi. Öyle olmalı. Bence
9: belki,
8: öyle.
9: Belki de değil. O noktada önemli olan bu değil ki. Richard'ı öldürmeye çalıştı.
8: Evet, babam ölmüştü.
9: Evet.
8: Adamı düşünmemiz gerekirdi.
9: Adam yapacağını
8: başkası
9: yaptı
8: var mı?
9: İşte.
8: Evet.
9: Tamam mı? Geri çeviremezsin.
8: Hayır, çeviremeyiz. Çevirmeyi ben çok denedim ve bu yüzden de terapiye gittim. Ne yapabilirdim ki? Çocuktum ama belki de araya girebilirdim.
9: Evet.
8: Değil mi? Evet ama iyi tarafından bakarsak en çok sevdiği şeyi yaparken öldü.
9: Hmm.
8: Yardım ederken. O kadar mutluydu ki neşe saçtı. Pek çok insana neşe getiren birine yardım etti. Bana bildiğim her şeyi o öğretti.
9: Biliyor musun belki de aslında seni kovmak istememiş olabilirim.
8: Hmm, tam olarak şöyle demiştin. Dublöre ihtiyacım yoktu. Kesinlikle bir asistana da ihtiyacım yok. Bana bağırdın ve arabadan inmemi söyledin değil mi?
9: Evet kesinlikle haklısın ama şimdi şöyle bir dönüp de baktığımda şunu söyleyebiliyorum. Yani belki de diyorum hala bir asistana.
8: Ben birine yardım etti. Bana bildiğim her şeyi o öğretti.
9: Biliyor musun, belki de aslında seni kovmak istememiş olabilirim.
8: Hmm, tam olarak şöyle demiştin. Dublöre ihtiyacım yoktu. Kesinlikle bir asistana da ihtiyacım yok. Bana bağırdın ve arabadan inmemi

0: Benim de sana
1: hayır,
0: var.
1: Yok,
0: benim de
1: değil.
0: Sana ihtiyacım
1: aynı şey değil
0: var. Oo, kahretsin.
1: Evet işte öyle.
0: Hiç bu kadar coşmadım. Tamam, anneme söyleyeyim. Anne, bir müjdem var.
2: Tebrik ederim.
1: Çok tuhaf biri değil mi bu?
2: Hmm. Gurur duyuyorum.
1: Kes sesini.
2: Kevin Hart'ın dünyasında herkesi bu düzeyde bir saygıyla davranmaya başlarsan bence hayatın seni memnun eder.
1: Sen de çok farklı birisin. Beni bir canavar gibi gösteriyorsun. Yani saygısızlık ettiğim bir kişiyi söyler misin bana? Bir tane söyle. Bir tane isim ver.
2: Hemen birinin ismini verebilirim.
3: Bir yıl öncesi.
1: Hey Jordan.
2: Evet merhaba.
1: Oyuncu listesine baktım. Dublörünü göremedim.
2: Onu evine gönderdim.
1: Neden?
2: Motosikletlerle büyüdüm ve bugünkü numara basit. Kuru temizlemeci patlamadan önce camından geçmem gerekiyor.
1: Dur. Bir dakika. Kimin için basit? Kim? Senin için mi basit yani?
2: Doug bu yüzden var.
1: Bütün tehlikeli sahneleri kendin yaparsan nasıl görünecek? İnsanlar hakkında ne düşünecek?
2: Seni oyuncu sanacaklar. Bak uçurumdan atlamıyorum, uçaktan atlamıyorum ve timsahla da dövüşmeyeceğim.
1: Ben kendi dublörlüğümü yapamaz mıyım?
2: Ne?
1: Ben güçlü değil miyim?
2: Hayır Doug, bu yüzden var. Benim için de aynı.
1: Doug'a ihtiyacın var mı?
2: Kesinlikle.
1: Belki de yoktur. Belki Doug'a ihtiyacım yok.
2: Sanırım seni duydu.
1: Merhaba Doug. Ben Doug'la konuşacağım.
2: Kevin.
1: Hey! Burada mıydın? Benim adamım. Bak buna inanmayacaksın. Şimdi Jordan'la konuşuyorduk. Dublörünü eve göndermiş, tamam mı? Ne yapmaya çalışıyor? Beni küçük düşürmeye çalışıyor ve ben buna izin vermeyeceğim, öyle değil mi? İzin veremem. Ben Kevin Hart'ım değil mi? Yani şimdi mesele şu. Bak bu ilişkiye bir bakalım. Çünkü en iyilerden biri. Yani ne zamandır benimlesin? Hadi canım, o kadar oldu mu? Uzun zaman olmuş. İyi olacağını biliyorum. Ama gitme vaktin geldi değil mi? Yani uzun lafın kısası işimiz bitti. Yani şöyle yapalım. O laf işten atılma mıydı? Yok kovuldu mu diyecektim. Tamam bak, seni kovacağım ama aramızdaki ilişkiyi de bozmayacağız. O zaman ben ufak ufak gidip hazırlanayım bari. Vay be adamım be. Dublör zamanı.
2: Bu korkunç bir durum.
1: Dublörlük zamanı.
2: Seni küçük düşürmeye çalışmıyorum.
1: Hey, yeter artık Jordan. Hiç sorun değil Bay Aksiyon Yıldızı. Şimdi beni dinle. Bu işte ne kadar zamandır çalışıyorum? Ne zamandır? Bana lanet odası itibarımı mı söylüyorsun? Ben itibarımı bilmiyor muyum? Zaten öyle olmalı. Kap 4 ne zaman çekilecek? Mac'in adamı var mı? Var mı? Herkesin adamı var, öyle değil mi? Peki ya Adam Driver? Onun yok demiştin ha? İstersen onun için çalışabilirim ben. Bak ben Adam'ın şoförü olabilirim değil mi? Ha? Hayır, hayır dinle bak, ben bu konuda çok ciddiyim, tamam, umurumda değil. Ben sürerim. Gerekirse Adam'ın şoförünün şoförü bile olabilirim yani, tamam mı? Lanet olsun Scott, lanet olsun. Lanet olsun. Yıllardır bu lanet işi yapıyorum ben. Evet.
3: Yılın dublörü Doug Emmons.

0: Bak bu benim kendimi ayırdığım zaman. Ben çalışmaktan keyif alan bir insanım. Çok fazla huzur ve mutluluk ve yaratmanın verdiği teselliyi buluyorum. Ve şimdi benim yaratıcılığım başkalarını ön plana çıkarmakla ilgili. Bak kendim için de değil, diğerlerini güçlendiriyorum.
1: Bunu dublörümün yaptığına inanamıyorum.
2: Eski dublörünün.
1: Bununla ilgili bir şey yapmam lazım.
2: Oh. Oh, biraz yavaş Kevin.
3: Bırak anne baksın buna. Dur biraz. Bu bandajı değiştirmeliyiz. Yatak odasına
4: tamam,
3: götür
4: bakalım.
3: Destek ol. Islak havlu da alın.
2: Hastaneye gitmesi gerekmez mi?
3: Hayır. Onu tekrar ayağa kaldıracağım. Benim işim bu.
2: Dur, doktor musun?
3: Doktordan daha iyiyim. Ben bir anneyim. Sol sağ.

0: Onu merak etme. Annem mucizeler yaratır. Peki sen iyi misin?
1: Aslında pek iyi değilim. Bu benim de sorunum. Dak kavulmasından beni de sorumlu tutuyor. Bu yüzden beni ölümcül oyununa dahil etti. İntikam almak için.
0: Evet. O zaman sorun yok. Kevin tamamen iyileştiğinde inanılmaz bir plan düşünecektir.
1: Hayır, hayır. Burada oturamayız. Bir şeyler yapıp işin aslını ortaya çıkarmalıyız. Kevin en çok kime güveniyor?
0: Menajerine.
1: Gerçekten
0: evet.
1: mi? Hadi onu ziyaret edelim.
0: Şimdi mi? Şu anda gidemeyiz. Hop hop hop hop. Jordan, şu an gidemeyiz. Peki ya buna ne dersin? Ünlüsün Jordan. Girince seni hemen tanırlar. İkincisi, Doug öldüğünü düşünüyor değil mi? Sen havaya uçtun.
1: Lanet olsun, haklısın.
0: İnanılmaz bir şey düşündüm. Hemen bana teşekkür etmelisin.
1: Önce bir anlatsan.
0: Bu akıllıca bir hamle, tamam mı? Arkada bir kıyafet var. Kevin için hep bulundururum. Hadi al şu çantayı.
1: Yedek kıyafet mi taşıyorsun?
0: Evet. Kevin bazen halk içinde yaşamayı seviyor, tamam mı? Market alışverişine gider, ördekleri besler, bir yabancıya laf atar.
1: Bunu hayatta giymem.
0: Hadi ama hepsine nasıl baktın? Bak buradaki iyi, tamam mı? İşte
1: Andre, bu, bak, yola bu. Bak lütfen.
0: Aa, bakıyorum ya, dizlerimle tam sola dönüyorum. Bak işte.
1: Bu utanç verici.
0: Neyse ki sen ve Kevin aynı boydasınız. Anlıyor musun? Bugüne kadarki en büyük rolün olduğunu düşün. Başaracaksın. Başaracaksın. Bu harika. Tamam. Ve?
1: Scott Heyman'ı görmeye geldik.
2: Tamam. Peki ya siz?
3: Üçüncü Ronald Mondolvia. Sizinle tanışmak bir zevkti. Ve işte karşınızda çok yetenekli biri. Bill.
1: Bill. Adım Bill.
3: Bill Mondolvia. Biz Mondolvialıyız. Bu anne tarafından amcam oluyor. Bu adam kas pişirmeyi çok iyi bilir.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

aja sih, Mbak.

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
4: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Compeed sürtünme önleyici stikle, ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
8: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
10: Hazır değiliz biz.
11: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
12: Ara bu.

0: Yalnız o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
3: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
6: Kim var?
5: Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım
8: hadi. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Huzur değiliz biz.
3: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
4: Ararı bulur.

0: o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
4: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: O da neydi öyle Mondovya? Bu soyadı değil.
1: Ne bekliyordun ki? Konsantre olamadım. Aksanın çok
0: tuhaftı. Aksanım mı?
1: Evet. Bı.
0: Tamam, harika değildi ama yani...
2: Bir kere benim aksanım çok başarılıydı.
0: Önemli değil, hiç önemli değil. Çünkü Kevin'ın menajeriyle görüşmemize asla izin vermezler. Muhtemelen güvenliği aramışlardır.
1: Yani güvenlik gelirse biz de kutu açma videoları çeken ünlü sosyal medya fenomenleri Ronald ve Bill Mondovia gibi davranırız. Bu nedir? Kutuyu açıyoruz ve küçük bir kutu çıkıyor,
0: yo,
1: tamam
0: yo,
1: mı?
0: Yo yo yo, lavaboya gidiyor.
1: Bill buna lavabo demezdi. O daha eski kafalı. Şöyle derdi, helaya gidiyor. Sakin ol, tamam mı?
3: Beğenin ve abone olun lütfen.
1: Dur, işte orada. Kevin'in menajeri işte orada.
0: Kiminle konuşuyor?
4: Tabii ki yapıyorum.
5: Nasılsın dostum?
6: İyisin dostum, nasıl geçti?
7: Hareket etmemeye çalış. Bay Kevin Hart'ın gücünü kazanması gerekiyor. Ne kadar sürerse sürsün burada olacaksın. Benim evimde. Hikayelerimi dinliyorlar. Yıl başında pirzolalarını yiyorlar. Yıllar önce kocam yaralandığında onu kurtaramadım. Ama şimdi seninle ikinci bir şansım var. Kevin Hart, Amerika'nın hazinesi. Cynthia'nın hazinesi.
8: Alo?
1: Anne, Kevin'i ver hemen.
8: Veremem, uyuyor.
1: Acil durum anne, hemen ver. Uyandır onu lütfen.
9: Alo?
10: Kurtarmaya mı geldiniz? Ben zehirlendim.
1: Kevin, lütfen dikkatli dinle. Az önce gizli bir keşif görevindeydik ve...
0: Doug sensin, yerini Doug aldı.
9: Ne? Yerimi mi anlayamıyorum?
1: Çünkü annem sana düşük dozlu bir narkotik verdi. Merak etme, kendine geldiğinde hatırla. Doug insanları sen olduğuna inandırmaya çalışıyor.
0: Dişlerini yaptırmış, saçını değiştirmiş ve tavırları...
1: Evet.
0: Ama tanrım, o sensin.
9: Evet.
10: Ama personelimi kandıramaz ki. Ben olmadığımı anlarlar. Onlar beni iyi bilir.
9: Zam aldın. Hepiniz aldınız. Neden? Çünkü ben Kevin Hart'ım. Al bakalım. Dağıtıyorum. Hepinize.
7: Üzgünüm. Kevin birden yorgun düştü. Dinlenmeye ihtiyacı var. Hoşçakal.
8: Anne.
0: Kevin Doug'a ulaşmak istiyorsa konuşabileceği tek kişi var. Bay 206.
1: Onu tanımıyorum. Bay 206 kim?
0: Oldukça ünlü bir dublör ve Doug'ın akıl hocası.
1: Tamam. Peki tamam, bu çok kolay. Kevin'i Bay 206'yı görmeye götürelim.
0: Biz mi? Hayır, asla. Ben 206'yı görmeye gitmeyeceğim. O tam bir psikopat. Dublör provasında beni öldürüyordu ve özür dilememi istedi.
1: Jordan, Kevin'in sana ihtiyacı var.
0: İhtiyacı mı var?
1: Kesinlikle
0: Kevin'in
1: öyle.
0: Kevin'in herkese ihtiyacı olana dek kimse ihtiyacı olmaz.
1: Tamam, peki. Onu Bay 206'ya ben götürürüm.
0: Neden? Bu Kevin'in sorunu. Bırak kendisi gitsin.
1: Hayır. Kevin'in asistanı olduğum sürece kendi başına araba kullanamaz.
0: Vites boşta.
1: Çok üzgünüm, yavaşlıyoruz. Hızlı gitmek isterken tam tersini yaptık.

0: Annem seni iyileştirebildiği için çok mutluyum.
1: Sen ne anlatıyorsun? Kanın pirzolamın içine ilaç koydu. Beni zehirlemeye çalıştı.
0: İnanılmaz değil mi? Bak nasıl iyileştin. Tamam hadi. Neden 206 diyorlar?
1: İnsan vücudunda 206 tane kemik var. Akıl hocası olmadan önce hepsini kırdığını söylerler. Aslında 205'ini. Çekimlerin son gününde 206.sını da kırmış.
0: Ne? Peki o hangisiydi?
1: Sağ ayağının serçe parmağı kırıldı.
0: Kahretsin.
1: Kimse yok mu? 206.
2: Merhaba Bay 206.
0: Ne diyorsun 206?
3: Reklam yasak yazıyor, gidin.
1: Biz burada tabela falan görmedik, yazı da yok.
3: Tabelamı kim aldı?
2: Biz almadık.
1: Bakın biz reklam yapmak için gelmedik. Biz hiçbir şey satmıyoruz. Ayrıca şu hale bak, sesimi bile tanımadın.
2: Kapıda kim var biliyor musun?
1: Ben Kevin Hart. Komedyen bir oyuncu.
3: Size az önce gitmenizi söyledim.
1: İyi tamam. İyi defa! Tamam ama. Hey lanet olsun. Hadi bebeğim benim. Benim.
2: Bu Kevin Hart.
3: Öldürmemem için geçerli bir neden söyleyin.
2: Kevin Oscar'lık bir filmde rol alacak efendim.
1: Ne diyorsun sen? Dur. Biz öğrencin Doug Eubanks için geldik.
3: Ne olmuş ona?
1: Bak biz buradayız çünkü o aklını kaçırdı, tamam mı? Hayır yani kesinlikle bu bak tamam doğru değil. Çünkü ben sana yalan söylemek için gelmedim. Ben dürüst olacağım, tamam mı? Ben onu mahvettim. Hatamı da siz olmadan düzeltemeyeceğim için buradayım Bay 206. Bir yardım edin lütfen.
3: Çay nasıl olsun? Hı? Doug eski öğrenciden fazlasıdır. O arkadaşım. Sırdaşım. 2003 yılında samimiydik. Eğittiğim en korkusuz dublördür. Buz kırıcıyla bıçaklamamı istedi. Kamera karşısında nasıl yapacağını bilmesi gerekiyordu.
4: Bıçakladın mı?
3: Zevkle. Dublör acıyı kucaklar. Her gün sette oyuncu için hayatını tehlikeye atar. Oyuncu bazen teşekkür eder, bazen de etmez. Bazen haber vermeden kovarlar çünkü birdenbire kendilerini John Rambo filan sanıyorlar.
1: Evet, benim için onunla konuşur musun?
3: Oyuncular konuşur, dublörler çalışır. Doug'la dövüşeceksin ve kaybedeceksin.
1: O zaman neden benimle konuşuyorsun?
3: Seninle konuşuyorum çünkü her insan kendi kurguladığı tuzağa düşer. Hikayeni biliyorum.
1: Evet. Bu bir intikam öyküsü.
3: Bu bir intikam değil. Kurtuluş.
1: Hayır canım, ben intikam olduğuna eminim.
3: Asıl istediğin ne?
1: Ve Doug'ı yenip hayatımı geri istiyorum.
3: Doug'ı yenmek. Doug düşman ve kötü adam mı? Sen iyi adam mısın? Doğru mu anlamışım?
1: Tamam, ikimiz de kötü adamız.
3: Hayır Kevin. İkiniz de iyisiniz.
0: Sen de duydun mu?
1: Evet, anlamaya çalışıyorum.
0: Doug'la birlikteymiş.
1: Ben böyle bir şey duymadım. Ne?
0: Doug'la birlikteymiş.
1: Ben duymadım ama ben...
0: En başta söyledi. Tam
1: hayır,
0: orada söyledi.
1: Hayır. Bir uğur böceği gördüm
0: daha
1: ben.
0: Daha önce şimdi... seninle de birlikte olmuş.
1: Hayır canım. Bir dakika olmadı daha.
3: Burası benim dojom.
1: Böyle sanki bir sürü ağaç var gibi ama neyse artık. Tanrı aşkına bu ne?
5: Affedersin.
3: Özür dilerim.
5: Yol verin.
1: Evet tamam.
5: Yol verin.
1: Tamam, özür dilerim.
5: Patikayı paylaşmanız gerekiyor arkadaşlar.
2: Bizim hatamız.
1: Üzgünüz, tamam.
2: Bunun bir patika olduğunu bile bilmiyorduk.
1: Şimdi sen Doug için beni burada mı eğiteceksin?
3: Sana bir şey açıklayayım. Dublörün inancı. Onu oyna. Doug oynadığın her rol için çok çalıştı. Doug tüm dövüş sanatlarını gerçek hayatta öğrendi. Mecburdu. Çünkü kameralar kayıttayken o tehlikedeydi. Video köyünde oturmuş, latte yudumlayıp mankenlerle sushi yedi.
1: Bir dakika, öncelikle konjonktivit geçirdim ve dersimi de aldım. Ve bir daha da olmadı.
3: Doug'ın değerini bilmedin. Oyuncular bilmez.
1: Yakın zamanda değerini bilmediğim çok insan olduğunu öğrendim.
3: Aferin Kevin. Büyümüşsün. Dalı görüyor musun?
1: Evet.
3: Ağaca tırman, ucuna sürün, sonra kendini yere bırak.
1: Peki ben bunu nasıl
3: yaparım? Ne düşünürdün? Bunun için dünyayı onun gözünden görmelisin. Korkmadan, tereddüt etmeden.
1: Yine de korkuyorum ben. Şimdi şunu belirteyim de. Ben şimdi öyle
2: ben gönüllü değil... kurban olurum.
1: Tabii ki olursun.
4: Bu Kevin'in yolculuğu. Dala o çıkacak.
2: Anlamadınız şey. Bu niye mi? Kevin'in her şeyi benim.
1: Ama...
2: Bu doğru. Maddiyatı kastetmedim. Ya da gelirini. Hayır. Ya da başarını.
1: Değil.
2: Ya da nadir otomobil koleksiyonunu.
1: Tabii ki
2: hiçbiri değil ama acısı. Istırabı. Özetle onun için kötü olan her şey. Bu benim de yolculuğum.
3: Peki o zaman.
6: Aman tanrım.
1: Hey ne oluyor orada? Bu açıdan hiç iyi görünmüyor ha. Ne oluyor?
3: Kevin Duck'la yarışamazsın. Ama onun sahip olamayacağı bir şeyim var. Bir yardımcı.
1: Andre mi? Yok canım, Andre benim şeyim, ne denir, nasıl denir?
2: Evet şey ben, mi?
1: Yok hayır.
2: Evet ben onun...
3: Andre senin neyin? Söyle hadi.
1: O da aynı şeyi söyleyecekti.
2: Evet bir dakika.
3: Andre senin neyin?
2: Evet söylemek zorunda değilsin.
1: Asistanım o benim. O benim asistanım tamam mı? Senin neyin?
3: Söyle.
1: Andre söyle benim yardımcım o.
3: Söyle.
1: Tamam benim yardımcım Andre.
3: Söyle.
1: O benim yardımcım.
3: Bir daha söyle.
1: Tamam Andre benim yardımcım.
7: Yanıt olsun Kevin tamam. Artık söylemek gerekiyor. Ve kemiklerine kadar buna inanmanı istiyorum.
1: Andre benim yardımcım. Ha? Evet dedim ki Andre benim yardımcım.
6: Yardımcın kim?
1: Ki Andre benim yardımcım.
6: Yardımcınım.
1: Andre!
6: Ben benim yardımcınım. Yardımcınım.
1: Ne oluyor bana böyle?
3: Birlikte bağırdınız. Büyüme acılıdır. Bu acıyı hiçbir dublör anlayamaz. Buraya akıl hocası bulmaya geldim. Ama o sensin. Akıl hocası sensin.
2: Kesinlikle.
3: Biliyor musunuz? İkiniz bu anı değerlendirin. Yeni bağınızı konuşun. Ben gidip çay içeyim.
2: Ne berbat bir gün. Yani artık esasen ben yardımcın olarak görevlendirildim. Doug için fikrim var. Birlikte çalışalım. Ona yaklaşmalıyız. Tuzağı düşürmemize hiç gerek yok. Sorun ne Kevin?
1: Elindeki o yara izi.
2: Evet.
1: O yara izini tanıyorum ben.

0: Beklediğimiz bir teslimat yok. Lütfen geri dönün.
1: Merhaba, çok önemli bir randevum var. 30 dakika sonra karımla buluşacağız. Köfte gecesi yapacağız. Ve bildiğim tek şey stüdyodaki Debra Simon'dan bir paket aldım. Burada bırakabilirim ya da eve götürebilirim ama ne yapacağımı söylemelisin.
0: Girebilirim.
1: Ben de öyle düşünmüştüm. Görüşürüz, gidiyorum. Tamam. Merhaba. Ben Ranit Mondolvia. Mondolvia tesisat, lisanslı ve sigortalı. Bazılarının lisansı var ama sigortası yok. Diğerleri lisanslı değil, sigortalı. Hem lisanslı hem de sigortalıyım.
2: Debra, tesisatçı mı?
1: Herhangi bir tesisatçı değilim. Usta tesisatçı. Borularla her şeyi bağlayabilirim. Bazen boruya bile gerek olmuyor. Bir keresinde Vanilla'nın tesisatına bakmıştım. Her yere su fışkırıyordu.
2: Peki minibüste ne var?
1: Aman tanrım, aklını kaçırmamak için nefesini tutsan iyi olur. Çünkü bu dostum bir... klozet. İtalyan mermeri muhteşem ve tek parça halinde. 12 hızlı bir de air fryer var. Pişirirsin, yersin. Tuvalette hayat döngüsü devam eder. Bundan dünyada birkaç tane var. Evrende bundan daha iyisi olmayabilir. Yani sen ha, biliyorsun işte. He? Taşımama yardım edecek misin?
2: Tamam, hadi taşıyalım.
1: Evet, tamam. Ben yönlendireyim. Sen taşı. Sırtını kullan.
3: Koca oğlan, koca oğlan geliyor. Yolu açın. Koca oğlan geliyor.
4: Tamam. Andre görevliyi oyalıyor.
5: Tamam.
4: Bu da yapabilecek misin?
5: Bizim ailemizde ünlü bir oyuncu zor durumda kalırsa sessizce kenarda oturmayız. Savaşırız ve gerekirse canımızı veririz.
4: Vay, dünyanın böyle insanlara ihtiyacı var. Pardon, soyadınız neydi?
5: Mondolvia.
2: Bu şey nereye gidiyor?
1: Aha, işte asıl önemli soru bu değil mi? Bir düşüneyim. Tuvalete götürüp ödüllü bir midilli gibi sergileyebilirsiniz. Ya da büyük banyoya koyar, kendine saklarsın ha? Üçüncü bir seçenek daha var. İyi dinle çünkü bu tam anlamıyla çılgınca. Klozeti tam buraya oturma odasının tam ortasına koyabilirsin ve kocaman yağlı dışkını yaparken herkesin gözlerinin içine bakarak asıl niyetini merak etmelerini sağlarsın. Ne düşündüğünü biliyorum. Aman tanrım, çok agresif oldu değil mi? Ama sana saygı duyacaklar.
2: Bir dakika, seni tanımıyor muyum?
1: Tanımıyor musun? Tanımıyor musun? Evet, pop. Evet, biliyor musun? Burası büyük tuvaletini yaptığın ve boruların içinde köpek olduğunu sandıkları yer değil mi?
2: Hangi tuvalete yapmışım ki? Sen neden söz ediyorsun?
1: Sen değil miydin?
2: Hayır.
1: Hayır mı?
2: Borudaki köpek
1: belki
2: mi?
1: Belki de bir sosis köpekli.
6: Yoksa bu köpek mi?
2: Sen burada bekle, az sonra dönerim.
1: Burada bekleyeceğim. Ama çok rahatsız oldum, anlıyor musun?
7: Kevin, iyi misin? Her şey harikaydı. İyi misin Kevin?
8: Evet, iyiyim. Ama çok fena terledim. Neden buraya bir delik açmadın ki?
7: Hadi seni çıkarıp hadlerini bildirelim. Ne dersin?
8: Tamam. Hadi çıkar beni.

0: Ne yapıyorsun?
1: Komik bir hikaye. Aklını kaybedeceksin. Bu yavru köpeği biraz fazla vidalamışım. Aletlerin yardımı olmadan onu açamıyorum. Bekle, aletler alıp hemen geliyorum, tamam mı?
2: Hey, görüşürüz.
3: Hey, Andre, şakayı bırak.
0: Hey, Andre. Andre, ciddi misin?
4: Hey! O havai fişek miydi? Yanında Mondolvia malikanesinde yaşıyorum. Sen mi patlattın? Çünkü bunlar yasa dışı.
5: Bunlar bizim değil. Kim patlattı bilmiyorum. Oh,
4: ama beni çok korkuttu. Ve bende kalp pili var. Kendinizi nasıl savunacaksınız?
5: Size söyledim, bunlar benim değil. Ve Boru'ya da yapmadım.
4: Ne?
6: Bu Andre içindi.
0: Andre! Andre! Andre bak, çok ciddiyim.
7: Neden bu kadar uzun sürdü acaba? Beni bir kutuda bıraktın ve konuşmadın. Böyle yapma. Bu da ne böyle? Hey! Motorlu testere mi o? Tamam, bir dakika bekle. Dur. Dur, ne yaptığını sanıyorsun? Böyle olmaz. Hemen giriştin. Dur, tamam. Tamam, yavaş. Yavaş, kafamı keseceksin. Yavaş. Yavaş, kapat şu şeyi. Kapat dedim şu şeyi. Kapat artık. Kapat. Tanrı aşkına. Yeter.
8: Lanet olsun. Ne alt ediyorsun?
7: Ya, lanet olsun.
9: Dünyadaki tüm dublörler adına heyecanla söylüyorum ki... bu senin hesaplaşma günü.
8: Dur bakalım. Senin gibi bir efsanenin testereye mi ihtiyacı var? Ha? İşte bundan bahsediyorum. İki adam, bir kase ve iki köpek. Ben yemek istiyorum. Evet.
7: İyi, bıçağın var. Senin gibi koca bir adam, dublör efsanesi, benim gibi biri için bir bıçağa mı ihtiyacın var?
9: Lanet olsun. Ellerimle öldürürüm.
7: Ne? Sen... Evet. O berbat koridorda sonun pek iyi olmadı. Jordan seni feci dövdü.
9: Taktığım maske tamamen polyesterdi. Nefes alamadım. Lenslerime ter kaçtı. Çocuk bile yenebilirdi.
7: Ya, gerçekten berbat bir bahane. Süpermen yumruğu.
8: Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
7: Andre! Yardımcı görevlerini yap hadi.
9: Yardımcınla ilgili saçmalıkları uydurdum. Yardım edeceğimi mi sandın? Sence ben az gözlü nankör birini çok iyi eğitilmiş bir dublörden üstün tutar mıyım? Ölmeden önce sahte umut vermek eğlenceli olur demiştim.
8: Lanet olsun, kolumu kıracaksın.
9: Ve vücudundaki diğer 206 kemiği de. Sonra da kaydeni yiyeceğim.
8: Biliyordum, kaydı yediğini biliyordum. Annesin.
9: Hey, ne şirin bıçak. Bununla bana zarar mı vereceksin?
7: Hayır. O verecek. Lanet olsun. Ha evet, onu akladın. Hey, sorun değil. Aman tanrım. Tamam, hey. Tamam. Bana bak. Gözlerime bak. İyisin.
9: Susadım.
7: Ne dedin?
9: Ben susadım.
7: Tamam, sana içecek bulalım.
8: Adamın kafasına gidip bıçak
6: ne
8: sapladım.
6: Ne yapacağımı bilemedim. Omzuna hedef almıştım.
7: Omzundan neyi kastettin acaba? Adam bir şömine kadar geniş, bu kadar böyle bir adam.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Harikasınız! Sıradaki şarkı benim gibi QM'liye geçenlere gelsin!
12: 2, 3...

0: sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
6: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
8: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
10: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
11: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: geldin.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kendinde bu iyi işaret. İyi bak, o gayet iyi.
1: Şimdi iyiden kastın ne?
0: Yani o şimdi...
1: O tam bir zombi, nasıl iyi olabilir?
2: Aman tanrım, kendini yakacak. Elini ya da başka bir yerini yakacak.
3: Bu aşamada o kadar da kötü bir şey değil bence.
0: Haklısın.
4: Merhaba.
3: Hey! Hey, ben orada işte. Nasılsın dostum?
4: Aman tanrım, inanılmaz.
2: O birden düştü.
0: O gayet iyi.
2: Ha, evet, kestiriyor.
0: Ölmedi, iyi durumda.
3: İyi durumda mı?
2: Andre nerede? Sevgili oğlum nerede?
3: Hiç merak etme. Onu buldum.
5: Tamam, özür dilerim. Bir hata yaptım. Yakalandım. Sesini duyduğumu sandım ama onun sesiydi. Dünyanın en kötü yardımcısıyım ben. Tamam, anladım.
3: Kes sesini. Diyorum.
2: Seni mahvedeceğim. Oğlumun saçının bir teline bile dokunursan Tanrı şahidimdir. Şerefsiz, seni ikiye ayırırım.
3: Sen de kimsin be?
5: O benim annem. Anne, ölürsem cennette de seni seveceğim.
3: Annen burada ne yapıyor acaba?
2: Yani bir destek olmak için geldim ve onu seviyorum.
5: Seni seviyorum anne.
2: Ama seni mahvedeceğim.
3: Anne.
2: Seni seviyorum.
3: Neden hiç silahınız yok? Çünkü öldürmek için gelmedik. Ha, demek öyle. Peki Bay 206 nerede?
0: O kahvaltı hazırlıyor.
4: Sence bu bir şaka mı? Sence bu bir şaka mı? Kes sesini be! Sen niye ağlıyorsun?
5: Çünkü senin.
4: O adam benim akıl hocamdı. O ilham kaynağımdı. Dayanağımdı. Hatta 2003'te kısa bir süreliğine böyle kafam çok karışıktı. O sırada samimi bile oldu.
5: Çok özel bir şey.
4: Çeneni kapattım. Yapma.
1: Hey, beni dinle.
3: Doug. Kaybın için çok üzgünüz dostum.
0: Çok üzgünüm ben.
3: Çok üzgünüz. Aa, pişman oldunuz. Ha?
1: Hepiniz çok zekisiniz değil mi?
3: Ofiste yapmış olduğum şeyden sonra hepinizin öldüğünüzü sanmıştım.
1: Tamam Doug. Beni dinle bak, ona zarar verme. Duydun mu beni? Ona zarar verme.
3: Birden önem vermeye mi başladın? Birdenbire kalbini mi buldun teneke adam?
1: Sen kimseye değer vermezsin. Bu adam sıradan bir çalışandan başka bir şey değil.
3: O da gözden çıkarılabilir, öyle değil mi?
1: Hı?
3: Bu doğru değil. O söylediklerinin tam tersi. Andre artık 34 yaşında.
5: 35.
3: Ve sol elini kullanır.
5: Sağ elini.
3: Akrepten korkar.
5: Akrepleri severim.
3: Heceleme yarışmasını kazandı.
5: 4. olmuştum.
3: House Party şarkısının her repliğini ezberlemişti.
2: Bunu yapmıştın.
5: Onu yaptım, o benim.
3: Yani Andre onsuz yaşayamayacağımı düşündüğüm tek adam.
5: Ölene kadar yanındayım Kevin. Gerçi biraz daha uzun sürer sanıyordum. Çünkü galiba çok yakında öleceğim.
3: Artık, tamam
5: istiyorum.
3: Artık dur. Sen onu istemiyorsun. Beni istiyorsun. Hatalı olan benim. Seni salı gününün çöpü gibi lanet olası kaldırımın kenarında bırakan ben değil miydim? Gözümü bile kırpmadım, ben yaptım. Beni istiyorsun, onu değil. Bırak gitsin adam. Onu bırak, beni al.
1: Onu bırakmamı mı istiyorsun?
3: Hı? Bir daha söyle. Onu bırakmanı istiyorum. Ha, anne sen ne diyorsun?
2: Lütfen onu bırak.
3: Bırakayım ha?
5: Bırakır
3: bırakayım
5: mısın?
3: Mı seni?
5: Lütfen bak, çok iyi.
3: Bak herkes bırak diyor.
5: Lütfen.
3: Seni bırakmalıyım. Anne bırakıyorum, tamam mı?
5: Teşekkür ederim.
3: Ama iyi izle. İzliyor musun?
5: Teşekkür ederim.
3: Şimdi de... Aman tanrım. Bitti onu. Resmen itti, iyi mi? Onu bırak demedin mi?
4: Bak, bu iş şimdi bitiyor.
3: Pekala. Benim için hiç sorun yok. Küçük çizmeli.
4: Pislik herif ha!
1: Seni mahvedeceğim. Görürsün sen.
2: Canım. Oh. Bebeğim yaşıyor.
3: O yaşıyor.
2: O yaşıyor.
5: İyiyim.
2: İyisin.
5: İyiyim. Aslında masa düşüşümü yumuşattı. Beni gördün mü? Ormanda yapmadığım atlayış buydu. Bu sana olan saygımdı Kevin.
3: Seni kaldıralım hadi. Hadi gel
0: bir. Sakin ol. Biraz daha yavaş.
3: Onu sıkı tutun, tamam.
5: Tamam. Ne oldu? Neler oluyor?
2: Hiçbir şey.
0: Masanın neresi? Çok... Küçük bir parçası o kadar.
3: Hayır,
0: bakma, sakın bakma.
5: Neden?
2: Elini tutma.
3: Çok da çılgınca bir şey değil. Öyle küçük bir kıymık gibi, öyle ufacık bir şey yani.
5: Çımbızı getir, çıkaramsın onu.
2: Ben çıkarım.
5: Neden beni engelliyorsun?
2: Ben çıkarım. Onunla oynamayı bırak.
3: Tamam. Onu hastaneye götürelim ha?
5: Hadi. Böyle hastaneye çıkarmış gibi hissediyorum. Hadi bakalım.
0: Evet.
3: Yavaş yavaş.
2: Lütfen.
3: Tamam. Aman tanrım. Bu da neyin nesi?
5: Buraya ayarlanabilir ışıklar taktım ama göstermeye pek vaktim olmadı.
4: Bunca yıl senin dublörün oldum Kevin.
1: Anne onu hastaneye götür. Jordan sen de benimle gel.
2: Tamam, dikkatli Kevin. Olun. Hadi canım yardım et.
1: Beni dinle Kevin. Sadece yere düşmek, yüzüne tekme yemek ve ateşe verilmek değildi. Hayır. Seni iyi göstermek için sadece bunu yapmadım. Adalet Timi 2'yi hatırlıyor musun ha? Rol için 30 kilo almaya karar vermiştim. İşte bu yüzden benim de 13 kilo almam gerekiyordu Kevin. Ben şeker hastasıyım. Seni bencil herif. Az kalsın komaya girecektim.
3: Tamam hey. Doug, sakin ol. Tamam mı? Özür dilerim. Bir hata yaptım.
5: Anne hayır anne gidemem. Anne gidemem.
2: Ölmene izin vermeyeceğim. Bir kayıp
5: anne,
2: daha iş.
5: Anne dinle bana bak lütfen ben... Biliyorum keşke babamı kurtarabilseydin.
2: Evet.
5: Biliyorum ama bu farklı. Kevin'in sadece asistanı değilim. Onun yardımcısıyım ve... Yardımcı karakterin ilk kuralı nedir anne?
2: Zarar vermemek.
5: Hayır,
2: mi?
5: Hayır, o doktorların kuralı.
2: Yardımcının ilk kuralı şudur, yardımcı yoktur.
5: Bu dövüş kulübünden anne biliyorsun. Brad Pitt
2: tamam, o zaman söyle bana.
1: Tamam beni dinle. Bak dinle. Eskiden yardımcı oyuncuyken başrollerin elde ettiklerini kıskanırdım. Ve kendime dedim ki bak başrol olduğumda ben de şöhrete kavuşacağım ve bunu istiyorum. Tatmak istedim. Ve tattım da. Ama tadına baktığımda yanlıştı, çok bencilceydi. Aptaldım dostum. Köyüme ihtiyacım olduğunu anlıyorum şimdi ve o köyün parçasısın sen, tamam mı? Sana ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var dedim. Bak bir dakika. Hatamı telafi edeyim. Lütfen izin ver bana bunu istediğimi gösterme şansı ver. Bak sana çok ihtiyacım var. Sana benimle bir dövüş şansı vereyim mi? He? Hı? Hayatın tadını çıkarıyorum. Lanet olası malikanendeyim. Hı? Burada yaşıyorum. Kariyerini devraldım. Menajerlerim beni seviyor. Bir filmde rol bile ayarladılar. Yeni Child's Play'de Chucky'yi ben oynayacağım. O rolü sen mi aldın ha? Yoksa lanet olası dudağını kesiveririm. Ve Woody Allen filmi için sözleşme imzaladım. Basın yazdığında görürsün.
2: Ya. Hadi uyan. Uyan hadi.
5: Ne? Ne oluyor anne?
2: Sanırım sen... Yapacağı şey için beni ikna ediyordun. Her ne kadar büyük bir cisim tarafından delinmiş olsan da Andre, oraya girmek ve fiziksel olarak her açıdan senden üstün olan biriyle savaşmak istediğini söyledin. Çünkü onun sadece yardımcısı değilsin. Onun en iyi arkadaşısın.
5: En iyi arkadaşıyım.
0: Peki bunca zahmet neden? İsveçli aktör, işkence odası...
1: Birinin kimliğini çalmak kolay bir şey mi? He? Yüzünü çalmak kolay mı? Hayır, hiç de değil, hayır. Bundan çok daha zor. Önce lanet olası parmak izini aldım. Sonra bütün şifrelerini almak zorunda kaldım. Buna ne dersin? Sonra ses kaydını aldık. Sahip olduğun bütün sırları da aldım, ne varsa biliyorum.
0: Kevin olmak için her şeye sahipsin.
1: Bu yüzden benini aldırdın değil mi hasta
3: evet,
1: herif?
3: Evet, aldırdım. Neden biliyor musun? Çünkü Kevin Hart'ım. Ben Kevin Hart'ım. Benim bir kiri payan var. Dünyanın en iyi dermatoloğu ben de. Ben Kevin Hart'ım.
1: Doktor Sanchez pürüzlü derine asla...
3: Ama dokunmazdı. Dokundu. Şerefsiz. Dokundu.
5: Lanet olsun. Gel bakalım. Hayır bugün değil.
1: Ne?
5: Süpermen yumruğu.
1: Sana söylemişti.
5: Seni şerefsiz.
1: Seninle işim bitmedi. Evet. Aynen öyle. Evet. Vücudunu ele geçirdim.
3: Buna hiç gerek yok. Bak bana bir şans ver.
1: Ama şimdi...
0: Doug, hayır.
1: Şimdi ruhunu istiyorum.
3: Ruhumu alma.
1: Lanet olası ruhun.
3: Ne oldu? Ne yaptın bana? Lanet olsun. Kürek kemiğime bıçak mı sapmadın sen?
1: Hey.
3: Ha?
1: Doug'ın işi bitti artık.
5: Yalnız fena yakaladı.
1: Aşağılık herif. Bir dakika Andre. O yan tarafına giren tahta parçası mı?
5: Ömür boyu yardımcın.
0: Hayır Andre, kanamayı durdurmak için içeride kalmalıydı.
2: Ona aptalca bir fikir olduğunu söyledim ama dinlemiyor ki.
5: Senin için her şeyi yaparım.
1: Hey dinle. Sen gördüğüm en iyi yardımcısın. Tamam, polisi arayın ve Doug'ın yanından ayrılmayın. Tamam mı? Hadi seni hastaneye götürelim. Ama ben kullanacağım.
5: Hayır, ben süreceğim. Geçen sefer nasıl araba sürdüğünü gördüm. Sonrasını ben hallederim.
1: Sen neden? Arabada konuşuruz.
5: Bir şekilde hallederiz. Evet, evet. Ayaklarımı ve ellerimi kullanırım.
1: Öyle mi? Şokta ne dediğini bilmiyor. Daga göz kulak olun. Bana yaslan. Yaslan bana. Aferin sana. Aptallık ettim. Egoma yenik düştüm ve doğrusunu istersen yaşadığım için şanslıyım. İkimiz de öyle.
6: Neden bizimle birlikte?
1: Aha. Ekibin önemli bir parçası o.
6: Ah, anladım.
0: Merhaba, merhaba. Üzgünüm. Üzgünüm, geç kaldım.
1: O da öyle tabii. Ha, onlar da öyle.
6: Merhaba. Harika. Peki yaşlı bayan kim?
5: Arkadaki muhteşem kadından mı bahsediyorsun? O benim annem. Anne, yemekler nasıl?
2: Aa, çok kafa karıştırıcı.
5: Evet.
2: Ama çok beğendim.
1: Onun rolüne ben karar vermedim. Ufak tefek sorunları gideriyoruz ama Kevin Hart'ın dünyasını yönetmek için bütün bir köy lazım ve o da bir köylü.
0: Köylü ne demek?
6: Vay canına Kevin. İtiraf etmeliyim, çok değişmişsin.
1: Ben sadece hayatımdaki önemli insanları takdir etmeyi öğrendim.
6: Tamam. Jefferson 2'de rol alacak mısın peki?
1: Elbette. Ama önce dublörüme danışmak istiyorum.
6: O hapiste değil mi?
1: Öyle tabii. Birden aklımdan çıkıvermiş. Unuttum.
0: Unuttun mu?
1: Hey. Hey gardiyan. Gardiyan. Beni çıkarın buradan. Yanlış kişiyi yakaladınız.
7: Kapa şu
1: çeneni. Ben Kevin Hart'ım.

Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
4: Aile gibi olduk artık.
3: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
4: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
3: Bu otel her birimizin sigortası.
1: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. Kobi tamamlayıcı sağlık sigortasıyla Kobilerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
6: Teknoloji, 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bin.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hazır değiliz biz.
2: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
3: Ara bu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası

0: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Yakıt alacağız, yine yandık.
1: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
2: hadi. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Türkiye, 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçecek transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir.

0: Şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Milano'dan gelen yolcuların valizleri dikkat çekiyor ve yolcular aranıyor.
1: Valizlerindeki eşyaların toplamı değil, bayağı bir yüklü gibi duruyor. Marka kıyafetler.
0: Roro gemisinden inen tır şüphe üzerine inceleme altına alınıyor.
2: Var mı gübre tabi bir eşya?
0: Valizleri aranan yolcu yasak olan bir hareket yapıyor.
3: Onu siler misin? Onu siler misin? Aç onu.
0: Çin'den gelen konteynerin dağınıklığı şüpheleri arttırıyor.
4: Harman çorman bir eşyada.
0: Taylandlı çift hediyelik eşya hayranı çıkıyor.
5: Ablama kahve fincanı getirdi.
0: Havalimanı kargo bölümüne gelen yük narkotik yönden inceleme altına alınıyor.
6: Hey! Ara! En çok şüphelendiğimiz koliyi kesinlikle açtırtıyoruz. Narkotik test kitimizin sonucuna göre de hareket edeceğiz.
0: Yolcunun valizinden bozulmaya yüz tutmuş tavuk etleri çıkıyor.
7: Biz buna kesinlikle müsaade etmiyoruz.
8: Abi moralim bozuldu.
7: Tamam abi, sizin yani. Sağlığınız için.
0: Çin'den gelen 5 konteyner şüpheli bulunuyor.
9: Her yere yaymışlar malı.
0: Irak'tan gelen yolcunun valizleri X-ray taramasında kuşkulu bulunuyor.
10: Yoğunluk veren de şuydu.
0: Yolcunun valizinden ayakkabı dükkanı çıkıyor.
11: Arkadaşlar,
12: bu kadar ayakkabı getiremiyorsunuz.

0: Milano'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için X-ray kontrolünden geçerken iki yolcunun yanlarında getirdiği valizlerde çok sayıda kıyafet oluşu şüphe yaratıyor ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Yeşil streçle kaplı valizler gümrük arama noktasına taşındıktan sonra bir tanesi açılıyor ve arama başlıyor.
1: Your family?
0: İlk valiz açıldığında da içinde son derece iyi katlanmış kıyafetler olduğu hemen göze çarpıyor.
1: What is this?
2: It's clothes.
1: Clothes.
2: Yeah. It's shoes. Everything is clothes and shoes.
1: Every baggage is clothes. Where are you coming from?
2: Milano.
1: Milano.
2: Yeah.
0: Erkek yolcu valizlerde kıyafet, ayakkabı ve çanta olduğunu beyan ederken kıyafetlerin nostaljik dönem kıyafetleri olduğunu da belirtiyor.
1: Abi şimdi hepsi kıyafet diyor. Ayakkabı var. Orijinal mi diyorum? Evet diyor zaten.
3: Kronomuz da var, şey de var. Kronomuz eşyayı ne yapalım? Kendi şahsın kendi
1: kullandığı. Yedi eşya kullanılmış olamaz ya. Yedi eşya, yedi hepsinde eşya var. Abi bir valiz değil. Hani kullanılmış olma şeyi çok düşük yani. Hani siz de bakın da. Havalini.
0: Gümrük muhafaza memurları valizden çıkan kıyafetleri incelerken kumaşların son derece değerli olduğunu ve içlerinde ipek giysilerin de olduğunu tespit ediyor. Valizden çıkan bir ayakkabı torbasından da Milano'daki ünlü ayakkabı üreticileri arasında olan bir markaya ait ayakkabıların olduğu belirleniyor.
4: İtalya'dan.
1: Made in Italy yazdı da şimdi markalar farklı var. Şunlar ne? Bunlar kullanılmış.
0: Erkek yolcu, gümrük muhafaza memurlarından aldığı izinle kendilerini Türkiye'de karşılayacak olan yetkiliyle telefonda konuşurken memur

0: Uğurlar diğer valizleri de açıyor ve içlerindeki kıyafetleri tespit etmeye başlıyorlar.
1: Ready? Together?
2: Yeah, together.
1: From Italy?
3: Yeah, from
1: Milan. Stylist, fashion stylist.
4: Stylist diyor ya, bunlar
1: for
4: moda.
0: Sorgu sırasında yolcular stilist olduklarını söylüyor ve gümrük muhafaza memuru yolculara kıyafetlere ait fatura olup olmadığını soruyor.
1: Do you have
5: a
1: invoice? How much is total?
0: Ve erkek yolcu bazı kıyafetlerin ikinci ellerden oluşan dönem kıyafetleri olduğunu ama bazılarının da yeni olduğunu beyan ediyor.
2: So listen, some stuff is new, some stuff is vintage, but it's all personal, you know.
5: Ne diyorsunuz?
2: This is it's not mine.
4: 5 euro. Abi sıfırlar da var, şey de var.
0: Memurlar tüm valizlerin açılmasını istediği anda da erkek yolcu strese girmeye başlıyor.
5: It's not me.
1: Bir yere gidiyorlar.
4: Open.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken İtalya'dan gelen Ro-Ro gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor ve taşıdığı tırları gümrük sahasına indiriyor. Gümrük sahasına giriş yapan tırlardan bir tanesini şüpheli bulan memurlar tır şoförünü hızlıca sorgulamaya başlıyor.
6: Gümrüğe tabi eşyan var mı abi?
2: Yok.
6: Tamam, önce bir açalım bütün şeyleri, kapakları.
7: Kapakları açalım.
6: Kabini en son arayacağız. Tamam, burada sıkıntı yok.
2: Kapatıyorum burayı.
6: Tamamdır abi, kapatabilirsin. Şu an kapakları falan açalım.
0: Kabin altında yer alan gözde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar dorsenin sol tarafındaki saklama alanına yöneliyor.
6: Tamamdır, burayı kapatabilirsin.
7: Bu arkadaki de lanet.
6: Mühür takıldı mı buna?
7: Takıldı, bakılmış arkasına.
0: Memurlar hızlıca dorsenin sağ tarafına geçiyor ve buradaki saklama alanlarını kontrol ediyor.
7: Standart depon dışında başka depon yok değil mi?
2: Hayır, iki tane depon var.
6: İki depon var. Kapatabilirsin orayı. Bu zaten şey.
2: Bu kapaklarını kapatayım mı?
7: Yok. Ölçüm depo yapacağız. Bir kabine bakalım.
0: Kabinin sağ tarafındaki küçük eşya gözleri incelendikten sonra bir memur kabine çıkıyor ve kabin aramasına başlıyor.
7: Var mı gübre tabiri eşyanız?
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Kendilerini havalimanından alacak yetkiliyle irtibat sağlayan kadın yolcu telefonu gümrük muhafaza memuruna veriyor. Ve memur giysilerin neden Türkiye'ye geldiğini soruyor.
1: Alo.
8: Merhabalar.
1: Evet, şu an gümrükte. Sizin misafiriniz mi bunlar? Türkiye'ye ne için geldiler?
8: Çekim için geldiler.
1: Çekim. Bize tatile geldiler de. Ne çekimi? Sizin kostüm dediğiniz muhtemelen birkaç parça böyle kadın elbiseleri falan herhalde. Bunlar çoğu kişisel kıyafetleri var.
8: Kişisel kıyafetleri var.
1: Yani yeni herkenleri yeni alışveriş yapmış galiba. O yüklü bizim için önemli olan o. Ve toplamdaki valizlerindeki eşyaların toplam değeri bayağı bir yüklü gibi duruyor. Marka kıyafetler. Bunlar gümrüğe tabi eşyalar. Biz önce bir tek tek mühürden bakacağız bu kıyafetlere bir değerini. 2 minutes later he will call. Ready.
8: Okay.
0: Yolcuların neden bu kadar çok kıyafeti Türkiye'ye getirdiği anlaşılırken memurlar kıyafetleri tespit etmek için tek tek incelemeye başlıyor.
9: Yeni değil, eski yani. Hepsi böyle.
10: Ne olmadı?
4: Ya işin şeyi zaten hepsi böyle normal şey değil.
1: Şunlar da var.
0: Yolcuların 7 valizinden de onlarca kadın ve erkek kıyafeti çıkıyor. Aynı zamanda bu kıyafetlerle kombinlenecek ayakkabılar ve bijuteri ürünlerinin de valiz içinde olduğu tespit ediliyor.
5: Buna bak, buna yeni.
4: Ya yeni de çok acaba.
0: Haydarpaşa Limanı'na geri dönüyor.
6: Alkol sigara getirmedin.
7: Elektronik bir şey. Olabilir Rusya'da elektronik.
6: Abi kapakları açalım sana zahmet.
2: Kahvem var, elbiselerim var.
6: Tamam, burayı kapatabilirsin, sıkıntı yok.
2: Krem var işte, şapkalarım var, ampul var.
0: Kabinin üst kısmındaki saklama alanlarını kontrol eden memur, şüpheli bir eşyaya rastlamıyor. Diğer memursa dorse altındaki doğal boşlukları kontrol ediyor.
7: Metreni ver abi.
3: Bir saniye, alayım ben şimdi.
6: Alırım, alırım.
0: Sol taraftaki deponun içindeki yakıt seviyesi ölçüldükten sonra deponun eni ve boyu da ölçülüyor.
6: Kaç?
2: 24 diye gördüm ben ama siz daha iyi görmüyorsunuz.
6: 29.
2: 29 tamam.
7: Çarpalım.
2: Çarpalım.
7: 29, 60, 90.
6: Kaç? 29, 60, 90 mı?
7: 150. 150 litre var burada. Diğer tarafı ölçelim.
6: Öbür tarafa geçelim baktan.
0: Tırın sol deposunda 150 litre mazot olduğu tespit ediliyor ve diğer deponun ölçümüne geçiliyor.
2: Bir saniye. Oran neyse burada hemen aynıdır. Burada şey var, 29-28'dir.
0: Ve sağ taraftaki depodan 250 litre yakıt çıkıyor.
6: 250.
7: 250.
6: 150 de o.
7: 400 litre mazotum var. 550 litre getirme hakkım var. Cezan yok.
6: Teşekkür ederiz.
0: Şüphelenilen durumun aksine tırda fazla yakıt olmadığı anlaşılıyor. Ve tır kantara girmesi için yönlendiriliyor.
7: Tamam, kantar yapabilirsin.
0: Araması temiz çıkan aracın girişine izin veriliyor. Bu arada Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor. Gümrük muhafaza memuru 7 valiz içinde yer alan kıyafetlerin değerini öğrenmek istiyor. Ve kadın yolcuyu bu konuda sorguluyor. Yolcuları havalimanı çıkışında karşılayacak olan firma yetkilisi gümrüklü alana davet ediliyor.
4: Ulan arkadaşlar ne iş yapıyor, neyle ilgileniyor? Yani
2: bir reklam filmimiz var. Bunlar yurt dışından gelen kıyafetler. Reklamda kullanılır, tekrar geri.
4: Oyuncuların kıyafeti. Ama bazıları kullanılmamış, faturalı için. Şey.
2: Baba sıfır alıyor, doğruluk sıfır alıyor. Yani. İstersen bir değil, bizim yazımıza getirelim, marabat.
4: Nereden izin aldınız?
2: Valilikten.
5: Valilik. Bizim bütün reklamlar valilik olmuyor.
4: Tamam, siz o izin yazınız reklam çekmek için. Doğru. Ama eşyaların yurt dışından gelişi için bizim Ticaret Bakanlığı'na herhangi bir yazınız, başvurunuz var mı? Sonuçta hani biz gümrük açısından bakıyoruz. Yoksa siz film çekebilirsiniz. O bizi ilgilendirmiyor da. Hani yetkimiz de yok.
2: Tabii bizim acilen çıkarmamız lazım. Ne öneriyorsunuz? Ne gerekiyorsa yapalım.
4: Valla önereceğimiz bir şey yok. Hani ne bileyim, maddi anlamda da değerleri yüksek. Şu an iki kişi var yolcu olarak. Vergiyi de aşağı zaten. Şu an görünen kaçakçılıktan işlem yapmak. Maalesef hani görünen o. Ben görünen olarak söyleyeyim. Tabii
0: gümrük de. Arama noktasına gelen kaçakçılık personeli valizlerden çıkan kıyafetleri değerlendiriyor ve firma yetkilisini sorgulamaya başlıyor.
4: Bu 180 kilo oyuncular varmış. Onların kıyafetleri buradan da takviye olarak geliyormuş. Kendi depolarıyla varmış falan. Hani onlar için kullanacaklarını söylüyorlar.
10: Sıfır kıyafetler de var. Seri yok.
7: Özel tasarım kıyafetler, pahalı
10: kıyafetler. Seri yok.
4: Seri yok.
0: Getirdikleri eşya miktarı ticari mahiyet arz ettiği için yolcular hakkında adli işlem yapılacak ve yolcular savcılık makamına sevk edilecek. Yolcuların sorgusu başlarken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlık yaparken X-ray taraması sırasında bir yolcunun valizlerinde çok sayıda kapsül ilaç taşıdığı tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Yolcu ilk beyanında valizlerinde ilaç ve vitaminler olduğunu kabul ediyor ve ilaçların olduğu valizi masaya koyuyor.
11: Sir, open luggage please. Open luggage. What's inside?
2: This clothes, medicine.
11: Medicine? Yeah. Where is your medicine?
2: I don't know which one.
12: This will be upon reception.
11: Passport please. First passport.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcunun pasaport bilgilerini kontrol ederken yolcu valizini açıyor.
11: Where are you coming from?
2: Seattle.
11: Seattle?
2: Yeah.
11: Okay.
0: Gümrük muhafaza memuru X-ray taramasında tespit edilen ilaçları bulmaya başlıyor. Yolcunun valizinden çok sayıda vitamin olduğu anlaşılan kutu çıkarken aynı zamanda cinsel güç arttırıcı ilaçlar da bulunuyor. Memur valizden çıkardığı ilaçları ayrı bir noktaya koyuyor ve diğer valizin içindeki torbayı açıyor.
11: Okay. Close.
0: Gümrük muhafaza memuru bulduğu ilaçları saydıktan sonra yolcudan diğer valizini de masaya koymasını istiyor.
11: Okay sir. Open luggage. Bu ilaçların ülkemize getirmesi yasak. Vitamin ilaçları ama vitamin ilaçların hepsi de yasak. Doktor reçetesi olmadan herhangi bir şekilde ülkemize bunları sokamaz. Şöyle.
0: Memur yolcunun diğer valizinde de aynı tip ilaçlar buluyor. Ve yolcuya ilaçların reçetesinin olup olmadığını soruyor.
11: Doktor reçeteniz var mı?
2: This is this you can buy in the pharmacy anything you don't have to. Tylenol.
0: Yolcu ilaçların reçetesiz satıldığını beyan ederken yanında bir reçete olmadığını da söylüyor. Gümrük muhafaza memuru reçetesiz ilaçların ülkeye girişinin yasak olduğunu belirtirken yolcu ilaçları ülkeye sokmayacağını ve Etiyopya'ya götüreceğini beyan ediyor. Ama yolcu şu anda ülkeye giriş yapılan bölgede. Daha fazla ilaç taşıdığından şüphelenen memur yolcunun son valizini de açıyor ve aramasına devam ediyor. Memur bu valizden de 5 kutu vitamin çıkartıyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen gemiden Ambarlı Limanı'na indirilen konteynerde X-ray taraması sırasında şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Farklı firmalar tarafından yüklenmiş konteynerin açılmasına karar veriliyor ve konteynerin mührü kırılıyor.
10: Açalım hocam.
0: Konteynerin kapakları açıldığı anda da ağzına kadar dolu olduğu ve eşyaların düzensiz olarak yerleştirildiği belirleniyor.
4: Karaman torman bir eşyalar.
13: Bir parsel yük zaten.
0: Gümrük muhafaza memurları konteynere ait X-ray tarama sonuçlarını detaylıca inceliyor ve şüpheli yoğunluğun olduğu bölgeyi tam olarak tespit ediyor.
13: 7. kancaya kadar açacağız. Koridor şeklinde de gidebilirsiniz. Tam 7. kancanın altında tamam. Kalıyor.
10: Abi bir dakika portayım.
13: Şemsiye olabilir o. Zaten farklı, şemsiye farklı olarak da şey var.
4: Araç parçası falan da vardı. Bak bunu da beğendim. Evet, şemsiye.
14: 11, 12 tonla yakın şemsiyemiz var.
13: Evet.
10: Katalog tarzı bir şey var mı? Şu karton fiber olabilir mi görüntüde? Karton fiber ne?
13: Olabilir. Şu bakalım bir açsınlar.
10: İnternetten bakabiliriz açık kaynak.
0: Şüpheli yoğunluğun konteynerin en arka kısmında olduğu tespit ediliyor ve konteyner içinde bir tunel açılmasına karar veriliyor.
4: Tamam.
13: Yedek parça, kapı kilidi, çinko saplı, kapı menteşesi. Şunlar gel yere.
0: Yer operasyon ekipleri içi tamamen dağılmış konteynerin kolilerini dışarı çıkartırken gümrük muhafaza memurları konteynerin beyannamesini mercek altına alıyor.
13: Şemsiyenin sapları gibi bir şey mi?
4: Yok, bu
13: silecek mekanizmasına benziyor.
4: Olabilir.
0: Konteynerden çıkan kolileri tek tek açan ekipler eşyaların beyanname ile uyumluluğunu denetliyor. Ve yer operasyon ekipleri konteynerin en arka kısmına ulaşıyor. Ve şüpheli yoğunluğa neden olan eşyadan bir koliyi dışarı çıkartıyor.
13: Geldi mi o mu?
5: Getir bir tane getir.
4: O bu, muhtemelen bu.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
16: Harikasınız. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
17: 2, 3, 4.

0: geçer,
1: herkesler geçer, Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.

0: Bay Kiki. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
3: bir. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
4: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
3: Bir fırsat.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: İki tane geldi.
1: Aynen, getirin birkaç tane bakalım.
2: Yo, tam yedinin
3: altı. Yedinci kancanın altında şüpheli yoğunluk belirtisi gösteren koli açıldığında da yoğunluğun sebebi belli oluyor.
2: Görüntü zaten yukarıdan aşağı doğru aynı gidiyor.
1: Zaten yoğunluğu. Onu da açalım.
3: Açılan kolinin içinden akıllı vida olarak tabir edilen ve uçları delici olan vidalar çıkıyor.
2: Ben dediğim gibi evet.
0: Bu abi aynı.
1: Orası değil mi?
0: Var,
2: evet.
3: Akıllı vidalar fotoğraflandıktan sonra arama sonlandırılıyor ve konteyner geri yükleniyor.
2: Tamam beyler.
0: Tamam tamam.
2: Devam
1: elinize
2: etmeye.
1: Sağlık.
2: Elinize sağlık. Sağ olun.
1: Kapatabiliriz yükledikten sonra.
2: Eşya Asya ülkelerinden Çin'den geliyor. Parsiyel eşya. Risk analizi kapsamında arkadaşlarımız X-ray'e sevk ediyor. Akabinde X-ray operatörü arkadaşımız şüpheli yoğunluklu bölgeyi işaretliyor. Ardına biz eşyayı uygun bir alana serdirdik. İncelemelerde bulunduk. Herhangi bir narkotik açıdan bir olumsuzluk olmadığını görünce konteyneri tekrar kapattırıyoruz şu an.
3: Aramalar temiz çıkarken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Gümrük muhafaza memuru, reçetesi olmayan ilaçlar ve vitaminlerin kontrollü olarak imha edileceğini yolcuya söylüyor.
4: Doktor reçetesi olmadan
5: bu ilaçları
6: Bay Farkmaz
5: bu ilaçları
4: ülkeye sokamazsınız. Bunların hepsine imha edilmek üzere el konulacak.
3: İlaçlara el konulduğu tercüman aracılığıyla yolcuya bir kez daha aktarılıyor ve yolcunun yüz ifadesi değişiyor.
4: Bir tutanak alabilir miyim? Pasaport please.
3: Memur kontrollü imha tutanağına yazmak üzere yolcunun pasaportunu ve uçuş kartını alıyor.

0: Vitamin ilaçlarında da herhangi bir şekilde muafiyet hakkınız yok. Bunların hepsine imha edilmek üzere el konulacaktır. Doktor reçeteniz olmadığı için de ülkeye sokamazsınız. İsim, soyisim, imza. Signature, name, surname.
1: Yolcu belgeyi imzaladıktan sonra ülkede 2 gün kalacağını ve ilaçları 2 gün sonra Etiyopya'ya götüreceğini bir kez daha söylüyor.
2: I'm going to Ethiopia Thursday. This is going to from here. I'm going to Ethiopia. I'm not staying here.
1: İlaçlarına el konulduğu için mutsuzlaşan ve sinirlerine hakim olmakta zorlanan yolcunun hareketleri sertleşmeye başlıyor.
2: Sağ olun.
0: Bunların hepsini imha edilmek üzere el konulacak.
1: Ve yolcu gümrük arama noktasında yasak olan bir harekete imza atıyor.
0: Sir. Onu siler misin?
1: Yolcunun fotoğraf çektiğini tespit eden memur hızlıca yolcunun yanına gelerek fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söylüyor ve çektiği fotoğrafı silmesini istiyor. Çekilen fotoğrafın silindiğinden emin olunduktan sonra yolcu serbest bırakılıyor ve ülkeye giriş yapıyor. Kameralarımızı Sabiha Gökçen Havalimanı'na çeviriyoruz. Tayland'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için gümrük noktasındaki X-ray cihazından geçerken bir valizde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcu valiziyle gümrük arama noktasına davet ediliyor.
3: Nereden geliyor bu?
2: Tayland.
1: X-ray taramasında saat benzeri eşya tespit eden memurlar yolcudan bu eşyaları ortaya çıkarmasını istiyor.
2: Evet, bunlar yemekleri.
3: Bunlar mı kahve?
4: Yes.
5: Kim wants a coffee?
2: Bana var.
5: Glass.
2: Şey, kahve. Ablama kahve fincanı getirdi. Oha. Ama hangileri bilmiyorum. Tek tek istiyorsanız. Açın.
5: No, not this. It's only here. You are packet, but no, not this.
1: Yolcular valizdeki saatleri çıkartırken memurlara saatlerin hediye olarak getirildiğini beyan ediyor.
2: Şey, kendi saat.
3: Fark etmiyor, saatlerin hepsine bakacağım.
2: Ha, tamam. I can't all.
3: Eşiniz mi?
2: Evet. Bir de 1,5 saat rötar yaptı.
1: Valizdeki saatleri ve diğer eşyaları dikkatlice inceleyen memur, eşyaların değerli olmadıklarını ve gerçekten hediye amaçlı ülkeye getirildiğini tespit ediyor.
2: Bu tamamen titizlikten kaynaklanan bir şey. Bütün eşyalar öyledir bunun. Bizim de tabii fertilitiyel şeyimiz oldu, isteklerimiz oldu.
1: Memur, gümrük kurallarını yolculara hatırlattıktan sonra ülkeye girmelerine izin veriyor.
3: Tamam, toplayın çıkın.
2: Teşekkür ederim.
1: Yolcu ülkeye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Havalimanı kargo bölümüne giriş yapan bir dizi koli, gümrük muhafaza memurları tarafından şüpheli bulunuyor ve kolileri narkotik yönden araması için narkotik köpeği Clea göreve çağrılıyor. Hassas burnu sayesinde narkotik maddeleri hızlıca tespit edebilen Clea, eğitmeni tarafından göreve hazırlanıyor ve arama başlıyor.
6: Aferin sana. Evet. Aferin sana ya. Bravo sana ya. Çıksın.
1: Eşyalar aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştirildikten sonra Clea tüm kolileri tek tek inceliyor.
6: Hey! Ara. Bravo sana. Tak bıraksın.
1: Eğitmeninin yönlendirmesiyle kolilerin arasında zikzak çizen Clea herhangi yasaklı bir maddeye rastlamıyor.
6: Köpeğimizin herhangi bir tepki vermemesi sonucu son bir kontrol olarak X-ray'e sevk edilmesinde uygun görülmüştür. Bu anlamda köpek araması tamamlanmıştır.
1: Narkotik köpek araması bittikten sonra palet üzerine yüklenmiş koliler X-ray taramasından geçiriliyor ve içlerindeki eşyanın yoğunluğuna bakılıyor.
6: Neydi bunun beyanı?
4: Bitki çayı beyanı.
6: Tamam, açıp bakacağız. Gördüğün hepsi aynıysa onu belirtiriz. Gönderi profiline baktığımız zaman bizim için orta yoğunlukta, orta şüpheli bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yine de son bir kontrol amacıyla test kitine tabi tutacağız.
1: Beyannamesinde bitki çayı ve sporcu takviyesi yazan eşya X-ray'den çıktıktan sonra arama sahasına alınıyor ve eşyanın üzerindeki stretch yırtılıyor. Ve memurlar rastgele seçtikleri bir koliyi açarak içinden bir örnek alıyor.
6: Ve bu kolilerin içerisinden numune alacağız. Bu yaptığımız işlem aslında X-ray'den sonra son kontrol şeklinde değerlendirilebilir. Zaten görüntü profili tamamen aynı ama en çok şüphelendiğimiz koliyi kesinlikle açtırtıyoruz ve buna yönelik işlemlerimizi, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
1: Aramalar devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Azerbaycan'dan gelen yolcular gümrük kontrolünden geçmeye başlıyor. Valizleri tek tek inceleyen X-ray operatörü bir yolcunun et ve süt ürünleri taşıdığını tespit ediyor ve yolcudan gümrük arama noktasına geçmesini istiyor. Kadın yolcu valizlerini tek tek taşırken deneyimli gümrük muhafaza memuru valizlerin içinde et olduğunu daha ilk bakıştan anlıyor.
7: Bu da Azerbaycan'dan gelen bir vatandaşımız. Bunda da gıda ve et tarzı şeyler olduğu belli. Çünkü valiz bayağı bir ağır. Siz nereden geliyorsunuz? Hoş geldiniz. Azerbaycan'la. Ne var valizlerde?
1: Kadın yolcu valizinde et olduğunu bir çırpıda söylüyor.
7: Yani limit dahilinde.
8: Evet, öyle.
7: Tamam. Et yasak ama. Et ve süt ürünleri yasak. Açın bir bakalım birlikte.
1: Memur yolcuya valizden çıkacak et ve süt ürünlerinin imha edileceğini söyledikten sonra aramaya başlıyor.
7: Buradaki insanların da sağlığı önemli. O yüzden et, süt tarzı ürünler, yani bozulabilecek ürünler ülkeye girişi kesinlikle yasak. Biz buna kesinlikle müsaade etmiyoruz ve bunu biz kontrollü şekilde imha ediyoruz.
8: Şimdi biz kurban olayım.
7: Hayır, kurban olmakla alakası yok. Çünkü biz sizin sağlığınızı düşünüyoruz. Yani bizde bir durum yok. Siz yiyeceksiniz bu eti. Çözülmüş et kesinlikle yasak.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Bu pazartesi 700 gram Tarsüt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram Tarım Kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.

0: Bay Cici.
1: Beko indiksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indiksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndiksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Colgate Optic White Purple Reveal diş macunu Migros'ta. Colgate Optic White Purple Reveal 5-15 Haziran tarihleri arasında 50 TL ve üzeri alışverişlerde 109 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Dediğim gibi biz sizin sağlığınızı düşünüyoruz. Yani.
7: Getirdiği ürünlere el konulacağını anlayan yolcunun gülen yüzü bir anda asılıyor ve memura direnmeye başlıyor.
8: Olmadı ki ben.
6: Yapacak bir şey yok. Yani ülkemizde zaten çok güzel hayvanlar yetişiyor. Var zaten. Yeterince etimiz de var.
8: Abi ya.
6: Ve zaten uygun da sizin için et.
8: Şuna da bakalım. Uygun yani. Oradan ucuz ya.
9: Yapacak hiçbir şey yok.
6: Sizin sağlığınız bizim için daha önemli. Maalesef yapacak hiçbir şeyimiz yok bu konuda.
8: Onlar kek yoktu. Kekik yani.
6: Kekik yoktu değil mi bu?
7: Yolcunun neredeyse sadece et taşıdığını tespit eden memur, çözülmeye başlamış etleri tek tek valizden çıkartıyor ve miktarın oldukça fazla olduğunu görüyor.
6: Komple et bak çözülmüş bak valizi bile ıslatmış yani dikkat ederseniz. Yani bu et hem yani sizin sağlığınız için.
8: Olma yani içinde nereye oldu?
6: Tamam kontrol edeceğim bir saniye. Tamam. Valize bir karışmayın. Ne bu? Salça mı?
7: Memur valizde şüpheli başka bir şeye rastlamıyor. Ve etlerin cinsini belirlemek ve tutanağı işleyebilmek için poşetleri açmaya başlıyor. Poşetler açıldıkça bozulmaya müsait tavuk etleri ortaya çıkıyor.
6: Tavuk eti. Ama efendim bakın çözülmüş yani. Bakın bu, yani bu etin yenilmesi.
9: Zaten sağlık açısından zararlı.
8: Şunu söylüyorum da anlamadım yani.
6: Yani o telefonu kapatır mısınız bir? Telefonu kapatın bir.
7: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
10: Bunun da ortasını. Risk analizinin ayırdığı eşyaların eğer X-ray görüntüsü yoğunluk verirse böyle kontroller yapıyoruz.
11: Tamam sen elini dokundurma. Elini dokundurma artık. İzle. Aynen. Bıçağı alayım. Bu bir sporcu supplement ürününe benziyor. Suyla karıştırılan ürünlerden.
10: Ve tozlu madde.
11: Profil anlamında güzel bir profil ve toz bir madde. Zaten görüntünün orta ölçekte yoğun çıkmasının da sebebi bu. Biz şimdi bunu test kitine tabi tutacağız. Narkotik test kitimizin sonucuna göre de hareket edeceğiz. Bu tip ürünlerde karışım yapmaya özen gösteriyoruz. İçerisinden numune alırken tek bir kutudan değil farklı kutulardan da numune alıyoruz. Her birinden az az bunu atabiliriz. Bir tane de tabandan alıyorum.
10: Tamamdır.
7: Farklı paketlerden alınan örnekler bir bardakta biriktiriliyor ve homojen bir karışım elde ediliyor.
11: Kokain, metamfetamin, metadon, esrar, morfin ve amfetamin olmak üzere 6 farklı maddeye sonuç vermektedir. Günde yüzlerce yaptığımız bir işlem olması hasebiyle oldukça pratik ve önemli bir envanter.

0: Elde edilen örnek narkotik test kitinin kabına konuluyor ve test kısa süre içinde sonuç veriyor.
1: Şu anda test sonucumuz negatif. Eşyanın şu anda narkotik açıdan herhangi bir olumsuz yanı olmadığı için gümrük işlemlerine devam edecek eşya.
0: Açılan eşya gümrük işlemleri için yönlendirilirken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
2: Ben size şu an bir şey anlatmaya çalışıyorum. Siz sağlığınızdan daha önemli bir şey yok herhalde.
3: Abi diyorum
2: tamam,
3: ki
2: ben... Tamam bu et ama yasak. Çözülmüş et. Ticaret Bakanlığı yani yasak olan ürünler listesine bakın. Et. Et ve süt ürünleri. Yasak yani. Bir ülkemizde de bir sürü et var yani. Hem ulaşımı kolay hem tedariği kolay. Bu da yağ bezesi mesela. Allah korusun şu eti yiyen bir insan zehirlenme olasılığı yok.
3: Ben zehirlenmedim.
2: Yani tamam hani... bundan sonra zehirlenmeyeceğiz anlamına da gelmiyor ama.
3: Ama bir sıkıntı olmadı ki şimdiye
2: tamam, kadar. Bundan sonra olmayacağına
3: ben
2: dair.
3: Ben kolay buzlattık getiriyorum. 16 senedir ben
4: yapacak
3: aynı şeyi
4: şey
3: yapıyorum yani.
2: Bakın çözülmüş et zaten.
3: Çözüldü daha ne çözüldü?
2: Eti şey yapıyoruz.
0: Valizdekilerin hepsi tavuk eti çıkarken memur yolcuyu daha detaylı sorgulamaya karar veriyor.
2: Türkiye'de yaşıyorsunuz değil mi?
5: Evet.
2: Ne iş yapıyorsunuz?
5: Hiçbir iş yapmıyorum.
2: Türkiye'ye geliş amacınız ne peki? Sadece bu etleri mi taşıyorsunuz?
5: Evet.
2: Ya sorularıma biraz daha ciddiyetle yaklaşırsanız.
3: Abi moralim bozuldu.
2: Tamam ama sizin yani sağlığınız için yani bunun bizim bir şeyimiz yok ki. Sizin sağlığınızı düşünüyoruz yani bu suç mu yani? Tabii başta biraz tepkiyle karşılaşıyoruz ama sonradan arayacak arkadaşlar bizim onları düşündüğümüzü.
0: El konulan etler tek tek tutanak altına alınıyor ve yolcunun bilgileri tutanağa işleniyor.
2: Nereden geliyordunuz?
0: Tutanak hazırlandıktan sonra yolcudan tutanağa imza atması isteniyor.
2: Şuraya bir isim soy isim imza atar mısınız?
5: Alıyorum.
2: Şuraya yolcu kısmına var ya. Dediğim gibi hani bu sizin sağlığınız için geçerli. Yani şu an belki bize karşı biraz ön yargılısınız ama Allah korusun başınıza gelebilecek bir sıkıntı da şey olur yani. Geçmiş olsun. Buradan devam edebilirsiniz. Bir daha da getirmiyorsunuz yani kesinlikle. Tamam mı? Hanımefendi, bir daha da getirmiyorsunuz kesinlikle. Buyurun. Bu valizlerde var mı bir şey?
5: Yok.
0: Etlerin hepsi kontrollü olarak imha için kaldırılırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen ve tek bir firmaya ait olan 5 konteyner yük Ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor. Beyannamesinde makine parçaları, rulman aksam ve bilye olarak yazan yükler risk analizi kapsamında değerlendirmeye alınıyor ve konteynerin açılarak yüklerin boşaltılmasına karar veriliyor.
6: 5 konteynerim var.
7: Evet.
6: O 5 konteyneri alıyorsun, dışarıya çıkartıyorsun.
7: Evet abi.
6: Büyük ihtimalle kasalıdır bu. 120 kap. Kasaların hepsini dışarı çıkartıyorsun. Saat 2.30'da tespit hazır ediyorsun.
7: Tamam abi.
6: Kasaları aç. İçinden de sondaj at. İçlerine de bakayım. Zaten tek kalem beyan etmiş. Birincisi bu. Bunları boşaltırsın, açtırırsın.
7: Hepsi değil mi?
6: Hepsi. Aynen. Bu da aynen.
0: Kaçakçılık ve istihbarat memuru arama sahasına dağıtılacak olan konteynerin seri numaralarını kontrol ediyor ve yer operasyon ekiplerini yönlendiriyor.
6: Tamam, şu an 2'de 5. 5 konteyneri de aç. Falçta var mı? Bir tanesi varsa açalım burada hemen.
0: Yer operasyon ekipleri çalışmalarına başlamadan önce memur bir konteynerdeki eşyayı kontrol etmeye karar veriyor ve kesici bir aletle kargonun ambalajını yırtıyor. Memur açılmış olan kutuyu kontrol ediyor ve içinde beyannamede olduğu gibi bilye olduğunu belirliyor. Ama bu kadar çok bilye kuşku yaratıcı bir durum olabilir.
6: Boyutlar farklı olabilir.
4: Tamam sen hayır. Çıkar hepsini.
6: Tamam abi.
4: 2:30 hazırla, gümrükçü beklesin. Tamam, muayene saatinde burada olursun. Tamam, görüşürüz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Tamam.
0: Ve yer operasyon ekipleri 5 konteyneri de arama sahasına boşaltıyor. Yükler boşaltılırken bazı eşyaların neden ayrı konteynerlere konulduğu akıllarda soru işareti yaratıyor. Çünkü yükleri talep eden firma tek bir işletme.

0: Sürekli aramalar devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir yolcunun çok sayıda ayakkabı taşıdığı tespit ediliyor ve valizi açılıyor.
1: Kaç çift var?
2: 10-11.
1: Faturaları var mı bunların?
2: Faturaları kredi kartında gösterebilirim.
1: Tamam, bakalım. Tek kişisiniz.
2: Evet.
1: Neden aldınız bu kadar çok?
2: Akrabalarım.
1: İtalya'da mı akrabalarınız?
0: Memur, ayakkabıları saymak ve numaralarını tespit etmek için gümrük masasına koyuyor.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Arabalı arabamla Takoma, değerinde Trinksat.
5: Baba, Amerika uzak mı?
6: Ooo çok uzakta kızım.
5: İzleyenler mi?
6: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
5: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum. İzleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
7: Beyler hadi beyler. Beyler kalkın.

0: Ben duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur 1 kilo filiz çayı 279 lira 95 kuruş.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
16: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
19: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bey, bunların bir fiyatlarına bakabilir miyiz?
2: Memur, rastgele seçtiği bir ayakkabının Türkiye'de 13.200 Türk lirasına satıldığını tespit ediyor. Ve yolcunun sorgusu başlıyor.
6: 13.200.
1: Ben ticaret dolaşıyorum.
6: Nereden geliyorsunuz? Amerika'dan.
4: Evet. Amerika'dan geliyor beyefendi. 2 saat sonra İtalya uçuşu varmış. Faizimi burada bırakacakmış ama.
20: Şuna bak istersen.
2: Gümrük muhafaza memuru yolcunun pasaport hareketlerini incelerken diğer memur yolcuyu gümrük kuralları hakkında bilgilendiriyor.
20: Şimdi şöyle hediyelik eşya kapsamında sizin getirebileceğiniz miktar 400 lira. Şu an bura geçiyor gibi ama değil mi?
21: Vallahi biraz ucuz oldu yani. Hı
20: hı. Hadi abi.
22: Totalde ne kadar hocam? Ne kadar ucuz
21: verdin? Vallahi 430 lira yoktur ya.
22: Evet, ne kadar verdin toplamda mesela?
21: 300 dolar falan da geliyor. Ucuz Amerika'da, o yüzden getiriyorum zaten.
22: Böyle sürekli seyahat eder misiniz?
21: Senede bir kere.
20: Pasaportunuzu alabilir miyim ben?
22: Her gününüze böyle hediyelik şeyle getiriyorsunuz sanırım.
20: Aynen, getiriyorum. Şöyle vereyim ben bir. Bir bakalım.
21: Nasıl zannetmiyordum ben. Elektronik olursa falan filan zannediyordum.
2: Valizdeki ayakkabılar çıkartılırken yolcuya ülkeye girerken kırmızı hattı kullanması gerektiği ve orada beyanda bulunabileceği hatırlatılıyor.
22: Mesela o.
21: Erkek çocuğu için. Şu 37-38 akrabalarım.
22: Bakalım. Hangisi söylersin?
2: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Saatler süren çalışmanın ardından belirlenen konteynerdeki yükler aramaların sağlıklı yapılabilmesi için arama sahasına diziliyor ve ekipler incelemelerine başlıyor.
23: Tek kalem bilyada olur mudun hocam?
24: Tek kalem.
23: Muayene memuru baktı herhalde.
24: Baktı abi.
2: Gümrük muayene memuru ve gümrük firması yetkilisi eşyaları beyan üzerinden incelerken kaçakçılık ve istihbarat ekipleri şüpheli bir eşya olup olmadığına bakıyor.
23: Hangi eşyalar bulabildin mi?
24: Abi palet palet şey var, açıklaması var bak. Adedine göre paketlendirmiş, koli numarası koymuş. Mal hep aynı.
23: Palet 1 ton.
24: Evet.
23: 50 kap var.
24: Evet.
25: 65'te burası ama
23: 3-4-5 50'li standart tek düze gidiyor.
2: Arama sahasına yayılan onlarca palet eşya sondajlama yöntemiyle kontrol edilirken gümrük firması yetkilisi kendisine sorulan sorulara eksiksiz cevap veriyor ve beyannamesini doğru doldurduğu tespit ediliyor.
23: Dışarıda başka yok herhalde.
24: Yok abi, içeride var.
23: Toplam kaç kap senin beyanın abi?
24: Benim abi ama.
23: 3-4-5-120.
2: Arama ambarına konulan ve boyutları farklı olan bilyelerden bir kutu açılıyor ve içeriği inceleniyor. Sıklıkla rulman içinde kullanılan çelik bilyelerin farklı ebatlarda olması ve ağırlıklarının fazla oluşu memurları zorluyor. Yer operasyon ekipleri yardıma geliyor ve açılan paketlerin sayılarını kontrol ediyor.
23: Her yere yaymışlar malı.
24: Salladıkça mal çıkıyor vallahi.
23: Kaç kaptı abi senin evrak?
24: 120.
23: Tam 120.
24: Tam 120 değil mi?
23: Beyler şunları bir açalım size zahmet.
2: 5 konteyner dolusu bilye sıkı bir denetimden geçerken konteynerden çıkan palet sayısıyla beyannamedeki sayıların yer operasyon ekipleri yardıma geliyor ve açılan paketlerin sayılarını kontrol ediyor.
23: Her yere yaymışlar malı.
24: Salladıkça mal çıkıyor vallahi.
23: Kaç kaptı abi senin evrak?
24: 120.
23: Tam 120.
24: Tam 120 değil mi?
23: Beyler şunları bir açalım size zahmet.

0: Arasında şüpheli bir şeye rastlanmıyor ve konteynerlerin geri yüklenmesine karar veriliyor.
1: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden gelen bildirime istinaden buradayız. Evrak oradan geldi. Eşyalar Çin menşeli. Bunlar rulman aksamları. Bilye olarak geçiyor. Eşyada beyan harici bir şey görmedik. Faturadan da kontrollerimizi sağladığımızda eşya ile fatura örtüşüyor. Uygun gibi tutanak tutulacak gözüküyor şu anda.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Yolcunun ülkeye sık sık giriş çıkış yaptığını tespit eden memurlar, ayakkabıları gümrük muayene memuruna göstermeye karar veriyor.
2: Çağıralım, muayene memuru gelsin. Tamam.
3: Şunu da var mıydın?
4: Yok.
3: Bunların çiftleri nerede onu anlamadım.
0: Valizden çıkan ayakkabı sayısı 20 çifti buluyor ve gümrük muayene memuru arama noktasına geliyor.
2: Beyefendi Amerika'dan geliyor. Buradaki ayakkabılarına işte tanıklara vesaire gelip...
3: Valizi bırakıp evet. İtalya'ya, diğer taraftan beyanınız yoksa...
2: Şu anda İtalya'ya ama valiz burada kalacak yani. Beyan da zaten öyle, hani misafirleri falan yapacağız.
5: Birisine verecek yani, bir tanınıza verecek, devam edeceksiniz.
6: Evet, evet. Yani arkadaşlara verecek.
5: Tabii bu kadar ayakkabı getiremiyoruz.
0: Gümrük muayene memuru yolcuya 20 çift ayakkabının ticari mahiyette olduğunu aktarıyor. Ve yolcu hakkında işlem yapılması gerektiğine karar veriyor. Yapılan değerlendirme sonucunda yolcuya idari işlem uygulanıyor ve valizden çıkan tüm ayakkabılara el konuluyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Irak'tan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlarken bir yolcunun valizleri gümrük muhafaza memurları tarafından kuşkulu bulunuyor.
7: Ben bu çantaları bir daha geçireceğim.
0: Yolcu valizlerini X-ray cihazından aldıktan sonra memur yolcuyu arama noktasına yönlendiriyor ve şüphelendiği çantanın bir kez daha X-ray taramasına girmesini istiyor.
7: Diğer çanta.
0: İkinci taramada çantada hem şüpheli bir eşyaya hem de şüpheli yoğunluk gösteren bir bölgeye rastlanıyor.
7: Gel bakalım.
0: Yolcu eşyalarını arabaya koyuyor ama memur çantaları açacağını söylüyor.
7: On the table.
0: Ve yolcunun çantası açıldığı anda ortaya çok miktarda koli ve kolilerin içine konulmuş birçok kutu çıkıyor. Kutuları inceleyen memur, içindeki eşyaların sabun olduğunu anlıyor.
7: Arap sabunu.
6: Nere sabun.
0: Açılan bir diğer kutudansa bir tür saç boyası çıkıyor.
7: Boya. Gördüğümüz görüntü buydu. Yoğunluk veren de şuydu.
0: Şüpheli görüntünün sebebinin 6 adet gazoz olduğu anlaşılıyor. Sırada şimdi şüpheli yoğunluk gösteren bölge var.

0: Ve şüpheli yoğunluğun sebebinin bir kutu bisküvi olduğu anlaşılıyor.
1: Yoğunluk olarak bunları ve bunu gördüğümüz için ufak bir kontrol amaçlı çantalar açıldı. Bir sıkıntı yok. Sadece bir kontrol edildi. Yoğunluktan dolayı tekrar yolcuyu gönderiyoruz. Muafiyet hakkında bir sıkıntı yok zaten. Yasaklı bir madde de yok. Yolcuyu gönderiyoruz bu şekilde.

Birlikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda...
6: Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
7: İstemiyorum.
6: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
24: Evet.
25: Aman tanrım.
22: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tutankamon'un olağanüstü hazineleri neredeyse bir asırdır dünyayı büyülemeyi sürdürüyor. Fakat hala pek çok gizem barındırıyorlar. Hatta bazıları uzman gözler için bile görülmeyen sırlar. Ta ki şimdiye dek. Tutankamon'un 5398 hazinesinin tamamı keşfedildiğinden bu yana ilk kez 750 milyon sterlinlik bir müzede bir araya getiriliyor. Bunların birçoğu 95 yıldır ilk kez gözlerin önüne seriliyor.
1: Aa, şu ata bak, ata bak.
0: Bilim insanları uzun süredir gömülü olan gizemleri ortaya sermek ve maskının ardındaki adamı ortaya çıkarmak için en son görüntüleme ve adli tıp teknolojisini kullanıyor.
2: Birçok küçük ayrıntı yeniden görülebiliyor.
0: Bir hazine yıllar içinde diğerlerinden daha fazla spekülasyona neden oldu. Tutankamon'un ölüm maskı.
3: Bazı bilim insanları bunun kendisine ait olmayabileceğini öne sürmeye başladı.
0: Şimdi maskın gerçekte kim için yapıldığına dair gizem kesin olarak çözülmüş olabilir. Karşınızda Tutankamon'un hazinelerinin gizli sırları. Krallar Vadisi. Antik Mısır firavunlarının kutsal mezarlığı. Arkeologlar yüzyıllardır bu mezarları araştırıyorlardı. Ancak girdikleri her mezar, altın arayan mezar soyguncuları tarafından tamamen soyulmuştu. Biri hariç tüm mezarlar. Arkeolog Howard Carter, 26 Kasım 1922'de tüm zamanların en büyük arkeolojik keşfini yapmak üzere uzun zamandır unutulmuş bir mezara girdi. Ve Tutankamon'un nefes kesici hazinelerini buldu. Dünya o zamandan beri bu genç kralın mezarının kraliyet ihtişamına hayran kaldı. İçlerinde en çok tanınansa ölüm maskıdır.
1: Tutankamon'un maskı bir ikondur. Bence bu kısmen som altından yapılmasından, çoğu kişinin hayretler içinde kalmasından dolayı. Aynı zamanda işçiliğinin güzelliğinden, yüzünün zarafeti ve ifadesine duyulan hayranlıktan kaynaklı.
0: 22 kilo altından yapılmış bu paha biçilmez obje dünya çapında biliniyor. Ancak spekülasyonlar her zaman bu 3000 yıllık hazine etrafında döndü. Bazı uzmanlar maskın Tutankamon için yapılmamış olabileceğini iddia ediyordu. Fakat şimdi yeni ve büyük bir müzenin açılışı Mısır bilimcilere mezardaki her şeyi daha önce hiç olmadığı kadar değerlendirme fırsatı sunuyor. Dünyaca ünlü bu maskın Tutankamon'un ölüm maskı olup olmadığını belirlemek için şimdiye kadarki en yoğun adli tıp incelemesi yapıldı. Kahire Müzesi, bir asırdan fazla bir süre önce keşfedildiğinden bu yana ölüm maskına ev sahipliği yaptı.
4: İşte buradan giriliyor.
0: Mısır bilimci Dr. Chris Naunton, maskın ilk keşfedildiğinde nasıl belgelendiğini görmek için zamanda geriye gidiyor.
5: Vay canına.
0: Müzenin derinliklerinde Tutankamon'un mezarında bulunan her nesnenin ayrıntılarını içeren 100 yıllık bir kitap saklı. Howard Carter'ın orijinal kazı günlüğü.
5: Ha, harika. İşte bu, kaydın başlangıcı bu.
4: Hı-hı.
5: Bu onun kaydettiği ilk şey, tapınağın dışı. Öyle değil mi?
4: Evet.
5: 6064.
3: Sayfayı çevirebilir miyim?
4: Tabii.
0: Neredeyse bir asırdır zar zor çevrilen bu sayfalar, mezardan 5000'den fazla nesnenin çıkarıldığını ama yalnızca 1/3 birinin halka açık sergilendiğini ortaya koyuyor.
3: Bu ölüm maskı. Ne yazıyor? Mumya maskı, sakal ve kolye.
4: Evet.
3: Harika. İşte burada. Antik dünyanın en ünlü arkeolojik objesi. Mumya maskı.
4: Evet.
3: 60.672.
0: Ve şimdi Musk, keşfinden neredeyse 100 yıl sonra hayatının yeni bir dönemine girmek üzere. Yüksek güvenlikli bir operasyonla Tutankamon'un mezarındaki içeriklerin tamamı yepyeni bir yuvaya doğru yola çıkıyor. Yapımı 15 yıl süren ve neredeyse 1 milyar pound'a mal olan bu devasa Büyük Mısır Müzesi, Kahire'nin dışındaki çölde yükseliyor. Gelen çok sayıda eşya, bu genç firavunun 19 yaşında öldüğünde mezara ne kadar çok şey götürdüğünü gösteriyor.
1: İnanca göre bir kez öldükten sonra gidip sonsuza dek yaşarsınız. Bu nedenle bu hayatta ihtiyacınız olan her şey size gereklidir. Muhteşem, bu bir kral asası. Ya kendisi tutuyordu ya da önünde yürüyen biri onun için tutuyordu.
0: Ölümden sonraki yaşam için mumyalanmış yiyeceklerden tutun.
1: Aa, güzel.
0: 9 yaşında güçlü bir imparatorluğun başına geçen bir çocuğun eşyalarına kadar her şey var.
1: Şurada gördüğünüz ayak taburesi olan bir koltuk. Tutun küçücük bedeni için.
6: Evet, doğru.
1: Günlük hayatta kullandığı her şeye ihtiyacı vardı ama aynı zamanda bu dünyadan diğerine geçmesine yardımcı olacak birçok dinsel ve büyüsel şeye de ihtiyacı vardı. Mezarı objelerle dopdolu.
0: Bu büyülü nesnelerin en önemlisi ölüm maskıydı. Tutankamon'un açık bir benzeri olan bu altın portre hayati önem taşıyordu. Zira sonraki yaşamda bu şekilde tanınacaktı. Kutsal olandan sıradan olana kadar binlerce defin eşyası yeni müzede bir araya toplandığından bu objeler hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkarılması olasılığı var.
1: Katman katman birçok bilgi ortaya çıkıyor. Nedeni objelerin incelenmesi değil, aynı zamanda onlara yeni teknolojilerin uygulanabilmesi.
0: Howard Carter'ın en çılgın hayallerinin ötesindeki bilimsel ilerlemeler, mezarın içindekilerin hatta bazılarının ilk kez adli olarak incelenmesine olanak tanıyor. Tutankamon'un devasa kraliyet cenazesinin planlandığı gibi gitmediği daha da netleşiyor.
3: Belki de işler tam olarak olması gerektiği gibi gitmedi. Belki de aceleye geldi.
0: Mezardaki en muazzam objelerden bazılarının kökeni kesin değil. Hatta Firavun'un hazineleri arasında en ünlüsünün, yani ölüm maskının aslında ona ait olmayabileceği bile öne sürülüyor.
7: Mask, Tutankamon için mi yapıldı, yoksa başkası için mi?
0: Bu ikonik ölüm maskının Tutankamon için yapılmadığı doğru olabilir mi?
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Hayır, penaltı.

0: geldin.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tutankamon'un ölüm maskı keşfinden bu yana tüm dünyayı resmen büyüledi. Bu mask binlerce renkli cam parçası ve yarı değerli taşlarla bezeli. Kaşlarda Afganistan'dan gelen lapis lazuli, taç kısmında Hindistan'dan gelen akik, gözlerde ise Türk obsidiyen kullanılmıştır. Antik Mısır defin yasasına göre bu maskın şaşırtıcı derecede kısa sürede hazır olması gerekiyordu. Ölüm anından itibaren bir naaşın mezara mühürlenmesine kadar 2 aydan fazla bir süre tanındı. İşte bu durum maskla ilgili şüpheleri arttırdı.
1: Defin ekipmanının hazırlanmasında görev alan rahip ve zanaatkarların ölüm maskı gibi materyalleri yapmak için yalnızca 70 günü vardı. Ve bu, naaşı defin için hazırlamak üzere gereken süreydi. Bazıları 70 günün bu kadar güzel bir obje yaratmak için yeterince uzun olmadığını söyleyebilir. Bu durumda Tutankamon'un defin materyalleri arasına girmesinin tek yolu zaten mevcut olmasıydı. Belki de bu mask bir başkası için yapılmıştı.
0: Son yıllarda ölüm maskının aslında Tutankamon'un üvey annesi Nefertiti'ye ait olduğuna dair spekülasyonlar arttı. İnsanlar zamanı kısıtlı olan zanaatkarların Kraliçe Nefertiti'nin maskını kullandıklarını ve Tutankamon'un yüzüyle değiştirdiklerini düşünüyor. Yani Büyük Mısır Müzesi'nin depolarına nakledilen çok sayıda obje bu teoriyi güçlendiriyor gibi görünüyor. Antik Mısır'da bir kralın mezarını hazırlamak önemli bir görevdi.
1: Bu şeylerin bu kadar eski olduğunu düşünmek inanılmaz. Çok kırılganlar. Oradaki detay kesinlikle mükemmel. Bu tapınaktaki boğa detayı olan çalışmaya bakarsanız inanılmaz. Ha, ona böyle yakın olmak korkutucu geliyor.
0: Objelerin hacmi şaşırtıcı. Yüzlerce ok, yataklar, sopalar, hatta sandaletler var.
1: Güzel.
2: Küçük olanlar, evimizdeki en küçükler.
1: Bunlar Tutankamon'un küçüklüğünde yapılmış sandaletler olmalı.
2: Evet, evet.
1: Değil mi? Toplam kaç sandaletimiz var? Kaç çift mevcut?
2: Şu ana dek elimizde 30 civarında.
1: 30 çift burada
2: evet,
1: mı?
2: Evet, evet.
1: Dahası da yolda.
2: Gelecek, evet.
1: İnanılmaz. Objelerin çoğu depodan hiç çıkmadı. Hiç gün ışığı görmedi. Bu nedenle Tutankamon'un birlikte gömüldüğü hazinelerin boyutunu ancak şimdi anlayabiliyoruz. Bu eşyanın her birinin kendi başına mükemmel bir sanat eseri olduğunu düşünmek gerçekten inanılmaz.
0: İşte bu binlerce objenin mezara defnedilmeden önce sadece 2 ay içinde ya bulunması ya da sıfırdan yaratılması gerekiyordu. Tutankamon'un mezar alanı Kahire'nin Büyük Mısır Müzesi'nin 650 kilometre güneyinde Krallar Vadisi'nde yer alıyor. Chris Naunton, 3000 yıl önce Tutankamon'un mezarındaki tüm hazinelerin ilk kez nerede toplandığını görmek için çöl tepelerine geldi. Arkeolog Howard Carter, genç firavunun mezarının uzun ve gizli girişini ilk kez keşfedene kadar bu hazineler hiç bozulmamıştı.
1: Buraya onlarca kez gelmeme rağmen, o alçalan geçitten inmek hala her seferinde heyecan verici. Howard Carter'ın bu mezara gelip burayı kesinlikle en iyi kalitedeki inanılmaz materyal yığınıyla dolu olarak bulmasının nasıl bir şey olduğunu hayal etmeye çalışmamak çok zor geliyor. Hem de aşağı yukarı 3000 yıl önce bırakıldığı haliyle.
0: Mezar o denli doluydu ki Carter ve ekibinin bu hazine yığınını çıkarıp çölden Kahire'ye taşıması 10 yıl sürdü. Ama kazı ilerledikçe alanın genişliği Carter'ı engelledi. Mezar odası o kadar sıkışıktı ki ekip yıldızlı tapınakların etrafına zar zor sığabiliyordu. Çok geçmeden Antik Mısır'ın güçlü bir hükümdarı için alışılmadık bir mezar olduğu anlaşıldı.
1: Burada her şeyin yolunda gitmediği hissinden kaçmak oldukça zor. Çok büyük değil, çok karmaşık da değil. Üstelik tasarım oldukça sade. Çok fazla duvar alanı yok ve mevcut olanın sadece yarısı dekore edilmiş. Burası bir firavunun naaşı için alelacele bir alan tahsis edilmiş duygusu yaratıyor.
0: Tutankamon'un mezarının bu kadar küçük ve kötü hazırlanmış olması Mısır bilimcileri uzun süre şaşırtmıştır. Büyük Mısır Müzesi'nde Tutankamon'un defininin yetersiz kaldığına dair kanıtlar da var. Mezardan son eşya sevkiyatı da geldi. Bunlar bir grup şapti, yani ölümden sonra firavuna hizmet etmesi amaçlanan hizmetkar modelleri. Bu küçük figürlerden 400'den fazla mevcut ve bunların çoğu daha önce hiç sergilenmedi. Her biri Tutankamon'a benzemek ve ölüm maskıyla aynı yüzü taşımak zorunda.
3: Pörtlek gözleri çok komik.
4: Pörtlek gözleriyle.
0: Mısır bilimci Salima İkram'ın bunlara bir yanıtı var.
3: Ana fikir hepsinin Tutankamon'a benzemesi gerektiği ama buradaki çeşitliliği görebilirsiniz. Boyamalar benzer olmasına rağmen yüzler farklı. Çünkü birinin sivri bir burnu var, diğerinin ağız şekli farklı. Bazıları onunkinden daha zarif biçime sahip, biraz daha kadınsı, bazıları biraz daha dinç. Yani bazılarının başkası için yapılmış olup olmadığı söz konusu.
0: Görünüşe göre antik imparatorluğun lideri, kendisi için tasarlanmamış nesnelerle birlikte gömülmüş olabilir.
3: Mezardaki materyallerde, özellikle kraliyet dışı külliyatlarda, yeniden kullanımı oldukça sık görüyorsunuz. Bunu bir kraliyet cenazesinde yapmak tuhaf görünüyor.
0: Büyük Mısır Müzesi'ndeki konservatörler, şimdi Tutankamon'un mezar hazinesinin ne kadarının aslında başka birine ait olduğunu belirlemeye çalışıyor. Mevcut tahminler şaşırtıcı. 1000'den fazla parça, yani mezardaki parçaların 1/4'ü ikinci el.
3: Bu noktada başkası için kaç parçanın yapılmış ve yeniden kullanılmış olabileceği konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Bu eserlere ancak şimdi yakından bakıyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş yeni bir sürece giriyoruz. Bu başkasına ait olabilir. Bu başkasına ait diyerek her objeye tek tek ve çok dikkatli bakmamız gerekiyor.
0: Öyle görünüyor ki zaman sıkıntısı çeken mezar işçileri, Tutankamon'un öbür dünya için hazine deposunu güçlendirmek üzere materyalleri tekrar kullanmaya başvurmuşlar. Bu da başarısız bir cenaze töreni gibi görülen şeyin toplanan kanıtlarını destekliyor. Kahire'den uzakta, Oxford'daki Griffith Enstitüsü'nde Tutankamon'un mezarında kısa yolların kullanıldığına dair daha fazla ipucu var. Chris Daunton, Howard Carter'ın kralın mezar odasını ilk kez değerlendirirken aldığı orijinal notları incelemeye geldi.
1: Carter'ın kendi tarafından yapılan inanılmaz bir çizim. Mezar odasında bulunan türbeler, lahitler ve tabutlar topluluğunun bir nevi planı niteliğinde.
0: Carter, Tutankamon'un ölüm maskını taşıyan Naşa'nın Rus bebekleri gibi iç içe yerleştirilmiş 3 tabutun içine nasıl gömüldüğünü dikkatle kaydetti. Daha sonra tabutlar bir dizi yaldızlı türbenin içindeki taş bir lahit içine yerleştirildi. Teoride birbirlerinin içine mükemmel şekilde oturmaları gerekirdi ancak Carter tam tersini ortaya çıkardı.
1: Lahdin içindeki tabutları çıkardığında bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti ve burada şöyle yazmış. Bakın, kapağın ayaklarının üst kenarı yer yer yontulmuş. Lahit kapağının lahit üzerine yerleştirilmesine olanak vermeyecek kadar yüksekteydiler. Görünüşe göre tabut lahit için çok büyüktü ve kapağı yerleştirmek mümkün değildi. Carter bu anomalileri kaydetmeye başladı ve bunu bir araya getirme biçiminde tuhaf bir şeyler olduğunu fark etti.
0: Güçlü bir imparatorluğun hükümranı olan Tutankamon'a dış tabutunu bile taşıyamayacak kadar küçük bir lahit verilmişti. Ortadaki tabut daha çok soruyu gündeme getiriyordu. Tabutun isim plakasındaki veya kartuşundaki tutarsızlıklar, Mısır bilimci Aidan Dodson'ın ilgisini çekti. Dodson, Tutankamon'un etrafında sadece ikinci el eşyalar olmadığını, başkasının tabutuna gömüldüğünü öne sürüyor.
2: Her şeyden önce ortadaki tabut camla kaplanmış durumda. Ve diğer ikisinden tamamen farklı olarak temelde saf altın görünümünde. İkincisi, bazı yazıtlarda kralın kartuşu var ve bu kartuş yüzeye beklenenden biraz fazla gömülmüş. Orijinal kartuş kesilip yenisi eklenmiş gibi görünüyor. Sonuncusuysa yüzü. Bu kesinlikle Tutankamon'un yüzü değil. Yanakları çok daha geniş. Ayrıca çenesi de kare şeklinde. Aslına bakarsanız bu çok daha hırçın görünümlü biri.
0: Görünüşe göre mezardaki en önemli objelerden biri olan ikinci tabut muhtemelen geri dönüştürülmüştü. Zira üzerinde başka birinin yüzü vardı. Üstelik bu tek gösterge değil. Tutankamon'un mumyalanmış bedenini bağlamak için kullanılan değerli altın şeritler bile başka bir ismin işaretlerini taşıyor. Chris Naughton'ın objeler yeni müzeye taşınmadan önce kime ait olduğunu tespit etmek için bir fırsatı var.
1: Bu şeridin alt tarafını daha önce hiç görmemiştim. Ama ters çevrildiğinde göze çarpan şey bu tarafta diğer tarafta olmayan kartuşların olması. Bu ışıkta okumak oldukça zor. Yazıtlara yandan bakıyorum ama bir kutsal Mısır böceğini ve 3 çizgiyi görebiliyorum. Sanırım kutsal Mısır böceğinin yanında bir yaşam çarmıhı işareti var. Bir tür ilmek, altında küçük bir haç. Bunu hayatın anahtarı olarak biliyoruz. Bu durumda bu isim Ankhepar-Rey. Yani hakkında çok az şey bildiğimiz bir firavunun kullandığı isimlerden biri ama kesinlikle Tutankamon değil.
0: Kısacası Tutankamon'un en kişisel mezar eşyalarından biri önceki bir firavuna aitmiş. Kanıtlar bir araya geliyor. Tutankamon ödünç alınan bir tabutun içindeki küçük bir mezara defnedilirken, yeniden kullanılan diğer mezar eşyalarının birçoğu şu anda Büyük Mısır Müzesi'nde inceleniyor. İkonik ölüm maskının geri dönüştürüldüğü iddiası güçleniyor. Şimdi uzmanlar nihai kanıtı arıyor.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum. Paz peşindeysen.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
13: Domino's'um hoş geldin.
15: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
16: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
15: Bir fırsat.
17: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Kahire, keşfinden bu yana Tutankamon'un ölüm maskına ev sahipliği yapıyor. Mask yaklaşık bir asırdır dünyanın dört bir yanından hayranlarını kendine çekiyor. Fakat son zamanlarda Musk'ın gerçek kökeni hakkındaki spekülasyonlar giderek yoğunlaştı.
1: Son birkaç yıldır bazı bilim insanları bunun aslında ona ait olmayabileceğini veya orijinal olarak Tutankamon için yapılmamış olabileceğini ileri sürüyorlar. Böyle düşünmelerinin birçok nedeni var. Her şeyden önce yüzü modellemek için kullanılan altın, ki bunun Tutankamon'un yüzü olduğundan eminiz, ama bu altın maskın geri kalanında kullanılan altından farklı bir kalibrede. Yüzü adeta çok daha sonra modellenmiş görünüyor.
0: Maskın orijinal yüz kalıbının çıkarılıp yerine Tutankamon'un bir portresinin konduğu teorisi popülerlik kazanmış durumda. Mısır bilimciler maskın ikinci el olduğunu gösterebilecek başka işaretleri de fark ettiler.
1: Tutankamon adının yazılı olduğu hiyeroglif işaretleri içeren kartuş, sanki başlangıçta farklı bir adı, Tutankamon'un adı olmayan bir adı hecelemişçesine değiştirilmiş gibi görünüyor.
0: Kraliçe Nefertiti'nin maskın önceki sahibi olma ihtimalinin yüksek olduğu uzun süredir düşünülüyordu. Yine de maskın gerçek kökenine ilişkin tüm teoriler spekülasyondan öteye gitmedi. Ta ki şimdiye kadar. Yakın zamanda çığır açan bir gelişmeyle önde gelen konservatör Christian Ekman 3000 yıllık hazineyi inceleme fırsatını elde etti. Musk'ın bu kadar derinlemesine incelenmesine ilk kez izin veriliyordu.
2: Böylesine müthiş bir işin bana emanet edilmesi büyük bir sorumluluk anlamına da geliyor. Bu kadar ikonik bir nesneyi incelemek eşsiz bir şans. Ve elbette üzerimdeki baskı başkalarının bana uyguladığı baskı değil, benim kendime uyguladığım baskı. İnsan en iyi sonuçları elde etmek istiyor. Zira bu gerçekten hayatımın fırsatı.
0: Christian Ekman'ın çalışması ölüm maskının kökenini kesin olarak çözecek olsa da yeni müzedeki araştırmacılar mezardaki diğer bilmecelerden bazılarını çözmeye çalışıyorlar. Firavun için özel olarak yapılmış objelerde bile sorunlar var gibi görünüyor. Müze müdürü Tarık Tevfik, Tutankamon'un yakın zamanda müzeye ulaşan yaldızlı tören yataklarından birini inceliyor.
3: İnceleme esnasında yatağın üzerinde farklı işaretler olduğu keşfedildi. Bu işaretler Mısır bilimciler arasında bu yatakların nasıl bir araya getirildiği konusunda hararetli bir tartışma başlattı.
0: İnek süslemeli yatağın tabanındaki yazıtların aslan tanrıya atıfta bulunduğuna inanılıyor. Bu da mezar işçilerinin iki farklı yatağın parçalarını karıştırdıklarına işaret ediyor.
3: Tutankamon'un mezarına giden koridorun oldukça dar olması sorununu çözmek zorunda kaldılar. Bu yüzden parçaların sökülüp mezarın içinde yeniden birleştirilmesi gerekiyordu. Yatakların yanlış monte edilme olasılığı bize işçilerin zaman baskısı altında olduğunu ifade ediyor. Bu durum hatalara yol açmış olabilir.
0: Bu mezar işçilerinin zamana karşı mücadele ettiğinin bir başka kanıtı. Peki Tutankamon'un defnedilmesi neden diğer firavunların defnedilmesinden çok daha aceleye gelmiş görünüyor? Bu arada Chris Naughton, Tutankamon'un naaşının buna bir yanıt olup olmayacağını görmek istiyor. Altın ölüm masklı mumyası ilk olarak Howard Carter iç tabutu açtığında ortaya çıktı. Bu noktaya ulaşmak için 3 yıl boyunca özenli bir kazı çalışması yapmış ve buldukları karşısında şoke olmuştu.
1: Bırakın Mısır firavununu, hiçbir Mısırlı bu şekilde mumyalanmamalıydı. mumyalama işleminin bir parçası olan iç organların çıkarılmasına olanak sağlayacak şekilde gövdede bir kesi olması normal. Ama bu durumda kesi çok büyük ve yanlış bir yerde. Aynı zamanda ve belki de en alışılmadık olan şey kalbi. Tutankamon'un mumyasında çıkarılması gereken organlardan biri olmayan, mutlaka bedenin içinde kalması gereken kalp çıkarılmıştı. Yani standart bir mumyalama olmadığı belli.
0: Müzedeki laboratuvarlar giderek daha fazla antik Mısır eserleriyle doluyor. Ancak koleksiyonda kalbi olmayan başka bir mumyaya rastlanmadı. Oysa kalp zekanın ve duygunun merkeziydi ve ölümden sonraki yaşam için gerekliydi. Bedeninde kalbi olmadığı için de Tutankamon düşünemez ve hissedemez bir şekilde sonsuzluğa gönderilmişti. Salima İkram, neyin ters gittiğini ortaya çıkarmak için yeni müzeye taşınmadan önce Asilzade Yuya'nın cesedine nadir erişim hakkı elde ediyor.
4: Muhteşem! Bazılarımızın Mısır bilimiyle ilgilenmesinin nedeni budur. Çünkü onları çok daha yakından ve özel bir şekilde görebiliyor, tanıyabiliyorsunuz. Bu bir güç yaratıyor.
0: Yuya, Tutankamon'un üvey büyük babasıydı ve mükemmel bir şekilde muhafaza edilen mumyası genç kralla tam bir tezat oluşturuyordu.
4: Ne kadar güzel korunduğunu görüyorsunuz. Derisi yağlar ve reçineler nedeniyle kararmış olmasına rağmen Tutankamon'un reçine ve yağ kütleleriyle kaplı gövdesine benzemiyor. Dolayısıyla Tutankamon'la güzel bir karşılaştırma olasılığı yaratıyor. Şimdi Bay Momon, iç organların çıkarılma kesiğini görebiliriz.
0: Çoğu antik Mısır ölü bedeni gibi Yuya'nın da karnının yanında bir yarık var.
4: İşte orada. Görmek istediğimiz bu. İç organları çıkarma kesiği. Mumyalama ustası elini buradan içeri sokarak iç organları çıkarırdı. Yani bu sol tarafta olan normal bir kesi. Ama Tutankamon'un göbek deliğinden dışarı doğru uzanan, başka kimsede olmayan, çapraz bir şekilde uzanan, tamamen tuhaf bir kesiği var. Muhtemelen iç organları bu şekilde çıkarılmıştı.
0: Tutankamon'un beceriksizce mumyalanması, Mısır bilimcilerin onun nerede ve nasıl öldüğü konusunda tartışma başlatmalarına yol açtı. Evinden uzakta ve aniden ölseydi, naaşının Krallar Vadisi'ne geri getirilmesi haftalar alabilirdi.
4: Bu onun Nil Vadisi'nden uzakta bir yerde beklenmedik bir şekilde mumyalandığı anlamına gelebilir. Çünkü yanında ne yaptığını gerçekten bilen biri yoktu.
0: Tutankamon genç yaşta 19 yaşında öldüğü için büyük olasılıkla cenazesi için hazırlıklar yapılmamıştı. Bu da onun ölüm maskını yapmak ve binlerce cenaze eşyasını bir araya toplamak için çok daha az zaman olduğu anlamına geliyor. Genç kralın nereye ve nasıl gömüleceğinden sorumlu olan kişi onun halefi Firavun Ay'dı. Oysa Krallar Vadisi'ndeki mezarı Tutankamon için seçtiği mezar alanıyla tam bir tezat oluşturuyor.
1: Hemen dikkatinizi çeken şey Tutankamon'un mezarının aksine bu mezarın her yönüyle çok daha büyük olması. Ve geçitler de daha geniş. Tam ortadaki lahdin muhteşem görüntüsünü daha da güzelleştiriyor. Burası Firavun'a yakışacak türden bir mezar odası. Doğru ebatlarda, dekoratif unsurlar yerli yerinde, ressamların bu dekorasyona gösterdiği özen ve dikkat de oldukça belirgin.
0: Tutankamon'un mezarı, Firavun Ay'ın mezarının yarısı kadar. Krallar Vadisi'ndeki diğer kraliyet mezarlıklarının çoğundan çok daha küçük.
1: Firavun mezarlarının inşaatına, Aşağı yukarı hükümdarlığın başına geçtikleri anda başlamak standart bir süreçti. Dolayısıyla Tutankamun için muhtemelen bir mezar inşa ediliyordu ve istediği şeyler konusunda fikirleri olabilirdi.
0: Firavun Ay'ın mezarı Tutankamun'un umduğu bir görkeme sahip. Peki Tutankamun'un mezar alanı neden bu kadar küçüktü ve naaşı neden bu kadar bakımsızdı?
1: Başlangıçta bu mezarın Tutankamun için hazırlandığı öne sürüldü. Ama Tutankamun'un saltanatının sonunda tahtta bir boşluk olduğu zaman iktidarı ele geçirmesinin bir parçası olarak Firavun Ay tarafından gasp edildi.
0: Tutankamun öldüğünde varisleri yoktu. Öyle görünüyor ki yüksek rütbeli bir yetkili olan ama kraliyet üyesi olmayan Ay, iktidarı ele geçirme şansını değerlendirmişti. Daha sonra ölü kralın mezarını gasp etmiş ve onu diğer firavunlardan alınan objelerle küçük bir mezara mahkum etmiş olabilirdi. Şimdi yeni bilimsel testler Tutankamun'a son bir saygısızlığın yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarabilir. Acaba Ay, genç firavunu mezara ödünç alınmış bir ölüm maskıyla mı göndermişti?
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan az. Magnum, pas peşindeysen.
17: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
19: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
20: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
21: Aramaya devam etmelisiniz.
20: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
22: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Kahire'deki Mısır Müzesi. Karanlık koridorlardaki hazineler yakında boşaltılacak ve hepsi yeni Büyük Mısır Müzesi'ne sevk edilecek. Tutankamon'un koleksiyonundan taşınacak son parçaysa dünyanın en saygı duyulan objelerinden biri olan ikonik ölüm maskı olacak.
24: Yüz yüzeyiz.
23: Önde gelen konservatör Christian Ekman, 2015 yılından beri mask üzerinde yoğun bir araştırma yürütüyor.
24: Şunu gördün mü? Gözünün içinde, solda ve sağda, gözün tamamını bu kadar gerçekçi kılan 8 küçük damar var. Ayrıntılara gösterilen bu özeni çok seviyorum.
23: Ekman'ın ayrıcalıklı erişimi, maskın yeni müziğe taşınmadan önce nasıl yapıldığına dair parçaları bir araya getirmesini sağladı. Yıllardır maskın üzerinde asılı kalan soru, uzman analizleriyle ilk kez yanıt bulabilir. Mask, Tutankamon için mi yoksa başkası için mi yapıldı? Ekman işe, tartışmalı isim plakasını yani kartuşu inceleyerek başladı.
24: Şu anda Tutankamon maskının kraliyet kartuşuna bakıyoruz. Maskın omuz kısmının sol tarafına yakın yerleştirilmiş. Aslında bir takım şüpheli veya olağan dışı izler görüyoruz. Örneğin buradaki çizgi ya da buradaki. Bu da o kadar kolay tercüme edilemiyor.
23: Bu işaretlerin, Tutankamon'un adının, üvey annesi Kraliçe Nefertiti'nin adının üzerine kazındığını gösterdiği öne sürülüyordu. Fakat Ekman'ın araştırması farklı bir yöne işaret ediyor.
24: Öncelikle şuna açıklık getirelim. farklı altın levhaları birbirine bağlamadan bu boyutta bir mask oluşturamayacağınızı anlamanız gerekir. Kartuş tam olarak bu konumda bağlanmış veya birleştirilmiş iki parça altın levha üzerinden geçiyor. İşte burada gördüğünüz de o ek yerlerinden biri. İşte görüyorsunuz.
23: Yeniden işaretlendiği varsayılan kartuş, mask parçalarının birleştirilerek bir araya getirildiğinin kanıtı. Ancak son birkaç yıldır bazı Mısır bilimcilerini şaşırtan başka bir şey daha var. Yüz kısmındaki altının rengi, maskın geri kalanından farklı. Dikkat çekici teorilerden biri, genç kralın ani ölümünün neden olduğu büyük zaman baskısının, zanaatkarların işin kolayına kaçması anlamına geldiği yönünde. Bu yüzden daha önce yapılmış bir çerçeveye Tutankamun'un portresini yerleştirmiş olabilirler. Ekman, araştırmasının bir parçası olarak altının içeriğini analiz etmek için XRF olarak bilinen güçlü bir röntgen işlemi kullanarak maskın parçalarının farklı kaynaklardan gelip gelmediğini görmek istedi.
24: Maskın her yerinde yüzden fazla nokta veya benek belirledik. Sonuç, maskın yüzü de dahil olmak üzere aynı altın bileşiminden birçok tabaka kullandıkları açıktı. Yani yüz kısmının antik çağda değiştirilip yerine yenisinin konmuş olması pek olası görünmüyor.
23: Ekman, maskın her parçasının aynı altından yapıldığını kanıtlamıştı. Bu tüm maskın aynı anda yapıldığını, ancak altına çeşitli renkler vermek için farklı teknikler kullanıldığını akla getiriyor. Ekman, maskın orijinal olduğuna dair başka kanıtlar da buldu. İpuçları, yüz kısmının etrafındaki taş ve cam kaplamalardan kaynaklıydı.
24: Yüzü, mask tamamlandıktan sonra kesilip yerine yerleştirilecek olsaydı, bu kadar yüksek sıcaklıklara dayanamayacakları için buradaki cam kaplamalara zarar vermeden ve tahrip etmeden lehimlemek mümkün olmazdı. Şahsen bu maskın Tutankamun için yapıldığını düşünüyorum. Bence onun için tasarlandı ve onun için kullanıldı.
23: Ekman'ın elde ettiği sonuçlar kesin görünüyor ve yıllardır süren tartışmalara son noktayı koyuyor. Tutankamun'un muhteşem ölüm maskı yalnızca onun için ve sadece 70 günde yapılmıştı. Bu antik Mısırlı zanaatkarlar için şaşırtıcı bir başarı.
24: Bu dünyanın en güzel portrelerinden biri. Teknoloji üzerine çalışan bir konservatörün bakış açısından onların neler yapabildiğini görmek gerçekten etkileyiciydi. Günümüzde birinin böyle bir şaheser yaratacağından şüpheliyim. Bu kadar kısa sürede üstesinden gelmek gerçekten önemli.
23: Tutankamun, defin töreninin aceleye getirilmesine ve mezarının kraliyet mezarından daha küçük olmasına rağmen yalnızca kendisi için yapılmış bir ölüm maskıyla toprağa verilmişti. Mask şimdi Büyük Mısır Müzesi'nin merkezinde yer alacak. Ve genç firavun için yeni, heybetli bir mozole yaratılacak. Mask ve mezarındaki hazineler Tutankamon'un dünya çapında tanınmasını sağlayacak.
0: Bu parçalarla bu kadar yakın çalışmak ve 3500 yıllık bir geçmişe bu kadar yakın olduğumuzu hissetmek benim için çok büyük bir ayrıcalık. Tutankamun'a dokunmak gibi.
23: Mask ve mezarındaki hazineler Tutankamun'un dünya çapında tanınmasını sağlayacak.
0: Bu parçalarla bu kadar yakın çalışmak ve 3500 yıllık bir geçmişe bu

0: 3000 yıldan fazla bir süre önce genç bir firavun, hatırasının kısa sürede unutulacağı umuduyla ödünç alınan eşyalarla çevrili küçük bir mezara alelacele gömüldü. Fakat son bir ironi olarak Tutankamon'un mütevazı mezarı, altın ölüm maskıyla taçlanan hazinelerin binlerce yıl sonra keşfedilene kadar fark edilmeden yerlerinde kalmasını sağladı.
1: Bu bir çakmak.
2: Evet.
1: Tutankamon'un mezarlarından çok iyi tanıdığımız o yüz. Her yerde onlardan var. Küçük heykeller, tişört baskıları, kutular, gümüş tabaklar var. Her yerde o var.
0: İşte bu altın ölüm maskı, Tutankamon'un yüzünü antik dünyada en çok bilinen kişi haline getirdi. Mezardaki hazineler genç firavunu hayal bile edemeyeceği bir üne kavuşturdu. Tutankamon unutturulmak amacıyla böyle defnettirilmiş olabilir. Ama aksine anısının sonsuza dek yaşaması onun kaderinde var.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
12: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
13: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
12: Bir fırsat.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Türkçe çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Tutankamon'un olağanüstü hazineleri neredeyse bir asırdır dünyayı büyülemeyi sürdürüyor. Fakat hala pek çok gizem barındırıyorlar. Hatta bazıları uzman gözler için bile görülemeyen sırlar. Ta ki şimdiye dek. Tutankamon'un 5398 hazinesinin tamamı keşfedildiğinden bu yana ilk kez 750 milyon sterlinlik bir müzede bir araya getiriliyor. Bunların birçoğu 95 yıldır ilk kez gözler önüne seriliyor.
1: Aa, şu ata bak, ata bak.
0: Bilim insanları uzun süredir gümülü olan gizemleri ortaya sermek ve maskın ardındaki adamı ortaya çıkarmak için en son görüntüleme ve adli tıp teknolojisini kullanıyor.
2: Birçok küçük ayrıntı yeniden görülebiliyor.
0: Tutankamon'un en özel eşyalarından bazıları hastalıktan harap olmuş bir firavunun ve yanında gömülü gizemli kalıntıların kraliyet aile ağacının karanlık sırlarını açığa çıkardığını gösteriyor.
3: Kendi kız kardeşinden bir çocuğu vardı.
0: Tutankamon ve ailesinin kaderinde soylarının kuruyacak olduğu öne sürülüyor. Karşınızda Tutankamon'un hazinelerinin gizli sırları. Tutankamon, kraliyet ailesinin son firavunuydu. Henüz 19 yaşındayken ardında bir varis bırakmadan öldü. Ve onlarca yıl içinde Tutankamon'un kraliyet ailesi, yani 18. kraliyet hanedanı çöktü ve tarihten silindi. Tutankamon, babası ve halefi resmi tarihten silindiği için antik Mısır kayıtları çocuk kraldan bahsetmeye bile son vermişti. Ancak pek çok uzman, antik Mısır'ın en ünlü kralı ve tüm ailesinin iz bırakmadan nasıl ortadan kaybolduğunu sorguluyor. Şimdi ise Tutankamon'un binlerce hazinesinin en kapsamlı adli incelemesi bu soruların yanıtlanmasına yardımcı oluyor. Tutankamon'un kısa ve sıkıntılı hayatına dikkate değer yeni bir ışık tutan şeylerin çoğu daha önce hiç görülmemiş kişisel eşyaları oluyor. Antik Mısır'da yapılanlardan çok farklı özel yapım sandaletler, Kahire Müzesi'nin bodrumunda onlarca yıldır saklanan baston yığını ve Firavun'un mezarındaki en beklenmedik ve sarsıcı keşif. Onunla birlikte gömülen iki küçük insan mumyası. Bu buluntuların ortaya çıkardığı kanıtlar, acılarla ve trajik kişisel kayıplarla harap olmuş bir hayatı, karmaşık ve rahatsız edici bir aile ağacını ve genç Firavun'u 3000 yıl unutulmaya mahkum eden siyasi savaşları ortaya koyuyor. Tutankamon'un Mısır'ın dört bir yanındaki müzelerden toplanan eşyaları, Howard Carter'ın 1922'de genç firavunun mezarını açmasından bu yana ilk kez yeni Büyük Mısır Müzesi'nde yeniden bir araya getirilmek üzere yola çıktı. 5000'den fazla obje keşfedildi. Fakat şu ana kadar bunların çok azı sergilenmişti. Mısır bilimci Chris Naughton, eski Kahire Müzesi'nin depolarında neredeyse bir asırdır saklanan bazı objeleri bizzat gören ilk kişilerden biri.
4: Bunların çoğu ilk kez Büyük Mısır Müzesi'nde sergilenecek. Ama burada sergilenmeden önce hepsi kontrol ediliyor. Koruma şartları değerlendiriliyor ve çalışma gerektiren bir şey varsa o çalışma burada yapılıyor işte.
0: Yeni müze halka açılmadan önce tüm objeleri yakından analiz etmek, bilim insanları için hayatta bir kez karşılarına çıkacak bir fırsat. Binlerce eser arasında Carter'ı diğerlerinden daha çok şaşırtan bir keşif vardı. Ve bunu şu anda Oxford'daki Griffith Enstitüsü'nde bulunan günlüklerine kaydetmişti.
4: Yayınlanan raporun bu bölümü, Carter'ın mezarda karşılaştığı belki de en dokunaklı ve çarpıcı objelerle ilgili. Hazinede, Tutankamon'un tek başına gömülmediğine dair bir kanıt bulmuştu.
0: Yaldızlı mozole ve hazine sandıkları arasında sade ve bezemesiz bir kutunun içinde iki minyatür lahit yatıyordu. Bu lahitlerin içinde iki küçük mumyalanmış iskelet vardı.
4: Bunun Carter'ın üzerinde oldukça büyük bir etki yarattığı açık. Bu onlarla ilgili yazdıklarından da anlaşılıyor. Şöyle yazmış: "Bu içler acısı kalıntılar insanı düşündürüyor. Kesin olarak söyleyecek bir şeyimiz olmamasına rağmen onların Tutankamon'un evlatları olduğuna dair az şüphe var."
0: Carter'a göre bunlar o dönemde ne kendisinin ne de teknolojinin cevaplayabildiği bir gizemdi. Şimdi Mısır bilimciler çocuk mumyalarının gerçek hikayesini ortaya çıkarmak için adli tıp ve DNA analizlerini kullanıyorlar. Aralarında yeni Büyük Mısır Müzesi'nde konservatör olarak Manar Elkihal da var. Manar, mumyaların gömüldüğü minik tabutları ilk kez görüyor.
5: Tutankamon'un mezarında keşfedilen diğer pek çok şeyin yanı sıra bunlar özellikle ilgi çekici çünkü çok güzel görünüyorlar ve iyi korunmuşlar. Ayrıca mumyalanmış bir bebeğin tabutunu da ilk kez görüyorum burada.
0: Fakat bu tabutlarda bulunan bebeklerin iskeletleri tam olarak gelişmemişti. Bunlar iki kız bebekti, prematüreydi, ölü doğmuşlardı. Peki kimdi bu bebekler? Neden Tutankamon'un mezarına gömülmüşlerdi? 3000 yıllık bu gizemin cevabını bulmak için 21. yüzyılın DNA teknolojisi gerekiyordu. Mısır'ın kumundan ve tozundan binlerce kilometre uzakta, İtalya'nın Bolzano dağlarında, Örak Mumya Araştırmaları Enstitüsü'nde antropolog Albert Zink, antik kalıntıları incelemek için bilimsel araçları mükemmelleştirmek üzere 10 yılını verdi. Araştırması Krallar Vadisi'ndeki mezarlarda bulunan Tutankamon'un kraliyet hanedanına ait 11 mumya üzerinde ilk DNA çalışmalarını yapmasına olanak sağladı. İçlerinde en ilgi çekici olanlar ölü doğan iki bebekti.
2: Bu büyük bir gizemdi. Kimse bu iki bebeğin kendisine mi ait olduğunu, yoksa ölümden sonraki yaşamı için bir tür adak mı olduklarını bilmiyor.
0: Dr. Zink, Tutankamon'un genetik haritasını yeniden oluşturmak ve bu mumyalarla olan ilişkisini belirlemek üzere yola çıktı. Ancak bu ciddi zorlukları olan bir görevdi.
2: Oldukça karmaşık ve kompleks bir süreç. Çünkü insan vücudundaki genetik bilgi olan DNA öldükten sonra bozulur. Hem de çok hızlı bir biçimde bozulur. Ama tabii bu bozulma ısıya, neme ve ortama bağlıdır.
0: Zink sonunda ölü doğan fetüslerden yeterince DNA elde etmeyi başardı ve bunu Tutankamon'un DNA'sı ile karşılaştırdı. Sonuçlar bu bebeklerin Tutankamon hanedanının geleceği olabileceğini ortaya koyuyordu.
6: Elimizdeki birkaç gösterge Kral Tutankamon'dan aldığımız göstergelerle benzerlik taşıyor. Yani onunla akraba olmaları, bu iki fetüsün kendi çocukları olma olasılığı hala geçerli.
0: Bu sonuçlar Mısır'ın en güçlü adamı Tutankamon'un yaslı bir baba olabileceğini öne sürüyor. Ama şimdi Büyük Mısır Müzesi'nin konservatörleri için başka bir trajedi yaşanıyor. Bebekler yakında sonsuza dek yok olabilirler.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
9: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
10: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
11: İstemiyorum.
10: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
10: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şimdi iki çocuğunu kaybeden Tutankamon'un öbür dünyada onlarla yeniden bir araya gelmek üzere mumyalanmış kalıntılarıyla birlikte mezarına gömüldüğüne inanılıyor. Howard Carter 1922'de keşfettikten sonra fetüsleri yerel bir hastanede sakladı ve yaklaşık 100 yıl boyunca bir çekmecede saklı kaldılar. Fakat atmosferik koşullar bu minik bedenlere zarar verdi. Ölü doğan bu iki kız bebek şu anda son derece kırılgan bir durumda.
1: Çok kötü. Çok kötü. Durumları çok çok kötü. Böceklerin istilasına uğramış olabilirler.
0: Bunca süre saklandıktan sonra acil yardım gerekiyor. Aksi takdirde toza dönüşebilirler.
1: Kültür miraslarımızı korumak önemli ama bu fetüsleri korumak çok önemli. Çünkü bunlar organik materyallerden oluşuyor. Organik materyaller çevresel değişikliklere karşı çok hassastır. Organik materyallerle beslenen ve tamamını tüketebilen canlı organizmalar tarafından istila edilebilirler.
0: Konservatörlerin görevi çok geç olmadan çürümeyi durdurmak.
1: Bulundukları durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Gerçekten çok kötü. Bu benim için çok ama çok üzücü.
0: Büyük Mısır Müzesi Müdürü Tarık Tevfik için bir sonraki aşama son derece önemli.
2: Çürümeyle nasıl başa çıkacağımızı, son derece kırılgan fetüsleri, arkeolojik değerlerinin kaybolmaması adına nasıl hareket ettireceğimizi çözmemiz gerekiyor. Bu gerçekten çok hassas bir operasyon.
0: Tutankamon'un ailesi iki çocuğunu daha doğmadan kaybetmenin trajedisini yaşadı. Kısa ömrünün geri kalanında çocuğu olmadığını da biliyoruz. Ama yaşadığı tek talihsizlik bu değildi. Yeni müzede analiz edilen görünüşte sıradan objeler, Tutankamon'un sağlıklı bir kral olmayabileceğini gösteriyor.
3: Harika.
4: Bu daha gösterişli.
3: Evet, mükemmel.
4: Altın unsuru fazla.
0: Mısır bilimci Salima İkram ve Andre Weldmayer, Tutankamon'un mezarda bulunan 130 bastonundan bazılarını incelemek üzere müzenin deposundalar. Objelerin çoğu yaklaşık bir asırdır göz önünde değil.
3: Objeler onun kim olduğunu anlamamızı sağlayan küçük bir pencere açıyorlar.
0: Salima İkram ve Andre bu bastonların nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için aşınma belirtileri arıyorlar.
3: Bastonlar muhafaza edildiğinden tam olarak nasıl kullanıldıklarını söylemek bazen zor oluyor. Zira ter veya beden yağlarının izleri Carter'ın uyguladığı koruma işlemi nedeniyle belirsizleşmiş.
0: İpuçlarının kaybolmasına rağmen genç kralın bu bastonları çok sık kullandığını gösteren aşınma ve yıpranma izleri hala mevcut.
3: Bir şeyin kullanılıp kullanılmadığını tabanındaki uç kısmından görebilirsiniz. Bazılarının ucu kullanıldığı sürece değiştirilmiş olabilir.
0: Aşınma belirtileri olan bu bastonlar, Tutankamon'un hasta bir kral olduğunun kanıtı olabilir mi? Mezardaki diğer eşyalar, sağlıklı bir gencin olması gerektiği kadar hareketli olmayan bir krala işaret ediyor. Tutankamon'un hazinesinden çıkan ve antik zanaatkarlığın en güzel örneklerinden biri olan kakmalı bir muhafaza kutusu, onun fazladan desteğe ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
5: İşte Tutankamon'un karısı Ankhesenamun'un ayaklarının dibine çömeldiğini ve kralın ok çektiğini gösteren bir tasvir. Ama bunu oturarak yapıyor. Burada akla yatkın gelmeyen bir şey var. Kutunun kapağında kralın ve eşinin çok güzel bir tasviri daha var. Bu tasvirde de bir bastona yaslanmış olarak gösteriliyor. Bu durum güçlü, atletik ve genç bir firavunun tasviri değil. Belki biraz daha savunmasız ve daha çelimsiz birinin tasviri.
0: Bu baston şu anda Büyük Mısır Müzesi'nde incelenmekte olan bastonlardan biri olabilir. Peki genç kralın bastonla yürümesine hangi durum sebep olmuştur? Yakın zamanda restore edilen objeler bir ipucu içerebilir. Andra Weldmayer son 7 yıldır Tutankamon'a ait sandaletler üzerinde çalışıyor.
6: Büyük sürprizimiz bu mu?
7: Evet. Artık görebilirsiniz.
6: Vay canına. Muhteşem bir çalışma.
7: Bu önceki durumu.
0: Sandaletler tamamen parçalanıp dağılmaktan kurtarıldı.
6: Altın süslemeler var. Enfes bir çalışma.
0: Tutankamon'un mezarında 80 çiftten fazla sandalet bulundu. Çocuk sandaletlerinden yetişkin sandaletlerine kadar dünyanın en büyük antik ayakkabı koleksiyonlarından biri bu. Fakat 3000 yıllık rutubet hepsine büyük zarar vermişti. Deri erimiş ve sandaletlerin çoğunda bulunan altın süslemeler parçalanmıştı. Ancak şimdi bu sandaletler titizlikle bir araya getiriliyor ve tasarımdaki sıra dışı özellikler ortaya çıkarılıyor.
6: Tutankamon'un mezarında 3 çift sandalet vardı. Ve özellikle onları ayaklardan çıkmaması için sabit tutmak üzere ek yöntemler kullanılması, iyi uyum sağlaması nedeniyle çok özeller. Birincisi ve ikincisi parmak arasında bir kayış var ve buna ek olarak sanki ayakkabı ayağa tam oturmuyormuş gibi ayağın üzerinden geçen bir kayış var.
0: Andre kayış ilave edilmeseydi sandaletin Tutankamon'un ayağından çıkabileceğine inanıyor. Peki Tutankamon özel tasarlanan sandaletlere neden ihtiyaç duymuştu? Genç kralın ayaklarında ne sorun vardı? Bulmacanın ipucu Kahire'nin 643 kilometre güneyindeki kumullarda Tutankamon'un kalıntılarında yatıyor. Tutankamon günümüzde modern Luxor olarak bildiğimiz antik başkent Teb'in yanındaki Krallar Vadisi'ne defnedilmişti. Burası çöldeki kayalara oyulmuş birçok büyük Mısır firavununun son dinlenme yeri. Tutankamon'un mumyası Carter'ın onu bir asır önce ilk keşfettiği yerde küçük ve mütevazı bir mezarda yatıyor ve cesedi bir dizi sıra dışı özellik gösteriyor.
5: Tutankamon yıllar boyunca çok sayıda anatomik incelemeye tabi tutuldu. Fotoğrafları, röntgeni ve tomografisi çekildi. Bunlar 19 yaşındaki sağlıklı bir bedende görmeyi ummadığımız anomalileri ortaya çıkardı. Ayakları bizim için özellikle ilgi çekici. Sol ayak içe dönük. İkinci ayak parmağında bir kemik eksik. Bu da onun kalıtsal ve genetik bir hastalıktan muzdarip olabileceğini gösteriyor. Doğru yorumluyorsak, çarpık ayak olarak bildiğimiz rahatsızlıktan muzdaripti. Tutankamon muhtemelen az ya da çok süreli olarak acı çekiyor ve yürümekte zorlanıyordu. Onu gören herkes acı çektiğini açıkça anlıyordu.
0: Acı bir talihsizlikle kuşatılmış bir kraliyet ailesinin resmi gözler önüne seriliyor. Engelinden dolayı acı çekiyor gibi görünen bir kral, ölü doğan çocuklarıyla birlikte gömülüyor. Birbiriyle bir bağlantıları olabilir mi? Chris Naunton bağlantılı olduklarını ve diğer hazinelerin bu kilidi açabileceğini düşünüyor. Tutankamon'un tahtı yeni müzeye taşınmak üzere olan pek çok eserden biri. Saf altınla kaplı ve yarı değerli taşlarla bezenmiş bu tahtın karmaşık orta parçası, genç kralla karısı Ankesenamun arasındaki aşkı tasvir ediyor.
5: Tahtın üzerindeki dekorasyon tamamen kraliyet çiftiyle ilgili. Bunu arkadaki dokunaklı ve göz alıcı tasvirde görebiliriz. Tutankamon çok rahat bir şekilde yaslanıyor, bir elini sandalyenin sırtlığına dayamış. Ankesenamun'unsa bir eli Tutankamon'un omzunda. Öne doğru eğiliyor. Doğal ve güzel bir görüntü.
0: Ancak bu dokunaklı aile portresi pek de göründüğü gibi değil.
5: Kraliyet çiftiyle ilgili hatırlanması gereken bir diğer ilginç unsursa, bundan tam olarak emin olmasak da neredeyse kesinlikle akraba oldukları, öz kardeş olmasalar bile muhtemelen en azından üvey kardeş olduklarıdır.
0: Chris Norton'un inandığı gibi birbirleriyle akrabalarsa, o zaman bu taht Tutankamon'la prematüre çocuklarının annesi olan kız kardeşi arasındaki ensest ilişkinin rahatsız edici bir tasviri anlamına gelir. Fakat Tutankamon'un ebeveyni olduğuna dair çok az kanıt var.
5: Bu sadece onun hakkında sahip olduğumuz kanıt sayısı nedeniyle değil, antik Mısır kralının bize anlatmasını beklediğiniz bir şey olması nedeniyle de tuhaf. Yalnızca kraliyet mensupları değil, kraliyet dışı bireylerin de bize soylarını, ben şunun oğluyum, bunun kardeşiyim gibi tanıtılmalarını umuyoruz. Ama Tutankamon için bu bilgiye sahip değiliz.
0: Öyle görünüyor ki Tutankamon kasıtlı olarak ebeveynlerinin kimliğini gizli tutmayı seçmiş olabilir. Kaldı ki aile ağacı 90 yıldan fazladır Mısır bilimcileri şaşırtmayı sürdürüyor. Ama artık bilim adamları 3000 yıllık sırrı ortaya çıkarmak için çalışıyorlar. Sırlar keşfedildikçe hikaye daha da karanlıklaşıyor. Antropolog Albert Zink, İtalya'da Tutankamon ve atalarının yaşamına daha fazla ışık tutmak için DNA analizini kullanarak çalışmalar yaptı.
8: Mumyası üzerinde yapılan çalışma sayesinde Tutankamon'un gerçek hayatı hakkında çok şey öğrendik.
9: Mumyaları incelerken, numuneler alırken şöyle düşünürüz. Bu mumyalar nedir? Kimdir? Nasıl bir hayat geçirdiler? Yaşamları nasıldı? Ne düşünüyorlardı? Ne hissediyorlardı?
0: Doktor Zink en son teknolojiyi kullanarak Tutankamon'un 18. hanedan olarak da bilinen kraliyet ailesinin üyelerinin benzeri görülmemiş bir DNA profilini üretti. Zink, 2010 yılında Tutankamon'un kraliyet ailesinin parçası olduğuna inanılan ve Mısır'daki müzelerde saklanan 11 mumyaya erişim sağladı. Mumyalar ilk olarak Krallar Vadisi'ndeki birkaç mezarda keşfedilmişti ve hepsi Tutankamon'la aynı döneme ait görünüyordu. Zink daha sonra Tutankamon'un DNA'sından bir numune aldı ve bunu 11 mumyanınkiyle karşılaştırarak DNA'nın içindeki markör olarak bilinen benzersiz genetik kodları aradı.
9: Kişinin genetik parmak izini belirlerken belirli bir genetik bölgeye bakıyoruz. Belirli markörleri inceliyoruz ve belirli bir dizinin kaç kez tekrarlandığını görüyoruz.
0: Mumyalardan ikisinin genetik markörleri Tutankamon'la doğrudan ilişkili gibi görünüyordu. Biri onun selefi olan ve küçük görülen Firavun Akhenaton'a, diğeri ise bir başka mezardaki bilinmeyen bir kadına aitti. Albert Zink için bu en sonunda Tutankamon'un ailesini bulduğunun kanıtıydı. Fakat Zink'in keşfettiği tek şey bu değildi. Sonraki sonuçlar kraliyet aile ağacının sarsıcı gerçeklerini ortaya çıkarıyordu.
9: Ebeveynlerin genetik parmak izlerini karşılaştırdığımızda yakın akraba olduklarını görüyoruz. Ebeveynlerinin genetik parmak izine bakarak ve bu analizi doğrulayarak onların da iki kardeş olduklarını anlayabiliriz.
0: Prematüre doğan çocukları gibi Tutankamon da ensest bir evliliğin ürünüydü. Bu korkunç bir gerçek, ancak antik Mısır'da aile içi evlilikler istisna olmaktan ziyade bir normdu. Kraliyet ailesi tanrıların soyundan geldiklerine ve sıradan insanlarla evlenmenin onların ilahi kanını bozacağına inanıyordu. Bu yüzden her şeyi aile içinde yaptılar. Fakat bu geleneğin hanedanın yok olmasına yol açacağından habersizlerdi.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartıma gir.
14: Tutankamon'un kraliyet ailesinin pek de mükemmel olmayan tablosu ortaya çıktı. Büyük Mısır Müzesi'nde ölü doğan kızlarının parçalanan kalıntıları ve kendi deformasyonlarının kanıtları kişisel trajedi ve acıyı akla getiriyor. Peki bunlar Tutankamon'un aile ilişkileriyle bağlantılı olabilir mi? Londra Imperial Üniversitesi'nin baş cerrahı Houghton Ashrafian, enses ilişkilerin nesiller boyunca yarattığı sonuçları inceledi. Çalışmaları akraba evliliğinin zararlı etkilerini ortaya koyuyor.
15: Bu normal bir aile ağacı. Ağacın tabanında 8 büyük büyük ebeveyn, 4 büyük ebeveyn, 2 ebeveyn ve 1 birey var. Dallanma modeli, iyi genlerin her nesilde temeldeki o bireye kadar devam ettiği anlamına gelir.
16: Tutankamon'un soy ağacına bakalım.
15: Burada dallanma modeli yerine anormal bir merdiven şekli ya da soy ağacı çöküşü dediğimiz şey mevcut. Erkek kardeşler çocuk sahibi olmak için kız kardeşlerle evleniyor ve bu da her kuşağa daha zayıf genlerin aktarıldığı ve hastalığa neden olduğu anlamına geliyor.
14: Görünüşe göre Tutankamon'un soy ağacı kuşaklar boyu süren ensest ilişkilerle zehirlenmişti. Bu da her kuşakta daha dramatik ve engelli çocukların doğmasına yol açmıştı.
17: Akraba evliliğinden kaynaklanan genetik anormalliklerden bazıları, Tutankamon'un babası Akhenaton'un şu anda Kahire Müzesi'nde sergilenen heykellerinde görülebilir.
14: Heykellerde önceki firavunlarınkine benzemeyen bir beden yapısı görülüyor.
15: Heykele baktığımızda gördüğümüz şey, başlangıçta yüzünün çok uzun olması. Bedenine bakarsak, genel görüntü kadınsı yağ dağılımına sahip ince bir erkek görüntüsünde. Antik Mısır döneminde bu normal değildi çünkü tipik olarak tanrı krallar çok erkeksileştirilmişti ve çok güçlü gösteriliyorlardı. Akhenaton'da ise bu tanıma pek uymayan birini görüyoruz.
14: Tutankamon'un şekil bozukluklarının nesiller boyu süren akraba evliliğinin bir sonucu olması muhtemel. Fakat kraliyet ailesinin ensest geleneğinin en büyük bedelini Tutankamon'un doğmamış çocukları ödemişti.
15: Soy içi üremenin bir diğer sonucu da erken düşük veya ölü doğum olabilir.
16: Tutankamon'un mezarında iki ölü fetüs olduğunu biliyoruz.
15: Muhtemelen kendi soyundan gelen kız kardeşinden olmaları bu bebeklerin erken ölümüne yol açmıştı.
14: Bazı uzmanlar bu genetik mirasın Tutankamon'un erken ölümünde rol oynayabileceğinden kuşkulanıyorlar. Büyük Mısır Müzesi'ndeki muhteşem objelerden bazıları sorunun yanıtını verebilir. Tutankamon'un mezarında toplam 6 savaş arabası bulundu. Müze müdürü Doktor Tarık Tevfi'ye göre bu savaş arabalarının sadece ahiret için hediye olmadığı çok açık.
8: Kral, savaş arabasının içinde ayakta duruyor olurdu. Savaş arabasında tutsakları ve düşmanlarıyla birlikte görülürdü.
14: Savaş arabası sadece gösteri amaçlı değildi. Yeni araştırmalar bunun işlevsel bir askeri teçhizat olduğunu ortaya koyuyor. Carter'ın keşfinden bu yana savaş arabaları ilk kez Japon ve Mısırlı uzmanlardan oluşan ortak bir ekip tarafından parçalara ayrıldı ve incelendi. Modern röntgen ve üç boyutlu görüntüleme teknolojisi, zamanına göre epey gelişmiş eski bir süspansiyon sistemi olan karmaşık deri kaplamalar kullanılarak yapılan esnek bağları ortaya çıkardı. Peki engelli olduğu neredeyse kesin olan bir krala antik dünyanın bu süper arabası neden gerekiyordu?
17: Yanıt bu çorak çölde yatıyor. Babası Akhenaton'un tahtta olduğu dönemde Tutankamon'un çocukluk evinde. Akhenaton yüzyıllardır süren antik Mısır dini inancını reddetti. Yeni bir tarikat kurdu ve başkenti Teb'den 402 kilometre uzaktaki Amarna'ya taşındı. Arkeolog Anna Stevens, Akhenaton'un içliğin ortasında bir şehir inşa etme yönündeki tuhaf kararını araştırmak için 19 yılını verdi.
14: Bugün şehirden geriye kalan tek şey tapınak ve sarayın paramparça olan taşları. Fakat Anna çok daha rahatsız edici bir şey keşfetti. Bir mezarlık. Ama burası sıradan bir mezarlık değildi.
9: Burada kazı yapmaya başladığımız dönemde yavaş yavaş alışılmadık bir şeyler olduğunu fark ettik. Birden fazla kişinin defnedildiği mezarlarla karşılaşıyorduk. Genelde 2-3 ceset vardı ama bir mezarda 5 ceset bulduk.
14: Daha da şaşırtıcı olansa bu mezarlara gömülen kişilerin yaşıydı.
9: Burada defnedilenlerin çoğu 6 ile 25 yaş arasındalar. Akhenaton için yeni bir şehir inşa etmek zorunda kalan işçiler tarafından kullanılan bir mezarlığa rastladığımızı düşünüyoruz.
14: Anna, Tutankamon'un babasının yeni şehrinin çocuklar tarafından inşa edildiğine ve çok sayıda çocuğun öldüğüne inanıyor.
9: Mezarlığın asıl dikkat çekici yanı, genç yaşlarına rağmen iskeletlerin hala çok ağır iş yükünün ve kötü beslenme koşullarının izlerini taşıyor olması. Ölesiye çalıştırılıyorlarmış gibi görünüyorlar.
17: Akhenaton, ne pahasına olursa olsun yeni başkentini inşa etmek istiyordu. Eldeki kanıtlar bunun bedelini tüm bir neslin hayatlarıyla ödediğini gösteriyor. Sonuçları ise Mısır için bir felaketti. Kendini gösteriş inşa etme projesine kaptıran Akhenaton, uluslararası politikayı terk etmiş gibi görünüyordu ve öldüğünde Mısır kargaşa içindeydi.
14: Burası 9 yaşındaki Tutankamon'a miras kalan Mısır'dı. Çöküşün eşiğindeki parçalanmış bir ülke. Genç kral Mısır'a uluslararası bir güç olarak haritadaki yerini tekrar kazandırmalıydı ve bunu yapmanın en hızlı ve etkili yolu savaştı. Tutankamon babasının yönetimini takip eden tehlikeli dönemlerde halkına ve ordusuna liderlik etmek zorundaydı.
8: Eski düzenin yeniden kurulması gerçekten çok önemliydi. Halkı için onu Mısır'ın sınırlarını güvende tutabilen ve hatta kaosa karşı düzeni hakim kılabilen güçlü bir kral olarak görmek çok önemliydi.
14: Son teknolojiye sahip savaş arabasını kullanmak, Tutankamun'a kahramanca bir statü ve ihtiyaç duyduğu saygıyı sağlayacaktı. Ama engelli olduğu için arabayı sürebilir miydi? Bunu öğrenmek için podiatrist Ron McCulloch, Tutankamun'un nasıl yürüdüğüne dair 3 boyutlu bir model oluşturuyor.
16: Rahat mısın?
18: Evet, şu an çok rahatım.
19: Özel bandajlar hareketi kısıtlıyor ve Tutankamun'un ayaklarının konumunu taklit ediyor.
16: Tutankamun'un bir takım ayak deformiteleriyle ayak bileği bozuklukları olduğunu biliyoruz. Buna sol ayağındaki çarpık ayak engeli ve sağ ayağındaki düz ayak rahatsızlıkları da dahil.
14: Sensörler hareketleri yakalayarak ve uzman yazılım kullanarak Ron'un bunları analiz etmesini sağlar. Bu deformasyonların genç firavunun ayaklarına büyük bir yük yüklediği hemen anlaşılıyor.
16: Hem vücudunun hem de ayağının hareket kalıplarının ayrıntılı bir analizini yaptık. Yani Tutankamun'un nasıl yürüdüğüne dair iyi bir fikrimiz var. Gerçek şu ki o 19 yaşında ciddi deformasyonları olan bir çocuktu. Bu durum yürüyüş tarzını derinden etkilemişti.
14: Fakat Tutankamun'un deformasyonları onun ayakta durmasını bile zorlaştırıyordu.
16: Postürel sallanma durumuna da baktık. Postürel sallanma sabit dururken ne kadar hareket ettiğimizi temsil ediyor. Hepimiz biraz sallanırız. Belli oranda kıpırdanmalar normaldir. Oysa Tutankamun araştırmasında hareket kalıpları olması gerekenden 3 kat fazlaydı. Bu onun için çok zorlayıcı bir durumdu. Örneğin törenlerde, ayakta dururken, savaş arabasını kullanırken veya içindeyken.
14: Denge sorunu genç Tutankamun'un savaş arabasına binmesini ve onu kontrol etmesini çok zorlaştırıyordu. Tutankamun'un engeline rağmen ülkesini zorlu dönemlerde yönettiğine dair kanıtlarla birlikte onun olası bir ölüm senaryosu da öne çıkıyor. Tutankamun'un mumya röntgeni erken ölümünün nedenine dair şimdiye kadarki en ikna edici kanıtı barındırıyor.
20: Tutankamun'un mumyası aslında bir takım anomaliler sergiliyor. Bazılarını bu röntgende görebiliriz. Sol tarafta büyük bir göğüs kafesi parçası eksik. Aynı zamanda bedenin aynı tarafında üst pelvisin bir kısmı da eksik.
14: İşte bu tür yaralanmalar belirli bir travmanın karakteristik özelliğidir.
20: Vücudunun sol tarafının büyük bir kısmını etkilemiş gibi görünen ağır bir darbe, muhtemelen göğüs kafesini ve altındaki yumuşak dokuyu da ezmiş. Modern zamanlarda böyle yaralanmalara neden olabilecek türden bir kaza söz konusuysa, aklınıza araba kazası gibi bir şey gelir.
14: Antik dünyada arabaya en yakın şey savaş arabasıydı. Vücudu istikrarsız ve acılarla harap olan Tutankamun, ülkesinin ihtiyaç duyduğu kral olmaya hevesliydi. Peki kendisini fazla mı zorlamıştı? Bu şekilde ölmüş olabilir miydi? Yani Mısır'ın hakimiyetini yeniden kurmak üzere ordularını yönetirken bir savaş arabası kazasında.
20: Tutankamun'a son sürat giden bir savaş arabası çarpmış olsaydı, yaralanmaların ölümcül olmaması düşünülemezdi. Göğüs kafesi ezilirdi, altındaki yumuşak doku parçalanırdı. Kalp gibi organlar mumyalanmak üzere kurtarılamazdı. Belki de Tutankamun'un nasıl öldüğünü asla bilemeyeceğiz. Ama Tutankamun'un erken ölümü nasıl gerçekleşmiş olursa olsun tarihte büyük bir değişim, büyük bir dönüm noktasıydı.
14: Tutankamun öldüğünde onun kraliyet soyu olan 18. hanedanda öldü. Doğmamış kızları 250 yılı aşkın süredir Mısır'ı yöneten bir ailenin son parçalarıydı. Ama bu genç firavunun uğradığı son aşağılanma değildi. Babasının zehirli mirası Tutankamun'un 3000 yıl boyunca unutulmasına yol açacaktı.
21: Müzik
14: Tutankamon'un hazineleri üzerinde yapılan adli tıp araştırması, kraliyet ailesinin enseslerle dolu olduğunu, hastalık ve deformasyonla lanetlendiğini ortaya koydu. Bu toksik genetik miras, muhtemelen Tutankamon'un iki kızını da öldürmüştü. Şimdi Kahire'deki Büyük Mısır Müzesi'nde iki bebeğin kırılgan kalıntıları titizlikle korumaya alınıyor. Oksijen hızlı bozulmanın failidir. Müze ekibi oksijensiz bir ortam yaratmak üzere kimyasal elementler kullanıyor.
18: Onları mikro ortamda tutacağız. Bu mikro ortama oksijeni emen ve onu fetüsün çevresinden uzaklaştıran bazı elementler ekleyeceğiz.
14: Daha fazla parçalanmaktan kurtulan fetüsler, Kral Tutankamon'un insani yönünün güçlü hatırlatıcılarıdır.
8: Bu fetüslere baktığımızda Tutankamon'un dramatik hayatını rahatça görebiliriz. Tutankamon'un çocuk sahibi olma dileği, varis sahibi olma dileği hiçbir zaman gerçekleşmemiş maalesef. Ölü doğan iki kız çocuğunun üzüntüsüyle öylece kala kalmış. Sonrasında kızlarının kendi mezarına gömülmesini seçmiş.
14: Bu fetüslerin korunması, gelecekteki teknolojik gelişmelerin Tutankamon hakkında daha fazla gizli sırrı ortaya çıkarmasına olanak tanıyabilir.
20: Fetüsler, mezarda bulunan şeyler arasında en büyüleyici olanlardır. Onlar, Tutankamon'un geleceğe dair umutlarını ve arzularını anlatıyor. Bu bize iki şey ifade ediyor. Çocuk sahibi olmak isterdi ama bunda da başarılı olamadı. Bunun Mısır için de çok geniş etkileri olmuş tabii. Carter'ın bizzat söylediği gibi, eğer o bebeklerden biri yaşasaydı Ramses asla var olmayacaktı. Yani bu Tutankamon için kişisel bir trajedi olmakla kalmadı, Mısır tarihinin gidişatını da değiştirdi.
14: Tutankamon'un Mısır'ın geleceğine dair umutları doğmamış iki çocuğuyla sona erdi. Zamansız ölümü ve mirasçılarının olmaması güç boşluğu yarattı ve Mısır'ı kargaşaya sürükledi. Altın Firavun'un Krallar Vadisi'nde yer alan mezarında ölümünün ardından gelen güç mücadelesinin kanıtları yatıyor. Tutankamon'un mezarı, yaşayanların dünyasından ölülerin dünyasına yolculuğu tasvir eden sahnelerle donatılmış. Özellikle bir tasvir bunu anlatıyor.
20: Bence mezardaki süslemelerin en ilginç yönlerinden biri bu. Solda beyazlar içindeki figür Tutankamon, üstündeki ibareyle tanınır ama bir tanrı olarak Osiris kılığına girmiştir. Bu noktada yaşamdan öbür dünyaya geçmiştir. Aslında bu noktada öldü ve bir tür mumya formunda anlamında. Sağdaki figür ise Tutankamon'un mumyası üzerinde nefes almak için ağzın açılması olarak bildiğimiz bir tören ya da ritüel gerçekleştiriyor.
14: Normalde en yakın akraba ve baş rahibin gerçekleştireceği ritüel, Tutankamon'un sarayındaki en üst düzey yetkili Ay tarafından gerçekleştirildi. Oysa o kraliyet ailesinden bile değildi, sıradan biriydi.
20: Bir bedenin yeniden diriltilmesi, bu dünyadan öbür dünyaya geçişte hayatta kalmanın çok önemli bir parçasıdır. Bu önemli ritüeli gerçekleştiren kişi olarak Ay'ın bu konumda olması, onun Tutankamon'un atanmış halefi olduğunu gösteriyor.
14: Ay, taht üzerindeki talebini almak üzere Tutankamon'un dul eşi Ankesemun'la evlendi ve Mısır'ın bir sonraki firavunu oldu. Çoğu kişi Ay'ın genç firavunun unutulmasını istediğine, ölen kralı ve eşyalarını küçük ve silik bir mezara tıktığına ve Tutankamon'un büyük mezarını kendisine aldığına inanıyor. Kaldı ki bu Tutankamon'un ölümünden sonra uğradığı birçok adaletsizliğin yalnızca ilkiydi.
19: Tutankamon'un babası Akhenaton'un Mısır'da yarattığı yıkımın hatıraları hala tazeydi.
14: Tutankamon babasının günahlarının bedelini ödemek zorunda kaldı. Mısır bilimci Aidan Dodson, Luxor'dan 3200 kilometre mesafedeki Britanya Müzesi'ne bu lanetleme kampanyasının son kanıtını görmeye geldi.
0: Bu, 2. Ramses döneminde hazırlanmış bir krallar listesi. Birleşme döneminden kendi dönemine kadar olan Mısır krallarının resmi listesini temsil ediyor.
14: Luxor yakınlarındaki bu tapınakta bulunan 76 Mısır kralının listesi, Tutankamon'un ölümünden neredeyse bir asır sonra oluşturuldu. Ama listenin en enteresan özelliği burada eksik olan şeydi.
0: Sağdaki oturan kadının olduğu kartuştaki Akhenaton'un babası ve Tutankamon'un büyük babası. Üçüncü Amenhotep, soldaki ise Horemhap. Tutankamon'un bu iki kartuşun arasında olması gerekirdi. Ama orada değil. Bu grupta eksik olan sadece Tutankamon değil, aynı zamanda Tutankamon'un selifi ve halifi olan Akhenaton ve Ay'dır. Bu kişilerin buradan çıkarılması tesadüf değil. Zira 2. Ramses zamanına gelindiğinde bu krallar grubu insan değildi ve Mısır tarihinde böyle şeylerin hiçbiri olmamıştı.
14: Tutankamon'un ailesi üzerindeki genetik lanet, onun genç yaşta trajik bir şekilde ölmesi ve bir varis bırakamaması demekti. 18. Kraliyet Hanedanı da onunla birlikte sona erdi. Tutankamon'un ölümünden sonraki 100 yıl içinde varlığı tarihten silindi. Ta ki 3000 yıl sonra Howard Carter gizli mezarının kapılarını açıp o zamandan beri dünyayı büyüleyen hazineleri ortaya çıkarana dek. Şimdi mezardaki 5398 objenin tamamı yeni Büyük Mısır Müzesi'nde yeniden bir araya getiriliyor. Adli tıp soruşturmaları tüm hazineleri arasında saklı olan son sırları açığa çıkarırken Tutankamon modern bilim aracılığıyla yeniden diriltiliyor.
21: Sergilenecek bu objeler Tutankamon'u yeniden canlandıracak. Bu çocuğun iskeleti tam bir kral ve adam figürüne dönüşecek.
14: Tutankamon'un hikayesindeki popüler inanıştaki çocuk kraldan çok daha fazlası olduğunu ortaya koyan yeni bir sayfa açılıyor. O bir baba, bir eş ve kendi ailesinin zehirli kan bağı tarafından vahşice yarıda kesilen müthiş bir azmi olan dinamik bir liderdi.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Dağlarda insan ya avcıdır ya da av. Bazı görüntüler izleyicileri rahatsız edebilir. Dağ adamlarında biraz sonra.
1: Bu eti hemen çıkarmamız lazım, yoksa bozulacak burada. Lanet olsun.
2: Akıntıya epey yakınız.
1: Burada bayağı derine girdik.
3: Ateş yakabilmek için bu işi bitirmemiz lazım. Kerpiç doğrudan topraktan elde edebileceğiniz bir karışımdır. Bu yüzden eski insanlar onu çok kullanırmış.
4: Şu an parmaklarımı pek hissetmiyorum. Hava soğuk ve rüzgarlı olduğunda ferroseryum çubuğu kullanırım. Çubuğu çırın üstüne sürterim, çıra alev alır ve işte ateş yazır.
5: Lanet olsun Harry, yük gidiyor. Katırı kaybediyorum. Katır ona bağlı.
6: Ne oluyor?
5: Harry, katır eğere bağlı.
6: Lanet olsun.
5: Atı bırak.
6: Lanet olsun.
0: Sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olan Orta Alaska'da kış öncesi ıslak ve nemli geçiyor.
1: Hava çok nemli.
0: Bu görevli avcılar Marta ve Ellie Tansy için olabilecek en kötü koşul.
1: Tamam.
0: Yağmur altında geçen iki haftanın ardından ıssız dağ kampındaki ilk büyük avlarını daha yeni yakaladılar.
1: Bence bu eti hemen çıkarmamız lazım. Yoksa bozulacak.
0: Yerli kampına götürmek için yaklaşık 300 kilo geyik eti elde ettiler. Ancak bu havada hepsi çürüme riski altında.
1: Onu avladığımızda yağmur yağıyordu. İşlerken de yağmur yağıyordu. Eğer et bir an önce kurumazsa ziyan olacak. 1, 2, 3. Ve bu hem bizim vaktimizin hem de o hayvanın.
0: Bir haftanın ardından ilk büyük avlarını da yeni yakaladılar.
1: Bu eti hemen çıkarma lazım. Yoksa bozulur.
0: Yer fına götürmek için 300 kar. Ancak bu hepsi çürü altında.
1: Onumuzda yağmur yağıyor. İşlerken de yağmur yağıyordu. Eğer et bir an kurumazsa ne olacak? 1, 2, 3. Ve bu hem bir

0: Tamam.
1: Tek rota araziden geçiyor. Kuruyken engebeli, ıslakkense tehlikeli.
2: Bu kadar yağmurdan sonra su seviyesinin yükselmesine hiç şaşırmam.
0: Evet, bu konuda biraz gerginim.
1: Martha bu geyik aracını kendi elleriyle Alaska şartlarına uygun hale getirdi.
0: Tamam, işte geldik çamur çukuruna, bayağı yaklaştık.
1: Şiddetli yağmurlar nedeniyle yolun büyük bölümü çöktü.
0: Sağ taraftaki rotadan gitmeye çalışacağım.
1: Bu da dönüş yolculuğunu gelişten bile daha zor hale getiriyor.

0: Evet Eli, yol ayrımındaki çamur çukuruna geldik. Burası gelirken başımıza çok iş açtı.
1: 2 hafta önce...
0: Devrilecekmişiz gibi hissediyorum.
1: Yol ayrımı... Neredeyse onları yan yatırıyordu.
2: Dur, dur.
0: Devrilmemize ramak kaldı. Gel, gel buraya. Evet, bu sefer alt yoldan değil, üst yoldan gideceğiz. Çünkü neredeyse devriliyorduk. Çok riskli yerlere girmeden önce halat çekmek en iyi yoldur. Bunu yapmak zorundayım. Zaman alır ama tedbirli olmak, devrilip parçalanmış bir araçla ormanda mahsur kalmaktan çok daha iyidir tabii. Şu kancayı hazırlar mısın?
1: Halat yer çekimi aşağı çekse bile aracın dik durmasını sağlayacak ekstra denge sağlar. Ancak bu sadece yeterli tutunma varsa işe yarar.
0: Pekala, artık şansımı denemekten başka çarem yok. Aa, olamaz. Lanet olsun.
3: Blue Ridge Dağları, Kuzey Carolina.
1: Ülkenin diğer ucunda, Kuzey Carolina vahşi doğasında...
4: İşte oldu.
1: Stajyer çiftçiler Ashley ve Harrison önemli bir anlaşmanın kendilerine düşen kısmını yerine getiriyor. Bir dağ ustasından hayatta kalma dersleri karşılığında emeklerini sunuyorlar.
5: Tavukları mı besliyorsunuz?
4: Selam, günaydın.
6: Evet, bitirmek üzereyiz.
5: Çok iyi. Size bir odun sobası ayarlamam lazım.
4: Evet.
6: Evet.
5: Burada bir soba bulmuştum.
4: Harika.
6: Tamam, hadi gidelim.
1: Bu sezon yanında çırağı olmayan Eustace Conway... 4 ay önce modern dünyayı geride bırakıp yan araziye taşınan bu çifti kanatları altına aldı.
6: Ashley ve ben buraya taşınma kararını çok hızlı aldık. Ve dürüst olmak gerekirse kışa sandığımızdan çok daha hazırlıksız yakalandık.
5: Şuradan aşağı inelim. Bu gerçekten harika bir takas çünkü onlar eski dağ adamlarının yaşam tarzını öğrenmek istiyor ve benim de Turtle Island'da... Her türlü yardıma ihtiyacım var. Burada eski bir sobam var. Muhtemelen 150 yıllık.
4: Vay canına, hala çalışıyor mu?
5: Çalışır diye düşünüyorum. Göreceğiz. Önce buradan çıkarmamız lazım.
1: Geçen hafta Eustace, Harrison ve Ashley'nin arazilerindeki kulübeyi onarmalarına yardım etti. Yeni kaplama, yazın kullandıkları çadırdan daha sıcak tutsa da...
5: Nasıl oldu?
6: Güzel. Vay canına.
5: Artık güvendesiniz.
1: Tek başına 4 duvar yaklaşan dondurucu soğukla savaşmaya yetmez.
4: Hava inanılmaz derecede soğudu. Sıcaklıklar tek haneleri düştü ve acilen ısınmaya ihtiyacımız var. Bu düşündüğümden daha ağırmış.
5: Evet. Sanırım tüm parçaları burada.
6: Şu ayak biraz sallanıyor gibi.
5: Peki diğer ayaklar sağlam mı?
4: Sanırım soldaki ikisi biraz sıkılmalı.
5: O ayakları sıktığımızda soba neredeyse yeni gibi olur. Isı metalin genleşmesini sağlar. Pası yakıp söker veya gevşetir. Böylece somunu dişlerden kurtarabilirsiniz. Deneyelim.
6: Tamam.
4: Eskisinden iyi.
5: Şimdiden biraz sıkıştı bile. Tamamdır. Bu oldu.
6: Harika.
5: Çok iyi. Harika.

0: soba kolayca kurtarıldı. Ancak çalıştırmak için şimdi bir baca yapmaları gerekiyor. Eustace'ın planı, kerpiç adı verilen doğal, ateşe dayanıklı bir malzeme ve yıllar içinde topladığı paslanmaz çelik soba borusu parçalarını kullanarak bu bacayı bedavaya mal etmek.
1: Kerpiç, kum ve kilden yaptığım bir karışım. Ama her şeyden önce soba borusunu doğru şekilde ayarlamalıyız, yoksa bütün ev yanıp kül olur. Yükseltmek için şu düz parçaya ihtiyacımız olacak. Muhtemelen boru yukarı doğru yükselecek. Yükseklik kazandırmak gerekirse birkaç tanesini üst üste koyarız. Sonra sadece duvara köprü kurmak kalıyor. Bunu bu gece kurmak için acele ediyoruz. Bu yüzden her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlayacağız ki kulübeye çıktığımızda doğru şekilde monte edebilelim. Hadi şunu kamyonete yükleyelim. Biraz da kerpiç hazırlamamız lazım.
2: Her şeyin çalışır hale gelmesi muhtemelen biraz vakit alacak. Parçaların nasıl birleşeceğinden tam emin değilim ama umarım bunu başarabiliriz.
3: Sawtooth Dağları, Idaho.
0: Batının zorlu koşullarında Idaho'nun Sawtooth Dağları'nın eteğinde kamp kuran Yuren kardeşler...
4: Bence bize oldukça yaklaştılar.
0: Dağların en büyük avı olan Amerikan bizonunu avlamaya hazırlanıyor.
5: Harry ve benim evde bolca sığır etimiz var. Kendi ineklerimiz var ama onları yemek istemiyoruz. Paramızı onlardan kazanıyoruz. Yetişkin bir bizon yaklaşık 700 kilo gelebilir. Bunun en az 1/3'ü yenilebilir ettir. Harry, ben ve ailemizin tamamı bu bizonu yiyerek kışı geçirebilir. Birkaç mermi daha dökmeye çalışacağım.
4: Kara barut için mi?
5: Evet.
0: Ancak ava başlamadan önce yeterli mühimmatları olduğundan emin olmalılar.
5: Bugünlerde merkezi vuruşlu silah mühimmatı bulmak epey zor. Çoğu mağazada stoklar tükendi. Durum böyle olunca Harry ile ben bu bizon avında kara barut kullanıyoruz.
0: Pandemi, ateşli silahlar ve mermilere olan talebi arttırdı. Standart bir tüfek mermisinin maliyeti 10 katına çıktı ve bu Kid'in ödemek istemediği bir fiyat.
5: Bak Harry, kurşun erimeye başladı.
4: Evet.
0: Para tasarrufu için yaklaşık 300 derece ısıda saf kurşun peletleri eritip bu sıvı metali sertleşene kadar bir kalıba dökerek kendi mermisini yapıyor.
4: Güzel görünüyor Kit, beğendim.
0: Yaklaşık yarım kilo kurşun var. Bu da 38 mermi dökmek için yeterli. Yüksek güçlü bir tüfek mermisi kadar öldürücü olmasa da maliyeti düşük ve nişancının atışı keskinse bir bizonu devirecek kadar güçlü.
5: Hoşuma gitti. Galiba hazırız Harry.
4: Çantayla tüfeği alalım da ne avlayabiliyoruz görelim.

0: Sezon başladı.
1: Batı Montana'da aslan avı sezonunun ilk günü.
0: Burada görevimize devam edip bu dağ aslanlarının peşini bırakmayacağız.
1: Ve bu yıl Jake Herrack yarım kalan işini bitirmek için tam olarak nerede olması gerektiğini biliyor.
0: Geçen yılın sonunda yavruları olan bir dişiyle karşılaşmıştım. O yavrular artık bir yılı geride bıraktı. Şimdi annelerinin onları kovma vakti geldi. Dağlarda başlarının çaresine bakmaya çalışacaklar.
1: Bugün sezonu yerel bir çiftliğin yaklaşık 1,5 kilometre yukarısında açıyor. Burası anne dağ aslanı ve 3 yavrusuyla karşılaştığı yer.
0: Aferin kızım! Bu genç dağ aslanları neredeyse her zaman vadiye inip orada başıma bela oluyor.
1: Jack geçen kış bölgede toplam 6 yavru görmüştü. Bu da bu yılın şimdiye kadarki en tehlikeli sezonlarından biri olabileceği demek.
0: Umarım onları yakalayıp daha gençken bir ders verebiliriz. Böylece vadiye inip avlanmayı alışkanlık haline getirmezler.
1: Ancak köpeklerin bir dağ aslanının izini sürebilmesi için Jake'in önce bir ipucu bulması gerekiyor.
0: Gördüğünüz gibi arazinin sadece %2'si karla kaplı. Kar olmadan izi gözle göremem. Eğer izi göremezsem köpekleri nereye salacağımı bilemem ve yeni bir izin peşine takamam. Hızla irtifa kazanıyorum ve nihayet yolda hafif bir kar tabakasının olduğu bir yere geliyorum. Hala zemin oldukça çıplak ama yukarı çıktıkça kar kalınlığı artacaktır. Tanrım, oradaki de nedir? Sonunda birkaç ize rastladık. Evet, işte tam olarak aradığım şey bu. Bu kesinlikle küçük bir iz ve bu da bana bunun genç bir aslan olduğunu gösteriyor. Hadi Trip, ara onları oğlum. Ara Trip'i, bul onları. Aferin size. Şimdi bir şey yakalayabilecek miyiz diye. Avla onları Lefty. Köpekleri serbest bırakacağım. Aferin Trixie, ara kızım.
1: Bu sezon avda Jake'in yanında şimdiye kadarki en deneyimsiz ekiplerden biri var.
0: Yaşlı köpekler şu an biraz önümüzdeler ama bu gençler neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor.
1: Sürünün 2 yaşlı üyesini kaybettikten sonra 4 yaşındaki Merlin artık lider, Lefty ise onun yardımcısı oldu. Ancak diğer yavrular Viola, Trixie ve Trip henüz 1 yaşından küçük.
0: Yakala onları Trip, bul onları, bul onları.
1: Hala iz sürmenin temellerini öğreniyorlar. Ve Trip henüz ilk avını takip etmedi.
0: Bu koşullar gerçekten berbat. Şurada bir parça kar ve burada bir parça kar var. Yavru bir köpeğin bu parçalar arasında iz sürmeye çalışması tam bir kabus. Burada bir dağ aslanının olduğunu bildiklerini görebiliyorsunuz. Hepsinin burnu yerde. İzi sürmeye çalışıyorlar ama ne zaman şu çıplak kısma gelseler hemen karın olduğu yere dönüyorlar. Orada ne buldun? Güzel kokan bir şey var mı çocuklar?
1: Bir dağ aslanı ailesi dolaşırken gecikmeler tehlikelidir.
0: Deniyorlar ama henüz ne yaptıklarını bilmiyorlar.
1: Yaşlı köpekler çoktan bir izin peşine düştü. Ava ulaşırlarsa desteksiz yüzleşmek zorunda kalacaklar.
0: Pekala, bu gençleri tekrar aslan izine yönlendirdim. Burası tam olarak yaşlı köpeklerin fırladığı yer. Sanırım bu izin sonunda bir dağ aslanı göreceğiz. Şuna bakın. Sonunda karın içine giriyoruz. Güzel bir iz bırakmış ve köpekler de peşinde. Bu kesinlikle iyiye işaret. Bu dağ aslanı daha yüksek bölgelere doğru ilerliyor ve kar giderek derinleşiyor. Bu şey de ne? Karda sürünen çok büyük bir şey var. Tanrım, bunun ne olduğunu anlayamıyorum. Eyvah. Eyvah. Oo. Bu tüyü neyin bıraktığını kesinlikle biliyorum. Avucum kadar uzun değil. Simsiyah ve şurada ayaklarını sürüklemiş. Burada olan şu. Kış uykusundan uyanan bir ayıyla karşı karşıyayız. Bu ayı ininden çıkmış. Çok uyuşuk. Ayaklarını sürüyor çünkü çok yorgun. Şu an ininde uyuyor olması gerekiyordu. Üzerinde bir köpek izi var. Peşinden yukarı çıkıyor. Lanet olsun, umarım Trip değildir. Bu hiç iyi bir durum değil.
2: Wind River Sıra Dağları, Wyoming.
1: Wyoming'in en yüksek dağ zirvelerine ev sahipliği yapan Wind River Sıra Dağları görkemli, tehditkar ve kış yaklaştıkça hem insanlar hem de yabani hayvanlar için en iyi avlanma alanıdır.
3: Wyoming'de av sezonu geldi.
1: Usta avcı çiftlik çalışanı Josh Kirk, 3 kişilik ailesinin önümüzdeki soğuk aylarda ihtiyacı olan etin peşinde.
3: Geyik ve Kanada geyiği arıyorum. Tercihen Kanada geyiği. Bir Kanada geyiğinden yaklaşık 100-150 kilo et çıkarken normal geyikte bu miktar çok daha azdır.
1: Ancak beklenmedik bir rakibi var.
3: Ha, bu görmek istediğim son şey. Bu bir bot izi. Şu an pandemideyiz. İnsanlar avlanmaya çıkıyor. Kendi etlerini elde etmeye, tasarruf etmeye çalışıyorlar. Benim yaptığım gibi hayatta kalmaya çalışıyorlar.
1: Böylesine geniş bir arazide başka insanların izine rastlamak nadir olur. Ancak Josh'ın aradığı avın diğer avcılarca korkutulmuş olma riski çok daha yüksek.
3: Siyahi. Geyik veya Kanada geyiği arıyordum. Ama şu an seçici olma zamanı değil. O ayıyı indirebilirsem indiririm. Bu ayıyı avlayabilirsem ondan faydalanabileceğim çok şey var. Sadece et değil, yağ var, postu var, pençeleri var. Bunları paraya dönüştürebilirim. Bu yüzden ayının izini süreceğim ama aynı zamanda dikkatli olmalıyım.
1: Tek bir siyah ayıdan 50 kilonun üzerinde et çıkabilir. Ancak yakalanması zor ve yakın mesafede ölümcüldürler.
3: Burası gerçekten iyi bir nokta.
1: En güvenli yol yüksek bir noktadan dürbünle gözlem yapmaktır.
3: Şu an sürekli yiyecek arıyorlar. Kış uykusuna hazırlık yapmak için yağ depolamaya çalışıyorlar. Bu yüzden buraya yerleşip izlemek bana mantıklı geliyor. Buradan çok geniş bir alana görebiliyorum. Ayı! Ayı! Yaklaşık 650 metrede. Uzak mesafe. Iskaladım. İyi nişan almıştım ama zor bir atıştı. Temiz ıskaladım. Şu anda bu ayıdaki fırsatı kaçırdım. Ama şimdi pes etme zamanı değil. Devam etmeliyim. Sofraya et koymam gerek. Çünkü eve elim boş dönemem.
2: Alaska Sıra Dağları, Alaska.
1: Orta Alaska'nın güneyinde...
4: Artık şansımı denemekten başka çarem yok.
1: Araç hırpalanmış olsa da...
4: Aman tanrım.
1: Henüz yıkılmadı.
4: Vay canına. Bu beni çok gerdi. Devrileceğiz sandım.
1: Halat ve usta şoförlük sayesinde lanetli ayrımı geçtiler.
4: Devrilmeden kurtulabildiğime sevindim.
1: Ancak et teslim edilene kadar iş bitmiş sayılmaz. Ve hala geçmeleri gereken 30 kilometrelik patika var.
4: Eğer bunu nakliye edip kurutamazsak neredeyse yarım ton et ziyan olacak. Sesi duydun mu Ali?
5: Evet.
4: Yine duydum. Hemen iner misin? Arka taraftan geliyor sanki. Bir baksana.
5: Biraz ileri git. Anne dur. Sanırım sürükleniyor.
4: Evet, bir şey sıkışmış gibi. Hadi bin de düz bir yer bulup arkaya bir bakayım ben, tamam mı? Gel.
5: Tamam.
1: Marta deneyimli bir ağır vasıta tamircisi ve arıza tespitinde usta. Soru şu, bu dağ başında tamir için ihtiyacı olan şeyler yanında mı?
4: Evet. Çoğu zaman el freni teline dal parçaları gibi şeyler sıkışıyor. Kaliperlerin içine kir doluyor ve düzgün çalışmıyor. Piston balataları iter ama geri gelmez. Ama bu kaliperler oldukça temiz görünüyor. Şu anda herhangi bir sorun görmüyorum. Balatalar iyi, diskler iyi. O zaman maalesef geriye tek ihtimal kalıyor, aks milleri.
1: Aks milli, araç düzeneğinin basit ama önemli bir parçasıdır. Yaklaşık bir metrelik bu çubuk, tekerlekleri şanzımana bağlar. O olmadan araba çalışmayacaktır.
4: Tamam, hadi sökelim şunu.
5: Tamam.
4: Ben gevşettiğimde onları eline çıkarır mısın lütfen?
5: Olur.
4: Çünkü biraz hızlı hareket etmemiz gerek. Pekala. Tamam. Umarım tek parça olarak çıkar. Ama bir sorun olduğuna dair içimde bir his var. Evet. O dönemece çarptığımda bir şeylerin kırılacağından korkmuştum ve neyin kırıldığını buldum. Bak Ellie, bu kırık bir aks mili.
5: Vay canına.
4: Bu çok kötü. Bak Ellie, bu kırık bir aks mili.
1: Orta Alaska'nın engebeli yolları...
5: Vay canına.
4: Bu çok kötü.
1: Etkisini gösterdi.
4: Yani hiçbir yere gidemiyoruz. Aks milini çekiyorum ve sadece kapağa geliyor. Milin geri kalanı hala borunun içinde sıkışmış durumda. Buna bağlı çok uzun bir şaft olması gerekiyordu. Ama yanımızda yedeği var, halledeceğiz, tamam mı? Şu şaftı çıkarmaya çalışayım. Bakalım, umarım hemen halledebilirim.
1: Yılların tecrübesi Marta'ya bu tür acil durumlar için yanında her zaman yedek parça bulundurmayı öğretti. Ancak tamir vakit alacak ve kaybedilen her dakika taşıdıkları geyik etinin çürüme ihtimalini artırıyor.
4: Pekala, hop.
5: Çıkacak gibi görünüyor.
4: Evet, sanırım halledeceğiz. Yaparım ben bunu.
5: Vay canına. Daha önce aks görmemiştim.
4: Evet. Bak, bunun şuna bağlı olması gerekiyor. Bam, bu dönüyor, tekerlek dönüyor. Biz de ilerliyoruz, tamam mı? Güzel bir çıkma parça. Tuttun mu?
5: Evet.
4: Güzel. İşte böyle. Çeviriyoruz ve dişlerin oturmasını sağlıyoruz. Evet, tam oturdu işte. Başardım. Eli, civataları verir misin? Teşekkür ederim. Neyse ki ihtiyacımız olan parçalar yanımızdaydı ama bizi kesinlikle geciktirdi. Bizi bekleyen insanlar var. Bu yüzden yola devam etmeli ve oraya mümkün olduğunca hızlı varmalıyız.
1: Eti götürecekleri buluşma noktasına 30 kilometre varken Marta ve Ellie kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalışıyor.
4: Bir kestirme var. Nehirden geçiyor. Genelde çok derin olur. O yüzden normalde oradan gitmiyorum ama bir bakacağız. Oraya varınca geçirip geçiremeyeceğini görürüz.
1: Birkaç hafta önce geldikleri yoldan dönebilirler ya da nehri geçmeyi deneyerek saatler kazanabilirler.
4: Arabadan inip etrafa bir bakabiliriz. Buradan geçebilirsek bize çok zaman kazandırır. Diğer geçide kadar yolu uzatmak zorunda kalmayız. Bu biraz daha riskli çünkü derin. Çok fazla çukur ve kaya var burada. Kötü sonuçlanma ihtimali var ama geçebilirsek çok zaman kazanırız.
2: Blue Ridge Dağları, Kuzey Carolina.
1: Blue Ridge Dağları'nda...
6: Bu iyi bir kile benziyor.
1: Doğada yaşamak... Hayatta kalmak için doğanın sunduklarını kullanmak demektir.
7: Nasıl yapış yapış olduğunu hissediyor musun? Bu sayede birbirine tutunur. Kirli bir yapısı var ve büyük bir soba borusu yapmak için ihtiyacımız olan bu.
1: Kötü yapılmış sobalar çiftlik evi yangınlarının bir numaralı sebebidir.
7: Birkaç kova ve birkaç tane de kürek getirin. Şurayı biraz kazalım.
1: Neyse ki Eustace, kendi bahçesinde bulunan malzemelerle hem sağlam hem de ateşe dayanıklı doğal bir karışım olan kerpiç tarifini geliştirdi.
6: Peki bunu yapmak için başka ne gerekiyor?
7: Kum lazım. Bir de kuru ot, saman ve tüy gibi bir şey. Kerpiç aslında birkaç malzemeden oluşan bir tarif ve neyse ki tüm malzemeleri Turtle Island'da bulabiliyoruz.
8: İnşaat işlerinde çalıştım. Temel şeyleri biliyorum ama daha önce hiç kerpiç karmamıştım. Bu benim için çok yeni ve varlığından bile haberdar olmadığım bir şey.
7: Sonra bununla karıştırmak için kum bulmamız lazım. Çünkü 2/3 kum, 1/3 kil gerekiyor. Bize epey kum lazım.
1: Doğal kil, karışımı birbirine bağlayan bir harç görevi görürken, yakındaki bir kaynaktan alınan kum da tıpkı betonun içindeki taş gibi sertlik ve dayanıklılık sağlar.
7: Kerpiç, doğrudan topraktan elde edebileceğiniz bir karışım. Bu yüzden eski insanlar onu çok kullanmış. Bu kadar yeterli.
1: Son malzeme ise Eustace'ın çiftliğinde bulundurduğu bir güçlendirici.
7: Merhaba dostum. Bu tüyleri almak istiyorum. Şunun üzerine koyup biraz biriktireceğiz.
6: Bu kadar mı?
7: Evet, bunlar domuz tüyü, gördünüz mü? Sert ve güçlü tüyler.
6: Eustace tam bir istifçidir. Çiftlik hayatı hakkında öğrendiğimiz en önemli şeylerden biri ihtiyacımız olabilecek her şeyi saklamaktır. Çünkü neyi ne zaman kullanacağınızı asla bilemezsiniz.
7: Yukarı çıkıp karışımı hazırlamaya başlasak iyi olur.
2: Sawtooth Dağları, Idaho.
1: Idaho'nun Sawtooth Dağları'nda.
9: Hey Kit.
10: Evet.
9: Sanırım şu kayalardan geçmemiz gerekecek.
10: Evet ama zirveye ulaşırsak harika bir manzaramız olur.
9: Deneyelim.
1: Avlayacakları sürü 200 dönümlük arazinin her yerinde olabilir.
10: Bizon avlamanın en zor yanı nerede olacaklarını anlamak. Geniş bir alanı çok hızlı bir şekilde geçebilirler. Tüfekle ateş etmek için çok yaklaşmamız gerekiyor. Kat etmemiz gereken çok yol var.
1: Avı görebilmek için yükseğe çıkmak şart. Ve bu kadar engebeli bir arazide bu, 100 metrelik bir kaya yığınına tırmanmak demek.
10: Tepeye varabilirsek, oradan aşağı baktığımızda onları göreceğimize eminim Harry. Bu kaya yığınına tırmanmak hiç iyi değil. Burası tamamen ufalanmış granit dolu. Yani kayalar çok gevşek. Aa, bu gevşekmiş.
11: Kit,
10: Kit. Lanet olsun.
11: Lanet olsun.
1: Idaho Sawtooth Dağları'nın zirvesinde...
10: Lanet olsun.
11: Kit, Kit. Lanet olsun.
1: Bir yanlış adım facianın eşiğine getiriyor.
10: Aman tanrım.
9: Burası yüksekmiş.
10: Çok kötü olabilirdi. Bence o köşeden uzak duralım.
9: Biliyorsun bu bir kestirme olabilir ama hiç de hızlı bir yol değil.
1: Harry ve Kit kışlık et için izini sürdükleri bizon sürüsünü daha iyi görmek adına biraz daha yükseğe çıkıyor.
10: Olamaz. İki tarafta çok dik. Oradalar Harry. Tam aşağıda şu kavakların yanında.
9: Evet gördüm.
10: Tam derenin kenarındalar.
9: Hadi aşağı inelim.
1: Bizonlar otlarken yavaş hareket etseler de, Kid ve Harry'nin kara barutlu tüfekle öldürücü bir vuruş yapabilmeleri için mesafeyi 140 metreye kadar indirmeleri gerekiyor.
9: Hey, hey, eğin, eğin. Oradalar.
10: Şu kayalığa doğru biraz daha aşağı inmeliyiz belki. Tam şuraya. Heh, bize doğru geliyorlar. Şu bizon yaşlı görünüyor değil mi? Onun eti sert olur. Daha genç olanlar var. Onlardan deneyelim.
9: Daha fazlası geliyor, bekle. Çok hızlı geliyorlar. Yeterince yakın mıyız?
10: Evet. Tam 100 metredeyiz.
9: Tamam.
1: Kara barut ve el yapımı mühimmat avlanmanın en ucuz yolu olsa da atışı isabet ettirmek ustalık gerektirir.
12: Vurdun mu?
13: Herif vurdum onu.
12: Pek iyi görünmüyor. Sanırım iyi vurdun. Lanet olsun. Ağaçların arkasına gidiyor.
13: Giderken onu vuramam. İyi bir atış açısı değil. Lanet olsun. Biraz daha yaklaşalım da onun izini sürüp peşinden gidelim. Bu bizon yaralı. Oraya gidip ensesinde olmalıyız. Gözden kaçırmamalıyız.
2: Wind River Sıra Dağları, Wyoming.
1: Wyoming'de Josh kışlık et için bir atış tutturabilmek uğruna...
3: Rüzgar şu an çok sert esiyor.
1: Hava koşullarıyla mücadele ediyor.
3: Soğuk içime işliyor ve hiç hayvan göremiyorum.
1: Josh 1500 metre yükseklikteki bu kayalık tepelerden bakarak Kanada geyiği sürüsünü göreceğini umuyordu.
3: Buradan hiçbir şey göremiyorum.
1: Ancak bu yükseklikte saatte 50 kilometre hızla esen dondurucu rüzgar onu yavaşlattı.
3: Şu an parmaklarımı hissedemiyorum. Bu kayalıktan inip ateş yakmam ve hızlıca ısınmam gerek. Burada iyi bir çıkıntı var. Buraya sığınmak iyi olabilir. Evet. Bunlar her zaman yanımda olan malzemeler. Hava soğuk ve rüzgarlı olduğunda ferroseryum çubuğu kullanırım. Onu çıranın üzerine sürterim. Çıra alev alınca da yakıt eklerim ve işte her şey hazır.
1: Demir ve seryum karışımı olan bu çubuklar ekstrem koşullarda bile güvenilirdir. Ve sıradan bir çakmağa benzer bir yöntemle kıvılcım saçar.
3: Isınmam ve su içmem lazım. Ya bu topraklarda yaşamayı öğrenirseniz ya da ölürsünüz. Geri dönmem için ihtiyacım olan şey buydu. Hareket etmem gerek. Çünkü şu an oyalanıyorum.
2: Tobacco Root Dağları, Montana.
1: Wyoming'de hava dondurucu olsa da...
0: Tamam, bu hiç iyi değil.
1: Normalin üzerindeki sıcaklıklar Montana dağlarına fazladan sorun getiriyor.
0: Tam bu ayı izinin üzerinde bir köpeğimin ayak izi var. İsteyeceğim son şey bir ayıyla uğraşmak.
1: Dağda 3 acemi köpeği varken Jake onların doğru kokuyu alacağından emin değil. Üstelik küçük bir tazı yetişkin bir ayıyla aynı değil.
0: Muhtemelen hızlı bir öğün arıyordur. İhtiyacım olan son şey bir köpeğin tek başına ayı inine girmesi. İşte bu. Bu iyi işaret. Aslında bu tepeye çıkmış ve neyse ki şu aslan izine denk gelmiş. Bu iz daha yeni olmalı. Çünkü o izde bir köpeğin vardı ve ayıdan vazgeçip tepeye yönelmiş. Köpekleri hizaya soktum. Şimdi hemen oraya çıkmam gerekiyor. Ayıyı pas geçip aslanın peşinde kaldıkları için bu köpeklerle gurur duyuyorum. Bu maratonun sonunda bir ayıyla karşılaşmak isteyeceğim son şeydi. Köpeklere biraz daha yaklaşıyorum. Bir o yana bir bu yana gidiyorlar. Hala önümdeler ama buralarda çok fazla zikzak çizmişler. Neler olduğunu tam anlayamadım. Vay aksi, bu da ne böyle? Bu yaklaşık bir günlük bir sürükleme izi. Bu dağ aslanı avladığı bir şeyi dişleriyle sürüklemeye çalışıyor. Bu sürükleme izinin yanındaki ayak izleri beni doğrudan dereye götürüyor. Evet, şuna bakın. Toprak yığını gibi görünüyor olabilir ama bu kesinlikle bir aslan avı. Aşağı inip kontrol edeceğim. Aslanların en sevdiğim yanı hiçbir şeyi ziyan etmemeleri. Tamam, kurtlar ve ayılar böyle bir av yaptığında... Vay canına. Sadece doydukları kadar yerler ve giderler. Ertesi gün tekrar avlanırlar. Ama aslanlar avlarını gömer ve bitene kadar her gün geri gelirler.
7: Tamam.
1: Turtle Island'a dönüyoruz.
7: Kulumuz var, kilimiz var. 3/2 kum ve 1/3 kil. Karıştırmaya başlayalım.
1: Eustace ustalık sırlarını paylaşıyor.
7: Bu kerpiçte oranı tutturmak çok önemli. Doğru kıvamı yakalamamda yılların verdiği deneyim bana çok yardımcı oldu. Biraz yemek yapmak gibi, ekmek pişirmek gibi. Doğru karışımı elde etmeli, o doğru yapışkanlığı ve kıvamı yakalamalısınız. Her şey karıştırmakta bitiyor.
1: Ancak Ashley ve Harrison kulübede dondurucu bir gece daha geçirmeden önce sobayı kurmak için zaman daralıyor.
6: Hava soğuyor.
7: Evet öyle. Dans başlayana kadar bekle.
6: O ne demek?
7: Bunu iyice karıştırmak için içine su koymamız lazım.
6: Hı hı.
7: Ve ayakkabılarınızı çıkarıp sadece ayaklarınızı ve vücut ağırlığınızı kullanarak iyice karıştırmalısınız.
6: Şaka yapıyorsun.
7: Hayır, ciddiyim. Bunu gerçekten yapmanın tek yolu bu.
6: Hayır.
7: Tüm vücut ağırlığınızı kullanabilirsiniz. Kerpici karıştırmanın en iyi yolu bu.
6: Pek emin değilim. Ayak parmaklarımı hissetmiyorum.
7: Devam edin ve biraz karıştırmaya başlayın. Çevirmeye devam edin. Alttakini alıp üste çıkarıyormuşsunuz gibi düşünün. Hatta içine atlayıp dans edin. İşte böyle.
6: Çok soğuk bir günde çıplak ayaklarla bir sürü deniz kabuğunun olduğu bir plajda koşturmak gibi hissettiriyor. Karıştırması pek de kolay değil.
7: Dans ederken kerpici alıp şekillendirmeye başlayın. Yani aynı anda hem ellerinizi hem ayaklarınızı kullanın.
8: Başta karışım çok çamur su gibi geldi ama biraz su ekleyip iyice karıştırınca birbirine çok iyi tutunmaya başladı. Yani biraz yoğurmak iyi geldi.
7: Bir tane yaptığınızda bana verin lütfen.
6: Bu iyi mi?
7: Evet, harika. Tamam, bir tane daha. Onları yuvarlamaya devam edin. Ne kadar çabuk bitirirsek o kadar iyi. Devam edelim.
1: Kerpiç karışımı kuruduğunda tıpkı kerpiç tuğlalar gibi sert bir duvar oluşturacak ve sıcak soba borusuyla kulübenin ahşap iskeleti arasında bir tampon görevi görecek.
7: Teşekkürler. Sanırım artık boruyu yerleştirme vaktimiz geldi. Az kaldı.
1: Metal soba borusuyla aynı çaptaki bir PVC boru parçası kalıp görevi görür. Çünkü kerpiç kuruduğunda içinden kolayca kayar.
8: Isı yalıtımını sağlamak için borunun etrafına yaklaşık 30 santimetrelik bir kerpiç tabakası koyduğumuzdan emin olmalıyız.
7: Pekala. Bakın bu kenarı nasıl yapıyorum. Ahşaba kadar geliyor ama üzerine taşmıyor. Uzun ömürlü olacak güzel kenarlar oluşturun. Şuradaki keskin köşeyi biraz yuvarlıyorum. Doğa her şeyin yuvarlak olmasını sever. Az kaldı. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Bu akşam ateş yakabilmek için bunu bitirmeliyiz.
2: Sawtooth Dağları, Idaho.
1: Idaho'da Kid 700 kilogramlık bir bizonu yaraladı ve onu hızlıca yere indirmesi gerekiyor.
10: Bir kan izini takip ederken her zaman dikkatli olmalısınız. Başımıza gelebilecek en kötü şey Harry ile benim o yaralı bizonun yattığı yere fark etmeden fazla yaklaşmamız olur. Bir anda dönüp bize saldırabilir.
12: Şurada çalıların içinde yatıyor.
1: Bizonları tek atışta yere indirmek zordur. Ve Kid'in 50 kalibrelik tüfeğinde her seferinde sadece tek mermi vardır.
10: O kadar. O tek atışı kaçırırsam ikimizi de öldürür.
12: Tamam, doldurdum ve hazırım. Hazır mısın?
14: Evet, hazırım.
12: Koca oğlan. Aman tanrım.
7: Kit.
12: İşte oldu. Bu işini bitirir. Düştü. Evet, ölmüş.
9: Vay canına, çok büyük.
10: Vay be, asıl iş şimdi başlıyor.
1: Bu boyuttaki bir hayvanı parçalamak saatler sürebilir. Ve sürünün izini sürerken günün büyük kısmını çoktan harcadılar.
9: Bunu bugün buradan çıkarmak istiyorsak atları almak için gidecek çok yolumuz var.
10: Evet, sanırım işe koyulsak iyi olur.
9: Muhtemelen her bir parça 60 ila 70 kilogram civarındadır. Ve bunları bir atın sırtına kaldırmanız gerekiyor. Mutlu olduğum tek şey bunu kendi sırtıma alıp taşımak zorunda kalmamak.
10: Tamam dostum.
9: Tamam.
10: Tamam.
9: Tamam. Ben diğer tarafa geçeyim Kit. Tamamdır.
10: Bu yükün bir tarafa kaymasını istemeyiz. Dengelemeliyiz. Atlarımızdan birini sakatlarsak o at için sezon biter. Bizim bu atlara ihtiyacımız var.
1: Üç yük atı ve yeni bir katırla eve dönüş yolunda ikisi de bir tam bizon butu taşıyacak.
10: Bu katırın Harry ve benimle ilk yüklü yolculuğu olacak. O henüz dağlarda bulunmadı, henüz pek bir şey yapmadı. Yeni, öğreniyor. Ama öğrenmenin en iyi yolu hızlı bir kurstur.
9: Herkes gerildi.
10: Yere biraz kan deyince herkes paniğe kapılıyor. Hadi. Gidelim.
2: Alaska Sıra Dağları, Alaska.
4: Burası çok derin.
1: Bu sırada yeniden Alaska'dayız.
4: O deliklerin bazıları bu araç kadar büyük.
1: 270 kilogramlık sığın etini bozulmadan önce ormanın ortasından taşımaya çalışan Martha ve Ellie, kestirme yolun risklerini hesaplamak zorunda.
4: O deliğin ne kadar derin olduğunu bilmek istiyorum. Karanlık görünüyor, bu yüzden bilemiyorum. Bana bir sopa falan uzatır mısın?
1: Buradan geçmek, kırık aksı tamir ederken kaybettikleri zamanı telafi edebilir.
4: Aa, bu iyiymiş.
5: Evet.
1: Tabii eğer nehrin araçlarını yutmasını engelleyebilirlerse.
4: Şu anki asıl amacım dibini göremediğim yerlerde suyun ne kadar derin olduğunu görmek. Bu yüzden bu sopayı kullanıp derinliği kontrol edeceğim. En derin yer tam şurada, sol tarafta.
1: Eğer tekerlekler yol boyunca sağlam nehir yatağına basmazsa, su aracı kaldırıp akıntıya kapılmasına sebep olabilir.
4: Pekala, adım adım ilerleyeceğiz, tamam mı?
5: Tamam.
4: Deniyorum ama pek hareket alanımız yok. Yani sağ tarafımızda 30 santimetre, sol tarafımızda ise birkaç santimetremiz var. Şu sağ taraftaki dalgalanmaları görüyor musun?
5: Evet.
4: Senin işin buralardan uzak durduğumdan emin olmak. Çukurun kenarına çok yaklaştım. Bu kötü. Nasıl gidiyoruz?
5: Güçlü akıntıya bayağı yaklaştık.
4: Tamam, burada derin bir noktadayız. Ah, hayır.
1: Alaska'da.
4: Tamam, burada derin bir noktadayız.
1: Martha ve Ellie tehlikeli bir ip üstünde yürüyorlar. Her iki yanında da tuzaklar olan dar bir alanda ilerliyorlar.
4: Aa, hayır. Kanalın en derin noktası burası olmalı. O et ıslanacak. Su yükseliyor. Tekerleği geçti ve şimdi kapıya kadar geliyor. Bu etin üzerinde sadece bir branda var. Yani suya girerse tamamen ıslanır. Hadi ama.
5: Bu tarafta
4: evet,
5: oldukça
4: evet.
5: İyi gidiyoruz.
4: Tamam, düzeliyoruz. Bu çok daha iyi. Tamam, sanırım başardık. Başardık değil mi? Dostum, benim tarafım çok derindi. Gerçekten kötüydü. Umarım eti ıslatmamışımdır. Hadi dışarı atlayıp bir kontrol edelim, emin olalım, tamam mı?
5: Tamam.
4: Arkadaki et için endişeleniyorum. O eti dışarı çıkarmak için çok çalışıyoruz ve kesinlikle sırılsıklam olup bozulmasını istemiyorum doğrusu. Sanırım hepsi kuru kalmış. Ah, aferin. Hemen kapıları kontrol edeceğim. Evet, kapı fitilleri iyi çalışıyor. Eşyamız kuru. Tamam, hadi yola koyulalım. Devam etmeliyiz.
2: Blue Ridge Dağları, Kuzey Carolina. Blue Ridge'de sıcaklıklar düşerken...
7: Oraya dikkat et.
2: Çiftlik sakinleri geceyle yarışıyor.
7: İşte böyle.
2: Odun sobasını kurmak için sadece birkaç adım kaldı.
7: Yani bu şuraya gidecek. Doğru yükseklik, doğru mesafe. Bu şekilde mükemmel. Evet, bağlantıyı kesmek için bunu iyice çevirmemiz, sonra oradan çıkarmamız ve içinden geçmeye hazır başka bir soba borumuzun olması gerekiyor. Eğer çok dikkatli olursak onu buradan geçirebiliriz ve ateşin kendi ısısını kullanarak onu bir nevi pişirip sertleşmesini sağlayabiliriz. Böylece çökmez ve dağılmaz. Onu çıkarır çıkarmaz şu soba borusunu alıp sana geri göndereceğim ve geçer geçmez bakalım şunu ona bağlayabilecek misin?
6: Kader anı.
7: Bu tarafa, tamam mı? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
8: İyi görünüyor. Tamam, orada tut.
7: Bağlayabilir misin?
8: Evet, hallettik.
7: Hadi burada bir ateş yakalım.
8: Hadi şunu başlatalım. Hadi bakalım.
7: Pekala.
6: Evet, orada yukarıda da tüttüğünü görüyorum.
7: Ha evet. Evet, aferin.
8: Dostum, bunu başarabileceğimizi düşünmemiştim.
7: Biliyorum. Aferin ekip.
8: Burada olduğun için çok şanslıyız.
6: Biliyorum.
7: Birlikte çalışabildiğimiz için mutluyum. Bu iş gerçekten güzel bir şekilde bir araya geldi. Herkes çok çalıştı ve onlar için buraya bu sobayı kurduk. Uzun zamandır donuyorlardı ama şimdi kendilerini iyi hissediyorlar.
6: Belki bu gece sıcak bir yemek yiyebiliriz.
8: Evet, çok isterim.
6: Yus sizin yaptığı her şey için çok minnettarım. Yani açıkçası o olmasaydı hala çadırda olurduk.
8: Birkaç yıl önce kerpiç yapmayı ve bir odun sobası yakmayı öğreneceğimi asla düşünmezdim doğrusu. Burada çok iş var ama öğrendiğimiz her yeni beceri çevremize uyum sağlamamıza yardımcı oluyor. Ve kerpiç de cebimize attığımız yeni bir bilgi oldu.
7: Pekala, artık iyice ısındığınızı görüyorum. Ben kaçar, yardımlarınızı tekrar bekliyorum.
6: Kesinlikle.
7: Rebel! Büyüklerimden öğrendiğim pek çok şey var ve onları onurlandırmak, hayatın kendisi kadar eski olan bu geleneği gençlere aktarma geleneğini onurlandırmak istiyorum.
2: Wind River Sıra Dağları, Wyoming.
1: Wyoming'de...
3: Şimdi yüksek ormanlık alana çıkıyorum.
1: Josh henüz tek bir Kanada geyiği bile göremedi.
3: Bu ormanlık alanda besleneceklerini biliyorum. Sadece nerede olduklarını bulmam lazım. Şurada bazı izler var. Çakal izleri. Koşuyorlar. Koştuğunu anlayabilirsiniz. Çünkü pati izleri derinleşmiş. Ayak parmaklarını gömüyor. Karı geri fırlatıyor ve şu tarafa gidiyor. Ah, şuna bakın. Tam burada Kanada geyiği izi var. Çakalların bu Kanada geyiğini nerede sıkıştırdığını görebilirsiniz. Geyik tam buradaydı. Çakallar şu patikadan gelmiş. Buraya vurmuşlar ve geyiği şu tarafa sıkıştırmışlar. Tam burada. Umarım kovaladıkları o boğa sadece onu taciz ediyorlardır. Çakallar onları öldüremez ama taciz ederler. Ve koştuklarını görebilirsiniz. Bu izler her yöne gidiyor. Tam bir panik hali. Tam bir panik hali. Bu sürü hareket halinde kaçıyor. Bu hiç iyi değil. Gün ışığım hızla tükeniyor ama buradan çıkarabilirsem, nerede olduklarını görebilirsem bir şansım olabilir belki.
1: Wyoming'in Wind River Sıra Dağları'nda...
3: Tam burada.
1: Josh'ın 6 saattir takip ettiği Kanada geyiği sürüsü tehlikede.
3: Tam şurada bir kurt izi var.
1: Çakallar tarafından otlaklarından sürülüp doğrudan daha güçlü bir düşmanın pençelerine itildiler.
3: Bu kurt patisi elim kadar büyük. Çakallar Kanada geyiklerini o kadar rahatsız etmezler. Onları taciz ederler. Evet, fırsat bulurlarsa bir şeyler alırlar. Ama kurtlar o bambaşka bir hikaye. İçeri girerler ve bir sürüyü yok ederler. Çakallar ulumaya başladığında kurtlar bunu duyar ve gelirler. Çünkü kurtlar çakal yemeye bayılırlar. Sonra da buna odaklanırlar.
1: İzler doğanın işleyişinin adli kanıtlarıdır. Ve şimdi güneş alçalmışken batmasına sadece dakikalar kala Josh imkansız bir takiple karşı karşıya.
3: Bu görebileceğim en kötü şeydi. Çünkü artık ölümüne koştuklarını ve tepenin üzerinden aşıp gittiklerini biliyorum. Buna yetişmemin imkanı yok. Saatte 50 kilometre hızla koşabilen avcılardan bahsediyoruz.
1: Josh'ın bugünkü avı iptal etmekten başka seçeneği yok.
3: Bu bir hayal kırıklığı ama burada beklenen bir şey. Çünkü her zaman oluyor. Yaban hayatıyla beslenen avcılarınız var ve beslendikleri yaban hayatı tesadüfen benim de beslenmeye çalıştığım hayat.
1: Avcı ve avın bu savaşında sayıca azaldı ve oyunun dışında kaldı.
3: Kanada geyikleri gitti. Bugünlük vaktim doldu. Eve et götüremiyorum. Başarısız oldum.
1: Alaska Sıra Dağları, Alaska. Orta Alaska'dayız.
4: Pekala, biraz daha ilerisi.
1: Susitna Vadisi'nin ücra derinliklerinden 270 kilogramlık sığın etini taşımak 6 saat sürdü. Ancak yolun sonunda Ellie'nin manevi büyük babası ve büyük annesi, köyün yaşlıları Paul ve Sharon bekliyor.
5: Merhaba. Nasılsınız?
14: Merhaba Ellie.
15: Merhaba Mark.
14: Merhaba. Seni görmek
15: nasılsın?
14: Çok güzel.
4: Toplumumuz